Aradığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin. Burası NTV Radyo.

0: 3 haberleriyle tekrar karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 81.si düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etti. Erdoğan konuşmasında BM'nin görevini icra edemez hale geldiğini söyledi. BM'de reform çağrısını yineledi. Gazze'nin yeniden inşasına bir an evvel başlanmalıdır dedi.
1: Bundan 81 yıl önce barış ve güvenliği korumak için kurulan Birleşmiş Milletler Teşkilatı bu görevini icra edemez hale gelmiş, daha doğrusu getirilmiştir. Teşkilat kan kaybetmeye devam etmektedir.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan New York'ta Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nden genel kurula 16. kez hitap etti. Daha önce de dile getirdiği Birleşmiş Milletler'de reform çağrısını yineledi.
1: 190'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin keyfine bağlı olduğu bir yapı kabul edelim ki ne adildir ne de güveni tam manasıyla tesis edebilir. Güvenlik Konseyi dünya 5'ten büyüktür ilkesine göre mutlaka reforme edilmelidir.
2: Son bir yılda 60'tan fazla çatışmada 250 bin insanın hayatını kaybettiğini belirten Erdoğan, konuşmasında Gazze'deki insani krize geniş yer ayırdı. Bölgede son 3 yılda 74 bin kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı, ateşkese rağmen ölümlerin sürdüğüne dikkat çekti.
1: Gazze bugün sadece dünyanın en büyük çocuk kabristanı değildir. Aynı zamanda dünyada en yüksek çocuk ampute oranına sahip bölgedir.
2: Erdoğan Gazze'nin yeniden inşasına başlama çağrısı yaptı. Körfez'deki gelişmelere de değinen Cumhurbaşkanı çatışmanın sona erdirilmesi için çabaların sürdüğünü söyledi.
1: Körfez'de fitili ateşlenen çatışma ve savaş ortamının sona erdirilmesi için ilgili aktörlerle yürüttüğümüz çabalarımız sürüyor. Buradaki çatışmaları civar bölgelere yaymak gibi tehlikeli bir girişimin kimseye faydası olmadığının altını önemli çiziyorum.
2: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda tanınması çağrısını yineleyen Cumhurbaşkanı, Karadeniz'de seyri sefer emniyetinin korunması, küresel gelir adaletsizliğiyle mücadele ve yapay zekaya yönelik uluslararası ortak bir hukuki sözleşme hazırlanması gerektiğinin altını çizdi.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nin hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu söyledi. BM'nin ABD'nin altın çağındayız dedi. BM kürsüsünden bir kez daha İran'ı yok etmekle tehdit etti.
3: But I have a big decision to make.
4: Almam gereken büyük bir karar var. İran'la ülkeyi yeniden inşa etmelerine ve eskisinden çok daha büyük bir ülke yaratmalarına imkan verecek bir anlaşma mı yapacağım, yoksa İslam Cumhuriyeti'ni yok mu edeceğim?
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na seslendi. Tahran yönetimi için zayıf ve çaresiz diyen Trump, bir kez daha İran'ı yok etmekten söz etti. Amerikan Başkanı, bütün ülkeleri İran'a ekonomik tecrüte katılmaya davet etti. Birlik olursak yakında son 51 yıldır süren İran teröründen arınmış bir dünya göreceğiz, dedi.
4: Seçimden hemen sonra bir anlaşma yapacağımıza inanıyorum. Çünkü onların bunu yapmaması mantıklı değil. Ara seçimlerde nasıl bir sonuç alacağımı bekliyorlar.
2: Trump, Gazze'ye milyarlarca dolarlık yardım yapılacağını söyledi. Türkiye'ye ve diğer bölge ülkelerine desteklerinden dolayı teşekkür etti. Bu ülkeler son derece cömert davrandı diyen Trump, bu paralar doğrudan Gazze'nin yeniden imar ve yardım çalışmalarına gidiyor dedi. Amerikan Başkanı Küba içinse tamamen başarısız bir devlet ifadesini kullandı.
4: Komünist rejimin büyük bir baskı altında olduğu Küba'daki durumun da kökten değişmesini hedefliyoruz. Küba başarısız olmuş bir devlet. Küba çöküyor ve çökecek. Komünizm asla Amerika'ya gelmeyecek. Ancak özgürlük Küba'ya gelecek.
2: Bu sözleri üzerine Küba heyeti salonu terk etti. Trump, Latin Amerika'daki uyuşturucu kartelleri için de Batı yarıkürenin DAEŞ ifadesini kullandı. Amerikan Başkanı Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne tamamen karşı olduğunu söyledi. Tüm üyelerini istifaya çağırdı. Trump, yapay zekanın insanlığı yok edeceğine dair endişelere de değindi. Yapay zekanın geliştirilmesini kısıtlamayacağını söyledim.
4: Yapay kelimesinin kullanılması kulağa sahteymiş gibi gelmesine yol açıyor. Sahte değil, aslında harika bir şey ama dikkatli olmalıyız.
2: Trump bundan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde yapay zeka yerine süper zeka ifadesinin kullanılacağını duyurdu. Amerikan Başkanı konuşmasının hemen ardından Grönland'da anlaşmanın imza törenine katıldım. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve Grönland Başbakanı Jens Frederik Nielsen'le sonsuza dek sürecek anlaşmaya imza attı. Amerikan yönetim anlaşmayla Grönland'ın doğusuna ve güneyine iki askeri üs kuracak. Üslere altın kup ve hava soğuma sistemleri de yerleştirilebilecek.
0: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Gazze'deki duruma dikkat çekti. İsrail'in insani yardıma engel olduğunu söyleyen Macron yaşananlardan utanç duyduğunu belirtti.
4: Gazze konusunda harekete geçmezsek güvenilirliğimizin ne değeri kalır ki? Bazıları barışın sağlandığını iddia ediyor. Ancak bu durum insani yardım sevkiyatlarının önünü açmadı. Bu hepimizi utandıran bir manzaradır.
2: Nisan ayında görev süresi dolacak olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda son kez hitap etti. Macron'un gündeminde Gazze vardı. Barış ilan edilmesine karşın bölgeye insani yardımların ulaştırılmasının engellenmesini utanç verici olarak nitelendirdi. Savaş suçlarının endüstri haline geldiğini söyleyen Emmanuel Macron, barbarlık çağına girdik diye konuştu. Batı Şeria'daki duruma da dikkat çekti.
5: Des droits légitimes du peuple palestinien a existé.
4: Batı Şeria'da her gün ihlaller görüyoruz. Peki ne için? Hamas zaten Batı Şeria'da hiçbir zaman çok aktif değildi.
2: Lübnan ve Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana olduklarını söyleyen Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni hedef alan sözlerine de yanıt verdi.
5: Les défendre en matière d'énergie.
4: Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin merkezi rolüne destek olmayı sürdüreceğiz. Birilerinin oluşturmaya çalıştığı bu yeni cezasızlık düzenini kabul edemeyiz.
2: Birleşmiş Milletler'de reform çağrılarına katılan Fransa Cumhurbaşkanı, Güvenlik Konseyi'nin daha etkin olabilmesi için yeni üyelere ve bölgelere açılması çağrısında bulundu.
0: Yurt gündemindeki haberlere de bakalım. Sinop'ta şiddetli yağış su baskınlarına yol açtı. Bazı caddelerde araçlar suya gömüldü. Kocaeli ve Yalova'da da sağanak sonrası benzer görüntüler oluştu.
2: Cadde ve yollar göle döndü. Araçlar suya gömüldü. Mahsur kalanlar oldu. Sinop'ta şiddetli yağış etkiliydi. Ayancık, Türkeli ve Gerze ilçelerinde su baskınları yaşandı. Özellikle Ayancık'ta ulaşım aksadı. Birçok yolda trafik akışı durma noktasına geldi. Sağanakla birlikte etkili olan rüzgar da tehlikeli anlar yaşanmasına neden oldu. Ayancık'a kurulan panayır alanındaki şemsiyeler ve tezgahlar uçtu. Burası da Kocaeli. Şiddetli yağışla birlikte kentin birçok noktasında su birikintileri oluştu. Yollarda trafik akışı yavaşladı. Körfez ilçesinde bir istinat duvarı yıkıldı. Yalova'da günü yağışlı geçirdi. Gün boyu aralıklarla devam eden sağanak, akşam saatlerinden itibaren etkisini yitirdi.
0: İstanbul'da beklenen sağanak gece saatlerinde etkisini gösterdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı tahminlerin ardından sağanak kentin bazı noktalarında etkili oldu. Sağanak ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle bazı cadde ve yollar göle döndü. Eyüp Sultan'da sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Dışarıda hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da sığınmak için kapalı alan aradı. Fon soruşturması kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. 14 şüpheli daha gözaltına alındı. Toplam gözaltı sayısı 44 oldu. 5 Tera ve Pusula Holding yöneticisi de tutuklandı.
6: Küresel ekonomi politik sistem gerçekten belki de tarihinin en zor etaplarından birisinden geçiyor.
2: Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'le bu kuruluşta yer alan yöneticilerden Emre Alkin, Kerem Alkin, Alper Öztürk ve Pusul Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan. Emniyetteki işlemleri sona eren 5 isim adliyeye getirildi. Soruşturma kapsamında 5 kişi tutuklandı.
6: Gitgide kan kaybettiğini görüyoruz.
2: Katılım Evim, Destek Holding ve Hedef Holding hisselerindeki işlemlere yönelik bir operasyon daha gerçekleştirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek piyasa dolandırıcılığına işaret etti. 14 şüphelinin gözaltına alındığını, bir şüphelinin ise yurt dışında olduğunu belirtti. Hesap hareketleriyle ilgili inceleme de sürüyor. Pusula grubunun başındaki isimlerden Muhammed Yarız'ın İsviçre'deki hesabına 1 milyar 653 milyon lira değerinde para gönderen Selim Dağbaşı ve Hamza Kaplan gözaltına alındı. Öte yandan Hedef Yatırım Bankası'nın 40 milyon dolar karşılığında İsviçre Bankası'na 2 milyar lira göndermek istediği belirlendi. BDDK ve MASAK yaklaşık 40 milyon dolarlık transferi durdurdu. Kapatılan 131 fona yatırım yapan kişilere fonlardaki hisselerin nakde çevrilerek ödeme yapılması hedefleniyor. Bu hisselerin ne derece nakit potansiyel açısından güçlü olduğu veya olmadığı ilerleyen süreçte belirleyici etkenlerden biri olacak.
0: Borsa İstanbul'da pazar değişikliğine gidildi. Fon soruşturmasına konu olan bazı şirketler BIST 30 endeksinden çıkarıldı. Öte yandan 33 şirkette pay geri alım programı başlattı.
7: Borsa İstanbul'da pazar değişikliğine gidildi. 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak şekilde endekslerde değişiklik yapıldı. 27 şirketin yer aldığı pazar değişti. Fon soruşturmasında bahsi geçen Destek Finans Faktoring ve Katılım Evim Tasarruf Finansman 1 Ekim'den itibaren Yıldız Pazar yerine ana pazarda işlem görecek. Ayrıca Destek Finans BIST 30'dan çıkartıldı. Yerine Anadolu Metal eklendi. Öte yandan borsada işlem gören 33 şirket ise geri alım programlarını duyurdu. Söz konusu alımlar hem pay sahiplerini korumak hem de sağlıklı fiyat oluşumunu sağlamak amacıyla yapılıyor. Birçok sektöre yayılan pay geri alımları toplamda 10 milyar lirayı aştı. Borsa İstanbul'da fon soruşturması sonrası değer kayıpları hızlandı. Endekste haftalık kayıp %6, bir önceki aya göre değer kaybı ise %8'in üzerinde.
0: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'deki şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada tutuklu sayısı artıyor. FETÖ'den 9 yıldır tutuklu olan eski istihbaratçı Enver Altaylı bu soruşturmada da tutuklandı. FETÖ incelemesi başlatılan Kurtlar Vadisi dizisi oyuncularından Emin Olcay savcılıkta ifade verdi. Kozinoğlu'nu tutuklamaya sevk eden savcının da kim olduğu ortaya çıktı.
8: Kaşif Bey.
7: Eski MİT görevlisi Kerşif Kozinoğlu'nun 2011'de tutuklu olduğu Silivri cezaevinde savunma yapmasına günler kala şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada tutuklu sayısı 8'e çıktı. FETÖ'den 9 yıldır tutuklu olan eski istihbaratçı Enver Altaylı bu soruşturmada da kasten öldürmeye azmettirme suçlamasıyla tutuklandı. Altaylı ifade vermesi için Ankara'dan İstanbul'a götürüldü. Enver Altaylı hakkında ayrıca ifade sırasında savcıya yönelik sözleri kapsamında kamu görevlisine karşı tehdit suçlamasıyla soruşturma açıldı.
9: Konuşmak ister misiniz efendim?
7: Kerşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili Kurtlar Vadisi'ne FETÖ yönünden inceleme başlatılmıştı. Dizide Ömer Baba karakterine hayat veren oyuncu Emin Olcay da tanık sıfatıyla savcılıkta ifade verdi.
10: Sayın savcıyla bir görüşelim, ondan sonra size bir şey söyleyebileceğimi zannetmiyorum, onu söyleyeyim.
7: Kozinoğlu'yla dizideki Kazım Kaşifoğlu karakteri arasındaki benzerlik yıllardır gündemde. Kaşifoğlu karakterine hayat veren Sedat Savtak da ifadeye çağrılan isimler arasında. Dizide MİT görevlisi Kazım Kaşifoğlu cezaevinde fenalaşıp koluna şırıngayla hava enjekte edilerek öldürülse de ölüm nedeni kalp krizi olarak gösterilmişti. Kaşif Kozinoğlu'nun ölüm nedeni de 15 yıl önce kayıtlara kalp krizi olarak geçmişti. Daha önce ifade veren dizinin senaristlerinden Raci Şaşmaz, birinin ölümünü önceden bilme imkanımız yok demişti. Kozinoğlu'nu tutuklamaya sevk eden savcının ise Ergenekon savcısı olarak da bilinen Zekeriya Öz olduğu ortaya çıktı. 2015'te FETÖ ile ilişkisi nedeniyle meslekten ihraç edildikten sonra yurt dışına kaçan Öz hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.
0: Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin 9. sınıf öğrencisi okulun yakınında av tüfeğiyle ateş açtı. 11 öğrenci yaralandı. Üçünün durumu ağır. Okulun 9. sınıf öğrencisi olan 16 yaşındaki saldırgan yakalandı. Zanlının annesi ve babası ve de dedesi gözaltına alındı.
2: Av tüfeğiyle okul yakınlarında ateş açtı. Üçü ağır, 11 öğrenci yaralandı.
11: Aynı okulun öğrencisi olan bir çocuk anneannesinin üzerine kayıtlı pompalı tüfekle okula 80-100 metre mesafede okula gitmekte olan çocukların üzerine ateş etmek suretiyle bir saldırı gerçekleştirdi.
2: Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki saldırı İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yakınlarında gerçekleşti. 9. sınıf öğrencisi anneannesinin üzerine kayıtlı av tüfeğiyle okula gitti. Sokakta ateş açtı. O sırada okula giden 11 öğrenci çıkan saçmalardan yaralandı.
11: 3 tanesinin durumu diğerlerine göre daha kritik. Şu anda ameliyattan da çıkmış durumdalar. Yoğun bakımda tedavileri devam ediyor. Birisi taburcu oldu.
2: Olaydan sonra kaçan 16 yaşındaki saldırgan kısa sürede yakalandı. 16 yaşındaki zanlının anne ve babasıyla dedesi de gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayın aydınlatılması için iki Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini açıkladı. Çocuklarımızın güvenliğini tehdit eden hiçbir ihmal karşılıksız kalmayacaktır, dedi. Saldırganın akran zorbalığına uğradığı, bu nedenle iki gün okula gitmediği iddia edildi. Saldırıyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı 3 müfettiş, İçişleri Bakanlığı da 2 mülkiye ve 2 polis baş müfettişi görevlendirdi. Öğrencilere psikolojik destek verileceğini söyleyen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ailelere de büyük sorumluluk düştüğünü vurguladı.
11: Aileler çocuklarının okula gidip gitmediğini, okuldan çıktıktan sonra nereye gittiklerini, eve geldiklerinde çocuklar hangi internet sitelerine giriyorlar, bunları mutlak suretle takip etmeliler, kontrol etmeliler. Eğer evlerinde silah varsa bunları çocukların ulaşamayacakları, erişemeyecekleri yerlere kaldırmalılar.
2: Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay Manisa'ya gitti. Olay yerinde incelemelerde bulundu. Daha sonra saldırıda yaralanan öğrencileri hastanede ziyaret etti.
0: Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 savaş uçağı Almanya'daki bir hava üssü yakınlarında düştü. Uçağın pilotu fırlatma koltuğunu kullanarak kurtulmayı başardı. Alman Bild gazetesine göre F-16 savaş uçağı ülkenin batısındaki Spangdalem'de ABD Hava Kuvvetleri üssü yakınında düştü. Pilotun fırlatma koltuğunu kullanarak kurtulduğu aktarıldı. ABD Hava Kuvvetleri de olayla ilgili açıklama yaptı. Düşen uçağın ABD'ye ait olduğu ifade edildi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi. Yetkililer olayda bir kişinin hafif şekilde yaralandığını açıkladı. 2019 yılında da yine bir ABD F-16'sı aynı hava üssü yakınlarında düşmüştü. İngiltere, Husilerle mücadelesinde Suudi Arabistan'a hava savunma desteği sağlayacak. İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Suudi jetlerine havadan havaya yakıt ikmali desteği vereceklerini açıkladı.
7: Yemen'de İran destekli Husi milisler Suudi Arabistan'a saldırılarını yoğunlaştırıyor. Suudi Arabistan'ın Husilere topyekün savaş başlatıp başlatmayacağı tartışılıyor. Bu dönemde İngiltere'den önemli bir adım geldi. İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Suudi Arabistan'ın savunma amaçlı havadan havaya yakıt ikmali talebini karşılamaya karar verdiklerini açıkladı. Bunun için Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne bağlı bir uçak Suudi Arabistan'a gönderilecek. Amaç, özellikle petrol tesislerine ve enerji altyapısına yönelik yeni Husi saldırılarının önlenmesine yardımcı olmak. Destek yalnızca savunma amaçlı operasyonlarla sınırlı olacak. Suudi uçaklarının Husi füzelerini ve dronlarını düşürme operasyonlarına yardım edilecek. Operasyonun birkaç gün içinde başlaması ve en fazla birkaç hafta sürmesi bekleniyor. Londra'nın özellikle ekonomik kaygılarla hareket ettiğine dikkat çekiliyor. Husi saldırıları petrol akışı açısından kritik Babül Mende boğazını ve bölgedeki enerji altyapısını tehdit ediyor. İngiltere'de benzin ve dizel fiyatları yükselirken hükümet yeni saldırıların küresel petrol fiyatlarını daha da yukarı çekmesinden endişe duyuyor. İngiltere Başbakanı Burnham, kararın Britanya'nın ve bölgenin çıkarlarını korumak ve hayat pahalılığı baskılarını azaltmak amacı taşıdığını söyledi.
0: Irak Başbakanı Ali Zeydi, İran destekli milis grupların 30 Haziran 2027'ye kadar silahsızlandırılacağını söyledi. Bu isteğe bağlı bir durum değil, zorunluluk dedi. Kuzey Irak'ta da Barzani ve Talabani'ye bağlı peşmergeler birleşti. Özerk yönetimin başkanı Neçirvan Barzani, Bağdat'tan silah ve bütçe istedi.
7: Irak Başbakanı Ali Zeydi iddialı bir vaatte bulundu. İran destekli milis grupların gelecek yılın Haziran ayına kadar silahsızlandırılıp dağıtılacağını söyledi. Zeydi, Bağdat'ta Amerikan New York Times gazetesine röportaj verdi. İran destekli milislerin silahsızlandırılmasına ilişkin takvimi açıkladı. Irak Başbakanı 90 günlük yani 3 aylık bir süreçten söz etti. Bu sürede milislerin saldırıda bulunmayacağını, aynı şekilde Amerikan ordusu tarafından saldırıya da uğramayacağını söyledi. Ardından silah bırakma sürecinin başlayacağını belirtti. Sürecin 30 Haziran 2027'de tamamlanması öngörülüyor. Iraklı milisler ise sürecin 2027'de tamamlanmasında ısrar ediyor. Kalan son Amerikan askerleri de 30 Eylül'de yani haftaya Irak'tan çekilecek. Zeydi 30 Eylül'de İran destekli milislerde üzerinde anlaşılan silah bırakma takviminin açıklanacağını söyledi. Bölgede görev yapan diplomatlar, hatta bazı Iraklı güvenlik uzmanları takvimi gerçekçi bulmuyor. İran savaşı devam ederken Şii milislerin silah bırakmasının neredeyse imkansız olduğuna dikkat çekiliyor. Zeydi, silahsızlanma isteğine bağlı bir durum zorunluluk değil dedi. Daha önce bu konuyu gündeme getirenlerin baskılara boyun eğip geri adım attığını söyledi. Benim için bu konu yolsuzlukla birlikte bir onur meselesi ifadesini kullandı. Hem Amerika Birleşik Devletleri'nin hem İran'ın müttefiki Irak, Hürmüz Boğazı'nın kapanması nedeniyle petrol gelirinin %60'ını kaybetti. Zeydi göreve geldiği günden bu yana Hürmüz'ü bypass edecek boru hattı projeleri öneriyor. Bunlar arasında Irak petrolünü doğrudan Avrupa'ya taşıyacak projede yer alıyor. Zeydi, Irak'ta dünya ülkeleri arasında köprüler ve ekonomik bağlar kurmak istiyoruz dedi. Hükümeti döneminde Irak'ın bir husumet noktası değil, bir buluşma noktası olacağını belirtti. Sağlam bir ekonomi inşa edebilmek için öncelikle silahların kontrol altına alınması gerektiğinin altını çizdi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde de peşmerge güçleri birleşti. Mesut Barzani liderindeki KDP ile Bafı Talabani liderindeki KYB'ye bağlı peşmerge güçleri, Peşmerge Bakanlığı çatısı altında birleşti. Bölgesel yönetimin başkanı Neçirvan Barzani, Peşmerge'nin Irak'ın savunma sisteminin parçası olduğunu belirterek Bağdat'tan bütçe ve silah desteği istedi.
0: Karadeniz'de ticaret durma noktasına geldi. Gemiler limanlara demirledi. Türkiye'nin tahıl stokunda şimdilik bir problem yok. Çünkü hasat yüksek ancak kış aylarından sonra tedarik sorunu doğabileceği belirtiliyor.
7: Karadeniz'de sevkiyatlar durdu. Kış ayları için tahıl tedariki endişesi doğdu. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş bir süredir denize sıçradı. Hasar gören gemi sayısı 300'e yaklaştı. Sigorta şirketleri yayınladıkları duyurularda Karadeniz'deki gemiler için bildirim zorunluluğu getirdi. Fiyatları arttırdı.
12: Karadeniz'den yapılamayan sevkiyatı diğer lojistik yollardan yapılmaya çalışılıyor. Ama bunların hepsinin aktive edilmesi durumunda dahi %50'ye ulaşması zor gözükmekte.
7: Bölgedeki durum emtia fiyatlarında artışa neden oluyor. Dünyada bu yıl buğday %41, pamuk %28, fasulye %26 ve mısır %22 zamlandı. Türkiye'de şu ana kadar krizin etkisi hissedilmedi. Çünkü hem hasat dönemi hem de rekolte ortalamanın üzerinde. Ancak yeni yıla doğru stok problemi oluşabileceği belirtiliyor.
12: Korkmalı mıyız? Bugüne kadar korkmadık. Burada bizim hani neden korkmadık? Çünkü şundan dolayı ürün var. Ürün arzı söz konusu. Ürünün üretildiği hasattan yeni çıktığımız dönemdeyiz. Dolayısıyla kış aylarına kadar stok problemi birçok ülkede yok.
0: Konut fiyatlarındaki artış devam ediyor. Türkiye genelinde ortalama fiyat 5 milyon lirayı geçti. İstanbul'da ise 7 milyon lirayı aştı. Fiyatların son bir yılda en çok arttığı il Ankara oldu.
7: Fiyat son bir yılda %23 arttı. Konutta ortalama fiyat 5 milyonu aştı. Emlakçet'in Ağustos ayı raporuna göre Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 42.488 liraya ulaştı. Ortalama konut satış fiyatı ise 5 milyon 311 bin lira olarak kaydedildi. Fiyat yükselişi sürdü ancak enflasyonun altında kaldı. Fiyat artışında Ankara %28,2 ile ilk sırada yer aldı. Kocaeli %27,8 ile ikinci, İstanbul %27,2 ile üçüncü oldu. Onları %24,9 ile Antalya ve %24,8 ile Elazığ izledi. İstanbul artışta üçüncü olsa da satış fiyatında ilk sırada. Kentte ortalama konut fiyatı 7 milyon 379 bin lira. Son bir yılda fiyat 1,5 milyon liraya yakın arttı. İstanbul'u 6 milyon 547 bin liralık satış fiyatıyla İzmir, 6 milyon 132 bin liralık fiyatıyla Antalya takip ediyor. Ortalama fiyat Ankara'da 5 milyon 132 bin, Bursa'da 4 milyon 737 bin lira.
0: 72 yaşındaki Ayri Afşar çocukluğunda geçirdiği kaza nedeniyle işitme yetisini büyük ölçüde kaybetti. Afşar yardımseverlerin desteğiyle alınan cihaz sayesinde yıllar sonra duymaya başladı. 53 yıl önce evlendiği eşinin sesini ilk defa duyan Hayri Afşar büyük mutluluk yaşadı.
7: Hayırseverlerin desteğiyle işitme cihazı alındı. Eşinin sesini 53 yıl sonra ilk kez duydu.
13: Ha, onun sesi, gerçek sesini duyunca lan senin sesin böyle miydi dedim. Ya nasıl olacağı dedi. Vallahi ben inanıyorum senin gerçek sesi dedi.
7: Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde yaşayan Hayriye Afşar 72 yaşında. Çocukluğunda geçirdiği kaza nedeniyle işitme yetisini büyük ölçüde kaybetti. Tedavi oldu ama yine de eskisi gibi duymuyordu. 1973 yılında evlendiği eşi Orhan Afşar'la yıllarca işaret diliyle iletişim kurmak zorunda kaldı. Üç çocuk annesi Hayriye Afşar, mahalle muhtarının girişimiyle yıllar sonra tekrar muayene oldu. Doktorun önerdiği işitme cihazı için çalışma başlatıldı. Hayırseverlerin de desteğiyle 38 bin liraya alınan cihaz sonrası Hayriye Afşar yeniden duymaya başladı.
13: Bizim zaten maddi durumumuz yoktu. Zaten herifte ameliyat olduydu, ilacı olduydu, pek çalışamıyordu.
7: Yeniden duymanın sevincini yaşayan Hayriye Afşar en çok eşinin sesini merak ettiğini söyledi.
0: Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu 8. toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya başkanlık eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yürütülen çalışmaları anlattı. Coğrafi veriyi stratejik güce dönüştürmeye kararlıyız dedi.
14: Bugüne kadar merkezi idare kurumlarının coğrafi verilerini ortak standartlarla bir araya getirdik ve kullanıma açtık. Şimdi bu yapıyı bir adım daha ileri taşıyoruz. Büyükşehir, il ve ilçe belediyelerimiz, su ve kanalizasyon idarelerimiz ile il özel idarelerimizi de ulusal coğrafi veri ekosistemimize dahil ediyoruz.
7: Türkiye'nin coğrafi verilerini bir araya getiren Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu'nun kapsamı genişletiliyor. Açıklama Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi. Yılmaz, Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu'nun 8. toplantısında konuştu. E-Devlet'e entegre edilen platformun 1 milyon 116 bin kullanıcı sayısına ulaştığını söyledi. Sisteme yerel yönetimlerin coğrafi verilerinin de ekleneceğini açıkladı.
14: 147 coğrafi veri ögesi için coğrafi veri paylaşım matrisleri oluşturduk. Kurmakta olduğumuz bu entegre yapıyla coğrafi veriyi sadece üretilen bir bilgi olmaktan çıkarıp etkin bir karar destek aracı yapmayı hedefliyoruz.
7: Yılmaz, coğrafi veriden katma değer yaratmak istediklerini de belirtti. Bu kapsamda yerli navigasyon projesinden Deniz Coğrafi Veri Merkezi kurulmasına kadar çeşitli alanlarda çalışmaların sürdüğünü anlattı.
0: 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da yapılacak olan COP31 zirvesi öncesinde New York'ta eylem gündemi lansmanı yapıldı. Toplantıya dönem başkanı sıfatıyla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum katıldı.
15: COP31 eylem gündemimizin amacı açıktır. Ortak hedeflerimizi somut uygulamaya dönüştürmek. Sizleri bu sürecin aktif ortakları olmaya davet ediyorum. Hep birlikte bu mücadeleyi yapalım. Elimizi, gövdemizi artık taşın altına koyma zamanı geldi de geçiyor.
16: Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı eylem gündemi lansmanı New York'ta yapıldı. Toplantıda Türkiye'yi dönem başkanı olarak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum temsil etti.
15: Açıkçası Antalya'ya gidip önemli kararlar almak istiyoruz. Dünyanın bu kötü gidişatına hep birlikte tüm dostlarımızla birlikte dur demek istiyoruz. İklim krizinin aciliyeti konusunda artık bir ortak anlayışa sahibiz. Yani bugün kime sorsanız artık durumun bahametinin farkında diye düşünüyorum.
16: Bakan Kurum, Antalya'da düzenlenecek COP31'in eylem gündeminin 10 öncelikli tema, 6 küresel, 11 girişim ve 13 destekleyici çıktı üzerine kurduklarını da belirtti.
15: Bu gündem sadece bir hedefler listesi değil, iklim taahhütlerini somut, ölçülebilir ve yatırım yapılabilir eylemlere dönüştürme vizyonumuzun bir ifadesi. COP31'i bir uygulama kopu olarak konumlandırıyoruz ve eylem gündemimizde iklim hedeflerini ölçülebilir, uygulanabilir ve yatırım yapılabilir eylemlere dönüştürmek istiyoruz.
16: Antalya'nın ev sahipliğindeki COP31 zirvesi öncesinde New York'ta geniş kapsamlı bir tanıtım faaliyeti de yürütülüyor. Bu çerçevede New York'ta bulunan Türk Evi'ne Dünyanın Geleceği Türkiye'de ve Dünya İklim İçin Türkiye'de Bir Araya Geliyor başlıklı tanıtım afişleri asıldı. Times Meydanı ve Birleşmiş Milletler güzergahı boyunca COP31 temalı LED ekranlı kamyonlarla tanıtım faaliyeti yürütüldü.
0: Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız.
17: NTV Radyo. Siyasi işler başlıyor.
18: Merhaba, iyi akşamlar. Siyasi işlere hoş geldiniz. Ahmet Arpat ben. Yılın o dönemi yine geldi. Eylül ayı dünya diplomasisinin en görkemli toplantılarından biri demek. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu. Yüzlerce lider, dünya liderleri bu önemli buluşma için New York'ta. Genel kuruldaki konuşmalarda verilen mesajlar, ikili görüşmeler, etkinlikler, olağanüstü yoğun bir gündem, olağanüstü yoğun bir mesai söz konusu New York'ta. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün 16. kez genel kurula hitap etti. Dikkat çeken açıklamaları oldu. Artık tüm dünya tarafından ezberlenen ve her geçen yıl daha da benimsenen bir mottosu var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Dünya beşten büyüktür. Bu kez bu cümleyi kurmadı ama daha net cümlelerle seslendi dünyaya, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na. Özüne Gazze'de yaşananları oturtup geniş bir coğrafyadan örnekler verdi. Umudunu Birleşmiş Milletler'e bağlayanlar büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor dedi. Reform çağrısını yineledi. İsrail'in soykırımına en yüksek perdeden tepki gösterdi. İran savaşının sulhla sonuçlanmasının bölge ve dünya için önemine dikkat çekti. Ukrayna savaşını bitirmek için her türlü girişimde varız dedi. Cumhurbaşkanı'nın mesajlarını konuşarak başlayacağız bu akşam Siyasi İşlere programa. Ne diyeceği en çok merak edilen bir diğer liderse elbette ABD Başkanı Trump'tı. Geçen yıla göre daha derli toplu bir konuşma yaptı diyebiliriz. Elbette bol bol kendini bitirdiği savaşları anlattı. İran'la ABD'deki ara seçim sonrası bir anlaşma yapabiliriz dedi. Ukrayna savaşı için konuşma öncesi Putin'e savaşı bitirmek için anlaş mesajı vermişti. Genel kurulda da benzer konuştu. En dikkat çeken çıkışı Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne dairdi. Tepki gösterdi, kapatılmalı dedi. İran heyeti New York'ta Tahran her türlü görüşme için yetkilendirildiler açıklaması yapmıştı. Trump 3 saattir görüşüyor arkadaşlarımız diyor. Ukrayna lideri Zelenski o da New York'ta, hatta Trump'la görüşecek. İki netameli başlıkta bir gelişme yaşanır mı? Hem Trump'ın konuşmasından öne çıkanları hem de bu iki başlığa dair öngörülerini ekibe soracağım. Ve bu akşamın bir diğer başlığı da hep dış politikayla başladık. İçeriye döneceğiz. Türkiye'nin konuştuğu bir fon dolandırıcılığı soruşturması var. Çok fazla mağdur var. Gözaltına alınanlar, tutuklananlar, soruşturma genişliyor. Son durumu ve olasılıkları ekiple masaya yatıracağız son bölümde. Bugün İstanbul-New York birlikte yapıyoruz. İstanbul-Ankara ara ara yapıyorduk. Bu sefer İstanbul-New York birlikteyiz. İstanbul stüdyomuzda Profesör Doktor Ahmet Kasıman bizimle birlikte. Beykoz Üniversitesi öğretim üyesi, hoş geldiniz.
19: Hoş bulduk.
18: Teşekkürler. Profesör Doktor Barış Doster, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi, hoş geldiniz.
20: Çok teşekkürler. Hepinize iyi yayınlar.
18: Teşekkürler. Ve Okan Biderisoğlu, Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi, bu kez New York'tan bağlanıyor programa. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'ta gelişmeleri takip ediyor. Hoş geldiniz Okan Biderisoğlu, New York'a selamlar.
21: Çok teşekkür ediyorum. Ben de size iyi bir yayın diliyorum. Sizlere iyi akşamlar. İşte bizde de saat 14'ü buldu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın biraz sonra katılacağı özel bir oturum var. Hı-hı. Esasen Körfez ülkeleriyle Başkan Trump'ın bir araya geleceği bir zirveden söz ediliyordu. Şimdi Türkiye ve Mısır'ın da katılımıyla çok daha geniş kapsamlı bir Orta Doğu zirvesine dönüşmesi çok kuvvetle muhtemel. Hı-hı. Bu sıcak bilgiyle ben de sizi selamlamış olayım.
18: Konuşacağız o önemli toplantıyı da. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump'ın da bir görüşmesi olabilir. Gerçi iki liderin resmi programında böyle bir görüşme gözükmüyor ama iki liderin ilişkisini yakından biliyoruz. Böyle bir toplantıda bir araya gelmeleri, birkaç dakikada olsa ikili ilişkileri konuşmaları mümkün. Bakacağız, konuşacağız. Şimdi Ahmet Kasman, Barış Doster izin verirseniz ben New York'ta başlamak istiyorum. Çünkü işte benim de 30 yıla yakın oldu meslek hayatım. Kürsüden verilen mesajlar kadar ben o mesajlar verilirken genel kurulda yaşananları, bir gazetecinin izlenimini de çok önemsiyorum. Okan Biderisoğlu, biraz o izlenimlerle başlayalım. New York'ta genel kurulda hava nasıldı Cumhurbaşkanı konuşurken? Ekip mutlaka o konuşma sonrası görüşmüşsünüzdür. Nasıl bir hava içerisinde? Nedir oradaki izleniminiz?
21: Çok teşekkür ediyorum. Aslında iyi bir noktadan başladık. 81. oturumu bu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun. Prensip olarak Brezilya ile başlıyor konuşma. Birleşmiş Milletler 1945'te hayata geçtiğinde ilk konuşma yapacak ülke konusunda o günkü savaş şartları da biraz dikkate alınarak birçok ülke ürkek davranınca Brezilya bu göreve talip olmuş. O günden bu yana da Brezilya ilk konuşmayı yapan ülke konumunda böyle bir gelenek oluşmuş vaziyette. Tabii ki Amerika Birleşik Devletleri de ev sahibi ülke sıfatıyla konuşmasını gerçekleştiriyor. Üçüncü sırada Ürdün kralı vardı ve Sayın Cumhurbaşkanı da dördüncü sırada konuştu. Tabii Trump konuşurken tahmin edileceği üzere genel kurul salonu doluydu. Localarda da ilginç isimler vardı. Bunlardan birisinin de Türkiye Büyükelçisi, Irak, Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak olduğunu ben bizzat gördüm. 75. Genel Kurul'un başkanlığını yapan Büyükelçi, eski Devlet Bakanı, Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır yine locadaki yerini almıştı. Trump'ın konuşmasını aslında girişte güzel özetledim. Ben de 3 ana nokta gördüm. Birincisi daha çok içeriye oynayan, Kasım'daki seçimleri de hesaba katan, kendini öven, enerjiden istihdama, sağlıktan yasa dışı göçe kadar aldığı tedbirleri anlatan ve savunan bir profili vardı. Bu arada uluslararası sorunların çözümün noktasında ilginç yaklaşımları var ama birlikte çalıştığım ve harika iş çıkaran dostum Tayyip Erdoğan başta olmak üzere

0: mutluydu konuşması. Ama hani böyle beklenen büyük bir coşku veya perspektif üretti mi dersen, açıkçası o konuda uluslararası toplumun merakını giderecek fazlaca da bir şey ortaya koymadı. Dediğim gibi daha çok Kasım'daki Amerikan seçimlerini düşünüyordu. İran'a karşı başlatılan savaşı, İran'ın nükleer programının durdurulması anlamında ne kadar gerekli olduğunu anlatmaya çalıştı. İran'a yönelik yaptırımlara uluslararası toplumun katılması gerektiğini söyledi. İşte o bildiğimiz edebiyat, 8 savaşı bitirdim diye yine kendini methetti. Döndü Rusya-Ukrayna savaşı için Putin'e artık bu işi bitir şeklinde genel bir çağrı yaptı. Gazze'de büyük bir barış planının mimarıydı. Oradaki çabaları en azından ateşkes bağlamında överken gerisinin gelmediğine ilişkin hususlara çok değinmedi. Elbette Netanyahu'dan da zikretmek lazım. Yani soykırımın bugünkü küresel figürü. Onun New York yerine New Jersey'yi tercih etmesi havaalanı olarak. New York Belediye Başkanı Mamdani'nin kendisini savaş suçlusu ilan edip Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanması gereken bir aktör olarak tanımlaması. Esasen New York'a gelirse tutuklarım dediği fakat böyle bir yetkisinin olmadığını kendisinin de kabul ettiği o siyasi polemik. Netanyahu'nun Trump'la görüşme arzusunun bu Birleşmiş Milletler marjında şu anda mümkün olmadığına ilişkin genel bilgilerimiz ve nihayet konuşma yapıp ülkesine tekrar dönecek olmasına dair kısa programı. Bu tabii kayda değer bir husus. Elbette İran konusu. Tabii Pezeşkian Cumhurbaşkanı ne kadar yetkilendirilmiş denirse açıkçası her şeye evet diyebilecek bir siyasal aktör konumunda da
1: Evet.
0: gözükmüyor şu ana kadar. Bu savaşın sürdürüldüğü noktada İran'daki devrim muhafızları ordusu ve doğal olarak rejimin temsilcisi Ayetullah ve ekibinin daha ağır bastığı ve daha sıcak çatışmayı da Amerika'nın ve İsrail'in kabiliyetini ve seçim risklerini de gözeterek sürdürmeyi göze aldığına ilişkin üst perdeden ifadeler ama öbür yandan belli şartlar sağlanırsa Hürmüz Boğazı açılır diye Amerika'ya müzakere etmeye geldiğini hissettiren ifadeler.
1: Evet.
0: Hani bu yönüyle bakıldığında Trump'ın çerçevesi hemen hemen bu başlıkların içine oturtulabilir. Arzu edersen Cumhurbaşkanı'na devam ederiz ama değerli
1: Ona
0: program
1: birazdan
0: ortaklarımızla belki
1: geçeriz. Genel değerlendirmeye
0: söyleyecekleri vardır.
1: başlamış olalım. Şimdi Trump'ın konuşmasından bahsettiniz. Benim de dikkat çektiğim bir husus, dikkat ettiğim bir husus. Yanılıyorsam lütfen düzeltin. İsrail ya da Netanyahu'dan hiç bahsetmedi konuşmasında. Bir işte
0: Doğru.
1: Gazze'de yaşananlardan şöyle bir işte ben devreye girdim işte İsrail rehineleri kurtardım dedi. Ara seçim sanki biraz ön alıyor gibiydi. Yani ara seçimden bir yenilgiyle çıkması durumunda. Ben aday değilim dedi birkaç kez. Ben kendim aday değilim. Tabii ki Cumhuriyetçi Parti için çalışıyorum. Onlara destek veriyorum ama ben aday değilim. Ben daha 2,5 yıl daha buradayım dedi. Hakkımla kazandım, devam edeceğim mesajı. Yine benim dikkatle not
0: Doğru.
1: aldığım bir bölümdü. Yani topal ördek olası bir topal ördek durumuna karşı sanki Trump kendince ön alıyor. Bunu bekleyenler olduğunu belli ki biliyor, farkında. Bu açıdan
0: Çok
1: herhalde
0: doğru.
1: bir pasaj
0: Çok doğru.
1: eklemiş
0: Güzel.
1: konuşmasına.
0: Güzel bir özet. Güzel bir özet. Aynen.
1: Ahmet Kasman, şimdi ana tema güveni yeniden inşa etmek. Sayın Cumhurbaşkanı da aslında o güvenin neden yıkıldığını konuşmasında çok net ifadelerle ortaya koydu. Trump'ın zaten Birleşmiş Milletler'den bir beklentisi yok. Bunu defaatle söylüyor. Hatta işte kendine
2: Birleşmiş Milletler'in de Trump'tan bir
1: yani
2: beklenti.
1: barış kurulu kurmuştu. Birleşmiş Milletler, yeni Birleşmiş Milletler burası olacak demişti. Herkesi bekliyoruz demişti. Orası da ne kadar çalışıyor tartışılır. Bu güven nasıl inşa edilecek?
2: Yani bugünkü koşullarda zor, Trump'la imkansız. Koşulların değişmesi halinde mümkün. Trump giderse ön şart. Ama Trump'ın gitmesi yeter şart değil, gerek şart. Güvenin tekrar inşa edilmesi açısından. Gerek şart yerine gelirse işte o zaman yeter şartı. Yani güvenin inşa edilebilmesi için bugünkü koşulların dönüşmesini konuşmaya başlayacağız.
1: Trump'ın gitmesi diğer ülkeler için bir etki yaratır mı yani?

0: güvenini ifşa
1: etmişler. Eşim Trump tek başına.
0: O güvensizlik sadece Trump nedeniyle mi oluyor yoksa taraflar
1: yok,
0: birbirine?
1: Hayır. Şimdi onun için dedim ya, gerek şart var, yeter şart var. Yani bir iş, olmazsa bunların hiçbiri olmaz. Yani sınavda baraj sorusu var. O Trump. Baraj sorusunu geçersen onu gerçekleştirebilmek için diğer bütün meselelerle ilgilenmen lazım. Bugün dünyanın meseleleri Trump tarafından yaratılmış meseleler değil bütünüyle. Ta 90'lardaki küreselleşme tartışmalarından bugüne küreselleşmenin yarattığı demokrasi krizi. Ama zaten o demokrasi krizi tartışmalarının içerisinde en fazla dikkat çekilen, o dönem literatürün de en çok üzerinde durduğu, benim de doğrusu en fazla önemsediğim meselelerden bir tanesi. Bütün dünyanın Beyaz Saray'da oturan arkadaşın iki dudağının arasında, o kim olursa olsun, iki dudağının arasından çıkacak meseleler ve tercihlerle bir anda kaosa girmesi veya işte birilerinin kazanıp birilerinin kaybetmesi noktasında olması. Bunun içerisinde uluslararası para sistemi var, bunun içinde uluslararası güvenlik mimarisi var, bunun içerisinde kimin hangi ağırlıkta nereye müdahale edip edemediği konusu var. Ve bunlar konuşulurken en fazla dikkat çekilen konu neydi? Konu şuydu, yani Afrika'daki mısır üreticileri Amerika'da, Amerika'nın orta kesimindeki mısır fiyatlarına dair Amerikan Kongresi'nin ve Amerikan Başkanı'nın verdiği kararlardan doğrudan etkileniyorlar. Üstelik açlık noktasında etkileniyorlar. Halbuki Amerika'da o bir yakıt olarak kullanıyor. Etanol üretimiyle alakalı bir tercih o Amerika'nın kendi iç siyasetinde. Fakat Afrika'daki insanlar bu şeyle, fiyatla ölebiliyorlar yani açlıktan. Ama Afrika'daki insanların hiçbir tanesine işte, ya da Asya'daki insanların hiçbir tanesine Amerikan başkanı kim olsun dendiğinde oy hakkı verilmiyor. Bu başlı başına bir demokrasi krizi. Kendi ülkesini aşan etkiler yaratan, anladım, bir makam Amerikan başkanlığı. Tam da böyle bir bak gene tuttum kendimi, böyle bir şahsiyet Amerikan başkanı olursa en kötü versiyonunu yaşarsın bunu. Ne oldu yani, olduktan sonra da işte bugün İran'la 3 saattir görüşüyoruz dedi. Umarım İranlıların bu görüşmeden haberi vardır. Yani çünkü bu uyduruyor, yani sürekli uyduruyor, üstelik şey gibi uyduruyor yani. Buradan çıktı, koşa koşa Grönland'la anlaşma yaptı. O meşhur sevimsiz gülümsemesiyle bir poz verdi. Grönland'la yaptığı anlaşma aynı İran meselesi gibi. İran'da nasıl savaş öncesi duruma dönmeye çalışıyordu. Grönland'la ilgili meselede de en büyük başarısı Grönland ve elbette esas olarak Danimarka ile ve NATO içerisindeki bir krizin, siyasi krizin ağırlaşmadan çözülmüş olması. Peki vardığı anlaşmada hususiyetle şey bir konu var mı? Hani yeni, ya da ABD'nin gerçekten hani böyle işte bu alıyordu falan ya, alıyordu satıyordu her yeri şey zannediyor. Manhattan'da kendi sahip olduğu şeyler gibi, adalar gibi, inşaat adaları gibi falan zannediyor. Ondan sonra onu istiyordu. Ne oldu? Öyle bir şey yok ortada. Ne var? Efendim, Amerikalılar istedikleri gibi orada askeri üs kurabilirlermiş. Bu zaten vardı. Yani olmasının ötesinde orada zaten üsleri var.
0: Hı hı. Ama üssü büyüyecekler herhalde.
1: Bunun önünde hiçbir
0: Grönland'da ABD'nin izni dışında herhangi bir,
1: bu da zaten olmuyordu. Tamam. Yani bu olmuyordu. Ben sana şimdi sayayım istersen. Anladım. Tamam mı? Grönland'da bir nadir toprak elementleri, uranyum şeyi yapmak, aramak isteyen bir Çinli şirket, bunlara ilişkin daha öncesinde lisans almış olan bir Avustralyalı şirketin %10 küsuruna sahip oldu. Ondan sonra geldiler burada bu işi yapmaya kalktılar. Grönland zaten meclisi buna karşı çıktı. Fazla uranyum şey yapılacak, madenciliği yapılacak burada.
0: Nadir elementler açısından öne geçecek mi işte, Amerika Birleşik Devletleri anlaşmayı?
1: Bak, sahip olmadı, hiçbir şeye sahip olmadı. Amerika
0: zaten işte, zaten sahipti diyorsun.
1: Tamam mı? Peki. Hiçbir şeye sahip olmadı. Grönland'da Çinli şirketler daha önceden var olan işte Amerikan, Danimarka üssünün liman şeyini satın almaya çalıştılar. Danimarka onu da veto etti. Falan.
0: Tamam.
1: Yani tamam mı? Hiçbir şey elde etmiş değil. Dolayısıyla bu adam bir sürekli kriz kaynağı. Tamam, dünyanın kalanı için. Dolayısıyla onun oturduğu yerde oturmaya devam etmesi ve palavra sıkmaya devam etmesi bütün dünyaya başlı başına bütün dünya sistemini zaten sarsıntı içerisinde oldu. Yani şuna benzetebiliriz bunu. Kırık dökük bir sistem var ortalıkta. Onu kimse inkar edemez. Dediğim gibi o Trump'ın yaptığı bir şey de değil. Ama bu kırık dökük sistemi savaşsız, daha fazla acısız, soykırımsız, güvenlik risksiz şuradan şuraya götürebilmek için bu sistemi böyle pamuklara sararak götürmen lazım. Ama o pamuklara sararak götüreceğin sistemde porselen dükkanına dalmış fil misali davranan bir adam var ve yani yaptığı şey bu kırık dökük sistemi daha da istikrarsız, daha da toparlanamaz hale getirir.
0: İşin kötüsü örnek de oluyor bazı ülkelere, bazı liderlere. O porselenci dükkanına girmiş fil misali yaptığınız tespiti örnek de teşkil edebiliyor. Ve dediğiniz gibi sistem hiç gidemiyor. Barış Dosya, ben biraz bu güveni yeniden inşa etmek konusunu Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları üzerinden de okumanızı isteyeceğim. Yani Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki, umudunu Birleşmiş Milletler'e bağlayanlar büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Şimdi burada tabii söylemek istediği, yani Birleşmiş Milletler'in işlevsiz kalması, Güvenlik Konseyi'ndeki 5 daim üyenin veto hakkı, ki hep buna tanıklık ediyoruz. İşte dünyanın herhangi bir coğrafyasında bir sıkıntı, sorun oluyor. O coğrafyadaki ya da o ülkenin Birleşmiş Milletler'deki temsilcisi koşa koşa genel kurulda toplantıya çağırıyor. Genel kurul toplanıyor. İşte bir karar alınıyor, alınmıyor. Sonra tık taraflardan biri veto ediyor ve o karar hayata geçmiyor. Sadece işte toplanıldı, karar alındı. Sonrasında ya ABD veto ediyor, karşı taraf Rusya, Çin veto ediyor. Şimdi yani bu güvenin yeniden inşası için bir reform sanki şart gibi duruyor. Ve bunu da evet Cumhurbaşkanı çok sık söylüyordu. Cumhurbaşkanından önce de söyleniyordu bu reform talebi. Daha da çok ülke artık bu işi söylemeye başladı. Peki mümkün mü reform?
2: Mümkün değil. Neden değil? Şundan değil. Bakın, umarım ben yanılırım. Keşke mümkün olsa. Fakat bunun mümkün olmamasını isteyenler en azından dünyada ne yazık ki bugün daha güçlü konumdalar. Şimdi 5 devlet var değil mi? 1945'te, yani 2. Dünya Savaşı'nın, 2. Paylaşım Savaşı'nın bittiği yıl kurulan Birleşmiş Milletler'de bugün daimi olarak Güvenlik Konseyi'nde 5 devlet var. Bu 5 devletin özelliği ne de bu vasıfları, daha doğrusu bu imtiyazları var? Çünkü bunlar 2. Dünya Savaşı'nın galip devletleri olarak anılıyorlar. Rusya Federasyonu Sovyetlerin ardılı olarak orada. Çin Halk Cumhuriyeti zaten var. Artı Batı tarafından da kim var? ABD artı İngiltere artı Fransa. Şimdi biz desek ki arkadaş, BM Güvenlik Konseyi'nin bir 5 daim üyesi var. Bir de 10 seçimle gelen üyesi var ki Türkiye'de defaten o seçimle gelen üyelerden biri olmuştur. Bu 5'in yanına biz 6. 7. 8. ekleyelim. Güzel. Acaba bu 5'i isterler mi? Yani kendi imtiyazlı, kendi ayrıcalıklı konumlarının yanına bir 6.'sı, bir 7.'si, bir 8.'si eklensin isterlermiş. Soru bir. Bence istemezler. 2. Velev ki bir mucize oldu. 5'i dediler ki tamam arkadaşlar, aramızda bir 6.'yı ve 7.'yi alalım. Kabul ediyoruz dediler. Bir mucize olsa. O 6 ve 7 kim olacak? Hangi sıfatla olacak? Mesela ben çok isterim ki Türkiye olsun. Ama biz acaba Türkiye olarak mı 6.'yı olacağız? Türk dünyasını temsilen mi 6. üye olacağız, yoksa İslam alemi adına mı 6. üye olacağız? Şimdi İslam alemi adına 6. üye olmak istesek, acaba İran ne der? Acaba Mısır ne der? Suudi Arabistan ne der? Ya da desek ki arkadaş, Afrika olsun. Bakınız, 55 üyesi olan kocaman bir kıtadan bahsediyoruz. Mazlum Afrika olsun. Mahzun, mağdur Afrika olsun. Ben bir de 3. dünyacı hassasiyeti olan biriyim. Çok isterim. Ama acaba bu Etiyopya mı olacak? Yoksa Güney Afrika Cumhuriyeti mi olacak? Orta Doğu'dan biri olsa der. Şimdi İsrail
1: imtiyazların kaldırılması suretiyle olabilir.
2: Yani İsrail mi olmak ister? Yoksa Orta Doğu'dan bir başka ülke mi? İran mı, Irak mı olmak ister? Ya da desek ki dünyanın en kalabalık ülkesi duruyor arkadaş. Hindistan. Ya da Latin Amerika'nın en iri kıyım ülkesi. Brezilya. Yani bu beş devlet aralarında anlaşsalar 6. ve 7. gelsin diye dünyanın kalanı 6. ve 7.'nin kim olacağı konusunda gene birbirine geliyor.
3: Ama zaten şöyle bir itiraz yok herhalde. Yani daimi üye sayısı 5'ten 7'ye 8'e 10'a çıksın değil. Daimi üyelerin elindeki o veto hakkı ortada.
2: Oraya gelmek istiyorum ben de. O daimi üyeler elindeki o imtiyazlı veto kartından vazgeçerler mi? Bence ondan da vazgeçmezler. Ha, keşke ben yanılırım. O yüzden ben bugün koşullarda umutsuzum. Umutsuz olmanın
3: hangi koşullarda peki değişir bu?
2: Şimdi
3: durum.
2: BM'nin öncülüğü olan bir cemiyet daha vardı değil mi? Biz ona cemiyeti akvam diyoruz siyasi tarihten. Milletler cemiyeti. Akvam kavimin çoğulu anlamında. O da başarısız olmuştu. Birleşmiş Milletler de başarısız. Ve bence bu başarısızlık dünyada gerçekten daha adil, daha dengeli, daha ahlaklı, daha eşitlikçi bir yapı kurulmadıkça aynen devam edecek. Peki o yapı kurulabilir mi? Kapitalizmin ulaştığı bu noktada, emperyalizmin ulaştığı bu noktada, vahşetin, kural tanımazlığın, gözü karalığın, soykırımın ulaştığı bu noktada ben o yapının da kurulabileceği konusunda çok iyimser değilim. Ama diyorum ya işte umarım ben yanılırım.
3: Bugün gün içerisinde yaptığımız yayında sevgili Deniz Kilisoğlu'nun bir değerlendirmesi vardı. O da üniversiteden çalışıp gelmiş. Yani aynı şeyi konuşuyorduk. Reform olur mu olmaz mı? Şunun altını çizdi. Yani Birleşmiş Milletler bir dünya savaşı sonrasında kazanan ülkeler tarafından kurulmuş bir cemiyet. Sizin de dediğiniz gibi değişmesi ya da dediğimiz oranda bir reforma uğraması için belki yeni bir savaş gerekiyor. Yeniden
2: Allah
3: bir
2: göstermesin.
3: Allah göstermesin elbette. Bu nedenle evet biraz zor görünüyor ama zor görünse de o itiraz daim.
2: Bir de bakınız bu itiraz, lafınızı kestim. Bağışlayın Ahmet Bey dostum.
3: Buyurun estağfurullah.
2: Hem siyasi bir itirazdır.
3: Doğru.
2: Hem hukuki bir itirazdır.
3: Hem de insani bir itiraz.
2: Hem tarihi bir itirazdır. Ama hani en önemlisi ahlaki ve insani bir itirazdır. Yani bunun için ille de muhalif olmaya, daha bir devrimci ekonomi politik savunmaya gerek yok. Öncelikle insan olmak gereklidir ve insan olmak yeterlidir hatta bu itirazı getirmek için.
3: Peki. Bir kısa ara verelim. Bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da çok net mesajları vardı. New York'ta başlayacağım aradan sonra Okan Müderrisoğlu'ndan. Hem bu reform ihtimali ya da Birleşmiş Milletler'e yönelik bu itirazı soracağım. Hem de Cumhurbaşkanı'nın bu konudaki mesajlarını kısa bir aradan sonra.
4: Siyasi işler devam edecek. Hava durumu.
5: İstanbul'da şiddetli yağış bekleniyor. Gök gürültüsü de oluşacak. Sıcaklık 15-16 derecelerde. Marmara'da öğleden önce Tekirdağ Çanakkale kesiminde, öğleden sonra Sakarya Kocaeli bölümünde şiddetli yağmur var. Bursa'da yağışlı. Sıcaklık Bursa'da 16 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 20 derece. Eskişehir 19, Kayseri 29 derece. Ege'de de kuvvetli yağmur bekleniyor. İzmir 22, Muğla 26 derece. Akdeniz'de kısa süre sağanak geçişi olacak. Antalya 28, Mersin 30 derece. Karadeniz bölgesinin genelinde de yağış bekleniyor. Bolu 17, Samsun 26 derece. Doğuda kuzey kesimler daha bulutlu. Erzurum 26, Malatya 30 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır 34 derece. Hava durumu.

0: Saat 4 haberlerle karşınızdayız. 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temaslarını da sürdürüyor. Erdoğan görev süresinin sonuna gelen BM Genel Sekreteri Antonio Guterres başta olmak üzere çok sayıda ülkenin liderleriyle de bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temaslarında özellikle bölgesel ve küresel konular ele alındı.
1: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na 16. kez hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, görev süresi yıl sonunda sona erecek Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi. Görüşmede bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, İsrail'in Gazze'de barış istemediğinin bir kez daha ortaya çıktığını, iki devletli çözüm zemininin korunması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ve Ukrayna konularında da Türkiye'nin diplomatik sürece bağlı kalınması için gayret gösterdiğini vurguladı. Erdoğan, İngiltere Başbakanı Andy Burnham'la da görüştü. Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti. Görüşmeye dair ayrıntılar Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Görüşmede Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının adadaki egemen eşitliği ve uluslararası statüsünün tanınmadığı hiçbir formülün sonuç vermeyeceğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Takayuki Sanae'yi de kabul etti. Erdoğan, Japonya Başbakanı Takayuki'yi Türkiye'de düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne davet etti. Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'ndeki görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da eşlik etti. Cumhurbaşkanı Katar Şeyhi Şeyh Temim Bin Hamid El Sani ile de bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-Katar ilişkilerini daha ileri seviyelere taşımak için çalışmalar ele alındı. Bölgede enerji arzını olumsuz etkileyen gelişmelerin herkesi sıkıntıya soktuğunu belirten Erdoğan, enerji ve ulaştırma koridorları alanlarındaki işbirliğini ilerletmenin önemli olduğunu vurguladı. Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye, Bangladeş Başbakanı Tarık Rahman ve Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile de görüştü. Görüşmelerde ikili ilişkilerle bölgesel ve küresel konular ele alındı.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve Körfez ülkelerinin liderlerinin de yer aldığı İran konulu toplantıya katıldı. Trump, Erdoğan hakkında övgü dolu sözler kullandı. Ayrıca Gazze'de barışı bu masanın etrafındaki liderlerle sağladık ifadelerine yer verdi.
2: Tam olarak bir yıl önce uluslarımız Birleşmiş Milletler çatısı altında bir araya gelmiş ve Gazze'deki kanlı savaşı nasıl sona erdirebileceğimizi konuşmuştuk. Ve yine neredeyse aynı yüzlerle birlikteyiz. Burada Türkiye'den dostumla da bir aradayız. Gerçekten çok çetin biri. Ona bulaşmasınlar. Umarım bunu doğru çevirirler. Umarım iyi bir tercümanımız vardır. Ama gerçekten fantastik, harika birisi. Öyle değil mi dostum? Gazze'deki savaş devam ediyordu ve ucu bucağı görünmüyordu. Ve sizin yardımlarınızla, o gün ulaştığımız tarihi barış anlaşmasıyla yüz binlerce kişinin hayatını kurtarmış olduk. Tabii ki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de 20 maddeli ortak barış planımızı da oy birliğiyle onayladı. Barış Kurulu da muhteşem bir iş çıkardı. Buradaki uluslara da teşekkür etmek istiyorum. Zira milyarlarca dolar yardımda bulundular. Gazze'yi yeniden ayağa kaldırmak için, Gazze halkına yardım etmek için, her şeyin ötesinde insanlara yardım etmek için.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a New York'ta katıldığı bir panelde yöneltilen soruda Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları Mekke Anlaşması'nın ilk sınavı olarak nitelendirdi. Fidan'a anlaşmanın nasıl sınav verdiği soruldu. Hakan Fidan'ın salondaki ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey'e atıfta bulunarak verdiği yanıt dikkat çekiciydi.
3: Do you think the agreement passed its first test?
4: Well, I mean, here today we have a living legend, Jim Jeffrey. When did you join the army, Jim? 50 years ago. How many times in your lifetime the Article 5 was triggered at NATO?
5: Only once.
4: Yeah. So this is not fair. Nobody's criticizing NATO as a paper tiger. But, you know, when it comes to only newborn a defense alliance just shown a crisis which is 10 years old, Yemen crisis, then saying, look, it's not working. We've just started.
3: Okay. Fair enough.
0: Ürdün Kralı 2. Abdullah 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu konuşmasında İsrail'i eleştirdi. Tel Aviv yönetiminin hukuka aykırı hareket ettiğini söyleyen Ürdün Kralı, uluslararası topluma İsrail'in yayılmacı politikalarının önüne geçme çağrısı yaptı.
5: Başkan Trump bu savaşı sona erdirmek için bir yol izlenmesi adına büyük çaba gösterdi. Ancak İsrail hükümeti sürekli olarak hedef çıtasını yükseltmeye, sivil altyapıya yönelik saldırılarına ve yıkımlarına devam etmeye, geri çekilmeyi reddetmeye ve Filistinlileri Gazze'nin neredeyse sadece üçte birine sıkıştırmaya devam ediyor. Bize İsrail'in hukukun üstünlüğüne dayalı bir ülke olduğunu garanti ediyorlar. Oysa sahada olanlar bunun aksini söylüyor. İsrail hükümetinin iştahı artık bölgesel bir tehdit haline geldi. Ve bugün Suriye bir uyarı niteliğinde. Uluslararası toplum çoğu şeyi görmezden gelmeyi seçiyor. Hesaplı adımlarla İsrail ne kadar ileri gidebileceğini test ediyor. Ve uluslararası toplum her bakışını kaçırdığında İsrail sınır hatlarını ve yasal sınırları aşarak daha da ileri gidebileceğini öğreniyor.
0: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, küresel sorunların çözümü için çok kutuplu dünya inşa edilmesi gerektiğini söyledi. Görevini devretmeye hazırlanan Guterres, Genel Sekreter olarak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na son kez hitap etti. Guterres, görev süren boyunca Gazze'de hiçbir şeye benzemeyen bir katliam ve yıkım yaşandı. İki devletli çözümün gözlerimizin önünde yok olmasına izin veremeyiz dedi. BM Genel Kurulu haftasının Orta Doğu'da çatışmasızlığı sağlamak için kullanılması gerektiğini belirtti. Uluslararası kurumların görülmemiş tehditlere karşı karşıya kalan insanlığın ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını vurguladı. BM Genel Sekreteri, süper güçlerin sınırları olduğunu gördük. Sadece askeri güçle barış elde edilemez, gücün uluslararası hukuk çerçevesinde sorumlu şekilde kullanılması gerekiyor dedi. Yapay zeka tehdidine de dikkat çeken Guterres, ölüm kalım kararları asla yapay zekaya verilmemeli, geleceğimizde katil robotlara yer yok dedi. Guterres'in konuşması genel kurulda ayakta alkışlandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'a medya yasağı kararına tepki olarak bazı yayın kuruluşları Trump'ın etkinliklerinin ortak yayınını yapmamıştı. Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etmek üzere BM binasına girerken karşısında CNN International kamerasını görünce tepkisini dile getirdi. Peki ne dedi? O anlara da bakalım.
6: It's an honor to be here. I'm surprised that CNN is here covering me. You should be here. You should not, you should not be here covering me. You said you weren't going to cover me. You shouldn't be covering me. But I will tell you, it is an honor to be at the United Nations, and we're making a lot of progress. Our country is doing really, really well. Thank you very much.
0: Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği New York'ta Suriye toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi. Şara, salondakilerin sandalyede oturduğunu görünce koltuğundan kalktı, kendisi de bir sandalyeye oturdu. Suriye Cumhurbaşkanı, herkes alçak gönüllülükten olduğunu düşünüyor ancak koltuk rahatsız diyerek espri yaptı. Şara'nın sahnedeki koltuktan kalkarak sandalyeyle değiştirmesi salondakilerden de büyük alkış aldı. Organizatörlerin koltukları sandalyelerle değiştirmesinin ardından panel kaldığı yerden devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gittiği New York'ta çocuklar için güvenli dijital sistemler programında konuştu. Farklılaşan ulusal uygulamalardan ziyade ortak küresel standartlar geliştirmeliyiz. Bunu Birleşmiş Milletler çatısı altında birlikte oluşturmalıyız dedi.
7: Çocuğun güvenliğini sağlama sorumluluğu yalnızca ebeveynlerin değil, hepimizin. Farklılaşan ulusal uygulamalardan ziyade ortak küresel standartlar geliştirmeliyiz. Bu standartları Birleşmiş Milletler çatısı altında birlikte oluşturmalıyız.
8: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu Marşı'nda düzenlenen görünmeyen mimari, çocuklar için güvenli dijital sistemler inşa etmek, uluslararası standartların ve ortak sorumluluğun geliştirilmesi başlıklı etkinlikte konuştu. Çocuklar zihinlerine göz konulmuş hedef kitleye dönüştürüldü dedi.
7: Onları ekran başında tutmak isteyen davranış bilimciler, tasarımcılar ve nörobilimciler karşısında yapayalnız ve çaresizler. Ekran süresini sınırlamayı basit bir irade meselesine indirgeyemeyiz. Sağlıklı bir dijital ekosistem kurmalı ve güvenliğin dijital sistemlere sonradan eklenen bir özellik değil, tasarımın çıkış noktası olmasını sağlamalıyız.
8: Emine Erdoğan, her ülkenin kendi önlemini almasından ziyade ülkeler arasında ortak bir uygulama anlayışı kurulmasının önemini vurguladı.
7: Türkiye olarak biz de bu önlemleri erkenden hayata geçirmiş bir ülkeyiz. Ancak şu bir gerçek ki küresel çapta faaliyet gösteren teknoloji şirketlerine karşı her ülkenin müstakillen düzenlemeler getirmesi standartlaşmanın maalesef önüne geçiyor. Dolayısıyla ortak gayretlerimizi birleştirmeliyiz.
8: Programda konuşan Belçika Kraliçesi Matilde de çocuklar küresel bir teknoloji deneyinin öznesi ya da veri toplama ve dikkat çekmeye dayalı iş modelleri için birer kobay olamazlar dedi. Toplantıya katılan lider eşleri de risklerin giderek büyüdüğünü ve önlem alınması gerektiğine işaret etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş da çocukların korunması için küresel adımlar atılmasının önemini vurguladı. Uluslararası toplum çocukların haklarını ve güvenliğini korumak amacıyla ortak standartlar geliştirmeli. Her çocuğun güvenli bir şekilde katılım sağlayabileceği bir dijital ekosistem inşa edebiliriz dedi.
0: İstanbul Esenyurt'ta bir iş yerinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Yangın Nazım Hikmet Bulvarı'nda bulunan iş yerinde gece saatlerinde çıktı ve ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının çevredeki binalara sıçramaması için de ekiplerin alevlerin önünü kesmeye dönük çalışmaları devam ediyor. Bir oto yıkama merkezinin de olduğu büyük bir iş yeri yangın etraftaki diğer iş yerlerine ve özellikle de bir çevredeki diğer binalara sıçramasın diye itfaiye çalışmalarını sürdürüyor. Yangın gece saatlerinde çıkmıştı. Şu sıralarda da bu yeni gelişmeye ait son görüntüleri de ekranda görmektesiniz. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor İstanbul Esenyurt'ta. Ankara'da etkili olan gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler trafikte güçlükle ilerledi. Keçiören'de yağış sonucu çöken yola park halindeki onlarca araç düştü.
1: Cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı yollarda çökmeler yaşandı. Şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Başkentte sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Ankara'da gök gürültülü sağanak yağış dün akşam saatlerinde etkili oldu. Etkili yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sağanak yağışa trafikte yakalanan sürücüler güçlükle ilerledi. Bazı araçlarsa oluşan su birikintilerinde mahsur kaldı. Sağanak yağış nedeniyle Keçiören'de ise bir yolda göçük meydana geldi. Kanalizasyon çalışması yapılan yolda bulunan stabilize alan etkili yağışla çöktü. Yolun çökmesi sonucu park halindeki çok sayıdaki araç oluşan çatlağa düştü. Kimsenin yaralanmadığı olayda araçlarda maddi hasar meydana geldi. Gök gürültülü sağanak yağış başkentte geceyi de gündüze çevirdi. Gökyüzünü aydınlatan şimşekler görsel bir şölene dönüştü.
0: Müzik Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin 9. sınıf öğrencisi okulun yakınında av tüfeğiyle ateş açtı. 11 öğrenci yaralandı. Üçünün durumu ağır. 16 yaşındaki saldırgan yakalandı. Zanlının anne, baba ve dedesi de gözaltında.
1: Av tüfeğiyle okul yakınlarında ateş açtı. 3'ü ağır, 11 öğrenci yaralandı.
9: Aynı okulun öğrencisi olan bir çocuk anneannesinin üzerine kayıtlı pompalı tüfekle okula 80-100 metre mesafede okula gitmekte olan çocukların üzerine ateş etmek suretiyle bir saldırı gerçekleştirdi.
1: Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki saldırı İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yakınlarında gerçekleşti. 9. sınıf öğrencisi anneannesinin üzerine kayıtlı av tüfeğiyle okula gitti. Sokakta ateş açtı. O sırada okula giden 11 öğrenci çıkan saçmalardan yaralandı.
9: 3 tanesinin durumu diğerlerine göre daha kritik. Şu anda ameliyattan da çıkmış durumdalar. Yoğun bakımda tedavileri devam ediyor. Birisi taburcu oldu.
1: Olaydan sonra kaçan 16 yaşındaki saldırgan kısa sürede yakalandı. 16 yaşındaki zanlının anne ve babasıyla dedesi de gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayın aydınlatılması için iki Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini açıkladı. Çocuklarımızın güvenliğini tehdit eden hiçbir ihmal karşılıksız kalmayacaktır, dedi. Saldırganın akran zorbalığına uğradığı, bu nedenle iki gün okula gitmediği iddia edildi. Saldırıyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı 3 müfettiş, İçişleri Bakanlığı da 2 mülkiye ve 2 polis baş müfettişi görevlendirdi. Öğrencilere psikolojik destek verileceğini söyleyen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ailelere de büyük sorumluluk düştüğünü vurguladı.
9: Aileler çocuklarının okula gidip gitmediğini, okuldan çıktıktan sonra nereye gittiklerini, eve geldiklerinde çocuklar hangi internet sitelerine giriyorlar, bunları mutlak suretle takip etmeliler, kontrol etmeliler. Eğer evlerinde silah varsa bunları çocukların ulaşamayacakları, erişemeyecekleri yerlere kaldırmalılar.
1: Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay Manisa'ya gitti. Olay yerinde incelemelerde bulundu. Daha sonra saldırıda yaralanan öğrencileri hastanede ziyaret etti.
0: Manisa'da yaşanan bu olayla ilgili yapılan açıklamalara da bakalım.
8: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'daki saldırıya ilişkin açıklamasında olayın tüm yönleriyle soruşturulduğuna vurgu yaptı.
1: Bu elim hadiseden etkilenen tüm yavrularımıza, ailelerine, öğretmenlerimize ve eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu müessif hadise ilgili birimlerimiz tarafından titizlikle soruşturulmaktadır. Emniyet birimlerimiz gereken tüm tedbirleri almaktadır. Milletimize geçmiş olsun.
8: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, her türlü idari ve adli işlemin yürütüldüğünü belirtti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, evlatlarımızın saldırıya uğraması yüreğimizi yakmıştır, dedi.
10: Olayın hassasiyeti gereği evlatlarımızın ve ailelerimizin mahremiyetini korumak adına tüm kamuoyunu ve medyamızı sorumlu davranmaya, herkesi resmi açıklamalar dışındaki teyitsiz paylaşımlara itibar etmemeye davet ediyoruz.
8: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı. Duran, olaya ilişkin yapılan yayınlar hakkında uyarıda bulundu.
11: Böylesi hassas olaylarda özellikle medya ve sosyal medya mecralarında kullanılan dilde gerekli özenin gösterilmesi, öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın mahremiyetinin ve psikolojik güvenliğinin korunması büyük önem taşımaktadır. Kamuoyunun resmi makamların açıklamaları dışındaki teyitsiz bilgi ve paylaşımlara itibar etmemesi önemli rica olunur.
8: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar da soruşturmanın titizlikle sürdüğünü söyledi. Acar, medya kuruluşları ve sosyal medya kullanıcılarından çocukların üstün yararını ve ailelerin hassasiyetini gözetmelerini istedi.
0: Ankara'da bir apartman dairesinde silah ve bıçakla öldürülmüş 3 kişinin cansız bedeni bulundu. Olay yerinden kaçan zanlı da yaşamına son verdi.
8: 3 kişiyi öldürdü, ardından kaçarak olay yerine yakın bir binaya saklandı. Polisin teslim ol çağrısına uymadı, kendi yaşamına son verdi. Olay Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinde Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Saldırgan Kadir Çiçek, Mehmet Emre Çallı'yı da Enes Çallı ve Mehmet Büyükırmağı öldürdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak Mehmet Emre Çaldı'yı da Enes Çaldı ve Mehmet Büyükırmak olay yerinde hayatını kaybetti. İddiaya göre olay yerinde hem bıçak hem de kurşun izlerine rastlandı.
10: Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinde 3 kişiyi öldüren şahıs aynı sokaktaki başka bir binaya sığındı. Polis ekiplerinin teslim ol çağrısına uymayan şahıs hemen arkamdaki binada yaşamına son verdi. Olayın neden ve nasıl meydana geldiği yapılan incelemelerin ardından netlik kazanacak.
12: Biz işte gelince bizim çocuklar evdeydi, silah sesi duymuşlar, içeriye girmişler. Onların hepsini vuruyor, orada da arkadan aykırı kaçıyor, buraya saklanıyor.
13: Polisler teslim ol çağrısında bulunuyor fakat teslim olmuyor.
8: Üç kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan saldırgan Kadir Çiçek'in, üçü uyuşturucu madde ticareti olmak üzere dört farklı suçtan aranma kaydı ve toplam 8 suç kaydının olduğu da öne sürüldü.
0: Fon soruşturması kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. 14 şüpheli daha gözaltına alındı. Toplam gözaltı sayısı 44 oldu. 5 Tera ve Pusula Holding yöneticisi de tutuklandı.
14: Küresel ekonomi politik sistem gerçekten belki de tarihinin en zor etaplarından birisinden geçiyor.
1: Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmenli, bu kuruluşta yer alan yöneticilerden Emre Alkin, Kerem Alkin, Alper Öztürk ve Pusul Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan. Emniyetteki işlemleri sona eren 5 isim adliyeye getirildi. Soruşturma kapsamında 5 kişi tutuklandı.
14: Gitgide kan kaybettiğini görüyoruz.
1: Katılım Evim, Destek Holding ve Hedef Holding hisselerindeki işlemlere yönelik bir operasyon daha gerçekleştirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek piyasa dolandırıcılığına işaret etti. 14 şüphelinin gözaltına alındığını, bir şüphelinin ise yurt dışında olduğunu belirtti. Hesap hareketleriyle ilgili incelemede sürüyor. Pusula grubunun başındaki isimlerden Muhammed Yarız'ın İsviçre'deki hesabına 1 milyar 653 milyon lira değerinde para gönderen Selim Dağbaşı ve Hamza Kaplan gözaltına alındı. Öte yandan Hedef Yatırım Bankası'nın 40 milyon dolar karşılığında İsviçre Bankası'na 2 milyar lira göndermek istediği belirlendi. BDDK ve MASAK yaklaşık 40 milyon dolarlık transferi durdurdu. Kapatılan 131 fona yatırım yapan kişilere fonlardaki hisselerin nakde çevrilerek ödeme yapılması hedefleniyor. Bu hisselerin ne derece nakit potansiyel açısından güçlü olduğu veya olmadığı ilerleyen süreçte belirleyici etkenlerden biri olacak.
0: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'deki şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada tutuklu sayısı artıyor. FETÖ'den 9 yıldır tutuklu olan eski istihbaratçı Enver Altaylı bu soruşturmada da tutuklandı. FETÖ incelemesi başlatılan Kurtlar Vadisi dizisi oyuncularından Emin Olcay ise savcılıkta ifade verdi. Kozinoğlu'nu tutuklamaya sevk eden eski savcının kim olduğu da ortaya çıktı.
15: Kaşif Bey.
8: Eski MİT görevlisi Kerşif Kozinoğlu'nun 2011'de tutuklu olduğu Silivri cezaevinde savunma yapmasına günler kala şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada tutuklu sayısı 8'e çıktı. FETÖ'den 9 yıldır tutuklu olan eski istihbaratçı Enver Altaylı bu soruşturmada da kasten öldürmeye azmettirme suçlamasıyla tutuklandı. Altaylı ifade vermesi için Ankara'dan İstanbul'a götürüldü. Enver Altaylı hakkında ayrıca ifade sırasında savcıya yönelik sözleri kapsamında kamu görevlisine karşı tehdit suçlamasıyla soruşturma açıldı.
15: Konuşmak ister misiniz efendim?
8: Kerşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili Kurtlar Vadisi'ne FETÖ yönünden inceleme başlatılmıştı. Dizide Ömer Baba karakterine hayat veren oyuncu Emin Olcay da tanık sıfatıyla savcılıkta ifade verdi.
16: Sayın savcıyla bir görüşelim, ondan sonra size bir şey söyleyebileceğimi zannetmiyorum, onu söyleyeyim.
8: Kozinoğlu'yla dizideki Kazım Kaşifoğlu karakteri arasındaki benzerlik yıllardır gündemde. Kaşifoğlu karakterine hayat veren Sedat Savtak da ifadeye çağrılan isimler arasında. Dizide MİT görevlisi Kazım Kaşifoğlu cezaevinde fenalaşıp koluna şırıngayla hava enjekte edilerek öldürülse de ölüm nedeni kalp krizi olarak gösterilmişti. Kaşif Kozinoğlu'nun ölüm nedeni de 15 yıl önce kayıtlara kalp krizi olarak geçmişti. Daha önce ifade veren dizinin senaristlerinden Raci Şaşmaz, birinin ölümünü önceden bilme imkanımız yok demişti.
17: Efendim, iyi akşamlar.
8: Kozinoğlu'nu tutuklamaya sevk eden savcının ise Ergenekon savcısı olarak da bilinen Zekeriya Öz olduğu ortaya çıktı. 2015'te FETÖ ile ilişkisi nedeniyle meslekten ihraç edildikten sonra yurt dışına kaçan Öz hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.
0: Yaklaşık bir yıl önce İstanbul'da dövülerek öldürülen gazeteci Hakan Tosun cinayetine ilişkin davanın 3. duruşması görüldü. Aslında karar çıkması bekleniyordu ancak sanık avukatları duruşmaya katılmadığı için dava ertelendi.
8: 10 Ekim'de evine giderken darp edildi. 3 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.
18: Hakan için adalet!
8: Gazeteci Hakan Tosun cinayetine ilişkin davanın 3. duruşmasında karar bekleniyordu. Ancak sanık avukatları duruşmaya katılmadığı için dava ertelendi.
19: Bu süreç daha yeni başlıyor. Burada olayda parmağı izi eli geçen kim ne yaptıysa tek tek onların da soruşturmaları devam edecek. Bunun için de baskımıza devam edeceğiz. Adaleti ve yargıya kimse yanıltmaya kalkmasın.
8: Dava Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Tutuklu sanıklar Abdurrahman Murat ve Adnan Şahin kasten öldürme suçlamasıyla yargılanıyor. Ancak Hakan Tosun'un ailesinin avukatlarına göre suça iştirak eden bir kişi daha var.
20: Dava dosyasına giren görüntülerde de gördüğümüz bir fiil Hakan Tosun'u o darp edildiğinde ki birçok noktada bulunan, hatta ilk temasında bulunan, sonrasında da Hakan'ı takip eden bir üçüncü kişi mevcut. Hiçbir şekilde bu kişinin soruşturulmasına dair bir süreç işletemiyoruz.
8: Duruşmada sanıkların tutukluluğunun devamına karar verildi. Dava 7 Ekim'e ertelendi.
0: İstanbul'da Adalar Belediyesi'nde bugün başkan vekilliği seçimi yapılacak. CHP sözcüsü Müslim Sarı, yeni partililerle yaptığımız işbirliği sonucunda seçime katılmama kararı aldıklarını, salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçimin ertelendiğini söyledi. 2024 yerel seçimlerinde Adalar halkının sandıkta ortaya koyduğu iradeye ve verdiği oylara sahip çıkmaya devam edeceğiz dedi. Adalar Belediyesi Başkanı Ali Ercan Akpolat tutuklanınca Başkan Vekili Medine Pamuk yerine geçmişti. Geçen hafta sağlık gerekçesiyle istifa etti. Adalar Belediye Meclisi'nin 12 üyesinden Başkan Akpolat ve bir üye tutuklu, 3 kişi görevden uzaklaştırıldığı için oy veremiyor. Diğer üyelerin 5'i CHP'li, ikisi AK Partili. Yeni partinin tutuklanan üyesinin istifasının alındığı, böylece yedek üyenin seçimde oy kullanabileceği belirtiliyor. Kişisel verilerin yasa dışı biçimde ele geçirilmesine yönelik son dönemde açılan en kapsamlı soruşturmayla ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Soruşturmanın odağındaki 6 hukuk bürosunun Türkiye'de yaşanmış neredeyse 5 trafik kazasından birinde taraf olduğu anlaşıldı. Bu yolla elde edilen haksız kazanç tutarı ise 16 milyar liraya yakın.
1: Kaza geçiren vatandaşların telefon numaralarını ele geçirip defalarca arıyor, vekalet vermeye ikna ediyorlardı. Ardından da bu vekaletle sigorta şirketlerinden tazminat alıyorlardı. Haksız yolla 15,6 milyar lira kazanç elde ettiği öne sürülen kurum ve kişilere soruşturma açıldı. 4 ayrı şehirde 6 hukuk bürosu ve 20 şirkete baskın düzenlendi. Olayla bağlantılı 825 kişi tespit edildi.
21: 2025 yılı karayolları trafik istatistiklerine baktığınızda ülkemizde toplam 1,5 milyon trafik kazası oluşmuş ve bu 1,5 milyon kazanın yaklaşık 1 milyon 250 bini maddi hasarlı trafik kazası. Neredeyse her 5 kazadan 6 kazadan birisinin söz konusu bu soruşturma dosyasında iddia edilen hukuk büroları tarafından alınmış olabileceğini öngörüyoruz. Bu söz konusu 6 tane hukuk bürosunun Türkiye'deki kazaların 5'te 1'ine ilişkin uyuşmazlıklarda taraf vekili olması zaten çok düşündürücü.
1: Soruşturma ile ilgili ayrıntıları Adalet Bakanı Akın Güllek sosyal medya hesabından duyurdu.
22: İncelemeler sonucunda bazı kolluk görevlileri, tahkim hakemleri, sigorta şirketi çalışanları, sigorta acenteleri, eksperler, kaporta ve boya ustaları ile servis çalışanlarına olağan dışı nitelikte para transferleri gerçekleştirildiği belirlenmiştir.
1: Hukukçular, kişisel verileri kanuna aykırı şekilde paylaşanların bu soruşturmayla ortaya çıkacağına dikkat çekiyor ve kaza geçiren vatandaşları uyarıyor.
21: Gerek hastane ve tedavi sürecinde gerek aracınıza verilen zararların kaybı zaten sigorta poliçeleriyle teminatlandırılmış durumda. Bir avukata ya da bir hukuk bürosuna ya da bir hukuk bürosu çalışanına zaten vatandaşın ihtiyacı yok.
1: Soruşturma İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürüyor.
0: Ankara Sanayi Odası ile Türk-Fransız Ticaret Derneği arasında işbirliği anlaşması imzalandı. ASO Başkanı Seyit Artıç hem Fransız iş adamlarına yatırım çağrısı yaptı hem de Avrupa Birliği'ne yeni sanayi politikaları için seslendi.
2: Made in Europe yaklaşımı ile Türkiye'nin entegrasyonu birbirini tamamlayan iki süreçtir. Avrupa'nın yeni sanayi politikaları oluşturulurken Türkiye'nin mevcut üretim entegrasyonunun göz önünde bulundurulması son derece önemlidir.
8: Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, Avrupa Komisyonu'nun 2026'da açıkladığı sanayi hızlandırıcı yasası teklifi kapsamında Türkiye'nin konumunun gümrük birliği nedeniyle özel olarak dikkate alınması gerektiğini söyledi. Ardıç, ASO, Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği ve Türk-Fransız Ticaret Derneği işbirliğiyle düzenlenen Fransa Ülke Günü etkinliğinde konuştu. Yatırımcılara çağrı yaptı.
2: Buradan Fransız teknoloji şirketlerine, sanayicilerine ve yatırımcılarına açık bir davette bulunuyorum. ASO teknoloji üssünün bir parçası olun. Fransız şirketlerini ASO serbest bölgesini sunacağı vergi ve gümrük avantajlarından yararlanarak Ankara'mızda yatırım yapmaya davet ediyoruz.
8: Etkinlikte Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabel Dumont da kürsüdeydi.
4: Türkiye ekonomisi büyümeye ve şirketleri küresel çapta genişlemeye devam ederken biz de Fransa'da daha fazla Türk yatırımı yapılmasını teşvik ediyoruz. Fransa, Türkiye'nin dinamik ve yenilikçi işletmelerinin büyümesi için ideal bir ortaktır.
8: Programda Türk-Fransız Ticaret Derneği ve Ankara Sanayi Odası üyeleri arasında ticari ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla işbirliği protokolü de imzalandı.
0: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı Danışma Kurulu'nun ilk toplantısında kurul üyeleri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi. Burada konuşan Ersoy, Alevi Bektaşi inancı ve geleneğinin bu toprakların köklü manevi ve kültürel mirasının ayrılmaz parçası olduğunu söyledi. 72 millete bir nazarla bakmayı esas kabul eden bir anlayışla çalışıyoruz. Her vatandaşımızın kendisini dinlemiş, anlaşılmış ve değerli hissetmesini önemsiyoruz ifadelerini kullandı. Vatandaşların taleplerinin hizmetlere yansıtılmasının temel sorumlulukları olduğunu söyledi. Ersoy, başkanlığın yurt içinde ve dışında Alevi Bektaşi kültürünün araştırılması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için bilimsel ve kültürel faaliyetlere katkı sunduğunu da belirtti. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen maden kurtarma yarışması Rize'de başladı. Türkiye Madenciler Derneği tarafından düzenlenen yarışmaya 13 maden şirketinin arama kurtarma ekipleri katıldı. Yarışmada ekipler yangın söndürme, enkazda arama kurtarma, kimyasala müdahale gibi kategorilerde mücadele ediyor.
8: Türkiye Madenciler Derneği tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen maden kurtarma yarışması Rize'de başladı. Hedef maden sektöründe iş güvenliği ve iş sağlığına ilişkin farkındalık yaratmak. Bu kapsamda farklı madencilik firmalarından 13 ekip rekabet ediyor. Ekipler yeraltı, yangın, deprem, kimyasala müdahale, araç kazası ve takım yetkinliği olmak üzere 6 kategoride mücadele ediyor. Yarışmanın açılışına katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, madenlerde iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin öncelikleri olduğunu söyledi.
17: Biz bunu bir yarışma olarak görmüyoruz. En önemlisi burada kendi bilgi, birikim ve becerilerini diğer arkadaşlarımıza aktarmış olacaklar. Madencilerimizin özellikle orman yangınlarında, özellikle deprem felaketlerinde gerçekten çok faydalı, çok başarılı kurtarma faaliyetlerini yaptıklarını millet olarak biliyoruz.
8: Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz da yarışmayı uluslararası boyuta taşımayı hedeflediklerini anlattı.
23: Derdimiz şu, madenlerde çalışan insanlarımızı sağ salim evine göndermek,
17: Ama asıl önemli olan da doğal felaketlerin yaşandığı anlarda da can olmak, nefes vermek için elimizden geldiği kadar iş güvenliğini ön planda tutarak insanlarımıza el vermek ve yardım etmek.
0: Türkiye Sinema Festivali 26-27 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek. Sinema biletleri 2 gün boyunca 90 lira olacak.
3: Türkiye Sinema Festivali başlıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle ikinci kez hayata geçirilen festival, 75 ilde 1500 salonda sinema severlerle buluşacak. İki gün boyunca sürecek festival kapsamında sinema biletleri 90 lira olacak. Festivalde aralarında Avengers Endgame, Örümcek Adam Yepyeni Bir Gün, Odyssey ve Oyuncak Hikayesi 5'inde yer aldığı 17 yerli ve yabancı film gösterilecek. Sinema Festivali geçtiğimiz yıl 800 bine yakın seyirci ağırladı.
0: Lionel Messi Arjantin milli takımına 6 Ekim'de veda edecek. Bu son ve özel maçta yıldız futbolcu özel bir formayla vatandaşlarının önüne çıkacak.
5: Son bir maç, bir ömürlük forma. Lionel Messi giyeceği son Arjantin formasını bu sözlerle tanıttı. 39 yaşındaki yıldız 6 Ekim'de Benin maçıyla milli takımına veda edecek. Bu kez 10 numarası ve ismi altın harflerle yazılacak. Arjantin bayrağındaki güneş de formanın merkezinde. Tasarım hem Arjantin'in forma tedarikçisi hem de Lionel Messi'nin sponsoruna ait. Messi milli takımıyla bugüne kadar 207 maça çıktı ve 125 gol attı. Kariyerinin tek ve en büyük eksiği olarak gösterilen Dünya Kupası'nı da 2022'de ülkesine kazandırdı. Messi'nin milli takıma vedası, Arjantinlilerin de kahramanlarını son kez ayakta alkışlayacağı maç, River Plate'in 85 bin kişilik monumental stadında oynanacak.
0: Bu haberle veda ediyoruz. Gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız.
6: Siyasi işler devam ediyor.
23: Siyasi işlere devam ediyoruz. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu, genel kurulda yapılan açıklamaları, konuşmaları, reform talebini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dile getirdiği ki defaatle her fırsatta, her genel kurul toplantısında dünya beşten büyüktür mottosunu ortaya koyuyor. Bu günkü konuşmasında da yine net örneklerle ve çarpıcı bir cümleyle umudunu Birleşmiş Milletler'e bağlayanlar hayal kırıklığı içerisindedir cümlesiyle ortaya koydu. Okan Müderrisoğlu, ne dersiniz? Size de sorayım. Yani Cumhurbaşkanı'nın defaatle dile getirdiği bu talep, reform talebi ya da işte daimi üyelerin veto hakkının kaldırılması fikri, önerisi hayata geçer mi? Cumhurbaşkanı'nın mesajlarında siz neyi öne çıkarıyorsunuz?
24: Şimdi mermere damlayan su misali. Elbette bugünden yarına yapısal ve büyük bir değişim beklemiyoruz. Eğer bu değişim gönüllü olacaksa elbette Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesiyle konforunu bozduğumuz bazı ülkelerin ya da liderlerin rızasıyla olmayacak. Bu bir taban hareketi olacak ve küresel sistemde bu sorgulama ciddi bir şekilde başlamış vaziyette. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres görev süresi doluyor ama konuşması gerçekten Birleşmiş Milletler'in yeniden yapılanması dahil olmak üzere büyük krizler ve insani krizler karşısındaki yetersizliğin yarattığı büyük hayal kırıklıkları üzerine, Filistin'de iki devletli çözümün giderek uzaklaştığı o işgal ve katliamın kabul edilemez ve sürdürülemez olduğuna ilişkin sözleri dahil olmak üzere bir bütün olarak aslında bu sorgulamanın varlığı zaten birçok ülke bakımından bazı kararları zorunlu kılmak durumunda. Elbette gücü ve yetki elinde bulunduranlar bakımından bunun çok da mümkün olmadığını elbette yine veri kabul edebiliriz. Ama şu bir gerçek, artık uluslararası sistemin dikişleri atmış vaziyette. Bugünkü yapıyla da gidilemeyeceğini bu ülkeler de görüyorlar. Allah muhafaza, bu iş bir savaşa doğru evrildiğinde farklı karakterde de bir savaşla karşılaşabiliriz. Yani bölgesel hesabını görmek isteyen birçok ülke de kendi savaşını da bu arada başlatıp sürdürüyor.

Mazlumların sesi olmaya devam edeceğiz. Bunun bir bedeli varsa bunu da ödüyoruz, ödeyeceğiz ama susmayacağız şeklindeki ifadesi özellikle toplumlarda, tabanda karşılık buluyor ve bunun acaba Türk dünyası adına mı, İslam dünyası adına mı şeklindeki sorgulaması da geçeli çok oldu. Çünkü Cumhurbaşkanı bu konuyu bir kimliğe ya da bir inanca da indirgemiyor. Daha evrensel, daha kapsayıcı konuşuyor. O nedenle daha yüksek karşılık buluyor. Nitekim Trump'ın konuşması sonrası salon büyük ölçüde boşaldı. Ürdün kuralı konuşuyordu. Epeyce bir uğultu da vardı. Fakat Sayın Cumhurbaşkanı tekrar sahne aldığında, yani 16. kez o kürsüde konuşmaya başladığında salon çok ciddi olarak doldu. Filistinlilerin coşkusu, alkışı, İsraillerin surat asıklığı ama çok ciddi olarak not edilen mesajları o genel kuruldaki daimi temsilciler ve delegelerden bizim edindiğimiz izlenim. Bunu şunun için de özellikle söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı şöyle bir çerçeve de çizdi. Dedi ki Filistinli çocukların uçurtmalarını özgürce uçurabileceği bir dünya. Lübnan'daki çocukların bomba sesiyle uyanmadığı bir dünya. Afrikalı kardeşlerimizin müreffeh toplumlardakine benzer standartta hak ettikleri gibi yaşadıkları bir dünya. Uzak doğudaki emekçilerin vahşi kapitalizmle sömürülmediği bir dünya. Dijital hegemonya ve teknokutuplaşmaya karşı ortak savır sergileyebilen bir dünya. Ve elbette bu zaten uluslararası toplumun farklı kesimlerinde de karşılık bulan bir söylem. Ailenin korunması, dezenformasyona karşı hakikati savunmak, aynı şekilde yapay zekanın uluslararası bir organizasyona, denetime veya yönetime tabi tutulması gerektiğine ilişkin vurgusu Erdoğan'ı klasik İslami veya Türkiye kimliğin içine hapsederek buralar adına talepte bulunan bir aktörden uluslararası toplumun tamamını kapsayan ve tamamına hitap eden başka bir seviyeye çıkartmış durumda. Bugünkü oturumun ve Erdoğan konuşmasının geldiği seviye aslında artık herhangi bir dar alanda kısa paslaşmaya müsait değil. O nedenle de çok ciddi bir merak uyandırdı ve salondaki ilgi ve kalabalığın yoğunluğu da bunu bize bir kez daha göstermiş oldu. Birleşmiş Milletler eğer kendi reformunu yapmaz, ülkeler kendi sorunlarına bölgesel sahiplenmeyle el atmaz ve bölgesel çözümler üretmezse bu lokal çatışmaların çok daha geniş sıçrama alanları var. Yani Keşmir'de yakın zamanda Pakistan-Hindistan savaşını düşündüğünüzde, Allah muhafaza Kıbrıs'ta, Doğu Akdeniz'de veya Ege'de oluşabilecek Yunanistan oldu bittisi nedeniyle Türkiye'nin alacağı tavır dikkate alındığında, yine bugün işte İsrail, İran, Suudi Arabistan, İran, Husiler üzerinden devam eden bölgesel çatışmaya dikkate aldığınızda, Kaliningrad Avrupa'nın ortasında Rus toprağı veya Moldova sınırındaki Rus askeri varlığını, Kafkaslar'da ateşlenmek istenen alanları düşündüğünüzde, Japonya'nın Çin tehdidi nedeniyle ciddi bir şekilde silahlanma yarışına girdiğini, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesine devam ettiğini, Alman Genelkurmay Başkanı'nın Alman askeri, Alman toplumu ve Alman sivil toplum ve ekonomisi bir çatışmaya hazır olmalıdır şeklindeki mesajını hesaba kattığınızda, daha önceki gün Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un kendi ülkesindeki farklı siyasi parti temsilcilerini ve önümüzdeki seçimde aday olacak Cumhurbaşkanı adaylarını istihbarat ve güvenlik zirvesinde toplayarak Rusya'nın hibrit tehditlerine karşı brief verdirip tedbir alma gerektiğini ifade ettiğinizde, evet. Amerika Birleşik Devletleri'nin Polonya'da üst kurmaya ilişkin kararını hesaba kattığınızda daha çok şey sayabilirim. Dünya adeta barut fıçısının üzerinde kıvılcımın çakmasını bekleyen bir pozisyonda. Yani bugün Husiler dediğiniz topluluğun adını düne kadar kimse bilmiyordu. Suudi Arabistan'ın enerji altyapısını felç etmiş durumda. Ve Avrupa'da şu anda ciddi bir petrol krizi var. Doğalgaz depoları yeterince dolmamış vaziyette. Ve kışa giriliyor. Fiyatlar aldı başına gitti. Ukrayna, Rusya birbirinin enerji tesislerine, rafinerilerine saldırmaya devam ediyor. Dizel fiyatları bugün Avrupa'da rekor kırıyor. Dün Fransa'da, bugün Belçika'da artık 2,5 euro seviyesini aştı. Türkiye'de 100 lira test edildi. Yani bunlar artık toplumların

0: giderek tahammül edemediği ve uluslararası toplumun da yönetilemez ya da yönetemezliğinin de tescil edilerek tabandan yukarıya doğru bir dip dalgasının gelmekte olduğunu gösteriyor. Eğer buna bir irade konulup uluslararası toplum makulde buluşmazsa, o zaman maalesef Trump'ın dediği gibi ekonomik ve askeri gücü göstermeden barış mümkün olmayacak. Biz bunu sağlıyoruz. Doktrini bugünün dünyasının yani ister istemez, altını çiziyorum, ister istemez kabulüne dönüşecek.
1: Yani ilgiyle dinledim. Yani o Husiler işte bir süre önceye kadar kim biliyordu Husileri ama şimdi bakıyoruz.
2: Esarullah olarak bilinirdi.
1: Yani şimdi Suudi Arabistan ki bölgenin en zengin ülkesi sanırsınız ki işte askeri gücü de yerindedir. Bu kadar işte petrole hükmediyor ama saldırılara engel olamıyor. İşte Avrupa'dan, Amerika Birleşik Devletleri'nden destek bekliyor.
2: ABD'den de hemen hemen her yıl 300-400 milyar dolar.
1: Tabii.
2: Savunma sanayisi alırlar.
1: Ama işte Amerika'nın kurdukları o sistemler.
0: Husilerin bu Kızıldeniz'e, Babil Mendeb Boğazı'na yönelik ve aynı zamanda Suudi Arabistan'ın Doğu Batı petrol hattına dönük saldırılar nedeniyle CENTCOM'dan, Amerika'dan açık destek istedi. Amerika bu desteği vermedi.
1: Vermedi.
0: Suudi Arabistan'ın durumunu düşünebiliyor musunuz? Hani bir tarafı itibariyle İran-İsrail savaşı ve İran, bir tarafı tabii itibariyle Husiler, Yemen. Yani bir bütün olarak kuşatılmakta, bir tarafı itibariyle Hürmüz Boğazı, diğer tarafı itibariyle Kızıldeniz'den de kuşatılmış vaziyette ve İsrail'i tanımasına dönük bir İbrahim Anlaşması kapanının içine sıkıştırılmak isteniyor. Ve bu nedenle de bir yandan da silah satışı devam ediyor. Fakat öbür yandan da kaderiyle baş başa bırakılacak bir sıkıntılı durumu yönetmekle karşı karşıya. Bunu akıl edebilir miydik? Veya Kanada. Kanada Amerika'nın en güçlü müttefiki dışında aralarında bir ticaret savaşı var. Kanada Avrupa Birliği ile imtiyazlı ortak kurarak doğru kendi ekonomik geleceğini teminat altına almaya çalışıyor. Başkan Trump İrlanda'daydı. Yani iki İrlanda'nın, Kuzey İrlanda ve İrlanda'nın birleşmesinden hani Galler ve İskoçya'da bir araya geldiler. Ayrışmaktan bahsediliyor. Birleşik Krallık parçalanacak. Yani bunları tasavvur etmek mümkün değildi. Dünya gerçekten çok başka bir noktaya gidiyor. Bir de yapay zeka üzerinden geliştirilen yeni ve hibrit tehditler var. Nitekim Çin Devlet Başkanı Washington'da olacak ayın 24'ünde. İşte Trump da bu BM toplantılarını bitirip ülkesinin başkentine gittiğinde Çin'le ana konu yapay zekanın yönetimiyle ilgili karşılıklı bir iletişim mekanizmasının kurulması üzerine endekslenmiş vaziyette.
1: Trump daha değiştirdi onu.
0: Önceki gün Amerikan evet, aynen. Amerikan Hava Kuvvetleri Komutanı uzayda özel bir silah sistemi kurduklarını ve uzayda özellikle uydulara dayalı savaşta uyduları kör edebilecek veya yönünü doğru değiştirebilecek kabiliyet geliştirdiğini açıkladı. Hani akıl almaz yani. Gerçekten akıl almaz.
1: Yani Suudi Arabistan da yani ne petrol rafinelerini koruyabiliyor. Yani Mekke'nin üzerinde dronlar uçuyor. İşte kırmızı
0: evet
1: çizgimiz.
0: Evet ya bak bu da çok önemli. Yani diyorlar, bu kadar kutsal bir kutsal ve bizim için çok kıymetli bir mekanı dediğin gibi dronlarla hedef alabilecek artık hiçbir akıl ve mantıkla açıklanamayacak bir provokasyon serisi var. Çok doğru söylüyorsun. İyi bir nokta.
1: Herhalde bu İran savaşı bittikten sonra Körfez ülkeleri de bu savunma stratejilerini yeniden bir gündeme alacak.
0: Valla şu anda ona başladılar. Şu anda başladılar. Bak an itibariyle işte Trump'ın ev sahipliğinde Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Kuveyt işte bölge ülkeleri bir araya geliyor. Mısır ve Türkiye de olacak orada. Yayının girişinde söylemiştim. Bu özel oturum artık ete kemiğe bürünüyor. Çünkü doğru, İran bu savaşı kazandığı algısıyla bütün bu yıpranmışlığına rağmen Amerika'da uyandırdığı etki ve ayakta kalma biçimiyle bu bölgede yeniden oyun kurmak için kaldığı yerden devam edebilecek, güç üretebilecek 8-10 yıl sonra bugünden daha sonuçlarla karşılaşabileceğimiz bir karaktere de bürünebilir. Yani İran'da peki da sağduyu mu hakim olacak yoksa uluslararası sistemi ve bölgeyi yeniden dizayn edecek başka bir güçle mi karşılaşılacak? O nedenle bu Metke ittifakı dahil olmak üzere bölgede ortaya konulan işbirliklerinin aslında barış yönünü daha fazla ön plana çıkartmamız lazım.
1: Peki. Ahmet Kasman mutlaka söyleyecekleriniz vardır. Onu da alırım ama ben biraz İsrail'e de paragraf açmak isterim. Geçen sene Netanyahu konuşması sırasında ciddi bir protestoya tanıklık etmiştik genel kurulda. Mahmut Abbas yok yine. İki sene bu üst üste vize vermedi Amerika Birleşik Devletleri. Filistin Devlet Başkanı genel kuruldan hitap edemeyecek. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki Filistin mücadelesini biz kürsüden her fırsatta dünyaya duyuracağız. Ve bir çağrısı var. İsrail'le daha fazla baskı kurmaya davet ediyorum Birleşmiş Milletleri, dünya ülkelerini. Ne dersiniz? Trump'ın da belki konuşmasında hiç İsrail'e ya da Netanyahu'ya diye inmemesini de göz önünde bulundurarak bu genel kurulda ya da bu New York gezisinde Netanyahu neyle karşılaşacak?
3: Geçen seneden daha farklı bir muameleyle karşılaşacağını zannetmiyorum. Yani o konuştuğu zaman muhakkak ciddi bir protesto olacaktır. Benim görebildiğim
1: belki şöyle bir fark olabilir mi? Geçen seneye nazaran bu sefer Batı Şeria'daki yerleşimciler nedeniyle işte Kanada ve Avrupa Birliği ülkeleri de bir yaptırım uyguluyor. Belki onlardan da bir hamle gelir mi genel kurulda?
3: Sanmıyorum daha fazlasını yapacaklarını. Zaten İsraillerin yaygara kopardığı kadar böyle acayip ağır falan bir yaptırım şeyi yok ortada. Orada ahlaki bir mahkum etme var aslında. Çünkü Batı Şeria'daki yerleşim, İsrail illegal yerleşimlerinde üretilmiş olan malları şey yapıyorlar, doğru, bloke ediyorlar. Ama tabii İsrail o yaptığı işin uluslararası hukuka karşı bir eylem olmadığını kanıtlamaya veya bunu uluslararası kamuoyuna dayatmaya çalıştığı için ona sanki bütün İsrail mallarına şey konulmuş gibi bir tepki veriyor. Bu bahsi geçen ülkeler de bu programda da defaten konuştuğumuz artık herkese malum. Avrupa'nın ve Batı kültürünün antisemitizm mirası ve İkinci Dünya Savaşı'nın bıraktığı tortu nedeniyle o antisemitik alana girmemek için çok dikkatle sözlerini seçiyor. Mesela İngiliz Dışişleri Bakanı'nı hatırlarsın, çıktı ilk söylediği şey yani ben Yahudiyim ve doğru, bundan gurur duyuyorum ama bu olacak iş değil diye başladı. Dolayısıyla
1: orada belki yaptırımlardan daha kıymetli olan tavır, hani siz de dediniz yani ahlaki bir tavır ortaya koyuldu. Yerleşimciler için teröristler ifadesinin kullanılmasıydı. Yani orada yaşananın bir terör olduğunu işte Avrupa Birliği ülkeleri, Kanada bunu çok net bir şekilde ortaya koydu.
3: Evet.
1: Adını koymuş oldular, evet, bir anlamda.
3: Onun için Netanyahu konuşurken ekstra başka bir şey yapacaklarını zannetmiyorum. Trump'ın yani Türk delegasyonu herhalde dışarı çıkacak. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı konuşurken İsrailler duydukları şeyler, gerçekler işlerine gelmediği için çıktı dışarıya. Onun karşılığı zaten verilecektir. Ama ben başka birçok ülkenin de bunu yapacağını düşünüyorum. Yani Netanyahu öyle dolu bir salona falan konuşmayacak. Trump'ın tavrını ise şöyle nitelemek lazım. Bir Amerikan başkanının İsrail'in yaptıklarına dair aklayıcı bir ifade kullanmadan Birleşmiş Milletler'deki konuşmasını böyle bir ortamda bitirmiş olması artık İsrail'in yaptıklarına sahip çıkılabilecek hiçbir zemin kalmadığını gösterir. Hele bu adam Trump'sa. İki zaten Trump Netanyahu'ya hani tırnak içinde söylüyorum en rahat anlaşılacak kavramsallaştırma bu. Kıl. Yani gitsin diye uğraşıyor. Onun için ekstra ona da bir kredi vermemeye çalıştı muhakkak. Çünkü bunu konuşmaya başlasa işte ya onlar da öyle amalı bir cümle kuracak. O amayı dememek için hiç girmediğini bu konuya kısmen düşünüyorum. Üç, her şeye rağmen İsrail Devleti'nin uygulamalarını Birleşmiş Milletler zemininde bir Amerikan başkanı olarak tartışmaya açsa o işte o senin söylediklerin ondan sonra olur. Yani Washington'da İsrail'in balonunun ipinin kesildiğini hissetseler bir sürüsü bambaşka bir tavır içerisine girecektir Batı'da. Onu da yapmak istememiştir. Dolayısıyla o sessizlik aslında çok yani verili şartlar, meselenin tarihi ve içinde bulunduğumuz durum birlikte göz önüne alındığında öyle çok Netanyahu'ya iyi oldu falan dedirtmemiştir diye düşünüyorum. Onun için de çok da rahat olduğunu zannetmem Netanyahu'nun bu şeyin içerisinde. Onun ötesine baktığınız zaman zaten Sayın Cumhurbaşkanı'nın Uluslararası Ceza Mahkemesi ile, daha doğrusu Uluslararası Adalet Sistemi ile ilgili eleştirileri var. Bu eleştirilerin bir karşılığı olduğu açık. Yani adamın ne yaptığı ortada, bir karar çıkaramıyorsun. Yani alsana Netanyahu ile ilgili bir karar. Alamıyorsun. Almaya kalkanın da dünyasını karartıyorlar. Gariban savcı, değil mi? Anasından emdiği süt burnundan geldi Türkçesi savcının. Yani başkalarına bambaşka.
2: İspanya Başbakanı'nın başına gelenler.
3: İspanyol Başbakanı'nı NATO zirvesi için eşiyle beraber ülkesini terk edemez hale getirdiler. Falan filan. Dolayısıyla bunları yaptılar ama gittikçe İsrail Devleti'nin, bu o devlet için de iyi değil bu arada, onu da söyleyeyim. İsrail Devleti'nin meşruiyetini sorgulatır bir hale getiriyor hikayeyi Netanyahu hükümetinin yaptığı uygulamalar. Ve ben Trump'ın bir an evvel Netanyahu'yu, dedim ya, kıl oluyor. İkinci bir amiyane tabir kullanıyor. Bir an evvel de silkelemek istiyor. Bunu becerebilirse, ki becerebilir, gittikçe oraya doğru gidiyor işler. O zaman bu konuşmada hiç İsrail'in adını anmamış olması bir sonun başlangıcı işareti olarak görülebilir.

0: İstanbul'da şiddetli yağış bekleniyor. Gök gürültüsü de oluşacak. Sıcaklık 15-16 derecelerde. Marmara'da öğleden önce Tekirdağ-Çanakkale kesiminde, öğleden sonra Sakarya-Kocaeli bölümünde şiddetli yağmur var. Bursa'da yağışlı. Sıcaklık Bursa'da 16 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 20 derece. Eskişehir 19, Kayseri 29 derece. Ege'de de kuvvetli yağmur bekleniyor. İzmir 22, Muğla 26 derece. Akdeniz'de kısa süre sağanak geçişi olacak. Antalya 28, Mersin 30 derece. Karadeniz bölgesinin genelinde de yağış bekleniyor. Bolu 17, Samsun 26 derece. Doğuda kuzey kesimler daha bulutlu. Erzurum 26, Malatya 30 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır 34 derece.
1: Hava durumu. Herkese sanat. Bazı sanat dallarından uzak duruyor.
2: Bale kendini vücut
1: anlamayacağınızı düşünüyorsunuz.
3: Fotoğraf kimsenin uzak olmadığı.
1: Gerçekten öyle mi? Picasso ya da Mozart. Resim, heykel, opera. Çağdaş dans, güncel sanat.
3: Siz yoksanız sanatta yok.
1: NTV Radyo'da sanat dallarıyla tanışıyor, seyircisi olmayı öğreniyoruz. Çünkü sevmek için önce tanışmak gerekir. Nacide Berber'le Herkese Sanat, Cumartesi 12.30, Pazar 18.30'da NTV Radyo'da.
4: Sanat insanı güzelleştirir, hayatı güzelleştirir.
1: Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.

0: Saat 5 haberlerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 81.si düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etti. Erdoğan konuşmasında BM'nin görevini icra edemez hale geldiğini söyledi. BM'de reform çağrısını yineledi. Gazze'nin yeniden inşasına bir an evvel başlanmalıdır dedi.
1: Bundan 81 yıl önce barış ve güvenliği korumak için kurulan Birleşmiş Milletler Teşkilatı bu görevini icra edemez hale gelmiş, daha doğrusu getirilmiştir. Teşkilat kan kaybetmeye devam etmektedir.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan New York'ta Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nden genel kurula 16. kez hitap etti. Daha önce de dile getirdiği Birleşmiş Milletler'de reform çağrısını yineledi.
1: 190'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin keyfine bağlı olduğu bir yapı kabul edelim ki ne adildir ne de güveni tam manasıyla tesis edebilir. Güvenlik Konseyi dünya 5'ten büyüktür ilkesine göre mutlaka reforme edilmelidir.
2: Son bir yılda 60'tan fazla çatışmada 250 bin insanın hayatını kaybettiğini belirten Erdoğan, konuşmasında Gazze'deki insani krize geniş yer ayırdı. Bölgede son 3 yılda 74 bin kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı, ateşkese rağmen ölümlerin sürdüğüne dikkat çekti.
1: Gazze bugün sadece dünyanın en büyük çocuk kabristanı değildir. Aynı zamanda dünyada en yüksek çocuk ampute oranına sahip bölgedir.
2: Erdoğan Gazze'nin yeniden inşasına başlama çağrısı yaptı. Körfez'deki gelişmelere de değinen Cumhurbaşkanı çatışmanın sona erdirilmesi için çabaların sürdüğünü söyledi.
1: Körfez'de fitili ateşlenen çatışma ve savaş ortamının sona erdirilmesi için ilgili aktörlerle yürüttüğümüz çabalarımız sürüyor. Buradaki çatışmaları civar bölgelere yaymak gibi tehlikeli bir girişimin kimseye faydası olmadığının altını önemli çiziyorum.
2: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda tanınması çağrısını yineleyen Cumhurbaşkanı, Karadeniz'de seyri sefer emniyetinin korunması, küresel gelir adaletsizliğiyle mücadele ve yapay zekaya yönelik uluslararası ortak bir hukuki sözleşme hazırlanması gerektiğinin altını çizdi.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nin hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu söyledi. ABD'nin altın çağındayız dedi. Amerikan Başkanı Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nden bir kez daha İran'ı yok etmekle tehdit etti.
3: But I have a big decision to make.
4: Almam gereken büyük bir karar var. İran'la ülkeyi yeniden inşa etmelerine ve eskisinden çok daha büyük bir ülke yaratmalarına imkan verecek bir anlaşma mı yapacağım, yoksa İslam Cumhuriyeti'ni yok mu edeceğim?
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na seslendi. Tahran yönetimi için zayıf ve çaresiz diyen Trump, bir kez daha İran'ı yok etmekten söz etti. Amerikan Başkanı, bütün ülkeleri İran'a ekonomik tecrüte katılmaya davet etti. Birlik olursak yakında son 51 yıldır süren İran teröründen arınmış bir dünya göreceğiz, dedi.
4: Seçimden hemen sonra bir anlaşma yapacağımıza inanıyorum. Çünkü onların bunu yapmaması mantıklı değil. Ara seçimlerde nasıl bir sonuç alacağımı bekliyorlar.
2: Trump, Gazze'ye milyarlarca dolarlık yardım yapılacağını söyledi. Türkiye'ye ve diğer bölge ülkelerine desteklerinden dolayı teşekkür etti. Bu ülkeler son derece cömert davrandı diyen Trump, bu paralar doğrudan Gazze'nin yeniden imar ve yardım çalışmalarına gidiyor dedi. Amerikan Başkanı Küba için ise tamamen başarısız bir devlet ifadesini kullandı.
4: Komünist rejimin büyük bir baskı altında olduğu Küba'daki durumun da kökten değişmesini hedefliyoruz. Küba başarısız olmuş bir devlet. Küba çöküyor ve çökecek. Komünizm asla Amerika'ya gelmeyecek. Ancak özgürlük Küba'ya gelecek.
2: Bu sözleri üzerine Küba heyeti salonu terk etti. Trump, Latin Amerika'daki uyuşturucu kartelleri için de Batı yarıkürenin DAEŞ ifadesini kullandı. Amerikan Başkanı Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne tamamen karşı olduğunu söyledi. Tüm üyelerini istifaya çağırdı. Trump, yapay zekanın insanlığı yok edeceğine dair endişelere de değindi. Yapay zekanın geliştirilmesini kısıtlamayacağını söyledim.
4: Yapay kelimesinin kullanılması kulağa sahteymiş gibi gelmesine yol açıyor. Sahte değil, aslında harika bir şey ama dikkatli olmalıyız.
2: Trump bundan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde yapay zeka yerine süper zeka ifadesinin kullanılacağını duyurdu. Amerikan Başkanı konuşmasının hemen ardından Grönland'da anlaşmanın imza törenine katıldım. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve Grönland Başbakanı Jan Frederik Nielsen'le sonsuza dek sürecek anlaşmaya imza attı. Amerikan yönetim anlaşmayla Grönland'ın doğusuna ve güneyine iki askeri üs kuracak. Üslere altın kup ve hava savunma sistemleri de yerleştirilebilecek.
0: ABD Başkanı Donald Trump New York'ta Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile bir araya geldi. Trump Miami'de yapılacak G20 zirvesinde ABD-Rusya-Ukrayna arasında üçlü bir görüşmenin de mümkün olabileceği mesajını verdi. Trump görüşmede Rusya ve Ukrayna'nın anlaşması gerektiğini söyledi. Bence iki ülke bir anlaşma yapacak ancak nasıl olacağını söylemek istemiyorum dedi. Trump Patriot füzelerinin Ukrayna'da üretilmesine yönelik lisans verip verilmemesi konusuna da değindi. Bunun mümkün olabileceğini söyledi. Ukrayna lideri ise ABD'nin desteğiyle kış gelmeden önce Rusya ile savaşın sona erdirilmesi gerektiğini dile getirdi. Zelenski ülkesine verdiği destekten dolayı Trump'a teşekkür etti. Umarım bu savaşı bitirebiliriz. Başkan Trump bu konuda bize yardımcı olacak ve bana göre kış gelmeden önce mümkün olan en kısa sürede bunun yapılması gerekiyor ifadelerini kullandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Gazze'deki duruma dikkat çekti. İsrail'in insani yardıma engel olduğunu söyleyen Macron, yaşananlardan utanç duyduğunu da belirtti.
4: Gazze konusunda harekete geçmezsek güvenilirliğimizin ne değeri kalır ki? Bazıları barışın sağlandığını iddia ediyor. Ancak bu durum insani yardım sevkiyatlarının önünü açmadı. Bu hepimizi utandıran bir manzaradır.
2: Nisan ayında görev süresi dolacak olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda son kez hitap etti. Macron'un gündeminde Gazze vardı. Barış ilan edilmesine karşın bölgeye insani yardımların ulaştırılmasının engellenmesini utanç verici olarak nitelendirdi. Savaş suçlarının endüstri haline geldiğini söyleyen Emmanuel Macron, barbarlık çağına girdik diye konuştu. Batı Şeria'daki duruma da dikkat çekti.
5: Des droits légitimes du peuple palestinien à exister.
4: Batı Şeria'da her gün ihlaller görüyoruz. Peki ne için? Hamas zaten Batı Şeria'da hiçbir zaman çok aktif değildi.
5: À laquelle nous sommes attachés, existence à laquelle nous sommes attachés.
2: Lübnan ve Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana olduklarını söyleyen Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni hedef alan sözlerine de yanıt verdi.
5: Les défendre en matière d'énergie.
4: Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin merkezi rolüne destek olmayı sürdüreceğiz. Birilerinin oluşturmaya çalıştığı bu yeni cezasızlık düzenini kabul edemeyiz.
2: Birleşmiş Milletler'de reform çağrılarına katılan Fransa Cumhurbaşkanı, Güvenlik Konseyi'nin daha etkin olabilmesi için yeni üyelere ve bölgelere açılması çağrısında bulundu.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu marşında New York'ta görüşmelerini sürdürüyor ve bu görüşmeler kapsamında Türkiye'nin de aralarında olduğu 8 ülkeden bakanlar eş güdüm toplantısı düzenledi. Bakanlar İsrail'e Gazze planı kapsamında bekleyen taahhütlerin yerine getirilmesi çağrısında bulundu. Dışişleri Bakanı Fidan temasları kapsamında önce Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları 6. toplantısına katıldı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Fidan ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün Dışişleri Bakanlarının iştirakiyle düzenlenen eşgüdüm toplantısına da katıldı. Sekizli grup eşgüdüm toplantısının ardından bakanlar ortak açıklama yaptı. Açıklamada İsrail'e Gazze planının birinci aşaması dahilinde bekleyen taahhütlerini yerine getirme çağrısında bulunuldu. Bakanlar ateşkesin korunmasının ve tüm ihlallerin sona erdirilmesinin zorunluluğunu da vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitabına ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan'ın Adaletin Sesi Erdoğan etiketiyle gerçekleştirdiği paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndaki hitabına ilişkin görseller yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 81. Genel Kurul'da insanlığa seslendiğini belirten Emine Erdoğan, barışın, insan onurunun ve hakkaniyetin esas alındığı bir dünya için yaptığı güçlü çağrının uluslararası toplumun vicdanında karşılık bulmasını diliyorum dedi. Sinop'ta şiddetli yağış su baskınlarına yol açtı. Bazı caddelerde araçlar suya gömüldü. Kocaeli ve Yalova'da da sağanak sonrası benzer görüntüler oluştu.
2: Cadde ve yollar göle döndü. Araçlar suya gömüldü. Mahsur kalanlar oldu. Sinop'ta şiddetli yağış etkiliydi. Ayancık, Türkeli ve Gerze ilçelerinde su baskınları yaşandı. Özellikle Ayancık'ta ulaşım aksadı. Birçok yolda trafik akışı durma noktasına geldi. Sağanakla birlikte etkili olan rüzgarda tehlikeli anlar yaşanmasına neden oldu. Ayancık'a kurulan panayır alanındaki şemsiyeler ve tezgahlar uçtu. Burası da Kocaeli. Şiddetli yağışla birlikte kentin birçok noktasında su birikintileri oluştu. Yollarda trafik akışı yavaşladı. Körfez ilçesinde bir istinat duvarı yıkıldı. Yalova'da günü yağışlı geçirdi. Gün boyu aralıklarla devam eden sağanak, akşam saatlerinden itibaren etkisini yitirdi.
0: İstanbul'da beklenen sağanak gece saatlerinde etkisini gösterdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı tahminlerin ardından sağanak kentin bazı noktalarında etkili oldu. Sağanak ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle bazı cadde ve yollarda göle döndü. Eyüp Sultan'da sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. İstanbul Esenyurt'ta ise bir lastikçide çıkan yangın çevredeki 5 iş yerine daha sıçradı. Yangın gece saatlerinde Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'ndaki lastikçide başladı. Alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada alevler büyüyerek çevredeki 5 farklı iş yerine sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına farklı noktalardan müdahale etti. Yangın yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Lastikçi ve 5 iş yerinde hasar oluştu. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin 9. sınıf öğrencisi okulun yakınında av tüfeğiyle ateş açtı. 11 öğrenci yaralandı. Üçünün durumu ağır. Okulun 9. sınıf öğrencisi olan 16 yaşındaki saldırgan yakalandı. Zanlının annesi ve babasıyla dedesi gözaltına alındı.
2: Av tüfeğiyle okul yakınlarında ateş açtı. 3'ü ağır, 11 öğrenci yaralandı.
6: Aynı okulun öğrencisi olan bir çocuk anneannesinin üzerine kayıtlı pompalı tüfekle okula 80-100 metre mesafede okula gitmekte olan çocukların üzerine ateş etmek suretiyle bir saldırı gerçekleştirdi.
2: Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki saldırı İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yakınlarında gerçekleşti. 9. sınıf öğrencisi anneannesinin üzerine kayıtlı av tüfeğiyle okula gitti. Sokakta ateş açtı. O sırada okula giden 11 öğrenci çıkan saçmalardan yaralandı.
6: 3 tanesinin durumu diğerlerine göre daha kritik. Şu anda ameliyattan da çıkmış durumdalar. Yoğun bakımda tedavileri devam ediyor. Birisi taburcu oldu.
2: Olaydan sonra kaçan 16 yaşındaki saldırgan kısa sürede yakalandı. 16 yaşındaki zanlının anne ve babasıyla dedesi de gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayın aydınlatılması için iki Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini açıkladı. Çocuklarımızın güvenliğini tehdit eden hiçbir ihmal karşılıksız kalmayacaktır, dedi. Saldırganın akran zorbalığına uğradığı, bu nedenle iki gün okula gitmediği iddia edildi. Saldırıyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı 3 müfettiş, İçişleri Bakanlığı da 2 mülkiye ve 2 polis baş müfettişi görevlendirdi. Öğrencilere psikolojik destek verileceğini söyleyen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ailelere de büyük sorumluluk düştüğünü vurguladı.
6: Aileler çocuklarının okula gidip gitmediğini, okuldan çıktıktan sonra nereye gittiklerini, eve geldiklerinde çocuklar hangi internet sitelerine giriyorlar, bunları mutlak suretle takip etmeliler, kontrol etmeliler. Eğer evlerinde silah varsa bunları çocukların ulaşamayacakları, erişemeyecekleri yerlere kaldırmalılar.
2: Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay Manisa'ya gitti. Olay yerinde incelemelerde bulundu. Daha sonra saldırıda yaralanan öğrencileri hastanede ziyaret etti.
0: Manisa'da yaşanan bu olayla ilgili Ankara'dan gelen açıklamalara da bakalım.
7: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'daki saldırıya ilişkin açıklamasında olayın tüm yönleriyle soruşturulduğuna vurgu yaptı.
2: Bu elim hadiseden etkilenen tüm yavrularımıza, ailelerine, öğretmenlerimize ve eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu müessif hadise ilgili birimlerimiz tarafından titizlikle soruşturulmaktadır. Emniyet birimlerimiz gereken tüm tedbirleri almaktadır. Milletimize geçmiş olsun.
7: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, her türlü idari ve adli işlemin yürütüldüğünü belirtti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, evlatlarımızın saldırıya uğraması yüreğimizi yakmıştır, dedi.
8: Olayın hassasiyeti gereği evlatlarımızın ve ailelerimizin mahremiyetini korumak adına tüm kamuoyunu ve medyamızı sorumlu davranmaya, herkesi resmi açıklamalar dışındaki teyitsiz paylaşımlara itibar etmemeye davet ediyoruz.
7: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı. Duran, olaya ilişkin yapılan yayınlar hakkında uyarıda bulundu.
9: Böylesi hassas olaylarda özellikle medya ve sosyal medya mecralarında kullanılan dilde gerekli özenin gösterilmesi, öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın mahremiyetinin ve psikolojik güvenliğinin korunması büyük önem taşımaktadır. Kamuoyunun resmi makamların açıklamaları dışındaki teyitsiz bilgi ve paylaşımlara itibar etmemesi önemli rica olunur.
7: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar da soruşturmanın titizlikle sürdüğünü söyledi. Acar, medya kuruluşları ve sosyal medya kullanıcılarından çocukların üstün yararını ve ailelerin hassasiyetini gözetmelerini istedi.
0: Ankara'da bir apartman dairesinde silah ve bıçakla öldürülmüş 3 kişinin cansız bedeni bulundu. Olay yerinden kaçan zanlı da yaşamına son verdi.
7: 3 kişiyi öldürdü, ardından kaçarak olay yerine yakın bir binaya saklandı. Polisin teslim ol çağrısına uymadı, kendi yaşamına son verdi. Olay Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinde Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Saldırgan Kadir Çiçek, Mehmet Emre Çallı'yı da Enes Çallı ve Mehmet Büyükırmağı öldürdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak Mehmet Emre Çallı'yı da Enes Çallı ve Mehmet Büyükırmak olay yerinde hayatını kaybetti. İddiaya göre olay yerinde hem bıçak hem de kurşun izlerine rastlandı.
10: Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinde 3 kişiyi öldüren şahıs aynı sokaktaki başka bir binaya sığındı. Polis ekiplerinin teslim ol çağrısına uymayan şahıs hemen arkamdaki binada yaşamına son verdi. Olayın neden ve nasıl meydana geldiği yapılan incelemelerin ardından netlik kazanacak.
11: Biz işte gelince bizim çocuklar evdeydi, silah sesi duymuşlar, içeriye girmişler. Onların hepsini vuruyor, orada da arkadan aykırı kaçıyor, buraya saklanıyor.
12: Polisler teslim ol çağrısında bulunuyor fakat teslim olmuyor.
7: 3 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan saldırgan Kadir Çiçek'in 3'ü uyuşturucu madde ticareti olmak üzere 4 farklı suçtan aranma kaydı ve toplam 8 suç kaydının olduğu da öne sürüldü.
0: Yaklaşık bir yıl önce İstanbul'da dövülerek öldürülen gazeteci Hakan Tosun cinayetine ilişkin davanın 3. duruşması görüldü. Aslında karar çıkması bekleniyordu ancak sanık avukatları duruşmaya katılmadığı için dava ertelendi.
7: 10 Ekim'de evine giderken darp edildi. 3 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Gazeteci Hakan Tosun cinayetine ilişkin davanın 3. duruşmasında karar bekleniyordu. Ancak sanık avukatları duruşmaya katılmadığı için dava ertelendi.
13: Bu süreç daha yeni başlıyor. Burada olayda parmağı izi eli geçen kim ne yaptıysa tek tek onların da soruşturmaları devam edecek. Bunun için de baskımıza devam edeceğiz. Adaleti ve yargıya kimse yanıltmaya kalkmasın.
7: Dava Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Tutuklu sanıklar Abdurrahman Murat ve Adnan Şahin kasten öldürme suçlamasıyla yargılanıyor. Ancak Hakan Tosun'un ailesinin avukatlarına göre suça iştirak eden bir kişi daha var.
14: Dava dosyasına giren görüntülerde de gördüğümüz bir fiil Hakan Tosun'u o darp edildiğinde ki birçok noktada bulunan hatta ilk temasında bulunan sonrasında da Hakan'ı takip eden bir üçüncü kişi mevcut. Hiçbir şekilde bu kişinin soruşturulmasına dahil bir süreç işletemiyoruz.
7: Duruşmada sanıkların tutukluluğunun devamına karar verildi. Dava 7 Ekim'e ertelendi.
0: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'deki şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada tutuklu sayısı artıyor. FETÖ'den 9 yıldır tutuklu olan eski istihbaratçı Enver Altaylı da soruşturmada tutuklandı. Ve FETÖ incelemesi başlatılan Kurtlar Vadisi dizisi oyuncularından Emin Olcay ise savcılıkta ifade verdi. Kozinoğlu'nu tutuklamaya sevk eden eski savcının da kim olduğu ortaya çıktı.
15: Kaşif Bey.
7: Eski MİT görevlisi Kerşif Kozinoğlu'nun 2011'de tutuklu olduğu Silivri cezaevinde savunma yapmasına günler kala şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada tutuklu sayısı 8'e çıktı. FETÖ'den 9 yıldır tutuklu olan eski istihbaratçı Enver Altaylı bu soruşturmada da kasten öldürmeye azmettirme suçlamasıyla tutuklandı. Altaylı ifade vermesi için Ankara'dan İstanbul'a götürüldü. Enver Altaylı hakkında ayrıca ifade sırasında savcıya yönelik sözleri kapsamında kamu görevlisine karşı tehdit suçlamasıyla soruşturma açıldı.
16: Konuşmak ister misiniz efendim?
7: Kerşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili Kurtlar Vadisi'ne FETÖ yönünden inceleme başlatılmıştı. Dizide Ömer Baba karakterine hayat veren oyuncu Emin Olcay da tanık sıfatıyla savcılıkta ifade verdi.
17: Sayın savcıyla bir görüşelim ondan sonra size bir şey söyleyebileceğimi zannetmiyorum onu söyleyeyim.
7: Kozinoğlu'yla dizideki Kazım Kaşifoğlu karakteri arasındaki benzerlik yıllardır gündemde. Kaşifoğlu karakterine hayat veren Sedat Savtak da ifadeye çağrılan isimler arasında. Dizide MİT görevlisi Kazım Kaşifoğlu cezaevinde fenalaşıp koluna şırıngayla hava enjekte edilerek öldürülse de ölüm nedeni kalp krizi olarak gösterilmişti. Kaşif Kozinoğlu'nun ölüm nedeni de 15 yıl önce kayıtlara kalp krizi olarak geçmişti. Daha önce ifade veren dizinin senaristlerinden Raci Şaşmaz, birinin ölümünü önceden bilme imkanımız yok demişti. Kozinoğlu'nu tutuklamaya sevk eden savcının ise Ergenekon savcısı olarak da bilinen Zekeriya Öz olduğu ortaya çıktı. 2015'te FETÖ ile ilişkisi nedeniyle meslekten ihraç edildikten sonra yurt dışına kaçan Öz hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.
0: Fon soruşturması kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. 14 şüpheli daha gözaltına alındı. Toplam gözaltı sayısı 44 oldu. 5 Tera ve Pusula Holding yöneticisi de tutuklandı.
18: Küresel ekonomik politik sistem gerçekten belki de tarihinin en zor etaplarından birisinden geçiyor.
2: Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmenli, bu kuruluşta yer alan yöneticilerden Emre Alkin, Kerem Alkin, Alper Öztürk ve Pusul Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan. Emniyetteki işlemleri sona eren 5 isim adliyeye getirildi. Soruşturma kapsamında 5 kişi tutuklandı.
18: Gitgide kan kaybettiğini görüyoruz.
2: Katılım Evim, Destek Holding ve Hedef Holding hisselerindeki işlemlere yönelik bir operasyon daha gerçekleştirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek piyasa dolandırıcılığına işaret etti. 14 şüphelinin gözaltına alındığını, bir şüphelinin ise yurt dışında olduğunu belirtti. Hesap hareketleriyle ilgili incelemede sürüyor. Pusula grubunun başındaki isimlerden Muhammed Yarız'ın İsviçre'deki hesabına 1 milyar 653 milyon lira değerinde para gönderen Selim Dağbaşı ve Hamza Kaplan gözaltına alındı. Öte yandan Hedef Yatırım Bankası'nın 40 milyon dolar karşılığında İsviçre Bankası'na 2 milyar lira göndermek istediği belirlendi. BDDK ve MASAK yaklaşık 40 milyon dolarlık transferi durdurdu. Kapatılan 131 fona yatırım yapan kişilere fonlardaki hisselerin nakde çevrilerek ödeme yapılması hedefleniyor. Bu hisselerin ne derece nakit potansiyel açısından güçlü olduğu veya olmadığı ilerleyen süreçte belirleyici etkenlerden biri olacak.
0: Borsa İstanbul'da pazar değişikliğine gidildi. Fon soruşturmasına konu olan bazı şirketler BIST 30 endeksinden çıkarıldı. Öte yandan 33 şirketse pay geri alım programı başlattı.
7: Borsa İstanbul'da pazar değişikliğine gidildi. 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak şekilde endekslerde değişiklik yapıldı. 27 şirketin yer aldığı pazar değişti. Fon soruşturmasında bahsi geçen Destek Finans Faktoring ve Katılım Evim Tasarruf Finansman 1 Ekim'den itibaren Yıldız Pazar yerine ana pazarda işlem görecek. Ayrıca Destek Finans BIST 30'dan çıkartıldı. Yerine Anadolu Metal eklendi. Öte yandan borsada işlem gören 33 şirket hisse geri alım programlarını duyurdu. Söz konusu alımlar hem pay sahiplerini korumak hem de sağlıklı fiyat oluşumunu sağlamak amacıyla yapılıyor. Birçok sektöre yayılan pay geri alımları toplamda 10 milyar lirayı aştı. Borsa İstanbul'da fon soruşturması sonrası değer kayıpları hızlandı. Endekste haftalık kayıp %6, bir önceki aya göre değer kaybı ise %8'in üzerinde.
0: İstanbul'da mali şube ekiplerinin bir sigorta şirketinin hesaplarında usulsüzlük tespit etmesi üzerine savcılık soruşturma başlattı. ACN Türk adlı sigorta şirketine yönelik yapılan araştırmada gerçeğinden yüksek sermaye bedeli gösterilerek ruhsat alındığı, örgütlü olarak 130 milyon liranın zimmete geçirildiği tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla açılan soruşturmada 15 ilde 24 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı. 23'ü yakalandı. Soruşturmayla ilgili bir kişi daha aranıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Amerika Birleşik Devletleri'nde yatırımcılarla buluştu. Ekonomimiz şoklara karşı dayanıklı mesajı verdi. Türkiye'deki sektörel yatırım fırsatlarını anlattı.
15: Teşekkür ederiz.
7: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yabancı yatırımcılarla buluştu. Ekonomimiz şoklara dayanıklı mesajı verdi. Şimşek 19. Türkiye Yatırım Konferansı'na katılmak için New York'a gitti. 3 gün sürecek etkinliklerin ilk gününde yatırımcılarla bir araya geldi. Şimşek yaptığı konuşmada orta vadeli programı ve sektörel fırsatları anlattı.
19: Zorlu küresel koşullara ve bölgede yaşanan savaşa rağmen Türkiye ekonomisi güçlü. Toplam borçluluk oranımız düşük, rezervlerimiz yükseldi, ekonomimizin dayanıklılığı arttı.
7: Bakan Şimşek, Türkiye'nin büyüyen bir ekonomi olduğunu dile getirdi. Stratejik konumunu gelişmiş imalat ve hizmet sektörünü anlattı. Nitelikli iş gücümüz sayesinde güvenilir bir tedarikçiyiz dedi.
19: Son açıkladığımız vergi teşvikleriyle de yatırım ve ihracat ortamını güçlendiriyoruz. Sektörel açıdan bakıldığında savunma sanayisi, turizm, sağlık turizmi, televizyon dizileri ve mobil oyunlar başta olmak üzere dijital hizmet ihracatında önemli fırsatlar görüyoruz.
7: Toplantıya Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da katıldı. Karahan, Türkiye'nin makroekonomik durumuna dair sunum yaptı.
0: Gelişmelerin Husi saldırılarının hedefi olan Suudi Arabistan'a dikkat çekici bir ziyaret gerçekleşiyor. Deniz kuvvetlerine bağlı TCG Kemal Reis Fırkateyni Cidde Limanı'nı ziyaret etti. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Liman ziyareti kapsamında İslam İşbirliği Teşkilatı nezdinde Türkiye'nin daimi temsilci büyükelçi Cenk Uraz, Cidde Başkonsolosu Mustafa Ünal, Riyad Silahlı Kuvvetler ve Deniz Ateşesi Kurmay Albay Fazıl Erdem Kırcı'nın da aralarında bulunduğu yetkililer gemiyi ziyaret etti. Kemal Reis Fırkateyni'nin 24 Eylül tarihine kadar Cidde Limanı'nda demirleyeceği belirtildi. İngiltere Husilerle mücadelesinde Suudi Arabistan'a hava savunma desteği sağlayacak. İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Suudi jetlerine havadan havaya yakıt ikmali desteği vereceklerini açıkladı.
7: Yemen'de İran destekli Husi ministler Suudi Arabistan'a saldırılarını yoğunlaştırıyor. Suudi Arabistan'ın Husilere topyekün savaş başlatıp başlatmayacağı tartışılıyor. Bu dönemde İngiltere'den önemli bir adım geldi. İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Suudi Arabistan'ın savunma amaçlı havadan havaya yakıt ikmali talebini karşılamaya karar verdiklerini açıkladı. Bunun için Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne bağlı bir uçak Suudi Arabistan'a gönderilecek. Amaç, özellikle petrol tesislerine ve enerji altyapısına yönelik yeni Husi saldırılarının önlenmesine yardımcı olmak. Destek yalnızca savunma amaçlı operasyonlarla sınırlı olacak. Suudi uçaklarının Husi füzelerini ve dronlarını düşürme operasyonlarına yardım edilecek. Operasyonun birkaç gün içinde başlaması ve en fazla birkaç hafta sürmesi bekleniyor. Londra'nın özellikle ekonomik kaygılarla hareket ettiğine dikkat çekiliyor. Husi saldırıları petrol akışı açısından kritik Bab-ül-Mendeb boğazını ve bölgedeki enerji altyapısını tehdit ediyor. İngiltere'de benzin ve dizel fiyatları yükselirken hükümet yeni saldırıların küresel petrol fiyatlarını daha da yukarı çekmesinden endişe duyuyor. İngiltere Başbakanı Burnham, kararın Britanya'nın ve bölgenin çıkarlarını korumak ve hayat pahalılığı baskılarını azaltmak amacı taşıdığını söyledi.
0: Irak Başbakanı Ali Zeydi, İran destekli milis grupların 30 Haziran 2027'ye kadar silahsızlandırılacağını söyledi. Bu isteğe bağlı bir durum değil, zorunluluk dedi. Kuzey Irak'ta da Barzani ve Talabani'ye bağlı peşmergeler birleşti. Özerk yönetimin başkanı Neçirvan Barzani, Bağdat'tan silah ve bütçe istedi.
7: Irak Başbakanı Ali Zeydi iddialı bir vaatte bulundu. İran destekli milis grupların gelecek yılın Haziran ayına kadar silahsızlandırılıp dağıtılacağını söyledi. Zeydi, Bağdat'ta Amerikan New York Times gazetesine röportaj verdi. İran destekli milislerin silahsızlandırılmasına ilişkin takvimi açıkladı. Irak Başbakanı 90 günlük yani 3 aylık bir süreçten söz etti. Bu sürede milislerin saldırıda bulunmayacağını, aynı şekilde Amerikan ordusu tarafından saldırıya da uğramayacağını söyledi. Ardından silah bırakma sürecinin başlayacağını belirtti. Sürecin 30 Haziran 2027'de tamamlanması öngörülüyor. Iraklı ministler ise sürecin 2027'de tamamlanmasında ısrar ediyor. Kalan son Amerikan askerleri de 30 Eylül'de yani haftaya Irak'tan çekilecek. Zeydi 30 Eylül'de İran destekli ministerde üzerinde anlaşılan silah bırakma takviminin açıklanacağını söyledi. Bölgede görev yapan diplomatlar, hatta bazı Iraklı güvenlik uzmanları takvimi gerçekçi bulmuyor. İran savaşı devam ederken Şii milislerin silah bırakmasının neredeyse imkansız olduğuna dikkat çekiliyor. Zeydi, silahsızlanma isteğine bağlı bir durum zorunluluk değil dedi. Daha önce bu konuyu gündeme getirenlerin baskılara boyun eğip geri adım attığını söyledi. Benim için bu konu yolsuzlukla birlikte bir onur meselesi ifadesini kullandı. Hem Amerika Birleşik Devletleri'nin hem İran'ın müttefiki Irak, Hürmüz Boğazı'nın kapanması nedeniyle petrol gelirinin %60'ını kaybetti. Zeydi göreve geldiği günden bu yana Hürmüz'ü bypass edecek boru hattı projeleri öneriyor. Bunlar arasında Irak petrolünü doğrudan Avrupa'ya taşıyacak projede yer alıyor. Zeydi, Irak'ta dünya ülkeleri arasında köprüler ve ekonomik bağlar kurmak istiyoruz dedi. Hükümeti döneminde Irak'ın bir husumet noktası değil, bir buluşma noktası olacağını belirtti. Sağlam bir ekonomi inşa edebilmek için öncelikle silahların kontrol altına alınması gerektiğinin altını çizdi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde de peşmerge güçleri birleşti. Mesut Barzani liderindeki KDP ile Vafı Talabani liderliğindeki KYB'ye bağlı Peşmerge güçleri, Peşmerge Bakanlığı çatısı altında birleşti. Bölgesel yönetimin başkanı Neçirvan Barzani, Peşmerge'nin Irak'ın savunma sisteminin parçası olduğunu belirterek Bağdat'tan bütçe ve silah desteği istedi.
0: ABD Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçağı Almanya'daki bir hava üssü yakınlarında düştü. Uçağın pilotu fırlatma koltuğunu kullanarak kurtulmayı başardı. Alman Bild gazetesine göre F-16 savaş uçağı ülkenin batısındaki Spangdahlem'de ABD Hava Kuvvetleri üssü yakınlarında düştü. Pilotun fırlatma koltuğunu kullanarak kurtulduğu aktarıldı. ABD Hava Kuvvetleri de olayla ilgili açıklama yaptı. Düşen uçağın ABD'ye ait olduğu ifade edildi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi. Yetkililer olayda bir kişinin hafif şekilde yaralandığını açıkladı. 2019 yılında da yine bir ABD F-16'sı aynı hava üssü yakınlarında düşmüştü. Karadeniz'de ticaret durma noktasına geldi. Gemiler limanlara demirledi. Türkiye'nin tahıl stokunda şimdilik bir problem yok. Çünkü hasat yüksek ancak kış aylarından sonra tedarik sorunu doğabileceği belirtiliyor.
7: Karadeniz'de sevkiyatlar durdu. Kış ayları için tahıl tedariki endişesi doğdu. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş bir süredir denize sıçradı. Hasar gören gemi sayısı 300'e yaklaştı. Sigorta şirketleri yayınladıkları duyurularda Karadeniz'deki gemiler için bildirim zorunluluğu getirdi. Fiyatları arttırdı.
15: Karadeniz'den yapılamayan sevkiyatı diğer lojistik yollardan yapılmaya çalışılıyor. Ama bunların hepsinin aktive edilmesi durumunda dahi %50'ye ulaşması zor gözükmekte.
7: Bölgedeki durum emtia fiyatlarında artışa neden oluyor. Dünyada bu yıl buğday %41, pamuk %28, fasulye %26 ve mısır %22 zamlandı. Türkiye'de şu ana kadar krizin etkisi hissedilmedi. Çünkü hem hasat dönemi hem de rekolte ortalamanın üzerinde. Ancak yeni yıla doğru stok problemi oluşabileceği belirtiliyor.
15: Korkmalı mıyız? Bugüne kadar korkmadık. Burada bizim neden korkmadık? Çünkü şundan dolayı ürün var. Ürün arzı söz konusu, ürünün üretildiği hasattan yeni çıktığımız dönemdeyiz. Dolayısıyla kış aylarına kadar stok problemi birçok ülkede yok.
0: Konut fiyatlarında artış devam ediyor. Türkiye genelinde ortalama fiyat 5 milyon lirayı geçti. İstanbul'da ise 7 milyon lirayı aştı. Fiyatların son bir yılda en çok arttığı il Ankara oldu.
7: Fiyat son bir yılda %23 arttı. Konutta ortalama fiyat 5 milyonu aştı. Emlakçet'in Ağustos ayı raporuna göre Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 42.488 liraya ulaştı. Ortalama konut satış fiyatı ise 5.311.000 lira olarak kaydedildi. Fiyat yükselişi sürdü ancak enflasyonun altında kaldı. Fiyat artışında Ankara %28,2 ile ilk sırada yer aldı. Kocaeli %27,8 ile ikinci, İstanbul %27,2 ile üçüncü oldu. Onları %24,9 ile Antalya ve %24,8 ile Elazığ izledi. İstanbul artışta üçüncü olsa da satış fiyatında ilk sırada. Kentte ortalama konut fiyatı 7.379.000 lira. Son bir yılda fiyat 1,5 milyon liraya yakın arttı. İstanbul'u 6.547.000 liralık satış fiyatıyla İzmir, 6.132.000 liralık fiyatıyla Antalya takip ediyor. Ortalama fiyat Ankara'da 5.132.000, Bursa'da 4.737.000 lira.
0: 72 yaşındaki Hayriye Avşar çocukluğunda geçirdiği kaza nedeniyle işitme yetisini büyük ölçüde kaybetti. Avşar yardımseverlerin desteğiyle alınan cihaz sayesinde yıllar sonra duymaya başladı.
7: Hayırseverlerin desteğiyle işitme cihazı alındı. Eşinin sesini 53 yıl sonra ilk kez duydu.
20: Onun sesi, gerçek sesini duyunca senin sesin böyle miydi dedim. Ya nasıl olacağı dedi. Vallahi ben inanıyorum senin gerçek sesi dedi.
7: Aksaray'ın Sultanahmet ilçesinde yaşayan Hayriye Avşar 72 yaşında. Çocukluğunda geçirdiği kaza nedeniyle işitme yetisini büyük ölçüde kaybetti. Tedavi oldu ama yine de eskisi gibi duymuyordu. 1973 yılında evlendiği eşi Orhan Avşar'la yıllarca işaret diliyle iletişim kurmak zorunda kaldı. Üç çocuk annesi Hayriye Avşar, mahalle muhtarının girişimiyle yıllar sonra tekrar muayene oldu. Doktorun önerdiği işitme cihazı için çalışma başlatıldı. Hayırseverlerin de desteğiyle 38 bin liraya alınan cihaz sonrası Hayriye Avşar yeniden duymaya başladı.
20: Bizim zaten maddi durumumuz yoktu. Zaten her hafta ameliyat olduydu, harcı olduydu, pek çalışamıyordu.
7: Yeniden duymanın sevincini yaşayan Hayriye Avşar en çok eşinin sesini merak ettiğini söyledi.
0: Deniz Feneri Derneği ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde hayata geçirilen Okullarımız Birlikte Yarışıyor uygulamalı iyilik projesi yarışması sonuçlandı. İstanbul'da dereceye giren öğrenci ve okullar için ödül töreni düzenlendi. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende öğrencilerin toplumsal fayda amacıyla gerçekleştirdiği iyilik projeleri anlatıldı. 6. kez düzenlenen Okullarımız İyilikte Yarışıyor uygulamalı iyilik projesi yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi. Yarışma öğrencilerin iş yapabilme becerisi ve yardımlaşma bilinci kazanmasını hedefliyor. Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu 8. toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya başkanlık eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yürütülen çalışmaları anlattığı coğrafi veriyi stratejik güce dönüştürmeye kararlıyız dedi.
21: Bugüne kadar merkezi idare kurumlarının coğrafi verilerini ortak standartlarla bir araya getirdik ve kullanıma açtık. Şimdi

0: bekleneceğini açıkladı.
1: 147 coğrafi veri ögesi için coğrafi veri paylaşım matrisleri oluşturduk. Kurmakta olduğumuz bu entegre yapıyla coğrafi veriyi sadece üretilen bir bilgi olmaktan çıkarıp etkin bir karar destek aracı yapmayı hedefliyoruz.
0: Yılmaz, coğrafi veriden katma değer yaratmak istediklerini de belirtti. Bu kapsamda yerli navigasyon projesinden Deniz Coğrafi Veri Merkezi kurulmasına kadar çeşitli alanlarda çalışmaların sürdüğünü anlattı.
2: New York'ta iklim haftası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan'ın konuşmasıyla başladı. Bu kapsamda ABD'de bulunan Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağarbaş, NTV'den Deniz Tüysüz'ün sorularını yanıtladı.
3: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda çevre konularına ayrı bir önem veriliyor. Bu sene özellikle Türkiye'nin başlığını açtığı bir konu. Çünkü önümüzdeki Kasım ayında Antalya'da COP31 zirvesine ev sahipliği yapacak Türkiye. Ve o konuyla ilgili de burada etkinlikler yapılıyor, düzenleniyor. Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağarbaş konuğumuz. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
3: Efendim şimdi birkaç gündür burada siz de etkinliklere katılıyorsunuz. Neler yapıyorsunuz? Ne gibi mesajlar çıktı? Nasıl bir yol izlenecek?
4: Tabii biz ilk olarak New York İklim Haftası'nın açılışına katıldık. Sıfır Atık Vakfı'nın ana paydaşı olduğu New York İklim Eylem Haftası dünyanın en büyük haftalarından bir tanesi. Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin açılışını yaptığı New York İklim Eylem Haftası ile beraber aslında yoğun bir tempo başladı. Geçtiğimiz aylarda Londra İklim Eylem Haftası'nın açılışını yapmıştık. Sıfır Atık Vakfı olarak dünyadaki en büyük iki eylem haftasının ana paydaşıyız. Londra ve New York. Yine Haziran ayında İstanbul'da İstanbul Sıfır Atık ve İklim Haftası'nı gerçekleştirmiştik. Ve İstanbul'daki bir organizasyonu Londra ve New York İklim Eylem Haftalarının paydaşlığı partnerliğinde yaptık. Sıfır Atık Vakfı olarak Haziran ayında Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde düzenlediğimiz Sıfır Atık Forumuna 183 ülkeden 5000'den fazla isim katıldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın da kapanışına teşrif ettiği Sıfır Atık Forumu dünyadaki en büyük sivil çevre sıfır atık iklim değişikliği bağlamındaki toplantı ve Birleşmiş Milletler'in mevcut 4 genel sekreter adayı da Sıfır Atık Forumu'na katıldılar. Orada çalışmalarını yürüttüler. Biz de Sıfır Atık Vakfı olarak dünyaya sıfır atık çevre ve iklim meselelerini tartışabilecekleri, o konuları konuşacakları bir platform sunuyoruz. Bu bağlamda Cumhurbaşkanımız 2026 yılı Türkiye'de zirveler yılı olacak demişti. Haziran ayında Sıfır Atık Forumu'nu icra ettik. Yine sonrasında NATO zirvesi Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde yapıldı. Ve şimdi Türkiye COP31'e hazırlanıyor. Bu bağlamda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız, COP31 Başkanımız Murat Kurum'un liderliğinde hazırlandığımız COP31'de 193 ülkeden 100 binden fazla insanı biz Antalya'da misafir edeceğiz. Ve Antalya'da özellikle İklim adaletini konuşacağız. Bugün Cumhurbaşkanımız da konuşmasında bu husustan bahsetti.
3: Evet, tam da onu soracaktım. Sıfır atıktan bir başlık açtı yani.
4: Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde yürütülen sıfır atık hareketine atıfta bulundu. COP31'den bahsetti ve bu çalışmaların dünyanın kaderini yakından ilgilendirdiğini ifade etti. Ve bu konuda sıfır atık hareketi dünyanın 193 ülkesinde. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarihi bir karar almıştı ve o kararla beraber 30 Mart sıfır atık günü ilan edildi. Yine Birleşmiş Milletler çatısı altında bir Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Danışma Kurulu kuruldu. O danışma kurulunun başkanlığına da Sayın Emine Erdoğan seçildi. Türkiye uluslararası konularda oyun kurucu. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ciddi bir değişim ve dönüşüm yaşanıyor. Biz de Sıfır Atık Vakfı olarak bu süreçlerin takipçisiyiz. İstanbul'u sıfır atık çalışmalarının başkenti yapmayla alakalı bir irademiz ve vizyonumuz var. Ve bu bağlamda önümüzdeki 5 yıl içerisinde ondan fazla uluslararası kuruluşun İstanbul'da sıfır atık çalışmalarını global takip edeceği ofisini açmasını planlıyoruz. Tabii Sıfır Atık Vakfı 86 milyon vatandaşımızın vakfı, 86 milyon vatandaşımızla beraber 8 milyar insanın geleceği için çalışıyoruz. Dünyadaki bütün insanlar bizim için kıymetli ve önümüzdeki süreçte daha yaşanabilir bir dünya için bu mücadeleyi veriyoruz. Bu süreçte vatandaşlarımızın desteğini biz bekliyoruz. Daha yaşanabilir, daha adil bir dünya için hep birlikte çalışmak zorundayız. Geçtiğimiz günlerde Nepal'de yaşanan olayları gördük. O olaylar aslında iklim değişikliğinin

0: bir sonucu böyle olaylar daha fazla yaşanmasın, daha fazla insan olumsuz etkilenmesin diye bugünden itibaren bir şeyleri değiştirmek zorundayız.
1: Şimdi bir gün önce Sayın Emine Erdoğan hanımefendiyle bir programdaydınız, bahsettiniz. Onunla o programla alakalı olarak biraz daha detay sormak istedim.
0: Tabii New York İklim Haftası dünyanın en büyük iklim haftası, en eski iklim haftası. Devlet başkanları, iş dünyası, sivil toplum, üniversiteler katılıyor ve 2 haftalık süreçte 5000'den fazla etkinlik gerçekleşiyor New York'ta. Bu bağlamda bu toplantının açılışını Emine Erdoğan hanımefendi yaptı. Sıfır Atık Vakfı bu işin ana paydaşı ve bu bağlamda Emine Erdoğan hanımefendinin liderliğinde Sıfır Atık Vakfı uluslararası bütün iklim haftalarında var. Biz de İstanbul'u Londra ve New York'la bağlamak istiyoruz ve bağladık. Bu bağlamda Londra ve New York iklim eylem haftaları bizim ana partnerimiz. Onlar İstanbul'daki haftaya geliyorlar. Biz Londra ve New York'a gidiyoruz. Bu sayede önemli bir sıfır atık kültürü oluşturmayla alakalı büyük çalışmalar yapılıyor. Büyük bir dönüşüm yaşanıyor. İnşallah vatandaşlarımızla beraber İstanbul'u hak ettiği noktaya hep birlikte taşıyacağız.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok sağ olun. Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağırbaş konuğumuzdu. New York'ta hem sıfır atık çalışmalarıyla alakalı olarak hem de COP31 süreciyle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.
2: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 81. toplantısı New York'ta yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer liderlerin konuşmalarını İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Veysel Kurt NTV yayınında değerlendirdi. Ekranlara taşıyalım ve saat başında tekrar burada olalım.
3: Türkiye'nin bazı konularda özellikle ısrar ettiğini görüyoruz. Filistin meselesi ki 2023 öncesine de gittiğimizde Filistin meselesinin bu anlamda belki de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler kürsüsünde dile getirdiği en istikrarlı konu olabilir diye düşünüyorum. Bunun yanında Türkiye'nin aslında küresel vizyonunun çeşitli alanlara ve bölgelere nasıl yansıdığını ve Türkiye'nin barış inşa edeceği, istikrarlaştırıcı bir aktör olarak kazan kazan ki bu formülü yine dile getirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bunun neredeyse bütün dış politika muhataplarına uzatılmış, daha doğrusu önerilmiş bir formül olarak dile getirdiğini yine gördük. Dolayısıyla Türkiye'nin yakın çevresinden başlayarak yani Irak, Suriye, Filistin, Lübnan gibi Türkiye'nin yakın bölgesinden başlayarak ASEAN'a kadar, işte Asya'ya, Güney Amerika'ya kadar geniş coğrafyaya dair verdiği mesajlar dediğimiz gibi yani Türkiye'nin bu küresel vizyonunu yansıtan bir içeriğe ve bir şeye sahipti, mesaj ve söyleme sahipti. Bunun yanında tabii ki Birleşmiş Milletler reformu yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın sürekli üzerinde durduğu ve aslında dünyada işte Filistin başta olmak üzere Gazze'de İsrail'in uyguladığı soykırım başta olmak üzere birçok itirazın yükselmesine rağmen maalesef bir türlü hayata geçirilemeyen politikaların kökeninde Birleşmiş Milletler'in artık bu atıl kalmış yapısına işaret ediyor. Ve bunun yine değişmesi gerektiğine çünkü işte Güvenlik Konseyi'ndeki 5 daimi üyenin birisinin kabul etmediği herhangi bir konun gündeme gelmediği bir formülasyonda hiçbir krizle baş edemezsiniz. Dolayısıyla bu konu yeniden gündeme gelmiş olması sürpriz değil ve bence Cumhurbaşkanı bu konu üzerinde ısrar etmeye devam edecek. Ve aslında Filistin geçen sene daha gündemde olan bir konuydu. Çünkü Fransa, İngiltere, İtalya birçok Avrupa ülkesi yaptırım yani Batı Şeria'daki yerleşimci terörizme yönelik yaptıkları sert açıklamaları aşan ve Filistin devletinin tanınmasına yönelik adımlar atacaklarını ifade etmişlerdi. Geçen yıl ki bir tam da bu zamanlarda yani Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun toplandığı dönemlerde Filistin devleti İsrail için bir anlamda kırmızı çizgi ve Netanyahu'nun şöyle konuşmalarına baktığımızda vurgu yaptığı en önemli konulardan bir tanesi. Dikkat ederseniz bazen Netanyahu çok vulgarize bir şekilde işte İran nükleer silah sahibi olmayacak, Filistin devleti de kurulmayacak diyor. Yani bu iki konuyu yan yana koyması bile çok önemli bir İsrail'in ne kadar önemsediğini gösteriyor. Fakat bu yıl bu mesele gündeme gelmedi. Sadece ifade ettiğiniz işte Avrupa ülkelerinin Batı Şeria'daki duruma karşın seslerini yükselttiğini görüyoruz. Buna rağmen Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasına Mahmut Abbas'ın davet edilmemesi ki bunun arkasında Amerika Birleşik Devletleri'nin Sayın Abbas'ın vizesini iptal etme durumu söz konusu. Geçen yıl iptal etmişlerdi vizesini. Bu yüzden katılamıyor Birleşmiş Milletler'e. Buradan itibaren başlayıp yani Abbas'ın yokluğunun Birleşmiş Milletler'in temel vazifesine, temel sorumluluğuna gölge düşürdüğünü buradan başlayarak meseleyi Filistin Devleti'nin kurulmasına uluslararası hukuk temelinde işte 67 savaşı öncesi paylaşımı sınırlara referans vererek göstermesi aslında dediğim gibi yani hem Türkiye'nin bu konudaki ısrarı hem de yani Filistin gündem olmasa bile ki hakikaten öyle baktığımızda mesela Gazze'ye yapılan artık bir vurgu yok. İsrail'in zaman zaman saldırılarını devam ettirmesine rağmen yükselen yüksek sesli itirazlar yok. Halklar nezdindeki tabii ki itirazlar devam ediyor. Birleşmiş Milletler'e yönelik reform talebinin genişliyor olması ve bunun Güvenlik Konseyi üyelerinden biri olan Fransa'nın Cumhurbaşkanı'nın ağzından gelmesi bir tarafıyla önemli. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın reform talebiyle ne kadar örtüşüyor sorusu aslında bu anlamda önemli bir soru ve bence burada ben Fransa Cumhurbaşkanı'nın yani Fransa'nın Cumhurbaşkanı olarak Macron'un Güvenlik Konseyi'nde sahip olduğu veto hakkının hakkını pek de vazgeçeceğinden çok emin değilim. Yani çünkü şimdi Erdoğan'ın önerilerine baktığımızda bu Güvenlik Konseyi meselesinin gözden geçirilmesi ve en başta reforme edilmesi gereken kurumların başında geldiğini görüyoruz. Bunu kimi zaman açık bir şekilde dile getiriyor Sayın Erdoğan, kimi zaman daha örtük bir şekilde. Fakat burada bütün sistemi tıkayan bir mekanizma olarak Güvenlik Konseyi'ni sorunsallaştırdığı çok açık. Öte yandan Macron'un söylemleri ve yaklaşımların biraz arka planın ne olabileceğine ilişkin soruşturma yaptığımızda ise bence birincisi güç temelli bir yani daha doğrusu kural temelli bir dünyanın artık geride kalmış olması ve güç sahibi ülkelerin bu kuralları ne kadar aşarlarsa o kadar etki alanlarını genişlettikleri bir dönemde bu sistem en fazla en güçlülerin işine yarıyor. Ve bu anlamda muhtemelen Fransa en fazla işte Amerika Birleşik Devletleri bir gün Venezuela devlet başkanını alan öbür gün Küba'ya sataşan ertesi gün işte İran'ı herhangi bir uluslararası hukuk gerekçesi göstermeden vuran bir devletle karşı karşıyayız. Öte yandan Avrupa için Rusya tehdidi gittikçe büyüyor. Bugünlerde işte Rusya'nın acaba Avrupa'ya yönelik bir hamlesinin olup olmayacağını konuşuyoruz. Dolayısıyla bunları üst üste koyduğumuzda Avrupa için yükselen tehlikenin farkına varmaları bir anlamda Avrupalı liderleri bu noktaya getirmiş durumda. İkinci mesele de ben Macron'un bir anlamda etkisini kaybettiği Afrika'ya yönelik bir pozitif söylem oluşturmaya çalıştığını ifade edebiliriz. Çünkü hani Birleşmiş Milletler yapısı eğer reforme edilirse işte coğrafi temelli bir dengenin gözetilmesi düsturu sürekli dile getiriliyor. Normat, daha doğrusu objektif bir kriter olarak. Dolayısıyla buradan baktığımızda muhtemelen akla ilk gelecek olan temsil edilmesi gereken kıta Afrika geliyor. Ki Guterres de sanırım bugünkü konuşmasında benzer bir göndermede bulundu. Haliyle Fransa'nın biraz etkisinin kaybolmuş olmasına rağmen buradaki yani Afrika kıtasındaki etkisini yeniden tesis etmek için kendi etkisi altındaki ülkelere bir alan açılmasına yönelik bir söylem kuruyor olması da bir ihtimal. Dolayısıyla Macron'un söylemi aslında bir tür işte Birleşmiş Milletler'in temel işlevi olan çatışmaların önlenmesi, iç savaşların önlenmesi, küresel barışın sağlanması gibi daha objektif kriterlerden ziyade bir anlamda Avrupa'ya ve dolayısıyla Fransa'ya yönelen tehlikelerin savuşturulması, öte yandan da dediğim gibi yine Fransa'nın çıkarlarını gözetecek şekilde bir reform talep ediyor olması daha muhtemel gibi geliyor. Halbuki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylemine baktığımızda önce bir itirazın dile getirildiğini, yani dünyanın beşten büyük olduğunu ve ikinci söyleminin de daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna yönelik ifadesi, hatta bunların ikisi de kitap başlığı biliyorsunuz, çok daha somut ve çok daha objektif bir reform talebinin dile getirildiğini, sadece itirazın değil aynı zamanda çok somut teklifleri de içeren bir söylem olduğunu ifade etmemiz mümkün.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
5: Ülkenin batısı soğurken doğusu hala sıcak. İstanbul'da şiddetli yağış nedeniyle su baskını tehlikesi var. Gök gürültüsü de oluşacak. Sıcaklık 15-16 dereceye iniyor. Ankara yağmurlu. İzmir ve Antalya'da gök gürültülü sağanak geçişi olacak. Bursa'da yağış öğleden sonra şiddetli. Ankara 20, İzmir 22, Bursa 16, Antalya 28 derece. Marmara'da öğleden önce Tekirdağ, Çanakkale kesiminde, öğleden sonra Sakarya, Kocaeli bölümünde şiddetli yağacak yağmur nedeniyle tedbirli olunmalı. Sıcaklık 15-17 dereceye iniyor. İç Anadolu'da Eskişehir-Konya hattında sağanak yağış var. Sivas-Kayseri bölümünde yağış perşembe daha kuvvetli. Eskişehir 19, Kayseri 29 derece. Ege'de Manisa, Afyonkarahisar kesiminde kuvvetli yağmur bekleniyor. Manisa'da sıcaklık 20, Muğla bulutlu 26 derece. Akdeniz'de kısa süreli sağanak geçişi olacak. Adana ve Mersin 30 derece. Karadeniz'de öğleden sonra Zonguldak, Bartın kesiminde gece Kastamonu, Sinop, Ordu arasında yağış çok şiddetli. Bolu 17, Samsun 26 derece. Doğuda kuzey kesimler daha bulutlu. Erzurum 26, Malatya 30 derece. Güneydoğu az bulutlu. Gaziantep 29, Diyarbakır 34 derece. Hava durumu.
6: Müzik arası.

0: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saat 6 haberlerle karşınızdayız. 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temaslarını da sürdürüyor. Erdoğan görev süresinin sonuna gelen BM Genel Sekreteri Antonio Guterres başta olmak üzere çok sayıda ülkenin liderleriyle bir araya geldi. Erdoğan'ın temaslarında bölgesel ve küresel konular ele alındı.
1: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na 16. kez hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, görev süresi yıl sonunda sona erecek Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le bir araya geldi. Görüşmede bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, İsrail'in Gazze'de barış istemediğinin bir kez daha ortaya çıktığını, iki devletli çözüm zemininin korunması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ve Ukrayna konularında da Türkiye'nin diplomatik sürece bağlı kalınması için gayret gösterdiğini vurguladı. Erdoğan, İngiltere Başbakanı Andy Burnham'la da görüştü. Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti. Görüşmeye dair ayrıntılar Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Görüşmede Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının adadaki egemen eşitliği ve uluslararası statüsünün tanınmadığı hiçbir formülün sonuç vermeyeceğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Takayuki Sanae'yi de kabul etti. Erdoğan, Japonya Başbakanı Takayuki'yi Türkiye'de düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne davet etti. Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'ndeki görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da eşlik etti. Cumhurbaşkanı Katar Şeyhi Şeyh Temim Bin Hamid El Sani ile de bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-Katar ilişkilerini daha ileri seviyelere taşımak için çalışmalar ele alındı. Bölgede enerji arzını olumsuz etkileyen gelişmelerin herkesi sıkıntıya soktuğunu belirten Erdoğan, enerji ve ulaştırma koridorları alanlarındaki işbirliğini ilerletmenin önemli olduğunu vurguladı. Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye, Bangladeş Başbakanı Tarık Rahman ve Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile de görüştü. Görüşmelerde ikili ilişkilerle bölgesel ve küresel konular ele alındı.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve Körfez ülkelerinin liderlerinin de yer aldığı İran konulu toplantıya katıldı. Trump, Erdoğan hakkında övgü dolu sözler kullandı. Ayrıca Gazze'de barışı bu masanın etrafındaki liderlerle sağladık ifadelerine yer verdi.
2: Tam olarak bir yıl önce uluslarımız Birleşmiş Milletler çatısı altında bir araya gelmiş ve Gazze'deki kanlı savaşı nasıl sona erdirebileceğimizi konuşmuştuk ve yine neredeyse aynı yüzlerle birlikteyiz. Burada Türkiye'den dostumla da bir aradayız. Gerçekten çok çetin biri. Ona bulaşmasınlar. Umarım bunu doğru çevirirler. Umarım iyi bir tercümanımız vardır. Ama gerçekten fantastik, harika birisi, öyle değil mi dostum? Gazze'deki savaş devam ediyordu ve ucu bucağı görünmüyordu. Ve sizin yardımlarınızla, o gün ulaştığımız tarihi barış anlaşmasıyla yüz binlerce kişinin hayatını kurtarmış olduk. Tabii ki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de 20 maddeli ortak barış planımızı da oy birliğiyle onayladı. Barış Kurulu da muhteşem bir iş çıkardı. Buradaki uluslara da teşekkür etmek istiyorum. Zira milyarlarca dolar yardımda bulundular. Gazze'yi yeniden ayağa kaldırmak için, Gazze halkına yardım etmek için, her şeyin ötesinde insanlara yardım etmek için.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentindeki BM Genel Kurulu sırasında ABD ve İran arasında sessiz sedasız bir görüşme gerçekleştirildi. ABD Başkanı Donald Trump heyetlerin 3 saat görüştüğünü ve verimli geçtiğini belirtti.
3: Yaklaşık bir saat önce çok iyi bir görüşme yaptılar ve nasıl sonuçlanacağını göreceğiz. Anlaşma yapmaları kesinlikle onların lehine. Bunu başarabilirsek sanırım daha iyi olur.
4: Tahran'la Washington arasında Haziran'da imzalanan mutabakatın ardından çatışmalar yeniden başlamıştı. İki ülke arasında çatışmaların başlaması sonrası ilk üst düzey görüşme basına kapalı gerçekleşti. Heyetler görüşme sonrası açıklama yapmadı. ABD Başkanı Donald Trump görüşmenin yapıldığını duyurdu, İran'ın iki seçeneği olduğunu söyledi.
3: Neden yapmak istemediklerini anlayamıyorum. İki seçenek var. Ya yok olacaklar ya da anlaşacaklar.
4: İran Devlet Televizyonu ise ABD temsilcisinin ısrarı üzerine BM Genel Kurulu marjında gerçekleştirildi ifadeleriyle heyetler arası görüşmeyi duyurdu. İran'dan yapılan açıklamalara göre Witkoff'un görüşme talebinin kabul edilmesinin nedeni İran'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için öne sürdüğü şartların iletilmesi oldu. Üst düzey bir İranlı kaynak El Arabiya'ya görüşmeleri değerlendirdi. New York'taki ABD-İran görüşmesi müzakereleri çıkmazdan çıkardı ve müzakere sürecinde hareketlilik sağladı dedi. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak için öne sürdüğü şartlar arasında deniz ablukasının derhal kaldırılması, İran'ın dondurulmuş tüm varlıklarının derhal ödenmesi ve tüm cephelerindeki savaşın sona erdirilmesi bulunuyor.
0: Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan ve de Pakistan Dışişleri Bakanları Birleşmiş Milletler toplantısı için bulundukları New York'ta bir araya geldi. Toplantıdan sonra yapılan ortak açıklamada Husiler dahil olmak üzere Suudi Arabistan'a yönelik tüm saldırılar kınandı. Ortak açıklamada Suudi Arabistan Krallığı'nın egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve güvenliğine yönelik sarsılmaz desteğin altı çizildi. Krallığın uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler şartı uyarınca kendisini, topraklarını ve halkını korumaya yönelik meşru müdafaa hakkı da teyit edildi. Bakanlar denizlerde seyri sefer güvenliğinin ve serbestisinin korunmasının önemini de vurguladılar. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a New York'ta katıldığı bir panelde yöneltilen soruda Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları Mekke Anlaşması'nın ilk sınavı olarak nitelendirildi. Fidan'a anlaşmanın nasıl sınav verdiği soruldu. Hakan Fidan'ın salondaki ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey'e atıfta bulunarak verdiği yanıt dikkat çekti.
5: You think the agreement passed its first test?
6: Well, I mean, here today we have a living legend, Jim Jeffrey. when did you join the army, Jim? 50 years ago. How many times in your lifetime the Article 5 was triggered at NATO?
7: Only once.
6: Yeah. So this is not fair. Nobody's criticizing NATO as a paper tiger. But, you know, when it comes to only newborn a defense alliance, just showing a crisis which is 10 years old, Yemen crisis, then saying, look, it's not working. We've just started.
5: Okay. Fair enough.
0: Ürdün Kralı 2. Abdullah 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu konuşmasında İsrail'i eleştirdi. Tel Aviv yönetiminin hukuka aykırı hareket ettiğini söyleyen Ürdün Kralı, uluslararası topluma İsrail'in yayılmacı politikalarının önüne geçme çağrısı yaptı.
8: Başkan Trump bu savaşı sona erdirmek için bir yol izlenmesi adına büyük çaba gösterdi. Ancak İsrail hükümeti sürekli olarak hedef çıtasını yükseltmeye, sivil altyapıya yönelik saldırılarına ve yakımlarına devam etmeye, geri çekilmeyi reddetmeye ve Filistinlileri Gazze'nin neredeyse sadece üçte birine sıkıştırmaya devam ediyor. Bize İsrail'in hukukun üstünlüğüne dayalı bir ülke olduğunu garanti ediyorlar. Oysa sahada olanlar bunun aksini söylüyor. İsrail hükümetinin iştahı artık bölgesel bir tehdit haline geldi. Ve bugün Suriye bir uyarı niteliğinde. Uluslararası toplum çoğu şeyi görmezden gelmeyi seçiyor. Hesaplı adımlarla İsrail ne kadar ileri gidebileceğini test ediyor. Ve uluslararası toplum her bakışını kaçırdığında İsrail sınır hatlarını ve yasal sınırları aşarak daha da ileri gidebileceğini öğreniyor.
0: ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da medya yasağı kararına tepki olarak bazı yayın kuruluşları Trump'ın etkinliklerinin ortak yayınını yapmamıştı. Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etmek üzere BB binasına girerken karşısında CNN International kamerasını görünce tepkisini dile getirdi. Peki Trump o anda ne dedi? İzleyelim.
9: It's an honor to be here. I'm surprised that CNN is here covering me. You should be here.
10: The United Nations allowed us in, sir.
9: You should not be here covering me. You said you weren't going to cover me. You shouldn't be covering me. But I will tell you, it is an honor to be at the United Nations, and we're making a lot of progress. Our country is doing really, really well. Thank you very much.
0: Mr. President, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği New York'ta Suriye toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi. Şara, salondakilerin sandalyede oturduğunu görünce koltuğundan kalktı, kendisi de bir sandalyeye oturdu. Suriye Cumhurbaşkanı, herkes alçak gönüllülükten olduğunu düşünüyor ancak koltuk rahatsız diyerek espri yaptı. Şara'nın sahnedeki koltuktan kalkarak sandalyeyle değiştirmesi salondakilerden de büyük alkış aldı. Organizatörlerin sahnedeki koltukları hızlı şekilde sandalyelerle değiştirmesinin ardından panel kaldığı yerden devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gittiği New York'ta çocuklar için güvenli dijital sistemler programında konuştu. Farklılaşan ulusal uygulamalardan ziyade ortak küresel standartlar geliştirmeliyiz. Bunu Birleşmiş Milletler çatısı altında birlikte oluşturmalıyız dedi.
7: Çocuğun güvenliğini sağlama sorumluluğu yalnızca ebeveynlerin değil, hepimizin. Farklılaşan ulusal uygulamalardan ziyade ortak küresel standartlar geliştirmeliyiz. Bu standartları Birleşmiş Milletler çatısı altında birlikte oluşturmalıyız.
11: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu marşında düzenlenen görünmeyen mimari, çocuklar için güvenli dijital sistemler inşa etmek, uluslararası standartların ve ortak sorumluluğun geliştirilmesi başlıklı etkinlikte konuştu. Çocuklar zihinlerine göz konulmuş hedef kitleye dönüştürüldü dedi.
7: Onları ekran başında tutmak isteyen davranış bilimciler, tasarımcılar ve nörobilimciler karşısında yapayalnız ve çaresizler. Ekran süresini sınırlamayı basit bir irade meselesine indirgeyemeyiz. Sağlıklı bir dijital ekosistem kurmalı ve güvenliğin dijital sistemlere sonradan eklenen bir özellik değil, tasarımın çıkış noktası olmasını sağlamalıyız.
11: Emine Erdoğan, her ülkenin kendi önlemini almasından ziyade ülkeler arasında ortak bir uygulama anlayışı kurulmasının önemini vurguladı.
7: Türkiye olarak biz de bu önlemleri erkenden hayata geçirmiş bir ülkeyiz. Ancak şu bir gerçek ki küresel çapta faaliyet gösteren teknoloji şirketlerine karşı her ülkenin müstakillen düzenlemeler getirmesi standartlaşmanın maalesef önüne geçiyor. Dolayısıyla ortak gayretlerimizi birleştirmeliyiz.
11: Programda konuşan Belçika Kraliçesi Matilde de çocuklar küresel bir teknoloji deneyinin öznesi ya da veri toplama ve dikkat çekmeye dayalı iş modelleri için birer kobay olamazlar dedi. Toplantıya katılan lider eşleri de risklerin giderek büyüdüğünü ve önlem alınması gerektiğine işaret etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş da çocukların korunması için küresel adımlar atılmasının önemini vurguladı. Uluslararası toplum çocukların haklarını ve güvenliğini korumak amacıyla ortak standartlar geliştirmeli. Her çocuğun güvenli bir şekilde katılım sağlayabileceği bir dijital ekosistem inşa edebiliriz dedi.
0: İstanbul Esenyurt'ta bir lastikçide çıkan yangın çevredeki 5 iş yerine daha sıçradı. Yangın gece saatlerinde Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'ndaki lastikçide başladı. Alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada alevler büyüyerek çevredeki 5 farklı iş yerine sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına farklı noktalardan müdahale etti. 2 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Lastikçi ve 5 iş yerinde de hasar oluştu. Ankara'da etkili olan gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler trafikte güçlükle ilerledi. Keçiören'de yağış sonucu çöken bir yolda park halindeki araçlar yola düştü.
1: Cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı yollarda çökmeler yaşandı. Şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Başkentte sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
0: Müzik
1: Ankara'da gök gürültülü sağanak yağış dün akşam saatlerinde etkili oldu. Etkili yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sağanak yağışa trafikte yakalanan sürücüler güçlükle ilerledi. Bazı araçlarsa oluşan su birikintilerinde mahsur kaldı. Sağanak yağış nedeniyle Keçiören'de ise bir yolda göçük meydana geldi. Kanalizasyon çalışması yapılan yolda bulunan stabilize alan etkili yağışla çöktü. Yolun çökmesi sonucu park halindeki çok sayıdaki araç oluşan çatlağa düştü. Kimsenin yaralanmadığı olayda araçlarda maddi hasar meydana geldi. Gök gürültülü sağanak yağış başkentte geceyi de gündüze çevirdi. Gökyüzünü aydınlatan şimşekler görsel bir şölene dönüştü.
0: Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin 9. sınıf öğrencisi okulun yakınında av tüfeğiyle ateş açtı. 11 öğrenci yaralandı. 3'ünün durumu ağır. 16 yaşındaki saldırgan yakalandı. Zanlının annesi, babası ve dedesi de gözaltına alındı.
1: Av tüfeğiyle okul yakınlarında ateş açtı. 3'ü ağır, 11 öğrenci yaralandı.
12: Aynı okulun öğrencisi olan bir çocuk anneannesinin üzerine kayıtlı pompalı tüfekle okula 80-100 metre mesafede okula gitmekte olan çocukların üzerine ateş etmek suretiyle bir saldırı gerçekleştirdi.
1: Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki saldırı İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yakınlarında gerçekleşti. 9. sınıf öğrencisi anneannesinin üzerine kayıtlı av tüfeğiyle okula gitti. Sokakta ateş açtı. O sırada okula giden 11 öğrenci çıkan saçmalardan yaralandı.
12: 3 tanesinin durumu diğerlerine göre daha kritik. Şu anda ameliyattan da çıkmış durumdalar. Yoğun bakımda tedavileri devam ediyor. Birisi taburcu oldu.
1: Olaydan sonra kaçan 16 yaşındaki saldırgan kısa sürede yakalandı. 16 yaşındaki zanlının anne ve babasıyla dedesi de gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayın aydınlatılması için iki Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini açıkladı. Çocuklarımızın güvenliğini tehdit eden hiçbir ihmal karşılıksız kalmayacaktır, dedi. Saldırganın akran zorbalığına uğradığı, bu nedenle iki gün okula gitmediği iddia edildi. Saldırıyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı 3 müfettiş, İçişleri Bakanlığı da 2 mülkiye ve 2 polis baş müfettişi görevlendirdi. Öğrencilere psikolojik destek verileceğini söyleyen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ailelere de büyük sorumluluk düştüğünü vurguladı.
12: Aileler çocuklarının okula gidip gitmediğini, okuldan çıktıktan sonra nereye gittiklerini, eve geldiklerinde çocuklar hangi internet sitelerine giriyorlar, bunları mutlak suretle takip etmeliler, kontrol etmeliler. Eğer evlerinde silah varsa bunları çocukların ulaşamayacakları, erişemeyecekleri yerlere kaldırmalılar.
1: Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay Manisa'ya gitti. Olay yerinde incelemelerde bulundu. Daha sonra saldırıda yaralanan öğrencileri hastanede ziyaret etti.
0: Manisa'da yaşanan bu olayla ilgili Ankara'dan yapılan açıklamalara da bakalım.
11: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'daki saldırıya ilişkin açıklamasında olayın tüm yönleriyle soruşturulduğuna vurgu yaptı.
1: Bu elim hadiseden etkilenen tüm yavrularımıza, ailelerine, öğretmenlerimize ve eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu müessif hadise ilgili birimlerimiz tarafından titizlikle soruşturulmaktadır. Emniyet birimlerimiz gereken tüm tedbirleri almaktadır. Milletimize geçmiş olsun.
11: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, her türlü idari ve adli işlemin yürütüldüğünü belirtti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, evlatlarımızın saldırıya uğraması yüreğimizi yakmıştır, dedi.
13: Olayın hassasiyeti gereği evlatlarımızın ve ailelerimizin mahremiyetini korumak adına tüm kamuoyunu ve medyamızı sorumlu davranmaya, herkesi resmi açıklamalar dışındaki teyitsiz paylaşımlara itibar etmemeye davet ediyoruz.
11: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı. Duran, olaya ilişkin yapılan yayınlar hakkında uyarıda bulundu.
14: Böylesi hassas olaylarda özellikle medya ve sosyal medya mecralarında kullanılan dilde gerekli özenin gösterilmesi, öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın mahremiyetinin ve psikolojik güvenliğinin korunması büyük önem taşımaktadır. kamuoyunun resmi makamların açıklamaları dışındaki teyitsiz bilgi ve paylaşımlara itibar etmemesi önemli rica olunur.
11: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar da soruşturmanın titizlikle sürdüğünü söyledi. Acar, medya kuruluşları ve sosyal medya kullanıcılarından çocukların üstün yararını ve ailelerin hassasiyetini gözetmelerini istedi.
0: Ankara'da bir apartman dairesinde silah ve bıçakla öldürülmüş 3 kişinin cansız bedeni bulundu. Olay yerinden kaçan zanlı da yaşamına son verdi.
11: 3 kişiyi öldürdü, ardından kaçarak olay yerine yakın bir binaya saklandı. Polisin teslim ol çağrısına uymadı, kendi yaşamına son verdi. Olay Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinde Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Saldırgan Kadir Çiçek, Mehmet Emre Çallı'yı da Enes Çallı ve Mehmet Büyükırmağı öldürdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak Mehmet Emre Çaldı'yı da Enes Çaldı ve Mehmet Büyükırmak olay yerinde hayatını kaybetti. İddiaya göre olay yerinde hem bıçak hem de kurşun izlerine rastlandı.
13: Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinde 3 kişiyi öldüren şahıs aynı sokaktaki başka bir binaya sığındı. Polis ekiplerinin teslim ol çağrısına uymayan şahıs hemen arkamdaki binada yaşamına son verdi. Olayın neden ve nasıl meydana geldiği yapılan incelemelerin ardından netlik kazanacak.
15: Biz işte gelince bizim çocuklar evdeydi, silah sesi duymuşlar, içeriye girmişler. Onların hepsini vuruyor, orada da arkadan aykırı kaçıyor, buraya saklanıyor.
16: Polisler teslim ol çağrısında bulunuyor fakat teslim olmuyor.
11: 3 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan saldırgan Kadir Çiçek'in 3'ü uyuşturucu madde ticareti olmak üzere 4 farklı suçtan aranma kaydı ve toplam 8 suç kaydının olduğu da öne sürüldü.
0: Fon soruşturması kapsamında yeni bir operasyon yapıldı. 14 şüpheli daha gözaltına alındı. Toplam gözaltı sayısı 44 oldu. 5 Tera ve Pusula Holding yöneticisi de tutuklandı.
17: Küresel ekonomik politik sistem gerçekten belki de tarihinin en zor etaplarından birisinden geçiyor.
1: Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmenli, bu kuruluşta yer alan yöneticilerden Emre Alkin, Kerem Alkin, Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan. Emniyetteki işlemleri sona eren 5 isim adliyeye getirildi. Soruşturma kapsamında 5 kişi tutuklandı.
17: Gitgide kan kaybettiğini görüyoruz.
1: Katılım Evim, Destek Holding ve Hedef Holding hisselerindeki işlemlere yönelik bir operasyon daha gerçekleştirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek piyasa dolandırıcılığına işaret etti. 14 şüphelinin gözaltına alındığını, bir şüphelinin ise yurt dışında olduğunu belirtti. Hesap hareketleriyle ilgili inceleme de sürüyor. Pusula grubunun başındaki isimlerden Muhammed Yarız'ın İsviçre'deki hesabına 1 milyar 653 milyon lira değerinde para gönderen Selim Dağbaşı ve Hamza Kaplan gözaltına alındı. Öte yandan Hedef Yatırım Bankası'nın 40 milyon dolar karşılığında İsviçre Bankası'na 2 milyar lira göndermek istediği belirlendi. BDDK ve MASAK yaklaşık 40 milyon dolarlık transferi durdurdu. Kapatılan 131 fona yatırım yapan kişilere fonlardaki hisselerin nakde çevrilerek ödeme yapılması hedefleniyor. Bu hisselerin ne derece nakit potansiyel açısından güçlü olduğu veya olmadığı ilerleyen süreçte belirleyici etkenlerden biri olacak.
0: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'deki şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada tutuklu sayısı artıyor. FETÖ'den 9 yıldır tutuklu olan eski istihbaratçı Enver Altaylı bu soruşturmada da tutuklandı. FETÖ incelemesi başlatılan Kurtlar Vadisi dizisi oyuncularından Emin Olcay ise savcılıkta ifade verdi. Kozinoğlu'nu tutuklamaya sevk eden eski savcının da kim olduğu ortaya çıktı.
18: Kaşif Bey.
11: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'de tutuklu olduğu Silivri cezaevinde savunma yapmasına günler kala şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada tutuklu sayısı 8'e çıktı. FETÖ'den 9 yıldır tutuklu olan eski istihbaratçı Enver Altaylı bu soruşturmada da kasten öldürmeye azmettirme suçlamasıyla tutuklandı. Altaylı ifade vermesi için Ankara'dan İstanbul'a götürüldü. Enver Altaylı hakkında ayrıca ifade sırasında savcıya yönelik sözleri kapsamında kamu görevlisine karşı tehdit suçlamasıyla soruşturma açıldı.
19: Konuşmak ister misiniz efendim?
11: Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili Kurtlar Vadisi'ne FETÖ yönünden inceleme başlatılmıştı. Dizide Ömer Baba karakterine hayat veren oyuncu Emin Olcay da tanık sıfatıyla savcılıkta ifade verdi.
18: Sayın savcıyla bir görüşelim, ondan sonra size bir şey söyleyebileceğimi zannetmiyorum, onu söyleyeyim.
11: Kozinoğlu'yla dizideki Kazım Kaşifoğlu karakteri arasındaki benzerlik yıllardır gündemde. Kaşifoğlu karakterine hayat veren Sedat Savtak da ifadeye çağrılan isimler arasında. Dizide MİT görevlisi Kazım Kaşifoğlu cezaevinde fenalaşıp koluna şırıngayla hava enjekte edilerek öldürülse de ölüm nedeni kalp krizi olarak gösterilmişti. Kaşif Kozinoğlu'nun ölüm nedeni de 15 yıl önce kayıtlara kalp krizi olarak geçmişti. Daha önce ifade veren dizinin senaristlerinden Raci Şaşmaz, birinin ölümünü önceden bilme imkanımız yok demişti. Kozinoğlu'nu tutuklamaya sevk eden savcının ise Ergenekon savcısı olarak da bilinen Zekeriya Öz olduğu ortaya çıktı. 2015'te FETÖ ile ilişkisi nedeniyle meslekten ihraç edildikten sonra yurt dışına kaçan Öz hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.
0: Yaklaşık bir yıl önce İstanbul'da dövülerek öldürülen gazeteci Hakan Tosun cinayetine ilişkin davanın 3. duruşması görüldü. Aslında karar çıkması bekleniyordu ancak sanık avukatları duruşmaya katılmadığı için dava ertelendi.
11: 10 Ekim'de evine giderken darbe edildi. 3 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Gazeteci Hakan Tosun cinayetine ilişkin davanın 3. duruşmasında karar bekleniyordu. Ancak sanık avukatları duruşmaya katılmadığı için dava ertelendi.
20: Bu süreç daha yeni başlıyor. Burada olayda parmağı izi eli geçen kim ne yaptıysa tek tek onların da soruşturmaları devam edecek. Bunun için de baskımıza devam edeceğiz. Adaleti ve yargıyı kimse yanıltmaya kalkmasın.
11: Dava Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Tutuklu sanıklar Abdurrahman Murat ve Adnan Şahin kasten öldürme suçlamasıyla yargılanıyor. Ancak Hakan Tosun'un ailesinin avukatlarına göre suça iştirak eden bir kişi daha var.
21: Dava dosyasına giren görüntülerde de gördüğümüz bir fiil Hakan Tosun'u o darp edildiğinde ki birçok noktada bulunan, hatta ilk temasında bulunan, sonrasında da Hakan'ı takip eden bir üçüncü kişi mevcut. Hiçbir şekilde bu kişinin soruşturulmasına dahil bir süreç işletemiyoruz.
11: Duruşmada sanıkların tutukluluğunun devamına karar verildi. Dava 7 Ekim'e ertelendi.
0: İstanbul'da Adalar Belediyesi'nde bugün başkan vekilliği seçimi yapılacak. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, yeni partililerle yaptığımız işbirliği sonucunda seçime katılmama kararı aldıklarını, salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçimin ertelendiğini söyledi. 2024 yerel seçimlerinde Adalar halkının sandıkta ortaya koyduğu iradeye verdiği oylara sahip çıkmaya devam edeceğiz dedi. Adalar Belediyesi Başkanı Ali Ercan Akpolat tutuklanınca başkan vekili olan Medine Pamuk geçen hafta sağlık gerekçesiyle istifa etmişti. Adalar Belediye Meclisi'nin 12 üyesinden Başkan Akpolat ve bir üye tutuklu. 3 kişi görevden uzaklaştırıldığı için oy veremiyor. Diğer üyelerden 5'i CHP'li, ikisi AK Partili. Yeni partinin tutuklanan üyesinin istifasının alındığı, böylece yedek üyenin seçimde oy kullanabileceği belirtiliyor. Kişisel verilerin yasa dışı biçimde ele geçirilmesine yönelik son dönemde açılan en kapsamlı soruşturmayla ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Soruşturmanın odağındaki 6 hukuk bürosunun Türkiye'de yaşanmış neredeyse 5 trafik kazasından birinde taraf olduğu anlaşıldı. Bu yolla elde edilen haksız kazanç tutarı ise 16 milyar liraya yakın.
22: Kaza geçiren vatandaşların telefon numaralarını ele geçirip defalarca arıyor, vekalet vermeye ikna ediyorlardı. Ardından da bu vekaletle sigorta şirketlerinden tazminat alıyorlardı. Haksız yolla 15,6 milyar lira kazanç elde ettiği öne sürülen kurum ve kişilere soruşturma açıldı. 4 ayrı şehirde 6 hukuk bürosu ve 20 şirkete baskın düzenlendi. Olayla bağlantılı 825 kişi tespit edildi.
23: 2025 yılı karayolları trafik istatistiklerine baktığınızda ülkemizde toplam
2: 1,5 milyon trafik kazası oluşmuş ve bu 1,5 milyon kazanın yaklaşık 1 milyon 250 bini maddi hasarlı trafik kazası. Neredeyse her 5 kazadan 6 kazadan birisinin söz konusu bu soruşturma dosyasında iddia edilen hukuk büroları tarafından alınmış olabileceğini öngörüyoruz. Bu söz konusu 6 tane hukuk bürosunun Türkiye'deki kazaların 5'te 1'ine ilişkin uyuşmazlıklarda taraf vekili olması zaten çok düşündürücü.
22: Soruşturma ile ilgili ayrıntıları Adalet Bakanı Akın Güllek sosyal medya hesabından duyurdu.
3: İncelemeler sonucunda bazı kolluk görevlileri, tahkim hakemleri, sigorta şirketi çalışanları, sigorta acenteleri, eksperler, kaporta ve boya ustaları ile servis çalışanlarına olağan dışı nitelikte para transferleri gerçekleştirildiği belirlenmiştir.
22: Hukukçular, kişisel verileri kanuna aykırı şekilde paylaşanların bu soruşturmayla ortaya çıkacağına dikkat çekiyor ve kaza geçiren vatandaşları uyarıyor.
2: Gerek hastane ve tedavi sürecinde gerek aracınıza verilen zararların kaybı zaten sigorta poliçeleriyle teminatlandırılmış durumda. Bir avukata ya da bir hukuk bürosuna ya da bir hukuk bürosu çalışanına zaten vatandaşın ihtiyacı yok.
22: Soruşturma İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürüyor.
0: Geçen yıl bir kız öğrencinin bir grup kız öğrencinin saldırısına uğradığı, üstelik o görüntülerin internette yayınlandığı ortaya çıktı. Ama bu kez şaşırtıcı bir gelişme de yaşandı. Mağdur öğrencinin annesi konuşmak istediği saldırganların şikayeti üzerine tazminat ödemeye mahkum edildi. Mağdur anne yetkililerden yardım istiyor.
4: Başka sınıftan kızlar darp ediyorlar, video çekiyorlar ve bu 3 gün boyunca sürüyor. Onların belirli bir sayfaları varmış, oralarda paylaşıyorlarmış.
11: Lise öğrencisi geçen yıl sınıfta akran zorbalığına uğradı. Üstelik bu anlar cep telefonuyla kaydedilerek internette de paylaşıldı. Tüm bunlar yetmiyormuş gibi saldırıya uğrayan kızın annesi duruma tepki gösterince hakkında yapılan şikayet sonrası tazminat ödemeye mahkum edildi.
4: Ben bu olayı öğrendiğimde kızlardan bir tanesi iletişime geçtim. Ama başarılı olmadı. Karşımdaki kişi küfür hakaret edince bir de dinlemeyince beni suratıma telefonu kapattı. Ben de aynı şekilde sesli mesaj attım ona. Ondan sonra süreç başladı. Bizim mahkememiz ve davamız görülmeden onlar nasıl şikayetçi oldular, nasıl davaları açıldı hiç bilmiyorum. Sonrasında bilmediğim bir davanın içerisindeyim. Yani hiç davaya gitmedim. Ne olduğunu bilmiyorum. 45 bin TL'lik bir icra, yani avukatlık parasını bize ödetmeye çalışıyorlar. Ayrıyetten ödemediğim için şu an dosya masrafı falan filan derken 65 bin TL'yi geçmiş durumda.
11: Olay İstanbul Maltepe'deki bir lisede yaşandı. Görüntüler 13 Eylül 2025'ten. 9. sınıf öğrencisi bir kız çocuğu bir grup kız öğrenci tarafından darp edildi. Gözaltına alınan 3 öğrenci çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. Saldırıya uğrayan öğrencinin annesi yetkililerden yardım istiyor.
4: Ben de onlardan şikayetçiyim, ailelerinden şikayetçiyim, okul yönetiminden şikayetçiyim, nöbetçi öğretmeninden şikayetçiyim, rehber öğretmeninden şikayetçiyim. Bir kez şikayette bulundum, soğuşturmaya yer bulunmadığını söylediler. Ben hakkımı yerde bırakmak istemiyorum. Kızımın psikolojisi ne olacak? Yani ben adalet istiyorum.
0: Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesinde bataklığa saplanan yaşlı bir adam büyük tehlike atlattı. AFAD ekiplerinin yardımına koştuğu vatandaş halat yardımıyla kurtarıldı. İmran Kılıç Köprüsü altında bir kişinin çamura saplandığını gören vatandaşlar 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulundu. Ekipler harekete geçti. 69 yaşındaki Mehmet Akarsu için kurtarma çalışması başlatıldı. Halat yardımıyla ulaşılan Akarsu bulunduğu yerden kurtarıldı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi. Nefes kredisinde bilanço belli oldu. Temmuz sonu itibariyle 114.304 esnaf ve sanatkara toplam 87.4 milyar lira tutarında kredi kullandırıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek milletvekillerinin esnaf ve sanatkarlara kullandırılan kredilere ilişkin soru önergesini yanıtladı. Şimşek'in verdiği bilgiye göre 2026 yılı Temmuz sonu itibariyle esnaf kredilerine ilişkin toplam kredi bakiyesi 299 milyar lira olarak gerçekleşti. geçti. Böylece 40,3 milyar liralıkta faiz desteği sağlandı. Bakan Şimşek ayrıca 2025 yılı Temmuz ayından bugüne kadar 75.584 kredi işlemiyle 106.2 milyar lira kredi sağlandığını belirtti. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yaptırımlarının başlamasının ardından Türkiye'deki 3 havayolu şirketi İran'a tüm uçuşları durdurdu. Türk Hava Yolları, Ajet ve Pegasus yaptırımların başladığı 21 Eylül itibarıyla İran'a seferlerini iptal etti. ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın havacılık sektörüne destek sağlayan kişi ve kuruluşların ikincil yaptırımlarla karşılaşabileceğini, hizmet vermeye devam eden yabancı havalimanları ve şirketlerin ABD finans sistemine erişimlerini riske atacağını açıklamıştı. Türk şirketlerinden İran'a Mart ayına kadar sefer görünmüyor. Ankara Sanayi Odası ile Türk-Fransız Ticaret Derneği arasında ticari işbirliği anlaşması imzalandı. ASO Başkanı Seyit Ardıç hem Fransız iş adamlarına yatırım çağrısı yaptı hem de Avrupa Birliği'ne yeni sanayi politikaları için seslendi.
5: Made in Europe yaklaşımı ile Türkiye'nin entegrasyonu birbirini tamamlayan iki süreçtir. Avrupa'nın yeni sanayi politikaları oluşturulurken Türkiye'nin mevcut üretim entegrasyonunun göz önünde bulundurulması son derece önemlidir.
11: Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, Avrupa Komisyonu'nun 2026'da açıkladığı sanayi hızlandırıcı yasası teklifi kapsamında Türkiye'nin konumunun gümrük birliği nedeniyle özel olarak dikkate alınması gerektiğini söyledi. Ardıç, ASO, Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği ve Türk-Fransız Ticaret Derneği işbirliğiyle düzenlenen Fransa Ülke Günü etkinliğinde konuştu. Yatırımcılara çağrı yaptı.
5: Buradan Fransız teknoloji şirketlerine, sanayicilerine ve yatırımcılarına açık bir davette bulunuyorum. ASO teknoloji üssünün bir parçası olun. Fransız şirketlerini ASO serbest bölgesini sunacağı vergi ve gümrük avantajlarından yararlanarak Ankara'mızda yatırım yapmaya davet ediyoruz.
11: Etkinlikte Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabel Dumont da kürsüdeydi.
6: Türkiye ekonomisi büyümeye ve şirketleri küresel çapta genişlemeye devam ederken biz de Fransa'da daha fazla Türk yatırımı yapılmasını teşvik ediyoruz. Fransa, Türkiye'nin dinamik ve yenilikçi işletmelerinin büyümesi için ideal bir ortaktır.
11: Programda Türk-Fransız Ticaret Derneği ve Ankara Sanayi Odası üyeleri arasında ticari ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla işbirliği protokolü de imzalandı.
0: Çin Halk Cumhuriyeti'nin 77. kuruluş yıl dönümü için İstanbul Başkonsolosluğu'nda resepsiyon düzenlendi. Resepsiyonda Çin Halk Cumhuriyeti 77. kuruluş yıl dönümü ve Çin-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 55. yıl dönümü kutlandı. Resepsiyona iş ve sanat dünyasından isimler katıldı. Çin İstanbul Başkonsolosu'nun programda yaptığı konuşmada iki ülke arasındaki ticari, ekonomi ve finans alanındaki işbirliklerinin derinleştiğine dikkat çekildi. Konuşmaların ardından Çin yöresel müziklerinin dinletisi yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı Danışma Kurulu'nun ilk toplantısında kurul üyeleri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi. Burada konuşan Ersoy, Alevi Bektaşi inancı ve geleneğinin bu toprakların köklü, manevi ve kültürel mirasının ayrılmaz parçası olduğunu söyledi. 72 millete bir nazarla bakmayı esas kabul eden bir anlayışla çalışıyoruz. Her vatandaşımızın kendisini dinlenmiş, anlaşılmış ve değerli hissetmesini önemsiyoruz ifadelerini kullandı. Vatandaşların taleplerinin hizmetlere yansıtılmasının temel sorumlulukları olduğunu söyledi. Ersoy, başkanlığın yurt içinde ve dışında Alevi Bektaşi kültürünün araştırılması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için bilimsel ve kültürel faaliyetlere katkı sunduğunu da belirtti. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen maden kurtarma yarışması Rize'de başladı. Türkiye Madenciler Derneği tarafından düzenlenen yarışmaya 13 maden şirketinin arama kurtarma ekipleri katıldı. Yarışmada ekipler yangın söndürme, enkazda arama kurtarma, kimyasalla müdahale gibi kategorilerde mücadele ediyor.
11: Türkiye Madenciler Derneği tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen maden kurtarma yarışması Rize'de başladı. Hedef maden sektöründe iş güvenliği ve iş sağlığına ilişkin farkındalık yaratmak. Bu kapsamda farklı madencilik firmalarından 13 ekip rekabet ediyor. Ekipler yeraltı, yangın, deprem, kimyasala müdahale, araç kazası ve takım yetkinliği olmak üzere 6 kategoride mücadele ediyor. Yarışmanın açılışına katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, madenlerde iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin öncelikleri olduğunu söyledi.
8: Biz bunu bir yarışma olarak görmüyoruz. En önemlisi burada kendi bilgi, birikim ve becerilerini diğer arkadaşlarımıza aktarmış olacaklar. Madencilerimizin özellikle orman yangınlarında, özellikle deprem felaketlerinde gerçekten çok faydalı, çok başarılı kurtarma faaliyetlerini yaptıklarını millet olarak biliyoruz.
11: Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz da yarışmayı uluslararası boyuta taşımayı hedeflediklerini anlattı.
9: Derdimiz şu, madenlerde çalışan insanlarımızı sağ salim evine göndermek. Ama asıl önemli olan da doğal felaketlerin yaşandığı anlarda da can olmak, nefes vermek için elimizden geldiği kadar iş güvenliğini ön planda tutarak insanlarımıza el vermek ve yardım etmek.
0: Türkiye Sinema Festivali 26-27 Eylül tarihlerinde yapılacak. Sinema biletleri 2 gün boyunca 90 lira olacak.
10: Türkiye Sinema Festivali başlıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşmada var olan sistemik sorunlara da dikkat çeken sözleri NTV'de Siyasi İşler programında değerlendirildi. Biz de ekranlara taşıyalım bir bölümünü ve veda edelim. Saat başından itibarense Osman Girgin güne başlarken de sizlerle olacak.
1: Bunun mümkün olmamasını isteyenler en azından dünyada ne yazık ki bugün daha güçlü konumdalar. Şimdi 5 devlet var değil mi? 1945'te yani 2. Dünya Savaşı'nın, 2. Paylaşım Savaşı'nın bittiği yıl kurulan Birleşmiş Milletler'de bugün daimi olarak Güvenlik Konseyi'nde 5 devlet var. Bu 5 devletin özelliği ne de bu vasıfları, daha doğrusu bu imtiyazları var. Çünkü bunlar 2. Dünya Savaşı'nın galip devletleri olarak anılıyorlar. Rusya Federasyonu Sovyetlerin ardılı olarak orada. Hı hı. Çin Halk Cumhuriyeti zaten var. Artı Batı tarafından da kim var? ABD artı İngiltere artı Fransa. Şimdi biz desek ya arkadaş, BM Güvenlik Konseyi'nin bir 5 daim üyesi var. Bir de 10 seçimle gelen üyesi var ki Türkiye'de defaten o seçimle gelen üyelerden biri olmuştur. Bu 5'in yanına biz 6. 7. 8. ekleyelim. Güzel. Acaba bu 5'i isterler mi? Yani kendi imtiyazlı, kendi ayrıcalıklı konumlarının yanına bir 6.'sı, bir 7.'si, bir 8.'si eklensin isterlermiş. Soru 1. Bence istemezler. 2. Velev ki bir mucize oldu. 5'i dediler ki tamam arkadaş, aramızda bir 6.'yı ve 7.'yi alalım. Kabul ediyoruz dediler. Bir mucize olsa. O 6 ve 7 kim olacak? Hangi sıfatla olacak? Mesela ben çok isterim ki Türkiye olsun. Ama biz acaba Türkiye olarak mı 6.'yı olacağız? Türk dünyasını temsilen mi 6. üye olacağız, yoksa İslam alemi adına mı 6. üye olacağız? Hı. Şimdi İslam alemi adına 6. üye olmak istesek acaba İran ne der? Acaba Mısır ne der? Suudi Arabistan ne der? Ya da desek ki arkadaş Afrika olsun, bakınız 55 üyesi olan kocaman bir kıtadan bahsediyoruz. Mazlum Afrika olsun, mahzun, mağdur Afrika olsun. Hı. Ben bir de 3. dünyacı hassasiyeti olan birisiyim, çok isterim. Ama acaba bu Etiyopya mı olacak? Yoksa Güney Afrika Cumhuriyeti mi olacak? Orta Doğu'dan biri olsa der. Şimdi İsrail
2: imtiyazların kaldırılması suretiyle olabilir.
1: Yani İsrail mi olmak ister? Yoksa Orta Doğu'dan bir başka ülke mi? İran mı, Irak mı olmak ister? Ya da desek ki dünyanın en kalabalık ülkesi duruyor arkadaş. Hindistan. Ya da Latin Amerika'nın en iri kıyım ülkesi. Brezilya. Yani bu 5 devlet aralarında anlaşsalar 6. ve 7. gelsin diye dünyanın kalanı 6. ve 7.'nin kim olacağı konusunda gene birbirine
3: geliyor. Ama zaten şöyle bir itiraz yok herhalde. Yani daimi üye sayısı 5'ten 7'ye 8'e 10'a çıksın değil. Daimi üyelerin elindeki o veto hakkı ortada.
1: Oraya gelmek istiyorum ben de. O daimi üyeler elindeki o imtiyazlı veto kartından vazgeçerler mi? Bence ondan da vazgeçmezler. Ha, keşke ben yanılırım. O yüzden ben bugün koşullarda umutsuzum. Umutsuz olmanın
3: hangi koşullarda peki değişir bu
1: şimdi,
3: durum?
1: BM'nin öncülüğü olan bir cemiyet daha vardı değil mi? Biz ona cemiyeti akvam diyoruz siyasi tarihten. Milletler cemiyeti. Akvam kavimin çoğulu anlamında. O da başarısız olmuştu. Birleşmiş Milletler de başarısız. Ve bence bu başarısızlık dünyada gerçekten daha adil, daha dengeli, daha ahlaklı, daha eşitlikçi bir yapı kurulmadıkça aynen devam edecek. Peki o yapı kurulabilir mi? Kapitalizmin ulaştığı bu noktada, emperyalizmin ulaştığı bu noktada, vahşetin, kural tanımazlığın, gözü karalığın, soykırımın ulaştığı bu noktada ben o yapının da kurulabileceği konusunda çok iyimser değilim. Ama diyorum ya işte, umarım ben yanılırım.
4: Mermere damlayan su misali. Elbette bugünden yarına yapısal ve büyük bir değişim beklemiyoruz. Eğer bu değişim gönüllü olacaksa elbette Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesiyle konforunu bozduğumuz bazı ülkelerin ya da liderlerin rızasıyla olmayacak. Bu bir taban hareketi olacak ve küresel sistemde bu sorgulama ciddi bir şekilde başlamış vaziyette. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres görev süresi doluyor ama konuşması gerçekten Birleşmiş Milletler'in yeniden yapılanması dahil olmak üzere

0: Büyük krizler ve insani krizler karşısındaki yetersizliğin yarattığı büyük hayal kırıklıkları üzerine, Filistin'de iki devletli çözümün giderek uzaklaştığı o işgal ve katliamın kabul edilemez ve sürdürülemez olduğuna ilişkin sözleri dahil olmak üzere, bir bütün olarak aslında bu sorgulamanın varlığı zaten birçok ülke bakımından bazı kararları zorunlu kılmak durumunda. Elbette gücü ve yetki elinde bulunduranlar bakımından bunun çok da mümkün olmadığını elbette yine veri kabul edebiliriz. Ama şu bir gerçek, artık uluslararası sistemin dikişleri atmış vaziyette. Bugünkü yapıyla da gidilemeyeceğini bu ülkeler de görüyorlar. Allah muhafaza, bu iş bir savaşa doğru evrildiğinde farklı karakterde de bir savaşla karşılaşabiliriz. Yani bölgesel hesabını görmek isteyen birçok ülke de kendi savaşını da bu arada başlatıp sürdürebilir. Nitekim Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri de uluslararası toplumun iradesini gerçek anlamda yansıtamadığı durumlarda bölgesel bazı aktörleri çatışmacı olarak kendi bölgelerinde ciddi bir şekilde devreye girdiklerini, yani bundan cesaret bulduklarını söyledi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yani Birleşmiş Milletler kan kaybediyor diye başlayan, bir gün herkes insanlığın ortak vicdanında buluşacak, bu Tayyip Erdoğan'ın kişisel meselesi değil, insanlık ve vicdan meselesidir derken, mazlumların sesiyiz derken, küresel adalet arayışını vurgularken, herhangi bir ırk değil, mezhep ve benzeri bir ayrıma gitmeksizin mazlumların sesi olmaya devam edeceğiz. Bunun bir bedeli varsa bunu da ödüyoruz, ödeyeceğiz ama susmayacağız şeklindeki ifadesi özellikle toplumlarda, tabanda karşılık buluyor ve bunun acaba Türk dünyası adına mı, İslam dünyası adına mı şeklindeki sorgulaması da geçerli çok oldu. Çünkü Cumhurbaşkanı bu konuyu bir kimliğe ya da bir inanca da indirgemiyor. Daha evrensel, daha kapsayıcı konuşuyor. O nedenle daha yüksek karşılık buluyor. Nitekim Trump'ın konuşması sonrası salon büyük ölçüde boşaldı. Ürdün kuralı konuşuyordu. Epeyce bir uğultu da vardı. Fakat Sayın Cumhurbaşkanı tekrar sahne aldığında, yani 16. kez o kürsüde konuşmaya başladığında salon çok ciddi olarak doldu. Filistinlilerin coşkusu, alkışı, İsraillerin surat asıklığı ama çok ciddi olarak not edilen mesajları o genel kuruldaki daimi temsilciler ve delegelerden bizim edindiğimiz izlenim. Bunu şunun için de özellikle söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı şöyle bir çerçeve de çizdi. Dedi ki Filistinli çocukların uçurtmalarını özgürce uçurabileceği bir dünya. Lübnan'daki çocukların bomba sesiyle uyanmadığı bir dünya. Afrikalı kardeşlerimizin müreffeh toplumlardakine benzer standartta hak ettikleri gibi yaşadıkları bir dünya. Uzak doğudaki emekçilerin vahşi kapitalizmle sömürülmediği bir dünya. Dijital hegemonya ve tekno kutuplaşmaya karşı ortak savır sergileyebilen bir dünya. Ve elbette bu zaten uluslararası toplumun farklı kesimlerinde de karşılık bulan bir söylem. Ailenin korunması, dezenformasyona karşı hakikati savunmak, aynı şekilde yapay zekanın uluslararası bir organizasyona, denetime veya yönetime tabi tutulması gerektiğine ilişkin vurgusu, Erdoğan'ı klasik İslami veya Türkiye kimliğin içine hapsederek buralar adına talepte bulunan bir aktörden uluslararası toplumun tamamını kapsayan ve tamamına hitap eden başka bir seviyeye çıkartmış durumda. Bugünkü oturumun ve Erdoğan konuşmasının geldiği seviye aslında artık herhangi bir dar alanda kısa paslaşmaya müsait değil.
1: Yani bugünkü koşullarda zor, Trump'la imkansız. Koşulların değişmesi halinde mümkün. Trump giderse ön şart. Hı hı. Ama Trump'ın gitmesi yeter şart değil, gerek şart. Güvenin tekrar inşa edilmesi açısından. Gerek şart yerine gelirse işte o zaman yeter şartı. Yani güvenin inşa edilebilmesi için bugünkü koşulların dönüşmesini konuşmaya başlayacağız.
2: Trump'ın şimdi gitmesi diğer ülkeler için bir etki yaratır mı yani bu güvenin inşası?
1: Şimdi Trump açısından tek başına
2: o güvensizlik sadece Trump nedeniyle mi oluyor yoksa taraflar birbirine...
1: Yok, hayır. Şimdi onun için dedim ya, gerek şart var, yeter şart var. Yani bir iş, olmazsa bunların hiçbiri olmaz. Yani sınavda baraj sorusu var. O Trump baraj sorusunu geçersen onu gerçekleştirebilmek için diğer bütün meselelerle ilgilenmen lazım. Bugün dünyanın meseleleri Trump tarafından yaratılmış meseleler değil bütünüyle.
2: Vardı,
1: ta 90'lardaki küreselleşme tartışmalarından bugüne küreselleşmenin yarattığı demokrasi krizi. Ama zaten o demokrasi krizi tartışmalarının içerisinde en fazla dikkat çekilen, o dönem literatürün de en çok üzerinde durduğu, benim de doğrusu en fazla önemsediğim meselelerden bir tanesi, bütün dünyanın Beyaz Saray'da oturan arkadaşın iki dudağının arasında, o kim olursa olsun, iki dudağının arasından çıkacak meseleler ve tercihlerle bir anda kaosa girmesi veya işte birilerinin kazanıp birilerinin kaybetmesi noktasında olması. Bunun içerisinde uluslararası para sistemi var, bunun içinde uluslararası güvenlik mimarisi var, bunun içerisinde kimin hangi ağırlıkta nereye müdahale edip edemediği konusu var. Ve bunlar konuşulurken en fazla dikkat çekilen konu neydi? Konu şuydu, yani Afrika'daki mısır üreticileri Amerika'da, Amerika'nın orta kesimindeki mısır fiyatlarına dair Amerikan Kongresi'nin ve Amerikan Başkanı'nın verdiği kararlardan doğrudan etkileniyorlar. Üstelik açlık noktasında etkileniyorlar. Halbuki Amerika'da o bir yakıt olarak kullanıyor. Etanol üretimiyle alakalı bir tercih var Amerika'nın kendi iç siyasetinde. Fakat Afrika'daki insanlar bu şeyle, fiyatla ölebiliyorlar yani açlıktan. Ama Afrika'daki insanların hiçbir tanesine işte, ya da Asya'daki insanların hiçbir tanesine Amerikan başkanı kim olsun dendiğinde oy hakkı verilmiyor. Bu başlı başına bir demokrasi krizi. Kendi ülkesini aşan etkiler yaratan, anladım, bir makam Amerikan başkanlığı. Tam da böyle bir bak gene tuttum kendimi, böyle bir şahsiyet Amerikan başkanı olursa en kötü versiyonunu yaşarsın bunu. Ne oldu? Yani olduktan sonra da işte bugün İran'la 3 saattir görüşüyoruz dedi. Umarım İranlıların bu görüşmeden haberi vardır. Yani çünkü bu uyduruyor. Yani sürekli uyduruyor üstelik. Şey gibi uyduruyor yani. Buradan çıktı, koşa koşa Grönland'la anlaşma yaptı. O meşhur sevimsiz gülümsemesiyle bir poz verdi. Grönland'la yaptığı anlaşma aynı İran meselesi gibi. İran'da nasıl savaş öncesi duruma dönmeye çalışıyordu. Grönland'la ilgili meselede de en büyük başarısı Grönland ve elbette esas olarak Danimarka ile ve NATO içerisindeki bir krizin, siyasi krizin ağırlaşmadan çözülmüş olması. Dolayısıyla bu adam bir sürekli kriz kaynağı. Hı hı. Dünyanın kalanı için. Dolayısıyla onun oturduğu yerde oturmaya devam etmesi ve palavra sıkmaya devam etmesi bütün dünyaya, başlı başına bütün dünya sistemini zaten sarsıntı içerisinde olduğu, yani şuna benzetebiliriz bunu. Kırık dökük bir sistem var ortalıkta. Onu kimse inkar edemez. Dediğim gibi o Trump'ın yaptığı bir şey de değil. Ama bu kırık dökük sistemi savaşsız, daha fazla acısız, soykırımsız, güvenlik risksiz şuradan şuraya götürebilmek için bu sistemi böyle pamuklara sararak götürmen lazım. Ama o pamuklara sararak götüreceğin sistemde porselen dükkanına dalmış fil misali davranan bir adam var ve yani yaptığı şey bu kırık dökük sistemi daha da istikrarsız, daha da toparlanamaz hale getirir. NTV Radyo, Türkiye'nin haber

0: paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
1: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Kanserden korkma, geç kalmaktan korkma. Türk Kanser Derneği.
2: NTV Radyo.

0: Selam.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Ülkenin batısı soğurken doğusu hala sıcak. İstanbul'da şiddetli yağış nedeniyle su baskını tehlikesi var. Gök gürültüsü de oluşacak. Sıcaklık 15-16 dereceye iniyor. Ankara yağmurlu. İzmir ve Antalya'da gök gürültülü sağanak geçişi olacak. Bursa'da yağış öğleden sonra şiddetli. Ankara 20, İzmir 22, Bursa 16, Antalya 28 derece. Marmara'da öğleden önce Tekirdağ, Çanakkale kesiminde, öğleden sonra Sakarya, Kocaeli bölümünde şiddetli yağacak yağmur nedeniyle tedbirli olunmalı. Sıcaklık 15-17 dereceye iniyor. İç Anadolu'da Eskişehir-Konya hattında sağanak yağış var. Sivas-Kayseri bölümünde yağış perşembe daha kuvvetli. Eskişehir 19, Kayseri 29 derece. Ege'de Manisa-Afyon-Karahisar kesiminde kuvvetli yağmur bekleniyor. Manisa'da sıcaklık 20, Muğla bulutlu 26 derece. Akdeniz'de kısa süreli sağanak geçişi olacak. Adana ve Mersin 30 derece. Karadeniz'de öğleden sonra Zonguldak-Bartın kesiminde gece Kastamonu-Sinop-Ordu arasında yağış çok şiddetli. Bolu 17, Samsun 26 derece. Doğuda kuzey kesimler daha bulutlu. Erzurum 26, Malatya 30 derece. Güneydoğu az bulutlu. Gaziantep 29, Diyarbakır 34 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: İstanbul yol durumu.
3: İstanbul'da yağmurlu bir sabah, trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %45'i gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Libadiye bağlantı yolu Beylerbeyi arasında yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Çakmak Köprü Elmalı arasında sabah trafiği var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Saadetlere Küçükçekmece, TEM'de ise Esenyurt Altınşehir arasında sabah trafiği var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
0: İstanbul yol durumu. Burası NTV Radyo. Saat 7.
4: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento, işe giderkeni sunar. Arvento, Arvento.
3: NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 23 Eylül Çarşamba. Ben Zeynep Gül, Alp haberlerle yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan New York'ta Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nden genel kurula 16. kez hitap etti. Daha önce de dile getirdiği Birleşmiş Milletler'de reform çağrısını yineledi. Cumhurbaşkanı Gazze'deki insani krize geniş yer ayırdı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda tanınması çağrısını da bir kez daha yineledi. Cumhurbaşkanının açıklamalarına, temaslarına ve bugünkü programına yakından bakacağız. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda İran'ı hedefine aldı. Tahran yönetimi için zayıf ve çaresiz diyen Trump bir kez daha İran'ı yok etmekten söz etti. Amerikan Başkanı bütün ülkeleri İran'a ekonomik tecrüte katılmaya davet etti. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin 9. sınıf öğrencisi okulun yakınında av tüfeğiyle ateş açtı. 11 öğrenci yaralandı. Üçünün durumu ağır. 16 yaşındaki saldırgan yakalandı. Zanlının annesi, babası ve dedesi de gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'daki saldırıya ilişkin açıklamasında olayın tüm yönleriyle soruşturulduğuna vurgu yaptı. Fon soruşturması kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. 14 şüpheli daha gözaltına alındı. Toplam gözaltı sayısı 44 oldu. 5 Tera ve Pusula Holding yöneticisi de tutuklandığı ayrıntılara bakacağız. Yağışlı ve serin hava yurtta etkili oluyor. Ankara Keçiören'de yağış sonucu çöken yola park halindeki onlarca araç düştü. İstanbul'da beklenen sağanak da gece saatlerinde etkisini gösterdi. Eyüp Sultan'da sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Sinop, Kocaeli ve Yalova'da da şiddetli yağış su baskınlarına yol açtı. Yağışın İstanbul trafiğine etkisine de birazdan bakacağız. Tüm bu gelişmeler ve daha fazlası için NTV Radyo'da sabah haberleri başlıyor. Birleşmiş Milletler'deki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıyla başlayalım. Birleşmiş Milletler'de reform çağrısını yineledi. Gazze'nin yeniden inşasına bir an evvel başlanmalıdır dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 81.si düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etti. Erdoğan konuşmasında Birleşmiş Milletler'in görevini icra edemez hale geldiğini söyledi.
5: Bundan 81 yıl önce barış ve güvenliği korumak için kurulan Birleşmiş Milletler Teşkilatı bu görevini icra edemez hale gelmiş, daha doğrusu getirilmiştir. Teşkilat kan kaybetmeye devam etmektedir. 190'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin keyfine bağlı olduğu bir yapı kabul edelim ki ne adildir ne de güveni tam manasıyla tesis edebilir. Güvenlik Konseyi dünya 5'ten büyüktür ilkesine göre mutlaka reforme edilmelidir. Gazze bugün sadece dünyanın en büyük çocuk kabristanı değildir. Aynı zamanda dünyada en yüksek çocuk ampute oranına sahip bölgedir. Körfez'de fitili ateşlenen çatışma ve savaş ortamının sona erdirilmesi için ilgili aktörlerle yürüttüğümüz çabalarımız sürüyor. Buradaki çatışmaları civar bölgelere yaymak gibi tehlikeli bir girişimin kimseye faydası olmadığının altını önemli çiziyorum.
3: Cumhurbaşkanının temasları da vardı dün. Erdoğan görev süresinin sonuna gelen Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres başta olmak üzere çok sayıda ülkenin liderleriyle bir araya geldi. Erdoğan'ın temaslarında bölgesel ve küresel konular ele alındı.
6: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na 16. kez hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, görev süresi yıl sonunda sona erecek Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi. Görüşmede bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, İsrail'in Gazze'de barış istemediğinin bir kez daha ortaya çıktığını, iki devletli çözüm zemininin korunması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ve Ukrayna konularında da Türkiye'nin diplomatik sürece bağlı kalınması için gayret gösterdiğini vurguladı. Erdoğan, İngiltere Başbakanı Andy Burnham'la da görüştü. Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti. Görüşmeye dair ayrıntılar Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Görüşmede Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının adadaki egemen eşitliği ve uluslararası statüsünün tanınmadığı hiçbir formülün sonuç vermeyeceğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Takayuki Sanae'yi de kabul etti. Erdoğan, Japonya Başbakanı Takayuki'yi Türkiye'de düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne davet etti. Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'ndeki görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da eşlik etti. Cumhurbaşkanı, Katar Şeyhi Şeyh Temim Bin Hamid El Sani ile de bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-Katar ilişkilerini daha ileri seviyelere taşımak için çalışmalar ele alındı. Bölgede enerji arzını olumsuz etkileyen gelişmelerin herkesi sıkıntıya soktuğunu belirten Erdoğan, enerji ve ulaştırma koridorları alanlarındaki işbirliğini ilerletmenin önemli olduğunu vurguladı. Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye, Bangladeş Başbakanı Tarık Rahman ve Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile de görüştü. Görüşmelerde ikili ilişkilerle bölgesel ve küresel konular ele alındı.
3: Cumhurbaşkanının katıldığı toplantılardan biri de Amerikan Başkanı Donald Trump ve Körfez ülkelerinin liderlerinin de yer aldığı İran konulu oturumdu. O toplantıda konuşan Amerikan Başkanı Trump, Erdoğan hakkında övgü dolu sözler kullandı. Ayrıca Gazze'de barışı bu masanın etrafındaki liderlerle sağladık ifadelerine de yer verdi.
7: Tam olarak bir yıl önce uluslarımız Birleşmiş Milletler çatısı altında bir araya gelmiş ve Gazze'deki kanlı savaşı nasıl sona erdirebileceğimizi konuşmuştuk ve yine neredeyse aynı yüzlerle birlikteyiz. Burada Türkiye'den dostumla da bir aradayız. Gerçekten çok çetin biri. Ona bulaşmasınlar. Umarım bunu doğru çevirirler. Umarım iyi bir tercümanımız vardır. Ama gerçekten fantastik, harika birisi, öyle değil mi dostum? Gazze'deki savaş devam ediyordu ve ucu bucağı görünmüyordu. Ve sizin yardımlarınızla, o gün ulaştığımız tarihi barış anlaşmasıyla yüz binlerce kişinin hayatını kurtarmış olduk. Tabii ki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de 20 maddeli ortak barış planımızı da oy birliğiyle onayladı. Barış Kurulu da muhteşem bir iş çıkardı. Buradaki uluslara da teşekkür etmek istiyorum. Zira milyarlarca dolar yardımda bulundular. Gazze'yi yeniden ayağa kaldırmak için, Gazze halkına yardım etmek için, her şeyin ötesinde insanlara yardım etmek için.
3: Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Gazze'deki duruma dikkat çekti. İsrail'in insani yardıma engel olduğunu söyleyen Macron, yaşananlardan utanç duyduğunu belirtti.
7: Gazze konusunda harekete geçmezsek güvenilirliğimizin ne değeri kalır ki? Bazıları barışın sağlandığını iddia ediyor. Ancak bu durum insani yardım sevkiyatlarının önünü açmadı. Bu hepimizi utandıran bir manzaradır.
6: Nisan ayında görev süresi dolacak olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda son kez hitap etti. Macron'un gündeminde Gazze vardı. Barış ilan edilmesine karşın bölgeye insani yardımların ulaştırılmasının engellenmesini utanç verici olarak nitelendirdi. Savaş suçlarının endüstri haline geldiğini söyleyen Emmanuel Macron, barbarlık çağına girdik diye konuştu. Batı Şeria'daki duruma da dikkat çekti.
8: Des droits légitimes du peuple palestinien à exister.
7: Batı Şeria'da her gün ihlaller görüyoruz. Peki ne için? Hamas zaten Batı Şeria'da hiçbir zaman çok aktif değildi.
8: À laquelle nous sommes attachés, existence à laquelle nous sommes attachés.
6: Lübnan ve Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana olduklarını söyleyen Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni hedef alan sözlerine de yanıt verdi.
8: Les défendre en matière d'énergie.
7: Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin merkezi rolüne destek olmayı sürdüreceğiz. Birilerinin oluşturmaya çalıştığı bu yeni cezasızlık düzenini kabul edemeyiz.
6: Birleşmiş Milletler'de reform çağrılarına katılan Fransa Cumhurbaşkanı, Güvenlik Konseyi'nin daha etkin olabilmesi için yeni üyelere ve bölgelere açılması çağrısında bulundu.
0: NTV Radyo.
3: Dün sabah saatlerinde Manisa'nın Turgutlu ilçesinden yine bir okul saldırısı haberi geldi. Bir lisenin 9. sınıf öğrencisi okulun yakınında alt tüfeğiyle ateş açtı. 11 öğrenci yaralandı. 3'ünün durumu ağır. 16 yaşındaki saldırgan yakalandı. Zanlının annesi, babası ve dedesi de gözaltına alındı. Milli Eğitim ve İçişleri Bakanları da olayın ardından Manisa'ya gitti.
6: Av tüfeğiyle okul yakınlarında ateş açtı. 3'ü ağır, 11 öğrenci yaralandı.
9: Aynı okulun öğrencisi olan bir çocuk anneannesinin üzerine kayıtlı pompalı tüfekle okula 80-100 metre mesafede okula gitmekte olan çocukların üzerine ateş etmek suretiyle bir saldırı gerçekleştirdi.
6: Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki saldırı İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yakınlarında gerçekleşti. 9. sınıf öğrencisi anneannesinin üzerine kayıtlı av tüfeğiyle okula gitti. Sokakta ateş açtı. O sırada okula giden 11 öğrenci çıkan saçmalardan yaralandı.
9: 3 tanesinin durumu diğerlerine göre daha kritik. Şu anda ameliyattan da çıkmış durumdalar. Yoğun bakımda tedavileri devam ediyor. Birisi taburcu oldu.
6: Olaydan sonra kaçan 16 yaşındaki saldırgan kısa sürede yakalandı. 16 yaşındaki zanlının anne ve babasıyla dedesi de gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayın aydınlatılması için iki Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini açıkladı. Çocuklarımızın güvenliğini tehdit eden hiçbir ihmal karşılıksız kalmayacaktır, dedi. Saldırganın akran zorbalığına uğradığı, bu nedenle 2 gün okula gitmediği iddia edildi. Saldırıyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı 3 müfettiş, İçişleri Bakanlığı da 2 mülkiye ve 2 polis baş müfettişi görevlendirdi. Öğrencilere psikolojik destek verileceğini söyleyen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ailelere de büyük sorumluluk düştüğünü vurguladı.
9: Aileler çocuklarının okula gidip gitmediğini, okuldan çıktıktan sonra nereye gittiklerini, eve geldiklerinde çocuklar hangi internet sitelerine giriyorlar, bunları mutlak suretle takip etmeliler, kontrol etmeliler. Eğer evlerinde silah varsa bunları çocukların ulaşamayacakları, erişemeyecekleri yerlere kaldırmalılar.
6: Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay Manisa'ya gitti. Olay yerinde incelemelerde bulundu. Daha sonra saldırıda yaralanan öğrencileri hastanede ziyaret etti.
3: Saldırıyla ilgili Ankara'dan peş peşe açıklamalar geldi. Soruşturmanın titizlikle sürdüğünü belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olaydan etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.
10: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'daki saldırıya ilişkin açıklamasında olayın tüm yönleriyle soruşturulduğuna vurgu yaptı.
6: Bu elim hadiseden etkilenen tüm yavrularımıza, ailelerine, öğretmenlerimize ve eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu müessif hadise ilgili birimlerimiz tarafından titizlikle soruşturulmaktadır. Emniyet birimlerimiz gereken tüm tedbirleri almaktadır. Milletimize geçmiş olsun.
10: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, her türlü idari ve adli işlemin yürütüldüğünü belirtti. AK Parti sorumlusu Ömer Çelik, evlatlarımızın saldırıya uğraması yüreğimizi yakmıştır dedi.
11: Olayın hassasiyeti gereği evlatlarımızın ve ailelerimizin mahremiyetini korumak adına tüm kamuoyunu ve medyamızı sorumlu davranmaya, herkesi resmi açıklamalar dışındaki teyitsiz paylaşımlara itibar etmemeye davet ediyoruz.
10: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı. Duran, olaya ilişkin yapılan yayınlar hakkında uyarıda bulundu.
12: Böylesi hassas olaylarda özellikle medya ve sosyal medya mecralarında kullanılan dilde gerekli özenin gösterilmesi, öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın mahremiyetinin ve psikolojik güvenliğinin korunması büyük önem taşımaktadır. Kamuoyunun resmi makamların açıklamaları dışındaki teyitsiz bilgi ve paylaşımlara itibar etmemesi önemli rica olunur.
10: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar da soruşturmanın titizlikle sürdüğünü söyledi. Acar, medya kuruluşları ve sosyal medya kullanıcılarından çocukların üstün yararını ve ailelerin hassasiyetini gözetmelerini istedi.
3: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'deki şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada tutuklu sayısı artıyor. FETÖ'den 9 yıldır tutuklu olan eski istihbaratçı Enver Altaylı bu soruşturmada da tutuklandı. FETÖ yönünden inceleme başlatılan Kurtlar Vadisi dizisi oyuncularından Emin Olcay ise savcılıkta ifade verdi.
10: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'de tutuklu olduğu Silivri cezaevinde savunma yapmasına günler kala şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada tutuklu sayısı 8'e çıktı. FETÖ'den 9 yıldır tutuklu olan eski istihbaratçı Enver Altaylı, bu soruşturmada da kasten öldürmeye azmettirme suçlamasıyla tutuklandı. Altaylı ifade vermesi için Ankara'dan İstanbul'a götürüldü. Enver Altaylı hakkında ayrıca ifade sırasında savcıya yönelik sözleri kapsamında kamu görevlisine karşı tehdit suçlamasıyla soruşturma açıldı. Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili Kurtlar Vadisi'ne FETÖ yönünden inceleme başlatılmıştı. Dizide Ömer Baba karakterine hayat veren oyuncu Emin Olcay da tanık sıfatıyla savcılıkta ifade verdi.
13: Sayın savcıyla bir görüşelim, ondan sonra size bir şey söyleyebileceğimi zannetmiyorum, onu söyleyeyim.
10: Kozinoğlu'yla dizideki Kazım Kaşifoğlu karakteri arasındaki benzerlik yıllardır gündemde. Kaşifoğlu karakterine hayat veren Sedat Savtak da ifadeye çağrılan isimler arasında. Dizide MİT görevlisi Kazım Kaşifoğlu cezaevinde fenalaşıp koluna şırıngayla hava enjekte edilerek öldürülse de ölüm nedeni kalp krizi olarak gösterilmişti. Kaşif Kozinoğlu'nun ölüm nedeni de 15 yıl önce kayıtlara kalp krizi olarak geçmişti. Daha önce ifade veren dizinin senaristlerinden Raci Şaşmaz, birinin ölümünü önceden bilme imkanımız yok demişti. Kozinoğlu'nu tutuklamaya sevk eden savcının ise Ergenekon savcısı olarak da bilinen Zekeriya Öz olduğu ortaya çıktı. 2015'te FETÖ ile ilişkisi nedeniyle meslekten ihraç edildikten sonra yurt dışına kaçan Öz hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.
3: Fon soruşturması kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. 14 şüpheli daha gözaltına alındı. Toplam gözaltı sayısı 44 oldu. 5 Tera ve Pusula Holding yöneticisi de tutuklandı.
14: Küresel ekonomi politik sistem gerçekten belki de tarihinin en zor etaplarından birisinden geçiyor.
6: Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmenli, bu kuruluşta yer alan yöneticilerden Emre Alkin, Kerem Alkin, Alper Öztürk ve Pusul Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan. Emniyetik işlemleri sona eren 5 isim adliyeye getirildi. Soruşturma kapsamında 5 kişi tutuklandı.
14: Gitgide kan kaybettiğini görüyoruz.
6: Katılım Evim, Destek Holding ve Hedef Holding hisselerindeki işlemlere yönelik bir operasyon daha gerçekleştirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek piyasa dolandırıcılığına işaret etti. 14 şüphelinin gözaltına alındığını, bir şüphelinin ise yurt dışında olduğunu belirtti. hesap hareketleriyle ilgili incelemede sürüyor. Pusula grubunun başındaki isimlerden Muhammed Yarız'ın İsviçre'deki hesabına 1 milyar 653 milyon lira değerinde para gönderen Selim Dağbaşı ve Hamza Kaplan gözaltına alındı. Öte yandan Hedef Yatırım Bankası'nın 40 milyon dolar karşılığında İsviçre Bankası'na 2 milyar lira göndermek istediği belirlendi. BDDK ve MASAK yaklaşık 40 milyon dolarlık transferi durdurdu. Kapatılan 131 fona yatırım yapan kişilere fonlardaki hisselerin nakde çevrilerek ödeme yapılması hedefleniyor. Bu hisselerin ne derece nakit potansiyel açısından güçlü olduğu veya olmadığı ilerleyen süreçte belirleyici etkenlerden biri olacak.
3: İstanbul'da Mali Şube ekiplerinin bir sigorta şirketinin hesaplarında usulsüzlük tespit etmesi üzerine savcılık soruşturma başlattı. ACN Türk adlı sigorta şirketine yönelik yapılan araştırmada gerçeğinden yüksek sermaye bedeli gösterilerek ruhsat alındığı ve örgütlü olarak 130 milyon liranın zimmete geçirildiği tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla açılan soruşturmada 15 ilde 24 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı, 23'ü yakalandı. Soruşturmayla ilgili bir kişi daha aranıyor. Borsa İstanbul'da pazar değişikliğine gidildi. Fon soruşturmasına konu olan bazı şirketler BIST 30 endeksinden çıkarıldı. 33 şirketse pay geri alım programı başlattı.
10: Borsa İstanbul'da pazar değişikliğine gidildi. 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak şekilde endekslerde değişiklik yapıldı. 27 şirketin yer aldığı pazar değişti. Fon soruşturmasında bahsi geçen Destek Finans Faktoring ve Katılım Evim Tasarruf Finansman, 1 Ekim'den itibaren Yıldız Pazar yerine Ana Pazar'da işlem görecek. Ayrıca Destek Finans BIST 30'dan çıkartıldı. Yerine Anadolu Metal eklendi. Öte yandan borsada işlem gören 33 şirket hisse geri alım programlarını duyurdu. Söz konusu alımlar hem pay sahiplerini korumak hem de sağlıklı fiyat oluşumunu sağlamak amacıyla yapılıyor. Birçok sektöre yayılan pay geri alımları toplamda 10 milyar lirayı aştı. Borsa İstanbul'da fon soruşturması sonrası değer kayıpları hızlandı. Endekste haftalık kayıp %6, bir önceki aya göre değer kaybı ise %8'in üzerinde.
3: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Amerika Birleşik Devletleri'nde yatırımcılarla buluştu. Ekonomimiz şoklara karşı dayanıklı mesajı verdi. Türkiye'deki sektörel yatırım fırsatlarını da anlattı.
10: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yabancı yatırımcılarla buluştu. Ekonomimiz şoklara dayanıklı mesajı verdi. Şimşek 19. Türkiye Yatırım Konferansı'na katılmak için New York'a gitti. 3 gün sürecek etkinliklerin ilk gününde yatırımcılarla bir araya geldi. Şimşek yaptığı konuşmada orta vadeli programı ve sektörel fırsatları anlattı.
15: Zorlu küresel koşullara ve bölgede yaşanan savaşa rağmen Türkiye ekonomisi güçlü. Toplam borçluluk oranımız düşük, rezervlerimiz yükseldi, ekonomimizin dayanıklılığı arttı.
10: Bakan Şimşek, Türkiye'nin büyüyen bir ekonomi olduğunu dile getirdi. Stratejik konumunu, gelişmiş imalat ve hizmet sektörünü anlattı. Nitelikli iş gücümüz sayesinde güvenilir bir tedarikçiyiz dedi.
15: Son açıkladığımız vergi teşvikleriyle de yatırım ve ihracat ortamını güçlendiriyoruz. Sektörel açıdan bakıldığında savunma sanayisi, turizm, sağlık turizmi, televizyon dizileri ve mobil oyunlar başta olmak üzere dijital hizmet ihracatında önemli fırsatlar görüyoruz.
10: Toplantıya Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da katıldı. Karahan, Türkiye'nin makroekonomik durumuna dair sunum yaptı.
0: NTV Radyo.
3: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nedeniyle New York'ta diplomasi trafiği de oldukça yoğun. Birçok lider ikili görüşme yapıyor. O görüşmelerden biri de Amerikan Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski arasındaydı. Trump, Miami'de yapılacak G20 zirvesinde Amerika, Rusya, Ukrayna arasında üçlü bir görüşmenin mümkün olabileceği mesajını verdi. Trump görüşmede Rusya ve Ukrayna'nın anlaşması gerektiğini söyledi. Bence iki ülke bir anlaşma yapacak ancak nasıl olacağını söylemek istemiyorum dedi. Trump Patriot füzelerinin Ukrayna'da üretilmesine yönelik lisans verip verilmemesi konusuna da değindi. Bunun mümkün olabileceğini söyledi. Ukrayna lideri ise Amerika'nın desteğiyle kış gelmeden önce Rusya ile savaşın sona erdirilmesi gerektiğini dile getirdi. Zelenski ülkesine verdiği destekten dolayı Trump'a teşekkür etti. Umarım bu savaşı bitirebiliriz. Başkan Trump bu konuda bize yardımcı olacak ve bana göre kış gelmeden önce mümkün olan en kısa sürede bunun yapılması gerekiyor ifadelerini kullandı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Genel Sekreter olarak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na son kez hitap etti. Küresel sorunların çözümü için çok kutuplu dünya inşa edilmesi gerektiğini söyledi. Görevini devretmeye hazırlanan Guterres, görev süren boyunca Gazze'de hiçbir şeye benzemeyen bir katliam ve yıkım yaşandı. İki devletli çözümün gözlerimizin önünde yok olmasına izin veremeyiz dedi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu haftasının Orta Doğu'da çatışmasızlığı sağlamak için kullanılması gerektiğini de belirtti. Uluslararası kurumların görünmemiş tehditlerle karşı karşıya kalan insanlığın ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını vurguladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, süper güçlerin sınırları olduğunu gördük. Sadece askeri güçle barış elde edilemez. Gücün uluslararası hukuk çerçevesinde sorumlu şekilde kullanılması gerekiyor dedi. Yapay zeka tehdidine de dikkat çeken Guterres, ölüm kalım kararları asla yapay zekaya verilmemeli. Geleceğimizde katil robotlara yer yok dedi. Guterres'in konuşması genel kurulda ayakta alkışlandı. Ürdün Kralı 2. Abdullah da 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu konuşmasında İsrail'i eleştirdi. Tel Aviv yönetiminin hukuka aykırı hareket ettiğini söyleyen Ürdün Kralı, uluslararası topluma İsrail'in yayılmacı politikalarının önüne geçme çağrısı yaptı.
16: Başkan Trump, bu savaşı sona erdirmek için bir yol izlenmesi adına büyük çaba gösterdi. Ancak İsrail hükümeti sürekli olarak hedef çıtasını yükseltmeye, sivil altyapıya yönelik saldırılarına ve yıkımlarına devam etmeye, geri çekilmeyi reddetmeye ve Filistinlileri Gazze'nin neredeyse sadece üçte birine sıkıştırmaya devam ediyor. Bize İsrail'in hukukun üstünlüğüne dayalı bir ülke olduğunu garanti ediyorlar. Oysa sahada olanlar bunun aksini söylüyor. İsrail hükümetinin iştahı artık bölgesel bir tehdit haline geldi. Ve bugün Suriye bir uyarı niteliğinde. Uluslararası toplum çoğu şeyi görmezden gelmeyi seçiyor. Hesaplı adımlarla İsrail ne kadar ileri gidebileceğini test ediyor. Ve uluslararası toplum her bakışını kaçırdığında İsrail sınır hatlarını ve yasal sınırları aşarak daha da ileri gidebileceğini öğreniyor.
3: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a New York'ta katıldığı bir panelde yöneltilen soruda Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları Mekke Anlaşması'nın ilk sınavı olarak nitelendirildi. Fidan'a anlaşmanın nasıl sınav verdiği soruldu. Hakan Fidan'ın salondaki Amerika'nın eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey'e atıfta bulunarak verdiği yanıt dikkat çekiciydi.
17: Do you think the agreement has... Anlaşmanın ilk sınavından geçtiğini düşünüyor musunuz?
2: Burada bugün yaşayan bir efsane var. James Jeffrey. James, orduya ne zaman katıldın? 50 yıl önce.
18: How many times in your life?
2: Hayatın boyunca kaç kez NATO'nun 5. maddesi devreye alındı?
19: Sadece bir kez.
18: Yeah. So this is not fair. Nobody's criticizing NATO as a paper tiger. But you know, when it comes to...
2: Bu hiç adil değil. Kimse NATO'yu kağıttan kaplan olmakla eleştirmiyor. Ancak konu yeni kurulmuş bir savunma ittifakı olunca 10 yıllık bir krizi Yemen krizini örnek gösterip bakın bu işe yaramıyor diyorlar.
18: It's not working. We've just started.
2: Daha yeni başladık.
17: Okay. Fair enough.
3: İngiltere Husilerle mücadelesinde Suudi Arabistan'a hava savunma desteği sağlayacak. İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Suudi jetlerine havadan havaya yakıt ikmali desteği vereceklerini açıkladı.
10: Yemen'de İran destekli Husi ministre Suudi Arabistan'a saldırılarını yoğunlaştırıyor. Suudi Arabistan'ın Husilere topyekun savaş başlatıp başlatmayacağı tartışılıyor. Bu dönemde İngiltere'den önemli bir adım geldi. İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Suudi Arabistan'ın savunma amaçlı havadan havaya yakıt ikmali talebini karşılamaya karar verdiklerini açıkladı. Bunun için Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne bağlı bir uçak Suudi Arabistan'a gönderilecek. Amaç, özellikle petrol tesislerine ve enerji altyapısına yönelik yeni Husi saldırılarının önlenmesine yardımcı olmak. Destek yalnızca savunma amaçlı operasyonlarla sınırlı olacak. Suudi uçaklarının Husi füzelerini ve dronlarını düşürme operasyonlarına yardım edilecek. Operasyonun birkaç gün içinde başlaması ve en fazla birkaç hafta sürmesi bekleniyor. Londra'nın özellikle ekonomik kaygılarda hareket ettiğine dikkat çekiliyor. Husi saldırıları petrol akışı açısından kritik Bab-ül-Mendeb boğazını ve bölgedeki enerji altyapısını tehdit ediyor. İngiltere'de benzin ve dizel fiyatları yükselirken hükümet yeni saldırıların küresel petrol fiyatlarını daha da yukarı çekmesinden endişe duyuyor. İngiltere Başbakanı Burnham, kararın Britanya'nın ve bölgenin çıkarlarını korumak ve hayat pahalılığı baskılarını azaltmak amacı taşıdığını söyledi.
3: Irak Başbakanı Ali Zeydi, İran destekli milis grupların 30 Haziran 2027'ye kadar silahsızlandırılacağını söyledi. Bu isteğe bağlı bir durum değil, zorunluluk dedi. Kuzey Irak'ta da Barzani ve Talabani ile Talabani'ye bağlı peşmergeler birleşti. Özel yönetimin başkanı Neçirvan Barzani, Bağdat'tan silah ve bütçe istedi.
10: Irak Başbakanı Ali Zeydi iddialı bir vaatte bulundu. İran destekli milis grupların gelecek yılın Haziran ayına kadar silahsızlandırılıp dağıtılacağını söyledi. Zeydi, Bağdat'ta Amerikan New York Times gazetesine röportaj verdi. İran destekli milislerin silahsızlandırılmasına ilişkin takvimi açıkladı. Irak Başbakanı 90 günlük yani 3 aylık bir süreçten söz etti. Bu sürede milislerin saldırıda bulunmayacağını, aynı şekilde Amerikan ordusu tarafından saldırıya da uğramayacağını söyledi. Ardından silah bırakma sürecinin başlayacağını belirtti. Sürecin 30 Haziran 2027'de tamamlanması öngörülüyor. Iraklı milisler ise sürecin 2027'de tamamlanmasında ısrar ediyor. Kalan son Amerikan askerleri de 30 Eylül'de yani haftaya Irak'tan çekilecek. Zeydi, 30 Eylül'de İran destekli milislerde üzerinde anlaşılan silah bırakma takviminin açıklanacağını söyledi. Bölgede görev yapan diplomatlar, hatta bazı Iraklı güvenlik uzmanları takvimi gerçekçi bulmuyor. İran savaşı devam ederken Şii milislerin silah bırakmasının neredeyse imkansız olduğuna dikkat çekiliyor. Zeydi, silahsızlanma isteğine bağlı bir durum zorunluluk değil dedi. Daha önce bu konuyu gündeme getirenlerin baskılara boyun eğip geri adım attığını söyledi. Benim için bu konu yolsuzlukla birlikte bir onur meselesi ifadesini kullandı. Hem Amerika Birleşik Devletleri'nin hem İran'ın müttefiki Irak, Hürmüz Boğazı'nın kapanması nedeniyle petrol gelirinin %60'ını kaybetti. Zeydi göreve geldiği günden bu yana Hürmüz'ü bypass edecek boru hattı projeleri öneriyor. Bunlar arasında Irak petrolünü doğrudan Avrupa'ya taşıyacak projede yer alıyor. Zeydi, Irak'ta dünya ülkeleri arasında köprüler ve ekonomik bağlar kurmak istiyoruz dedi. Hükümeti döneminde Irak'ın bir husumet noktası değil, bir buluşma noktası olacağını belirtti. Sağlam bir ekonomi inşa edebilmek için öncelikle silahların kontrol altına alınması gerektiğinin altını çizdi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde de peşmerge güçleri birleşti. Mesut Barzani liderindeki KDP ile Bafı Talabani liderindeki KYB'ye bağlı peşmerge güçleri, Peşmerge Bakanlığı çatısı altında birleşti. Bölgesel yönetimin başkanı Neçirvan Barzani, Peşmerge'nin Irak'ın savunma sisteminin parçası olduğunu belirterek Bağdat'tan bütçe ve silah desteği istedi.
0: NTV Radyo.
3: Yurttaki hava durumuyla devam edelim. Meteoroloji günler öncesinden uyarmıştı. Gece hem yağmur başladı hem de hava soğudu. Ankara'da etkili olan gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sürücüler trafikte güçlükle ilerledi. Keçiören'de yağış sonucu çöken yola park halindeki onlarca araç düştü.
6: Cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı yollarda çökmeler yaşandı. Şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Başkentte sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Ankara'da gök gürültülü sağanak yağış dün akşam saatlerinde etkili oldu. Etkili yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sağanak yağışa trafikte yakalanan sürücüler güçlükle ilerledi. Bazı araçlarsa oluşan su birikintilerinde mahsur kaldı. Sağanak yağış nedeniyle Keçiören'de ise bir yolda göçük meydana geldi. Kanalizasyon çalışması yapılan yolda bulunan stabilize alan etkili yağışla çöktü. Yolun çökmesi sonucu park halindeki çok sayıdaki araç oluşan çatlağa düştü. Kimsenin yaralanmadığı olayda araçlarda maddi hasar meydana geldi. Gök gürültülü sağanak yağış başkentte geceyi de gündüze çevirdi. Gökyüzünü aydınlatan şimşekler görsel bir şölene dönüştü.
3: İstanbul'da da beklenen sağanak gece saatlerinde etkisini gösterdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı tahminlerin ardından sağanak kentin bazı noktalarında etkili oldu. Sağanak ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle bazı cadde ve yollar göle döndü. Eyüp Sultan'da sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Dışarıda hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da sığınmak için kapalı alanlar aradı. İstanbul'da dün başlayan şiddetli yağışın bugün de etkisini artırması bekleniyor. AKOM'dan metrekareye 100 kilogram yağış düşeceği ve sıcaklığın sert düşeceği şeklinde bir uyarı da yapıldı. Sinop'ta da şiddetli yağış su baskınlarına yol açtı. Bazı caddelerde araçlar suya gömüldü. Kocaeli ve Yalova'da da sağanak sonrası benzer durumlar oluştu.
6: Cadde ve yollar göle döndü. Araçlar suya gömüldü. Mahsur kalanlar oldu. Sinop'ta şiddetli yağış etkiliydi. Ayancık, Türkeli ve Gerze ilçelerinde su baskınları yaşandı. Özellikle Ayancık'ta ulaşım aksadı. Birçok yolda trafik akışı durma noktasına geldi. Sağanakla birlikte etkili olan rüzgar da tehlikeli anlar yaşanmasına neden oldu. Ayancık'a kurulan panayır alanındaki şemsiyeler ve tezgahlar uçtu. Şiddetli yağışla birlikte kentin birçok noktasında su birikintileri oluştu. Yollarda trafik akışı yavaşladı. Körfez ilçesinde bir istinat duvarı yıkıldı. Yalova'da günü yağışlı geçirdi. Gün boyu aralıklarla devam eden sağanak, akşam saatlerinden itibaren etkisini yitirdi.
3: Karadeniz'de ticaret durma noktasına geldi. Gemiler limanlara demirledi. Türkiye'nin tahıl stoğunda şimdilik bir problem yok. Çünkü hasat yüksek, ancak kış aylarından sonra tedarik sorunu doğabileceği belirtiliyor.
10: Karadeniz'de sevkiyatlar durdu. Kış ayları için tahıl tedariki endişesi doğdu. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş bir süredir denize sıçradı. Hasar gören gemi sayısı 300'e yaklaştı. Sigorta şirketleri yayınladıkları duyurularda Karadeniz'deki gemiler için bildirim zorunluluğu getirdi. Fiyatları arttırdı.
20: Karadeniz'den yapılamayan sevkiyatı diğer lojistik yollardan yapılmaya çalışılıyor. Ama bunların hepsinin aktive edilmesi durumunda dahi %50'ye ulaşması zor gözükmekte.
10: Bölgedeki durum emtia fiyatlarında artışa neden oluyor. Dünyada bu yıl buğday %41, pamuk %28, fasulye %26 ve mısır %22 zamlandı. Türkiye'de şu ana kadar krizin etkisi hissedilmedi. Çünkü hem hasat dönemi hem de rekolte ortalamanın üzerinde. Ancak yeni yıla doğru stok problemi oluşabileceği belirtiliyor.
20: Korkmalı mıyız? Bugüne kadar korkmadık. Burada bizim neden korkmadık? Çünkü şundan dolayı ürün var. Ürün arzı söz konusu. Ürünün üretildiği hasattan yeni çıktığımız dönemdeyiz. Dolayısıyla kış aylarına kadar stok problemi birçok ülkede yok.
3: Konut fiyatlarında artış devam ediyor. Türkiye genelinde ortalama fiyat 5 milyon lirayı geçti. İstanbul'da ise 7 milyon lirayı aştı. Fiyatların son bir yıl içinde en çok arttığı ise başkent Ankara.
10: Fiyat son bir yılda %23 arttı. Konutta ortalama fiyat 5 milyonu aştı. Emlak Jet'in Ağustos ayı raporuna göre Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 42.488 liraya ulaştı. Ortalama konut satış fiyatı ise 5.311.000 lira olarak kaydedildi. Fiyat yükselişi sürdü ancak enflasyonun altında kaldı. Fiyat artışında Ankara %28,2 ile ilk sırada yer aldı. Kocaeli %27,8 ile ikinci, İstanbul %27,2 ile üçüncü oldu. Onları %24,9 ile Antalya ve %24,8 ile Elazığ izledi. İstanbul artışta üçüncü olsa da satış fiyatında ilk sırada. Kentte ortalama konut fiyatı 7.359.000 lira. Son bir yılda fiyat 1,5 milyon liraya yakın arttı. İstanbul'u 6.547.000 liralık satış fiyatıyla İzmir, 6.132.000 liralık fiyatıyla Antalya takip ediyor. Ortalama fiyat Ankara'da 5.132.000, Bursa'da 4.737.000 lira.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. İstanbul yol durumu.
3: İstanbul'da yağmurlu bir sabah, trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %62'yi gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Mustafa Kemal bağlantı yolu Beylerbeyi arasında bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Küçük Bakkal Köy Kavacık arasında sabah trafiği var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Beylikdüzü Küçükçekmece, TEM'de ise Esenyurt Altınşehir arasında bir yoğunluk var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
0: İstanbul yol durumu.
4: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Mobile Systems.
0: Reklam.
21: Bauplast.
1: Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
21: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
22: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hey!

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
2: Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Reklam.
1: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
2: Mobile Systems.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Manisa-İzmir yolunun 0-2. Kilometreleri ve Rize-Güneysu yolunun 1-2. Kilometreleri arasında yol çalışmaları devam ediyor. Ulaşım kontrolü sağlandığından sürücüler dikkatli seyretmeli.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
6: Doğa konuşmaları.
7: İngiltere'de aralarında böceklerin de olduğu yılın omurgasız hayvanı yarışması sonuçlandı. İstanbul Üniversitesi Zooloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Fatih Dikmen, yarışmadaki finalistleri, dereceye giren canlıları değerlendirdi.
8: Aslında listede kabaca incelediğimizde tabii ki dediğim gibi böcekler değil, sadece omurgasızlar içerisinde ikonik diyebileceğimiz enteresan hayvanlar var. Mesela su ayıcıkları dediğimiz tardigratlar var. Bunlar da çok mikroskobik canlılar ama belki dinleyicilerimiz de bilirler. Bu su ayıcıkları ya da tardigratlar uzay çalışmaları için bile ilham olmuş canlılar. Çünkü çok dayanıklılar, çok minik olmalarına rağmen çok ekstrem soğuklara dayanabiliyorlar. O hikayelerini incelediğinizde muhteşem şeyler karşınıza çıkıyor. Bu tamamen görsel olarak ve hikayesiyle çok öne çıkan canlılardan oluşmuş bir seçki. Ama nihayetinde en önemlisi bence bunun bir şey kültürü oluşturması. Ya evet, doğadaki şu canlılar da ne kadar tatlı, önemli, güzel. Ya da işte insanlık bu canlıların da dünyada var olabilmesi için daha dikkatli planlamalar, daha dikkatli çalışmalar yapmalı, üretmeli şeklinde bir algıya sebep olması açısından değerli diyebilirim.
6: Doğa konuşmaları.
5: Dünya markası Brass çatı sistemi.

0: gün batımına kadar yüksek performans gösterecek şekilde tasarlanan AgriFlow, tozlanma, bulut geçişleri ve kısmi gölgelenme gibi zorlu koşullarda da enerji üretimini sürdürerek sulamanızın kesintisiz devam etmesine katkı sağlıyor. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli AgriFlow güneş panelleriyle daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Tek reklam. Tiyatrosu, sağlık, yemek tarihi, doğa, kitap, spor, gezi, kültür, sanat, belgesel, dünya, moda.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
2: Mobiliz dijital takograf çözümü TakoWise'da araç ve sürücü günlük seyahat detaylarının merkeze aktarılması sayesinde yasal gerekliliklere anında uyum sağlayın. Mobiliz, yolun ötesinde.
3: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
4: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
5: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
6: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
5: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
6: Abicim.
5: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
6: Abicim.
5: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
4: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
7: Pul biberin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
10: NTV Radyo.

0: reklam.
1: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
2: Mobile Systems.
3: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
4: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Profesör Doktor Serdar Nurmedevov'un Başlamak Zor, Bitirmek Daha Kolay isimli kitabı Timaş yayınlarından çıktı. Profesör Nurmedov'un çalışması, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu yaşayan erişkinler için hayatta kalma rehberi. Uzun yıllardır erişkin DHHB'li bireylerle çalışan, onları dinleyen ve kaotik olan hayatlarına çeki düzen vermelerine destek olan Profesör Doktor Serdar Nurmedov kitabından gerçek deneyimlerden yola çıkarak rahatsızlığı doğru anlamak ve var olan enerjiyi söndürmeden yönetebilmek için önerilerde bulunuyor. Öncelikle DEHB, yani dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu nedir, ona bakalım. Şöyle diyor Profesör Nurmedov: DEHB

0: Bebe sadece dikkat dağınıklığı değildir. Zamanı yönetmekte zorlanmak, işleri hep son dakikaya bırakmak, ajandayı doldurup hiçbirini yapamamak, randevuları karıştırmak, ilişkilerde "beni dinlemiyorsun" cümlesini sık sık duymak da işin içindedir. Ve bunlar sadece unutkanlık değil, beynin biraz farklı çalışmasının günlük yaşama yansımasıdır. Ve aynı zamanda DHB'li bir zihinde başkalarının asla sahip olamayacağı dozda bir enerji de vardır. Evet, Profesör Nurmedov'un kitabı kendini yıllardır dalgın, unutkan, plansız ya da dağınık hissedip de nedenini bir türlü anlayamayan, hayatlarını bir türlü düzene sokamayanlar için. Ve ilave edilmiş tanıtım metninde şöyle diyor: aynı zamanda bir yakınını bu adamın ya da kadının nesi var diye anlamaya çalışan ama bir türlü anlayamayan ve bu sebeple nasıl davranacağını bilemeyen aile bireyleri için. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
2: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
3: Bugün Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Zonguldak, Bartın boyunca geniş alanda sel ve su baskını tehlikesi var. Tedbirli olunmalı. Ayak bileğinize kadar gelen sulara girilmemeli.
2: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: A milli takımda Fransa maçı hazırlıkları devam ediyor. Ay Yıldızlılar Uluslar A Ligi'ndeki ilk sınavı için Riva'da kamp yapıyor. Millilerin bugünkü antrenmanı saat 17'de. Teknik direktör Montella yönetiminde 2 gündür süren kamp yarınki son çalışmayla sona erecek. Ay Yıldızlılar yarın akşam maçın oynanacağı Kocaeli'ye hareket edecek. Uluslar A Ligi'nde ilk kez mücadele edecek Türkiye, 1. gruptaki açılış maçında Fransa ile Cuma günü saat 21.45'te karşılaşacak. Türkiye'ye konuk olacak Fransa'da Zidane heyecanı yaşanıyor. Mavilerin başındaki ilk sınavına Kocaeli'de çıkacak Fransız futbolunun efsanesi ülkesini yeniden zirveye çıkarmayı hedefliyor.
6: Fransa'da gözler Türkiye maçına çevrildi. 14 yıllık Didier Deschamps döneminden sonra Mavilerin yeni teknik direktörü olan Zinedine Zidane, Fransız futbolunda heyecan yarattı. 1998'deki ilk dünya şampiyonluğunun kahramanı olan Zizou, bu kez kulübede sihrini göstermeye çalışacak. Zidane yönetiminde ilk antrenmanını yapan futbolcular da idolleriyle çalıştıkları için mutlu.
7: Yeni dönemden umutluyuz. Çocukken videolarını izlediğimiz Zidane'ın isteklerini yerine getirmeye çalışmak bizi heyecanlandırıyor.
6: Real Madrid'de kazandığı 2 La Liga ve 3 Şampiyonlar Ligi zaferinin ardından teknik direktörlüğe 5 yıl ara veren Zidane'ın ekibinde tanıdık yüzler var. 1998 kadrosunda Fransa kalesini koruyan Fabian Barthez de eski takım arkadaşının kaleci antrenörü olarak görev yapıyor. L'Equipe gazetesi de Zidane Clairefontaine'de manşetiyle futbol efsanesinin milli takımın ikonik tesisine döndüğünü duyurdu. 14 yıllık Deschamps döneminden sonra kadroda revizyona giden Zidane, N'Golo Kanté, Luca Digne ve Theo Hernandez gibi isimleri davet etmedi. Zidane yönetimindeki ilk maçında A milli takıma konuk olacak Fransa, Kocaeli'de Cuma günü saat 21.45'te oynanacak maç için yarın Türkiye'ye gelecek.
5: Beşiktaş'ın golcüsü Dušan Vlahović sakatlığı nedeniyle milli takıma gitmedi. Sırp futbolcu Uluslar Ligi yarısından sonra sahada olacak. Sağ alt adalesindeki gerilme nedeniyle ağrı hisseden yıldız futbolcu Sırbistan'ın Uluslar Ligi'ndeki 4 maçında forma giyemeyecek. Milli takım arasında rehabilitasyon süreci geçirecek Vlahović, Beşiktaş'ın 11 Ekim'de Kocaeli Spor'la oynayacağı maça hazır olacak. Sırp santrafor 7 maça çıktığı siyah beyazlılarda 5 gol attı.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
1: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
8: Mobile Systems. Reklam.
9: Çatıda yanlış malzeme seçimi yıllar içinde masraf çıkarır. Kiremi

0: sensat.com.
1: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
2: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
1: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. E satmak istiyorsan sensat.com.
0: Sensat.com. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
0: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
6: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
7: Filonuzun dijital takograf verilerini uzaktan yöneten akıllı sistem Mobiliz TacoWise'la tanışın. Takograf verilerinizi güvenilir şekilde kesintisiz olarak indirin. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz. Araç takipte.
8: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
9: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan İşte Kobi sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
10: Benim bankam iş bankası.
11: Reklam.
12: Kılıçoğlu'yla.
13: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
14: İstanbul'da bugün dışarıda işleri olanları uyaralım. Dışarıda olmak için uygun bir gün değil. Gün boyu öğleden önce ve öğleden sonra farklı ilçelerde olmak üzere şiddetli yağış beklendiğinden bu durum trafikte ciddi yoğunluğa neden olabilecek. Ayrıca alt geçitlerde ve zemin katlarda su baskınları da oluşabilir. Birden kışa dönen bir havada var, sıcaklık 15 dereceye inecek.
13: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
7: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 8.
2: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
3: Mobile Systems.
4: Saat 8 oldu. Yeni saatte de NTV Radyo'da Türkiye ve Dünya gündeminde öne çıkan başlıklara bakacağız. Ben Zeynep Gülalp. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Birleşmiş Milletler kürsüsünden genel kurula 16. kez hitap etti. Daha önce de dile getirdiği Birleşmiş Milletler'de reform çağrısını yineledi. Cumhurbaşkanı Gazze'deki insani krize geniş yer ayırdı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda tanınması çağrısını da yineledi. Amerikan Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda İran'ı hedefine aldı. Tahran yönetimi için zayıf ve çaresiz diyen Trump bir kez daha İran'ı yok etmekten söz etti. Amerikan Başkanı bütün ülkeleri İran'a ekonomik teçhüte katılmaya davet etti. New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında Amerika ve İran arasında sessiz sedasız bir görüşme de gerçekleştirildi. Amerikan Başkanı Donald Trump heyetlerin 3 saat görüştüğünü ve verimli geçtiğini belirtti. Arakçı ise görüşmelerin Katar heyetinin arabuluculuğunda gerçekleştiğini ifade etti. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin 9. sınıf öğrencisi okulun yakınında av tüfeğiyle ateş açtı. 11 öğrenci yaralandı. 3'ünün durumu ağır. 16 yaşındaki saldırgan yakalandı. Zanlının annesi, babası ve dedesi de gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa'daki saldırıya ilişkin açıklamasında olayın tüm yönleriyle soruşturulduğuna vurgu yaptı. Fon soruşturması kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. 14 şüpheli daha gözaltına alındı. Toplam gözaltı sayısı 44 oldu. Tera ve Pusula Holding'den 5 yönetici de tutuklandı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'de tutuklu olduğu Silivri cezaevinde savunma yapmasına günler kala şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada tutuklu sayısı 8'e çıktı. FETÖ'den 9 yıldır tutuklu olan eski istihbaratçı Enver Altaylı bu soruşturmada da tutuklandı. FETÖ yönünden inceleme başlatılan Kurtlar Vadisi dizisi oyuncularından Emin Olcay sağ savcılıkta ifade verdi. İstanbul'da Adalar Belediyesi'nde bugün başkan vekilliği seçimi yapılacak. Adalar Belediyesi Başkanı Ali Ercan Akpolat tutuklanınca başkan vekili olan Medine Pamuk sağlık gerekçesiyle istifa etmişti. Yağışlı ve serin hava yurtta etkili oluyor. Ankara Keçiören'de yağış sonucu çöken yola park halindeki onlarca araç düştü. İstanbul'da da beklenen sağanak gece saatlerinde geldi. Eyüp Sultan'da sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. İstanbul'da dün başlayan şiddetli yağışın bugün etkisini artırması bekleniyor. AKOM'dan metrekareye 100 kilogram yağış düşeceği ve sıcaklığın sert düşeceği uyarısı da yapıldı.
5: Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
4: Günaydın Sayın Ferman, mikrofon sizde.
6: Zeynep Gül Hanım günaydın. İyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. Önce projektörlerimizi dışarıya çevirelim. Malum olduğu üzere Birleşmiş Milletler 81. zirvesine paralel olarak gelişen Amerika Birleşik Devletleri Çin Liderler Zirvesi'ne sayılı saatler kala özellikle ticaret savaşlarının yeni bir perdesinin açılıp açılmayacağı ve dünya ekonomisinin bu şekilde nasıl bir 2027 ve sonrası tablosuyla karşılaşıp karşılaşmayacağı konusunda endişeler, tartışmalar, değerlendirmeler yoğunluk kazanıyor. Bu kapsamda iki değerli isim dünya ticareti ve ekonomisinde önemli rol sahibi olan iki yöneticinin görüşleri ortaya koyuldu. Semafor'un ekonomi zirvesinde ilk önce IMF'nin Uluslararası Para Fonu'nun başkanı Kristalina Georgieva her zaman böyle enteresan başlıklar ve ibareler bulmakla bilinen bir değerli isimdir. Kış geliyor dedi. Winter is coming. Bilindiği üzere bu aslında bilinen bir televizyon dizisinden dillere pelesenk olmuş bir slogan. Zor zamanlar geliyor, winter is coming. Diyor ki dünyada özellikle artan enerji fiyatları, merkez bankalarının ard arda faiz arttırma süreçlerine girmesi, bilhassa borçlanma faaliyetlerini arttıracak ve yeni sıkıntılar gündeme gelebilecek. Bu önemli bir nokta. Aynı zirvede konuşan bir başka değerli isim, gene bir hanımefendi yönetici, Dünya Ticaret Örgütü'nün başında yer alan Ngozi Okonjo-Iweala diyor ki dünyada eğer bu Çin-Amerikan görüşmeleri belirli bir sonuca varmaz ve tekrar tansiyonlar artarsa dünyadaki küresel milli gelire %7 oranında negatif etki edecek bir yeni ticaret savaşları tetiklenebilir. Dolayısıyla bakıldığı zaman aslında değişik modeller üzerinde çalışıldığını, bu son gerginliklerin, Kristalina hanımefendinin de ifade ettiği noktaların aslında dünya ticaretinde %20'lik bir gerilemeye yol açabileceği söylenilebiliyor. Diyor ki son dönemlerde dünya ticaretinde neredeyse 1/3 artışını yapay zeka ve ilintili yatırımlara ve faaliyetlere borçluyuz. Burada da önemli bir kulvar var. Çünkü bilindiği üzere Çin-ABD görüşmelerinde en önemli noktalardan birini de yapay zeka oluşturuyor. Dünya ticareti yeniden yapılanmaya çalışılıyor. Özellikle hem Kristalina Hanım hem de Dünya Ticaret Örgütü'nün başında yer alan Nijeryalı değerli yönetici özellikle Avrupa Birliği'nin yeni açılımlarına da dikkat çekiyorlar. Tabii bu konuda en dikkatli olması gerekenlerden biri de Türkiye. İş dış ticarete ve ticaret savaşlarına geldiğinde Türkiye'nin durumu biraz karışık gözüküyor. Çünkü netice itibariyle hani Avrupa Birliği ile bir türlü sonlandırılamayan bir gümrük birliği revizyon görüşmeleri karşımızda dururken serbest ticaret ve tercihli ticaret anlaşmalarımızı yeniden revize, birçoğu aleyhimize çalışan hükümleri yeniden müzakere zamanı gelmiş geçiyor iken Türkiye bu yeni yapılanmada nasıl bir vaziyet edecek? İşte İran'a karşı ekonomik yaptırımlarda önemli adımlar atıldı. Bunun Türkiye'ye getireceği yan etkiler, kısa, orta ve uzun vadeli etkiler ne olacak? Bunlara bakmak gerekiyor. Çünkü Türkiye'de özellikle ticaret söz konusu olduğunda, uluslararası ticaret söz konusu olduğunda malum olan iki bacak, ihracat ve ithalat konusunda maalesef ithalat kefesi ağır basmaya, ön plana çıkmaya başladı. Nitekim TÜİK'in düzenli olarak açıkladığı girişim özelliklerine göre dış ticaret istatistiklerinin son rakamlarına göre 2021 yılına kadar Türkiye'de ihracatçı sayısı her zaman ithalatçı sayısından fazla olurken 2021 yılı itibariyle tablo tersine dönüyor. Biz ihracatı tabana yayalım derken ithalat tabana yayılıyor. Üretim koşullarında artan bozulma ve döviz kurunun baskılanması gibi tali sebepler aslında yapısal sorunların olduğu ortada. Hiç kendimizi kandırmayalım. İfade edilirken ithalatçı sayısında dramatik artış oluyor. İhracatçı sayımız son 5 yılda yaklaşık yılda %65 artarken ithalatçı sayısı %220 artıyor. Dolayısıyla aradaki fark 160 bin şirkete ulaşıyor. İthalat yapanların esas önemli nokta %90'ını 1-9 çalışanı olan mikro firmalar oluşturuyor. Yani ithalat tabana yayılıyor. Yani üretmekten veya Türkiye'deki üreticilerden almaktan ziyade dışarıdan ithal ediliyor. 6 girişimden 5'inin tek ülkeden ithalat yaptığı açıklanıyor. Bu ülkenin de 3 harfli bir isme sahip olduğunu, baş harfinin de Ç olduğu ipucunu sizlerle paylaşmak istiyoruz. 1 satıyoruz, 19 alıyoruz. 1 dolarlık ihracat, 19 dolarlık ithalat. Bu dengesizliğin ortaya çıkaracağı sıkıntıları yeniden eğilmek gerekiyor. Şimdi bütün bunlar iyi de iş gene önce can sonra canan noktasına geliyor. Cebimize bakalım. Önemli bir bulgunun, önemli bir araştırmanın, düzenli bir daha doğrusu yoklamanın, survey deniliyor İngilizce'de. Türkçe'de soruşturma olarak çevrildiğinde yanlış anlaşılabiliyor ama bir nabız yoklama, düzenli araştırmanın birkaç manşetiyle tamamlayalım. Bir elektronik harcama platformu, perakende sektörünün önemli isimlerinden bir tanesi, kendi kapsamına aldığı yüz binlerce müşteriden arasında düzenli bir soruşturma, araştırma sürdürüyor tüketici alışkanlıkları harcamayla ilgili. Bu çerçevede enteresan bir nokta, tüketiciler en son 1500 kişi üzerinden bir soruşturma, bir yoklama yapılmış. Artan zorunlu harcamalar tüketicinin ücretli kesimi üzerinde müthiş bir baskı oluşturuyor. Katılımcıların yaklaşık %60'ı maaşlarını 3. hafta itibariyle tükettiklerini, ay sonunda hala maaşından para kalanların oranının ise %20'nin altında olduğu ortaya çıkıyor. Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların %70'inden fazlası maaşlarını alır almaz öncelikle kira, fatura ve kredi kartı gibi düzenli ödemelere, %17'si ise market gibi temel ihtiyaçlara yöneliyor. Böylece her 100 kişiden 88'inin maaşı gelir gelmez ilk durağı mevcut yükümlülükler ve temel ihtiyaçlar oluyor. Buna karşılık maaşının bir kısmını öncelikli olarak birikim ve yatırıma ayıranların oranı ise sadece %8'de kalıyor. Zorunlu harcamaya yönelim. 18-25 yaş arasını oluşturan gençlerde ise daha sınırlı. Bunlar da %70 oranında bir hemen maaşını alır almaz kira, fatura ve diğer unsurlar ortaya çıkıyor. Ez cümle %25'in maaşı ilk haftada tükeniyor ve ücretli kesimin %90'ı küçük de olsa kendini mutlu etmek için maaşı gelir gelmez kendine göre bir mutluluk alışverişi denilen ufak tefek alışverişlerle gönlünü hoş etmeye çalışıyor. Bu konuyu bir parça daha derinlemesine inceleyeceğiz. Mesela nihilist tüketici davranışı gibi yeni kavramlar var. Onlara da zaman geldiğinde yer vereceğiz, ayıracağız. Bu genel bilgi paylaşımı ve ufuk turu çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan cümletlerle ayrılıyorum.
0: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap sona erdi. Finans Bülteni.
4: Borsa İstanbul Yüz Endeksi güne 13.198 seviyesinde başlayacak. Dolar 48.85, Euro 55.88'den işlem görüyor. Altının onzu 4.343 dolar. Kapalı çarşıda gram altın 6.819, çeyrek altın 11.563 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 98 dolar.
0: NTV Radyo.
4: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Birleşmiş Milletler'de reform çağrısını yineledi. Gazze'nin yeniden inşasına bir an evvel başlanmalıdır dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 81.si düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etti. Erdoğan konuşmasında Birleşmiş Milletler'in görevini icra edemez hale geldiğini söyledi.
3: Bundan 81 yıl önce barış ve güvenliği korumak için kurulan Birleşmiş Milletler Teşkilatı bu görevini icra edemez hale gelmiş, daha doğrusu getirilmiştir. Teşkilat kan kaybetmeye devam etmektedir. 190'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin keyfine bağlı olduğu bir yapı kabul edelim ki ne adildir ne de güveni tam manasıyla tesis edebilir. Güvenlik Konseyi dünya beşten büyüktür ilkesine göre mutlaka reforme edilmelidir. Gazze bugün sadece dünyanın en büyük çocuk kabristanı değildir. Aynı zamanda dünyada en yüksek çocuk ampute oranına sahip bölgedir. Körfez'de fitili ateşlenen çatışma ve savaş ortamının sona erdirilmesi için ilgili aktörlerle yürüttüğümüz çabalarımız sürüyor. Buradaki çatışmaları civar bölgelere yaymak gibi tehlikeli bir girişimin kimseye faydası olmadığının altını önemli çiziyorum.
4: Cumhurbaşkanı'nın temasları da vardı. Erdoğan görev süresinin sonuna gelen Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres başta olmak üzere çok sayıda ülkenin liderleriyle bir araya geldi. Erdoğan'ın temaslarında bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı'nın New York'taki programı bugün de hayli yoğun. Türkiye Amerika İş Konseyi ve Amerika Türkiye İş Konseyi toplantısına katılacak. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri himayesinde düzenlenen iklim zirvesinde hitap edecek. Amerikalı Düşünce Kuruluşu temsilcileriyle toplantı yapacak. Türk ve kardeş topluluklar buluşması etkinliğine katılacak. Cumhurbaşkanı'nın ikili görüşmeleri de olacak. Bugün Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Irak Başbakanı Ali Zeydi ile ikili görüşme gerçekleştirecek. Dün sabah saatlerinde Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yine okul yakınlarında bir saldırı oldu. Bir lisenin 9. sınıfı öğrencisi okulun yakınında av tüfeğiyle ateş açtı. 11 öğrenci yaralandı. Üçünün durumu ağır. 16 yaşındaki saldırgan yakalandı. Zanlının annesi, babası ve dedesi de gözaltına alındı. Milli Eğitim ve İçişleri Bakanları da olayın ardından Manisa'ya gitti.
7: Av tüfeğiyle okul yakınlarında ateş açtı. 3'ü ağır, 11 öğrenci yaralandı.
8: Aynı okulun öğrencisi olan bir çocuk anneannesinin üzerine kayıtlı pompalı tüfekle okula 80-100 metre mesafede okula gitmekte olan çocukların üzerine ateş etmek suretiyle bir saldırı gerçekleştirdi.
7: Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki saldırı İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yakınlarında gerçekleşti. 9. sınıf öğrencisi anneannesinin üzerine kayıtlı av tüfeğiyle okula gitti. Sokakta ateş açtı. O sırada okula giden 11 öğrenci çıkan saçmalardan yaralandı.
8: 3 tanesinin durumu diğerlerine göre daha kritik. Şu anda ameliyattan da çıkmış durumdalar. Yoğun bakımda tedavileri devam ediyor. Birisi taburcu oldu.
7: Olaydan sonra kaçan 16 yaşındaki saldırgan kısa sürede yakalandı. 16 yaşındaki zanlının anne ve babasıyla dedesi de gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayın aydınlatılması için iki Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini açıkladı. Çocuklarımızın güvenliğini tehdit eden hiçbir ihmal karşılıksız kalmayacaktır, dedi. Saldırganın akran zorbalığına uğradığı, bu nedenle iki gün okula gitmediği iddia edildi. Saldırıyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı 3 müfettiş, İçişleri Bakanlığı da 2 mülkiye ve 2 polis baş müfettişi görevlendirdi. Öğrencilere psikolojik destek verileceğini söyleyen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ailelere de büyük sorumluluk düştüğünü vurguladı.
8: Aileler çocuklarının okula gidip gitmediğini, okuldan çıktıktan sonra nereye gittiklerini, eve geldiklerinde çocuklar hangi internet sitelerine giriyorlar, bunları mutlak suretle takip etmeliler, kontrol etmeliler. Eğer evlerinde silah varsa bunları çocukların ulaşamayacakları, erişemeyecekleri yerlere kaldırmalılar.
7: Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay Manisa'ya gitti. Olay yerinde incelemelerde bulundu. Daha sonra saldırıda yaralanan öğrencileri hastanede ziyaret etti.
4: Saldırıyla ilgili Ankara'dan da peş peşe açıklamalar geldi. Soruşturmanın titizlikle sürdüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, olaydan etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.
9: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'daki saldırıya ilişkin açıklamasında olayın tüm yönleriyle soruşturulduğuna vurgu yaptı.
7: Bu elim hadiseden etkilenen tüm yavrularımıza, ailelerine, öğretmenlerimize ve eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu müessif hadise ilgili birimlerimiz tarafından titizlikle soruşturulmaktadır. Emniyet birimlerimiz gereken tüm tedbirleri almaktadır. Milletimize geçmiş olsun.
9: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, her türlü idari ve adli işlemin yürütüldüğünü belirtti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, evlatlarımızın saldırıya uğraması yüreğimizi yakmıştır, dedi.
10: Olayın hassasiyeti gereği, evlatlarımızın ve ailelerimizin mahremiyetini korumak adına tüm kamuoyunu ve medyamızı sorumlu davranmaya, herkesi resmi açıklamalar dışındaki teyitsiz paylaşımlara itibar etmemeye davet ediyoruz.
9: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı. Duran, olaya ilişkin yapılan yayınlar hakkında uyarıda bulundu.
11: Böylesi hassas olaylarda özellikle medya ve sosyal medya mecralarında kullanılan dilde gerekli özenin gösterilmesi, öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın mahremiyetinin ve psikolojik güvenliğinin korunması büyük önem taşımaktadır. Kamuoyunun resmi makamların açıklamaları dışındaki teyitsiz bilgi ve paylaşımlara itibar etmemesi önemli rica olunur.
9: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar da soruşturmanın titizlikle sürdüğünü söyledi. Acar, medya kuruluşları ve sosyal medya kullanıcılarından çocukların üstün yararını ve ailelerin hassasiyetini gözetmelerini istedi.
4: Bir yeni gelişme var. İzmir'in Menderes Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyon başlatıldı. 9 kişi gözaltında. NTV bölge temsilcisi Merih Ak'tan dinleyelim ayrıntıları.
12: Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in aralarında bulunduğu çok sayıda kişi tutuklanmışlar. Tutuklanma gerekçesi suç işlemek amacıyla bir örgüt kurmak, rüşvet ve irtikap. İşte bu operasyonun ardından Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma devam etti. Terör ve Örgüt Suçlar Bürosu'nca gerçekleştirilen bu soruşturma kapsamında bu sabah saatlerinde yeni bir operasyon gerçekleştirildi. İkinci dalga bu operasyon kapsamında belediyede çalışanların da aralarında bulunduğu 9 kişi hakkında suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım ettikleri iddia ediliyor. Peki kimler var? Menderes Cumhuriyet Başsavcının talimatı üzerine harekete geçen emniyet güçleri, eski başkan vekili Erkan Özkan başta olmak üzere belediyenin imar planlama birimlerine görev yapan teknik personel ve müdürleri gözaltına aldı. Gözaltı listesinde belediye özel kalem müdürü Emrah Işık'ın da olduğu bildirildi. Bir başka iddiada özellikle yüklü olarak İlkay Çiçek'in yüklü olarak altın aldığı iddiaları vardı. Bu kapsamda gözaltına alınanlar arasında ilçede faaliyet gösteren kuyumcuların da olduğu belirtiliyor ki bununla ilgili de soruşturma yoğun olarak devam ediyor. Şu sıralarda Menderes Belediyesi'nin önünde çok sayıda emniyet birimi var, güvenlik gücü var. Bir tarafta baskın yapılan kuyumcular, diğer tarafta ise belediye. Belediyedeki aramaların devam ettiğini belirtelim. Çiçek'in görevden alınmasından sonra Adalet ve Kalkınma Partisi Asuman Şen belediye başkan vekili seçilmişti ve bu seçildikten sonraki ilk operasyonu olduğunu da vurgulayalım. Osman.
4: Merih Ak'ın notlarını dinledik. İstanbul'da Adalar Belediyesi'nde de bugün başkan vekilliği seçimi yapılacak. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, yeni partililerle yaptığımız işbirliği sonucunda seçime katılmama kararı aldıklarını, salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçimin ertelendiğini söyledi. 2024 yerel seçimlerinde Adalar halkının sandıkta ortaya koyduğu iradeye ve verdiği oylara sahip çıkmaya devam edeceğiz dedi. Adalar Belediyesi Başkanı Ali Ercan Akpolat tutuklanınca başkan vekili olan Medine Pamuk geçen hafta sağlık gerekçesiyle istifa etmişti. Adalar Belediye Meclisi'nin 12 üyesinden Başkan Akpolat ve bir üye tutuklu, 3 kişi görevden uzaklaştırıldığı için oy veremiyor. Diğer üyelerin 5'i CHP'li, 2'si AK Partili. Yeni partinin tutuklanan üyesinin istifasının alındığı, böylece yedek üyenin seçiminde oy kullanabileceği belirtiliyor. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'deki şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada tutuklu sayısı artıyor. FETÖ'den 9 yıldır tutuklu olan eski istihbaratçı Enver Altaylı bu soruşturmada da tutuklandı. FETÖ önünden inceleme başlatılan Kurtlar Vadisi dizisi oyuncularından Emin Olcay ise savcılıkta ifade verdi.
9: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'de tutuklu olduğu Silivri cezaevinde savunma yapmasına günler kala şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada tutuklu sayısı 8'e çıktı. FETÖ'den 9 yıldır tutuklu olan eski istihbaratçı Enver Altaylı, bu soruşturmada da kasten öldürmeye azmettirme suçlamasıyla tutuklandı. Altaylı, ifade vermesi için Ankara'dan İstanbul'a götürüldü. Enver Altaylı hakkında ayrıca, ifade sırasında savcıya yönelik sözleri kapsamında kamu görevlisine karşı tehdit suçlamasıyla soruşturma açıldı. Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili Kurtlar Vadisi'ne FETÖ yönünden inceleme başlatılmıştı. Dizide Ömer Baba karakterine hayat veren oyuncu Emin Olcay da tanık sıfatıyla savcılıkta ifade verdi.
13: Sayın savcıyla bir görüşelim, ondan sonra size bir şey söyleyebileceğimi zannetmiyorum, onu söyleyeyim.
9: Kozinoğlu'yla dizideki Kazım Kaşifoğlu karakteri arasındaki benzerlik yıllardır gündemde. Kaşifoğlu karakterine hayat veren Sedat Savtak da ifadeye çağrılan isimler arasında. Dizide MİT görevlisi Kazım Kaşifoğlu cezaevinde fenalaşıp koluna şırıngayla hava enjekte edilerek öldürülse de ölüm nedeni kalp krizi olarak gösterilmişti. Kaşif Kozinoğlu'nun ölüm nedeni de 15 yıl önce kayıtlara kalp krizi olarak geçmişti. Daha önce ifade veren dizinin senaristlerinden Raci Şaşmaz, birinin ölümünü önceden bilme imkanımız yok demişti. Kozinoğlu'nu tutuklamaya sevk eden savcının ise Ergenekon savcısı olarak da bilinen Zekeriya Öz olduğu ortaya çıktı. 2015'te FETÖ ile ilişkisi nedeniyle meslekten ihraç edildikten sonra yurt dışına kaçan Öz hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.
4: Fon soruşturması kapsamında yeni bir operasyon yapıldı. 14 şüpheli daha gözaltına alındı. Toplam gözaltı sayısı 44 oldu. 5 Tera ve Pusula Holding yöneticisi de tutuklandı.
14: Küresel ekonomi politik sistem gerçekten belki de tarihinin en zor etaplarından birisinden geçiyor.
7: Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmenli, bu kuruluşta yer alan yöneticilerden Emre Alkin, Kerem Alkin, Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan. Emniyetteki işlemleri sona eren 5 isim adliyeye getirildi. Soruşturma kapsamında 5 kişi tutuklandı.
14: Gitgide kan kaybettiğini görüyoruz.
7: Katılım Evim, Destek Holding ve Hedef Holding hisselerindeki işlemlere yönelik bir operasyon daha gerçekleştirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek piyasa dolandırıcılığına işaret etti. 14 şüphelinin gözaltına alındığını, bir şüphelinin ise yurt dışında olduğunu belirtti. Hesap hareketleriyle ilgili inceleme de sürüyor. Pusula grubunun başındaki isimlerden Muhammed Yarız'ın İsviçre'deki hesabına 1 milyar 653 milyon lira değerinde para gönderen Selim Dağbaşı ve Hamza Kaplan gözaltına alındı. Öte yandan Hedef Yatırım Bankası'nın 40 milyon dolar karşılığında İsviçre Bankası'na 2 milyar lira göndermek istediği belirlendi. BDDK ve MASAK yaklaşık 40 milyon dolarlık transferi durdurdu. Kapatılan 131 fona yatırım yapan kişilere fonlardaki hisselerin nakde çevrilerek ödeme yapılması hedefleniyor. Bu hisselerin ne derece nakit potansiyel açısından güçlü olduğu veya olmadığı ilerleyen süreçte belirleyici etkenlerden biri olacak.
4: Yurttaki hava durumuyla devam edelim. Meteoroloji günler öncesinden uyarmıştı. Gece hem yağmur başladı hem de hava soğudu. Ankara'da etkili olan gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sürücüler trafikte güçlükle ilerledi. Keçiören'de ise yağış sonucu çöken yola park halindeki onlarca araç düştü.
7: Cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı yollarda çökmeler yaşandı. Şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Başkentte sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Ankara'da gök gürültülü sağanak yağış dün akşam saatlerinde etkili oldu. Etkili yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sağanak yağışa trafikte yakalanan sürücüler güçlükle ilerledi. Bazı araçlarsa oluşan su birikintilerinde mahsur kaldı. Sağanak yağış nedeniyle Keçiören'de ise bir yolda göçük meydana geldi. Kanalizasyon çalışması yapılan yolda bulunan stabilize alan etkili yağışla çöktü. Yolun çökmesi sonucu park halindeki çok sayıdaki araç oluşan çatlağa düştü. Kimsenin yaralanmadığı olayda araçlarda maddi hasar meydana geldi. Gök gürültülü sağanak yağış başkentte geceyi de gündüze çevirdi. Gökyüzünü aydınlatan şimşekler görsel bir şölene dönüştü.
4: İstanbul'da beklenen yağış akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Eyüp Sultan'da sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. İstanbul'da dün başlayan şiddetli yağışın bugün de etkisini artırması bekleniyor. Akom'dan metrekareye 100 kilogram yağış düşeceği uyarısı da yapıldı. Yağışlı hava hala etkisini sürdürürken mega kentte sabah trafiğinin durumunu öğrenelim şimdi Tuana Çiftçi'den.
15: Şu anda biz Altunizade'deyiz. Yağış şiddetini arttırmış durumda. Şimdi günlerdir uyarısı yapılıyordu zaten meteoroloji tarafından hem dün hem de bugün için. Dün akşam saatlerinde özellikle de gece hem Anadolu hem Avrupa yakasında yağış şiddetini arttırdı ve bu sabah itibariyle de İstanbul'un birçok noktasında şiddetli yağış devam ediyor. Bizler de şu anda Altunizade'deyiz. Hem yağış hem de mesai saati olması nedeniyle en yoğun trafiğin olduğu noktalardan biri Altunizade'de. Şu an ekranlara getiriyoruz o trafik yoğunluğunu. Şu an İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %70'e çıkmış durumda ki bu yoğunluğun büyük bir bölümünü Anadolu'dan Avrupa'ya geçişler oluşturuyor ki şu anda da ekrana getiriyoruz. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanacak sürücüler şu anda yoğun akıcı bir trafikte ilerliyor ki zaman zaman burada trafik durma noktasına geliyor. Ki toplu taşımayı kullanmak isteyenler yine metrobüslerde de metrobüs duraklarında da yoğunluk oluşturmuş durumda. Peki İstanbul genelinde trafik durumu nasıl? Anadolu'dan Avrupa'ya geçecekler için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanacak sürücüler. Küçükyalı, Bostancı, Çamlıca, Altunizade ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik durumu kırmızıya dönmüş durumda bu saat dilimi itibarıyla. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanacaklar için aslında o yola giden neredeyse bütün yollarda şu an yoğunluk var. Ataşehir Çakmak Köprüsü, Temimraniye, Elmalı, Kavacık ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafik yoğunluğu başladı. Avrupa'dan Anadolu'ya geçecek sürücüler içinse 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yoluna giden yollarda daha büyük bir yoğunluk olduğunu belirtelim. Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Altunizade'de yoğunluk oluşmuş durumda. Yine Hastal ve Kavacık'ta da trafik yoğunluğunun arttığını belirtelim. İstanbul'da yağış dün akşam itibariyle başladı. İstanbul'da yağış demek tabii ki de trafik anlamına geliyor. Ve her saat başı da bu trafik yoğunluğunun arttığını belirtelim. Peki bugün İstanbul'da yağış ne kadar sürecek? Akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Ayrıca sıcaklıklar da düştü. Bunu da belirtelim. Neredeyse 10 dereceye kadar bir düşüş var. Şu an hava sıcaklığı 15 derece. Bu nedenle de henüz yola çıkmamış olanları da biz de bir kez daha uyarmış olalım. Yağmurun şiddeti öğleden sonra daha da artacak. Yine mesai çıkış saatine denk gelecek, okul çıkış saatine denk gelecek. Bu nedenle de trafiğe çıkacak sürücüleri de bir kez daha uyarmış olalım Osman.
4: Tuana Çiftçi'den İstanbul trafiğindeki son durumu NTV ile ortak yayında dinledik.
16: NTV Radyo.
4: Şimdi dış gündeme geri dönelim. Dünyanın gözü kulağı New York'ta. Nedeni bütün liderlerin neredeyse orada olması. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dün konuşmalar yapıldı. Şimdi o konuşmaları ve temaslara yakından bakacağız. NTV Dış Haberler Müdürü Hüseyin Yılmaz, Osman Girgin'in sorularını yanıtlıyor. Dinliyoruz NTV ile ortak yayında.
17: İstersen Erdoğan'ın konuşmasıyla başlayalım. Dün tahmin ettiğimiz gibi oldu. O çerçeve belliydi zaten ama özellikle Gazze tepkileri ve işte dünya beşten büyüktür açıklamasının alt başlıkları sıralandı Erdoğan tarafından.
18: Erdoğan Cumhurbaşkanı olarak ilk kez BM Genel Kurulu'na katıldığında 2014'te Dünya 5'ten Büyüktür sloganını kullanmıştı. O günden beri de yaptığı bütün konuşmalarda bunu vurguluyordu. Dün de bunu yeniden hayata geçirdi ve 5 daimi üyenin veto hakkı kaldırılmadan, 5 daimi üyenin keyfiyeti ortadan kalkmadan Birleşmiş Milletler'in daha adil ve daha güvenilir bir kurum olmaktan uzak olduğunu söyledi. Hatta bir cümlede kurdu. Gazze'dekiler, Gazze'de yaşayanlar, çocuklar, insanlar güvende olmadığı sürece Birleşmiş Milletler'e yönelik güvende olmayacaktır diye bir kıyaslama da yaptı. Bu açıdan önemliydi. Cumhurbaşkanının konuşması çok daha kapsayıcıydı. Bazı konulara spesifik olarak girdi, özellikle Gazze-Filistin meselesine ama hani Venezuela'ya kadar, dünyanın birçok noktasındaki çatışmalara kadar, yaşanan mağduriyetlere kadar hepsiyle ilgili görüşlerini de belirtti. Yaklaşık 35 dakikalık bir konuşmaydı. Ve hatta Sezai Karakoç'tan bir şiiri de okudu BM kürsüsünde. En çok da Gazze'ye vurgu yaptı. Örneğin Gazze'de Trump'ın sağladığı ateşkese rağmen İsrail'in 1500 kişi öldürdüğünü söyledi. Hala öldürmeye devam ettiğini, Hamas'ın silah bırakmayı kabul etmesine rağmen İsrail'in bölgeden çekilmediğine vurgu yaptı ve en büyük çocuk mezarlığı olmasının dışında Gazze'nin dünyanın en büyük ampute çocuk alanı olduğunu da söyledi ve tahta bacaklarla, kollarla, protezlerle yaşamlarını sürdüğünü belirtti ve bunda da insanların biraz böyle vicdanına dokunmaya çalıştı. Bu açıdan önemliydi. İran Savaşı'na çok girmedi ama hem Körfez'de hem Bab-ül-Mendeb'de ve Karadeniz'deki seyri sefer güvenliğinin bölgeyi ve ekonomiyi tehdit ettiğini de vurguladı.
19: Biraz Gazze'den gidelim istiyorum. Çünkü ya açıkçası ben bu kadar beklemiyordum. Yani Müslüman ülkelerde ya da işte bölge ülkelerinden bir tepki oluyor İsrail'e yönelik ama mesela Macron'un da Cumhurbaşkanı'nın işaret ettiği konulara, yani oraya yapacağımız insani yardımları İsrail engelliyor, artık bitmeli bu demesi. Batı Şeria ile ilgili o yasa dışı yerleşimlere dikkat çekmesi. Ürdün Kralı'nın hakeza yine konuşması. Bu kez daha çok böyle bir Gazze konuşulduğu İsrail'e tepki vardı gibi geliyor.
18: Elbette, çünkü aslında başta Türkiye olmak üzere birçok dünya lideri ve ülkeler İsrail'in bu saldırganlığının ve cezasız kalmasının arkasındaki ülkenin Amerika olduğunu düşünüyor. Dolayısıyla da Amerika'da Birleşmiş Milletler kürsüsünden doğrudan Amerika'dan Amerikalılara seslenmenin ve Amerika'nın İsrail üzerindeki etkisini kullanmasının önemini biliyorlar. O nedenle de orada bu sıklıkla gündeme getirildi. Çünkü neticede Ekim ayında, geçtiğimiz Ekim ayında bir anlaşmaya imza atıldı ve Orta Doğu'ya barış geleceği söylendi. Ama o günden bu tarafa somut adım atılamadı. Örneğin uluslararası güç hala devreye girmedi. Hamas'ın yerine bölgeye atanacak olan hükümet tam olarak işlev görmüyor. Yardımlar son derece sınırlı bir şekilde geliyor. Örneğin her taraf enkaz halindeyken o enkazların altında yaşamaya çalışıyor insanlar, yıkık binaları ve bazıları çöküyor. Hatırlarsan geçen hafta çöktü ve 10 kişi öldü, 20 kişi hayatını kaybetti. Çünkü çadır yok. Yeniden inşa edecek malzemeye de bunları silah olarak kullanabilirler, roket yapabilirler gerekçesiyle İsrail içeri sokmuyor. Ve insanlar çok zor şartlarda yaşıyorlar. Yardım rakamı olarak gösterilen birçok kamyon aslında içeriye ticari mal taşıyor. Yani parayla satın almak zorunda ama iş yok. Dolayısıyla da orada yaşanan ciddi sıkıntılar yapılan anlaşmaya rağmen devam ediyor. Uluslararası toplum da altına imza attığı anlaşmanın hayata geçmesini istiyor ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bunun için bir fırsat olarak gördü liderler. Ürdün Kralı da, keza Macron da, ki Macron biliyorsunuz Nisan
20: son
18: ayında...
20: Son konuşması değil mi?
18: Evet, görevi bırakıyor. Hani daha...
20: Acaba biraz da onun da etkisi var mı diye düşündüm ben.
18: Hem onun etkisi var ama bir yandan da nasıl olsa bırakıyor. Çok da sorumlu olmayacakmış gibi düşünebilir ama genel olarak Fransa'nın bölgedeki Lübnan, Suriye, Filistin üzerindeki nüfuzunu düşündüğümüzde o bölgedeki sessiz kalmadığını görüyoruz. Bir de Trump arası çok da iyi olmadığı için belki Trump'ı kızdırmak, onun böyle bam teline basarak adım atmasını sağlayabilirim diye de düşünmüş olabilir.
20: Trump'a geçelim istersen biraz da. Trump'la ilgili de yani aslında beklediğimiz bir konuşma, her zaman yaptığı konuşma, ya barışacağım ya da yok edeceğim. Yani iki uçta bir durum. Ama daha da dikkat çeken herhalde Küba ile ilgili söyledikleriydi. Küba heyeti de bıraktı gitti onu bahsedip konuşunca. Trump nasıldı?
18: Yani Trump'tı. Yani öyle söyleyeyim.
20: Birincisi,
18: evet, geçen seferkine göre daha kısa bir konuşma yaptı. Geçen sefer Birleşmiş Milletleri epey bir eleştirmişti. Merdivenlerden işte halılara kadar eleştirmişti. Bu kez öyle bir eleştiri yapmadı. Ama Trump aslında Birleşmiş Milletler'in ruhuna biraz aykırı bir konuşma yaptı. Yani ülkelerin toprak bütünlüğüne, egemenlik haklarına bağlı kalmayı önceleyen Birleşmiş Milletler'de çıkıp Venezuela operasyonunu savundu. İşte güçle her şeyi halledebileceğini söyledi. Hatta zaferi kazanan ganimeti alır diyerek Venezuela petrolleriyle ilgili yaptığı anlaşmaları meşrulaştırmaya çalıştı. Küba'yı tehdit etti.
20: Senin yani Macron ne dediyse, Erdoğan ne dediyse aslında hani bu dünya beşten
18: tam da tersini tam söylemiş ters oldu. Daha çok konuşması iç siyasete yönelikti. Sanki bir seçim konuşması yapar gibiydi. Trump'ı takip edenler için çok renkli bir konuşma değildi açıkçası. Bence en ilginç olanı, bugüne kadar 8 savaşı bitirdiğini söylüyordu. Hangi 8 savaş sorusu hep cevapsız kaldı. Ben yapay zekaya sormuştum. Hangi 8 savaşı bitirdi? Öyle öğrenmiştim. Kendisi bunları sıraladı. Bu sefer de Amerikan basını bu 8 savaşın bazılarının savaş değil, çatışma olduğunu, hatta iki ülke arasındaki gerginlik nedeni olduğunu söyledi. Hatta Etiyopya ile Mısır mesela örneği veriliyor. Çünkü orada büyük bir barajı var Etiyopya'nın ve Nil'in sularını daha az Mısır'a gelmesi nedeniyle baraj konusundaki anlaşmazlığı da savaş olarak gündeme getirdi. Örneğin Ermenistan-Azerbaycan savaşını hani Trump'ın bitirdiğine hani kim inanır sorusu da meşru bir soru. Çünkü orada hani hem Türkiye'nin katkıları hem diğerleri, sadece bir barış anlaşması evet imzalanmadı. O anlaşma olana kadar barış yapmaları için Trump'ın öncülüğünde Washington'da Beyaz Saray'da bir anlaşma yapıldı ama ya bu da savaşı bitiren anlaşma değil yani.
20: Batı Şeria'ya dur demeden, İran'ı bu kadar bombalarken neden bahsediyorsun?
18: Yani mesela zaten saydığı 8 savaştan bir tanesi İsrail'in geçen yılki İran'a yaptığı saldırı, 12 günlük saldırı, onu bitirdiğini söylüyor. O zaman
20: niye daha büyüğünü başlattı?
18: Yani 28 Şubat'ta niye başladı sorusu da duruyor ortada. Dolayısıyla da hani bildiğimiz Trump'tı. Hem söylemiyle hem konuşmasıyla, ama Amerikan basının tepkisi çekti. Hatta hatırlarsan Birleşmiş Milletler'e içeriye konuşma yapmak için girerken CNN International'ın sorduğu bir soruya da siz niye buradasınız, beni takip etmeyecektiniz, dolayısıyla niye soru soruyorsun diyerek o gerginliğin devam ettiğini de, medyayla arasının çok iyi olmadığı durumu da devam ettirdi.
4: NTV Dış Haberler Müdürü Hüseyin Yılmaz'ın yorumlarını dinledik NTV ile ortak yayında.
16: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. İstanbul yol durumu.
4: İstanbul'da yağmurlu bir sabah, trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %71'i gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Mustafa Kemal bağlantı yolu Beylerbeyi arasında bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Çakmak Köprü Kavacık arasında sabah trafiği var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Beylikdüzü Cevizli Bağ arasında, TEM'de ise Esenyurt Altınşehir arasında oldukça yoğun bir trafik gözleniyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar diliyoruz.
16: İstanbul yol durumu.
2: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento, Ardento. Mobile Systems.
16: Reklam.
1: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye iş yeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
21: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
22: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
23: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
24: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
25: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
26: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle, kuma, çamura takılmıyoruz.
25: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
26: Abicim.
25: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
26: Abicim.
25: Tamam ya işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
27: Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdünyam.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım
28: önde. Bir ünlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti. Ödülü kazandı, tekrar kastıma bindi. Kastım, kastım, kastım.
29: 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın.
16: NTV Radyo.

0: sonbahar başlar. Türkiye'de ekinoks gece sabaha karşı saat 03.05'te gerçekleşti. Bugünden itibaren kış gün dönümü olan 21 Aralık'a kadar günler her gün ortalama 4 dakika kısalır, geceler uzar. İlkbahar ekinoksundaysa tersi olur. Bu arada sabaha karşı gökyüzüne bakarsanız doğuda kızıl gezegen Mars'ı, doğu güneydoğu ufkundaysa dev gezegen Jüpiter'i görebilirsiniz. Göğe bakmak için fırsat yaratın.
1: Doğa takvimi.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu. Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la acı tatlı mayhoşu sunar.
3: Merhabalar. Kızılcık deyince önce bir tadına bakalım. Şimdi kızılcık aslında daha çok işte böyle reçel, murabba, marmelat, hatta jöle, eskiden jöle derdik. Onun yapımında geçerli. Şerbeti yapılıyor tabii. Özellikle rengiyle ama böyle hafif de bir buruk tadıyla gerçekten de çok cazip. Şimdi hafif bir buruk tadı derken hakikaten kızılcığın ağzı buran bir yapısı vardır. Böyle birazcık insanın dilini kurutur, damağını kurutur. O içindeki tanen maddesinden dolayı. Yani tanen aslında o ağızdaki suları çekiyor ve biraz ağzı kurutuyor. Dolayısıyla böyle sulu hoşaflarda, şerbetlerde kızılcık son derece iyi sonuç veriyor. Ama böyle meyve olarak tek başına yemek için birazcık böyle ağzı buran bir yapısı var. Onun için aslında çok sevilmesine rağmen, hatta zamanında Topkapı Sarayı'nda helvahaneye bile kurusu alınıyormuş demiştik. Hoşaflardan reçellere, marmelatlara kadar pek çok yerde kullanılmasına rağmen öyle tane tane yenen bir meyve değil. Ama kızılcığın bu farklı özellikleri onu işte özellikle bu reçelcilik olayında çok önemli bir konuma getirmiş. Reçelcilik derken ben kızılcığın özellikle jölesinden bahsetmek istiyorum. Çünkü kızılcıkta çok yoğun miktarda pektin maddesi var. Pektin maddesi nedir? Aslında bazı meyvelerde çok az var. İlk sonbahar elmalarında ve özellikle de daha sonra ayvada çok yoğun olan bir malzeme. O da jölelenmeyi sağlıyor. Pektin maddesini elde etmek için şimdi endüstriyel olarak reçel yap falan diye poşetlerde de satılıyor. Genellikle ayva özü, elma özü falan kullanılır. Meyve kaynatıldığında doğal olarak ortaya çıkar ve tekrar şekerle birleştirilip kaynatıldığında ise jölelenmeyi sağlar. Şimdi kızılcıktan da jöle yapmak istiyorsanız kızılcığı mümkün olduğu kadar da çok aşırı olgun dağılmış olanlarından değil de ham olanlarından seçin. Birazcık böyle hamcana diriliğini hala koruyan kızılcıkları şöyle 2-3 parmak geçecek kadar suda haşlayın. Şimdi kızılcık böyle ancak pırtlayacak, yani üstünde bir çatlak oluşacak ama asla dağılmayacak. İşte o kıvamdayken bütün o kızılcıkları bir bezle bir tencerenin üstüne oturtun ve kendi kendine adeta damlaya damlaya süzülmesini sağlayın. Şimdi o kızılcık etini, yani üstte kalan haşlanmış kızılcığı kevgirden geçirip püresini çıkartabilirsiniz ve eşit miktarda şeker ekleyerek tekrar bir kaynatarak harika bir marmelat yapabilirsiniz. Birazcık da limon suyu elbette. İstediğiniz içine baharatları da koyarsınız. Mükemmel bir marmelat olur. Süzdüğünüz su var ya, işte o jöle yapmak için ideal. Burada dikkat etmeniz gereken 3 ölçü suya en az 2 ölçü şeker. Tabii ki eşit de koyabilirsiniz. O şekerliliği nasıl istediğinize bağlı. Yani daha tatlı seviyorsanız 3 ölçüye en az 2 ölçü şeker koymanız lazım ki jölelenme sağlanabilsin. Bunu tekrar kaynatın. İyicene böyle bir kıvam alıp da artık koyulma belirtisi gösterince şöyle bir test yapabilirsiniz. Soğuk bir çay tabağına şöyle birazcık koyun. Bakalım hafif böyle donuyor mu? İşte o zaman tamam demektir. Pektinin etkisini göstermesi için yarım limon suyu veyahut da birazcık eritilmiş limon tuzu da kattığınız zaman jölelenmeniz tamamlanır. Güzel güzel sterilize kavanozlara, cam kaplara koyun. Kızılcık şerbeti görünümünde bir jöle hazır. Afiyet olsun, hoşça kalın.
2: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la acı tatlı mayhoşu sundu.
4: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento.
5: Mobile Systems.
6: Reklam.

0: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
3: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
4: Büyük rahatlık Paytr.
5: Telefon deyince vatan.
6: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
8: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
9: Smokin bizim işimiz.

0: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
1: Reklam. Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento.
2: Mobile Systems.
3: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
4: Ülkenin batısı soğurken doğusu hala sıcak. İstanbul'da şiddetli yağış nedeniyle su baskını tehlikesi var. Gök gürültüsü de oluşacak. Sıcaklık 15-16 dereceye iniyor. Ankara yağmurlu. İzmir ve Antalya'da gök gürültülü sağanak geçişi olacak. Bursa'da yağış öğleden sonra şiddetli. Ankara 20, İzmir 22, Bursa 16, Antalya 28 derece. Marmara'da öğleden önce Tekirdağ, Çanakkale kesiminde, öğleden sonra Sakarya, Kocaeli bölümünde şiddetli yağacak yağmur nedeniyle tedbirli olunmalı. Sıcaklık 15-17 dereceye iniyor. İç Anadolu'da Eskişehir-Konya hattında sağanak yağış var. Sivas-Kayseri bölümünde yağış perşembe daha kuvvetli. Eskişehir 19, Kayseri 29 derece. Ege'de Manisa-Afyon-Karahisar kesiminde kuvvetli yağmur bekleniyor. Manisa'da sıcaklık 20, Muğla bulutlu 26 derece. Akdeniz'de kısa süreli sağanak geçişi olacak. Adana ve Mersin 30 derece. Karadeniz'de öğleden sonra Zonguldak-Bartın kesiminde gece Kastamonu-Sinop-Ordu arasında yağış çok şiddetli. Bolu 17, Samsun 26 derece. Doğuda kuzey kesimler daha bulutlu. Erzurum 26, Malatya 30 derece. Güneydoğu az bulutlu. Gaziantep 29, Diyarbakır 34 derece.
3: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
5: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Kurtköy Şile yolunun 33-34. kilometreleri ve Toprakkale İskenderun yolunun 34-38. kilometreleri arasında yol çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler trafik işaretlerine dikkat etmeli.
5: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
1: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento işe giderkeni sundu.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
4: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
6: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
7: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
8: Sen ne istersen o.
9: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.
10: Büyük rahatlık PTR.
11: Reklam.
12: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: İstanbul'da bugün dışarıda işleri olanları uyaralım. Dışarıda olmak için uygun bir gün değil. Gün boyu öğleden önce ve öğleden sonra farklı ilçelerde olmak üzere şiddetli yağış beklendiğinden bu durum trafikte ciddi yoğunluğa neden olabilecek. Ayrıca alt geçitlerde ve zemin katlarda su baskınları da oluşabilir. Birden kışa dönen bir hava da var, sıcaklık 15 dereceye inecek.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
0: Burası NTV Radyo. Saat 9.
3: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde lise yakınlarında düzenlenen silahlı saldırıda 3 ağır 11 öğrenci yaralanmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 8'e yükseldi. Lise 9. sınıf öğrencisinin av tüfeğiyle ateş açması sonucu 3 ağır 11 öğrenci yaralıydı. Soruşturma kapsamında 16 yaşındaki zanlıyla anne baba ve dedesi gözaltına alınmıştı. Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, Turgutlu ilçesinde incelemelerde bulunduğu gözaltı sayısının 8'e yükseldiğini açıkladı. Şüpheliler arasında zanlıya fişek satan av bayisi sahibi, daha önce atış talimi yaptıran akrabaları da var. Yaralıları ziyaret eden Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, durumu ağır olan 3 çocuğun sağlık durumunun iyiye gittiğini, 2 öğrencinin ise taburcu edildiğini açıkladı. Hafif yaralanan 6 öğrencinin tedavisi sürüyor. İzmir'in Menderes Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyon düzenlendi. 9 kişi gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında rüşvet, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma suçlarından Menderes Belediye Başkanı İkay Çiçek dahil 10 kişi tutuklanmıştı. Bu sabah gözaltına alınan şüpheliler arasında eski Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan'la imar planlama birimlerinde görevli teknik personel ve müdürler bulunuyor. Şüpheliler suç işlemek amacıyla kullanılan örgüte yardım etmekle suçlanıyor. Kastamonu'da köyde bir evde çıkan yangın diğer evlere de sıçradı. Alevlerle müdahale devam ediyor. Bölgedeki son durumu İHA muhabiri Murat Kamber'den dinleyelim.
4: Sabah saatlerinde Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Deresökü köyünde bir evde yangın çıktı. Kısa sürede rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın bölgedeki 3 eve daha sıçradı. Şu anda 4 ev bölgede yanıyor. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. Şu anda ekipler öncelikle yangının ilerleyişini önlemeye çalışıyor. Ancak bölgede çok şiddetli bir rüzgarın olduğunu, hatta bugün için meteorolojiden yağış ve şiddetli rüzgar uyarısı da olduğunu belirtebiliriz. Şu anda yaklaşık 3 saattir ekipler o yangına müdahale etmeye çalışıyor. Kastamonu il merkezine yaklaşık 1 saat uzaklıkta, İnebolu ilçesine de 1 saat uzaklıkta bulunan bir dağ köyü burası.
5: Bu yangınla ilgili söndürme çalışmalarıyla ilgili bir havadan müdahale etme durumu yok mu, ya da buna dair oradaki işte itfaiye ya da orman bölge müdürü ekipleriyle görüşme şansın oldu mu? Havadan niye müdahale olmuyor?
4: Şu anda bölgede çok şiddetli bir rüzgarın olduğunu tekrar hatırlatalım. Aslında Kastamonu'da Orman Bölge Müdürlüğü'nün konuşlandırdığı bir helikopter var. Bu henüz bölgede bir havadan müdahale yok. Bunun da rüzgardan kaynaklı olabileceğini söyleyebiliriz. Ancak ekipler, çok sayıda ekip, orman ekibi, itfaiye ekibi bölgede. Ekipler dört bir yandan yangını çevreleyerek ilerlemesini önlemeye çalışıyor.
5: Bu köyü biraz bize tarif edebilir misin? Kaç tane köy, ne işle uğraşıyor oradaki insanlar, nüfusu kaç, ev var?
4: Şundan bahsedelim. Burası öncelikle dağlık bir köy. Buradaki dağlık olması sebebiyle de buradaki birçok ev daha çok ahşap yapılarda bulunan evler ve birbirine engebeli araziden dolayı birbirine yakın köyler. Evler bulunuyor bu köyde. Bu da yangının hızlı büyümesine sebep oldu. Köyde şu an tam çok hane sayısını bilmiyoruz, ancak yaklaşık 15-20 evin olduğunu söyleyebiliriz.
5: Şimdi biz görüntüleri görüyoruz. Senin aktardığın görüntüleri, elbette bir söndürme çalışması da var. Ama şu ana kadar en çok merakımız tabii ki cana dair oradaki köylülerle ilgili ya da onların yaptığı hayvancılıkla ilgili bir sıkıntı var mı? Böyle bir bilgi var mı elinde, yoksa sadece evlere dair bir mal kaybından mı bahsediyoruz?
4: Şundan bahsedebiliriz. Şu an ulaşan bir yaralanan ya da can kaybı söz konusu değil. Ancak hayvanlar konusunda da henüz bir bilgimiz yok. Çünkü rüzgar çok şiddetli. Ekipler evlere yaklaşamıyor. Ancak yangını çevrelemeye çalışıyor. Bu sebeple de yangının daha sonra yapılacak incelemelerde bu bilgileri de ulaşabileceğimizi ifade edebiliriz.
5: Etrafta az önce bahsettim, meteorolojinin uyarılarından yağmurla ilgili bir tahmin var mı? Ne zaman yağacak, yani şu saatte yağış bekleniyor gibi bir tahmin var mıydı? Bir de şunu sormak isterim. Bizim senin gösterdiğin görüntülerden anladığımız kadarıyla ormanlık bir alandan bahsediyoruz. Biraz etrafı da bize tarif eder misin? Başka köyler var mı mesela yakında? Başka yerlerin boşaltılması söz konusu olabilir mi?
4: Şu an bir ormanlık alana sıçrama durumu yok yangının. Ancak dediğim gibi burası dağlık bir bölge. Köy de hemen ormanın bitişiğinde bulunan bir köy. Ormanlık alana da sıçrama riski var. Ekiplerin öncelikli olarak bu yangını kontrol almaya çalıştığını, ilerlemesini önlemeye çalıştığını söyleyebilir. Çok yakınında bir köy yok. Ekipler, yani şu an bir tahliye söz konusu da, diğer köylerde böyle bir tehlike yok. Ancak ekipler öncelikli olarak ekibin bu rüzgar sebebiyle yangının büyümesini önlemeye çalışıyor. Daha sonra da ilk hedef kısa sürede yangının söndürülmesi, diğer evleri sıçramasının engellenmesi.
3: Kastamonu'daki yangına dair son bilgileri İHA muhabiri Murat Kamber aktardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayla devam edelim. Birleşmiş Milletler'de reform çağrısını yineledi. Gazze'nin yeniden inşasına bir an evvel başlanmalıdır dedi. Erdoğan konuşmasında Birleşmiş Milletler'in görevini icra edemez hale geldiğini söyledi.
6: Bundan 81 yıl önce barış ve güvenliği korumak için kurulan Birleşmiş Milletler Teşkilatı bu görevini icra edemez hale gelmiş, daha doğrusu getirilmiştir. Teşkilat kan kaybetmeye devam etmektedir. 190'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin keyfine bağlı olduğu bir yapı, kabul edelim ki ne adildir ne de güveni tam manasıyla tesis edebilir. Güvenlik Konseyi dünya 5'ten büyüktür ilkesine göre mutlaka reforme edilmelidir. Gazze bugün sadece dünyanın en büyük çocuk kabristanı değildir. Aynı zamanda dünyada en yüksek çocuk ampute oranına sahip bölgedir. Körfez'de fitili ateşlenen çatışma ve savaş ortamının sona erdirilmesi için İlgili aktörlerle yürüttüğümüz çabalarımız sürüyor. Buradaki çatışmaları civar bölgelere yaymak gibi tehlikeli bir girişimin kimseye faydası olmadığının altını önemli çiziyorum.
3: Amerika'nın New York kentindeki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında Amerika ve İran arasında sessiz sedasız bir görüşme gerçekleştirildi. Amerikan Başkanı Donald Trump heyetlerin 3 saat görüştüğünü ve verimli geçtiğini söyledi. Arakçı ise görüşmelerin Katar heyetinin arabuluculuğunda gerçekleştirildiğini ifade etti.
7: Yaklaşık bir saat önce çok iyi bir görüşme yaptılar ve nasıl sonuçlanacağını göreceğiz. Anlaşma yapmaları kesinlikle onların lehine. Bunu başarabilirsek sanırım daha iyi olur.
8: Tahran'la Washington arasında Haziran'da imzalanan mutabakatın ardından çatışmalar yeniden başlamıştı. İki ülke arasında çatışmaların başlaması sonrası ilk üst düzey görüşme basına kapalı gerçekleşti. Heyetler görüşme sonrası açıklama yapmadı. ABD Başkanı Donald Trump görüşmenin yapıldığını duyurdu, İran'ın iki seçeneği olduğunu söyledi.
7: Neden yapmak istemediklerini anlayamıyorum. İki seçenek var, ya yok olacaklar ya da anlaşacaklar.
8: İran Devlet Televizyonu ise ABD temsilcisinin ısrarı üzerine BM Genel Kurulu marjında gerçekleştirildi ifadeleriyle heyetler arası görüşmeyi duyurdu. İran'dan yapılan açıklamalara göre Witkoff'un görüşme talebinin kabul edilmesinin nedeni İran'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için öne sürdüğü şartların iletilmesi oldu. Üst düzey bir İranlı kaynak El Arabiya'ya görüşmeleri değerlendirdi. New York'taki ABD-İran görüşmesi müzakereleri çıkmazdan çıkardı ve müzakere sürecinde hareketlilik sağladı dedi. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak için öne sürdüğü şartlar arasında deniz ablukasının derhal kaldırılması, İran'ın dondurulmuş tüm varlıklarının derhal ödenmesi ve tüm cephelerindeki savaşın sona erdirilmesi bulunuyor.
3: İstanbul'da beklenen yağış akşam saatlerinde kent genelinde etkili oldu. Cadde ve sokaklarda su birikintileri olunca yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Peki bugün sokaklarda durum ne? Mega kentte sabah trafiğinin durumunu Tuana Çiftçi aktarıyor.
9: Dün akşam saatlerinde İstanbul'a başlayan yağış bugün de zaman zaman şiddetini artırarak etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bizler şu anda Altunizade'deyiz. Burada da yağış devam ediyor. Tabii yağış olması demek İstanbul'da trafik anlamına geliyor ki bir önceki saat diliminde de trafik yoğunluğu İstanbul genelinde %70'ti ve bu saat diliminde de yine benzer bir yoğunluğun devam ettiğini belirtelim. Altunizade'de şu anda trafik zaman zaman durma noktasına geliyor ama yoğun akıcı bir trafik olduğunu belirtelim. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanacak sürücüler bu güzergahı tercih ediyorlar ve yaklaşık 2 saattir burada devam eden bir trafik yoğunluğu var ki Anadolu yakasında trafik yoğunluğunun %80'e kadar ulaştığını söylemek mümkün. Peki İstanbul'da trafik durumu nasıl başka noktalarda? Bunun da bir belirtelim. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanacaklar için Küçükyalı, Bostancı, Çamlıca, Altunizade, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanacaklar için Ataşehir, Temimraniye, Elmalı, Kavacık ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafik yoğunluğu artık sarıdan kırmızıya dönmüş durumda. Ki birçok kişi yağış nedeniyle aslında bugün toplu taşımayı da tercih etti. Toplu taşımada da duraklarda zaman zaman yoğunlukta oluşuyor. Bunu da belirtelim. Şimdi Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde nispeten trafik yoğunluğu biraz daha az. Ama oralarda da bazı noktalarda trafik var. Özellikle Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Kavacık, Hassal'da trafik yoğunluğunun arttığını belirtelim yola çıkacak sürücüler için. İstanbul'da bugün gün boyunca şiddetli yağış olması bekleniyor. Zaman zaman özellikle de lokasyon bu yoğunluğun artacağını söyleyelim. Saat 17'ye kadar İstanbul'da şiddetli yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü AKOM'da uyarılarda bulundu bugün için. Bugün İstanbul genelinde metrekareye 100 kilogram yağış düşmesi bekleniyor. Bu nedenle de özellikle de mesai çıkış saatlerinde benzer şekilde trafik yoğunluğunun artabileceği öngörülüyor. Öte yandan şunu da belirtelim. Bugün hava sıcaklığı neredeyse 10 derece birden düştü. Şu an hissedilen hava sıcaklığı 14 derece. Bu nedenle de yaya bir şekilde dışarı çıkacak olanların da önlem almasını tavsiye ediyoruz.
3: Tuana Çiftçi'nin notlarını dinledik. Ankara'da da yağış etkiliydi, hatta ara ara da devam ediyor. Gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz da etkiledi. Sürücüler trafikte güçlükle ilerledi. Keçiören'de yağış sonucu çöken yola park halindeki onlarca araç düştü.
10: Cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı yollarda çökmeler yaşandı. Şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Başkentte sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Ankara'da gök gürültülü sağanak yağış dün akşam saatlerinde etkili oldu. Etkili yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sağanak yağışa trafikte yakalanan sürücüler güçlükle ilerledi. Bazı araçlarsa oluşan su birikintilerinde mahsur kaldı. Sağanak yağış nedeniyle Keçiören'de ise bir yolda göçük meydana geldi. Kanalizasyon çalışması yapılan yolda bulunan stabilize alan etkili yağışla çöktü. Yolun çökmesi sonucu park halindeki çok sayıdaki araç oluşan çatlağa düştü. Kimsenin yaralanmadığı olayda araçlarda maddi hasar meydana geldi. Gök gürültülü sağanak yağış başkentte geceyi de gündüze çevirdi. Gökyüzünü aydınlatan şimşekler görsel bir şölene dönüştü.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
11: Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu? işin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
12: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.
13: Garanti BBVA.
14: Garanti BBVA Mobil'den farklı teminat mektubu türlerine 7/24 başvurabilir, tüm süreci tek yerden yönetebilir ve vade uzatma işlemlerini hızlıca gerçekleştirebilirsin. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
13: Garanti BBVA.
15: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
16: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
15: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. E satmak istiyorsan sensat.com.
13: Sensat.com.
17: 21-28 Eylül tarihleri arasında Dureo Air Purifier 338S hava temizleyici 4599 liraya. DeLonghi Magnifica Evonex tam otomatik

0: Taksi parayla hep kazandıran taksi.
1: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
2: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
3: Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünya'm üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım
4: önde. Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
5: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma, çamura takılmıyoruz.
4: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
5: Abicim.
4: Her yerde değil, sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
5: Abicim.
4: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
6: NTV Radyo.

0: Erkan.
1: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Manisa-İzmir yolunun 0-2. kilometreleri ve Rize-Güneysu yolunun 1-2. kilometreleri arasında yol çalışmaları devam ediyor. Ulaşım kontrollü sağlandığından sürücüler dikkatli seyretmeli.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: A milli takımda Fransa maçı hazırlıkları devam ediyor. Ay Yıldızlılar Uluslar A Ligi'ndeki ilk sınavı için Riva'da kamp yapıyor. Millilerin bugünkü antrenmanı saat 17'de. Teknik direktör Montella yönetiminde 2 gündür süren kamp yarınki son çalışmayla sona erecek. Ay Yıldızlılar yarın akşam maçın oynanacağı Kocaeli'ye hareket edecek. Uluslar A Ligi'nde ilk kez mücadele edecek Türkiye 1. gruptaki açılış maçında Fransa ile Cuma günü saat 21.45'te karşılaşacak. Türkiye'ye konuk olacak Fransa'da Zidane heyecanı yaşanıyor. Mavilerin başındaki ilk sınavına Kocaeli'de çıkacak Fransız futbolunun efsanesi ülkesini yeniden zirveye çıkarmayı hedefliyor.
5: Fransa'da gözler Türkiye maçına çevrildi. 14 yıllık Didier Deschamps döneminden sonra Mavilerin yeni teknik direktörü olan Zinedine Zidane, Fransız futbolunda heyecan yarattı. 1998'deki ilk dünya şampiyonluğunun kahramanı olan Zizou, bu kez kulübede sihrini göstermeye çalışacak. Zidane yönetiminde ilk antrenmanını yapan futbolcular da idolleriyle çalıştıkları için mutlu.
6: Yeni dönemden umutluyuz. Çocukken videolarını izlediğimiz Zidane'ın isteklerini yerine getirmeye çalışmak bizi heyecanlandırıyor.
5: Real Madrid'de kazandığı 2 La Liga ve 3 Şampiyonlar Ligi zaferinin ardından teknik direktörlüğe 5 yıl ara veren Zidane'ın ekibinde tanıdık yüzler var. 1998 kadrosunda Fransa kalesini koruyan Fabien Barthez de eski takım arkadaşının kaleci antrenörü olarak görev yapıyor. L'Equipe gazetesi de Zidane Clairefontaine'de manşetiyle futbol efsanesinin milli takımın ikonik tesisine döndüğünü duyurdu. 14 yıllık Deschamps döneminden sonra kadroda revizyona giden Zidane, N'Golo Kanté, Luca Digne ve Theo Hernandez gibi isimleri davet etmedi. Zidane yönetimindeki ilk maçında A milli takıma konuk olacak Fransa, Kocaeli'de Cuma günü saat 21.45'te oynanacak maç için yarın Türkiye'ye gelecek.
4: Beşiktaş'ın golcüsü Dušan Vlahović sakatlığı nedeniyle milli takıma gitmedi. Sırp futbolcu Uluslar Ligi yarısından sonra sahada olacak. Sağ alt adalesindeki gerilme nedeniyle ağrı hisseden yıldız futbolcu Sırbistan'ın Uluslar Ligi'ndeki 4 maçında forma giyemeyecek. Milli takım arasında rehabilitasyon süreci geçirecek Vlahović, Beşiktaş'ın 11 Ekim'de Kocaeli Spor'la oynayacağı maça hazır olacak. Sırp santrafor 7 maça çıktığı siyah beyazlılarda 5 gol attı. Messi milli takımına 6 Ekim'de veda edecek. Bu son ve özel maçta yıldız futbolcu özel bir formayla vatandaşlarının önüne çıkacak.
7: Son bir maç, bir ömürlük forma. Lionel Messi giyeceği son Arjantin formasını bu sözlerle tanıttı. 39 yaşındaki yıldız 6 Ekim'de Benin maçıyla milli takımına veda edecek. Bu kez 10 numarası ve ismi altın harflerle yazılacak. Arjantin bayrağındaki güneş de formanın merkezinde. Tasarım hem Arjantin'in forma tedarikçisi hem de Lionel Messi'nin sponsoruna ait. Messi milli takımıyla bugüne kadar 207 maça çıktı ve 125 gol attı. Kariyerinin tek ve en büyük eksiği olarak gösterilen Dünya Kupası'nı da 2022'de ülkesine kazandırdı. Messi'nin milli takıma vedası, Arjantinlilerin de kahramanlarını son kez ayakta alkışlayacağı maç, River Plate'in 85 bin kişilik monumental stadında oynanacak.
4: Arsenal'de Mikel Arteta dönemi 10 yıla uzayacak. Premier Lig'in son şampiyonu teknik direktörüyle yeni sözleşme konusunda anlaştı. Kuzey Londra ekibini 22 yıl sonra zirveye döndüren Arteta, sezon sonunda bitecek sözleşmesini yenileyecek. 2019'da göreve geldiği Arsenal'e 3 yıllık imza atacak 44 yaşındaki çalıştırıcı, 2029'a kadar takımın başında olacak. Arteta ile 7 sezonda şampiyonluğa ulaşan Kırmızılar, Premier Lig'de ilk 5 haftayı lider Manchester City'nin 3 puan gerisinde ikinci sırada tamamladı.
1: Umran
3: Granato Ekspertiz spor haberlerini sundu.
0: Reklam.
8: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında Hyundai

0: İşaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
4: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
5: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektereyle kuma, çamura takılmıyoruz.
4: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
5: Abicim.
4: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
5: Abicim.
6: Tamam ya işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
7: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
8: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.

0: NTV Radyo. Günaydınlar, mutlu sabahlar. Hoş geldiniz NTV stüdyolarına. 23 Eylül 2026 Çarşamba günü sabahındayız değerli izleyenler. Geri sayım programımızda karşınızdayız. Birazdan Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Sertaç Ekeke bizimle birlikte olacak. Sertaç Bey'le elbette yurt içini konuşacağız. Fon krizi sonrası piyasalardaki durumu konuşacağız. Atılan adımları konuşacağız ama yurt dışı da son derece hareketli. Amerikan borsaları rekor kırmaya devam ediyor. Çip hisseleri, teknoloji hisseleri, yapay zeka çevresi dönen hani fırtına mı diyelim, ona kuvvetli yükseliş mi diyelim ya da lokomotif etkisi mi, artık nasıl isimlendirirseniz, hala piyasaları çekmeye devam ediyor gibi görünüyor. Ama bir tarafta da yahu burada bir risk var mı acaba diye sorgulayanların sayısı da artmaya başladı. Konuşacağız Sertaç Bey'le süremizi el verdiğince hepsini. Haberlerimiz ve piyasa rakamları da ekranlarınızda olacak. Ama her şeyden önce bir sıcak gelişme. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan biz yayına girmeden birkaç dakika önce gelen bir açıklama var. Hızlı onu paylaşarak başlatalım programımızı. Sermaye Piyasası Kurulu diyor ki son günlerde kamuoyunda tasfiye edilen fonlardaki yatırımcı sayısına ilişkin farklı bilgiler yer aldığı görülmüştür. Kurul karar organı 17 Eylül tarihli karar uyarınca 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiye edilmesine karar verilmiştir. Merkezi kayıt kuruluşu kayıtlarına göre anılan fonlardaki tekil yatırımcı sayısı 455.758 kişidir. Hani 500 binden de 550 binden de 700-800 birçok rakam telaffuz ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu diyor ki merkezi kayıt kuruluşu kayıtlarına göre fonlardaki, yani tasfiye kapsamına alınan fonlardaki tekil yatırımcı sayısı, gerçek rakam 455.758 kişidir. Bu süreçte yatırımcılarımızın sadece resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate almalarını önemli belirtmek isteriz diye vurgulamış Sermaye Piyasası Kurulu. Hakikaten sürecin başından itibaren ya da aslında genel anlamda da düşünebilirsiniz. Mesela en çok suistimal edilen konulardan bir tanesi emekli maaş artışları ne olacak? Emekli şöyle, emekli böyle, sosyal medyada ya da dijital dünyada sıklıkla suistimal edilen, hani bir başlık atılır içinde hiçbir şey yoktur, ararsınız bulamazsınız vesaire. Yanlış yönlendirmeler olabiliyor hakikaten. Özellikle bu gibi konularda, aslında her konuda ama bu gibi konularda resmi kuruluşların açıklamalarına dikkat etmek önemli. Özellikle hani parasını bir şekilde bu fonlara yatırmış olan ve şu anda açıklama bekleyen kurumlar İş Bankası, Ziraat Bankası ve Sermaye Piyasası Kurulu, bu üç kurumdan açıklamaları yakından takip etmeleri en önemlisi ve en sağlıklısı. Şimdi bu sabahın öne çıkan satır başları geliyor. Haber turu geliyor ekranlarınıza ve ilk madde değerli izleyenler. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Amerika Birleşik Devletleri'nde yatırımcılarla buluştu. Şimşek, zorlu küresel koşullara ve bölgede yaşanan savaşa rağmen Türkiye ekonomisi güçlü, toplam borçluluk oranımız düşük, rezervlerimiz yükseldi, ekonomimizin dayanıklılığı arttı dedi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da Türkiye Amerikan İş Konseyi tarafından düzenlenen konferansta gerçekleştirdiği sunumda dış şoklar ile yurt içi dinamiklerin önümüzdeki dönemde enflasyonun seyrini şekillendireceğini belirtti. Karahan sunumunda enerji fiyatlarında yukarı yönlü risklerin sürdüğünü, zayıf talebin ise dezenflasyonu desteklediğini belirtti. Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin'in de yer aldığı 5 kişi tutuklandı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner damadı New York'ta görüştü. Amerikan Başkanı Donald Trump ise diplomatik girişimler kapsamında İran'da anlaşmaya kısa sürede ulaşabileceğinin sinyalini verdi. Sinyali verirken yine sert ifadeler de kullandı, birazdan paylaşacağız. MASAK değerli izleyenler, Mali Suçları Araştırma Komisyonu MASAK, ön ödemeli kart, elektronik para ve mobil ödeme işlemlerinde parasal sınırları yükseltti. Tek kullanımlık ve yeniden yüklenemeyen ön ödemeli kartlarda yüklü para için uygulanan 2750 liralık sınır 5500 liraya çıkarıldı. Mobil ödemede tek işlem mobil ödemede tek işlem 2500 liraya yükseltildi. Son maddemiz, motorun fiyatında 5 lira 57 kuruşluk bir indirim bekleniyor petrol fiyatlarındaki son gerilemeye paralel olarak. Resmi rakam saat 16'da belli olacak. Geçtiğimiz günlerde motorin grubuna uygulanan 4 liralık indirim sonrasında litre fiyatları psikolojik sınır olan 100 lira seviyesinin altına gerilemişti. Artık psikolojik sınır mı dersiniz, manevi sınır mı dersiniz, maddi sınır mı dersiniz, 100 liranın altına gerilemişti. Şimdi 5 lira 57 kuruşluk bir indirim daha bekleniyor motorinde. Net rakam bugün saat 16'da belli olacak, netleşmiş olacak. Şimdi değerli izleyenler, dün piyasalarda konuğumuz Sertaç Bey dönüp günaydın demeden önce piyasalarda dün nerelerden kapandık, bu sabah nerelerdeyiz hemen ona bakalım. Öncelikle borsada BIST 100 endeksi dün %1,04'lük bir düşüşle 13.199 puan seviyesinden kapandı. Gün içerisinde en düşük gördüğümüz seviye 13.189 puan. 13.169 puan. Gün içi en yüksek seviyede 13.370 puan oldu. 147 milyar liralık bir işlem hacmi, görece düşük olduğunu söyleyebiliriz. İşlem hacminin şöyle alt endekslere baktığımız zaman bankacılıkta %0,27'lik bir yükseliş vardı. Yine pozitif olarak ayrışan hizmetleri gördük dünkü işlemlerde. Yatay pozitif. İletişim keza %0,60'lık bir yükseliş var. Onun dışında holdinglerde %1,77 düşüş gördük. Sigorta yine %1'in üzerinde, 1,66 hatta. Sanayi endeks 1,75 geriledi. Ulaştırmada da petrol fiyatlarındaki gerilemeyle ulaştırma endeksinde de dün %1,64'lük bir yükseliş oldu. Bu arada hani Sermaye Piyasası Kurulu'nun fon rehberi düzenlemesi, güncellemesi sonrasında BIST 30 bir miktar daha gündemde olacaktır vesaire falan filan. Hani BIST 30'u da söyleyelim. Dünkü işlemlerde orada da %1'lik, 1,06'lık bir kayıp vardı BIST 30 endeksinde. Para piyasalarında dolar 48 lira 83 kuruş, euro 55 lira 82 kuruş seviyesinde. Küresel para piyasalarına baktığımızda bu sabah dolar endeksinin bir miktar daha kuvvetlendiğini ve 101 endeks seviyesine yaklaştığını görüyoruz. 100,7'lerde. Euro dolar karşısında 1,1420'lere doğru geri çekilmiş durumda. Sterlin dolar karşısında 1,3310 seviyelerine kadar inmiş durumda. Hem euroda hem sterlinde, yani para birimleri karşısında doların değerlenmeye devam ettiğini görüyoruz. Faiz arttırım beklentilerinin kuvvetlendiği gerekçesiyle. Elbette altının da etkiliyor bu beklenti. Doların değer kazanacağı, faiz arttırımları devam edecek beklentisi elbette altın fiyatlarını da zorluyor. 4330 dolar seviyesini görüyoruz. Önceki kapanış %0,63 altında. Dünkü işlemlere bakacak olursak eğer, dün yukarıda 4376, aşağıda ise 4291 dolar aralığında hareket etti. Kapanışını 4367 dolardan yaptı. Bu sabah 37 dolar aşağıdayız. Altında elbette bir taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nin Merkez Bankası Fed'in kararları, bir yandan Orta Doğu'da savaş nasıl devam edecek, bir yandan petrol fiyatları geriliyor, acaba iyimserlik artar mı, enflasyon endişeleri azalır mı vesaire, ama pek öyle gitmiyor gibi işler. Yani son zamanda merkez bankalarının alımlarının devam etmesine rağmen altında ibre bir miktar daha, ok bir miktar daha sanki güçsüzlüğe işaret ediyormuş gibi. Ama hani öyle bir dönemin içerisindeyiz ki her şey çok kısa vadede ve çok hızlı değişebiliyor. Hani dikkatli olma zamanları diyebiliriz. Tam bu noktada petrole dönelim. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump dün akşam hem gazetecilerle konuştu, hem Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuştu, siyasilerle konuştu, hepsiyle konuşurken de farklı farklı şeyler söyledi. Şimdi diyor ki, vermem gereken büyük bir karar var. İran'ın yeniden inşa edilmesine ve şimdiye kadarki halinden çok daha güçlü bir ülke yaratmasına olanak sağlayacak bir anlaşma yapılacak mı? Yoksa İslam Cumhuriyeti'ni yok mu edeceğim diyor ve bunu hızlı bir şekilde mi yapacağım? Hani kendi kendine konuşurken aslında kendi kendiyle konuşuyormuş gibi. Sonrasında İran'la durumun 3 Kasım'daki ara seçimlerin hemen ardından, hatta belki daha önce sona ereceğini düşünüyorum dedi liderlerle konuşurken. Sonrasında da İranlı temsilcilerle 3 saat süren bir toplantı yapıldı ve çok verimli geçti dedi Donald Trump ve yakında bir toplantı daha planlanıyor. Kısa vadede çözülebilir beklentileri koyar. Bir taraftan yıkabilirim, buna karar vereceğim diyor. Diğer taraftan da evet her şey yolunda gidiyor diyor ki Steve Witkoff da salı günkü gelişmelerin çok verimli geçtiğini, Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff da salı günkü dünkü görüşmelerin çok verimli geçtiğini ve şu anda kendimi çok iyi hissediyorum diyerek açıkladı. Bu da petrol fiyatlarına yansıyor. Evet gördüğünüz gibi spot piyasada $95, Kasım vadesinde vadeli işlemlerde de $100'ların altına geldi, $98'lara kadar geri çekildi. Yurt içinde altın fiyatlarına bakalım. Altının gramı bankalar arası piyasada 6801 lira 6800 sınırına kadar geldi. Gram altın bankalar arası piyasada, çeyrek altın 11150 lira seviyesinden işlem görüyor. Şimdi efendim konuğumuza döneceğiz. Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Sertaç Ekeke bizimle birlikte. Sertaç Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Günaydın, merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkürler. Sertaç Bey, yurt dışını da soracağım, Amerika'yı da soracağım, Birleşmiş Milletler, Donald Trump, Xi Jinping görüşmesi, hepsini soracağım ama önce yurt dışı ile başlayalım. Geride bıraktığımız hafta büyük oranda çarşamba günü başlayan sert satışlar ve sonrasında perşembe, cuma, pazartesi ve salı. Yani şöyle bir 5 gün, 5 iş günü diyebileceğiz. Nasıl toparlıyorsunuz yaşananları diye soracağım. Şunu da ekleyerek. Hem fonların tasfiye sürecinin başlatılması öncesinde sert satışlar ve sermaye piyasası kurulunun yeni fon rehberi doğrultusunda bir adaptasyon, bir geçiş süreci olacağını hep konuşuyorduk ama o artık başka bir yere evrildi. Dün Borsa İstanbul'da yılın son çeyreği itibariyle yine endeks değişiklikleri yaşandı. Hani hepsini bir bütün olarak değerlendirirseniz nereden nereye geldik, buyurunuz.
1: Aslında MSCI bizim için değerlendirmeyi yaptı. Hani daha atılacak adımlar var ama şu ana kadar atılan adımları da hani takip ediyoruz, gayet de olumlu kısımda değerlendiriyoruz diyor. Yani şöyle bir durum var. Özellikle endeks belirlemelerinde, hisse senetlerinin seçiliminde en fazla bir tane hisse senedine belki ben şart düşebilirim. Gerisinde hiçbir sıkıntı yok. Olması gereken yere geldiğimizi görüyorum. Fakat arkada temizlenmesi gereken bir %10'luk fon piyasası var. Yani burada ciddi mağduriyetler var, ödenmesi gereken bakiyeler var. Onun için de olağanüstü bir çaba gerekiyor. O yüzden biraz daha mücadelenin devam etmesi gereken birkaç ay bizleri bekliyor gibi gözüküyor. Onun haricinde baktığımda endeks tarafında 12.700, teknik konuşmanın aslında çok bir anlamının olmadığı yerlerdeyiz. Yavaş yavaş bu anlam kazanacak. Fakat son günlerde hani böyle belki teknik rakamlardan çok böyle hisse senetlerinin ayrışmasını takip ediyoruz. Fakat 12.700 seviyesine doğru geri çekildikçe, yani 200 günlük ortalamanın altına hareket ettikçe biz özellikle büyük hisse senetlerinde bankalar başta olmak üzere alımlar görüyoruz. Bu da teknik anlamda belirli seviyelerin korunmaya çalışıldığını bize gösteriyor, anlatıyor. Kabaca özetlemem gerekirse gerçekten hani belki de son iki senede bu cümleyi fazla kurduk ama tarihi anlar yaşıyoruz, tarihi dönüşümler yaşıyoruz. Yapay zeka, işte enflasyonun bu kadar baskın olması, küresel kriz. Hani bunların üstüne biz içeri tarafta da bu sene hani Hürmüz atmosferinden sonra fon tarafında gördüğümüz bir krizi absorbe etmeye çalıştığımızı söyleyebilirim. Yine tarihi bir dönüşüm olacak. Buradaki en kritik konu şu, güven. Yani sosyolojiye giriş bir dersidir herhalde. Özellikle devlet mekanizması başta olmak üzere finansal piyasalara güven çok önemli. O yüzden bizim ana sınavımız burası. Bir an önce buradaki güven probleminin ortadan kaldırılması ve mevduata doğru akan bir para var. Oranın tekrar tercihlerinin özellikle konvansiyonel bankacılığın öneminin arttığı bir dönemden değil azaldığı bir dönemden geçerken finansal piyasaların büyümesini istiyorduk biz. Bir an önce finansal piyasalara sağlıklı bir şekilde akmasını, kanallarının açılmasını bekliyoruz. Zor bir süreç. Fon piyasasının yaklaşık %10'unu ilgilendiren bir süreç ama genele yayılan bir üzerimizde hani böyle bir mahzunluk yarattı, hepimizde bir üzgünlük yarattı. Umarım bir an önce yaraların sarılacağı bir süreç bizleri bekliyor olacak. Teknik konuşmak gerekirse de 200 günün altında alışların yapıldığını, özellikle de büyük kağıtlarda pozisyon alınması gerektiğini tekrar hatırlatayım. Bundan sonraki ana konu gerçekten zaten üzerinde genellikle konuşmamız gereken hisse senetlerine doğru odağın döneceğidir. Ben hisse senedi piyasasının 2027'de iyi geçeceğini düşünüyorum. Ama birkaç ay daha buralarda oyalanmaya devam edeceğiz. Çok aşağı hareketler beklemesem de yukarı yönlü hareketlerin bir miktar sınırlı kalabileceğini söyleyebilirim.
0: Çok teşekkürler. Yani bir süre daha hem Sermaye Piyasası Kurulu'ndan hem İş Bankası'ndan hem de Ziraat Bankası'ndan açıklamaları takip edip pozisyon alırken biraz daha dikkatli davranmakta fayda var diyebiliriz. Şimdi yurt dışına bakacak olursak eğer, aslında bu fon krizi meselesi yüzünden hiç konuşamadık neredeyse. Amerika'da faizler arttı çeyrek puan. Arkasında Japonya beklendiği gibi faizleri yükseltti. Avrupa Merkez Bankası önceki hafta zaten yükseltmişti. Hani faizlerin tekrar yükseldiği bir döneme mi giriyoruz? En çok sorulan soru. Bu ortamda, faizlerin yükseldiği bir ortamda bu bir şeye döndü mü? Bir döngüye dönüştü mü, yoksa bir seferlik miydi? En çok cevabı aranan sorulardan bir tanesi bu. Diğer taraftan yapay zeka. Yapay zeka üreticileri, geliştiricileri diyor ki ya bir frene basmamız lazım. Bundan 5 gün önce yapay zekanın Godfather'ı dedikleri Dr. George Hinton Senato'da bir sunum yaptı ve ya dikkatli olmanız lazım. Artık dikkatli olmamız lazım uyarısını çoktan geçtik. Bazı yapay zeka ajanları bazı internet sitelerini ele geçiriyor. Devletin bazı şeylerine dijital ortamlarına sızıyor. Hani hakikaten bir durup şöyle bir bakmamız lazım. Güvenlik çok ciddi problem dedi. Yani biraz da sert konuştu hakikaten. Ama Donald Trump diyor ki yapay zeka değil. Bundan sonra süper zeka, durmak yok, yola devam. Ben de şunu düşünüyorum. Bu kadar endişe edecek bir durum yok olmasa, bu kadar büyük bir makineye kimse bir durun demez. Hele ki Amerikalı yatırımcı, Amerikalı geliştirici hiç demez. Bunu da bir kenara koyacak olursak eğer, diyorlar ki ya evet yapay zeka sürüklemeye devam ediyor ama sanki bir baskı da oluştu. %10'lar, %15'ler bir düzeltme olabilir. Hani nasıl görüyorsunuz? Hakikaten böyle bir risk var mı? Yoksa sürükleyebildiği yere kadar sürükleyecek mi yapay zeka?
1: Çok güzel bir konuyla bana geldi. Ben de o yüzden şuradan yola çıkayım. Stanley Kubrick'in AI diye bir filmi vardır. Daha biz bunları konuşmazken Hollywood sinemasında Stanley Kubrick'in tamamlayamadığı, Steven Spielberg'ün tamamladığı bir filmde. Kubrick zekasını Spielberg Hollywood vari janjanıyla maalesef taça gitmiş filmler arasında sayabilirim ama orada ince bir ayrıntı var. Orada da gerçekten bir android çocukla doğal çocuk arasındaki fark konuşuluyordu. Şu anda da geldiğimiz nokta özellikle Anthropic'in CEO'sunun uyarılarıyla birlikte yapay zekanın bilinç kazanmaya başladığını uyardı. Şimdi biz bunu belki kapatamayacağız dedi. Yani aslında bizim benim kuşağımın Terminator'da gördüğü Skynet korkusunu büyükler içerisinde sistemin de yaşadığını görüyoruz. Onun haricinde bence sistemin en kritik konularından bir tanesi de ciddi anlamda bir felsefeci ve bilinç özellikle ya da etik yasalarını tartışabilmek için istihdamlar yapılıyor. Demek ki yapay zeka, yani bizim önümüzdeki yapay zekanın çok daha gerisinde, çok daha ilerlemiş bir noktaya geldik. Bir de tabii ki insansı robotlar diyeyim, humanoid robotlar dediğimiz teknolojinin de çok hızlı geliştiğini görüyoruz. Özellikle Çin'in burada bayrağı taşıdığını, Tesla'nın da buraya yetişmeye ya da aday olduğunu görüyoruz. Şimdi bunları topladığımız zaman yine buradan Hariri'ye selam olsun. İnsan dediğimiz kavramın içinin değiştiği bir sürece doğru hızla ilerliyoruz. Bir kere biz eski önemimizde olacak mıyız? Çok tartışma konusu. Ekonomik anlamda da bence şurası tartışma konusu. Gerçekten bütün neredeyse operatif işler ve emek gerektiren, daha doğrusu kol gücü gerektiren, yoğun operasyon gerektiren işlerin büyük bir çoğunluğunu yapay zeka ve humanoid robotlara bırakacağımız bir sürece doğru ilerliyoruz. Bize ne kalıyor? Hala bilincin tam tartışıldığı bir noktadayız. İşte burada bayrak kalktı. Yani dedi ki bu bilinç de geliştirmeye başladı. Şimdi eğer gerçekten bilincinle geliştiği bir yapay zeka varsa bu sefer karar verme mekanizmasının içerisindeki insanı da tartışır boyuta geleceğiz. Burada böyle bir şart düşelim. Fakat esas sorun şurası. Bütün bu tartışmanın içerisinde

0: tartışıyoruz. Tamam, çok uzak bir gelecek gibi değil. Fakat kısa vadede özellikle artan faizle birlikte bu yapay zeka şirketlerinin de çok ciddi anlamda borçlandığı bir dönemden geçtiğimizi düşünürsek, kesinlikle, o borçlanan likitler, yani o dışarıdaki paranın hem finansal piyasalar üzerinden hem de devletlerin elindeki likitlerden, tabii, çekildiğini, yani vatandaşın oraya borç vermek istediği de düşünülürse, bir yerden sonra bu likit çöle dönüşecek. Bu çöle dönüştüğü yerde bir kriz ihtimali, daha doğrusu kriz beklentim çok yüksek. Ama oraya gelinceye kadar henüz bu fiyatlamaların üzerine koyabilecek bir Nvidia'dan bahsedebilirim. Özellikle Çin ve Amerika görüşmelerinde Nvidia'nın çok uzun bir zamandır girmek istediği pazarın önü açılabilir. Sanki orada biraz iyi haberler, son bir aylık içinde olumlu gelişmeler olacak. Buradaki kritik nokta, bütün o insani sorunları bir yere bırakıyorum. Esas zaten bütün sorunumuz orada olacak. Üretim mekanizmasının büyük değişiminde olacak ama finansal piyasalar için ana sorun kar mekanizmasının henüz optimumda işlememesi. O yüzden paranın da merkezde kalabilmesi için bir miktar kriz beklentimi güçlendirerek devam ediyorum. Bunun öncesinde S&P'nin 7900 üzerinde sert bir rallisini bekliyor olacağım. Yani 1-1,5 senelik bir konjonktür içerisinde o likit krizini yaşamaya aday bir piyasa var ama daha gideceğimiz bir senelik yol var önümüzde minimum.
1: Pekala. Hani inşallah işler bu raddeye varmaz diyeyim. O zaman 10 puanlık uzman sorusu tam da yeri gelmişken sorayım. Merkez Bankası, Amerikan Merkez Bankası sizce bir kez mi faiz arttırdı yoksa bu bir döngü mü? Piyasa 2'yi 3'ü, 3-2-3 faiz arttırımını fiyatlıyor çünkü.
0: Orada tabii bir de 2027'nin de kapısını açtılar. Yani öyle bir açıklama geldi ki Kevin Warsh benim de beklentilerimi çok dışına taşırdı konuya. Ben bir kere yapıldığını, çok da ellerinin zor durumda kaldığı için bir kere yapıldığını tahmin ediyorum. Çünkü Trump'ın açıklamaları, gerçi Grönland tarafında istediği açıklamalar ya da İran tarafında istediği açıklamalar yapıyor. İki gün sonra bunlar da bozulabilir. Gene gözünü Küba'ya dikti gibi gözüküyor ama Trump'ın açıklamalarındaki ana resimde gördüğümüz konu şu. Bir, İran sorununun çözümü. İki, Ukrayna-Rusya hattında Rusya'nın özellikle Avrupa Birliği ilişkileri üzerinden Avrupa'ya diz çöktürmesi. Yani o gaz sorununun bir an önce çözülmesi. Burada Çin yine biraz böyle hava yastığı görevi görebilecek durumda kalacaktır diye düşünüyorum, bu bir. İki, demokratların Kasım seçiminden sonra gelseler de Çin'le mücadele arasında çok bozulmayacağını, yani buradaki kompozisyonu çok değiştirmeyeceklerini düşünüyorum. Üç ve kritik nokta, Amerika'nın yapay zeka mücadelesi içerisinde endüstriyelleşmeye devam etmesi lazım. Aynı sanayi devrimi gibi bir dönem. Burayı ıskalayan ülkeler, buradaki rekabette geri kalan aynı Avrupa Birliği gibi ülkeler muhtaç durumda kalacaklar, eski güçlerinde olmayacaklar. Amerika'nın böyle bir lüksü yok. O yüzden yüksek faiz Amerika'nın sürdürebileceği bir konu değil. Warsh'un attığı adımla bence bayağı çaresiz hale gelmişler. Ben biraz daha güçlü kalabileceğini düşünüyordum. Ama tek bir seferlik adım diye bekliyorum. Arka arka gelebilecek faiz arttırımları o endüstriyelleşen Amerikan modelini ciddi anlamda bence rahatsız eder. Ama bu konu Japonya ve Avrupa Birliği, hatta İngiltere için çok geçerli değil. Ben bundan sonraki özellikle siyah kuyunun Japonya'dan sonra İngiltere olacak kanaatindeyim. Oradaki ana sorun büyüme olduğu kadar gerçekten yaşlı nüfusta ve adaptasyon sorunu da var. Yapay zeka yatırımlarına devam edecek bir kıta var. Fakat hem altyapı enerji yatırımlarını yenilemesi, hem savunma sanayi harcamalarını arttırması, evet, hem de bir yandan pazara adapte olması lazım. Henüz o adaptasyon sorununu yaşıyorlar. Çin'in otomotiv şirketlerine, Alman otomotiv şirketlerine neredeyse üstünlük kurduğu bir dünyadan söz etmeye başladık. Evet. O yüzden Avrupa gibi yerlerde faiz kompozisyonu farklı ama Amerika gibi hızlı bir yapay zeka endüstriyelleşmesi, yani yapay zeka çatısı altında endüstriyelleşmeye çalışan ülkelerde durum bence faiz artışı döngüsü değil, bir sefere mahsustu diyebilirim.
1: Sertaş Ekeke, Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı, çok teşekkürler. Hakikaten yine keyif aldığımız bir sohbet oldu. Ağzınıza sağlık, mutlu günler diliyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum. Benim için de çok keyifliydi. İyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkürler. Değerli izleyenler, şimdi Sertaç Bey'in de bize anlattığı üzere söze nasıl başladık? Söze fon kriziyle başladık. Elbette Türkiye sermaye piyasaları tarihin en sıra dışı dönemlerinden birini yaşıyor gerçekten. Dev fon şirketlerinin temerrüt açıklaması, kaçış iddiaları, artan yatırımcı paniği ve fon tasfiyeleri, tüm bunlar çok kısa bir süre içerisinde yaşandı. Geçen hafta çarşambadan bugüne kadar işte ekonomi yönetiminden hamleler de ardı ardına geldi. Peki bu duruma nasıl gelindi? Süreçte neler yaşandı? Bundan sonra neler olabilir? NTV Ekonomi Editörü Doğan Özkan'ın dosyası geliyor. Sonrasında reklamlar, sonrasında borsada açılışla tekrar karşınızda olacağız.
2: Esas itibariyle sınırlı sayıda fonlardaki kredi ve likidite problemi.
3: Tarihler 9 Eylül'ü gösterdiğinde finans piyasası dev bir satın almayı konuşuyordu. Fon piyasası.

0: Piyasasının iki büyük aktörü Tera ve Pusula arasında bir satın alma süreci başladı. Tera grubu Pusula Holding'i satın alacağını duyurdu. Sermaye piyasalarını sarsan süreçse aynı haftanın sonunda Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın yurt dışına kaçtığı iddialarıyla başladı. Sosyal medyada bu iddialar konuşulurken Tera grubu satın alma sürecinin devam ettiğini açıkladı. Bu açıklama panik havasını bir nebze de olsa bastırdı. 15 Eylül'de Pusula Portföy bazı yatırım fonlarının katılma payı iade ödemelerini yapamadı. Piyasa tabiriyle temerrüde düştü. Gözler grubu satın alacak olan Tera'ya çevrildi. Tera ise devrin hukuken ve fiilen henüz tamamlanmadığını vurguladı. Devir süreci tamamlanamadan Pusula'daki devasa likidite açığı ve şişkin fon yapıları Tera cephesine de sıçradı.
1: Hane halkı ya da o fonun sahibi olanlar sattıkça fon şirketleri bunun ödemelerini yapmak zorunda. Ödeme yapabilmek için de onlar da belli başlı varlıklarını satmak zorunda. En kolay ve en hızlı sattıkları varlıkta hisse senedi biliyorsunuz. Hisse senedi satmaya başladılar. Hisse senedi sattıkça bu kez Borsa İstanbul'da hisselerin değeri düşmeye başladı. Bu düşmeye başlayınca bu kez süre etkisiyle böyle Borsa İstanbul'da küçük yatırımcının panik satışı başladı.
0: Gelişmeler sonrası olası risklere karşı ekonomi yönetiminin zirvesi acil kodla masaya oturdu. Finansal İstikrar Komitesi'nde konu gündeme alındı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada sermaye piyasalarının işleyişinde risk olmadığı vurgulandı. Sorunun geçici olduğu ve likidite önlemleri alınacağı duyuruldu.
2: Finansal İstikrar Komitesi ne yaptı yatırımcılara? Evet, sıkıntılı fonlar var. Bunlarla ilgili biz likidite problemini çözeceğiz. Bunu kenara koydu. Sakin olun, acele etmeyin. Diğer noktalarda da bu fonların dışındaki fonlarla ilgili olarak da bunlarla satışa yapmanıza gerek yok. Bunlar zaten normal işliyor. Dolayısıyla da burada da paniğe kapılmanıza gerek yok açıklaması geldi. Yani piyasayı sakinleştirecek.
0: Likidite adımlarından ilki Merkez Bankası'ndan geldi. Haftalık repo iadeleriyle piyasadaki para bulduğu arttırıldı. Bankaların borç alma limitleri kolaylaştırıldı. Piyasalarda geçerli teminat iskonto oranları düşürüldü.
3: Dolayısıyla bu fonlardaki oluşan zarar kayıpları, burada oluşan satışlar mesela atıyorum tahvil fiyatlarının da düşmesine sebep olursa veya mevduat çıkışlarına sebep olursa oradan bankacılık sektörüne, bankaların işte teminat olarak kullandığı tahvillerde bir fiyat oynaklığı vesaire gibi noktaya sirayet edebilirdi diye bütün bunlar ayrıştırıldı. Merkez Bankası'nın attığı adımlar ve diğer açıklanan adımlar bu konunun sistemin geneline yayılmayacak şekilde sadece kendi bünyesinde sınırlı kalacak şekilde yönetiliyor. Bu önemli bir nokta, bunun altını çizelim. Dolayısıyla böyle bir bulaşma riski beklemiyoruz.
0: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek NTV yayınına katıldı. Yaşananların belli başlı fonlarda olduğunu dile getirdi. Panik yapılmaması gerektiğini vurguladı.
4: Sınırlı sayıda fonlardaki kredi ve likidite problemi. Yani genele yayılmış bir sistemik risk söz konusu değil. Yani borsada ve fon piyasasında yapısal bir sorun yok.
0: Hamlenin en serti Sermaye Piyasası Kurulu'ndan geldi. Kurulun aldığı karara göre Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Buz Portföy'ün aralarında bulunduğu toplam 7 şirketin TEFAS'ta işlem gören 130'u aşkın fonu alım satıma kapatıldı. Bu fonlara ilişkin tasfiye süreci başlatıldı.
5: Burada hayatın olağanın dışına çıkan konu ne olmuştu? Bir şirket var. Bu şirket bir sermaye koyuyor, bir şey üretiyor. Bu hizmet de olabilir, imalat da olabilir. Onun sonucunda da bir finansal bilanço yaratıyor. Bu fon dönemi içerisinde yapılan yatırımları değerlendirdiğimizde elimizde bir pay senedi miktarı var, paranın sınırı yok. Dolayısıyla buraya ilk fon akışı başladı. İlk önce zaten bir getiri oluştu. Bu getiri oluşunca yatırımcıların dikkatini çekti.
0: SPK bu süreçte İş Bankası ve Ziraat Bankası'nı görevlendirdi. Tasfiye süreçleri içinse 3 aylık bir zaman öngörülse de bu daha sonra 6'ya çıkartıldı. Yeni uzatmayla birlikte 1 Ekim'de borç ve alacakların hesaplanması tamamlanacak. Tasfiye sürecinin Mart 2027'de tamamlanması bekleniyor.
6: SPK zaten fonların devredildiği iki bankaya sen nakde geçtiğin zaman bunları dağıtabilirsin şeklinde yetki verdi. Dolayısıyla burada maksimum süreden bahsediyoruz. Ve süreyi de 3 aydan 6 aya uzattı. Burada neden uzattığını da söyledi. Dedi ki ben bir portföy yapıları nedeniyle uzatıyorum. İkincisi de piyasa gelişmeleri nedeniyle uzatıyorum.
0: Tasarruf finansman şirketleri katılım evim ve bir evimi ise emlak konut satın alacak. Devlet bu hamleyle buradaki pay sahiplerini korumayı amaçladı.
3: Oradaki tasarruflara da bir zarar gelmeyecektir. Genel ekonomi programı ve genel makro gidişat açısından değerlendirdiğimizde normal şartlarda izlenmesi gereken nedir? Aslında 2026 yılında da olacaktı ama işte İran Savaşı biraz maalesef dengeleri değiştirdi. Enflasyondaki gerilemeyle beraber işte faizlerin indirilmesi, kredi kısıtlarının gevşetilmesi ve biraz daha finansal koşulların bu aşırı sıkılık noktasından normale dönmesi. Bu normale döndükten sonra zaten biz bu konuları büyük ihtimal peyderpey kendi sürecinde devreden çıktığını ve hafiflediğini izleyecektik.
0: Yaşanan gelişmelerle birlikte Borsa İstanbul'da satışlar devam etti. Haftalık kayıp %8'i aştı. Şirketler bu durumu engellemek için hisse geri alım programları duyurdu. Birçok sektörden onlarca şirket toplamda 10 milyar lirayı aşan hisse geri alımı yaptı. Fonlara ilişkin süreci ise adli makamlar devraldı. Birçok isim gözaltında.
7: Yani biz borsayı özellikle pandemiden sonra enflasyona karşı hedging enstrümanı gibi pazarladık kendi içimizde ama bunun risk ayağını çok da fazla konuşmadık. Yani enflasyonun üzerinde kazandıran bir enstrüman gibi hep konuştuk.
8: Güven kaybı olabilir ama biraz daha zaman ve orta vadeye doğru gittiğimizde aslında hem içerideki yatırımcı için yani fon piyasası da dahil, Borsa İstanbul'da dahil bir daha kontrollü bir piyasa içinde olacağımızdan çok daha pozitif bakabileceği bir süreç bizi bekliyordur diye tahmin ediyorum.
9: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
5: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
4: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
5: Abicim.
4: Her yerde değilsen böyle yokuş, su dinlemiyor.
5: Abicim.
6: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
7: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
8: Reklam. Şehir kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.
9: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
10: Ülkenin batısı soğurken doğusu hala sıcak. İstanbul'da şiddetli yağış nedeniyle su baskını tehlikesi var. Gök gürültüsü de oluşacak. Sıcaklık 15-16 dereceye iniyor. Ankara yağmurlu. İzmir ve Antalya'da gök gürültülü sağanak geçişi olacak. Bursa'da yağış öğleden sonra şiddetli. Ankara 20, İzmir 22, Bursa 16, Antalya 28 derece. Marmara'da öğleden önce Tekirdağ, Çanakkale kesiminde, öğleden sonra Sakarya, Kocaeli bölümünde şiddetli yağacak yağmur nedeniyle tedbirli olunmalı. Sıcaklık 15-17 dereceye iniyor. İç Anadolu'da Eskişehir-Konya hattında sağanak yağış var. Sivas-Kayseri bölümünde yağış perşembe daha kuvvetli. Eskişehir 19, Kayseri 29 derece. Ege'de Manisa-Afyon-Karahisar kesiminde kuvvetli yağmur bekleniyor. Manisa'da sıcaklık 20, Muğla bulutlu 26 derece. Akdeniz'de kısa süreli sağanak geçişi olacak. Adana ve Mersin 30 derece. Karadeniz'de öğleden sonra Zonguldak-Bartın kesiminde gece Kastamonu-Sinop-Ordu arasında yağış çok şiddetli. Bolu 17, Samsun 26 derece. Doğuda kuzey kesimler daha bulutlu. Erzurum 26, Malatya 30 derece. Güneydoğu az bulutlu. Gaziantep 29, Diyarbakır 34 derece.
9: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
8: Burası NTV Radyo. Saat 10.

0: Merhaba, saatlerimiz artık onu gösteriyor. Haber merkezi kuşağındasınız. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikte olacağız. Türkiye'den dünyadan yansıyanlara birlikte bakacağız. Ben Zehra Küçük. Hemen anlatmaya başlayalım. 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temaslarını da sürdürüyor. Erdoğan görev süresinin sonuna gelen Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres başta olmak üzere çok sayıda ülkenin lideriyle bir araya geldi. Erdoğan'ın temaslarında bölgesel ve küresel konularda ele alındı.
1: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na 16. kez hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, görev süresi yıl sonunda sona erecek Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi. Görüşmede bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, İsrail'in Gazze'de barış istemediğinin bir kez daha ortaya çıktığını, iki devletli çözüm zemininin korunması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ve Ukrayna konularında da Türkiye'nin diplomatik sürece bağlı kalınması için gayret gösterdiğini vurguladı. Erdoğan, İngiltere Başbakanı Andy Burnham'la da görüştü. Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti. Görüşmeye dair ayrıntılar Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Görüşmede Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının adadaki egemen eşitliği ve uluslararası statüsünün tanınmadığı hiçbir formülün sonuç vermeyeceğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Takayuki Sanae'yi de kabul etti. Erdoğan, Japonya Başbakanı Takayuki'yi Türkiye'de düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne davet etti. Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'ndeki görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da eşlik etti. Cumhurbaşkanı Katar Şeyhi Şeyh Temim Bin Hamid El Sani ile de bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-Katar ilişkilerini daha ileri seviyelere taşımak için çalışmalar ele alındı. Bölgede enerji arzını olumsuz etkileyen gelişmelerin herkesi sıkıntıya soktuğunu belirten Erdoğan, enerji ve ulaştırma koridorları alanlarındaki işbirliğini ilerletmenin önemli olduğunu vurguladı. Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye, Bangladeş Başbakanı Tarık Rahman ve Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile de görüştü. Görüşmelerde ikili ilişkilerle bölgesel ve küresel konular ele alındı.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Körfez ülkelerinin liderlerinin de yer aldığı İran konulu toplantıya katıldı. Trump, Erdoğan hakkında övgü dolu sözler kullandı. Ayrıca Gazze'de barışı bu masanın etrafındaki liderlerle sağladık ifadelerine de yer verdi.
2: Tam olarak bir yıl önce uluslarımız Birleşmiş Milletler çatısı altında bir araya gelmiş ve Gazze'deki kanlı savaşı nasıl sona erdirebileceğimizi konuşmuştuk ve yine neredeyse aynı yüzlerle birlikteyiz. Burada Türkiye'den dostumla da bir aradayız. Gerçekten çok çetin biri. Ona bulaşmasınlar. Umarım bunu doğru çevirirler. Umarım iyi bir tercümanımız vardır. Ama gerçekten fantastik, harika birisi, öyle değil mi dostum? Gazze'deki savaş devam ediyordu ve ucu bucağı görünmüyordu. Ve sizin yardımlarınızla, o gün ulaştığımız tarihi barış anlaşmasıyla yüz binlerce kişinin hayatını kurtarmış olduk. Tabii ki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de 20 maddeli ortak barış planımızı da oy birliğiyle onayladı. Barış Kurulu da muhteşem bir iş çıkardı. Buradaki uluslara da teşekkür etmek istiyorum. Zira milyarlarca dolar yardımda bulundular. Gazze'yi yeniden ayağa kaldırmak için, Gazze halkına yardım etmek için, her şeyin ötesinde insanlara yardım etmek için.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, New York'ta Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile bir araya geldi. Trump, Miami'de yapılacak G20 zirvesinde Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Ukrayna arasında üçlü bir görüşmenin de mümkün olabileceği mesajını verdi. Trump görüşmede Rusya ve Ukrayna'nın anlaşması gerektiğini söyledi. Bence iki ülke bir anlaşma yapacak ancak nasıl olacağını söylemek istemiyorum dedi. Trump Patriot füzelerinin Ukrayna'da üretilmesine yönelik lisans verilip verilmemesi konusuna da değindi. Bunun mümkün olabileceğini söyledi. Ukrayna lideri ise Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle kış gelmeden önce Rusya ile savaşın sona erdirilmesi gerektiğini dile getirdi. Zelenski ülkesine verdiği destekten dolayı Trump'a teşekkür etti. Umarım bu savaşın savaşı bitirebiliriz. Başkan Trump bu konuda bize yardımcı olacak ve bana göre kış gelmeden önce mümkün olan en kısa sürede bunun yapılması gerekiyor ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentindeki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında sessiz sedasız bir görüşme gerçekleştirildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump heyetlerin 3 saat görüştüğünü ve verimli geçtiğini belirtti.
3: Yaklaşık bir saat önce çok iyi bir görüşme yaptılar ve nasıl sonuçlanacağını göreceğiz. Anlaşma yapmaları kesinlikle onların lehine. Bunu başarabilirsek sanırım daha iyi olur.
4: Tahran'la Washington arasında Haziran'da imzalanan mutabakatın ardından çatışmalar yeniden başlamıştı. İki ülke arasında çatışmaların başlaması sonrası ilk üst düzey görüşme basına kapalı gerçekleşti. Heyetler görüşme sonrası açıklama yapmadı. ABD Başkanı Donald Trump görüşmenin yapıldığını duyurdu, İran'ın iki seçeneği olduğunu söyledi.
3: Neden yapmak istemediklerini anlayamıyorum. İki seçenek var, ya yok olacaklar ya da anlaşacaklar.
4: İran Devlet Televizyonu ise ABD temsilcisinin ısrarı üzerine BM Genel Kurulu marjında gerçekleştirildi ifadeleriyle heyetler arası görüşmeyi duyurdu. İran'dan yapılan açıklamalara göre Witkoff'un görüşme talebinin kabul edilmesinin nedeni İran'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için öne sürdüğü şartların iletilmesi oldu. Üst düzey bir İranlı kaynak El Arabiya'ya görüşmeleri değerlendirdi. New York'taki ABD-İran görüşmesi müzakereleri çıkmazdan çıkardı ve müzakere sürecinde hareketlilik sağladı dedi. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak için öne sürdüğü şartlar arasında deniz ablukasının derhal kaldırılması, İran'ın dondurulmuş tüm varlıklarının derhal ödenmesi ve tüm cephelerindeki savaşın sona erdirilmesi bulunuyor.
0: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Gazze'deki duruma dikkat çekti. İsrail'in insani yardıma engel olduğunu söyleyen Macron, yaşananlardan utanç duyduğunu söyledi.
2: Gazze konusunda harekete geçmezsek güvenilirliğimizin ne değeri kalır ki? Bazıları barışın sağlandığını iddia ediyor. Ancak bu durum insani yardım sevkiyatlarının önünü açmadı. Bu hepimizi utandıran bir manzaradır.
1: Nisan ayında görev süresi dolacak olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda son kez hitap etti. Macron'un gündeminde Gazze vardı. Barış ilan edilmesine karşın bölgeye insani yardımların ulaştırılmasının engellenmesini utanç verici olarak nitelendirdi. Savaş suçlarının endüstri haline geldiğini söyleyen Emmanuel Macron, barbarlık çağına girdik diye konuştu. Batı Şeria'daki duruma da dikkat çekti.
5: Des droits légitimes du peuple palestinien à exister.
2: Batı Şeria'da her gün ihlaller görüyoruz. Peki ne için? Hamas zaten Batı Şeria'da hiçbir zaman çok aktif değildi.
5: À laquelle nous sommes attachés, existence à laquelle nous sommes attachés.
1: Lübnan ve Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana olduklarını söyleyen Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni hedef alan sözlerine de yanıt verdi.
5: Les défendre en matière d'énergie.
2: Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin merkezi rolüne destek olmayı sürdüreceğiz. Birilerinin oluşturmaya çalıştığı bu yeni cezasızlık düzenini kabul edemeyiz.
1: Birleşmiş Milletler'de reform çağrılarına katılan Fransa Cumhurbaşkanı, Güvenlik Konseyi'nin daha etkin olabilmesi için yeni üyelere ve bölgelere açılması çağrısında bulundu.
0: Ürdün Kralı 2. Abdullah 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu konuşmasında İsrail'in yayılmacı politikalarını eleştirdi. Tel Aviv yönetiminin hukuka aykırı hareket ettiğini söyleyen Ürdün Kralı, uluslararası topluma İsrail'in yayılmacı politikalarının önüne geçme çağrısı yaptı.
6: Başkan Trump bu savaşı sona erdirmek için bir yol izlenmesi adına büyük çaba gösterdi. Ancak İsrail hükümeti sürekli olarak hedef çıtasını yükseltmeye, sivil altyapıya yönelik saldırılarına ve yıkımlarına devam etmeye, geri çekilmeyi reddetmeye ve Filistinlileri Gazze'nin neredeyse sadece üçte birine sıkıştırmaya devam ediyor. Bize İsrail'in hukukun üstünlüğüne dayalı bir ülke olduğunu garanti ediyorlar. Oysa sahada olanlar bunun aksini söylüyor. İsrail hükümetinin iştahı artık bölgesel bir tehdit haline geldi. Ve bugün Suriye bir uyarı niteliğinde. Uluslararası toplum çoğu şeyi görmezden gelmeyi seçiyor. Hesaplı adımlarla İsrail ne kadar ileri gidebileceğini test ediyor. Ve uluslararası toplum her bakışını kaçırdığında İsrail sınır hatlarını ve yasal sınırları aşarak daha da ileri gidebileceğini öğreniyor.
0: Evet, şimdi konuları bir konuşalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda Gazze'den Ukrayna'ya kadar küresel birçok mesaj verdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın da Cumhurbaşkanı'na yönelik övgü dolu sözleri oldu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda liderlerin konuşma yaptığı ilk günü Erdoğan'ın açıklamalarını İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Tarık Oğuzlu'yla konuşacağız. Tarık Oğuzlu, merhaba, yayına hoş geldiniz.
7: Günaydın efendim, iyi yayınlar dilerim.
0: Şimdi biz o mesajları ve yaşananların bir kısmını, öne çıkanları bültenin başından bu yana seyircilerimize aktarmaya gayret ettik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 16. kez liderlere hitap etti. Gündeminde yine önemli başlıklar vardı hiç şüphesiz. İşte Gazze vardı, BM'nin yapısının değişmesi gerektiği vardı ki dün bu konuyu Bloomberg'e yazdığı o makale ile de bir kez daha konuşmuştu. Konuşmasında da bekliyorduk yer vermesini. İsrail yönelik baskının daha da artırılması gerektiğini ifade etti Cumhurbaşkanı. Özellikle İran Savaşı'ndan sonra bu konunun çok gündemden düştüğünü, konuşulmadığını ifade etti. Cumhurbaşkanı'nın şöyle bir toparlayacak olursak vermiş olduğu mesajları gündeme dair nasıl değerlendirirsiniz, nasıl okursunuz?
7: Açıkçası Sayın Erdoğan'ın vermiş olduğu mesajlar dünya kamuoyundan yükselen tepkilerle çok doğru orantılı bir şekilde. Çünkü herkes İsrail'in politikalarını eleştiriyor. Herkes Birleşmiş Milletler'e olan ihtiyacın farkında ve onun çalışır bir hale gelmesini arzuluyor. Ciddi bir reform sürecinden geçerek günümüzün gerçekliğiyle daha doğru orantılı bir temsil kapasitesi kazanarak. Herkes ondan sonra Orta Doğu'daki yangının sönmesini, İran noktasındaki savaşın sona ermesini istiyor. Ve herkes uluslararası yönetişim çerçevesinde sadece Birleşmiş Milletler'in ciddi bir reforma ihtiyacı olduğunu söylemiyor ama aynı zamanda büyük güçler arası devam etmekte olan rekabetin ve güç mücadelesinin de güçlülerin kanunlarının geçerli olduğu bir orman kanunları ikliminden uzaklaşmasını, küresel yönetişimin bazı normlara, prensiplere, değerlere ve kurumlara endeksli bir şekilde devam etmesini istiyor. Yani Sayın Erdoğan'ın dünya beşten büyük bir noktasındaki seslenişi, bu yöndeki mesajları uzun yıllardır zaten gündeminde dünyanın. Bir kez daha bunları dile getirmiş oldu. Tabii ağırlıklı olarak konuşmasında benim dikkatimi çeken en önemli unsur Gazze'de İsrail'in yaptıklarına yönelik eleştirileriydi. Ve dünya kamuoyunun bu noktada artık sessizliğini bozmasını ve Netanyahu'ya açıkça işte katil, soykırımcı etiketinin vurulmasını söyledi. Yani bu noktada Fransa Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını da az önce verdiniz. 3 aşağı 5 yukarı o da aynı şeyi söylüyor. Herkes Netanyahu'ya bir dur densin istiyor.
0: Denebilecek mi peki, ne dersiniz? Şimdi baktığımızda iki hafta öncesine şöyle bir gidelim, hatırlayalım, hafızaları tazeleyelim bilmeyenler için. İngiltere ve Fransa dahil 12 ülke söz konusu ve o 12 ülke Batı Şeria'da Filistinlileri hedef alan İsrailli yerleşimcilere dair bazı yaptırımların kararını aldı. Şimdi burada da bu konuşuluyor, bu mesele konuşuluyor, üst perdeden dile getiriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir kez daha geçen yıl olduğu gibi yine bu meseleyi gündeme taşıdı. Konuşuluyor orada da, yani benzeri bir yaptırım ya da bir yaptırım en azından söz konusu olabilir mi? Burada bu kadar bu mesele üst perdeden konuşulurken ne dersiniz?
7: Vallahi açıkçası ben çok iyimser değilim bu noktada. Yani Netanyahu'nun eleştirildiğini uzun zamandan beri görüyoruz. Filistin devletinin bağımsızlığının tanınması noktasında da içinde Fransa'nın da yer aldığı önemli sayıda Avrupa Birliği üyesi ülkenin inisiyatiflerini hatırlıyoruz geçmiş yıllarda. Amerikan kamuoyundan İsrail'e yönelik eleştirilerin de çok ciddi bir tırmanış içinde olduğunu görüyoruz. Demokrat Parti zaten İsrail karşıtı bir konuma geçti gibi gözüküyor. Cumhuriyetçi Parti içinde de genç cumhuriyetçiler ve J.D. Vance'in temsil ettiği MAGA'cı cumhuriyetçiler Trump'ın İsrail'e bu kadar koşulsuz destek vermesinden son derece rahatsızlar. Sadece İsrail'de değil, yani İran'a karşı yürütülen savaştan da memnun değiller. Özellikle Batı Şeria'da devam etmekte olan yerleşimci terörünü hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Macron gündeme getirdi. Çünkü bu doğrudan Gazze ile alakası olan bir konu gibi gözükmüyor. Hadi Gazze'de zaten bir yıkım var. Gazze zaten bir talimlik durumu söz konusu. Geçen senenin sonlarında imzalanan barış anlaşması tam anlamıyla yürürlüğe girmişti. Netanyahu hala engelliyor yardımların etkisini ve diğer önemli unsurları. Ama Batı Şeria yerine oluyor. Yani İsraillilerin ciddi bir baskıyla muhatap olup iki devletli çözüme götürebilecekleri yol haritasına okey vermesi beklentisi var. Herkes de var. Ama bu beklenti hep vardı zaten Zehra Hanım. Yani yeni bir şey değil bu. Bilmiyorum yani Amerika'daki dönüşüm, burada herkesin beklediği dönüşüm. Trump seçimlere giden bir Amerikan kamuoyu var. 3 Kasım'da seçim var. İsrail'de seçim var. Böyle bir konjektürde Netanyahu'yu ne kadar sıkıştıracak, onu ne kadar yalnızlaştıracak, açıkçası bilinmez bir şey bu. Ama herkesin beklentisi Trump'ın bir yerde sabrını artık taşacağı noktasında. Çünkü şöyle bir manzara da var, belki siz de dikkat etmişsinizdir. Sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan değil ama Körfez İşbirliği örgütü üyesi ülkeler de çok ciddi anlamda Trump'a bir yakın markaj uygulayıp onun İsrail üzerine daha ciddi bir baskı koymasını arzuluyorlar. Onu yapabiliyoruz. Şu anda elimizden gelen bu. Hiç yoktan iyidir. Eğer bu baskı da olmasaydı zaten geçen senenin sonlarında bu Gazze'deki savaşı sona erdirecek ateşkes anlaşması da mümkün olmayacaktı. Bundan daha öte bir şeyler nasıl yapılabilir? Yani BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ülkenin bir araya gelip İsrail'i ciddi anlamda kınamaları ve iki devletli çözümü konuşulabilir kılmaları açısından ciddi bir baskı uygulamaları gerekiyor İsrail. O noktada mıyız? Yani o noktada değiliz.
0: Peki şunu da sorayım. Şimdi Bloomberg'te yayınlanan o makalede de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aslında bir kez daha dünya beşten büyüktür, BM'nin yapısı değişmelidir şeklinde. Evet. Maddeler sıralanmıştı. Dünkü konuşmada da bunun öne çıktığını, 5 önerinin olduğunu gördük. Ne dersiniz? Yani şimdi bu BM'nin yapısı bu kadar tartışılırken gerçekten de bir değişim söz konusu olabilir mi? Şimdi bakıyoruz, Filistin'de, Lübnan'da, Sudan'da umutlarını BM'ye, Birleşmiş Milletler'e bağlayanlar hayal kırıklığı içerisinde. Hiçbir gelişme yok. Yani bunlar konuşuluyor. Her sene ele alınıyor belki. Büyük ya da ufak çaplı ama ne kadar ilerleme sağlanıyor orası biraz soru işareti sanıyorum. Bir baskının ötesine çok da geçilemiyor gibi bir görüntü de var. Bilmiyorum katılır mısınız? Şimdi Cumhurbaşkanı diyor ki bir gün herkes insanın ortak vicdanına sığınmak zorunda kalacaktır. Diğer ülkelerin bakışını bu konuya nasıl görürsünüz? BM'nin bir değişikliğe gitmesi durumu söz konusu olabilir mi? O 5 ülke bu haklarından feragat edebilir mi?
7: Etmez. Kısa ve tek cevap, etmeyecekleri yönünde. Çünkü Fransa BM Güvenlik Konseyi daim üyesi olmadan ne olacak? İngiltere bu imtiyazından vazgeçecek mi? Hindistan'ın, Brezilya'nın, Japonya'nın, Almanya'nın, Afrika'dan herhangi bir ülkenin içinde yer almadığı bir BM Güvenlik Konseyi ne kadar meşru olur, gerçeklikleri yansıtır. Yani herkesin bu noktada ciddi itirazları ve eleştirileri var. Ama ben mevcut daimi üyelerin çok ciddi bir reformun altına imza atıp hem imtiyazlarından vazgeçmeye ya da daimi üye mekanizmasının olmadığı daha genişletilmiş, daha temsili bir BM Güvenlik Konseyi olması noktasında destek vereceklerini ben bu ülkelerin zannetmiyorum. Ama bu yöndeki baskılar devam edecek. Evet, söylediğiniz çok güzel ifade ettiniz. Yani BM çalışmıyor. Ukrayna'da çalışmıyor, İran konusunda çalışmıyor, Gazze'de çalışmıyor, Sudan'da çalışmıyor, Lübnan'da çalışmıyor. Çalışmıyor çünkü büyük güçler arasında görüş birliği yok. Bakın en son 1991'de Saddam kuvvetli işgal ettiğinde, Birinci Körfez Savaşı'nın arefesinden bahsediyorum. O zaman bu 5 daimi ülke bir araya gelip ciddi bir baskı oluşturabildiler, tek sesli hareket edebildiler gerçek anlamda. 90'lı yılların sonuna doğru yaşadığımız Bosna ve Kosova savaşlarında bile BM tam anlamıyla eşgüdümlü bir şekilde çalışamadı. Mesela düşünün, NATO operasyonları düzenlemek zorunda kaldı. Çünkü Rusya'nın ve Çin'in muhalefeti vardı. Şimdi aynı şey yine oluyor. Yani Çin, Rusya, Amerika, İngiltere ve Fransa aynı sayfada değiller. Aynı şekilde bakmıyorlar. Bu ne demek? Bu BM'nin giderek işlevsizleşmesi ve meşruiyetini kaybetmesi demek. Aslında bu bir paradoks. Neden paradoks? Çünkü BM'ye en fazla ihtiyaç duyduğumuz zaman bu zaman. Ama BM'nin en işlevsiz olduğu zaman da bu zaman. Bundan nasıl çıkılacak bilmiyorum açıkçası. Yani BM Genel Sekreteri Guterres biliyorsunuz 2027 Ocağı'nda görevini yeni bir genel sekretere devredecek. Yine konuşma yaptı. İlk konuşmayı yaptı dün mesela. Bunların altını çizdi. BM'nin işlevsel bir kapasite gelmesi noktasında çağrıda bulundu. Ama bunlar hep çağrı seviyesinde kalıyor. İşte Trump'ın bakıyorsunuz yaklaşımını. Yani Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Genel Kurulu'da yaptığı konuşmayı düşünün. Yani doğrudan BM'yi hedef alıyor. Onunla kendi üslubunca dalga geçiyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin meşruiyetini sorguluyor. Orman kanunlarının geçerli olduğu bir sistemin havarisi gibi davranıyor. O diğer taraftan Çin Devlet Başkanı'na bakın. 10 yıldır gelmemiş BM Güvenlik Genel Kurulu'nda konuşma yapmamış. O bile onu önemsemiyor. Trump'la Beyaz Saray'da yapacağı görüşmeyi daha fazla önemsiyor mesela. Bunlar çok önemli veriler. Ama küresel düzeyde bir haykırış var, bir talep var. Bu talep bir yankı bulacak mı? Heyecanla bekliyoruz Zehra Hanım. Yani herkesin beklentisi bu. BM çalışsın.
0: Şimdi bir yandan Birleşmiş Milletler'de durum böyleyken bir yandan aslında bakıyoruz farklı birlikler de kuruluyor. Birliktelikler de yaşanıyor bölgesel olarak. Bunlar mecburi oluyor ve o yakınlaşmaları da görüyoruz. Yani bu sürecin sonunda esasında kendiliğinden bir oluşumun fesi de söz konusu olabilir mi? Oraya mı gidecek bu iş? Yani bakıyorsunuz Rusya kanadında başka başka birlikler oluyor. İşte Türkiye zaten denge politikası yürütüyor ve hiçbir ülkeyle kötü olmama gayretinde kendi çıkarları doğrultusunda. Evet. İşte bölgeye bakıyorsunuz, Körfez'e bakıyorsunuz başka. Şimdi durumlar da değişiyor. Bu yaşanan savaşlar sonrasında parametreler de çok değişiyor. Tamamen sular durulduğunda bambaşka bir tabloyla da karşılaşıyor olabiliriz belki de. O zaman Birleşmiş Milletler'in geleceğini siz nasıl görüyorsunuz?
7: Şöyle, bence güzel bir noktadan temas ettiniz. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında dile getirdiği görüşlerden bir tanesi bu. Yani farklı bölgelerde ortaya çıkan istikrarsızlıklar ve krizler karşısında o bölgede yaşayan ülkelerin, o krizlerden doğrudan etkilenen ülkelerin bir araya gelip bölgesel inisiyatifler almaları şeklinde daha az taraflı, daha konu bazlı, daha tematik, daha yoğun, belki de daha informal işbirliği mekanizmaları üzerinden bu sorunlara çözüm üretmesi. Bu tamamen deklare edilmiş, kayıt altına alınmış, kağıda dökülmüş bir düzenleme tabii ki değil ama bir felsefe ve vizyon olarak uluslararası siyaseti çok yakından şekillendirmeye başladı. Bakın işte Pakistan, Türkiye, Suudi Arabistan, Mekke anlaşması bunun bir örneği. Belki ileride buna İran dahi katılabilir, Mısır dahi katılabilir. Yani bölgede bir yangın var. O yangını dış aktörler müdahale etmeden biz bölge ülkeleri olarak bir araya gelip çözmeye çalışalım. Buna benzer yapılanmalar, işte BRICS de belki böyle bir kurgu içerisinde düşünülebilir. Şangay İşbirliği de böyle bir kurgu içerisinde düşünülebilir. Afrika Union, Afrika Birliği var. Bu anlama gelebilir. Çünkü küresel platformlar işlevsizleşiyor. Şimdi şöyle bir kavram da var. Mesela çoklu ikili taraflılık gibi bir kavram da var. Yani dünyanın çok farklı bölgelerinde çok az ülkelerin bir araya gelip kurguladıkları işbirliği mekanizmaları. Bunların sayısı artabilir, bunlar daha görünür olabilir. Böyle bir istikamete doğru gidiyoruz gibi hissediyorum ben. Çünkü BM'nin kurucu felsefesi nedir? Liberal bir uluslararası ortam olduğu varsayılıyor ve büyük güçlerin her daim işbirliği yapabilecekleri varsayımı var. Ama şimdi bu ikisi de yok. Dünya daha liberal değil, daha realist. Dünya daha Kantçı değil, daha Hobbesçu. Yani orman kanunlarının çok daha fazla geçerli olmaya başladığı, herkesin kendi güvenliğini kendisini sağlamaya çalıştığı ve kendi öz imkanlarına yatırım yapmaya çalıştığı daha korumacı, daha defensif, daha savunmacı bir vizyon var şu anda dünyada. Belki de bu dünya BM için işlevsel bir dünya değil. Yani bu dünyada sorunlar farklı bölgesel işbirliği platformları üzerinden çözülecek. BM'nin reforma edilmesi, yani inanın çok zor. Yani ben onu çok mümkün görmüyorum. Bakın Amerika'nın bütçe noktasında yaptığı kısıntıları dikkate alın. Vermesi gereken paraları vermiyor BM'ye. Amerika'nın vermediği parayı Avrupa Birliği ve Çin kapatıyor mu? Hayır, onlar da kapatmıyor. Herkes kalkınma yardımlarını, insani yardımlarını kısmaya başladı. Yani dünya nereye gidiyor bilmiyorum. Yani Macron çok güzel söylemiş. Yani bu şekilde giderse tamamen kontrolden çıkmış, tamamen orman kanunlarının geçerli olduğu bir dünya bizi bekliyor olabilir. İnşallah yanılıyorumdur.
0: Yani bu yeni dünya düzeni zaten aslında uzunca bir süredir ifade ediliyor bu tonlarda. Belli ki daha uzunca bir süre daha konuşacağız. Şimdi şunu da sormak istiyorum.
7: Şüphesiz.
0: Trump'ın açıklamaları da önemliydi. İran'a yine getirdi sözü ve dedi ki terörü durdurmayı reddettiler. Nükleer silaha ulaşmaya çalışıyorlar. Bu sözlerle işte İran'ı bir kez daha hedef aldı yine yapmış olduğu konuşmada. Şimdi bir yandan da bakıyorsunuz ara seçimler yaklaşıyor. Buna dair, bu İran savaşına dair Trump hep bir açıklama yapıyor. İşte öncesinde ya da sonrasında bir anda bitebilir. İşte savaş bitebilir şeklinde açıklamaları var. Bir yandan işte Amerikan kamuoyuna yansıyan haberler var. İran savaşı ile alakalı, getirdiği yükle alakalı. Trump'ın ne kadar köşeye sıkıştığı ve Trump'a aslında bu savaşın ne kadar zararı uğrattığına dair her anlamda Amerikan basınında da epey bir haber paylaşılıyor. Şimdi ilk Trump geldiğinde herkes hatırlıyor, savaşları bitireceğim demişti. Sonra çıktı dedi ki bugüne kadar 8 savaşı bitirdim dedi. Rusya-Ukrayna savaşına getirdi sözü mesela konuşmasında. Onu da bitireceğiz galiba gibi bir ifade kullandı. Ne diyorsunuz Trump'ın bu açıklamalarına?
7: Vallahi inşallah bitirir ama ben hiç o kadar iyimser değilim. Bakın BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma şimdi gözümün önüne geldi. Yani resmen tehdit ediyor bir devleti, yok olmakla tehdit ediyor. Ya diyor benim istediğim şekilde bir anlaşmaya okey dersin, bunun altına imza atarsın ya da seni yok ederim. Yani dünyanın en güçlü ülkesinin, BM'yi kuran ülkenin, liderinin kalkıp bu tonda konuşması nasıl yankılanıyor dünyada? Bir bunu düşünmek lazım. Bir de ben Trump'ın İran Savaşı noktasında kafasının çok da karışık olduğunu düşünenlerden değilim. Seçimlere kadar, Kasım'daki seçimlere kadar bir yol haritası çizmiş. Yani ekonomik yaptırımlarla, denizden uyguladığı ambargoyla İran'ı yıldırmak, zayıflatmak, İran'ın iç sorunlarını arttırmak ve İran'ın içten çöküşünü mümkün kılacak bir politika takip ediyor. Böyle bir konjektürde silahlı mücadeleyi tekrar başlatması, Şubat'ta Mart'ta gördüğümüz düzeyde saldırılar yapması İran'a pek akıl kârı değil zaten. Bunu yapacağına ben ihtimal vermiyorum. Seçimler geçene kadar bu şekilde idare edecek. Seçimlerden sonra elini kolunu bağlayan pek bir şey de olmayabilir. Zaten bir daha başkan olma ihtimali yok. Cumhuriyetçi Parti kongredeki çoğunluğunu kaybetmiş dahi olsa Trump daha böyle saldırgan bir edayla İran'a abanabilir, amiyane tabirle söylüyorum, saldırı yapabilir. Burada stresli olan taraf biraz İran Zehra'nın. Çünkü bu Trump'ın oyunu. Bu oyunu Trump kurdu. İran ise bunu oyunu bozmak istiyor. Ara ara test ediyor Amerika'nın kararlılığını. Belki bir saldırı noktasında bir tırmanma da arzu ediyor olabilir İran. Çünkü İran bu şekilde giderse kan kaybediyor. Ve bir şey de kazanamıyor. Ve dünya bu körfezdeki tıkanmışlığı da satın almışa benziyor. Alternatif enerji yolları ortaya çıkmaya başladı biliyorsunuz. Yani savaş ne kadar uzarsa, Hürmüz ne kadar kapalı kalırsa bu bence Amerika'dan çok İran'ı sıkıntıya sokacak bir gelişme.
0: Yani İran bilinçli olarak bu savaşı uzatmaya çalışıyor. Şimdi ara seçimler geliyor. Trump kan kaybederse belki istediği seyri de yakalayabilir diyenler de var. Siz katılmıyor musunuz o görüşe?
7: Valla ben pek bu görüşe katılmıyorum açıkçası. Çünkü Trump'ın bir kere ne yapacağını kimse bilemez. Yani Trump'ın zihnini okumak gerçekten şu anda dünyanın en zor işlerinden bir tanesi. Ama Trump İran'dan bir şey almadan, nükleer silah noktasında taviz almadan, Hürmüz'ü tamam anlamıyla trafiğe açmadan, bölge ülkeleriyle arasındaki ilişkileri tekrar onarmadan, hani halkına dönüp işte ben bir zafer ilan ettim demeden bu işten çıkmaz, kolay kolay çıkmaz. Ama İran'ın sıkıntısı malum, İran savaşı uzatıyor. Belki daha da üst seviyeye taşımak istiyor. Çünkü Trump'ı yıldırmaya çalışıyor. Bakın Trump da bahsetti konuşmasında. İran seçimleri bekliyor dedi. Yani benim oy kaybetmemi umuyor dedi. Ama bilmiyorum, yani çok tırmandığı bir anda olaylar. Trump öyle bir açıklama yapıyor ki o fiyatlar, doğalgaz ve petrol fiyatları, varil petrol fiyatları biraz aşağı iniyor. Böyle bir oyun kurgulamış Trump kafasında. Bence bunu oynamaya devam edecek. Trump'ı bu noktadan ne çevirebilir? Yani kalıcı bir anlaşmayı mümkün kılacak, düzenlemeyi ne mümkün kılabilir? Türkiye gibi, Körfez İşbirliği örgüt üyesi ülkeler gibi bölgedeki ülkelerin çok ciddi bir yakın markaj uygulayıp Trump'a asla boş bırakmadan ona devamlı surette bu savaşı bitirmeyi hatırlatmaları, İsrail'e de ciddi bir baskı koymaya devam etmesi. Bunu yapacaklar. Ya da işte Macron gibi liderler kalkacaklar, her durumda Trump'ı eleştirecekler. Bu sürdürülebilir bir şey mi bilmiyorum. Yani şu anda BM'de toplantılar var, liderler bunları söylüyorlar, görüyoruz. Ama belki bir hafta sonra, iki hafta sonra tekrar olay tavsiyecek ve savaş, yani seçimlere kadar böyle kontrollü bir gerginlik şeklinde devam edecek. Yani Trump'ın ekonomik kayıpları göze alıp ciddi anlamda yön değiştireceğini şu konjektörde pek ihtimal halinde görmüyorum ben.
0: Peki çok teşekkürler yayına katkı için. Profesör Doktor Tarık Oğuzlu bizlerle beraberdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler'de dün 16. hitabını gerçekleştirdi. Hem verdiği mesajları hem de Trump'ın verdiği mesajları konuştuk kendisiyle. Şimdi yurda dönelim. Kastamonu'ya bir gidelim. Burada köyde bir evde çıkan yangın diğer evlere de sıçradı. Alevlere müdahale sürüyor. Bölgedeki son durumu bir almak lazım. Şu saat itibariyle orada neler yaşanıyor? İHA muhabiri Murat Kamber yayınımızda. Murat, bu saat itibarıyla bölgede durum nasıl? Biraz dağlık bir arazi olduğunu ifade etmiştin bir önceki yayınlarda. Rüzgarın da etkili olduğunu ifade etmiştin. Hem rüzgarın durumunu, havanın durumunu sorayım hem de yangının seyri, müdahale şu an hangi aşamada?
8: Zehra Küçük, şu anda yangının enerjisinin düşürüldüğünü söyleyebiliriz. Sevindirici haberle bilgilerimizi aktarmaya başlayalım. Yaklaşık ekiplerin sabah saat 6 itibariyle sürdürdüğü çalışmalar neticesinde yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Enerjisi düşürüldü. Şu anda da çalışmalar devam ediyor. Ancak 8 evin yanarak küle döndüğünü, bazı yapıların da zarar gördüğünü söyleyebiliriz. Yangınla ilgili detayları paylaşmak gerekirse sabah saat 6 sıralarında köyde yaşayan Cemal Tufan isimli vatandaşa ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir sebeple çıktı bu yangın. Ve kısa sürede büyüyen yangın hemen yanında bulunan, yakında bulunan toplam 8 evde, 7 eve sıçradı ve 8 ev alevlere teslim oldu. Köyde yakın noktada cami ve diğer evler vardı. Ekipler öncelikle bu evlerin ve ormana yangının sıçramasını önledi ve şu anda bu tehdit de büyük ölçüde azaltıldı. Ekipler, çok sayıda ekip var. Orman ekipleri, itfaiye ekipleri, il özel idaresine ait tankerleri başta olmak üzere adeta bir seferberlik var. Ekipler büyük ölçüde yangını, enerjisini düşürdü. Şu anda kontrol altına almak için çalışmalar hızla devam ediyor. Diyelim ve sizi tekrar aktaralım.
0: Evet, Kastamonu'daki yangının enerjisinin düşürüldüğünü ifade etti. Murat Kamber yapmış olduğumuz bağlantıda biz yine ara ara bölgeye dönüp son durumu alacağız elbette. Şimdi Manisa'dan bir haberle devam edelim. Turgutlu ilçesinde lise yakınlarında düzenlenen o silahlı saldırıda 3 ağır 11 öğrenci yaralanmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 8'e yükseldi. Lise 9. sınıf öğrencisinin av tüfeğiyle ateş açması sonucu 3'ü ağır 11 öğrenci yaralanmıştı. Soruşturma kapsamında 16 yaşındaki zanlı ile anne, baba ve dedesi gözaltına alınmıştı. Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay Turgutlu ilçesinde incelemelerde bulundu. Gözaltı sayısının 8'e yükseldiğini açıkladı. Şüpheliler arasında zanlıya fişek satan av bayi sahibi, daha önce atış talimi yaptıran akrabaları da var. Yaralıları ziyaret eden Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay durumu ağır olan 3 çocuğun sağlık durumunun iyiye gittiğini, 2 öğrencinin ise taburcu edildiğini açıkladı. Hafif yaralanan 6 öğrencinin tedavisi sürüyor. Manisa'daki olayla ilgili yapılan Ankara'dan gelen açıklamalar var. Onlara bir bakalım şimdi.
9: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'daki saldırıya ilişkin açıklamasında olayın tüm yönleriyle soruşturulduğuna vurgu yaptı.
1: Bu elim hadiseden etkilenen tüm yavrularımıza, ailelerine, öğretmenlerimize ve eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu müessif hadise ilgili birimlerimiz tarafından titizlikle soruşturulmaktadır. Emniyet birimlerimiz gereken tüm tedbirleri almaktadır. Milletimize geçmiş olsun.
9: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz her türlü idari ve adli işlemin yürütüldüğünü belirtti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, evlatlarımızın saldırıya uğraması yüreğimizi yakmıştır dedi.
10: Olayın hassasiyeti gereği evlatlarımızın ve ailelerimizin mahremiyetini korumak adına tüm kamuoyunu ve medyamızı sorumlu davranmaya, herkesi resmi açıklamalar dışındaki teyitsiz paylaşımlara itibar etmemeye davet ediyoruz.
9: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı. Duran olaya ilişkin yapılan yayınlar hakkında uyarıda bulundu.
11: Böylesi hassas olaylarda özellikle medya ve sosyal medya mecralarında kullanılan dilde gerekli özenin gösterilmesi, öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın mahremiyetinin ve psikolojik güvenliğinin korunması büyük önem taşımaktadır. kamuoyunun resmi makamların açıklamaları dışındaki teyitsiz bilgi ve paylaşımlara itibar etmemesi önemli rica olunur.
9: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar da soruşturmanın titizlikle sürdüğünü söyledi. Acar, medya kuruluşları ve sosyal medya kullanıcılarından çocukların üstün yararını ve ailelerin hassasiyetini gözetmelerini istedi.
0: İzmir'in Menderes Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyon düzenlendi. 9 kişi gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında rüşvet, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma suçlarından Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek dahil 11 kişi tutuklanmıştı. Bu sabah belediyeye yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirildi. 9 kişi daha gözaltına alındı. Şüpheliler arasında eski Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan, imar ve planlama birimlerinde görevli teknik personelle Özel Kalem Müdürü Emrah Işık da bulunuyor. Şüpheliler suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etmekle suçlanıyor. Fon soruşturmasına da bir bakalım. Bu kapsamda yeni bir operasyon gerçekleştirildi ve 14 şüpheli daha gözaltına alındı. Toplam gözaltı sayısı da böylelikle artık 44'e yükselmiş oldu. 5 Tera ve Pusula Holding yöneticisi de tutuklandı.
12: Küresel ekonomik politik sistem gerçekten belki de tarihinin en zor etaplarından birisinden geçiyor.
1: Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmenli, bu kuruluşta yer alan yöneticilerden Emre Alkin, Kerem Alkin, Alper Öztürk ve Pusul Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan. Emniyetteki işlemleri sona eren 5 isim adliyeye getirildi. Soruşturma kapsamında 5 kişi tutuklandı.
12: Gitgide kan kaybettiğini görüyoruz.
1: Katılım Evim, Destek Holding ve Hedef Holding hisselerindeki işlemlere yönelik bir operasyon daha gerçekleştirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek piyasa dolandırıcılığına işaret etti. 14 şüphelinin gözaltına alındığını, bir şüphelinin ise yurt dışında olduğunu belirtti. Hesap hareketleriyle ilgili inceleme de sürüyor. Pusula grubunun başındaki isimlerden Muhammed Yarız'ın İsviçre'deki hesabına 1 milyar 653 milyon lira değerinde para gönderen Selim Dağbaşı ve Hamza Kaplan gözaltına alındı. Öte yandan Hedef Yatırım Bankası'nın 40 milyon dolar karşılığında İsviçre Bankası'na 2 milyar lira göndermek istediği belirlendi. BDDK ve MASAK yaklaşık 40 milyon dolarlık transferi durdurdu. Kapatılan 131 fona yatırım yapan kişilere fonlardaki hisselerin nakde çevrilerek ödeme yapılması hedefleniyor. Bu hisselerin ne derece nakit potansiyel açısından güçlü olduğu veya olmadığı ilerleyen süreçte belirleyici etkenlerden biri olacak.
0: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'deki şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada tutuklu sayısı artıyor. FETÖ'den 9 yıldır tutuklu olan eski istihbaratçı Enver Altaylı bu soruşturmada da tutuklandı. FETÖ yönünden inceleme başlatılan Kurtlar Vadisi dizisi oyuncularından Emin Olcay ise savcılıkta ifade verdi. Kozinoğlu'nu tutuklamaya sevk eden eski savcının da kim olduğu ortaya çıktı.
13: Kaşif Bey.
9: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'de tutuklu olduğu Silivri cezaevinde savunma yapmasına günler kala şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada tutuklu sayısı 8'e çıktı. FETÖ'den 9 yıldır tutuklu olan eski istihbaratçı Enver Altaylı bu soruşturmada da kasten öldürmeye azmettirme suçlamasıyla tutuklandı. Altaylı ifade vermesi için Ankara'dan İstanbul'a götürüldü. Enver Altaylı hakkında ayrıca İfade sırasında savcıya yönelik sözleri kapsamında kamu görevlisine karşı tehdit suçlamasıyla soruşturma açıldı.
13: Konuşmak ister misiniz efendim?
9: Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili Kurtlar Vadisi'ne FETÖ yönünden inceleme başlatılmıştı. Dizide Ömer Baba karakterine hayat veren oyuncu Emin Olcay da tanık sıfatıyla savcılıkta ifade verdi.
14: Sayın savcıyla bir görüşelim, ondan sonra size bir şey söyleyebileceğimi zannetmiyorum, onu söyleyeyim.
9: Kozinoğlu'yla dizideki Kazım Kaşifoğlu karakteri arasındaki benzerlik yıllardır gündemde. Kaşifoğlu karakterine hayat veren Sedat Savtak da ifadeye çağrılan isimler arasında. Dizide MİT görevlisi Kazım Kaşifoğlu cezaevinde fenalaşıp koluna şırıngayla hava enjekte edilerek öldürülse de ölüm nedeni kalp krizi olarak gösterilmişti. Kaşif Kozinoğlu'nun ölüm nedeni de 15 yıl önce kayıtlara kalp krizi olarak geçmişti. Daha önce ifade veren dizinin senaristlerinden Raci Şaşmaz, birinin ölümünü önceden bilme imkanımız yok demişti. Kozinoğlu'nu tutuklamaya sevk eden savcının ise Ergenekon savcısı olarak da bilinen Zekeriya Öz olduğu ortaya çıktı. 2015'te FETÖ ile ilişkisi nedeniyle meslekten ihraç edildikten sonra yurt dışına kaçan Öz hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.
15: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
16: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
17: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
18: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
17: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com. Sensat.com.
19: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
15: NTV Radyo.

0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
1: Bugün Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Zonguldak, Bartın boyunca geniş alanda sel ve su baskını tehlikesi var. Tedbirli olunmalı. Ayak bileğinize kadar gelen sulara girilmemeli.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
2: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
3: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. İthaki Yayınları kısa bir süre önce Pulitzer ve National Book gibi önemli edebiyat ödüllerinin sahibi Cormac McCarthy'nin iki romanını peş peşe yayımlamıştı. Yolcu ve Stella Maris. Köşedeki kitapçıda bunlardan söz etmiştik. Geçtiğimiz günlerde McCarthy'nin başyapıtı Kan Meridyenini yayımladı İthaki. Romanı dilimize Begüm Kovulmaz çevirmiş. Cormac McCarthy 1933 doğumlu. Tennessee Üniversitesi'nde eğitim görmüş. Bir dönem hava kuvvetlerine katılmış, 4 yıl sürmüş bu macera. Aslında hikaye şöyle, Amerika Birleşik Devletleri hava kuvvetlerine katılmak istiyor ama boyu çok kısa olduğu için kabul edilmiyor. Bunun üzerine Cormac McCarthy Kanada hava kuvvetlerine katılıyor. Askerlik macerası bittikten sonra tekrar üniversiteye dönmüş ama bir daha geri dönmemek üzere yeniden terk etmiş akademiyi ve Chicago'ya taşınmış. Burada bir yandan araba tamirciliği yaparken bir yandan da ilk romanını yazmış. McCarthy'yi ilk fark eden, uzun yıllar William Faulkner'ın editörlüğünü yapan Albert Erskine. McCarthy'nin Amerikan edebiyatında Faulkner'ın varisi gibi görülmesi boşuna değil yani. Tabii asıl sebep Faulkner gibi Güney Gotiği denilen tarzda başarılı örnekler vermesi. Eserlerinden bazılarını hatırlayalım. En başta muhtemelen herkesin bildiği bir klasik, İhtiyarlara Yer Yok. Hani Coen kardeşlerin 2007'de filme çektikleri roman. Tommy Lee Jones, Javier Bardem, Josh Brolin, Woody Harrelson gibi etkileyici bir kadrosu vardı filmin. Özellikle Javier Bardem'i hatırlayacaksınız. Tuhaf saçlı, aşırı soğukkanlı psikopat katil rolünde. Efendim sonra Pulitzer ödüllü Yol isimli roman. O da filme çekildi. 2009'da yapıldı.

0: romanın anlatıcısı, Texas'ın çorak topraklarına sürüklenirken kafa derisi avcılığı yapan Glanton'ın çetesine dahil olur. Çete, Meksika yerel yönetimlerinin kafa derisi başına koyduğu ödülleri almak için Apalaşlar ve diğer Amerikan yerlilerini avlamak üzere yola çıkar. Ancak zamanla çete, ayrım gözetmeksizin önlerine çıkan her topluluğu, yerlileri, Meksikalı köylüleri ve masum sivilleri katleden katıksız bir şiddet makinesine dönüşür. Bu kanlı yolculuğun en tekinsiz figürü ise devasa cüssesi, felsefi saptamaları ve ürpertici bilgeliğiyle öne çıkan Yargıç Holden'dır. Yargıç için savaş sadece bir araç değildir, insanlığın en yüksek varoluş biçimidir. Kan Meridyeni 19. yüzyıl Amerika'sında beyazların batıya medeniyet taşıdığı iddialarının arkasındaki vahşeti ve soykırımı çıplak bir şekilde gözler önüne seriyor. Profesör Doktor Serdar Nurmedevov'un Başlamak Zor, Bitirmek Daha Kolay isimli kitabı Timaş yayınlarından çıktı. Profesör Nurmedov'un çalışması, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu yaşayan erişkinler için hayatta kalma rehberi. Uzun yıllardır erişkin DHHB'li bireylerle çalışan, onları dinleyen ve kaotik olan hayatlarına çeki düzen vermelerine destek olan Profesör Doktor Serdar Nurmedov kitabında gerçek deneyimlerden yola çıkarak rahatsızlığı doğru anlamak ve var olan enerjiyi söndürmeden yönetebilmek için önerilerde bulunuyor. Öncelikle DEHB, yani dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu nedir, ona bakalım. Şöyle diyor Profesör Nurmedov. DEHB sadece dikkat dağınıklığı değildir. Zamanı yönetmekte zorlanmak, işleri hep son dakikaya bırakmak, ajandayı doldurup hiçbirini yapamamak, randevuları karıştırmak, ilişkilerde beni dinlemiyorsun cümlesini sık sık duymak da işin içindedir. Ve bunlar sadece unutkanlık değil. Beynin biraz farklı çalışmasının günlük yaşama yansımasıdır. Ve aynı zamanda DHB'li bir zihinde başkalarının asla sahip olamayacağı dozda bir enerji de vardır. Evet, Profesör Nurmedov'un kitabı kendini yıllardır dalgın, unutkan, plansız ya da dağınık hissedip de nedenini bir türlü anlayamayan, hayatlarını bir türlü düzene sokamayanlar için. Ve ilave edilmiş tanıtım metninde şöyle diyor: aynı zamanda bir yakınını bu adamın ya da kadının nesi var diye anlamaya çalışan ama bir türlü anlayamayan ve bu sebeple nasıl davranacağını bilemeyen aile bireyleri için. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
2: Reklam.
3: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
4: Vakıfbank daima seninle.
5: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
6: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumları destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
7: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
8: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
9: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
10: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
11: NTV Radyo.

0: Reklam.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: A milli takımda Fransa maçı hazırlıkları devam ediyor. Ay Yıldızlılar Uluslar A Ligi'ndeki ilk sınavı için Riva'da kamp yapıyor. Millilerin bugünkü antrenmanı saat 17'de. Teknik direktör Montella yönetiminde iki gündür süren kamp yarınki son çalışmayla sona erecek. Ay Yıldızlılar yarın akşam maçın oynanacağı Kocaeli'ye hareket edecek. Uluslar A Ligi'nde ilk kez mücadele edecek Türkiye birinci gruptaki açılış maçında Fransa ile Cuma günü saat 21.45'te karşılaşacak. Türkiye'ye konuk olacak Fransa'da Zidane heyecanı yaşanıyor. Mavilerin başındaki ilk sınavına Kocaeli'de çıkacak Fransız futbolunun efsanesi ülkesini yeniden zirveye çıkarmayı hedefliyor.
3: Fransa'da gözler Türkiye maçına çevrildi. 14 yıllık Didier Deschamps döneminden sonra Mavilerin yeni teknik direktörü olan Zinedine Zidane, Fransız futbolunda heyecan yarattı. 1998'deki ilk dünya şampiyonluğunun kahramanı olan Zizou, bu kez kulübede sihrini göstermeye çalışacak. Zidane yönetiminde ilk antrenmanını yapan futbolcular da idolleriyle çalıştıkları için mutlu.
4: Yeni dönemden umutluyuz. Çocukken videolarını izlediğimiz Zidane'ın isteklerini yerine getirmeye çalışmak bizi heyecanlandırıyor.
3: Real Madrid'de kazandığı 2 La Liga ve 3 Şampiyonlar Ligi zaferinin ardından teknik direktörlüğe 5 yıl ara veren Zidane'ın ekibinde tanıdık yüzler var. 1998 kadrosunda Fransa kalesini koruyan Fabian Barthez de eski takım arkadaşının kaleci antrenörü olarak görev yapıyor. L'Equipe gazetesi de Zidane Clairefontaine'de manşetiyle futbol efsanesinin milli takımın ikonik tesisine döndüğünü duyurdu. 14 yıllık Deschamps döneminden sonra kadroda revizyona giden Zidane, N'Golo Kanté, Luca Digne ve Theo Hernandez gibi isimleri davet etmedi. Zidane yönetimindeki ilk maçında A milli takıma konuk olacak Fransa, Kocaeli'de Cuma günü saat 21.45'te oynanacak maç için yarın Türkiye'ye gelecek.
2: Beşiktaş'ın golcüsü Dušan Vlahović sakatlığı nedeniyle milli takıma gitmedi. Sırp futbolcu Uluslar Ligi yarısından sonra sahada olacak. Sağ alt adalesindeki gerilme nedeniyle ağrı hisseden yıldız futbolcu Sırbistan'ın Uluslar Ligi'ndeki 4 maçında forma giyemeyecek. Milli takım arasında rehabilitasyon süreci geçirecek Vlahović, Beşiktaş'ın 11 Ekim'de Kocaeli Spor'la oynayacağı maça hazır olacak. Sırp santrafor 7 maça çıktığı siyah beyazlılarda 5 gol attı. Messi milli takımına 6 Ekim'de veda edecek. Bu son ve özel maçta yıldız futbolcu özel bir formayla vatandaşlarının önüne çıkacak.
5: Son bir maç, bir ömürlük forma. Lionel Messi giyeceği son Arjantin formasını bu sözlerle tanıttı. 39 yaşındaki yıldız 6 Ekim'de Benin maçıyla milli takımına veda edecek. Bu kez 10 numarası ve ismi altın harflerle yazılacak. Arjantin bayrağındaki güneş de formanın merkezinde. Tasarım hem Arjantin'in forma tedarikçisi hem de Lionel Messi'nin sponsoruna ait. Messi milli takımıyla bugüne kadar 207 maça çıktı ve 125 gol attı. Kariyerinin tek ve en büyük eksiği olarak gösterilen Dünya Kupası'nı da 2022'de ülkesine kazandırdı. Messi'nin milli takıma vedası, Arjantinlilerin de kahramanlığını son kez ayakta alkışlayacağı maç, River Plate'in 85 bin kişilik Monumental Stadında oynanacak.
2: Arsenal'de Mikel Arteta dönemi 10 yıla uzayacak. Premier Lig'in son şampiyonu teknik direktörüyle yeni sözleşme konusunda anlaştı. Kuzey Londra ekibini 22 yıl sonra zirveye döndüren Arteta, sezon sonunda bitecek sözleşmesini yenileyecek. 2019'da göreve geldiği Arsenal'e 3 yıllık imza atacak 44 yaşındaki çalıştırıcı, 2029'a kadar takımın başında olacak. Arteta ile 7 sezonda şampiyonluğa ulaşan Kırmızılar, Premier Lig'de ilk 5 haftayı lider Manchester City'nin 3 puan gerisinde ikinci sırada tamamladı.

0: Gündüz, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sunar.
1: Kalpten beyne, tüm organların sağlığı, damarlarımızın durumuyla yakından ilişkili. Damar yaşının nasıl ölçüldüğünü ve hangi testlerin kullanıldığını Profesör Doktor Oğuz Yılmaz anlattı.
2: Bu damar sağlığını en net gösterdiği söylenen nabız dalga hızı diye bir şey var ama çok sık kullanılan bir şey değil. Boyun damarlarını ve kasıktaki femoral arter dediğimiz damarların akımları karşılaştırılıyor. Ama bizim ondan daha çok kullandığımız son yıllarda özellikle böyle kolesterol yüksekliği falan olan hastalarda da işte statin dediğimiz kolesterol düşürücü ilaçları kullanalım mı? Bunların damar üzerinde olumsuz etkileri artık belirginleşmiş mi? İlaç kullanımını gerektirir mi diye değerlendirdiğimiz bir tanesi yine şah damarlarımız yani karotis dediğimiz damarlarda intima media kalınlığına yani onun en iç duvarıyla orta duvarının kalınlığı ölçülüyor. Eğer kalınlık artmaya başlamışsa bu çok önemli bir damar sertliği belirtecidir. Onun haricinde tabi bu damarların olduğu yani arter diyoruz bunlar özellikle atar damarlardaki kireçlenmeden bahsediyoruz çünkü. Damarların yoğun olduğu nereler var? Şah damarlarını söyledik. En çok kalp damarları. Kalp damarlarında mesela koroner arter kalsiyum skoruna bakabiliyoruz. Bu normal bir tomografiye sokuyoruz hastaları. Burada damarlarda bir kireçlenme varsa o kireç lekelerini biz orada görsel olarak görebiliyoruz. Her zaman onu görmek zorunda değiliz. Bazen o kalsiyum skoru sıfır yani normal görünse bile aslında damarların içerisinde yağlı plaklar yani henüz kireçlenmemiş plaklar olduğu için yine de bir darlık yaratan veya damar hastalığı olabilir. Bu durumda da koroner bilgisayarlı tomografik anjiyografi yapıyoruz. Yani aynı görüntüleme içerisinde bir kontrast madde de vererek yani bir boya maddesi de vererek damarlarda bir darlık var mı yok mu onu da kontrol edebiliyoruz. Muayene bulguları yine çok önemli. Özellikle bacak damarları etkilenmişse bu durumda ankle brachial index dediğimiz yani el bileği ve bacaktaki bileğimizin arasındaki tansiyon farklılığı var mı diye bakıyoruz. Bunların arasında belirgin farklılık varsa o zaman bacak damarlarında bir hastalık olabildiğini biliyoruz. Tabii bir de kanda bakabildiğimiz önemli belirtiler var. O demin bahsettiğimiz işte şekerin olup olmaması, kolesterol yüksekliği. Onun haricinde son yıllarda yine daha bizim için önemli belirtiler olan lipoprotein A ve apolipoprotein B dediğimiz iki tane belirteç var. Bunlar da damar sağlığı adına önemli belirteçler var. Bunların hepsini kontrol edebiliyoruz. Her güzele
0: bir Mindus. Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sundu.
3: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
4: Ülkenin batısı soğurken doğusu hala sıcak. İstanbul'da şiddetli yağış nedeniyle su baskını tehlikesi var. Gök gürültüsü de oluşacak. Sıcaklık 15-16 dereceye iniyor. Ankara yağmurlu. İzmir ve Antalya'da gök gürültülü sağanak geçişi olacak. Bursa'da yağış öğleden sonra şiddetli. Ankara 20, İzmir 22, Bursa 16, Antalya 28 derece. Marmara'da öğleden önce Tekirdağ, Çanakkale kesiminde, öğleden sonra Sakarya, Kocaeli bölümünde şiddetli yağacak yağmur nedeniyle tedbirli olunmalı. Sıcaklık 15-17 dereceye iniyor. İç Anadolu'da Eskişehir-Konya hattında sağanak yağış var. Sivas-Kayseri bölümünde yağış perşembe daha kuvvetli. Eskişehir 19, Kayseri 29 derece. Ege'de Manisa-Afyonkarahisar kesiminde kuvvetli yağmur bekleniyor. Manisa'da sıcaklık 20, Muğla bulutlu 26 derece. Akdeniz'de kısa süreli sağanak geçişi olacak. Adana ve Mersin 30 derece. Karadeniz'de öğleden sonra Zonguldak-Bartın kesiminde gece Kastamonu-Sinop-Ordu arasında yağış çok şiddetli. Bolu 17, Samsun 26 derece. Doğuda kuzey kesimler daha bulutlu. Erzurum 26, Malatya 30 derece. Güneydoğu az bulutlu. Gaziantep 29, Diyarbakır 34 derece.
3: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.

0: NTV Radyo. NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradyo@ntvradyo.com.tr adresine yazın. Burası NTV Radyo. Saat 11.
1: Merhaba, saatlerimiz artık 11'i gösteriyor. Haber Merkezi Kuşağı'nın ikinci saatinde gelişmelerle birlikteyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 81.si düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etti. Erdoğan konuşmasında Birleşmiş Milletler'in görevini icra edemez hale geldiğini söyledi. BM'de reform çağrısını yineledi. Gazze'nin yeniden inşasına bir an evvel başlanmalıdır dedi.
2: Bundan 81 yıl önce barış ve güvenliği korumak için kurulan Birleşmiş Milletler Teşkilatı bu görevini icra edemez hale gelmiş, daha doğrusu getirilmiştir. Teşkilat kan kaybetmeye devam etmektedir.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan New York'ta Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nden genel kurula 16. kez hitap etti. Daha önce de dile getirdiği Birleşmiş Milletler'de reform çağrısını yineledi.
2: 190'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin keyfine bağlı olduğu bir yapı kabul edelim ki ne adildir ne de güveni tam manasıyla tesis edebilir. Güvenlik Konseyi dünya 5'ten büyüktür ilkesine göre mutlaka reforme edilmelidir.
3: Son bir yılda 60'tan fazla çatışmada 250 bin insanın hayatını kaybettiğini belirten Erdoğan, konuşmasında Gazze'deki insani krize geniş yer ayırdı. Bölgede son 3 yılda 74 bin kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı, ateşkese rağmen ölümlerin sürdüğüne dikkat çekti.
2: Gazze bugün sadece dünyanın en büyük çocuk kabristanı değildir. Aynı zamanda dünyada en yüksek çocuk ampute oranına sahip bölgedir.
3: Erdoğan, Gazze'nin yeniden inşasına başlama çağrısı yaptı. Körfez'deki gelişmelere de değinen Cumhurbaşkanı, çatışmanın sona erdirilmesi için çabaların sürdüğünü söyledi.
2: Körfez'de fitili ateşlenen çatışma ve savaş ortamının sona erdirilmesi için ilgili aktörlerle yürüttüğümüz çabalarımız sürüyor. Buradaki çatışmaları civar bölgelere yaymak gibi tehlikeli bir girişimin kimseye faydası olmadığının altını önemli çiziyorum.
3: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda tanınması çağrısını yineleyen Cumhurbaşkanı, Karadeniz'de seyri sefer emniyetinin korunması, küresel gelir adaletsizliğiyle mücadele ve yapay zekaya yönelik uluslararası ortak bir hukuki sözleşme hazırlanması gerektiğinin altını çizdi.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitabına ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan'ın Adaletin Sesi Erdoğan etiketiyle gerçekleştirdiği paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndaki hitabına ilişkin görseller yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 81. Genel Kurul'da insanlığa seslendiğini belirten Emine Erdoğan, barışın, insan onurunun ve hakkaniyetin esas alındığı bir dünya için yaptığı güçlü çağrının uluslararası toplumun vicdanında karşılık bulmasını diliyorum dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nin hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin altın çağındayız dedi. Amerikan Başkanı, Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nden bir kez daha İran'ı yok etmekle tehdit etti.
4: But I have a big decision to make.
5: Almam gereken büyük bir karar var. İran'la ülkeyi yeniden inşa etmelerine ve eskisinden çok daha büyük bir ülke yaratmalarına imkan verecek bir anlaşma mı yapacağım, yoksa İslam Cumhuriyeti'ni yok mu edeceğim?
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na seslendi. Tahran yönetimi için zayıf ve çaresiz diyen Trump, bir kez daha İran'ı yok etmekten söz etti. Amerikan Başkanı, bütün ülkeleri İran'a ekonomik tecrüte katılmaya davet etti. Birlik olursak yakında son 51 yıldır süren İran teröründen arınmış bir dünya göreceğiz, dedi.
5: Seçimden hemen sonra bir anlaşma yapacağımıza inanıyorum. Çünkü onların bunu yapmaması mantıklı değil. Ara seçimlerde nasıl bir sonuç alacağımı bekliyorlar.
3: Trump, Gazze'ye milyarlarca dolarlık yardım yapılacağını söyledi. Türkiye'ye ve diğer bölge ülkelerine desteklerinden dolayı teşekkür etti. Bu ülkeler son derece cömert davrandı diyen Trump, bu paralar doğrudan Gazze'nin yeniden imar ve yardım çalışmalarına gidiyor, dedi. Amerikan Başkanı Küba için ise tamamen başarısız bir devlet ifadesini kullandı.
5: Komünist rejimin büyük bir baskı altında olduğu Küba'daki durumun da kökten değişmesini hedefliyoruz. Küba başarısız olmuş bir devlet. Küba çöküyor ve çökecek. Komünizm asla Amerika'ya gelmeyecek. Ancak özgürlük Küba'ya gelecek.
3: Bu sözleri üzerine Küba heyeti salonu terk etti. Trump, Latin Amerika'daki uyuşturucu kartelleri için de Batı yarıkürenin DAEŞ ifadesini kullandı. Amerikan Başkanı Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne tamamen karşı olduğunu söyledi. Tüm üyelerini istifaya çağırdı. Trump, yapay zekanın insanlığı yok edeceğine dair endişelere de değindi. Yapay zekanın geliştirilmesini kısıtlamayacağını söyledim.
5: Yapay kelimesinin kullanılması kulağa sahteymiş gibi gelmesine yol açıyor. Sahte değil, aslında harika bir şey ama dikkatli olmalıyız.
3: Trump bundan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde yapay zeka yerine süper zeka ifadesinin kullanılacağını duyurdu. Amerikan Başkanı konuşmasının hemen ardından Grönland'da anlaşmanın imza törenine katıldım. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve Grönland Başbakanı Jens Frederik Nielsen'le sonsuza dek sürecek anlaşmaya imza attı. Amerikan yönetim anlaşmayla Grönland'ın doğusuna ve güneyine iki askeri üs kuracak. Üslere altın kup ve hava savunma sistemleri de yerleştirilebilecek.
1: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Orta Doğu gündemiyle İngiltere, Fransa ve Kanada'nın başkanlığında bir toplantı düzenlendi. İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Gazze'de ateşkese bağlı kalınması gerektiğinin altını çizdi. Burnham, toplantının ardından Birleşmiş Milletler hitabında da Gazze'ye dikkat çekti.
6: The horrific suffering continues to grow.
7: Korkunç acıların artmaya devam etmesine ve her iki ülke içinde barış ve istikrarın en büyük umudu olan iki devletli çözüm olasılığının saldırıya uğramasına seyirci kalmayacağız.
8: Birleşmiş Milletler kürsüsünde bu yıl en çok konuşulan konu İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımdı. Pek çok lider buna karşı çıktı. İngiltere Başbakanı Andy Burnham da iki devletli çözümün arkasında olduklarını belirtti. Andy Burnham, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Kanada Başbakanı Mark Carney ile Orta Doğu konulu toplantıya başkanlık etti. Toplantıya Genel Sekreter Antonio Guterres de katıldı. Liderler, İsrail'in Batı Şeria'da yerleşimciler eliyle işgal politikasına izin vermeyeceklerinin altını çizdi.
7: E1 yerleşim yeri ve ihale sürecindeki zaman çizelgesiyle geri dönüşü olmayan bir noktaya yaklaşıyoruz. Eğer bu gerçekleşirse Doğu Kudüs Batı Şeria'dan ayrılacak. Bu iki devletli çözümü engellemeye yönelik kasıtlı bir girişimdir.
8: Fransa, İngiltere ve Kanada İsrail yerleşimlerinden gelen mallara yaptırım uygulanacağını açıklamıştı. İsrail'de tepki olarak İngiltere'nin Doğu Kudüs konsolosluğunu kapatmasını istemişti.
1: COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, New York'ta COP31 iş forumunda konuştu. Kurum, Türkiye'deki iklim zirvesinin önemine değindi. En büyük tehdit kapımızdaki iklim krizi, dedi.
9: Silah harcamalarını arttırarak kendimizi güvende hissedeceğimizi sanıyoruz. Oysa en büyük tehdit kapımızda. İklim krizi.
10: Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nin Türkiye ayağı için geri sayım başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iş dünyasına New York'ta yeşil dönüşümün önemini anlattı.
9: 12-13 Kasım'da Antalya'da düzenleyeceğimiz COP31 iş dünyası ve yatırım zirvesi burada başlayan çalışmaların aslında devamı olacaktır. New York'taki istişareleri finansmana hazır projeleri, yatırım ortaklıklarını ve somut taahhütleri Antalya'ya taşımak istiyoruz.
10: COP31'de özel sektörden kirleticileri ve karbon emisyonunu azaltmak için taahhütler beklediklerini belirtti. Kurum, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'le ortak başlattığı sıfır atık planının da dünyaya yayılması için harekete geçileceğini söyledi.
1: Kırmızı bültenle aranan 29 suçlu ve ulusal seviyede aranan 47 suçlu yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Açıklama İçişleri Bakanlığı tarafından yapıldı. Açıklamada kırmızı bültenle arananların Gürcistan, Yunanistan, Almanya, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Sırbistan ve Azerbaycan'dan Türkiye'ye getirildiği belirtildi. Hiçbir suçlu yurt dışına çıkarak izini kaybettiremeyecek ifadesine yer verilen açıklamada, milletimizin huzuruna kastedenlerin hareket alanını daraltmaya, kaçış güzergahlarını kapatmaya ve kırmızı bültenle ya da ulusal seviyede aranan şahısları ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz denildi. İzmir'in Menderes Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonu düzenlendi. 9 kişi gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında rüşvet, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma suçlarından Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek dahil 11 kişi tutuklanmıştı. Bu sabah belediyeye yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirildi. 9 kişi daha gözaltına alındı. Şüpheliler arasında tutuklu belediye başkanı İlkay Çiçek'in şoförü, kuyumcular ve çeşitli meslek gruplarından kişiler bulunuyor. Şüpheliler suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etmekle suçlanıyor. Şimdi gündemi değiştirelim. Havanın durumuna bir yer verelim. Mültenin bu bölümünde İstanbul'da gece başlayan yağış tekrar etkisini artırmaya başladı. Ayrıntıları alacağız. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan notlarıyla karşımızda. Dilek merhaba. İstanbul nasıl bir güne başladı? Senden dinleyelim.
11: Zehra, İstanbul kış havasında başladı diyebilirim. Yağmurlu ve soğuk. Şu anda İstanbul'da sıcaklık 15 derece ki İstanbul dışında Marmara geneli Ankara boyunca da 16 derece sıcaklık var. Dün akşam saatlerinden itibaren yağmur etkisini arttırdı. En fazla yağış da Şile'ye düştü. Dün akşamdan bu sabaha kadar Şile'ye metrekarede 110 kilograma yakın yağmur düştü. Yani 110 milimetrede diyebiliriz. İstanbul'un özellikle Boğaz hattında birçok ilçede de 35 kilogramın üzerinde yağış vardı. Beykoz, Sarıyer arasında da 45 kilogramın üzerinde yağış düştü. Şu saatten itibaren yağmur daha çok Boğaz hattı ve Anadolu yakasında etkili olacak. Yine aynı akşamki gibi, bugünkü gibi sağanaklar şeklinde devam edecek. Akşam saat 6'dan itibaren ise yavaş yavaş artık etkisini kaybetmeye başlayacak. Perşembe ve Cuma günü, hatta cumartesi parçalı bulutlu bir hava olacak, ancak pazar günü İstanbul ve batıya yeniden yağış gelecek ihtimal bu şekilde. İstanbul dışında tabii birçok yere de yağmur düştü.
1: Bozcaada'ya soralım. Sen hazır geçmişken oraya da soracaktım. Şimdi sen İstanbul için haftanın geri kalanını söyledin ama mesela şimdi hafta sonu özellikle merak edilir ve de başka illerde de böyle bir yağış varsa orada haftanın geri kalanında hava durumu nasıl olacak? Yağış durumu söz konusu olacak mı? Yoksa onlarda da yağış ayrılacak ve sıcaklıklar yükselecek mi? Yani o ceketler, montlar giyinmeye devam mı edilecek? Merak ediyoruz.
11: Zehra, montlar bugün için çıktı. Yarından itibaren de hava serin ama bu kadar serin değil. Yeniden 20 derece ve 20-25 derece aralığına çıkacak. Ama tabii başka yerlerde de yağış var. İşte Bozcaada'ya 80 kilogram, Sakarya tarafına 70 kilogram, oralarda da oldukça kuvvetli yağışlar vardı. Şimdi bu yağış Kocaeli, Sakarya, Karadeniz hattı boyunca devam edecek. Ankara'da tekrar bir sağanak geçişi var. Ayrıca bu akşam özellikle geceye doğru Karadeniz'e uyarmamız gerekiyor. Sinop, Samsun, Ordu, Tokat arasında yine şiddetli bir yağış olacak. O bölgede de su baskını tehlikesi var. Sonra yarınla cumartesi arasında bu yağışlar ara veriyor ama pazar günü önce batıya sonra Karadeniz'e tekrar bir yağış gelecek. Evet, Eylül ayına oldukça hareketli başladık. Soğuk hava dalgası hızlı geldi. Bir günlük ama yine de hava soğudu. Hatta şöyle bir şey var Zehra. Bu gece saatlerinden sonra sabaha doğru Kartalkaya'da kısa süre kar yağışı bile olabilecek. Çünkü soğuk bir gece olacak bu akşam kuzey hatta.
1: Dilek Çalışkan aktardı. Havanın durumu bu şekildeydi. Şimdi Sinop'tan bir haberi getireceğiz ekranlarınıza. Şiddetli yağış su baskınlarına yol açtı. Bazı caddelerde araçlar suya gömüldü. Kocaeli ve Yalova'da da sağanak sonrası benzer görüntüler oluştu. Ekranlarınıza getirelim.
3: Cadde ve yollar göle döndü. Araçlar suya gömüldü. Mahsur kalanlar oldu. Sinop'ta şiddetli yağış etkiliydi. Ayancık, Türkeli ve Gerze ilçelerinde su baskınları yaşandı. Özellikle Ayancık'ta ulaşım aksadı. Birçok yolda trafik akışı durma noktasına geldi. Sağanakla birlikte etkili olan rüzgar da tehlikeli anlar yaşanmasına neden oldu. Ayancık'a kurulan panayır alanındaki şemsiyeler ve tezgahlar uçtu. Burası da Kocaeli. Şiddetli yağışla birlikte kentin birçok noktasında su birikintileri oluştu. Yollarda trafik akışı yavaşladı. Körfez ilçesinde bir istinat duvarı yıkıldı. Yalova'da günü yağışlı geçirdi. Gün boyu aralıklarla devam eden sağanak, akşam saatlerinden itibaren etkisini yitirdi.
1: Bir de yangın haberi vermiştik sabah saatlerinde sizlere. Son durum nedir bakalım. Kastamonu'da köyde bir evde çıkan yangın diğer evlere de sıçradı. Alevlere müdahale sürüyor. Bölgedeki son durum nedir? İHA muhabiri Murat Kamber aktaracak. Şimdi bizlere Murat, yangın enerjisinin bir nebze de olsa düşürüldüğünü ifade etmiştim bir önceki yayınımızda. Bu saat itibarıyla yangın çalışmalarında durum, tablo nasıl?
12: Evet, yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı diyebiliriz. Henüz bir resmi açıklama yok ancak ekipler yangının şiddetini düşürdü ve şu anda da yanan evlere yangının söndürülmesi için müdahale ediliyor. Yangın şu an yaklaşık 5 saattir devam ediyor diyebiliriz. Ekipler dört bir yandan yangını kontrol altına almaya çalıştı ancak büyük bir rüzgar bölgede etkiliydi. Bu da yangının hızla ilerlemesine sebep oldu. Ekipler öncelikle bölgede bulunan diğer evlerin yangının sıçramasını önlemeye çalıştı ve birçok yangının metrelerce yakında olan birçok evde yangından kurtarıldı. Ancak 8 evin yandığını bu saat itibariyle ifade edebiliriz. Bazı evlerde de alevlerin sıçraması sebebiyle küçük çaplı yanmaların olduğunu belirtebiliriz. Şundan da bahsedelim. Bu köydeki dağlık ve uzak bir noktada bulunan bu köy yaklaşık il merkezine bir saat, İnebolu ilçesine de bir saat uzaklıkta mesafede bulunuyordu. Bu sebeple ekiplerin bölgeye ulaşması da güçlükle sağlandı. Ancak çok sayıda ekip yangına müdahale etti. Şu an itibariyle de söndürme çalışmalarının devam ettiğini söyleyip sözü tekrar size aktarabilirim.
1: İHA muhabiri Murat Kamber aktardı. Kastamonu'daki köy yangınında son durum şu saat itibarıyla bu şekilde. Şimdi ise İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Ankara'da göreve yeni atanan emniyet müdürleri toplantısında konuşuyor. Kulak verelim.
13: Çıkaracak personelinizi, devriyelerinizi ve operasyonlarınızı bu tabloya göre planlayacaksınız. Hangi mahallede hangi suç türünün yoğunlaştığını, hangi bölgede gençlerimizin risk altında olduğunu ve vatandaşımızın nerede kendini güvensiz hissettiğini bileceksiniz. İkincisi, yeni suç örgütlerine ve uyuşturucuyu kaynağında kurutacaksınız. Yeni nesil suç örgütleri malumlarınız bizim 2026 yılında öncelik verdiğimiz alanların başında geliyor. İkincisi de uyuşturucu çeteleriyle mücadele de yine mücadele ettiğimiz hususların başında yer alıyor. Sadece suçu işleyene değil, arkasındaki yapıya, talimat verene, silahı sağlayana, parayı yönetene ve eleman devşirene ulaşacaksınız. Özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi hedef alan yapılara karşı tavizsiz olacak. Çetelerin büyümesini beklemeden, daha filizlenirken müdahale edeceksiniz. Uyuşturucu da arz zincirini, sokak satıcısını, finansmanını ve gençlerimize ulaşma kanallarını birlikte hedefe alacaksınız. Üçüncüsü, sokağı ve dijital dünyayı birlikte değerlendireceksiniz, yöneteceksiniz. Suç artık sadece sokakta işlenmiyor. Sosyal medya, yasa dışı bahis, dijital dolandırıcılık, sanal platformlar ve suç örgütlerinin çevrim içi faaliyetlerini yakından takip edeceksiniz. Siber birimlerimiz, istihbaratımız ve operasyonel birimlerimiz koordineli çalışacak. Sokaktaki suçun dijital izini, dijital tehdidin sokaktaki karşılığını takip edeceğiz. Dördüncüsü, mahallede ve sahada olacaksınız. Emniyet müdürümüzü makamında olduğu kadar sokakta, çarşıda, okul çevresinde ve riskli mahallelerde de görmek istiyorum. Vatandaşımızı dinleyecek, muhtarlarımızla, okul yöneticilerimizle, esnafımızla ve ailelerimizle sürekli temas halinde olacaksınız. Turgutlu'da yaşanan hadise vesilesiyle özellikle altını çizmek istiyorum. Okul güvenliği konusunda son derece hassas olacaksınız. Her okulun risk durumunu ayrı ayrı değerlendirecek, okul çevresini, öğrencilerimizin geliş gidiş güzergahlarını, metruk yapıları, park ve bahçeleri ve şüpheli hareketliliği takip edeceksiniz. Silaha erişim, akran zorbalığı, tehdit ve şiddet eğilimleri ile sosyal medya üzerinden yapılan tehditleri ciddiyetle değerlendirecek, risklerin tespitinde mevzuatın verdiği yetkiler çerçevesinde siber birimlerimizi ve istihbarat imkanlarımızı etkin kullanacaksınız. İl Milli Eğitim Müdürlüklerimizle koordinasyonunuzu güçlendirecek, okul irtibat görevlilerimizin etkinliğini arttıracak, gerekli noktalarda devriye faaliyetlerini ve görünür polis varlığını güçlendireceksiniz. Tehlike okulun kapısına gelmeden tedbirimizi alacağız. Hiçbir emniyet müdürümüz bundan sonra okul güvenliğini rutin bir asayiş başlığı olarak görmemeli, değerlendirmemelidir. Çocuklarımızın güvenliği, milletimizin geleceğinin güvenliği demektir. Beşincisi, mağdurun yanında devletin gücünü ve şefkatini hissettireceksiniz. Kadına yönelik şiddet, aile içi şiddet, çocuklara karşı suçlar ve kayıp vakalarında hiçbir ihmale müsaade etmeyeceksiniz. Koruma kararlarını yakından takip edecek, tekrar mağduriyetin önüne geçeceğiz. Karakolumuza gelen her vatandaşımız devletin adaletli, ilgili ve çözüm üreten yüzüyle karşılaşacak. Suçlu karşısında devletin kudretini, mağdur karşısında ise devletin merhametini göstereceğiz. Altıncısı, devletin kudretini hukuk ve adaletle göstereceğiz. Suçla mücadelede son derece kararlı olacağız. Ancak bütün gücümüzü hukuktan alacağız. Şartlar ne kadar zor olursa olsun, hukuk bizim sınırımız, mevzuat bizim rehberimizdir. Ölçüsüz güce, kötü muameleye, ayrımcılığa, keyfiliğe ve kibre teşkilatımız içerisinde yer vermeyeceğiz.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin konuşmasının bir kısmını canlı olarak ekranınıza taşıdık. Şimdi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Siirt Havalimanı yeni terminal binası açılış töreninde konuşuyor.
14: Sivil hem resmi protokol ihtiyaçlarına uygun bir şekilde yeniledik, güçlendirdik. Neredeyse yeniden yaptık. Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle geçen cuma günü küresel bağlantı noktasında önemli bir konumu olan İstanbul Havalimanımızın 4. pistini devreye aldık. Şimdi bu büyük hamleler gibi yeni yatırımlarımızın bereketini de ülkemizin her köşesine taşımaya devam ediyoruz. Depremin ardından yeniden ayağa kalkan Malatya'mızın 2,5 milyon yolcu kapasiteli yeni terminal binasını inşallah önümüzdeki günlerde bitirerek hizmete açacağız. Yine depremde etkilenen Hatay Havalimanımızdaki yenileme çalışmalarına da yıl sonuna kadar inşallah tamamlamayı hedefliyoruz. Ve bugün bu büyük tablonun gurur verici duraklarından birinde sizlerle beraber güzel şehrimiz Siirt'teyiz. Değerli kardeşlerim, yenileme çalışmaları nedeniyle geçici olarak uçuş trafiğine kapattığımız Siirt Havalimanımızı 12 Eylül'de yeniden uçuşları açarak Siirt'in yeniden gökyüzüyle buluşmasını sağlamıştık. Bugün resmi açılışını yaptığımız Siirt Havalimanı'nın eski hali 1062 metrekare olan terminal binasını 3135 metrekareye yükselttik. Böylece giden yolcu salonunu 539 metrekareden 1500 metrekareye, yani yaklaşık 3 kat. Gelen yolcu terminalini ise, salonunu ise 195 metrekareden 640 metrekareye, VIP alanını da sadece 43 metrekare olan VIP alanını da 310 metrekareye çıkardık. İdari binalarımızı 285 metrekareden 615 metrekareye genişlettik. Bunların yanı sıra ek hizmet binalarını modernize ederek onları da yine hizmete sunmuş olduk. 7800 metre uzunluğundaki çevre güvenlik yolu ve duvarlarını projelendirerek havalimanımızın emniyet tedbirlerini de artırdık, güçlendirdik. Böylece 100 bin olan yolcu kapasitesini 250 bine çıkararak daha ferah, daha düzenli, daha konforlu ve daha güvenli bir hava ulaşım altyapısını Siirt'imize kazandırdık. Hayırlı uğurlu olsun. Siirt'imize hayırlı uğurlu olsun. Biz biliyoruz ki ilerleyen zamanda bunlar Siirt'e yetmeyecek. Onlar yetmedikçe biz daha büyüklerini, daha iyilerini Siirtli kardeşlerimize inşallah yaparak, kullandırarak hediye etmiş olacağız. Değerli kardeşlerim, bakın son 24 yılda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Siirt'e birçok yatırımı yaptık, hayata geçirdik. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Siirt'imizin ulaşım ve haberleşme altyapısına 2002'den bu tarafa 63 milyar liralık bir yatırımı hayata geçirdik. Sadece bizim bakanlık olarak. Hani Cumhurbaşkanımız diyor ya, nereden nereye? Dün Birleşmiş Milletler'de de gerçekten efsane bir konuşma yaptı. Allah ondan razı olsun. Sadece Müslümanların değil, bütün mazlumların sözcüsü konumunda hepimiz gururlandık. Allah Teala öyle bir liderle yol yürüme bizlere nasip ettiysin, ne kadar şükretsek gerçekten azdır. Bakın Siirt'imizde 2002'de sadece 7 kilometre bölünmüş yol varmış. Bugün 138 kilometreye çıkardık. Bütünlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğumuz 2 kilometreydi. Bugün yine 133 kilometreye ulaştırarak Siirtli kardeşlerimizi konforla, güvenle buluşturduk. 204 kilometrelik yolu da ayrıca sil baştan yaptık diyebiliriz. Siirt çevre yolu, Siirt şehir geçişi, Siirt Kurtalan yolu ve Siirt Havalimanı bağlantı yolu, Kozluk Baykan yolu, Batman Beşiri Kurtalan yolu, Siirt Tillo yolu ve Küçük Su Bervari yolu gibi önemli projeleri tamamlayarak hizmete sunduk. Siirt Eruh yolu projesi kapsamındaki Zarova ve Botan köprülerini de yine bitirerek hizmete açmıştık. Küçük Su Hizam Pervari yolu ile birlikte Botan Çayı üzerindeki inşa ettiğimiz Beğendik Köprüsü, Pervari'yi Bitlis ve Van'a güvenli ve konforlu bir şekilde bağladı çok şükür. Açıldığı günden bu tarafa da değerli kardeşlerim yaklaşık 2 milyon araç geçti oradan. 2 milyon. gerçekten iyi bir rakam olduğunu belirtmek isterim. Değerli kardeşlerim, Siirt'in demir yolu altyapısının gelişmesi için de çok önemli yatırımları gerçekleştirdik. Gerçekleştirmeye devam ediyoruz, edeceğiz inşallah. Tüm demir yolu ağını komple yeniledik. Şimdi de 34 kilometre uzunluğundaki Siirt-Kurtalan demiryolu projesiyle mevcut hattı Kurtalan'dan Siirt'e uzatarak il merkezimizi ulusal demiryolu ağına doğrudan bağlıyoruz. Gün içinde bu hattımızdaki
1: Evet, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun konuşmasını canlı olarak getirdik ekranlarınıza. Biz bu notlarla ikinci saatimizi de noktalıyoruz. Saat başında birlikteyiz.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Veni Vidi Göz.
2: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı, Bağdat hayata lezzet katan tat.
3: 1-1-2 Acil çağrı merkezi, acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı, acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçirdi, acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
9: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
10: Sen ne ister ister ol.
11: Reklam. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
12: Bugün Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Zonguldak, Bartın boyunca geniş alanda sel ve su baskını tehlikesi var. Tedbirli olunmalı. Ayak bileğinize kadar gelen sulara girilmemeli.
11: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
13: Mobiliz. Tek reklam.
14: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
15: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
14: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
13: Tek reklam.

0: NTV Radyo.
1: Ziraat Bankası İklim Zirvesi'ne doğru programını sunar.

0: İklim zirvesine doğruya hoş geldiniz. Bu hafta programımıza iklim krizinin turizmde tercihleri nasıl değiştirdiğiyle başlayacağız. İklim krizi, aşırı sıcaklar ve kar azlığı nedeniyle geleneksel tatil alışkanlıklarını kalıcı olarak dönüştürüyor. Aşırı sıcaklar hem tatil sezonunu hem de tatil yeri tercihlerini etkiliyor. Kar garantisi arayan tatilciler ise kayak merkezleri yerine lüks termal otellere yöneliyor. Sektördeki dönüşümü Pronto Tur Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran anlattı.
1: Çok hızlı olmasa da yavaş yavaş iklimin etkilerini biz turizmciler de hissediyoruz. Yani bir defa bazı destinasyonlarda artık daha az yağmur yağıyor. Daha rahat satabiliyoruz. Bazı yerlerde ise daha fazla soğuk oluyor. İşte oralar değişebiliyor. Örneğin Londra artık eskisine nazaran, örneğin bu geçtiğimiz içinde bulunduğumuz yılda çok daha az yağmur aldı ve giden misafirlerimiz daha keyifli döndüler. Tabii bu esasında iklim açısından çok kötü ama turizm açısından biz daha rahat sattığımız bir destinasyon oldu. Turların takvimiyle ilgili tabii, örneğin mesela şimdi Antalya'ya örnek verelim. Antalya'da Eylül, Ekim ayları, hatta neredeyse Kasım sezonun devamı olmaya başladı ve sezon uzamaya başlıyor. Yani daha aşağılar belki biraz daha az satarken belki biraz daha kuzeyleri siz daha fazla satabiliyorsunuz. Bunlar çok doğal olarak değişebiliyor ve biz turizmciler de buna ayak uydurmaya çalışıyoruz. Sürdürülebilirlik esasında en başta biz turizmcilerin dikkat etmesi gerekli olan konulardan bir tanesi. Karbon ayak izinde işte hem havayolu şirketleri hem biz tur operatörleri elimizden geldiğince hassas davranmalıyız. Ne kadar hassas davranabiliyoruz? Tabii o da çok ciddi bir şekilde düşünülmesi gerekiyor. Çünkü çok ciddi bir şekilde hakikaten iklim değişikliği sorunlu bir şekilde ilerliyor. Bizler de elimizden geldiğince artık, çünkü global şirketler bu konuda ciddi tedbirler almaya başladılar. Biz de Türkiye'de daha fazla, eskisine nazaran daha fazla dikkat ediyoruz. Önümüzde Antalya'da COP31 var, Dünya İklim Zirvesi. Bizim de oradan alacağımız bazı dersler olacaktır diye düşünüyorum.
0: Nepal ile Tibet arasındaki sınır hattında 26 Ağustos günü bir kaya buz kütlesinin kopmasıyla büyük bir felaket yaşanmıştı. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Faruk Kaya'dan buzulların hızla küçüldüğü Ağrı Dağı içinde uyarı geldi. Kaya bölgede geçmişte yaşanan felaketleri hatırlattı.
2: Nepal'de yaşanan felaket gözleri Ağrı Dağı'na çevirdi. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Faruk Kaya, Ağrı Dağı'nın zirvesini örten Takye bozulunda da Nepal'dekine benzer bir daralma yaşandığını söyledi. Kaya 1900'lü yılların başında yaklaşık 15 kilometre kare olan bozul alanının günümüzde yapılan uydu ölçümleriyle 5 kilometre kareye kadar düştüğünü açıkladı. Kaya, Ahura Vadisi'nin 1840'tan bu yana sessiz kalmadığını da belirtti.
3: Ahura Vadisi geçmişten günümüze zaman zaman bu olaylar tekrarlamakta. Mesela 1921'de aynı olay yine meydana gelmiş. Buzulların erimesiyle birlikte vadide sel hareketi meydana gelmiş. Sellere bağlı olarak da işte çamur akmaları oluşmuş. Aynı şey yine 1926 yılında tekrarlamış.
2: Olayın mekanizmasının bilim insanları arasında hala tartışıldığını ifade eden Kaya uyarılarda bulundu.
3: Kar ve buzulların bulunduğu yüksek dağlık alanlar zaman zaman meydana gelen tetikleyici hareketler sonucunda harekete geçebilir ve çeşitli felaketlere yol açabilir.
2: Nepal'de Tibet arasındaki sınır hattında 26 Ağustos günü bir kaya buz kütlesinin kopmasıyla yaşanan sel felaketinde can kaybı 1000'i geçmişti. Kayıp 5000'e yakın kişi ise hala aranıyor.
0: 2026 yılı Avrupa için son derece zorlu bir yaz oldu. Bu yıl üye ülkelerde orman yangınlarında yaklaşık 700 bin hektarlık alan yandı. Bu durum vatandaşların sağlığı ve refahının yanı sıra işletmeler ve tarım üzerinde de önemli zararlara neden oldu.
4: Yüz binlerce hektarlık orman yandı. Avrupa'da bu yaz kırmızı alarm verildi. 2026 yılı Avrupa için zor geçiyor. Kıtada iklim değişikliğinin etkisi giderek hissediliyor. Birçok bölgede orman yangını riski var. AB Komisyonu kriz yönetiminden sorumlu üyesi Hadia Lahbib, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda konuştu. Gündeminde yangınlar vardı. Şu ana kadar 700 bin hektarlık alanın yandığını bildirdi. 16 üye ülkede ulusal yangın ortalamasının üzerine çıkıldı. Lahbib, yangınların vatandaşların sağlığı ve refahı üzerinde olumsuz etkileri olduğunu dile getirdi. Tek sorun o da değil. Tarımsal alanlar ve işletmeler de tehdit altında. İklim kaynaklı tarımsal kayıplar Avrupa Birliği'nde yıllık yaklaşık 28 milyar euroluk kayba neden oluyor. Bu da tarımın en fazla baskı altında bulunan sektörlerden biri olduğunu gösteriyor. Lahbib, aşırı hava olaylarıyla mücadele etmenin en iyi yolunun önlemek ve hazırlıklı olmak olduğunu vurguladı. Bu nedenle dayanışma içinde işbirliğiyle çalışmak gerektiğini söyledi. AB Konseyi dönem başkanı Thomas Barney ise ateş ve suyun gücü dünyaya büyük felaketler yaşattı dedi. Bu yaz kıtamızda şimdiye kadarki en sıcak yaz oldu ve Avrupa'nın her yerinde sıcaklık rekorları kırıldı, ifadelerini kullandı. Sıcak hava dalgalarının ve sellerin tekrar tekrar yaşanmasının korkunç sonuçları olabileceğine dikkat çekti. Yaptıklarımızı artırmalı ve bunlara hazırlıklı olmalıyız diye konuştu.
0: Antalya'nın ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı yani COP31 için hazırlıklar sürüyor. Zirvede master partner olarak yer alan Türk Telekom, küresel dijital dönüşüm ve teknoloji destekçisi olarak organizasyonun teknoloji altyapısını uçtan uca üstleniyor.
5: Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek. Bu kapsamda dev organizasyona yönelik hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Organizasyonda Türk Telekom'sa üst düzey sponsorluk kategorisi olan Master Partner olarak yer alacak. Küresel dijital dönüşüm ve teknoloji destekçisi olarak organizasyonun teknoloji altyapısını uçtan uca üstlenecek. Bu çerçevede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin'i kabul etti. Görüşmede Bakan Kurum, zirvenin düzenleneceği alanda hazırlıklarını sürdüren Türk Telekom ekibiyle canlı görüşme gerçekleştirdi. Organizasyon alanındaki fiber internet, mobil iletişim ve dijital dönüşüm çalışmalarındaki son durum hakkında bilgi aldı.
6: İklim değişikliğiyle mücadeledeki kararlılığımızı tüm dünyaya duyuracağımız bir organizasyona ev sahipliği yapacağız. Bu anlamda oraya gelen misafirlerimizin 100 bin aşkın ziyaretçinin Türk Telekom kanalıyla doğru düzgün iletişimde bulunması gerçekten çok değerli.
5: Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, COP31'de yer almaktan büyük memnuniyet duyduklarını söyledi. Güçlü dijital altyapımızı ve teknolojik birikimimizi COP31'in hizmetine sunarak bu önemli organizasyonun dijital ve teknolojik omurgasını oluşturacağız dedi.
0: İş dünyası COP31 için New York'ta buluştu. Toplantı New York İklim Haftası kapsamında Bloomberg Green New York programının açılış etkinliği olarak yapıldı. Türkiye'yi COP31 İş Forumu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu temsil etti. Toplantıya uluslararası iş dünyasından 300'den fazla üst düzey yönetici katıldı. Sabancı Holding, Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'nın elektrifikasyon partneri oldu. Antalya Valiliği ile Öz Yazıcı İnşaat arasında COP31 Antalya evinin tadilat çalışmaları ve iç donanımının sağlanmasına yönelik işbirliği protokolü imzalandı.
7: Cevap programıyla daha karşınızdayız. Merhabalar, ben NTV Meteoroloji editörü Dilek Çalışkan. Bugünkü konumuz çok ilgi çekici, çok önemli bir konu. Alplerden bahsedeceğiz. Bilinen adıyla yosunlardan. COP31 yaklaşırken küresel iklim kriziyle mücadelede Alplerin çok büyük bir önemi var. Bugünkü konuğumuz İstanbul Medeniyet Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Başkanı Profesör Doktor Turgay Çakmak. Hoş geldiniz.
8: Hoş bulduk. Teşekkür ederim davetiniz için.
7: Alpler solduğumuz oksijenin %50'sini karşılıyor. Ayrıca karbon yutağı konusunda da çok önemli. Ormanlar kadar karbondioksiti yutuyorlar. Yani temizleme görevini sağlıyorlar. Siz de Antarktika'dan o bölgenin alplerini ülkemize getirip araştırma yaptınız. Bu araştırmaların sonucu nedir? Bu alplerden hangi alanlarda faydalanabiliriz? Yaşamımıza nasıl entegre edebiliriz?
8: Aslında söze şöyle başlamak lazım. Bugün karada gördüğümüz bütün bitkiler aslında alplerin bir grubundan evrimleşmişlerdir. Alpler tıpkı bitkiler gibi fotosentez yapabilen bitkisel organizmalardır. On binlerce türü mikroskopla gözlenebiliyor.

0: ekosistemi yok. Orada da tüm canlılığı besleyen ana üretici grubu algler ve özellikle mikroskobik su yosunları. Biz de 4. Ulusal Antarktik Seferi'ne katıldığımızda projemiz, ana görevimiz, ülkemizin Ulusal Antarktik Bilim Üssü'nün kurulacağı adanın mikroskobik su yosunun çeşitliliğini belgelemekti. Bu projeyi gerçekleştirdik. Ancak sadece orada da bırakmadık. Buradaki su yosunları genomik olarak karakterize ettik ve öne çıkan özelliklerini değerlendirdik. Literatür taramalarını yaptık. Öne çıkan özellikleri UV koruyucu ham madde üretme potansiyelleriydi. Şu anda bu mikroskobik su yosunlarından UV koruyucu ham madde üretip ekonomiye sunma konusunda hazırız.
1: Peki alpleri yaşamımıza nasıl entegre edebiliriz? Hangi alanlarda kullanabiliyoruz? Tıpta, sağlıkta, enerjide nasıl kullanabiliriz?
0: Aslında bitkilerden ürettiğiniz, bitkileri kullanarak ürettiğiniz birçok şeyi alpleri kullanarak da üretebilirsiniz. Bunlar atık su arıtma testlerine entegre edildiklerinde şunu görüyoruz. Alp büyük kütlesi elde ediyorsunuz. Alpler bu azot ve fosforu tüketerek büyüyorlar. Hem daha temiz su elde etmiş oluyorsunuz, deşarj suyu, hem de alp büyük kütlesi elde etmiş oluyorsunuz. Bu alp büyük kütlesini kurutarak hayvan gıdası olarak değerlendirilebilir. Veya bitkiler için gübre olarak değerlendirilebilir. Hatta biyobozulu plastikler üretebilirsiniz. Hatta örneğin havasız sindirme reaksiyonlarıyla biyoyakıt da elde edebilirsiniz. Dolayısıyla hem mevcut durumda, günümüzde veya gelecek nesillere ucuz protein kaynağı sunmak için önemli adaylardır. Enerji üretimi de üretimi için alplerde önemli birer aday olarak hazır bekliyor. Dolayısıyla yalnızca gıda değil, yalnızca biyoaktif materyal eldesi değil, yalnızca çevre sorunları değil, aynı zamanda enerjiye de potansiyel çözümler sunan hayati varlıklardan bahsediyoruz.
1: Binaları alp sistemleriyle kaplarsak bunun çevre, doğaya faydaları neler olacaktır?
0: Öncelikle herhangi bir yeşil alan kullanmıyorsunuz, ilave yeşil alan oluşturmuş oluyorsunuz. Yine su bazlı hava filtre sistemiyle donatmış oluyorsunuz. Aynı zamanda bu sistemlerdeki mikroskobik su yosunları yine karbondioksit tüketip oksijen hediye ediyorlar. Dolayısıyla karbon yutak noktaları oluşturmuş oluyorsunuz. Bir de bu sistemler sıfır atık ilkesiyle çalışıyor. Belli bir süre yetiştikten sonra sistem içerisindeki mikroalp çözeltisinin bir kısmını civardaki bitkiler için peyzaj gübre olarak değerlendirebiliyorsunuz. Ve 12 ay sürekli olarak çalışabilme potansiyeline sahip sistemler bunlar. Sürdürülebilir sistem.
1: Ayrıca gelen güneş ışığını yeşil bölgeler asfalta göre daha fazla geri yansıttığı için o bölgenin daha serin kalmasını da sağlıyor.
0: Evet tabii, yani hem buna son ilave olarak da kendi kendine yeten ve estetik sistemler olduğunu da eklemem gerekir.
1: Alpler nasıl yetiştirilir ve ülkemizde yetiştirebilir miyiz?
0: Ülkemiz coğrafik yapısı itibariyle alp üretimi için potansiyel bölgeler barındırıyor. Akdeniz, Marmara ve Ege bölgesinde özellikle bol güneş ve geniş çorak arazilerimiz var. Deniz kenarlarına uygun bölgelere konumlandıracağımız alp üretim tesisleriyle hem alplerden, bu denizel mikroalplerden pigmentler ve kozmetik sektörde kullanılabilecek katma değerli ürünler üreten küresel bir merkeze dönüşme potansiyeline sahip bölgeler oluşturabiliriz.
1: Programımıza katkınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum.

0: Ziraat Bankası İklim Zirvesi'ne Doğru programını sundu.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
2: Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
3: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.

0: İstanbul'da bugün dışarıda işleri olanları uyaralım. Dışarıda olmak için uygun bir gün değil. Gün boyu öğleden önce ve öğleden sonra farklı ilçelerde olmak üzere şiddetli yağış beklendiğinden bu durum trafikte ciddi yoğunluğa neden olabilecek. Ayrıca alt geçitlerde ve zemin katlarda su baskınları da oluşabilir. Birden kışa dönen bir hava da var, sıcaklık 15 dereceye inecek. Her mevsimde,
1: her havada. Çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
2: Reklam.
3: Kılıçoğlu çatınız her mevsim sağlam. Çatıda 100 yıllık deneyim modern çözümlerle buluşuyor.
4: Her mevsimde, her havada.
5: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
6: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Ne olur, eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
5: Merhabalar. Kızılcık deyince önce bir tadına bakalım. Şimdi kızılcık aslında daha çok işte böyle reçel, murabba, marmelat, hatta jöle, eskiden jöle derdik. Onun yapımında geçerli. Şerbeti yapılıyor tabii. Özellikle rengiyle ama böyle hafif de bir buruk tadıyla gerçekten de çok cazip. Şimdi hafif bir buruk tadı derken hakikaten kızılcığın ağzı buran bir yapısı vardır. Böyle birazcık insanın dilini kurutur, damağını kurutur. O içindeki tanen maddesinden dolayı. Yani tanen aslında o ağızdaki suları çekiyor ve biraz ağzı kurutuyor. Dolayısıyla böyle sulu hoşaflarda, şerbetlerde kızılcık son derece iyi sonuç veriyor. Ama böyle meyve olarak tek başına yemek için birazcık böyle ağzı buran bir yapısı var. Onun için aslında çok sevilmesine rağmen, hatta zamanında Topkapı Sarayı'nda helvahaneye bile kurusu alınıyormuş demiştik. Hoşaflardan reçellere, marmelatlara kadar pek çok yerde kullanılmasına rağmen öyle tane tane yenen bir meyve değil. Ama kızılcığın bu farklı özellikleri onu işte özellikle bu reçelcilik olayında çok önemli bir konuma getirmiş. Reçelcilik derken ben kızılcığın özellikle jölesinden bahsetmek istiyorum. Çünkü kızılcıkta çok yoğun miktarda pektin maddesi var. Pektin maddesi nedir? Aslında bazı meyvelerde çok az var. İlk sonbahar elmalarında ve özellikle de daha sonra ayvada çok yoğun olan bir malzeme. O da jölelenmeyi sağlıyor. Pektin maddesini elde etmek için şimdi endüstriyel olarak reçel yap falan diye poşetlerde de satılıyor. Genellikle ayva özü, elma özü falan kullanılır. Meyve kaynatıldığında doğal olarak ortaya çıkar ve tekrar şekerle birleştirilip kaynatıldığında ise jölelenmeyi sağlar. Şimdi kızılcıktan da jöle yapmak istiyorsanız kızılcığı mümkün olduğu kadar da çok aşırı olgun dağılmış olanlarından değil de ham olanlarından seçin. Birazcık böyle ham cana, diriliğini hala koruyan kızılcıkları şöyle 2-3 parmak geçecek kadar suda haşlayın. Şimdi kızılcık böyle ancak pırtlayacak, yani üstünde bir çatlak oluşacak ama asla dağılmayacak. İşte o kıvamdayken bütün o kızılcıkları bir bezle bir tencerenin üstüne oturtun ve kendi kendine adeta damlaya damlaya süzülmesini sağlayın. Şimdi o kızılcık etini, yani üstte kalan haşlanmış kızılcığı kevgirden geçirip püresini çıkartabilirsiniz ve eşit miktarda şeker ekleyerek tekrar bir kaynatarak harika bir marmelat yapabilirsiniz. Birazcık da limon suyu elbette. İstediğiniz içine baharatları da koyarsınız. Mükemmel bir marmelat olur. Süzdüğünüz su var ya, işte o jöle yapmak için ideal. Burada dikkat etmeniz gereken 3 ölçü suya en az 2 ölçü şeker. Tabii ki eşit de koyabilirsiniz. O şekerliliği nasıl istediğinize bağlı. Yani daha tatlı seviyorsanız 3 ölçüye en az 2 ölçü şeker koymanız lazım ki jölelenme sağlanabilsin. Bunu tekrar kaynatın. İyicene böyle bir kıvam alıp da artık koyulma belirtisi gösterince şöyle bir test yapabilirsiniz. Soğuk bir çay tabağına şöyle birazcık koyun. Bakalım hafif böyle donuyor mu? İşte o zaman tamam demektir. Pektinin etkisini göstermesi için yarım limon suyu veyahut da birazcık eritilmiş limon tuzu da kattığınız zaman jölelenmeniz tamamlanır. Güzel güzel sterilize kavanozlara, cam kaplara koyun. Kızılcık şerbeti görünümünde bir jöle hazır. Afiyet olsun, hoşça kalın.
4: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la acı tatlı mayhoşu sundu.
6: NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz.
7: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
8: Ülkenin batısı soğurken doğusu hala sıcak. İstanbul'da şiddetli yağış nedeniyle su baskını tehlikesi var. Gök gürültüsü de oluşacak. Sıcaklık 15-16 dereceye iniyor. Ankara yağmurlu. İzmir ve Antalya'da gök gürültülü sağanak geçişi olacak. Bursa'da yağış öğleden sonra şiddetli. Ankara 20, İzmir 22, Bursa 16, Antalya 28 derece. Marmara'da öğleden önce Tekirdağ, Çanakkale kesiminde, öğleden sonra Sakarya, Kocaeli bölümünde şiddetli yağacak yağmur nedeniyle tedbirli olunmalı. Sıcaklık 15-17 dereceye iniyor. İç Anadolu'da Eskişehir-Konya hattında sağanak yağış var. Sivas-Kayseri bölümünde yağış perşembe daha kuvvetli. Eskişehir 19, Kayseri 29 derece. Ege'de Manisa-Afyonkarahisar kesiminde kuvvetli yağmur bekleniyor. Manisa'da sıcaklık 20, Muğla bulutlu 26 derece. Akdeniz'de kısa süreli sağanak geçişi olacak. Adana ve Mersin 30 derece. Karadeniz'de öğleden sonra Zonguldak-Bartın kesiminde gece Kastamonu-Sinop-Ordu arasında yağış çok şiddetli. Bolu 17, Samsun 26 derece. Doğuda kuzey kesimler daha bulutlu. Erzurum 26, Malatya 30 derece. Güneydoğu az bulutlu. Gaziantep 29, Diyarbakır 34 derece.
7: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
9: Şehir kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.
10: NTV Radyo. Saat 12.
8: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Yeni bir gelişmeyle başlıyoruz bu saate. İstanbul'da Adalar Belediyesi AK Parti'ye geçti. Adalar Belediye Başkanı Medine Pamuk'un sağlık sorunları gerekçesiyle görevinden istifa etmesinin ardından yeni başkan vekilini belirlemek için bugün belediye meclisi toplandı. Seçimi AK Parti'nin adayı Kemal Türk Yılmaz kazandı. Ayrıntıları NTV muhabiri Osman Terkan'dan alacağız.
11: AK Parti grubunun adayı Kemal Türk Yılmaz oldu Zehra. Bugün seçim günüydü ve bu sonuçla birlikte de başkan vekilliği koltuğu artık AK Parti'ye geçmiş oldu. Şimdi süreç uzun zamandır devam ediyor aslında. Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. 23 Haziran'da cezaevine gönderilmişti. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve rüşvet alma suçlaması vardı hakkında ve İçişleri Bakanlığı tarafından da görevinden uzaklaştırılmıştı. Akpolat'ın tutuklanmasının ardından Adalar Belediye Meclisi 27 Haziran'da başkan vekilini belirlemek üzere toplanmıştı ki o gün Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Medine Pamuk dördüncü turda yine 5 oy alarak başkan vekili seçilmişti. Başkan vekilliği koltuğuna oturmuştu. Ancak geçtiğimiz süreçte 14 Eylül'de Medine Pamuk sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden istifa etti. Tabii Pamuk'tan boşalan başkan vekilliği koltuğu için bir seçim süreci başladı ki geçtiğimiz günlerde seçim için salt çoğunluk sağlanamamıştı. Yani Cumhuriyet Halk Partili meclis üyelerinin toplantıya katılmaması nedeniyle de seçim bugüne ertelenmişti. Sabah saatlerinde başladı seçim heyecanı ve seçime AK Parti grubunun grubu adına Kemal Türk Yılmaz katıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Aytül Ekşiyan'dı. İlk turu AK Parti adayı kazandı. 9 oyun 5'ini aldı Kemal Türk Yılmaz. İkinci turda eşitlik oldu. Bir oy geçersiz sayıldı ve bunun üzerine de yani üçüncü tura geçmeden önce de bir gerginlik çıktı salonda. Hem Cumhuriyet Halk Partiler hem yeni partililer karara, yaşananlara itiraz ettiler ve tartışma sonrasında da salonu terk ettiler. Devam eden turlarda Cumhuriyet Halk Partiler oy kullanmadı ve AK Parti adayı Kemal Türk Yılmaz seçimi kazanmış oldu. Böylelikle İstanbul Adalar Belediyesi Başkan Vekili AK Parti grubunun adayı Kemal Türk Yılmaz oldu ve koltukta başkan vekilliği koltuğu da AK Parti'ye geçti. Şunu da belirtelim, tabii tartışma çıktı, gerginlik çıktı dedik. Yeni parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve beraberindekiler de oradaydı ve onlar da karara itiraz edeceklerini duyurdu.
8: Ayrıntıları Osman Terkan'dan aldık. İstanbul'da Üsküdar Belediyesi'ndeki başkan vekilliği seçimi öncesi tutuklanan başkan yardımcısı Amine Cansu Çelik ev hapsi şartıyla tahliye edildi. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından belediyede iki kez başkan vekilliği seçimi yapıldı. Seçimde belediyenin yönetimi CHP'den AK Parti'ye geçti. Bu süreçte belediye başkan yardımcısı Amine Cansu Çelik de 5 Eylül'de tutuklandı. Tutukluluğa yapılan itiraz sonrası Çelik ev hapsiyle tahliye edildi. İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyon düzenlendi. 9 kişi gözaltında. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında rüşvet, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma suçlarından Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek dahil 11 kişi tutuklanmıştı. Bu sabah belediyeye yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirildi. 9 kişi daha gözaltına alındı. Şüpheliler arasında eski belediye başkan vekili, imar ve planlama birimlerinde görevli teknik personelle özel kalem müdürü de bulunuyor. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dün lise yakınında düzenlenen silahlı saldırıda 3'ü ağır 11 öğrenci yaralanmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 9'a yükseldi. Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, Turgutlu ilçesinde incelemelerde bulundu. Gözaltı sayısının 9'a yükseldiğini açıkladı. Şüpheliler arasında zanlıya fişek satan av bayisi sahibi de var. Yaralıları ziyaret eden bakan yardımcısı durumu ağır olan 3 çocuğun sağlık durumunun iyiye gittiğini, 2 öğrencinin ise taburcu edildiğini açıkladı. Hafif yaralanan 6 öğrencinin tedavisi sürüyor. Soruşturmada saldırganın geçmişi ve olay öncesine dair ayrıntılar da ortaya çıktı. Saldırı sırasında 3 fişek kullanan zanlı okula 80, 90 ve 110 metre mesafedeki noktalardan öğrencilere doğru ateş açtı. Saldırıda kullanılan anneannesine ait tüfekle yaklaşık bir ay önce atış talimi yaptığı belirlenen zanlının fişekleri ise anneannesinden aldığı parayla temin ettiği saptandı. Olay öncesinde cep telefonunu sıfırladığı belirlenen zanlının dijital materyallerindeki verilerin kurtarılması için başlatılan teknik inceleme sürüyor. Kırmızı bültenle aranan 29 suçlu ve ulusal seviyede aranan 47 suçlu yakalanarak Türkiye'ye getirildi. İçişleri Bakanlığı açıklamasında kırmızı bültenle arananların Gürcistan, Yunanistan, Almanya, Fransa, Amerika, Birleşik Krallık, Sırbistan ve Azerbaycan'dan Türkiye'ye getirildiği belirtildi. Hiçbir suçlu yurt dışına çıkarak izini kaybettiremeyecek ifadesine yer verilen açıklamada milletimizin huzuruna kastedenlerin hareket alanını daraltmaya devam ediyoruz denildi. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edilen 131 fonun yatırımcı sayısına ilişkin açıklama yaptı. Merkezi kayıtlara göre bu fonlardaki yatırımcı sayısı 455.758 kişi. Yapılan açıklamada piyasanın sağlıklı işleyişi, yatırımcılarımızın haklarının korunması ve piyasa güveninin sürdürülmesi konusunda kurulumuz görev ve sorumluluklarını kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir denildi. Bu arada fon soruşturmasında gözaltına alınan Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'le bu kuruluşta yer alan yöneticilerden Emre Alkin, Kerem Alkin, Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan dün akşam çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
10: NTV Radyo.
8: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta ABD Başkanı Donald Trump ve Körfez ülkelerinin liderlerinin de yer aldığı İran konulu toplantıya katıldı. Trump, Erdoğan hakkında övgü dolu sözler kullandı. Gazze'de barışı bu masanın etrafındaki liderlerle sağladık dedi.
12: Tam olarak bir yıl önce uluslarımız Birleşmiş Milletler çatısı altında bir araya gelmiş ve Gazze'deki kanlı savaşı nasıl sona erdirebileceğimizi konuşmuştuk. Ve yine neredeyse aynı yüzlerle birlikteyiz. Burada Türkiye'den dostumla da bir aradayız. Gerçekten çok çetin biri. Ona bulaşmasınlar. Umarım bunu doğru çevirirler. Umarım iyi bir tercümanımız vardır. Ama gerçekten fantastik, harika birisi. Öyle değil mi dostum? Gazze'deki savaş devam ediyordu ve ucu bucağı görünmüyordu. Ve sizin yardımlarınızla o gün ulaştığımız tarihi barış anlaşmasıyla yüz binlerce kişinin hayatını kurtarmış olduk. Tabii ki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de 20 maddeli ortak barış planımızı da oy birliğiyle onayladı. Barış Kurulu da muhteşem bir iş çıkardı. Buradaki uluslara da teşekkür etmek istiyorum. Zira milyarlarca dolar yardımda bulundular. Gazze'yi yeniden ayağa kaldırmak için, Gazze halkına yardım etmek için, her şeyin ötesinde insanlara yardım etmek için.
8: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Gazze'deki duruma dikkat çekti. İsrail'in insani yardıma engel olduğunu söyleyen Macron, yaşananlardan utanç duyduğunu söyledi.
12: Gazze konusunda harekete geçmezsek güvenilirliğimizin ne değeri kalır ki? Bazıları barışın sağlandığını iddia ediyor. Ancak bu durum insani yardım sevkiyatlarının önünü açmadı. Bu hepimizi utandıran bir manzaradır.
13: Nisan ayında görev süresi dolacak olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda son kez hitap etti. Macron'un gündeminde Gazze vardı. Barış ilan edilmesine karşın bölgeye insani yardımların ulaştırılmasının engellenmesini utanç verici olarak nitelendirdi. Savaş suçlarının endüstri haline geldiğini söyleyen Emmanuel Macron, barbarlık çağına girdik diye konuştu. Batı Şeria'daki duruma da dikkat çekti.
14: Des droits légitimes du peuple palestinien à exister.
12: Batı Şeria'da her gün ihlaller görüyoruz. Peki ne için? Hamas zaten Batı Şeria'da hiçbir zaman çok aktif değildi.
14: À laquelle nous sommes attachés, existence à laquelle nous sommes attachés.
13: Lübnan ve Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana olduklarını söyleyen Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni hedef alan sözlerine de yanıt verdi.
14: Les défendre en matière d'énergie.
12: Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin merkezi rolüne destek olmayı sürdüreceğiz. Birilerinin oluşturmaya çalıştığı bu yeni cezasızlık düzenini kabul edemeyiz.
13: Birleşmiş Milletler'de reform çağrılarına katılan Fransa Cumhurbaşkanı, Güvenlik Konseyi'nin daha etkin olabilmesi için yeni üyelere ve bölgelere açılması çağrısında bulundu.
8: Ürdün Kralı 2. Abdullah, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu konuşmasında İsrail'in yayılmacı politikalarını eleştirdi, Tel Aviv yönetiminin hukuka aykırı hareket ettiğini söyledi.
15: Başkan Trump, bu savaşı sona erdirmek için bir yol izlenmesi adına büyük çaba gösterdi. Ancak İsrail hükümeti sürekli olarak hedef çıtasını yükseltmeye, sivil altyapıya yönelik saldırılarına ve yıkımlarına devam etmeye, geri çekilmeyi reddetmeye ve Filistinlileri Gazze'nin neredeyse sadece üçte birine sıkıştırmaya devam ediyor. Bize İsrail'in hukukun üstünlüğüne dayalı bir ülke olduğunu garanti ediyorlar. Oysa sahada olanlar bunun aksini söylüyor. İsrail hükümetinin iştahı artık bölgesel bir tehdit haline geldi. Ve bugün Suriye bir uyarı niteliğinde. Uluslararası toplum çoğu şeyi görmezden gelmeyi seçiyor. Hesaplı adımlarla İsrail ne kadar ileri gidebileceğini test ediyor. Ve uluslararası toplum her bakışını kaçırdığında İsrail sınır hatlarını ve yasal sınırları aşarak daha da ileri gidebileceğini öğreniyor.
8: Karadeniz'de ticaret durma noktasına geldi. Gemiler limanlara demirledi. Türkiye'nin tahıl stokunda şimdilik problem yok. Hasat yüksek ancak kış aylarından sonra tedarik sorunu doğabilir.
16: Karadeniz'de sevkiyatlar durdu. Kış ayları için tahıl tedariki endişesi doğdu. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş bir süredir denize sıçradı. Hasar gören gemi sayısı 300'e yaklaştı. Sigorta şirketleri yayınladıkları duyurularda Karadeniz'deki gemiler için bildirim zorunluluğu getirdi. Fiyatları arttırdı.
17: Karadeniz'den yapılamayan sevkiyatı diğer lojistik yollardan yapılmaya çalışılıyor. Ama bunların hepsinin aktive edilmesi durumunda dahi %50'ye ulaşması zor gözükmekte.
16: Bölgedeki durum emtia fiyatlarında artışa neden oluyor. Dünyada bu yıl buğday %41, pamuk %28, fasulye %26 ve mısır %22 zamlandı. Türkiye'de şu ana kadar krizin etkisi hissedilmedi. Çünkü hem hasat dönemi hem de rekolte ortalamanın üzerinde. Ancak yeni yıla doğru stok problemi oluşabileceği belirtiliyor.
17: Korkmalı mıyız? Bugüne kadar korkmadık. Burada bizim neden korkmadık? Çünkü şundan dolayı ürün var. Ürün arzı söz konusu. Ürünün üretildiği hasattan yeni çıktığımız dönemdeyiz. Dolayısıyla kış aylarına kadar stok problemi birçok ülkede yok.
8: Motorine indirim geliyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu gece yarısından geçerli olmak üzere motorinin litresinde 5 lira 57 kuruş indirim gerçekleşecek. İndirim sonrası İstanbul'da motorinin litresi 90 lira 86 kuruşa, Ankara'da 91 lira 87 kuruşa, İzmir'de 92 lira 26 kuruşa gerileyecek. Benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor. İstanbul dün akşamdan bu yana yağmurun etkisinde, yağışın önümüzdeki dakikalarda şiddetini artırması bekleniyor. Buna paralel sıcaklık da düştü. Ayrıntılı hava tahminini NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan'dan alalım.
18: İstanbul kış havasında başladı diyebilirim. Yağmurlu ve soğuk. Şu anda İstanbul'da sıcaklık 15 derece ki İstanbul dışında Marmara geneli Ankara boyunca da 16 derece sıcaklık var. Dün akşam saatlerinden itibaren yağmur etkisini arttırdı. En fazla yağış da Şile'ye düştü. Dün akşamdan bu sabaha kadar Şile'ye metrekarede 110 kilograma yakın yağmur düştü. Yani 110 milimetrede diyebiliriz. İstanbul'un özellikle Boğaz hattında birçok ilçede de 35 kilogramın üzerinde yağış vardı. Beykoz, Sarıyer arasında da 45 kilogramın üzerinde yağış düştü. Şu saatten itibaren yağmur daha çok Boğaz hattı ve Anadolu yakasında etkili olacak. Sağanaklar şeklinde devam edecek. Akşam saat 6'dan itibaren ise yavaş yavaş artık etkisini kaybetmeye başlayacak. Perşembe ve Cuma günü, hatta Cumartesi parçalı bulutlu bir hava olacak. Ancak Pazar günü İstanbul ve Batı'ya yeniden yağış gelecek. İhtimal bu şekilde. Montlar bugün için çıktı. Yarından itibaren de hava serin ama bu kadar serin değil. Yeniden 20 derece ve 20-25 derece aralığına çıkacak. Ama tabii başka yerlerde de yağış var. Bozcaada'ya 80 kilogram, Sakarya tarafına 70 kilogram. Oralarda da oldukça kuvvetli yağışlar vardı. Şimdi bu yağış Kocaeli, Sakarya, Karadeniz hattı boyunca devam edecek. Ankara'da tekrar bir sağanak geçişi var. Ayrıca bu akşam özellikle geceye doğru Karadeniz'i uyarmamız gerekiyor. Sinop, Samsun, Ordu, Tokat arasında yine şiddetli bir yağış olacak. O bölgede de su baskını tehlikesi var.
8: Konut fiyatlarında artış devam ediyor. Türkiye genelinde ortalama fiyat 5 milyon lirayı geçti. İstanbul'da ise 7 milyon liraya aştı. Fiyatların son bir yılda en çok arttığı ilse Ankara oldu.
16: Fiyat son bir yılda %23 arttı. Konutta ortalama fiyat 5 milyonu aştı. Emlakçet'in Ağustos ayı raporuna göre Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 42.488 liraya ulaştı. Ortalama konut satış fiyatı ise 5 milyon 311 bin lira olarak kaydedildi. Fiyat yükselişi sürdü ancak enflasyonun altında kaldı. Fiyat artışında Ankara %28,2 ile ilk sırada yer aldı. Kocaeli %27,8'de ikinci, İstanbul %27,2 ile üçüncü oldu. Onları %24,9'da Antalya ve %24,8'de Elazığ izledi. İstanbul artışta üçüncü olsa da satış fiyatında ilk sırada. Kentte ortalama konut fiyatı 7 milyon 359 bin lira. Son bir yılda fiyat 1,5 milyon liraya yakın arttı. İstanbul'u 6 milyon 547 bin liralık satış fiyatıyla İzmir, 6 milyon 132 bin liralık fiyatıyla Antalya takip ediyor. Ortalama fiyat Ankara'da 5 milyon 132 bin, Bursa'da 4 milyon 737 bin lira.
8: Kişisel verilerin yasa dışı biçimde ele geçirilmesine yönelik soruşturmayla ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Soruşturmanın odağındaki 6 hukuk bürosunun neredeyse 5 trafik kazasından birinde taraf olduğu anlaşıldı. Bu yolla elde edilen haksız kazanç tutarı ise 16 milyar liraya yakın.
19: Kaza geçiren vatandaşların telefon numaralarını ele geçirip defalarca arıyor, vekalet vermeye ikna ediyorlardı. Ardından da bu vekaletle sigorta şirketlerinden tazminat alıyorlardı. Haksız yolla 15,6 milyar lira kazanç elde ettiği öne sürülen kurum ve kişilere soruşturma açıldı. 4 ayrı şehirde 6 hukuk bürosu ve 20 şirkete baskın düzenlendi. Olayla bağlantılı 825 kişi tespit edildi.
20: 2025 yılı karayolları trafik istatistiklerine baktığınızda ülkemizde toplam 1,5 milyon trafik kazası oluşmuş ve bu 1,5 milyon kazanın yaklaşık 1 milyon 250 bini maddi hasarlı trafik kazası. Neredeyse her 5 kazadan 6 kazadan birisinin söz konusu bu soruşturma dosyasında iddia edilen hukuk büroları tarafından alınmış olabileceğini öngörüyoruz. Bu söz konusu 6 tane hukuk bürosunun Türkiye'deki kazaların 5'te 1'ine ilişkin uyuşmazlıklarda taraf vekili olması zaten çok düşündürücü.
19: Soruşturma ile ilgili ayrıntıları Adalet Bakanı Akın Güllek sosyal medya hesabından duyurdu.
21: İncelemeler sonucunda bazı kolluk görevlileri, tahkim hakemleri, sigorta şirketi çalışanları, sigorta acenteleri, eksperler, kaporta ve boya ustaları ile servis çalışanlarına olağan dışı nitelikte para transferleri gerçekleştirildiği belirlenmiştir.
19: Hukukçular, kişisel verileri kanuna aykırı şekilde paylaşanların bu soruşturmayla ortaya çıkacağına dikkat çekiyor ve kaza geçiren vatandaşları uyarıyor.
20: Gerek hastane ve tedavi sürecinde gerek aracınıza verilen zararların kaybı zaten sigorta poliçeleriyle teminatlandırılmış durumda. Bir avukata ya da bir hukuk bürosuna ya da bir hukuk bürosu çalışanına zaten vatandaşın ihtiyacı yok.
19: Soruşturma İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürüyor.
8: Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Ödülleri dün akşam düzenlenen törenle sahiplerini buldu. En başarılı erkek oyuncu ödülü Caner Cindoruk'a, en başarılı kadın oyuncuysa Leyla Tanlar'a verildi.
7: Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri töreninde tiyatro ve sinema dünyasının farklı kuşakları 27. kez aynı sahnede buluştu. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende onur ödülleri Yıldız Kültür, Suzan Avcı ve Salih Güney'e verildi.
22: Kur içine yatsın, diğer bütün Yeşilçam oyuncuları.
7: Çolpan İlhan sanata değer katan kadınlar ödülü ise Suna Keskin'e takdim edildi.
23: Kaybettiklerimizi, meslektaşlarımızı.
7: Türk tiyatro ve sinemasına emekleri, unutulmaz rolleri ve sahneye kattıkları değerle iz bırakan Serhat Kılıç, Gülsen Tuncer, Haldun Dormen, Kadir İnanır ve Zihni Göktay başta olmak üzere bu yıl aramızdan ayrılan tüm değerli isimler gecede saygı ve özlemle anıldı. Lüküs hayat, lüküs hayat. Sinema alanında yılın en başarılı erkek oyuncusu Kurtuluş filmindeki rolüyle Caner Cindoruk,
24: bizim için çok kıymetli olan annem adını almak istiyorum, teşekkür ederim.
7: En başarılı kadın oyuncusuysa Erken Kış'taki performansıyla Leyla Tanlar oldu.
25: Bu ödülü sizin için alıyorum. İyi akşamlar.
7: Sinemada komedi veya kara komedi dalında dağıtılan ödülleri Alper Kul ve Tülin Özen aldı.
25: Tülin Özen.
26: Tülin Özen.
7: Tiyatro alanında Jean d'Arc'ın Öteki Ölümü oyunu öne çıktı. Gecenin finalinde Zuhal Olcay sahne aldı.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
1: Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu?
2: İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
3: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.
4: Garanti BBVA.
5: Garanti BBVA Mobil'den farklı teminat mektubu türlerine 7/24 başvurabilir, tüm süreci tek yerden yönetebilir ve vade uzatma işlemlerini hızlıca gerçekleştirebilirsin. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
4: Garanti BBVA.
6: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
7: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
8: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
0: NTV Radyo.

0: Reklam. Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
1: Önce projektörlerimizi dışarıya çevirelim. Malum olduğu üzere Birleşmiş Milletler 81. zirvesine paralel olarak gelişen Amerika Birleşik Devletleri Çin Liderler Zirvesi'ne sayılı saatler kala özellikle ticaret savaşlarının yeni bir perdesinin açılıp açılmayacağı ve dünya ekonomisinin bu şekilde nasıl bir 2027 ve sonrası tablosuyla karşılaşıp karşılaşmayacağı konusunda endişeler, tartışmalar, değerlendirmeler yoğunluk kazanıyor. Bu kapsamda iki değerli isim dünya ticareti ve ekonomisinde önemli rol sahibi olan iki yöneticinin görüşleri ortaya koyuldu. Semafor'un ekonomi zirvesinde ilk önce IMF'nin Uluslararası Para Fonu'nun başkanı Kristalina Georgieva, her zaman böyle enteresan başlıklar ve ibareler bulmakla bilinen bir değerli isimdir. Kış geliyor dedi. Winter is coming. Bilindiği üzere bu aslında bilinen bir televizyon dizisinden dillere pelesenk olmuş bir slogan. Zor zamanlar geliyor. Winter is coming. Diyor ki dünyada özellikle artan enerji fiyatları merkez bankalarının ard arda faiz arttırma süreçlerine girmesi bilhassa borçlanma faaliyetlerini arttıracak ve yeni sıkıntılar gündeme gelebilecek. Bu önemli bir nokta. Aynı zirvede konuşan bir başka değerli isim, gene bir hanımefendi yönetici, Dünya Ticaret Örgütü'nün başında yer alan Ngozi Okonjo-Iweala diyor ki dünyada eğer bu Çin-Amerikan görüşmeleri belirli bir sonuca varmaz ve tekrar tansiyonlar artarsa dünyadaki küresel milli gelire %7 oranında negatif etki edecek bir yeni ticaret savaşları tetiklenebilir. Dolayısıyla bakıldığı zaman aslında değişik modeller üzerinde çalışıldığını, bu son gerginliklerin, Kristalina hanımefendinin de ifade ettiği noktaların aslında dünya ticaretinde %20'lik bir gerilemeye yol açabileceği söylenilebiliyor. Diyor ki son dönemlerde dünya ticaretinde neredeyse 1/3 artışını yapay zeka ve ilintili yatırımlara ve faaliyetlere borçluyuz. Burada da önemli bir kulvar var. Çünkü bilindiği üzere Çin-ABD görüşmelerinde en önemli noktalardan birini de yapay zeka oluşturuyor. Dünya ticareti yeniden yapılanmaya çalışılıyor. Özellikle hem Kristalina Hanım hem de Dünya Ticaret Örgütü'nün başında yer alan Nijeryalı değerli yönetici özellikle Avrupa Birliği'nin yeni açılımlarına da dikkat çekiyorlar. Tabii bu konuda en dikkatli olması gerekenlerden biri de Türkiye. İş dış ticarete ve ticaret savaşlarına geldiğinde Türkiye'nin durumu biraz karışık gözüküyor. Çünkü netice itibariyle hani Avrupa Birliği ile bir türlü sonlandırılamayan bir gümrük birliği revizyon görüşmeleri karşımızda dururken serbest ticaret ve tercihli ticaret anlaşmalarımızı yeniden revize, birçoğu aleyhimize çalışan hükümleri yeniden müzakere zamanı gelmiş geçiyor iken Türkiye bu yeni yapılanmada nasıl bir vaziyet edecek? İşte İran'a karşı ekonomik yaptırımlarda önemli adımlar atıldı. Bunun Türkiye'ye getireceği yan etkiler, kısa, orta ve uzun vadeli etkiler ne olacak? Bunlara bakmak gerekiyor. Çünkü Türkiye'de özellikle ticaret söz konusu olduğunda, uluslararası ticaret söz konusu olduğunda malum olan iki bacak, ihracat ve ithalat konusunda maalesef ithalat kefesi ağır basmaya, ön plana çıkmaya başladı. Nitekim TÜİK'in düzenli olarak açıkladığı girişim özelliklerine göre dış ticaret istatistiklerinin son rakamlarına göre 2021 yılına kadar Türkiye'de ihracatçı sayısı her zaman ithalatçı sayısından fazla olurken 2021 yılı itibariyle tablo tersine dönüyor. Biz ihracatı tabana yayalım derken ithalat tabana yayılıyor. Üretim koşullarında artan bozulma ve döviz kurunun baskılanması gibi tali sebepler aslında yapısal sorunların olduğu ortada. Hiç kendimizi kandırmayalım. İfade edilirken ithalatçı sayısında dramatik artış oluyor. İhracatçı sayımız son 5 yılda yaklaşık yılda %65 artarken ithalatçı sayısı %220 artıyor. Dolayısıyla aradaki fark 160 bin şirkete ulaşıyor. İthalat yapanların esas önemli nokta %90'ını 1-9 çalışanı olan mikro firmalar oluşturuyor. Yani ithalat tabana yayılıyor. Yani üretmekten veya Türkiye'deki üreticilerden almaktan ziyade dışarıdan ithal ediliyor. 6 girişimden 5'inin tek ülkeden ithalat yaptığı açıklanıyor. Bu ülkenin de 3 harfli bir isme sahip olduğunu, baş harfinin de Ç olduğu ipucunu sizlerle paylaşmak istiyoruz. 1 satıyoruz, 19 alıyoruz. 1 dolarlık ihracat, 19 dolarlık ithalat. Bu dengesizliğin ortaya çıkaracağı sıkıntıları yeniden eğilmek gerekiyor. Şimdi bütün bunlar iyi de iş gene önce can sonra canan noktasına geliyor. Cebinize bakalım. Önemli bir bulgunun, önemli bir araştırmanın, düzenli bir daha doğrusu yoklamanın, survey deniliyor İngilizce'de. Türkçe'de soruşturma olarak çevrildiğinde yanlış anlaşılabiliyor ama bir nabız yoklama, düzenli araştırmanın birkaç manşetiyle tamamlayalım. Bir elektronik harcama platformu, perakende sektörünün önemli isimlerinden bir tanesi, kendi kapsamını aldığı yüz binlerce müşteriden arasında düzenli bir soruşturma, araştırma sürdürüyor tüketici alışkanlıkları harcamayla ilgili. Bu çerçevede enteresan bir nokta, tüketiciler en son 1500 kişi üzerinden bir soruşturma, bir yoklama yapılmış. Artan zorunlu harcamalar tüketicinin ücretli kesimi üzerinde müthiş bir baskı oluşturuyor. Katılımcıların yaklaşık %60'ı maaşlarını 3. hafta itibariyle tükettiklerini, ay sonunda hala maaşından para kalanların oranının ise %20'nin altında olduğu ortaya çıkıyor. Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların %70'inden fazlası maaşlarını alır almaz öncelikle kira, fatura ve kredi kartı gibi düzenli ödemelere, %17'si ise market gibi temel ihtiyaçlara yöneliyor. Böylece her 100 kişiden 88'inin maaşı gelir gelmez ilk durağı mevcut yükümlülükler ve temel ihtiyaçlar oluyor. Buna karşılık maaşının bir kısmını öncelikli olarak birikim ve yatırıma ayıranların oranı ise sadece %8'de kalıyor. Zorunlu harcamaya yönelim. 18-25 yaş arasını oluşturan gençlerde ise daha sınırlı. Bunlar da %70 oranında bir hemen maaşını alır almaz kira, fatura ve diğer unsurlar ortaya çıkıyor. Ez cümle %25'in maaşı ilk haftada tükeniyor ve ücretli kesimin %90'ı küçük de olsa kendini mutlu etmek için maaşı gelir gelmez kendine göre bir mutluluk alışverişi denilen ufak tefek alışverişlerle gönlünü hoş etmeye çalışıyor. Bu konuyu bir parça daha derinlemesine inceleyeceğiz. Mesela nihilist tüketici davranışı gibi yeni kavramlar var. Onlara da zaman geldiğinde yer vereceğiz, ayıracağız. Bu genel bilgi paylaşımı ve ufuk turu çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir bilgi diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
0: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. TÜYAP'tan haberler. Takım tezgahları ve üretim teknolojileri sektörünün en kapsamlı buluşmalarından MAKTEK Avrasya Fuarı, 1000'den fazla firma ve 30 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getiriyor. Üretimin geleceğini şekillendiren makine, ekipman ve dijital üretim teknolojilerini keşfetmek için MAKTEK Avrasya Fuarı 28 Eylül 3 Ekim tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
3: Doğa takvimi. Bugün 23 Eylül 2026 Çarşamba. NTV Radyo iyi günler diler.
4: Bugün sonbahar ekinoksu. Diğer ifadeyle sonbahar ılımı günü. Dünya genelinde gece ve gündüz sürelerinin eşit olduğu gün. Doğa takvimine göre her yıl iki ekinoks gerçekleşir. İlki 19-21 Mart arasında, Türkiye'nin de içinde bulunduğu Kuzey Yarımküre'nin kıştan ilkbahara geçtiği gün. İkincisi ise bugün olur. Kuzey Yarımküre'de yaz biter, sonbahar başlar. Türkiye'de Equinox gece sabaha karşı saat 03.05'te gerçekleşti. Bugünden itibaren kış gün dönümü olan 21 Aralık'a kadar günler her gün ortalama 4 dakika kısalır, geceler uzar. İlkbahar Equinox'undaysa tersi olur. Bu arada sabaha karşı gökyüzüne bakarsanız doğuda kızıl gezegen Mars'ı, doğu güneydoğu ufkundaysa dev gezegen Jüpiter'i görebilirsiniz. Göğe bakmak için fırsat yaratın.
3: Doğa takvimi.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
0: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
5: Dök zülfünü meydana gel, sür atını ferzana gel. Tamburi Mustafa Çavuş'un bu güzel bestesinden mi akılda kalmış nedir? Konuşma dilinde de meydana şeklinde söylenişine rastlıyoruz. Bu sözcüğün doğru söylenişi şarkıdaki gibi değil. Meydana. Kökü de esasen meydan. Meydana gelmek, meydana getirmek. Yağmur suları toplanmış adeta bir göl meydana gelmişti. Bu tür yanlışlara yazık ki fazlaca rastlıyoruz. Örneğin hatıra. Genelde yalnız kullanıldığında pek sorun olmuyor da ek aldığında hatırası biçiminde kulak tırmalayıcı bir hale dönüşüveriyor. İlk aşkın hatırası kolay unutulmuyor. Sanki tüm duygusallık bir anda uçup gidiyor. İlk aşkın hatırası kolay unutulmuyor. Yalnız anı anlamında değil, andaç, yadigar anlamında da kullanıyoruz. Bu kitapların hepsini hatıra olarak vermişti bana. Ayrıca edebi bir türdür. Yaşanmış olayların yazılmasından meydana gelen edebi bir tür. Ama hiçbir kullanılışında ikinci A uzamaz. Hatıra defteri, hatıralarını yazmak. Gelin Yahya Kemal'e bir kulak verelim. Cennette bugün gülleri açmış görürüz de, hala o kızıl hatıra titrer gözümüzde. Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik. Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik. Aynı tarzda bir yanlış daha. Bürokratik bir işlem yaptırırken memur bazı kağıtları uzatıp bir nüshası sizde kalacak dedi. Evet, aynı sorun. Uzatılmaması gereken ünlü harf uzatılıyor. Oysa nüsha. Nüsha birbirinin tıpkısı olan yazılı şeylerin her biri. Bu yazma eserin yalnızca 3 nüshası var. Ve de dergi, gazete ve benzeri süreli yayınların her bir sayısı. GQ dergisinin son nüshası geldi. Hadi toparlayalım. Meydana sözcüğünü meydana şeklinde uzatmadan söylüyoruz. Hatırası diye uzatmadan hatırası diye, aynı biçimde nüshası diye uzatmadan nüshası şeklinde söylüyoruz. Hatıralarınızın hepsini keyifle hatırlamanız dileğiyle.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.

0: Dekar merhaba. Gün ortasında piyasa ekranıyla yeniden birlikteyiz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Amerika Birleşik Devletleri'nde yatırımcılarla buluştu. Yatırımcılara ekonomimiz şoklara karşı dayanıklı mesajı verdi. Türkiye'deki sektörel yatırım fırsatlarını anlattı.
1: Teşekkür ederiz.
2: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yabancı yatırımcılarla buluştu. Ekonomimiz şoklara dayanıklı mesajı verdi. 2028. Şimşek 19. Türkiye Yatırım Konferansı'na katılmak için New York'a gitti. 3 gün sürecek etkinliklerin ilk gününde yatırımcılarla bir araya geldi. Şimşek yaptığı konuşmada orta vadeli programı ve sektörel fırsatları anlattı.
3: Zorlu küresel koşullara ve bölgede yaşanan savaşa rağmen Türkiye ekonomisi güçlü. Toplam borçluluk oranımız düşük, rezervlerimiz yükseldi, ekonomimizin dayanıklılığı arttı.
2: Bakan Şimşek, Türkiye'nin büyüyen bir ekonomi olduğunu dile getirdi. Stratejik konumunu, gelişmiş imalat ve hizmet sektörünü anlattı. Nitelikli iş gücümüz sayesinde güvenilir bir tedarikçiyiz dedi.
4: Para politikamızı
2: toplantıya Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da katıldı. Karahan, Türkiye'nin makroekonomik durumuna dair sunum yaptı.
5: Enerji fiyatlarında yukarı yönlü riskler devam ediyor. Yüksek enerji fiyatları enflasyonu hem doğrudan hem de dolaylı olarak etkiliyor.
2: Fatih Karahan, enflasyon beklentilerinin arz şoklarına rağmen kontrol altında kaldığını söyledi.
0: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası sektörel enflasyon beklentilerini açıkladı. Enflasyon tahmini piyasa katılımcıları ve hane halkında yükseldi. 2026 yılı Eylül ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre piyasa katılımcıları için 0,01 puan artışla %23,70 seviyesine çıktı. Hane halkı için 0,02 puan artarak %45,60 seviyesine yükseldi. Reel sektör içinse 0,30 puan azalışla %32,50 seviyesine geriledi. Hane halkının son bir yıl içinde fiyatların en çok arttığını değerlendirdiği ve gelecek 12 ay için fiyatların en çok artmasını beklediği ürün hizmet grupları gıda ile yakıt ve enerji oldu. Değerli izleyenler, tasfiye edilen 131 fondaki toplam yatırımcı sayısı açıklandı. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edilen 131 fonun yatırımcı sayısına ilişkin açıklama yaptı. Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre bu fonlardaki tekil yatırımcı sayısı 455.758 kişi olarak açıklandı. Kuruldan yapılan açıklamada sermaye piyasalarımızın sağlıklı işleyişi, yatırımcılarımızın haklarının korunması ve piyasa güveninin sürdürülmesi konusunda kurulumuz görev ve sorumluluklarını kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir denildi. Türkiye Sigorta Birliği fon piyasasında yaşanan son gelişmelerin bireysel emeklilik sisteminde nakit sorununa yol açmadığını duyurdu. Açıklamayı birliğin başkanı Ahmet Yaşar yazılı olarak yaptı. Yaşar, şu ana kadar aldığımız bilgiler, gelişmeler nedeniyle bireysel emeklilik sistemi katılımcılarında olağan dışı bir davranış veya sistemden ayrılma talebi oluşmadığını gösteriyor ifadelerini kullandı. Yaşar, yatırım fonlarıyla emeklilik yatırım fonlarının birbirinden ayrı yapılar olduğuna dikkat çekti. BES fonlarının hacimlerinde ilk etapta düşüş yaşansa da ardından yeniden artış kaydedildiğini dile getirdi. Şimdi sırada piyasalar var değerli izleyenler. Öncelikle borsaya bakalım. Borsada BIST 100 endeksi şu sıralarda %0,49 yükselişle 13.264 puan seviyesinde. Açılışta çok hafif bir aşağıya %0,35 açılışta 0,35 aşağıya geldi. 13.152 puana kadar geriledi. Sonrasında bir 0,92 %0,92 yukarıya yaptı ve 13.325 şu ana kadar gördüğümüz en yüksek seviye oldu borsada. Alt endekslere baktığımızda bankacılıkta yatay pozitif bir seyir olduğunu söyleyebiliriz. İletişim keza aynı şekilde %0,40 yukarıda. Petrokimyada %2'nin üzerinde bir artış var. Sinayi ve Ulaştırma endeksleri de yarım puan ile %1 arasında yine pozitif olarak ayrışıyorlar. Diğer tarafta gıdada %1,5 hatta üzerinde bir kayıp var. Holdinglerde %1,5 üzerinde kayıp var. Sigorta yatay negatif, ticarette de yine yatay negatif bir seyir olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle bir geriye dönüp geçen hafta fon krizinin patlak verdiği gün, çarşamba günü, bir önceki gün yani 15 Eylül Salı günü kapanışına saracak olursak eğer, o günden şu ana kadar holdinglerde %14,4'lük bir geri çekilme var. Sınai Endeks %8,6 geri çekilmiş. Petrokimyada %5,4'lük bir düşüş var ki o da daha çok petrol fiyatlarıyla alakalı. Finansal kiralama ve faktöring endeksi ise %44, yani geride bıraktığımız hafta Salı günü fon krizinin patlak vermesinden önceki gün kapanışıyla şu dakikayı kıyaslayacak olursak en büyük kayıpların nerede yaşanmış olduğunu kabaca çizmiş olduk sizlere. Para piyasalarında dolar 48 lira 83 kuruş, euro 55 lira 77 kuruş seviyesinde. Uluslararası para piyasalarında dolar endeksi bir miktar daha sabaha göre yükseldi. Euro dolar karşısında 1.14.10 seviyelerine indi. Sterlin dolar karşısında 1.33'ün altına sarktı. 1.32.90'lara doğru geri çekildi. Elbette altın fiyatları, sabah yayınımızda %0,6 civarı bir kayıp vardı. Orada kayıplar %1'e ulaştı. Doların değer kazanmasıyla beraber 4314 dolar ki gün içerisinde şu ana kadar gördüğü en düşük seviyeler uluslararası piyasalarda altının ons fiyatında. Petrolde bir önceki kapanışa göre %1'lik bir yükseliş var. 96 dolara gelmiş durumda spot piyasada. Vadeli işlemlerde de bir miktar yükseliş var. Kasım'da da 99 dolara gelmiş. Sabah biraz daha aşağıdaydı. Kasım 98, spot piyasada 95-94,5-95 dolarlar civarında idi. Yurt içinde altın fiyatları gelsin ekranlarınıza. Altının gramı dışarıya paralel olarak orada da satışların, kayıpların bir miktar arttığını söyleyebiliriz. 6.774 lira, çeyrek altında 11.115 lira seviyesinden işlem görüyor. Değerli izleyenler, piyasalardaki gelişmeler bu şekilde. Şimdi fon krizi reel sektörü de etkilemeye başlamış gibi görünüyor. Ekonomi Gazetesi'nin haberine göre bazı şirketler hisselerdeki düşüşler nedeniyle, şimdi bu hisseler derken olayı sadece tasfiye edilen 131 fon içerisindeki varlıklardan bahsetmiyoruz. Oradan başlayan satışın genele yayılması sonucu bütün hisselerdeki gerilemeden bahsediyoruz. İşte bazı şirketler hisselerdeki bu düşüşler nedeniyle kredilerde teminat açığına düşmüş durumda. Bankaların teminat tamamlama çağrıları yoğunlaştı. Bu konuya değineceğiz. Kültür Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sinan Alçın bizlerle. Sinan Hocam merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba, iyi yayınlar Murat Bey.
0: Çok teşekkürler. Hocam şimdi teminat tamamlama çağrıları ki bir süredir aslında bu konuda konuşuluyor. Büyük oranda hani hisse senetleri açısından, yatırımcı açısından konuşulurken şimdi reel sektör açısından da, krediler açısından da konuşulmaya, yazılmaya başlandı. Şirketlerin ne kadarına, reel sektör adına ne kadarına yayılmış bir sorundan bahsediyoruz? Bir tahminde ya da bir ölçümde bulunma şansımız var mı?
1: Şimdi tabii onu tam olarak söylemek mümkün değil burada. Hani belki Perşembe günü bankacılık verileri üzerinden yorumlama şansımız olur, güncel durumu. Fakat şu söylenmesi gereken bir durum. Ekonomi hem para piyasasıyla, hem sermaye piyasasıyla, hem reel kesimle bir bütün. Dolayısıyla bir yerinde bir problem ortaya çıktığında doğal olarak diğer taraflara da sirayet edebiliyor. Burada bu yaşanan fon kriziyle ilgili esas itibariyle Merkez Bankası'nın da bir şekilde önlem almaya çalıştığı temel alan bankacılık sektörü. Yine bankacılık sektörünün özellikle bu fonların tavsiyesi sürecine ilişkin repo alanının genişletiliyor olması yine ortaya çıkabilecek, yani bankacılık sistemine sıçrayabilecek problemlerin önünü almaya dönük bir adım. Fakat haberinizde paylaştığımız reel kesim kısmına geldiğimizde, reel kesim bankalarla kredi ilişkisi kuruyor. Bu kredi ilişkisini gerçekleştirirken de teminat vermesi gerekiyor. Ve bu teminatların bir kısmı da bu fonlarda bulunan hisseler üzerinde, yine likit fonlarda, para piyasası fonları, fon araçlarında bulunduğu anlaşılıyor. Bankacılık sisteminde de tabii kendi güvence altına almak için bu teminatların diğer varlıklarla yer değiştirmesini isteyebiliyor. Geri çağırma dediğimiz durum.

0: ziyade BDDK ve yine Merkez Bankası'nın koordinasyonu içerisinde yürütülebilir. Çünkü özellikle sanayi kesimine baktığımızda 28 aydır İstanbul Sanayi Odası PMI verisi 50 eşik değerin altında. Büyüme verilerine de bunun yansıdığını gördük. Tarım çekişli bir büyüme var. Şu an 2026 yılı iki çeyreği tamamlandı ve sonuçlar açıklandı. Dolayısıyla sanayinin zaten yaşadığı problemler var. Bu yönüyle de buradaki bu kredi tıkanması, yani teminat üzerinden ortaya çıkma ihtimali olan tıkanmanın aşılabilmesi için de yeni makro ihtiyati tedbirler bu alanda yumuşatıcı yönde alınması gerekiyor.
1: Hocam çok teşekkürler. Gayet anlaşılır bir şekilde ifade ettiniz. Bankalar teminat çağrısı yapıyor. Teminat tamamlama çağrısı yapıyor. Şirketler de sizin de ifade ettiğiniz gibi hem tasfiye sürecindeki fonların içindeki varlıklar hem de oradan başlayıp genele yayılan borsada, genele yayılan düşüş nedeniyle diğer hisselerin de fiyatları düştü ve alıcı olmadığı için satışta problem yaşayabiliyor. Şimdi bu önlemler atılırken Sermaye Piyasası Kurulu'nun bir miktar daha fonlara odaklandı. İşin bu boyutunun bir miktar geride kaldığı söyleniyor ama Ekonomi Gazetesi'nin haberinde de ve yine kamu tarafından borsada gelen alımların daha çok belli bir kesime, bankacılık olmak üzere belli bir hisseye yöneldiği ifade ediliyor. Daha genele yayılabilecek bir önlem alınabilir mi? Siz BDDK'nın bu konuda bir açılım yapabileceğini önümüzdeki günlerde söylediniz. Vakit kaybetmemekte de fayda var galiba, değil mi?
0: Elbette, yani hasar tespiti yaparken bir taraftan da onarımın gerçekleşmesi lazım. En büyük hasar tabii ki bu fonlar, fonların içerisindeki likit varlıkların bir şekilde bunların yatırımcılarının uğradığı kaybın yerine konulması belli bir ölçüde. Bununla ilgili bir takvimi var SPK'nın, fakat esas itibariyle ekonominin bütününü ilgilendirecek ölçüde hem bankacılık sistemi hem de reel kesimin bankacılıkla, bankalarla kurmuş olduğu ilişkinin de sağlıklı biçimde ilerlemesi aynı derecede önemli. Onun için daha bütüncül bir müdahale ihtiyacı var. Önümüzdeki süreçte bununla ilgili adımlar görebiliriz diye tahmin ediyorum.
1: Hocam şimdi bir de fon kriziyle beraber başlayan bir başka tartışma. Elbette kriz bir yanda büyük bir konu, tartışılırken bazı şeyler gölgede kalıyor ama önemli konulardan bir tanesi. Acaba bu yaşananlar ekonominin geneline ne kadar sirayet edecek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz politikasına etki edecek mi? Bir tarafta baktığınızda hem piyasaya fazla likidite verilmek durumunda kalındığı için bunun rahatlama etkisi yaratabileceği ve enflasyonu olumsuz etkileyebileceği görüşü var. Diğer tarafta insanların parası bloke olduğu için büyük bir kesimin ve de insanlar sistemden bir miktar çekildiği için bir negatif talep şoku oluşacak ve bu da Merkez Bankası'na faiz indirim alanı açacak diyen de var. Bilmiyorum, siz hani bu tartışmalara katılır mısınız? Şöyle sorayım size, etkiler mi etkilemez mi?
0: Yani etkiler ama sınırlı, bu yıl için özellikle sınırlı. Fakat 2027 yılına taşan ölçüde bu kurtarma operasyonunun ne kadar maliyetle gerçekleşeceği ve hazine üzerinde ne kadar yük oluşturacağı doğal olarak enflasyon üzerinde de hem emisyon yoluyla hem borçlanma yoluyla ne kadar etki yapabileceğini de gösterecek bize. Fakat hali hazırda 2026 yılı enflasyonunu konuşurken esas unsur ham petrol fiyatları olmaya devam ediyor. Yani yıl sonuna dönük ne kadar etkiler, bunu şu an tahmin etmek mümkün değil ama yani bir puanın üzerinde bir etki yaratabileceğini ben bu yıl sonuna dönük düşünmüyorum. Ama dediğim gibi toparlanmanın süresi, ne kadar sağlıklı bir toparlanma olduğu, işte diğer sektörlere bunun sirayet edip etmediği etkileri, tüm bunlar ister istemez etkili olacak. Hani tüketimi azaltma yönü diye bakmamak lazım. Hani işte buradaki yatırımcı parasını kaybetti bir kısmını, o zaman tüketim mi azalır ve enflasyon yavaşlar diyemeyiz. Çünkü zaten buraya yatırılan para tüketimin dışında tasarruf hanesinden yatırılmış olan paradır. Onun için gündelik tüketim üzerinde doğrudan etkisi sınırlı olur diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sinan Alçın Hocam, bizleri bilgilendirdiniz. Mutlu günler dilerim. Ve değerli izleyenler, sıradaki haberimiz. Kira, fatura, kredi kartı ödemeleri derken çalışanlar birikim yapmakta zorlanıyor. Her 100 çalışandan sadece %8

0: birikime para ayırabiliyor.
1: Kira, fatura, kredi kartı. Maaşlar gelir gelmez gidiyor. Bir alışveriş platformu çalışanların harcama alışkanlıklarını araştırdı. Buna göre vatandaşların %71'i maaşını alır almaz önce düzenli giderlerini ödüyor. %17'si market gibi temel ihtiyaçlara yöneliyor. Yani her 100 kişiden 88'inin maaşı hesaba yatar yatmaz harcanıyor. Maaş yattığında birikime para ayırabilenlerin oranı ise sadece %8. Her 4 çalışandan birinin maaşı ilk haftada tükeniyor. İkinci hafta dahil edildiğinde oran %41'e çıkıyor. Üçüncü haftada ise %59'u buluyor. Ay sonuna kadar maaşı tükenmeyenlerin oranı sadece %16. Düşük gelir grubunda olanlar daha fazla zorlanıyor. Dar gelirli 10 kişiden 7'sinin maaşı ayın 3. haftasını göremiyor. Yüksek gelirlilerin ise yarısı ay sonuna kadar maaşının bittiğini söylüyor. Kadınlarla erkekler arasında da ciddi farklar var. Kadınların %31'i maaşımı ilk 7 günde tüketiyorum derken erkeklerde bu oran %21.
0: Sırada haber turumuz var. Avrupa Birliği ülkeleri Rusya yaptırımlarını 3 yıl uzatıyor. 3000'den fazla kişi ve kuruluşa uygulanan yaptırımların gelecek 36 ay boyunca yürürlükte tutulması, iş insanları Usmanov ve Friedman'ın listeden çıkarılması üzerinde uzlaşıldı. Çinli otomobil markalarının Avrupa pazarındaki payı hibrit talebiyle rekor kırdı. BYD dahil Çinli markalar Ağustos ayında Avrupa'daki toplam yeni otomobil satışlarının yaklaşık %12'sini oluşturdu. Bitcoin son günlerde hız kazanan yükselişinin ardından 87 bin dolar seviyesini aşarak Ocak ayı sonundan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Rekor seviyeye yaklaşan kripto para güçlü rallinin ardından gelen kar satışlarıyla hafif geriledi. Böylelikle piyasa ekranını bitirdik efendim. Hoşçakalınız.

0: Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünya'm üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve Viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
9: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: NTV Radyo.
1: Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
2: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
3: İstanbul'da bugün dışarıda işleri olanları uyaralım. Dışarıda olmak için uygun bir gün değil. Gün boyu öğleden önce ve öğleden sonra farklı ilçelerde olmak üzere şiddetli yağış beklendiğinden bu durum trafikte ciddi yoğunluğa neden olabilecek. Ayrıca alt geçitlerde ve zemin katlarda su baskınları da oluşabilir. Birden kışa dönen bir hava da var, sıcaklık 15 dereceye inecek.
1: Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
2: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.

0: Spor haberlerini sunar.
1: A milli takımda Fransa maçı hazırlıkları devam ediyor. Ay Yıldızlılar Uluslar A Ligi'ndeki ilk sınavı için Riva'da kamp yapıyor. Millilerin bugünkü antrenmanı saat 17'de. Teknik direktör Montella yönetiminde 2 gündür süren kamp yarınki son çalışmayla sona erecek. Ay Yıldızlılar yarın akşam maçın oynanacağı Kocaeli'ye hareket edecek. Uluslar A Ligi'nde ilk kez mücadele edecek Türkiye 1. gruptaki açılış maçında Fransa ile Cuma günü saat 21.45'te karşılaşacak. Türkiye'ye konuk olacak Fransa'da Zidane heyecanı yaşanıyor. Mavilerin başındaki ilk sınavına Kocaeli'de çıkacak Fransız futbolunun efsanesi ülkesini yeniden zirveye çıkarmayı hedefliyor.
2: Fransa'da gözler Türkiye maçına çevrildi. 14 yıllık Didier Deschamps döneminden sonra Mavilerin yeni teknik direktörü olan Zinedine Zidane, Fransız futbolunda heyecan yarattı. 1998'deki ilk dünya şampiyonluğunun kahramanı olan Zizou, bu kez kulübede sihrini göstermeye çalışacak. Zidane yönetiminde ilk antrenmanını yapan futbolcular da idolleriyle çalıştıkları için mutlu.
3: Yeni dönemden umutluyuz. Çocukken videolarını izlediğimiz Zidane'ın isteklerini yerine getirmeye çalışmak bizi heyecanlandırıyor.
2: Real Madrid'de kazandığı 2 La Liga ve 3 Şampiyonlar Ligi zaferinin ardından teknik direktörlüğe 5 yıl ara veren Zidane'ın ekibinde tanıdık yüzler var. 1998 kadrosunda Fransa kalesini koruyan Fabian Barthez de eski takım arkadaşının kaleci antrenörü olarak görev yapıyor. L'Equipe gazetesi de Zidane Clairefontaine'de manşetiyle futbol efsanesinin milli takımın ikonik tesisine döndüğünü duyurdu. 14 yıllık Deschamps döneminden sonra kadroda revizyona giden Zidane, N'Golo Kanté, Luca Digne ve Theo Hernandez gibi isimleri davet etmedi. Zidane yönetimindeki ilk maçında A milli takıma konuk olacak Fransa, Kocaeli'de Cuma günü saat 21.45'te oynanacak maç için yarın Türkiye'ye gelecek.
1: Beşiktaş'ın golcüsü Dušan Vlahović sakatlığı nedeniyle milli takıma gitmedi. Sırp futbolcu Uluslar Ligi yarısından sonra sahada olacak. Sağ alt adalesindeki gerilme nedeniyle ağrı hisseden yıldız futbolcu Sırbistan'ın Uluslar Ligi'ndeki 4 maçında forma giyemeyecek. Milli takım arasında rehabilitasyon süreci geçirecek Vlahović, Beşiktaş'ın 11 Ekim'de Kocaeli Spor'la oynayacağı maça hazır olacak. Sırp santrafor 7 maça çıktığı siyah beyazlılarda 5 gol attı.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: Burası NTV Radyo. Saat 13.
5: Merhaba, saat 1 oldu. NTV'de öyle bültenine hoş geldiniz. Günlerden çarşamba gündem yoğun, ekrana taşıyacağız tüm gelişmeleri. Önce birkaç başlıkla günü gündemi özetleyeceğiz. Sonrasında da ayrıntıya geçeceğiz her zaman yaptığımız gibi. Gündem New York'tan şekilleniyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplandı. Dünya liderleri kendi sıraları geldiğinde kürsüye çıktılar. Ortak bir söylem, tepki öne çıkıyor konuşmalarda. Özellikle de iki lider çok net altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron net ifadelerle İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki politikalarına tepki gösterdiler. Gözler İsrail Başbakanı Netanyahu'da. Dikkat çeken bir gelişme, iddia var. İsrail basını Netanyahu'nun New York gezisine günübirlik planladığını, genel kurul konuşması sonrası ülkesine döneceğini yazdı. Bu protesto korkusu olarak yorumlanıyor. New York'tan yansıyanlar birazdan öyle bülteninde olacak. Fon dolandırıcılığı soruşturmasını dikkatle takip ediyoruz. Dün gözaltılar olmuştu. 5 yeni tutuklama var. Tasfiye edilen fonların durumu, o fonlara para yatıranların mağduriyeti önemli. SPK bir açıklama yaptı. 455 bin tekil yatırımcı söz konusu. Son durumu canlı bağlantıyla aktaracağız. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada devam ediyor. Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki bir sahne. Kazım Kozikoğlu'nun cezaevinde öldürülmesi savcıların da dikkatini çekmiş. Dizinin senaristleri ifadeye çağrılmıştı. Bugün de dizide söz konusu karaktere hayat veren, söz konusu karakteri oynayan oyuncu Sedat Savtak ifade verecek. Birazdan ekrana taşıyacağız. Ve son başlıkta havanın durumu. Beklenen yağış geldi. İstanbul'da son soğuk bir sonbahar havası söz konusu. Yurt genelinde de bazı bölgelerde sel uyarısı yapılıyor. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan konuğumuz olacak. Onunla konuşacağız. Başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve Körfez ülkelerinin liderlerinin de yer aldığı İran konulu toplantıya katıldı. Trump, Erdoğan hakkında övgü dolu sözler kullandı. Ayrıca Gazze'de barışı bu masanın etrafındaki liderlerle sağladık ifadelerine yer verdi.
6: Tam olarak bir yıl önce uluslarımız Birleşmiş Milletler çatısı altında bir araya gelmiş ve Gazze'deki kanlı savaşı nasıl sona erdirebileceğimizi konuşmuştuk. Ve yine neredeyse aynı yüzlerle birlikteyiz. Burada Türkiye'den dostumla da bir aradayız. Gerçekten çok çetin biri. Ona bulaşmasınlar. Umarım bunu doğru çevirirler. Umarım iyi bir tercümanımız vardır. Ama gerçekten fantastik, harika birisi. Öyle değil mi dostum? Gazze'deki savaş devam ediyordu ve ucu bucağı görünmüyordu. Ve sizin yardımlarınızla o gün ulaştığımız tarihi barış anlaşmasıyla yüz binlerce kişinin hayatını kurtarmış olduk. Tabii ki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de 20 maddeli ortak barış planımızı da oy birliğiyle onayladı. Barış Kurulu da muhteşem bir iş çıkardı. Buradaki uluslara da teşekkür etmek istiyorum. Zira milyarlarca dolar yardımda bulundular. Gazze'yi yeniden ayağa kaldırmak için, Gazze halkına yardım etmek için, her şeyin ötesinde insanlara yardım etmek için.
5: Birleşmiş Milletler kürsüsünden dün dünyaya önemli mesajlar verildi. Liderler bugün de temaslarını sürdürecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı New York'ta yoğun bir program bekliyor. Ayrıntıları NTV muhabirleri Deniz Tüysüz ve Begüm Dönmez Ersöz aktardı.
7: Devam edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı. İklim zirvesinde bir konuşma gerçekleştirecek. İkili görüşmeleri devam edecek. Bu arada şunu da belirtelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını bitirdikten sonra Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Merkezi'nde de görüşmelerini sürdürdü. İngiltere Başbakanı'yla bir araya geldi. Japonya Başbakanı'yla bir araya geldi. Zaten Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'le bir araya geleceğini biliyorduk. Bu kapsamda aslında ikili görüşmelerini de hızla sürdürüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve iklim zirvesinde bir konuşması var. Basına açık konuşmaları olacak Cumhurbaşkanı. İki ya da yani dört program var aslında ama ikisi sanırım ki canlı yayınlanacak. Orada da bakalım ne mesajlar verecek. Acaba bu Körfez ülkeleri toplantısıyla ilgili ayrıntılı bir şeyler söyler mi sence?
8: Görüşmeler biraz daha benim anladığım kadarıyla ticaret, iş dünyası odaklı gibi görünüyor. Ama şunu belki söyleyebiliriz Deniz. Şimdi ABD Başkanı Donald Trump ikili görüşmelerini önemli ölçüde tamamladı. Trump'ın Washington'da önemli bir gündemi başlıyor. Akşam saatlerinde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping geliyor Amerika'ya. Onu havaalanında karşılayacak Trump akşam saatlerinde. Yine resmi davet, resmi yemek, resmi görüşmesi olacak iki liderin. İran meselesi ele alınacak, enerji, ticaret konuları. Hep BM'de farklı yabancı liderlerden de duyduğumuz üzere yapay zeka ve teknoloji konusunda da yine o konuda yine Xi Jinping-Trump görüşmesinde gündemde olacak.
5: Nisan ayında görev süresi dolacak olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na son kez hitap etti. Macron'un gündeminde Gazze vardı. İsrail'e sert eleştirilerde bulundu. Macron, Batı Şeria ile ilgili mesaj da verdi. Peki Macron'un açıklamaları acaba nasıl yankılandı Fransa'da? Fransa'ya döneceğiz biz de bu sorunun yanıtı için. NTV Strasbourg temsilcisi Kayhan Karaca karşımızda. Kayhan, Macron sertti, sert ifadeler kullandı. Ne konuşuluyor bu konuşma ardından?
9: Evet Ahmet Arpat, senin de belirttiğin gibi Macron'un görev süresi Nisan 2027'de tamamlanıyor. Bu nedenle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma için burada siyasi vasiyetname tanımlaması yapılmakta. Dolayısıyla Macron geçtiğimiz yıllara oranla çok daha rahattı. Zaten bu rahatlığı da defalarca kürsüye vurması veya şekil olarak veya içerik olarak konuşmasında da belli. Çok daha sert üsluplu bir konuşmaydı ki yine senin de altını çizdiğin üzere bu konuşmanın büyük bölümünü Filistin meselesine ayırdı ve Filistin meselesinde de geçtiğimiz yıllara oranla daha sert mesajlar verdi. Mesela bir yıl önce yine Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantıları paralelinde 12 ülkenin Filistin devletini tanıdığını ama o tarihten bu yana sahada hiçbir şeyin değişmediğini söyledi. Gazze'de yaşananlar karşısında sessiz kalırsak saygınlığımız kalır mı ifadesini kullandı. Kimileri sözde bir barışla övünüyor ki burada Donald Trump'a gönderme yapıyor. Fakat bu barış insani yardım kapılarını bir saniye dahi açamadı dedi. Hepimiz için bir utançtır bu ifadesini kullandı. Filistin halkının meşru varoluş hakkı İsrail ve halkının güvenliğinin de koşuludur dedi. İsrail'in güvenliğinin tüm komşularının egemenliğini ihlalden geçtiğini savunanlar yıkıcı ve telafisi imkansız bir hata yapmakta ve İsrail'in güvenliğini tehlikeye sokmaktadırlar dedi. İşte bu ifadeler özellikle İsrail'den sert tepki gördü. İsrail Başbakanlık Ofisi bunu kınadı tabii ve küstahça saçmalık olarak değerlendirdi. Hamas mensupları Batı Şeria'da İsrailli sivilleri öldürüyor ifadesi kullanılıyor İsrail Başbakanlık Ofisi'nin açıklamasında. İsrail Maliye Bakanı Smotrich daha da ileri gitti. Macron'u yalan söylemekle suçladı. İsrail'in Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi ki Macron konuşurken genel kuruldaydı kendisi Danny Danon, Macron'u saçmalamakla suçladı. İki gün önce Batı Şeria'da bir Fransız Yahudinin öldürülmesini örnek göstererek Sayın Başkan İsrail'e ders vermeden önce dersinize çalışın ifadesini kullandı. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee de sosyal medya paylaşımında Macron'un Birleşmiş Milletler konuşmasını gerçekten kopuk olarak değerlendirdi. Ahmet Arpat.
5: Şimdi İsrail'in Macron'a tepkisi var. Netanyahu'nun konuşmasını merak ediyoruz. Perşembe günü genel kurula hitap edecek. Geçen sene ciddi bir protestoda söz konusuydu. İsrail basında yer alan bir iddia, New York'ta günübirlik gideceği, kalmayacağı, konuşma sonrası da döneceği. Bunu nasıl yorumlamak gerekir? Neden böyle kısa bir seyahat planladı İsrail Başbakanı?
9: Tabii senin de belirttiğin gibi olası protestolardan korkuyor. Şimdi tabii New York'un belediye başkanı Zohran Mamdani kendisini aslında New York'ta istenmeyen kişi ilan etmişti. Fakat Mamdani'nin Netanyahu'nun gelişini engelleme yetkisi olmadığı için Netanyahu gelebilecek, Amerika Birleşik Devletleri yönetimi kendisini karşılayacak ve genel kurulda konuşma yapıp ayrılacak. Fakat yine de New York'ta protestolar gerçekleşebilir. Hatta genel kurul salonunda bile Netanyahu konuşurken birçok delegasyonun çıkması bekleniyor. Bunun da altını çizmekte fayda var. Bu arada Netanyahu New York'a gelmeden önce New York Belediye Başkanı Mamdani'yi hedef alan bir sosyal medya paylaşımı da gerçekleştirdi. Ve bu paylaşımda Mamdani'yi hedef aldı. Kendisine karşı kendisinin yalanlarını ifşa edeceğini söyledi. Bu arada şunu da hatırlatayım. New York'a giderken Netanyahu Avrupa hava sahasını kullanacak. Bu geçtiğimiz yıllarda da tartışma konusu olmuştu. Biliyorsunuz Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Kasım 2024'te Netanyahu hakkında çıkarmış olduğu bir tutuklama kararı var. Kimi Avrupa sol partileri Netanyahu'nun Avrupa hava sahasını, özellikle Fransız hava sahasını kullanması konusunda uluslararası hukukun çiğnendiğini söylemekteler. Avrupa devletleri ise Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin temeli olan Roma Antlaşması'nda hava sahasının kullanımı konusunda bir hüküm olmadığını söyleyerek buna hava sahasının kullandırılmasına gerekçe göstermekteler. Ahmet Arpat.
5: Kayhan Karaca aktardı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Orta Doğu gündemiyle İngiltere, Fransa ve Kanada'nın başkanlığında bir toplantı düzenlendi. İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Gazze'de ateşkese bağlı kalınması gerektiğinin altını çizdi. Burnham'ın toplantının ardından Birleşmiş Milletler hitabında da Gazze'ye dair konuştu.
10: Korkunç acıların artmaya devam etmesine ve her iki ülke içinde barış ve istikrarın en büyük umudu olan iki devletli çözüm olasılığının saldırıya uğramasına seyirci kalmayacağız.
11: Birleşmiş Milletler kürsüsünde bu yıl en çok konuşulan konu İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımdı. Pek çok lider buna karşı çıktı. İngiltere Başbakanı Andy Burnham da iki devletli çözümün arkasında olduklarını belirtti. Andy Burnham, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Kanada Başbakanı Mark Carney ile Orta Doğu konulu toplantıya başkanlık etti. Toplantıya Genel Sekreter Antonio Guterres de katıldı. Liderler, İsrail'in Batı Şeria'da yerleşimciler eliyle işgal politikasına izin vermeyeceklerinin altını çizdi.
10: E1 yerleşim yeri ve ihale sürecindeki zaman çizelgesiyle geri dönüşü olmayan bir noktaya yaklaşıyoruz. Eğer bu gerçekleşirse Doğu Kudüs Batı Şeria'dan ayrılacak. Bu iki devletli çözümü engellemeye yönelik kasıtlı bir girişimdir.
11: Fransa, İngiltere ve Kanada İsrail yerleşimlerinden gelen mallara yaptırım uygulanacağını açıklamıştı. İsrail de tepki olarak İngiltere'nin Doğu Kudüs konsolosluğunu kapatmasını istemişti.
5: Şimdi genel kurulda yapılan konuşmaları, açıklamaları, oradaki görüşmeleri konuşuyoruz. Genel kurul sürerken ABD ve İran arasında sessiz sedasız bir görüşme de gerçekleştirildi. ABD Başkanı Donald Trump heyetlerin 3 saat görüştüğünü ve verimli geçtiğini belirtti.
12: Yaklaşık bir saat önce çok iyi bir görüşme yaptılar ve nasıl sonuçlanacağını göreceğiz. Anlaşma yapmaları kesinlikle onların lehine. Bunu başarabilirsek sanırım daha iyi olur.
13: Tahran'la Washington arasında Haziran'da imzalanan mutabakatın ardından çatışmalar yeniden başlamıştı. İki ülke arasında çatışmaların başlaması sonrası ilk üst düzey görüşme basına kapalı gerçekleşti. Heyetler görüşme sonrası açıklama yapmadı. ABD Başkanı Donald Trump görüşmenin yapıldığını duyurdu, İran'ın iki seçeneği olduğunu söyledi.
12: Neden yapmak istemediklerini anlayamıyorum. İki seçenek var, ya yok olacaklar ya da anlaşacaklar.
13: İran Devlet Televizyonu ise ABD temsilcisinin ısrarı üzerine BM Genel Kurulu marjında gerçekleştirildi ifadeleriyle heyetler arası görüşmeyi duyurdu. İran'dan yapılan açıklamalara göre Witkoff'un görüşme talebinin kabul edilmesinin nedeni İran'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için öne sürdüğü şartların iletilmesi oldu. Üst düzey bir İranlı kaynak El Arabiya'ya görüşmeleri değerlendirdi. New York'taki ABD-İran görüşmesi müzakereleri çıkmazdan çıkardı ve müzakere sürecinde hareketlilik sağladı dedi. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak için öne sürdüğü şartlar arasında deniz ablukasının derhal kaldırılması, İran'ın dondurulmuş tüm varlıklarının derhal ödenmesi ve tüm cephelerindeki savaşın sona erdirilmesi bulunuyor.
5: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, New York'ta yüksek düzeyli enerji diyaloğu toplantısına katıldı. Tüketim alışkanlıklarına, doğa üzerindeki etkilerine işaret etti. Çapkamızı önümüze koyup düşünme zamanı dedi. Emine Erdoğan, sıfır atık projesinin enerji kaynaklarının güvenliği içinde bir yol haritası olduğuna işaret etti.
14: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen Yüksek düzeyli enerji dönüşümü çözümleri diyaloğu toplantısına katıldı. Emine Erdoğan, enerji dönüşümüyle birlikte tüketim alışkanlıkları da ele alınmalı dedi.
15: Meseleyi önce neden daha çok enerji üretmek zorundayız sorusuyla ele almalıyız. Şapkamızı önümüze koyup kaynaklarımızı nasıl kullandığımızı ve sınırsız tüketim alışkanlıklarımızın sonuçlarını düşünmemiz gerekiyor.
14: Emine Erdoğan, sıfır atık projesinin enerji ve kaynak güvenliği için önemli bir yol haritası olduğunu söyledi.
15: Bizim birinci meselemiz tek kullanımlık ürünler etrafında şekillenmiş kullan at kültüründen uzaklaşmak olmalıdır. Dayanıklı ürünler etrafında şekillenecek bir sürdürülebilirlik kültürüne geçmeliyiz.
14: Emine Erdoğan, Türkiye'nin yeşil enerji için attığı adımları sıralayarak Kasım ayında Türkiye'de yapılacak COP31 zirvesini de hatırlattı.
15: Hedefimizi temiz enerjiyi en az ısrafla üretme ilkesi üzerine inşa ediyoruz. Bu nedenle sıfır atık yaklaşımını Kasım ayında ev sahipliğini yapacağımız COP31'in eylem gündemi kapsamında daha da ileri taşımayı arzu ediyoruz.
14: Toplantıya katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da temiz enerjide hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için COP31 taraflarına çağrı yaptı.
16: Şebeke ve depolama yatırımlarını hızlandırmalı, finansmanı uygulanabilir projelere yönlendirmeli ve bilhassa gelişmekte olan ülkelerin erişimini güçlendirmeliyiz.
5: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Amerika Birleşik Devletleri'nde gazeteci Cüneyt Özdemir'in fon yolsuzluğu soruşturması ile ilgili sorularını yanıtladı. Bakan Gürlek'in yanıtlarına ilişkin, açıklamalarına ilişkin ayrıntıyı NTV muhabiri Ahmet Örsoğlu aktaracak bize. Ahmet, nedir öne çıkan başlıklar? Bakan neler söylüyor fon soruşturmasına dair?
17: Ahmet Arpat, fon soruşturması ile ilgili binlerce mağdurun aklındaki en önemli soru şu: paralarımızı geri alabilecek miyiz ve bu süreç nasıl işleyecek? New York'ta Adalet Bakanı Akın Gürlek Cüneyt Özdemir'in sorularını yanıtladı. Bu konuya da değindi. Asıl amacımız o, dedi Akın Gürlek. Mağdur kesim olduğunu gördük. Para kaçırıldığını da gördük. Bizim amacımız şimdi bunları getirmek, iyi niyetlilerin paralarını almalarını sağlamak ifadesini kullandı. Peki fon soruşturması genişler mi? Bu soruya da yanıt verdi Akın Gürlek. Genişler ifadesini kullandı. Önlemleri aldı başsavcılık. Anlık hareket ediliyor. Biz durdurduk. Yurt dışına çıkmaya çalıştılar. Durdurduk. Şirketlere mal varlıklarına el koyduk. Ama yaptığımız ilk şey fonlarla ilgili yöneticilerin durumlarını mercek altına almaktı ifadesini kullandı. Bununla beraber fon piyasalarındaki bu durumun yeni bir gelişme olmadığını, yaklaşık 2 yıldır sürecin takip edildiğini ifade etti Akın Gürlek. Kendisinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde de fonlardaki bu anormal hareketlerin dikkat çektiğini, izlendiğini ifade etti. Şu ifadeleri kullandı: biz bir kısım hisseler raicinde ilerlerken bir kısım hisseler inanılmaz şekilde, bir kısım fonlar diyelim, normal raicinde seyrederken %400, 500, 5000 yapan hisseler vardı, dedi. Anormal artış var, biz takip ediyoruz ama başsavcılık re'sen yapamıyor bu işi, dedi. SPK izin vermeden başsavcılık adım atamıyor ifadesini kullandı. SPK ihbar edebilir ya da izin verebilir ifadesini kullandı. Takibe başlamıştık, dedi. Fon mevzu ülkemizde son 2 yıllık bir mevzu hareketliliği, özellikle hareketli olduğu dönemler bu son 2 yıl ifadesini kullandı Adalet Bakanı, ama biz takibe başlamıştık, dedi. Yine bazı hisselerin hareketlerinin, özellikle piyasalarda ki büyük şirketlerin hisselerin önüne geçtiğini, bunun da dikkat çektiğini ifade etti. SPK bu durumu görüyordu, başsavcılık da takip ediyordu ifadesini kullandı. Yine İstanbul'da özel bir birim kurulduğunu, alanında uzman kişilerin, 3 savcının bu suçlara baktığını, bunun teknik bir suç olduğunu, manipülasyon suçu olduğunu ifade etti Adalet Bakanı Akın Gürlek. Son olarak şu ana kadar 63 kişi hakkında işlem yapıldığını, 4 tutuklunun olduğunu, gözaltıların yapıldığını ama bununla beraber bazı firari isimlerin de olduğunu söyledi. Bununla beraber bu soruşturmanın örgütlü suçlar, dolandırıcılık, sermaye piyasası kanununda muhalefet ve MASAK raporlarına göre aklama suçu söz konusu olduğunu, soruşturmanın bu suçlamalar yönünden sürdürüldüğünü söyledi Adalet Bakanı Akın Gürlek. Ahmet Arpat.
5: Ahmet Örsoğlu aktardı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in konuya ilişkin, yani fon soruşturmasına ilişkin açıklamaları bu şekilde. Peki soruşturma cephesinde son durum, bilgiler nedir? Elbette sürüyor soruşturma. Gözaltına alınan 5 Tera ve Pusula Holding yöneticisi tutuklandı ve böylece soruşturmada toplam tutuklu sayısı 9'a yükseldi. Bu arada Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edilen 131 fonun yatırımcı sayısına ilişkin de açıklama yaptı. Şimdi fon soruşturmasına bir parantez açacağız, bir bağlantı yapacağız. NTV ekibinden Özgür Yılmaz yayın için hazır. Özgür, nedir son bilgiler?
18: Evet, fon soruşturmasına ilişkin gelişmeleri günlerdir ekrana getiriyoruz. Tabii ki bu konuda yanıt bekleyen birçok soru var. suçlamalarla ilgili, iddialarla ilgili incelemeler devam ediyor. Tabii ki bir taraftan incelemeler devam ederken diğer taraftan operasyonlar da yapılıyor ki bu birçok operasyon yapıldı geçtiğimiz günlerde. Tutuklanan isimler var. Hali hazırda gözaltında olan ve sorgusu devam eden isimler var. Birçok not var dedik. Öncelikle güncel gelişmelerden başlayalım. Soruşturmada tutuklu sayısı 9'a yükseldi. Son olarak Tera ve Pusula Holding yöneticilerinden 5 isim tutuklandı ki bunlar arasında kamuoyunun yakından tanıdığı dikkat çeken isimler de var. Öncelikle bu isimleri aktaralım. Tera Holding, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen. Yine bu kuruluşta yani Tera Yatırım Holding'de görev alan yöneticilerden Emre Alkin, Kerem Alkin, Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan 5 isimle birlikte tutuklu sayısı da 9'a yükselmiş oldu. Daha önce de 4 isim tutuklanmıştı. Yine bu isimler de dikkat çekiyordu. Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Destek Holding sahibi Altunç Kumova, Tera Holding Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Bekçi ve Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp tutuklanarak cezaevine gönderildi. Peki tutuklanan şüpheliler neyle suçlanıyor? Nitelikli dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve sermaye piyasası kanununa muhalefetle suçlanıyorlar. Diğer bir ifadeyle manipülasyon yapmakla suçlanıyorlar. Tabii ki bu soruşturmada en çok merak edilen sorulardan biri de tasfiyesine karar verilen 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonda kaç yatırımcının olduğuydu. İşte bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu da bir açıklama yaptı ve fonlardaki yatırımcı sayısının 455.758 olduğunu açıkladı. Bunun altını bir kez daha çizelim. Sermaye Piyasası Kurulu'nun yaptığı açıklamada tasfiyesine karar verilen 131 fonda 455.758 yatırımcı olduğu açıklandı. Tabii ki bu gözaltındaki şüphelilerin sorgusu da devam ederken bir taraftan da yeni operasyonlar yapılıyor dedik. Son olarak Katılım Evim, Destek Holding ve Hedef Holding hisselerindeki işlemlere yönelik şüphelilere ilişkin bir operasyon yapıldı ki 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı vardı. 15 isim gözaltına alındı. Bu isimlerin polisteki sorgusu devam ediyor. İşte bu noktada Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı ve piyasa dolandırıcılığına işaret etti bu açıklamasında. Tabii ki hesap hareketlerine ilişkin inceleme de sürüyor. Bu incelemelerde dikkat çeken bir takım verilere de ulaşıldı. Bu verileri de paylaşalım. Pusula grubunun başındaki isimlerden Muhammed Yarız'ın İsviçre'deki hesabına 1 milyar 653 milyon lira değerinde para gönderildiği ve bu parayı gönderen Selim Dağbaşı ve Hamza Kablan'ın da gözaltına alındığı bilgisi de açıklandı. Bu bilgiyi de öğrendik. Öte yandan yine Hedef Yatırım Holding'in Hedef Yatırım Bankası'nın 40 milyon dolar karşılığında İsviçre Bankası'na 2 milyar lira göndermek istediği de belirlendi ki bu transfer BDDK ve MASAK tarafından önlendi. Bu transfer durduruldu. Peki en çok merak edilen soru, biraz önce yatırımcı sayısını verdik, 455.758. bu fonlarda yatırımcı olanlar paralarını nasıl alacaklar? Bunun için fonlardaki hisselerin nakde çevrilerek ödeme yapılması hedefleniyor. Bunun da altını çizelim. Evet, soruşturma kapsamında bugüne kadar 63 isim hakkında işlem yapıldı ve şu an için gözaltında olan 39 şüpheli bulunuyor. Onların sorgusu devam ediyor. Yine soruşturma kapsamında 9 şirket yöneticisinin mal varlıkları da dondurulmuştu. Yine mal varlıklarının kaçırılmaması için, üçüncü kişilere devredilmemesi için de gerekli önlemlerin alındığı da açıklanmıştı. Ayrıntılar bu şekilde.
19: Özgür Yılmaz aktardı. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dün sabah 11 öğrencinin yaralandığı okul önündeki silahlı saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor. Saldırganın akrabaları ve fişekleri satan av bayisinin işletmecisi de gözaltında. 9 kişinin sorgusu sürüyor.
14: Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarında meydana gelen saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor. 16 yaşındaki zanlının av tüfeğini dedesinin evinden aldığı tespit edilmişti. Saldırganla anne, baba ve dedesi gözaltına alınmıştı. Zanlının ruhsatı anneannesine ait tüfekle kısa süre önce atış talimi yaptığı belirlendi. Olayda kullandığı fişekleri ise anneannesinden aldığı 600 lirayla bir av bayinden temin ettiği tespit edildi. Bu kapsamda zanlıya fişek satan av bayi işletmecisi, akrabaları ve anneannesi de gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 9'a yükseldi. Geçen yıl açık lisede 9. sınıfa devam eden ancak tamamlayamayan saldırganın bunun üzerine bu yıl örgün eğitime kaydolduğu, okula düzenli devam etmediği ve yalnızca birkaç kez gittiği belirlendi.
20: Çocuğun ihmali olan annesi, babası, atış talimi yaptığı bildirilen akrabaları, ayrıca bu çocuğa av tüfeğini temin eden, av tüfeği fişeğini temin eden, av tüfeği bayisi olmak üzere tüm sorumlularda gözaltında.
14: Saldırıda yaralanan 11 öğrenciden ikisi taburcu edindi. Durumu ağır olan 3 öğrenci ise hayati tehlikeyi atlattı. Bilinçleri açık olan çocukların durumu iyiye gidiyor.
19: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yeni atanan il emniyet müdürleri toplantısında konuştu. Manisa'da lise önünde gerçekleşen saldırıyla ilgili adli ve idari süreçlerin titizlikle yürütüldüğünü söyledi. Yeni atanan müdürlere okul güvenliği ile ilgili talimat verdi. Tehlike okul kapısına gelmeden tedbir alacağız dedi.
21: Bu hadisenin bütün yönleriyle aydınlatılması için gerekli adli ve idari süreçler titizlikle yürütülmektedir.
14: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Manisa Turgutlu'da lise yakınındaki silahlı saldırıya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü söyledi. Yeni atanan emniyet müdürlerine okul güvenliği konusunda yeni talimatlar verdi.
21: Okul güvenliği konusunda son derece hassas olacaksınız. Her okulun risk durumunu ayrı ayrı değerlendirecek, öğrencilerimizin geliş gidiş güzergahlarını, metruk yapıları takip edeceksiniz.
14: Çiftçi, okul çevrelerindeki polis sayısının artırılması talimatını da verdi.
21: Tehlike, okulun kapısına gelmeden tedbirimizi alacağız. Hiçbir emniyet müdürümüz bundan sonra okul güvenliğini rutin bir asayiş başlığı olarak görmemeli, değerlendirmemelidir.
14: İçişleri Bakanı, yeni emniyet müdürlerine görev yapacakları şehirleri tanımaları ve dijital suçlara karşı da uyardı.
21: Özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi hedef alan yapılara karşı tavizsiz olacak, çetelerin büyümesini beklemeden daha filizlenirken müdahale edeceksiniz. Suç artık sadece sokakta işlenmiyor. Dijital dolandırıcılık, sanal platformlar ve suç örgütlerinin çevrim içi faaliyetlerini yakından takip edeceksiniz.
19: Bir sıcak gelişme, Ankara'da siyaseti de bir hayli sarsacak bir gelişme. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini duyurduğu bir sosyal medya mesajıyla, sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamayla bu istifayı duyurdu. Ekrana getiriyoruz. O metin şöyle başlıyor. Belki de şuradan başlamak daha doğru. Bu nedenle o iradeyi kişisel hesaplarla başka bir yere taşımak yalnızca siyasi bir yanlış değil, seçmene karşı ağır bir vebaldir. Bu nedenle bugün bağımsız olarak yoluma devam etme kararımın anlamı da açıktır. Bundan sonra da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bana oy veren ya da vermeyen hangi siyasi görüşten olursa olsun bütün Ankaralılara aynı anlayışla hizmet etmeye devam edeceğim. Çünkü benim için belediye başkanlığı bir siyasi kariyer basamağı değil, milletin emanetidir. Makamlar geçicidir, siyasi şartlar değişebilir ama milletin bize verdiği emanete sadakat değişmez. Ben bugüne kadar bu emanete nasıl sahip çıktıysam bundan sonra da aynı şekilde sahip çıkacağım. Bugün aldığım kararın bütün sorumluluğu bana aittir. Takdirse her zaman olduğu gibi aziz milletimizindir diyor Mansur Yavaş. Özellikle 9 Eylül'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşme sonrası hem Cumhuriyet Halk Partisi'nden hem de yeni partiden itirazlar yükselmişti. Bunun üzerine Mansur Yavaş, eğer iki partide bir rahatsızlık yarattıysam gereğini yaparım açıklaması dikkat çekiciydi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifasını duyuruyor. Yoluma bağımsız olarak devam edeceğim açıklaması da önemli. Yani yeni partiye geçer mi geçmez mi? Tabii bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bir bağlantı yapalım. NTV muhabiri Özgür Akbaş telefon attığımızda. Özgür, sürpriz bir gelişme mi yoksa Ankara'da kulislerde konuşuluyor muydu bu?
2: Ahmet, sürpriz değil. Çünkü Mansur Yavaş zaten bunun işaretini vermişti. Sen de yayında ifade ettin. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmüştü. Ve o görüşmenin ardından özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nden eleştiriler gelmişti. Eleştirilerin ardından Mansur Yavaş şöyle bir açıklama yaptı. Gerekirse ayrılabileceğini ifade etti. Bu beklentiler devam ediyordu. Kulislere de yansıyan gelişmeler vardı bu konuya ilişkin. Ancak bu istifayı tetikleyen bugün önemli bir gelişme oldu. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Müslüm Sarı gazetecilerle bir kahvaltılı sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Orada Müslüm Sarı isim vermeden Mansur Yavaş'ı hedef aldı. Neler söyledi? Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğini kimseye zedel etmeyiz. CHP'nin kurumsal kimliğini örseleyen CHP'de duramaz dedi. Ve şunu da ifade etti. Cumhurbaşkanı ile görüştükten sonra genel başkan olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradığını ama Özgür Özel'i de aradığını ifade etmişti Mansur Yavaş. Bunu da kabul etmediklerini söyledi Müslüm Sarı. Çünkü Mansur Yavaş Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanıdır ve genel başkanı da Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Başka bir genel başkana bu noktada bir beyanda bulunması gereksizdir, olmaz. Bunu zaten kabul edemeyiz demişti Müslüm Sarı bugünkü basın toplantısında. Sonrasında biz Mansur Yavaş'ı mı kastettiniz diye sorduğumuzda Mansur Yavaş'ı kastetmedim ama kimse bundan azade değildir. Kimse CHP'den üstte değil, kimse CHP'den üstte kendini görmesin. Başka bir partinin genel başkanına bilgi verdim kimse diyemez. CHP'nin belediye başkanı ise sorumluluğun CHP genel başkanı yönelik olduğunu kabul edecek dedi. Bugünkü sözleri oldukça ağırdı Müslüm Sarı'nın ve Mansur Yavaş bunun üzerine istifasını duyurdu. Sosyal medya üzerinden, sosyal medya hesabı üzerinden istifasını duyurdu. Cumhuriyet Halk Partisi'ni küçük düşürecek, ona oy veren insanların mahcup olmasına neden olacak hiçbir davranış içinde olmadın dedi Mansur Yavaş. Tam tersine Ankara'da belediyecinin ayrım yapmadan şeffaf hesap verilebilir ve halkın parasını yine halk için kullanarak nasıl yapılabileceğini göstermeye çalıştık dedi. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifasını duyurdu, CHP üyeliğinden istifasını duyurdu. Şimdilik bağımsız olarak yoluna devam edecek. Yeni partiye katılacak mı? Bunu ilerleyen zamanda göreceğiz Ahmet.
19: Burası önemli Özgür. Yani bağımsız yürüyeceğim bu yolda şeklinde bir ifadesi var yanlış hatırlamıyorsam. Yani ama bir bağımsızlık vurgusu da vardı. Şimdi yeni partiye katılıp katılmayacağız sen de önümüzdeki süreçte göreceğiz demiştin. Çünkü özellikle Butlan kararı sonrası Özgür Özel'in mitinglerinde yanında yer alan isimlerden biriydi. Mansur Yavaş. Yeni partiye geçer mi? Daha önce neden geçmemişti de şimdi neden geçsin? Ve tabii herkesin konuştuğu bir konu var. AK Parti'ye geçeceği iddiası. Gerçi Sayın Yavaş bunu çok net ifadelerle yalanlıyor ama bu istifa sonrası yeniden o tartışmalar da başlayacaktır. Tecrübeli bir Ankara parlamento muhabiri olarak kulağına gelenler ya da öngörün nedir?
2: Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştükten sonra Mansur Yavaş aslında her iki partiye de mesaj verdi. Hem Cumhuriyet Halk Partisi'ne hem yeni partiye mesaj verdi. Ve aslında bir noktada partiler üstü bir konumda olduğunu verdiği mesajda ortaya koymaya çalıştı. Bugünkü açıklamasında da aylardır yaşanan tartışmalara dikkat çekiyor Mansur Yavaş. Mutlak mutlan üzerinden yürütülen sürecin Cumhuriyet Halk Partisi'ne derin bir ayrışmaya yol açabileceğini ve bunun yalnızca CHP değil Türkiye'de demokratik siyaset umudunu zarar vereceğini ilettiğini söylüyor bugünkü mesajında da. Yani bugünkü mesaj aslında bağımsız bir şekilde belediye başkanlığının sürdüreceği yönünde bir algı yaratıyor. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'ne de yeni partiye de mesaj vermişti. Yeni partinin Mansur Yavaş'ı eleştiren bir tavır almamıştı. Özellikle Özgür Özel Mansur Yavaş'a çok güvendiğini ifade etmişti. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne eleştiriler, ciddi anlamda eleştiriler geliyordu ki bugün Müslüm Sarı bu eleştirileri daha da bir yüksek noktaya taşıdı. Ve bu yüksek noktaya taşımasının ardından da Mansur Yavaş bunu istifayla sonuçlandırdı. Mansur Yavaş başka neler söylüyor? Parti içinde şahsımla veya izlediğim tutumla ilgili bir rahatsızlık varsa bunun gereğini yapacağımı söylemiştim diyor. O hatırlatma yapıyor. Ve bugün yapılan bazı açıklamalar nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden ayrılıyor. Siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum. Görünen, zaten kulislerde de konuşulan Mansur Yavaş'ın bağımsız olarak yoluna devam edeceği yönünde. Ama tabii yeni parti ile ilişkisi var. Özgür Özel'le sıcak bir ilişkisi var. Bu noktadan sonra yeni partiye katılıp katılmayacağını biz ileriki günlerde göreceğiz Ahmet.
19: Peki Özgür, son bir soru. Yani Özgür Özel'le özel bir ilişkisi var dedin yeni partiyle, evet. Peki yeni partiye geçmemesi ya da bu zamana kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa edip yeni partiye katılmaması yeni parti içerisinde nasıl yorumlara neden oluyordu?
2: Şimdi aslında yeni parti kurulurken Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye başkanlarının ayrılması istenmedi. Parti kurulsun, sonrasında duruma bakılacağı ifade edildi. Ama sonrasında Özgür Özel bir grup toplantısı sonrasında herkesi yeni partiye çağırdı. Gelenler var, henüz CHP'de kalanlar var. Örneğin bugün Adalar Belediyesi'nde seçim oldu. 4 CHP'li meclis üyesi söz konusuydu. Hatta 5, bir tanesi tutuklanmıştı. Ama orada savunan, orada bulunan yine yeni parti işte il başkanı, yeni partinin yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı vardı. CHP'den çok az kişi vardı. Yani demek istediğim şu, yeni partinin hala Cumhuriyet Halk Partisi'nde yer alan, yeni partiyle hareket eden ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde yer alan hala bazı isimler var. Bu yüzden Mansur Yavaş'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalması yeni partide pek bir rahatsızlığa yol açmıyordu. Gün geldiğinde Mansur Yavaş'ın ayrılacağı düşünülüyordu. Ama Mansur Yavaş'ın da siyaseten bakış açısında ne CHP ne yeni parti, yani herkesin ortak adayı olma gibi bir niyet söz konusuydu. İleride eğer Cumhurbaşkanı adayı olacaksa. Bu noktada yeni partiyi tercih edip etmeyeceği henüz belli değil. Siyaseten kendine yeni bir yol çizecektir. Ama yeni partide burada buradaki Cumhuriyet Halk Partisi istifasını şimdi yetkili kurullarda değerlendirecektir.
19: Peki. Özgür Akbaş aktardı bu sıcak gelişmeye ilişkin son bilgileri. Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü'nün bugün yaptığı basın toplantısı ve belki de Mansur Yavaş'ın o basın toplantısına bir cevap olarak verdiği istifası. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Yaptığı sosyal medya paylaşımında istifa gerekçesini aktardı. Cumhuriyet Halk Partisi'ni, Cumhuriyet Halk Partisi yöneticilerini ya da seçmeninin başını öne eğecek, yani onları mahcup edecek bir harekette bulunmadığını söylüyor. Şifaen tabii önümde şu anda tam metin yok, ekrana ama yansıtıyoruz. Yaklaşım bu. Bağımsız bir şekilde görevini yürüteceğini söylüyor. Yani buradan hareketle şu an için en azından yeni partiye geçme gibi bir fikri var mı, planı var mı? Bu konuda net bir cümle kurmak çok mümkün değil. Ama Sayın Mansur Yavaş'ın açıklamasındaki cümle şu şekilde: bugün bağımsız olarak yoluma devam etme kararımın anlamı açıktır. Bundan sonra da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bana oy veren ya da vermeyen hangi siyasi görüşten olursa olsun bütün Ankaralılara aynı anlayışla hizmet etmeye devam edeceğim diyor. Çünkü benim için belediye başkanlığı bir siyasi kariyer basamağı değil, milletin emanetidir. Makamlar geçicidir, siyasi şartlar değişebilir ama milletin size verdiği emanete sadakat değişmez dedi. Ve bugüne kadar bu emanete nasıl sahip çıktıysam bundan sonra da aynı şekilde sahip çıkacağım diye noktalıyor. Sorumluluk da bana aittir diyor. Özgür Akbaş da biraz önce ifade etmişti. Partiler üstü bir konumlama yapmak istediği, böyle bir siyasi yolculuğa ya da siyasi bir yol çizmek istediği söyleniyor Mansur Yavaş'ın. Özellikle Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda hatırlayacaksınız. Özgür Özel'in, yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı iken yaptığı açıklama. İki forvetimiz var, İmamoğlu ve Yavaş. Ben teknik direktör olarak zamanı geldiğinde Cumhurbaşkanlığı adaylığı için bu iki isimden birini öne süreceğim, oyuna süreceğim diyordu. İmamoğlu cezaevinde, Mansur Yavaş Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Bağımsız şekilde siyasete, belediye başkanlığına devam edeceğini söylüyor. Bakalım önümüzdeki süreç bize ne gösterecek? Bir değerlendirme almak isteriz. Akademisyen yazar Doktor Ufuk Uras yayın konuğumuz. Hoş geldin Sayın Uras.
1: Merhaba, iyi yayınlar.
19: Teşekkürler. Şimdi biraz önce Özgür Akbaş'la konuşuyorduk. İlk sorum sürpriz mi diye sordum. Çok sürpriz değil dedi. Sizce sürpriz miydi bu gelişme?
1: İki arada bir derede bu işin gitmeyeceği belliydi. O yüzden hani Nasrettin Hoca fıkralarında güzel oluyor, sen de haklısın, sen de haklısın demek, ama siyasette bunun bir karşılığı yok. Dolayısıyla böyle bir netleşmenin olması iyi oldu. Prensip olarak zaten esas mesele Cumhurbaşkanlığı adaylığında. Ben başkanlık sisteminde başından beri genel başkanların aday olmasının bu sisteme daha uygun olduğunu düşünüyorum. Çünkü partinin genel başkanı aday olmayacaksa, bir siyasi iddiası yoksa ne yapacak yani? Sadece Karpuz Festivali, Kiraz Festivali açılışları gibi bu işler olmuyor. O yüzden ya Mansur Bey'in genel başkan olması gerekiyordu, yani söz konusu olan eğer yeni parti ise tabii ki Özgür Bey'in aday olması işin tabiatına daha uygun. Çünkü parlamenter sistemdeki bu Ahmet Necdet Sezer modeli bu sisteme uymuyor. O yüzden hani taşların oturması açısından belki daha isabetli oldu. Yoksa lüzumsuz zaman kaybına neden oluyordu. Doğru bir tutum aldı Mansur Bey.
19: Peki Cumhuriyet Halk Partisi yeni parti ayrımı yapıldığında Sayın Yavaş'ın tutumu merak ediliyordu. Çünkü Butlan kararı sonrası Sayın Özel'in yanında bir pozisyon almıştı. Haliyle de beklenti yeni partinin kurulmasıyla Sayın Mansur Yavaş'ın da yeni partiye geçeceği şeklindeydi. Ama Sayın Yavaş öyle yapmadı. Ben dedi bu tartışmalarda olmak istemiyorum dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'ne devam etti. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne istifa ediyor. Yeni partiye geçecek mi geçmeyecek mi? Bir bağımsızlık vurgusu var. Ne yapacak sizce Mansur Yavaş?
1: Eğer Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecekse, ki sürecek gibi gözüküyor, böyle bir iddiası var. Bir partiye angaje olmaktan ziyade partiler arası bir duruş daha isabetli olur. Ama bunun olmayacağını süreç gösterecek. Yani bir partinin adayı olarak çıkmak şansını azaltıyor haliyle. O yüzden yapılan müzakereler önemli. Her iki partinin de adayı olma ihtimali her halükarda var. Ama dediğim gibi ideal durum Sayın Erdoğan'ın karşısına AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın adayı olarak bu partilerin kendi adayları üzerinden hareket etmesi. Önümüzdeki süreçteki müzakereler Mansur Bey'in pozisyonunu belirleyecektir, ama daha dar, daha kapsam alanı geniş olmayan bir zeminde aday olmayı tercih etmez. Biraz müzakerelerin seyrini izlemek lazım.
19: Peki şimdi aday olacaksa birileri aday gösterecek ya da işte o imza toplayacak, imzayla kendisini aday yapacak. Ama tabii bir kampanya yürütülecekse partilerle, partilerin adayı olarak aday olmak çok daha önemli. Şimdi bu kadar siyasi bir gündemde, bu kadar politize olmuş bir toplumda ben kendimi siyaset üstü konumluyorum, herhangi bir siyasi partiyle ilişkim yok şeklinde bir siyaset güderek kendinizi Cumhurbaşkanı adayı yapabilir misiniz?
1: Parlamenter sistemde olsaydı yapardınız. O yüzden Ahmet Necdet Sezer modeline işaret ettim. Yani siyaset üstü bir model başkanlık sisteminde zor gözüküyor. Biraz önümüzdeki süreçte Özgür Bey'in pozisyonu, alacağı tutum son derece önemli. Aday olması için partimizin üyesi olması gerekmiyor derse işi kolaylaştırmış olur. Ama hani Kavafis'in şiiri gibi, nereye giderseniz git kendinizi götürürsünüz oraya. Burada Sayın Ankara Belediye Başkanı'nın pozisyonu aslında söylendiği gibi partiler üstü bir pozisyon. Ama Cumhurbaşkanlığında hakikaten kapsama alanını genişletecek bir rol üstlenebileceği için adı her halükarda gündemden düşmeyecektir.
19: Yeni partiye geçer mi geçmez mi önümüzdeki süreçte göreceğiz. Şimdilik bağımsızlık vurgusu var. Yeni partiye mesafeli durmasını nasıl yorumluyorsunuz Mansur Yavaş'ın?
1: Bir partinin adayı gibi gözükmek şansını azaltır. İkincisi de yeni partinin çıkışındaki ivme biraz olsun düşmeye başladı. Dolayısıyla o süreci izlemek gerek. Burada esas mesele.

0: karşı olan partilerin başka aday çıkarma ihtimali de unutmamak lazım. Ama yine göreceğiz ki bu süreçte DEM Parti'nin ve seçmeninin alacağı tutum da son derece kritik. Tabii bütün hesaplamalar bu Cumhurbaşkanlığı adaylığının ikinci tura da dönüşeceği şeklinde. Ama dönüşmeyebilir üzerinden de siyasi partilerin hazırlık yapmalarında sayısız fayda var. Özellikle çözüm süreciyle ilgili çıkan sonuç bunu da dikkate almaya gerekli kılıyor.
1: Şimdi ayrılıkla sonuçlanan bu süreçte kırılma noktası herhalde 9 Eylül'de Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmeydi ki sonrasında gelen tepkiler üzerine Sayın Yavaş işte eğer mutsuz ettiysem iki genel merkezi yani CHP ve İYİ Parti'yi demek istiyor gereğini yaparım açıklaması yapmıştı. O gereğini yaparım da bir istifa sinyali olarak yorumlanmıştı. Evet. Bugün artık o ayrılık gerçekleştikten sonra 9 Eylül'deki o görüşmeyi nasıl değerlendirirsiniz?
0: Tabii aslında rutin bir görüşme. Yani bir ülkenin Cumhurbaşkanı ile başkentinin ana kent belediye başkanı arasındaki görüşmede bir maksat aramamak lazım. Siyasetin bir görünen yüzü var, bir de görünmeyen yüzü var. Sayın Mansur Yavaş protokollerde yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın işte Ankara'ya gelişinde vesaire protokolde yer alan bir kişiydi. Bunlar zaten rutin süreçler. Ama istifa ederim gerekirse cümlesinden sonra kimse de ona istifa et demedi. Böyle bir zorlayıcı tutum alınmadı. Esas itibariyle tabii.
1: Ufuk Uras, yani eski bir siyasetçi olarak da soruyorum size. Siz, bu cümleler evet. Kurulması zor cümlelerdir ama bir kere kurdunuz mu da hani cin şişeden çıktı derler. Yani bir kere gerekirse istifa ederim dediğinizde biraz sanki o tarafa doğru artık enerji mi götürüyor bir şey oluyor. Pek dönüş mümkün olmuyor.
0: Tabii bir duygusal kopuş oluyor ama zaten bütün bu duygusal kopuşların arka planında ciddiye alınabilir bir siyasi kopuş da olmadı. Yani örneğin Yeni Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi arasındaki ayrışma da böyle. Çok ciddi bir duygusal kırılma oldu ama buna denk düşen bir politik ayrışma söz konusu olmadı. Bunu nerede anlıyoruz? İşte Üsküdar Belediyesi ile ilgili krizde bu partiler yan yana geldiler. 3 gün sonra bütçe görüşmeleri olacak. Yine göreceksiniz ki AK Parti bütçesine karşı bu partilerin tutumu 3 aşağı 5 yukarı benzer olacak. Zaten seçimlerde hangi parti kendini konsolide edecek üzerinden sonuçlar belirlenmiyor. AK Parti'den kaçacak seçmeni yakalayabiliyor musunuz? O seçmen de bakıyor ve bu dağınıklığı, bu kaos ortamını bir alternatif olarak görmüyor. Esas problem burada galiba.
1: Peki. Ufuk Uras çok teşekkür ederim. Şimdilik bir nokta koyalım. Saat başında devam edeceğiz. Lütfen bizimle birlikte olun. Saat başında bu önemli gelişmeyi konuşacağız ama şimdilik kısa bir ara.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta Konut Sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa Sigorta, güven doğasında var.

0: Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Kekiğin tazesini, kalitelisini, lezzetli.

0: kahvesini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: NTV Radyo.

0: reklam. Pencere. Sinemadan tiyatroya...
1: Abi bunu yapalım, bu yapılması gereken bir hikaye, bu anlatılması gereken, insanlarla paylaşılması gereken bir hikaye diye.
0: Sokak oyunlarından dijital sanatlara...
2: Oyunda inanılmaz böyle seyircinin aklını başından alacak tesadüfler var.
0: Masallardan romanlara...
3: Ben bu kitabı pandemi döneminde hani hiçbir yere çıkamadığımız bütün dükkanların, kafelerin kapalı olduğu bir dönemde yazmaya başladım.
0: Çocuk...

0: Geçmişten bugüne kültür sanat dünyasına pencere açıyoruz. Uçurtma sanatı da var.
1: Tabii ki ya, bizim Mardin'de hiç gökyüzüne uçurtmalar eksik olmamış. Çünkü Mardin kuzey bir tepede kurulmuş. Uçurtma için çok hevesli bir şehirdir.
0: Balede.
2: Ben balet hiçbir şeyden ağlamam. Köyümüzde var, bu işi yapan çocuklar var.
3: Çorum'un Başpınar Köyü'nün geçim kaynağı nedir diye sorsam birçoğunuz tarım ve hayvancılık diyecektir. Ancak bu köyün tam 4 kuşaktır devam eden bir başka gelir kaynağı var, o da bale.
0: Güncel gelişmeleri duyuruyor, ilginç portreleri, sanatçılarla söyleşileri yayınlıyoruz. Zeynep Gül Alp'le Pencere, Cumartesi 9.30, Pazar 19.10'da NTV Radyo'da. Programın arşivi

0: ilgilendiriyor.
1: Cilt bariyeri nasıl korunur?
0: Cilt bariyeri cildimizi dış etkenlere karşı koruyan doğal savunma katmanıdır. Aşırı sıcak suyla yıkanmak, sert içerikli temizleyiciler kullanmak ve çevresel koşullar bu yapıyı zamanla zayıflatabilir. Cildi nazikçe temizlemek, nem dengesini korumaya özen göstermek ve gereksiz tahrişten kaçınmak cilt bariyerinin sağlıklı işleyişini destekleyen temel alışkanlıklardır.
2: Her güzele bir Mindus.
0: Mindus bilgilendirdi.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Kurtköy Şile yolunun 33-34. Kilometreleri ve Toprakkale İskenderun yolunun 34-38. Kilometreleri arasında yol çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler trafik işaretlerine dikkat etmeli.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
4: Ülkenin batısı soğurken doğusu hala sıcak. İstanbul'da şiddetli yağış nedeniyle su baskını tehlikesi var. Gök gürültüsü de oluşacak. Sıcaklık 15-16 dereceye iniyor. Ankara yağmurlu. İzmir ve Antalya'da gök gürültülü sağanak geçişi olacak. Bursa'da yağış öğleden sonra şiddetli. Ankara 20, İzmir 22, Bursa 16, Antalya 28 derece. Marmara'da öğleden önce Tekirdağ, Çanakkale kesiminde, öğleden sonra Sakarya, Kocaeli bölümünde şiddetli yağacak yağmur nedeniyle tedbirli olunmalı. Sıcaklık 15-17 dereceye iniyor. İç Anadolu'da Eskişehir-Konya hattında sağanak yağış var. Sivas-Kayseri bölümünde yağış perşembe daha kuvvetli. Eskişehir 19, Kayseri 29 derece. Ege'de Manisa-Afyon-Karahisar kesiminde kuvvetli yağmur bekleniyor. Manisa'da sıcaklık 20, Muğla bulutlu 26 derece. Akdeniz'de kısa süreli sağanak geçişi olacak. Adana ve Mersin 30 derece. Karadeniz'de öğleden sonra Zonguldak, Bartın kesiminde gece Kastamonu, Sinop, Ordu arasında yağış çok şiddetli. Bolu 17, Samsun 26 derece. Doğuda kuzey kesimler daha bulutlu. Erzurum 26, Malatya 30 derece. Güneydoğu az bulutlu. Gaziantep 29, Diyarbakır 34 derece.
5: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
6: Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu?
7: İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
8: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.
9: Garanti BBVA.
10: Garanti BBVA mobilden farklı teminat mektubu türlerine 7/24 başvurabilir, tüm süreci tek yerden yönetebilir ve vade uzatma işlemlerini hızlıca gerçekleştirebilirsin.

0: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Sağlık kontrolünüzü en son ne zaman yaptırdınız? Diyet yapmak isteyip de ertelediniz mi? Stresle baş etmekte zorlanıyor musunuz? Ertelemeyin. Sağlık beklemez. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdünyam.com.tr'de.

0: bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: NTV Radyo. Saat 14.
2: Merhaba, saat 2 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. Bültene bu saat diliminin ya da günün ya da bu haftanın manşetiyle başlayacağız. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı. Önce Ankara'ya uzanacağız. Bu önemli gelişmenin ayrıntısını alacağız. Sonrasında da konuklarımız olacak. Özgür Akbaş karşımızda. Özgür, sosyal medya hesabından duyurduğu Mansur Yavaş istifasını hangi ifadelerle aktardı, açıkladı bu istifayı?
3: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 12 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi süreci sona erdi. Sosyal medya hesabından duyurdu istifasını. Cumhuriyet Halk Partilileri üzecek hiçbir davranış içinde olmadım dedi. Ama bugün yapılan açıklamalara gönderme yaptı. Ve CHP üyeliğinden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ediyorum dedi Mansur Yavaş. Ve 12 yıllık süreci de, Cumhuriyet Halk Partisi sürecini de bugün itibariyle noktayı koymuş oldu, istifa etti. Dün ne söylediysem bugün de aynı noktadayım dedi Mansur Yavaş yaptığı açıklamada. Siyasetin tabanında birlik sağlanamadığında millet isterse tabanda o birliği sağlayabilir. Biz bunu Ankara'da başardık dedi. Ve muhalefetin birliğini tüketmesi değil, ortak ilkelerde yan yana gelmesi gerekiyor ifadesini kullandı. CHP'de derin bir ayrışma yaşanabileceğini defalarca ifade ettim. Dün beraber yürüdüğüm hiçbir arkadaşımı bugün siyasi tercih nedeniyle yok saymayacağım. Siyasete ve siyasetçiye güven çok yer aldı. Sorumluluğu seçmende değil kendimizde aramalıyız dedi ve Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden ayrıldığını resmen duyurdu. Sosyal medya hesabından duyurdu bu açıklamayı, oradan yaptı ve 2014 yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayıydı Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Çok az bir oy farkıyla Melik Gökçe'ye geçmişti ama sonrasında 2019'da ve 2024 yıllarında Mansur Yavaş Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmişti. Son dönemde yaşanan tabii tartışmalar söz konusuydu ve bugün itibariyle Mansur Yavaş istifasını, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifasını vermiş oldu Ahmet.
2: Peki bu ayrılığın arka planında ne var Özgür?
3: Şimdi Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıl dönümünde o toplantılara katılmadı. Ne Anıtkabir'deydi ne sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği resepsiyona katıldı. Ve bir fotoğraf ortaya konuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la külliyede görüştüğüne ilişkin bir fotoğraftı bu. İşte bu fotoğraf bir anlamda Cumhuriyet Halk Partisi açısından krize yol açtı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Mansur Yavaş'a ağır eleştiriler geldi. Mansur Yavaş'ta bir gün sonra eğer partide bu rahatsızlığa yol açtıysa o zaman gereğini yaparım dedi. Aslında o günden bir istifa mesajı da vermiş oldu. Bugüne dönecek olursak, bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı ve aynı zamanda sözcüsü Müslüm Sarı'nın basın mensuplarıyla kahvaltılı bir basın toplantısı vardı. İşte o toplantıda Mansur Yavaş'ı isim olarak hedef almadı Müslüm Sarı ama sözleri direkt Mansur Yavaş'a yönelikti. Zaten biz de kendisine bunu sormuştuk. Ne dedi Müslüm Sarı? CHP'nin kurumsal kimliğini kimseye zedeletmeyiz dedi Müslüm Sarı. CHP'nin kurumsal kimliğini örseleyen Cumhuriyet Halk Partisi'nde duramaz ifadesini kullandı. Biz de bu ifadelerin ardından Mansur Yavaş'ı mı kastediyorsunuz diye sordu gazeteciler ve şöyle devam etti Müslüm Sarı. Mansur Yavaş'ı kastetmedim ama kimse bundan azade değil, kimse CHP'den üste değil, kimse kendini CHP'den üste görmesin dedi. Başka bir partinin genel başkanına bilgi verdim diyemez Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı ifadesini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı ise sorumluluğunun CHP genel başkanına yönelik olduğunu kabul edecek dedi Müslüm Sarı. Şimdi bunları niye söylüyor? Çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinin duyulmasıyla birlikte Mansur Yavaş hem Kemal Kılıçdaroğlu'nu hem de yeni parti genel başkanı Özgür Özel'i bilgilendirdiğini ifade etmişti. İşte bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu sıkıntıya ulaştı. Cumhuriyet Halk Partisi yetkililer ve bugün Müslüm Sarı şunu söylüyor. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanıysan bir tek yere bu hesabı vermelisin. O da CHP genel başkanına bu hesabı vermelisin. Başka bir partinin genel başkanına bunu söyleyemezsin. Söylüyorsan Cumhuriyet Halk Partisi'ne duramazsın dedi. Bugün sabah saatlerinde bu ifadeler zikredildi ve bunun üzerine de Mansur Yavaş buradan yola çıkarak, bu ifadelerden yola çıkarak CHP üyeliğinden ayrıldığını açıkladı. Yani işin perde arkasında da bu var Ahmet.
2: Özgür, şimdi herkesin aklındaki soru, gerçi açıklamasında işte bağımsız bir şekilde belediye başkanlığına devam edeceğim diyor Özgür Mansur Yavaş ama yeni partiye geçer mi geçmez mi, bu da merak edilen bir konu. Beklenti ne konuşuluyor?
3: Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinin hemen ardından kulislere yayılan bazı bilgiler vardı. Özellikle AK Parti'ye geçeceği yönünde bilgilerdi bunlar. O ifadelere, o haberleri ortaya koyan gazetecilere çok sert tepki göstermişti Mansur Yavaş. Yani AK Parti'ye geçmeyeceği yönünde tabii bir algı oluştu. Yeni Parti'ye bakacak olursak ise yeni parti özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesine ilişkin olumsuz hiçbir şey söylenmedi Mansur Yavaş'la ilgili. Hatta Özgür Özel Mansur Yavaş'a çok güvendiğini söyledi ve aralarında da çok yakın bir ilişki var. Yani mutlak kararı çıkmasından sonra da Mansur Yavaş'ın Özgür Özel'le birlikte hareket ettiğini biliyoruz. Bu noktada yeni partiye katılır mı? Bu henüz net değil. Tabii Mansur Yavaş'ın vereceği bir karar ama şunu ifade ediyor bugünkü açıklamasında. Seçmenin iradesine sadakat, siyasetçinin namusudur. Seçmenin oyuyla elde edilen makamları seçmenin onay vermediği siyasi adreslere taşımayı doğru bulmuyorum. Aslında bu ifadesiyle AK Parti'ye geçmeyeceğini bir kez daha vurgulamış oluyor Mansur Yavaş. Bundan sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bağımsız şekilde yoluma devam edeceğim diyor. Ve belediye başkanlığı benim için siyasi kariyer basamağı değil, milletin emanetidir. Makamlar geçicidir. Milletin verdiği emanete sadakat değişmez vurgusu da oldukça önemli. Aldığım kararın bütün sorumluluğu bana aittir diyor. Şimdi yeni partiye geçip geçmeyeceği henüz net değil. Mansur Yavaş da bu karar verecek ama şimdi gözüken şu ki önümüzdeki günlerde bağımsız olarak yoluna devam edecek. Ama yeni parti nasıl yaklaşacak bunu ilerleyen saatlerde göreceğiz. Çünkü yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in bir kabulü var. Anahtar parti genel başkanı Yavuz Ağıroğlu'nu kabul edecek. İşte o kabulden sonra da basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak diye düşünüyoruz. Orada da Mansur Yavaş'ın istifasını elbette Özgür Özel'e soracağız. Nasıl bir karşılık gelecek, bir davette bulunacak mı yeni partiye, bunu ilerleyen saatlerde göreceğiz Ahmet.
2: Özgür Akbaş aktardı bu önemli gelişmeye ilişkin ayrıntıları, hem perde arkasını. Anlaşılan o ki 9 Eylül'deki o görüşme Cumhuriyet Halk Partisi yönetimiyle Mansur Yavaş arasında bir kırılmaya neden olmuş. Sonrasında bugün CHP sözcüsünün yaptığı açıklamalar, orada gerçi Mansur Yavaş'ın adını zikretmiyor ama Mansur Yavaş'ın üzerine aldığı eleştiriler sonrası Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı istifa kararını aldı. Bağımsız bir şekilde hizmet etmeye devam edeceğim vurgusu var. Bundan sonra ne yapar? Cumhuriyet Halk Partisi'nden neden istifa etti? Yeni partiye geçecek mi? Bağımsız bir şekilde eğer belediye başkanlığına devam edecekse hep konuşulan o cumhurbaşkanlığı adaylığı ne olacak? Siyaset üstü bir konumlama kendisi için doğru bir tercih midir? Bunları konuşacağız. Konuklarımız var. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu ve akademisyen yazar Doktor Ufuk Uras bizimle birlikte. Sayın Kartoğlu, sizinle başlayalım bu bölüme. Ben hep aynı soruyu soruyorum. Bir önceki saat diliminde de Ufuk Uras'a aynı soruyu sormuştum. Yani sürpriz bir gelişme olarak mı nitelemek gerekir, yoksa beklenen mi oldu? Ankara bekliyor muydu bu istifayı?
4: Beklenen oldu diyebiliriz aslında. Tabii ne kadar yakın zamanda beklenir de ayrı bir şey ama yani gün için sürpriz olabilir. Belki Müslüm Sarı'nın konuşmasından sonra o sürpriz de ortadan kalkmış olabilir. Ama beklenen bir şeydi. Çünkü Mansur Yavaş başından beri bir tercih yapacağını, yapması gerektiğinde bunu CHP'den yana yapmayacağını en azından ima ede durdu. Bir taraftan Özgür Özel de bizimle birlikte olmayanlar parti kurduktan sonra, bizim partimize gelmemiş, henüz gelmemiş olanlar da bizim dışımızda değildir. Onlar da bizden başka yerde dursalar da bizimle birliktedirler mealinde bir açıklama yapmıştı hatırlarsanız. Ve yine parti kurulmadan önce ayrışma attık netleştiğinde Özgür Özel'le birlikte Mansur Yavaş Manisa'ya gitmişti. Bir anma töreniydi ama son tarihte onun yanında yer almıştı. Ve en son yine bu kırılmaya sebebiyet veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeye gitmeden önce Özgür Özel'e de bilgi verdiğini söylemesi zaten bir iki tarafın arasında artık durulamayacak noktada olduğunu ima ediyordu. O bakımdan bu ayrılmayı, bu istifayı çok sürpriz o anlamda görmedim. Belki zamanlama açısından diyebilirsiniz. Ama benim beklediğim bir şeydi. Buradaki sorun şu, ya da soru şu şimdi. Belki geleceksiniz ama şimdiden söyleyeyim. Yani bağımsız mı kalacak yoksa yeni partiye mi geçecek diye. Orası bence biraz daha tartışmalı, daha bu kadar belirgin değil.
2: Yani biraz önce de dediniz, yani iki tarafta, ikisinin arasında kalmak çok kolay bir süreç değildi. Özellikle Cumhurbaşkanı görüşmesi sonrası, işte Müslüm Sarı'nın da ifade ettiği konu, yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na tamam bilgi verebilirsin ama başka bir partinin genel başkanına neden bilgi veriyorsun ya da konuşuyorsun? Buradaki o ikilem şimdi ortadan kalktı. Haliyle Mansur Yavaş'tan yeni partiye geçmesi beklenebilir ama bu bağımsız vurgusu ne ifade ediyor Mustafa Kartoğlu? Neden böyle bir vurguya ihtiyaç duyuyor Sayın Yavaş?
4: Bir süre böyle kalabileceğini ima ediyor olabilir bu işin bir tarafı. Ama yine bununla birlikte Özgür Özel'e de çantada keklik olmadığını, kendisinin çok da cepte görülmemesi gerektiği mesajını veriyor da olabilir. Bu ikisi de mümkün. Çünkü Özgür Özel'in yanımızda olmamaları, bizimle birlikte olmamaları anlamına gelmez mealindeki ifadeleri doğrudan Mansur Yavaş'ı aslında öncelikle işaret ediyordu. Ama Mansur Yavaş buna bir tepki vermedi. O ilginçti o zaman. Ve bu sefer biraz daha o mesafeyi gösterme ihtiyacı hissediyor olabilir.
2: Ufuk Uras, Sayın Yavaş'ın yaptığı açıklamada dikkat çeken paragraflar var. Diyor ki, insanlar sandığa giderken yalnızca bir isme değil bir siyasi iradeye de oy verir. Bu nedenle seçmenin iradesini yok saymıyor, onun oyuyla elde edilen makamları, seçmenin onay vermediği siyasi adresleri taşımayı doğru bulmadım. Bugün de bulmuyorum diyor. Yani buradan başka bir partiye geçmeyeceğim şeklinde bir düşünce çıkabilir, fikir çıkabilir. Ama yani sonuçta biraz da kendisiyle çelişmiyor mu? Seçmen tamam, evet, isme değil siyasi iradeye veriyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne de oy veriyor ama bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa edip bağımsız yürümeyi tercih ediyorsunuz. Ne dersiniz?
5: Yani siyasetin iki yanı var. Biri geçmişe yönelik yanı. Mansur Bey'in ifadesi, geçmişten aldığım destek benim için önemli ve zaten bu kesimi rencide edecek bir tutum almadım diyor. Bir de gelecek kısmı var. Bu söylediği sözün gelecek kısmıyla da ilgili bir yanı var. Yani bu külliyede olan görüşme tuhaf bir şekilde ve haklı bir şekilde diyebiliriz. Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir rahatsızlık yarattı. Ama aynı rahatsızlık yeni partide olmadı. Ama yeni partinin iddiası Cumhuriyet Halk Partisi'nin külliyeyle olan doğrudan ve dolaylı bağlantı iddiasıydı. Şimdi bakın, tıp biliminde bipolarite bir rahatsızlıktır. Ama belli ki bu siyasette de bir rahatsızlığa neden oluyor, bir çok başlığa neden oluyor. Ben Mansur Bey'in bu tutumunun belirlenmesinde anlaşılan o ki, sabah Müslüm Bey'in yaptığı basın toplantısında verdiği yanıtlar hızlandırıcı bir etki yapmış. Çünkü siyaset aynı zamanda bir kadro işi. Eğer siz Ankara'da kadrolarınızı ağırlıklı olarak kendi geçmiş siyasi aidiyetiniz üzerinden şekillendiriyorsanız ve CHP açısından da önemli olan siyasi günlerin önemine sarf nazar ediyorsanız, bunun rahatsızlık yaratması son derece doğal. Ben Mansur Bey'in süreç içerisinde el yükselteceğini düşünüyorum. O yüzden bir parti aidiyeti onun kapsama alanını daraltır. Ve CHP ve Yeni Parti dışındaki kesimleri de kapsayacak bir tutum içine girmesi muhtemeldir. Yani bir laf vardır ya, daha doğrusu Einstein'in lafıdır, Tanrı zar atmaz diye. Mansur Bey şimdi zarını attı ama zar tutacak mı tutmayacak mı bunu zaman içinde göreceğiz.
2: Tabii Ufuk Uras, biraz önce dediniz ki Mansur Yavaş'ın 9 Eylül'de Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşme tuhaf bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nde işte tartışma yaratmış. Gerçi şimdi hatırlatmak da gerekiyor, yani neden tartışma yarattığı. Çünkü 9 Eylül Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıl dönümü. 9 Eylül günü Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel merkezde bahçede bir etkinlik düzenlendi. Bir resepsiyon verildi. Genel Başkan Kılıçdaroğlu oradaydı. Partililer geldiler. Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediye Başkanı o gün Cumhurbaşkanı'yla görüştü ki randevuyu da Cumhurbaşkanı vermişti. Yani daha önceden bir randevu talebi var Sayın Yavaş'ın. Cumhurbaşkanlığına iletiliyor. Cumhurbaşkanlığından da 9 Eylül günü gelebilirsiniz deniyor. Burası çok normal. Ama işte Cumhurbaşkanı ile görüştü. O gün genel merkezdeki resepsiyona ya da kutlamaya ya da işte etkinliğe gitmiyor Sayın Mansur Yavaş. Ve sonrasında da işte Müslüm Sarı'nın da bugün altını çizdiği, yani bizim genel merkeze, genel başkana evet haber veriyorsunuz ama başkalarına da haber veriyorsunuz. Bu nasıl iş deniyor? Yani tuhaf mı gerçekten CHP'nin bu duruma tepki göstermesi?
5: Hayır, tuhaf değil. Yani Müslüm Bey'in ifade ettiği kurumsal kimlik meselesi hakikaten önemli. Sadece CHP'ye değil, kamuoyuna yönelik de bu tutumun ya da bu gelgitlerin ya da bu zikzakların ikna edici olmadığı ortada. Zikzak kelimesi boşuna her dilde zikzak olmamış. Siyaset bu tür zikzakları kaldırmıyor. O yüzden belki de hayırlara vesile oldu bu sürecin, fotoğrafın netleşmesi açısından. Biraz önceki bölümde de ifade ettiğim gibi bunlar parlamenter sistem refleksleri. Bunun tutmadığını göreceksiniz. Bir partinin genel başkanı siyasi iddia ve ülkeyi yönetmek için siyaset yapar. Festivalleri açmak için değil. O yüzden başkanlık sisteminde ben başkan olmayayım, belediye başkanı olsun vesaire, yani yarı başkanlık sisteminde bile söz konusu. Yani siz Paris belediye başkanını Fransa'nın cumhurbaşkanı adayı olarak göremezsiniz. Ya da bir ünlü sanatçıyı, popüler bir kişiyi aday gösterelim tezleri apolitik tutumlar. Yani evet, politik tezleriniz üzerinden bu siyaset yapılır. Burada da başat faktörler partilerin genel başkanıdır. O yüzden zaten restorasyon siyaseti, yani eski tırnak içinde güzel günlere dönelim siyasetinin geçerliliği sınandı olmadı. Şimdi en büyük açmaz kişilerden çok denenmiş olanı biz bir sefer daha deneyelim, belki bu sefer tutar meselesi. Şu başkanlık sisteminin arka planındaki kabulleri, paradigmayı bir an önce kavramamızda fayda var.
2: Peki Mustafa Kartoğlu, şimdi herkesin merak ettiği soru demiştiniz bir önceki turda. Yeni partiye geçecek mi, geçmeyecek mi? Belli bir süre bağımsız devam edecektir. Bir anlamda da Özgür Özel'e çantada keklik olmadığını göstermek istiyor şeklinde bir yorum, değerlendirme yaptınız. Şimdi bunu biraz açmanızı isteyeceğim. Bununla birlikte şunu da soracağım. Yeni partide Mansur Yavaş için çantada keklik bir parti midir? Yani sonuçta yeni partide bir siyasi mücadele içerisinde zor zamanlar geçiriyor. Belediye başkanları işte soruşturma altında, tutuklananlar var. Yani bu kadar zor bir zamanda yanında olmayan, mesafeli duran, kendisini siyaset üstü konumlandıran bir isim zamanı geldiğinde tamam ben hadi geliyorum sizin adayınız olurum diye yeni partinin kapısını çaldığında o kapı bugünkü kadar açık olabilir mi?
4: Pekala mümkün. Neden? Çünkü sizin bahsettiğiniz bütün o bunu engelleyecek olan şeyler duygusal yaklaşımlar. Siyaset de bunu kaldırmıyor. Siyaset matematiğe bakıyor. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi tarafında, hatta genel muhalefet tarafına baktığınız zaman siyaset sadece matematiğe bakıyor. Bunu altılı masa sürecinde ayrıntılarıyla gördük. Böyle baktığınız zaman Cumhurbaşkanlığı seçimi 50+1 seçimi. Dolayısıyla böyle 50+0001 hatta böyle baktığınız zaman da kazandıracak aday, bakın kazanacak parti, kazanacak liderden bahsetmiyoruz. Kazandıracak aday, yani bütün muhalefet partileri kendilerinin kazanamayacağı ama kendilerine kazandıracak bir aday arıyorlar. Kendilerinin kazanamayacağını bildikleri bir seçimde kendilerine kazandıracak aday. Ortaklıkları oranında da pay alabilecekleri bir aday arıyorlar. Bu altılı masanın özetidir. Şimdi bunun dışında bir tablo, bunu değiştirecek bir tablo şu ana kadar siyasette yok. Böyle olduğu için de Mansur Yavaş durumun farkında. Evet, çantada keklik görmüyor olabilir ama son tarihte kazandıracak aday yaklaşımı değişmediği sürece, bunu gerektiren siyasi tablo değişmediği sürece bu pozisyonunu koruyor. Çünkü bir tırnak içinde iki adaydı kazandıracak aday formuna uyan, muhalefetin nezdinde söylüyorum bunu, şimdi tek aday. Dolayısıyla bu durumunu muhafaza etmeye çaba gösterecektir. Ama doğal olarak yöneleceği yer neresi? Yeni Parti. Neden? Ben aldığım oyu başka bir yere taşımam diyor özetle. Ama Yeni Parti başka bir yer değil. O da CHP'nin seçmeninin tercih ettiği bir parti. Dolayısıyla aldığı oya, oy aldığı insanlara, insanların düşüncesine, beklentisine aykırı davranmış olmayacak. O kapıyı orada açık tutuyor. Ama bence kapıyı hemen zorlamayacak ya da o kapının zilini hemen çalmayacaktır. Peki. Açalarsa da bu çok garip olmaz. Yani bekleneni erkenden yapmış. Hatta duygusal olarak da ekstra bir yakınlık göstermiş olur. Tırnak içinde bu dürüstlük olarak da yorumlanabilir. Bu bir vefa olarak da yorumlanabilir. Bu da ona artı yazar. O artıyı da diğer partilerle birlikte oluşturulacak olan olası bir yeni masada pozitif etki olarak da kullanabilir. Bunu da değerlendirmek lazım.
2: Peki. Tabii Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in de yaklaşımı merak konusu. Gün içerisinde anahtar partiyle bir görüşmesi var. O görüşme sonrasında ya da öncesinde mutlaka basının karşısına çıkacaktır. O değerlendirmeleri de bekliyoruz. Mustafa Kartoğlu, Ufuk Uras, çok teşekkür ederim yayına katkı için, değerlendirmeler için. Bir konuğumuz var, bir konuğumuz daha var. O da telefon attığımızda hukukçu Profesör Doktor Selami Kur'an yayın konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Kur'an.
6: Teşekkür ederim Ahmet Bey, iyi yayınlar dilerim.
2: Bir değerlendirmeyle başlayalım, ilk değerlendirmeyle başlayalım. Nasıl yorumlarsınız bu istifa kararını?
6: Ya kanaatimce bu çok bir sürpriz değil. Yani beklenen bir gelişmeydi. Özellikle Ankara özelinde Mansur Yavaş Bey ile ilgili olarak. Çünkü takip edebildiğimiz kadarıyla özellikle mutlak mutlak kararı sonrası, bilindiği gibi ana muhalefet partisinin ciddi krize girmesi ve daha sonra da ikiye bölünmesi, yeni partinin kurulmasından sonra ayrışmanın derinleştiğini gördük. Dolaylı da örtülü olarak aslında Mansur Yavaş, Sayın Yavaş'a yönelik eleştiri hep vardı. Özellikle 9 Eylül'deki gelişmeden sonra, yani 9 Eylül CHP'nin kuruluş yıl dönümüydü. Anıtkabir'e gitmek yerine külliyeye gitmesi, Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmesi muhalif kesimde ciddi bir kırgınlık yarattı diyebiliriz. Eleştirilere neden oldu. Özellikle de son dönemde CHP'deki ifadeler, kullanılan cümleler, Müslüm Sarı'nın sanıyorum bugün itibariyle ifade ettiği cümle çok önemli. Kimse CHP'den üstün değildir cümlesi aslında dolaylı olarak Mansur Yavaş'a yönelik bir cümle olarak ben değerlendiriyorum. Dolayısıyla çok sürpriz değildi ama önemli olan husus sanıyorum şudur. Asıl sorulması gereken Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa etmesi değil de şimdiye kadar yeni partiye katılmaması belki çok daha önemli olduğunu düşünüyorum.
2: Var mı bu konuda bir yaklaşımınız, değerlendirmeniz? Yani şimdi şöyle bir durum vardı. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde ayrışma yaşandığında, yani yeni parti kurulduğunda tabii gözler Mansur Yavaş'a dönüyordu. Sayın Yavaş diyordu ki ben herhangi bir seçim yapmak istemiyorum bu ayrışmada. Ben Ankara Belediye Başkanlığı'na, işte Ankaralılara hizmete devam edeceğim şeklinde. Şimdi bir istifa var. İstifa sonrası herhangi bir seçim yapmak durumunda değil. Yani seçimin iki tarafından biri artık zaten ortadan kalktı. Ama dediğiniz gibi yeni parti ya geçmek yerine bağımsız devam edeceği şeklinde bir açıklaması var Sayın Yavaş'ın. Neden bağımsız devam etme kararı aldı sizce?
6: Aslında bakıldığı zaman Özgür Özel'e, Sayın Özel'e daha yakın olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü daha önce özellikle bölünmenin, ayrışmanın ortaya çıkmasıyla birlikte Anıtkabir'e ziyareti, Güven Park'la birlikte olması Özgür Özel'e daha yakın olduğu kanaati uyandırdı. Ama sonuç itibariyle bugün yapmış olduğu açıklama ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifasıyla birlikte bağımsız kalmayı tercih edeceğini ifade etti. Orada kullandığı cümlenin ben önemli olduğunu düşünmüyorum. Özellikle siyasi şartların değişebileceği ve vurgu yapması. Ayrıca seçmenin iradesine saygının esas olduğunu, seçmenin iradesine sadakatın çok daha önemli olduğunu, makamların gelip geçici olduğunu ve bir diğer önemli cümlesi de sanıyorum tavanda birlik yoksa tabanda birliğin kurulması. Ben şunu bu cümle kullanılan cümleler itibariyle baktığım zaman aslında Sayın Yavaş'ın muhalif kesimin ortak adayı olabilme noktasında bir bekleme sürecine gireceğini düşünüyorum. Bu nedenle de yeni partiye yakın olmakla birlikte önümüzdeki dönemde en azından birkaç ayda yakın ve orta dönemde yeni partiye katılacağını düşünmüyorum açıkçası. Çünkü Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine baktığımız zaman da aslında Cumhur İttifakı'nın adayının net olduğu zaten Sayın Erdoğan belli. Tabii ki meclisin karar alması, seçime yenilmesine yönelik bir karar da alınması lazım. Aday olabilmesi için yasal olarak. Ama muhalif kesimin adayı noktasında bir sıkıntı var. Yani özellikle ana muhalefet oluşturan seçmen kitlesi açısından söylüyorum. Hı hı. Dolayısıyla Mansur Yavaş'ın kanaatimce bu süreyi değerlendirerek muhalif kesimin yani hem CHP'nin hem Yeni Parti'nin hem de İyi Parti ve Zafer Partisi'nin de desteğini alarak bu bir anlamda bir sol seçmenin aynı zamanda da milliyetçi seçmenin desteğini alması durumunda Cumhurbaşkanlığı adaylığına gitme ihtimalini görüyorum. Eğer bu gerçekleşmemesi, bunun olmaması durumunda da ben 2027 sonu veya 28'in ilk aylarında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Yavaş'ın aday olmama tercihini de kullanma ihtimalinin hep masada olduğunu düşünüyorum açıkçası.
2: Peki. Profesör Doktor Selami Kur'an, çok teşekkür ederim.
6: Yayına ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
2: Bülteni nokta alıyoruz. Saat başında görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
7: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
8: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
9: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
10: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
9: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com. Sensat.com.
11: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
12: Lösev hayat verir.
13: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
14: Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdunyam.com.tr'de.
15: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
16: İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
17: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. İşsizlik ödeneği ya da bilinen adıyla işsizlik maaşı aldığınız süre boyunca hem kendiniz hem de bakmakla yükümlü olduğunuz aile bireyleri sağlık hizmetlerinden kesintisiz olarak yararlanabilir. İşsizlik maaşı aldığınız dönemde genel sağlık sigortası primleriniz Türkiye İş Kurumu yani İşkur tarafından işsizlik sigortası fonundan karşılanır. Bu süreçte cebinizden ekstra bir prim ödemenize ya da gelir testi yaptırmanıza gerek kalmaz. İşsizlik ödeneği hakkından ve daha doğrusu işsizlik ödeneği çerçevesinde hem maaş hem de sağlık hizmetlerinden yararlanma hususu elbette ki oldukça önemlidir. Peki sağlık hizmetlerinden kimler yararlanabilir? Sadece sigortalı değil, yani daha doğrusu işsiz kalmış sigortalı değil, eşi, çocukları ve bakmakla yükümlü olduğu anne veya babası varsa onlar da genel sağlık sigortası kapsamında sağlık hizmeti alabilir. İşkur'dan kaç ay işsizlik ödeneği almaya hak kazandıysanız ki bu biliyorsunuz 3 seçenek halinde 6, 8 veya 10 ay olmak üzere bu süre yani bu aldığınız bu süre boyunca sağlık hakkınız aynen devam eder. Ancak şunu da söyleyelim, bu süreçte adınıza yatırılan primler sadece sağlık primidir. Uzun vadeli sigorta kollarına yani sizi emekli edecek olan emeklilik primine sayılmaz ve emeklilik gün sayınızı arttırmaz.
16: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
18: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
19: Bugün Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Zonguldak, Bartın boyunca geniş alanda sel ve su baskını tehlikesi var. Tedbirli olunmalı. Ayak bileğinize kadar gelen sulara girilmemeli.
18: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.

0: Finans Kafe'ye hoş geldiniz. 23 Eylül Çarşamba günündeyiz. Haftayı ortaladık. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın mesajlarıyla başlayalım. Şimşek, Amerika Birleşik Devletleri'nde yatırımcılarla buluştu. Yatırımcılara ekonomimiz şoklara karşı dayanıklı mesajı verdi. Türkiye'deki sektörel yatırım fırsatlarını anlattı. Fatih Karahan da enflasyonla ilgili bir sunumda bulundu.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yabancı yatırımcılarla buluştu. Ekonomimiz şoklara dayanıklı mesajı verdi. Şimşek 19. Türkiye Yatırım Konferansı'na katılmak için New York'a gitti. 3 gün sürecek etkinliklerin ilk gününde yatırımcılarla bir araya geldi. Şimşek yaptığı konuşmada orta vadeli programı ve sektörel fırsatları anlattı.
2: Zorlu küresel koşullara ve bölgede yaşanan savaşa rağmen Türkiye ekonomisi güçlü. Toplam borçluluk oranımız düşük, rezervlerimiz yükseldi, ekonomimizin dayanıklılığı arttı.
1: Bakan Şimşek, Türkiye'nin büyüyen bir ekonomi olduğunu dile getirdi. Stratejik konumunu, gelişmiş imalat ve hizmet sektörünü anlattı. Nitelikli iş gücümüz sayesinde güvenilir bir tedarikçiyiz dedi.
3: Para politikamızı
1: toplantıya Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da katıldı. Karahan, Türkiye'nin makroekonomik durumuna dair sunum yaptı.
4: Enerji fiyatlarında yukarı yönlü riskler devam ediyor. Yüksek enerji fiyatları enflasyonu hem doğrudan hem de dolaylı olarak etkiliyor.
1: Fatih Karahan, enflasyon beklentilerinin arz şoklarına rağmen kontrol altında kaldığını söyledi.
0: Fatih Karahan enflasyon beklentilerine dair mesajlar verdi. Bu arada bugün Merkez Bankası da sektörel enflasyon beklentilerini açıkladı. Enflasyon tahmini piyasa katılımcıları ve hane halkında yükseldi. 2026 yılı Eylül ayında 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre piyasa katılımcıları için 0,01 puan artarak %23,70 seviyesine çıktı. Hane halkı için ise 0,02 puan artarak %45,60 oldu. Reel sektörün beklentilerine bakıldığında 0,30 puanlık bir azalma görülüyor. Orada da beklenti %32,5 seviyesinde. Hane halkının son bir yıl içinde fiyatların en çok arttığını değerlendirdiği ve gelecek 12 ay içinde fiyatların en çok artmasını beklediği ürün hizmet grupları ise gıda ile yakıt ve enerji oldu. Tasfiye edilen 131 fondaki toplam yatırımcı sayısı açıklandı. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edilen 131 fonun yatırımcı sayısına ilişkin açıklama yaptı. Merkezi Kayıt Kuruluşu kayıtlarına göre bu fonlardaki tekil yatırımcı sayısı 455.758 kişi olarak açıklandı. Kuruldan yapılan açıklamada sermaye piyasalarımızın sağlıklı işleyişi, yatırımcılarımızın haklarının korunması ve piyasa güveninin sürdürülmesi konusunda kurulumuz görev ve sorumluluklarını kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir denildi. Türkiye Sigorta Birliği'nden de bir açıklama var. Türkiye Sigorta Birliği fon piyasasında yaşanan son gelişmelerin bireysel emeklilik sisteminde nakit sorununa yol açmadığını duyurdu. Açıklamayı birliğin başkanı Ahmet Yaşar yazılı olarak yaptı. Yaşar, şu ana kadar aldığımız bilgiler, gelişmeler nedeniyle bireysel emeklilik sistemi katılımcılarında olağan dışı bir davranış veya sistemden ayrılma gibi bir talebin oluşmadığını gösteriyor dedi. Yaşar, yatırım fonlarıyla emeklilik yatırım fonlarının birbirinden ayrı yapılar olduğuna dikkat çekti. BES fonlarının hacimlerinde ilk etapta düşüş yaşansa da ardından yeniden artış kaydedildiğini dile getirdi. Piyasalara bakalım. Borsa tarafında bugün alıcılı bir görünüm var. Borsada zaten geçtiğimiz haftadan bu yana fon soruşturmasıyla birlikte aslında ana gündem buradaki yaşanan gelişmeler. Çok sert değer kayıplarının ardından bir dengelenme çabası görüyoruz. Endeks artık yavaş yavaş BIST 100 endeksi 13.000 puana doğru geldi ve burada da bir dengelenme çabası var. Şu an düne göre %0,65'lik alıcılı primli bir görüntü var bu dakika itibariyle ve 13.286 puanda görüyoruz. Dolar ve euro kurlarında yine yatay görünüm devam ediyor. Dolarda yatay yukarı bir seyir var. 48.83'e geldi. Euro'da ise 55.75'e doğru çok hafif bir gerileme izliyoruz. Küresel piyasalar tarafında gözler Birleşmiş Milletler 81. Olağan Genel Kurulu'nda. Neden? Çünkü burada liderler bir araya geldi ve gelen her açıklama savaşların gidişatı açısından dikkatle, önemle takip ediliyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında liderler düzeyinde bir görüşme bekleniyordu. Bu görüşmenin beklentisiyle de petrol gerilemişti. Ama artık böyle bir görüşme olmayacağı belli. Bu beklenti sona erdi. Bunun dışında bir temas olacak mı? Daha üst yöneticiler arasında o bazda bunu da tabii takip ediyor piyasa. Brent petrolün varil fiyatı böyle bir görüşmenin olmayacağının ortaya çıkması üzerine %1,5 civarında yükseldi ve $96.71'e geldi. Ons altında da bir gerileme var, %1 civarında, $4,300 geldiğini görüyoruz onsun. Dünün %1,30 altında gözüküyor. Gram altında ise bu düşüşle birlikte 6700'e doğru bir geri çekilme vardı. Şu anda gram 6754, çeyrek ise 11.077 liradan fiyatlanıyor serbest piyasada. Rakamların ardından sırada bir haber turu var. Avrupa Birliği ülkeleri Rusya yaptırımlarını 3 yıl uzatıyor. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçileri Rusya'ya yönelik yaptırım çerçevesinin yenilenmesini görüşmek üzere Brüksel'de bir araya geldi. Toplantıda 3000'den fazla kişi ve kuruluşa uygulanan yaptırımların gelecek 36 ay boyunca yürürlükte tutulması, iş insanları Usmanov ve Friedman'ın listeden çıkarılması üzerinde uzlaşmaya varıldı. Çinli otomobil markalarının Avrupa pazarındaki payı hibrit talebiyle rekor kırdı. Dataforce verilerine göre BYD dahil Çinli markalar Ağustos ayında Avrupa'daki toplam yeni otomobil satışlarının yaklaşık %12'sini oluşturdu. Çinli üreticiler toplam hibrit araç satışlarının da dörtte birini gerçekleştirdi. Bitcoin son günlerde hız kazanan yükselişinin ardından $87.000 seviyesini aşarak Ocak ayı sonundan bu yana gördüğü en yüksek seviyeye geldi. Rekor seviyesi $126.000'da olan kripto para güçlü rallinin ardından gelen kar satışlarıyla hafif geriledi. Kripto para piyasasındaki yükselişte ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun kripto varlıklara yönelik kendi düzenlemelerini devreye alması etkili oldu. Kira, fatura, kredi kartı ödemeleri derken çalışanlar birikim yapmakta zorlanıyor. Her 100 çalışandan sadece 8'i birikime para ayırabiliyor.
1: Kira, fatura, kredi kartı. Maaşlar gelir gelmez gidiyor. Bir alışveriş platformu çalışanların harcama alışkanlıklarını araştırdı. Buna göre vatandaşların %71'i maaşını alır almaz önce düzenli giderlerini ödüyor. %17'si market gibi temel ihtiyaçlara yöneliyor. Yani her 100 kişiden 88'inin maaşı hesaba yatar yatmaz harcanıyor. Maaş yattığında birikime para ayırabilenlerin oranı ise sadece %8. Her 4 çalışandan birinin maaşı ilk haftada tükeniyor. İkinci hafta dahil edildiğinde oran %41'e çıkıyor. Üçüncü haftada ise %79'u buluyor. Ay sonuna kadar maaşı tükenmeyenlerin oranı sadece %16. Düşük gelir grubunda olanlar daha fazla zorlanıyor. Dar gelirli 10 kişiden 7'sinin maaşı ayın 3. haftasını göremiyor. Yüksek gelirlilerin ise yarısı ay sonuna kadar maaşının bittiğini söylüyor. Kadınlarla erkekler arasında da ciddi farklar var. Kadınların %31'i maaşımı ilk 7 günde tüketiyorum derken erkeklerde bu oran %21.
0: Türkiye'nin Milli Hava Savunma Ağı Çelik Kubbe için yeni bir sözleşme daha imzalandı. Roketsan'la Aselsan arasında imzalanan sözleşmenin tutarı 1 milyar 200 milyon euroyu geçiyor. Açıklama Aselsan'dan geldi. Açıklamada Aselsan'la Roketsan arasında hava savunma sistemlerine yönelik alt bileşenlerin tedariki kapsamındaki sözleşmenin 1 milyar 234 milyon 210 bin euro olduğu duyuruldu. Sözleşme farklı katmanlardaki hava savunma sistemlerinin radar, atış kontrol, fırlatma ve mühimmat gibi unsurlarının seri üretimini kapsıyor. Böylece çelik kubbe geliştirme ve üretim faaliyetleri için imzalanan sözleşmelerin tutarı 2025-2026 yıllarında 5 milyar euroyu geçmiş olur. Finans Kafe'nin sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın diyoruz. Son olarak bir dosya haberle veda edeceğiz. Türkiye sermaye piyasaları tarihin en sıra dışı dönemlerinden birini yaşıyor. Geçtiğimiz haftadan bu yana hepimiz fon soruşturmasını takip ediyoruz. Dev fon şirketlerinin temerrüt açıklaması, kaçış iddiaları, artan yatırımcı paniği ve fon tasfiyeleri derken gerçekten çok kritik bir süreç işliyor. Ve tüm bunlar çok kısa bir süre içerisinde yaşandı. Ekonomi yönetiminden de hamleler ard arda geldi. Peki bu duruma nasıl gelindi? Bundan sonra ne olacak? Bir dosya haberde toparladık. NTV Ekonomi Editörü Doğan Özkan'ın haberiyle veda ediyoruz.
3: Esas itibariyle sınırlı sayıda fonlardaki kredi ve likidite problemi.
1: Tarihler 9 Eylül'ü gösterdiğinde finans piyasası dev bir satın almayı konuşuyordu. Fon piyasasının iki büyük aktörü Tera ve Pusula arasında bir satın alma süreci başladı. Tera grubu Pusula Holding'i satın alacağını duyurdu. Sermaye piyasalarını sarsan süreçse aynı haftanın sonunda Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın yurt dışına kaçtığı iddialarıyla başladı. Sosyal medyada bu iddialar konuşulurken Tera grubu satın alma sürecinin devam ettiğini açıkladı. Bu açıklama panik havasını bir nebze de olsa bastırdı. 15 Eylül'de Pusula Portföy bazı yatırım fonlarının katılma payı iade ödemelerini yapamadı. Piyasa tabiriyle temerrüde düştü. Gözler grubu satın alacak olan Tera'ya çevrildi. Tera ise devrin hukuken ve fiilen henüz tamamlanmadığını vurguladı. Devir süreci tamamlanamadan Pusula'daki devasa likidite açığı ve şişkin fon yapıları Tera cephesine de sıçradı.
5: Hane halkı ya da o fonun sahibi olanlar sattıkça fon şirketleri bunun ödemelerini yapmak zorunda. Ödeme yapabilmek için de onlar da belli başlı varlıklarını satmak zorunda. En kolay ve en hızlı sattıkları varlıkta hisse senedi biliyorsunuz. Hisse senedi satmaya başladılar. Hisse senedi sattıkça bu kez Borsa İstanbul'da hisselerin değeri düşmeye başladı. Bu düşmeye başlayınca bu kez süre etkisiyle böyle Borsa İstanbul'da küçük yatırımcının panik satışı başladı.
1: Gelişmeler sonrası olası risklere karşı ekonomi yönetiminin zirvesi acil kodla masaya oturdu. Finansal İstikrar Komitesi'nde konu gündeme alındı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada sermaye piyasalarının işleyişinde risk olmadığı vurgulandı. Sorunun geçici olduğu ve likidite önlemleri alınacağı duyuruldu.
6: Finansal İstikrar Komitesi ne yaptı yatırımcılara? Evet, sıkıntılı fonlar var. Bunlarla ilgili biz likidite problemini çözeceğiz. Bunu kenara koydu. Sakin olun, acele etmeyin. Diğer noktalarda da bu fonların dışındaki fonlarla ilgili olarak da bunlarla satışa yapmanıza gerek yok. Bunlar zaten normal işliyor. Dolayısıyla da burada da paniğe kapılmanıza gerek yok açıklaması geldi. Yani piyasayı sakinleştirecek.
1: Likidite adımlarından ilki Merkez Bankası'ndan geldi. Haftalık repo iadeleriyle piyasadaki para bulduğu arttırıldı. Bankaların borç alma limitleri kolaylaştırıldı. Piyasalarda geçerli teminat iskonto oranları düşürüldü.
7: Dolayısıyla bu fonlardaki oluşan zarar kayıpları, burada oluşan satışlar mesela atıyorum tahvil fiyatlarının da düşmesine sebep olursa veya mevduat çıkışlarına sebep olursa oradan bankacılık sektörüne bankaların işte teminat olarak kullandığı tahvillerde bir

0: Yani borsada ve fon piyasasında yapısal bir sorun yok.
1: Hamlenin en serti Sermaye Piyasası Kurulu'ndan geldi. Kurulun aldığı karara göre Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Buz Portföy'ün aralarında bulunduğu toplam 7 şirketin TEFAS'ta işlem gören 130'u aşkın fonu alım satıma kapatıldı. Bu fonlara ilişkin tasfiye süreci başlatıldı.
2: Burada hayatın olağanın dışına çıkan konu ne olmuştu? Bir şirket var. Bu şirket bir sermaye koyuyor, bir şey üretiyor. Bu hizmet de olabilir, imalat da olabilir. Onun sonucunda da bir finansal bilanço yaratıyor. Bu fon dönemi içerisinde yapılan yatırımları değerlendirdiğimizde elimizde bir pay senedi miktarı var. Paranın sınırı yok. Dolayısıyla buraya ilk fon akışı başladı. İlk önce zaten bir getiri oluştu. Bu getiri oluşunca yatırımcıların dikkatini çekti.
1: SPK bu süreçte İş Bankası ve Ziraat Bankası'na görevlendirdi. Tasfiye süreçleri içinse 3 aylık bir zaman öngörülse de bu daha sonra 6'ya çıkartıldı. Yeni uzatmayla birlikte 1 Ekim'de borç ve alacakların hesaplanması tamamlanacak. Tasfiye sürecinin Mart 2027'de tamamlanması bekleniyor.
3: SPK zaten fonların devredildiği iki bankaya sen nakde geçtiğin zaman bunları dağıtabilirsin şeklinde yetki verdi. Dolayısıyla burada maksimum süreden bahsediyoruz. Ve süreyi de 3 aydan 6 aya uzattı. Burada neden uzattığını da söyledi. Dedi ki ben bir portföy yapıları nedeniyle uzatıyorum. İkincisi de piyasa gelişmeleri nedeniyle uzatıyorum.
1: Tasarruf finansman şirketleri katılım evim ve bir evimi ise emlak konut satın alacak. Devlet bu hamleyle buradaki pay sahiplerini korumayı amaçladı.
4: Oradaki tasarruflara da bir zarar gelmeyecektir. Genel ekonomi programı ve genel makro gidişat açısından değerlendirdiğimizde normal şartlarda izlenmesi gereken nedir? Aslında 2026 yılında da olacaktı ama işte İran Savaşı biraz maalesef dengeleri değiştirdi. Enflasyondaki gerilemeyle beraber işte faizlerin indirilmesi, kredi kısıtlarının gevşetilmesi ve biraz daha finansal koşulların bu aşırı sıkılık noktasından normale dönmesi. Bu normale döndükten sonra zaten biz bu konuları büyük ihtimal peyderpey kendi sürecinde devreden çıktığını ve hafiflediğini izleyecektik.
1: Yaşanan gelişmelerle birlikte Borsa İstanbul'da satışlar devam etti. Haftalık kayıp %8'i aştı. Şirketler bu durumu engellemek için hisse geri alım programları duyurdu. Birçok sektörden onlarca şirket toplamda 10 milyar lirayı aşan hisse geri alımı yaptı. Fonlara ilişkin süreci ise adli makamlar devraldı. Birçok isim gözaltında.
5: Yani biz borsayı özellikle pandemiden sonra enflasyona karşı hedging enstrümanı gibi pazarladık kendi içimizde ama bunun risk ayağını çok da fazla konuşmadık. Yani enflasyonun üzerinde kazandıran bir enstrüman gibi hep konuştuk.
6: Güven kaybı olabilir ama biraz daha zaman ve orta vadeye doğru gittiğimizde aslında hem içerideki yatırımcı için yani fon piyasası da dahil, Borsa İstanbul'da dahil bir daha kontrollü bir piyasa içinde olacağımızdan çok daha pozitif bakabileceği bir süreç bizi bekliyordur diye tahmin ediyorum.
7: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
1: İşinizin gücü Ford Pro'dan işinizi büyütecek fırsatlar. Transit Van, Transit Kamyonet ve Transit Minibüs modellerinde geçerli 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz fırsatı ve %3 takas indirimi Ford yetkili satıcılarında. Detaylar Ford.com.tr'de.
2: Kendi muayenehanesini açar, parasını da kazanır.
3: Ya kızım, sence ben sadece para mı istiyorum? Ben birisi olmak istiyorum bu hayatta Gülizar. Saygı duyulan, kapısı açılan, sandalyesi çekilen, onların masasına oturan biri.
4: Yeni dizi Başkalarının Hayatı cumartesi Star'da.
5: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan İşte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir,

0: Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
1: İstanbul'da bugün dışarıda işleri olanları uyaralım. Dışarıda olmak için uygun bir gün değil. Gün boyu öğleden önce ve öğleden sonra farklı ilçelerde olmak üzere şiddetli yağış beklendiğinden bu durum trafikte ciddi yoğunluğa neden olabilecek. Ayrıca alt geçitlerde ve zemin katlarda su baskınları da oluşabilir. Birden kışa dönen bir hava da var, sıcaklık 15 dereceye inecek. Her mevsimde,
0: her havada. Çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
2: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Merhaba, saat 3 oldu. NTV'de Öğle Bülteni kuşağında son saat dilimiyle karşınızdayız. Günün manşetiyle başlayacağız bültene. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı. Bir bağlantı yapacağız Ankara'yla. Gelişmeleri NTV ekibinden Özgür Akbaş'tan alacağız. Sonrasında da konuğumuzla Yavaş'ın istifasını değerlendireceğiz. Önce Özgür'le başlayalım. Özgür, Mansur Yavaş istifasını nasıl açıkladı? Neden istifa etti?
1: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 12 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki siyasi serüvenini bugün itibariyle noktalamış oldu. Üyeliğinden ayrıldığını açıkladı. Sosyal medya hesabından duyurdu istifasını. CHP üyeliğinden ayrılıyorum dedi ve siyasi yoluma bağımsız olarak devam edeceğini ifade etti bugünkü açıklamasında. Dün ne söylediysem bugün de aynı noktadayım dedi Mansur Yavaş. Siyasetin tabanında birlik sağlanamadığında millet isterse tabanda o birliği sağlayabilir. Biz bunu Ankara'da başardık dedi. Muhalefetin birbirini tüketmesi değil, ortak ilkelerle yan yana gelmesi gerekiyor vurgusu da önemliydi. Cumhuriyet Halk Partilileri küçük düşürecek hiçbir davranış içinde olmadığını vurguladı bugünkü açıklamasında, istifa açıklamasında Mansur Yavaş. Tabii bir önemli nokta daha var vurguladığı. Seçmenin iradesine sadakat siyasetin namusudur ve siyasetçinin namusudur dedi Mansur Yavaş. Ve seçmenin oyuyla elde edilen makamları seçmenin onay vermediği siyasi adreseye taşımayı doğru bulmuyorum dedi. Yani buradan başka bir siyasi partiye gitmeyeceğinde mesajını vermiş oldu Mansur Yavaş bugünkü açıklamasıyla, istifa açıklamasıyla. CHP'de derin bir ayrışma yaşanabileceğini defalarca ifade ettim. Dün beraber yürüdüğüm hiçbir arkadaşımı bugün siyasi tercih nedeniyle yok saymayacağım. Siyasete ve siyasetçiye güven çok yara aldı. Sorumluluğu seçmende değil kendimizde aramalıyız dedi ve bu istifasının bütün sorumluluğunun kendine ait olduğunu vurguladı ve böylece 2014 yılında ilk olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin Büyükşehir Belediye Başkanı adayıydı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayıydı Mansur Yavaş. 2014'te seçilememişti ama sonrasında 2019 yılında ilk olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi ve sonrasında 2024 yılında bir kez daha ve büyük bir oy farkıyla seçilmişti. 12 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki siyaset hayatını da bugün itibariyle noktalamış oldu Mansur Yavaş, Ahmet.
0: Özgür, Mansur Yavaş'ın istifa haberi sonrası arka arkaya Ankara'dan CHP'li belediyelerden de istifa haberleri geldi. 6 belediye başkanı, Ankara'da 6 ilçe belediye başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı. Bir zincirleme istifa ne diyelim hareketi ya da gelişmesi söz konusu. Kimler istifa etti?
1: Şimdi Mansur Yavaş'ta zaten birlikte hareket eden isimlerdi ki Mansur Yavaş'ın aslında isimlerini belirlediği isimlerdi. Hangi 6 ilçe belediye başkanı? Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Ankara Güdül ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya ve Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Son olarak Şerefli Koçhisar Belediye Başkanı da istifa etmiş oldu. İstifalar arka arkaya geliyor. Tabii Mansur Yavaş'la hareket eden, Mansur Yavaş'ın bizzat ismini belirlediği belediye başkanlarıydı bu isimler ve Mansur Yavaş'la birlikte hareket ettikleri için de Mansur Yavaş bugün CHP'den istifa edince onlar da istifa etmiş oldu. Ahmet, aslında bir yayının girişinde neden istifa etti diye sordun. O sorunun yanıtını da vermiş olalım. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözcüsü Müslüm Sarı'nın kahvaltı bir basın toplantısı vardı. Gazetecilerle buluştu ve o buluşmada Mansur Yavaş'ı ismini zikretmedi ama Mansur Yavaş'a ilişkin önemli ifadeler kullandı. CHP'nin kurumsal kimliğini kimseye zedeletmeyiz dedi. CHP'nin kurumsal kimliğini örseleyen CHP'de duramaz dedi. Bu ifadelerin ardından Mansur Yavaş'ı mı acaba kastediyorsunuz diye soruldu Müslüm Sarı'ya. Mansur Yavaş'ı kastetmedim ama kimse bundan azade değil, kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden üste değil, kimse kendini CHP'den üste görmesin ifadeleri oldukça dikkat çekiciydi. Başka bir partinin genel başkanına bilgi verdim diyemez dedi Müslüm Sarı. Neyi hatırlattı? Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıl dönümünde Mansur Yavaş CHP'nin etkinliklerine katılmadı. Resepsiyonda da yoktu ve o gün külliyede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüğü ortaya çıktı. Ve bunun üzerine Mansur Yavaş Cumhuriyet Halk Partisi tarafından ciddi ifadelerle eleştirildi. Ve Mansur Yavaş buna karşılık olarak da hem Kemal Kılıçdaroğlu'nu hem de Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i bilgilendirdiğini ifade etmişti. İşte o bilgilendirdiğine yönelik ifade Cumhuriyet Halk Partisi'nde oldukça büyük sıkıntıya yol açtı ve bu ifadeler nedeniyle Mansur Yavaş eleştiriliyordu. Mansur Yavaş da o günkü açıklamasında gerekirse gereğini yaparım dedi ve bugüne gelindiğinde işte o gereğini yapmış olduğu bu sözlerin üzerine zaten bugün Mansur Yavaş açıklamasında da bugünkü açıklamalar üzerine Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden ayrılıyorum dedi. O açıklamalarda CHP sözcüsü ve yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Müslüm Sarı'ya aitti. Müslüm Sarı'nın ifadelerinin ardından Mansur Yavaş Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmiş oldu. Bu istifa sürecinin perde arkasında da bu var Ahmet.
0: Özgür, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde ayrışma yaşandığında, yani yeni parti kurulduğunda Mansur Yavaş'ın ne yapacağı merak ediliyordu. Mansur Yavaş, ben bir seçim yapmak istemiyorum, devam ediyorum yoluma demişti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na. Şimdi bir istifa söz konusu, ister istemez akla acaba yeni partiye geçecek mi geçmeyecek mi sorusu geliyor. Şu an için bağımsız devam edeceğim açıklamasını da altını çizelim Mansur Yavaş'ın. Şimdi bir seçim yapma durumunda değil. Sonuçta iki partiden birinden zaten diğerinden istifa etti. Yeni partiye gitmesi beklenebilir. Peki bu durum yeni partide nasıl yorumlanıyor? Sen şu anda yeni parti genel merkezindesin. Orada bir görüşme olacak. Sonrasında Özgür Özel'le de görüşme imkanınız olacak. Bir açıklama var mı yeni partiden bu istifaya dair?
1: İstifa geldiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir basın toplantısı vardı. Yeni Parti Grup Başkan Vekili Murat Emir o basın toplantısını gerçekleştiren isimdi. Ve Mansur Yavaş'ın istifası soruldu Murat Emir'e. Yeni Parti Grup Başkan Vekili Murat Emir'den ilk olarak Yeni Parti adına açıklama geldi. Mansur Yavaş 86 milyonun bence onur duyduğu, hizmetleriyle, dürüstlüğüyle, halkçı belediyeciliğiyle ön plana çıkan belediye başkanımızdır. Kendi takdirleridir. Ayrıca bir açıklama yapmaya ihtiyaç diyorsa da kendisi yapacaktır dedi Murat Emir. Yeni parti zaten Mansur Yavaş'la ilişkilerini oldukça sıcak tutuyor. Mutlak butlan kararı çıkması sürecinde Mansur Yavaş'ın mutlak butlan kararına çok sert eleştirileri vardı. Ve mutlak butlan kararı çıktıktan sonra da Özgür Özel'le birlikte hareket ettiğini biliyoruz. Ancak istifa etmemişti çünkü bir ayrışmaya yol açmasını istemiyordu Mansur Yavaş. İşte bu noktada şimdi tabii gözler yine Mansur Yavaş'a çevrilecek. Yeni partiye katılacak mı katılmayacak mı henüz net değil. Bu Mansur Yavaş bunun kararını verecek. Ama AK Parti'ye geçeceği yönünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştükten sonra AK Parti'ye geçeceği yönünde bazı iddialar ortaya atılmıştı. Ona sert tepki göstermişti. Bugünkü açıklamasında da ona yönelik sert bir tepki var. Yani seçmenleri rencide edecek bir hareket içinde olmayacağını ifade ediyor. Bu noktada yeni partiye katılıp katılmayacağı da ilerleyen günlerde ortaya çıkacak gibi gözüküyor Ahmet.
0: Özgür Akbaş aktardı Mansur Yavaş'ın istifasına ilişkin ayrıntıları. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne dönelim. Sonuçta sabah yapılan bir kahvaltılı basın buluşması var. Orada sözcünün, Müslüm Sarı'nın, CHP sözcüsünün ifadeleri üzerine Mansur Yavaş'ın bu kararı aldığını görüyoruz. Çünkü Yavaş'ın açıklamasında bu sabah yapılan açıklamalar sonrasında böyle bir karar alma gereği hissettiği vurgusu vardı. NTV muhabiri Özden Erkuş CHP Genel Merkezi'nde yayın için hazır, bizi bekliyor. Özden, Genel Merkez bu süreci nasıl yorumluyor, nasıl götürdü ve Mansur Yavaş'ın istifa kararı nasıl bir yankı uyandırdı orada?
2: Şimdi hemen belirtelim, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu burada, Müslüm Sarı da burada, sabahtan bu yana konuşulan isim, az önce sen de altını çizdin, onun açıklamalarının ardından aslına bakılırsa Mansur Yavaş'tan böyle bir hamle gelmişti. O hamleden sonra da Müslüm Sarı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi. O görüşmenin ardındansa bir açıklama yaptı Ankara Haber Ajansı'na Müslüm Sarı ve Mansur Yavaş'ın istifasına ilişkin tek taraflı hukuki bir işlem. Başkanın kendi iradesiyle, kendi iradesinde aldığı bir karar ifadeleriyle başladı. Kendi siyasi aidiyetini netleştirmiş durumda. Hayırlı olsun demek düşer bize. Biz CHP siyasal kimliği içinde siyaset yapmasını tercih ederdik ifadesini kullandı açıklamasında. Bu konuda defalarca da görüşümüzü dile getirmiştik dedi Müslüm Sarı. Hepimiz CHP sayesinde siyaseten varız. Asıl olan CHP'dir ifadesini kullandı. CHP'siz kimsenin bir yere gidebilme ihtimali yok. Kimse CHP kimliğinin üzerinde değildir. Asıl olan CHP'dir. Makamlar gelir geçer, seçimler olur, ayrışmalar olur ama CHP yoluna devam eder. CHP yoluna devam edecektir şeklinde bir açıklaması oldu Müslüm Sarı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın istifasının ardından. Tabii bir açıklamada kısa süre önce Deniz Demir'den geldi Genel Başkan Yardımcısı. O da Cumhuriyet Halk Partisi tek mevsimlik bir çiçek değildir ifadesini kullandı. CHP yalnızca seçimden seçime hatırlanan, şartlar değiştiğinde vazgeçilen bir siyasi hareket değildir. Kökleri Cumhuriyet'in kuruluşuna, Atatürk'ün mirasına ve halkın mücadelesine kadar uzanan köklü bir çınardır. İyi günde de zor günde de CHP'nin yanında olmak, kara gün dostu olmak bu büyük geleneğin bir parçasıdır ifadesini kullandı Deniz Demir. Çünkü CHP'de siyaset günü kurtarmak değil, geleceği kurma mücadelesidir ifadesinde kullandığı genel başkan burada demiştik. Bir açıklaması henüz yok ancak parti kaynaklarından edindiğimiz ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediğine ilişkin bazı ifadeler var. O da şu: Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mansur Yavaş'ın istifası ile ilgili kendi tercihi istifa tek taraflı bir işlemdir şeklinde bir ilk değerlendirme yaptığı da belirtiliyor. Ahmet Arpat tabi sadece Mansur Yavaş değil, Mansur Yavaş'ın hemen ardından onunla birlikte hareket ettiğini bildiğimiz çok sayıda Ankara'daki ilçe belediye başkanı da istifalarını CHP Genel Merkezi'ne iletmiş durumdalar. Elbette bu gelişmeler ışığında Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni açıklamalar gelecek mi, yeni gelişmeler olacak mı, onu da takip etmeyi sürdüreceğiz Ahmet.
0: Peki genel merkezde Mansur Yavaş'ın, CHP Genel Merkezi ile Mansur Yavaş'ın arasını açan neydi? Yani bu istifanın arka planında ne var? Bu süreç nasıl işlemeye başladı? 9 Eylül'ü hatırlatmanı isteyeceğim. Ne yaşanmıştı ve de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu duruma tepkisi neydi?
2: Tabii önemli bir ayrışmaydı çünkü tepkiler ilk olarak o tarih itibariyle ortaya çıkmıştı. Bilindiği üzere Mansur Yavaş 9 Eylül'deki o törenlere katılmamayı tercih etmişti. Bunun ardından da genel merkezden bazı sesler yükselmişti aslında bakılırsa. Sonrasında bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşmesi yine siyaset alanında geniş tartışma yaratmıştı Mansur Yavaş'ın ve bir ayrışma oldu. En başından bu yana biliniyordu ki Mansur Yavaş'ın açıklamalarında da özellikle bir parti tabanında zikredilmek yerine hizmet yapmaya dönük bazı mesajlar verdiğinde hatırlıyoruz. Özellikle belediyeye ilişkin çok sayıda etkinlikte işte bu çerçevede 9 Eylül tarihi itibariyle başlayan ayrışmanın geldiği bu son noktada sabah saatlerinde Müslüm Sarı'nın yaptığı o açıklamadan sonra bir anlamda bir aksiyon aldı Mansur Yavaş ve istifa kararını da bu şekilde vermiş oldu. Kamuoyuyla da paylaştı. Dediğimiz gibi sadece onun istifası değil, tabii bir yandan da Ankara'da çok sayıda ilçe belediye başkanı da ard arda istifalarını açıkladılar. Kalecik, Beypazarı, Güdül, Ayaş ve Şerefli Koçhisar belediye başkanları da istifa ettiklerini duyurdular Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Az önce de belirttiğimiz gibi önce Mansur Yavaş'ın, sonrasında da bu ilçe belediye başkanlarının istifası üzerine yeni değerlendirmelerin yapılmasını da bekliyoruz genel merkezde.
0: Şunu da son olarak sorayım. Mutlaka orada görüştüğün Cumhuriyet Halk Partililer vardır. Yönetimden isimler vardır. Mansur Yavaş'ın bundan sonra izleyeceği yol haritasına dair bir yorum yapılıyor mu? Beklentileri nedir? Mesela yeni partiye geçer diyen var mı? Yoksa böyle bağımsız gider mi diye düşünüyorlar. Nedir oradan yansıyan?
2: Açıkçası bu aşamada biraz bekleyip görmeyi tercih ediyorlar ama bir taraftan da Mansur Yavaş'ın yaptığı açıklamaya da bağlı kaldıklarını söyleyelim. Onun yaptığı açıklamayı da hatırlattı burada konuştuğumuz bazı CHP'li isimler. Özellikle Mansur Yavaş'ın bundan böyle bağımsız olarak hizmetime devam edeceğim şeklindeki o istifa mektubundaki o ifade hatırlatıldı. Yani en azından şu aşamada başka bir partiye geçişine ilişkin bir beklenti CHP Genel Merkezi'nde söz konusu değil ama az önce de belirttim, yapılan ilk açıklamalarda tek taraflı bir hukuki işlem olduğuna ilişkin bir vurgu var CHP'den yapılan ilk açıklamalarda ve kendi iradesinin de alınan bir karar olduğu belirtiliyor. Şunun da altı çiziliyor: biz CHP siyasi kimliği altında siyaset yapmasını tercih ederdik ama böyle bir karar verdi şeklinde de ifade edildi. Değerlendirme yapıldı ilk etapta CHP Genel Merkezi'nde Mansur Yavaş'ın istifası.
0: Peki. Özden Erkuş'u aktardı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden yansıyanları. Şimdi bir değerlendirme alacağız. Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Armağan Öztürk yayın konuğumuz. Sayın Öztürk hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Ahmet Bey. İyi yayınlar.
0: Şimdi NTV muhabirleri süreci aktardı. Nereden nereye gelindiğini ortaya koydular. Bir anlamda Mansur Yavaş'ın açıklaması üzerinden de istifanın gerekçesini aktardılar. Siz siyaseten bu istifayı nasıl yorumluyorsunuz, nasıl okuyorsunuz, nereye koyuyorsunuz?
3: Şimdi mutlak butan kararından sonra Cumhuriyet Halk Partisi içindeki ayrışma derinleşti. Ve bir başka partinin doğumuyla sonuçlandı.
0: Doğru.
3: Ve CHP ikiye bölündü. Mansur Yavaş'ın istifasıyla CHP aslında üçe bölündü. Yani ayrıca bir bloğun da ayrıldığını bugün itibariyle gördük. Bazı belediye başkanları Ankara'da istifa ettiler. Ama ben bu kırılmanın Ankara yerel siyasetinin ötesinde bir içeriğe sahip olacağını düşünüyorum. Bir süreden beri Cumhuriyet Halk Partisi'yle birlikte hareket eden muhalif, muhafazakar milliyetçi seçmenin partiden ayrılma ya da her iki partiye de hem CHP hem yeni partiye daha mesafeli olmasının yolunu açan büyük bir kırılma yaşandı. Şunu da hatırlatayım. Mutlak buttandan sonra hatta öncesinde de başladı. Yani muhalefetteki bu türbülans aslında bazı CHP'li ve yeni partili daha sonra belediye başkanları ve belediye meclis üyelerinin AKP'ye gitmesine yol açtı. Yani bir hat bu. Bir hat CHP'de kaldı bir kesim. Bir kesim, önemli bir kesim yeni partiye geçti. Ama Mansur Bey'in tavrı da gösteriyor ki yani aslında bu üç tane pozisyonun dışında da siyasetçiler var ve bu sadece Mansur Yavaş'tan da ibaret değil. Ankara'da ilk istifalar geldi. Ben bunun devam edeceği Türkiye çapında muhalefeti daha da güçsüz, daha da dağınık hale getirecek büyük bir türbülansın, kırılmanın başlayacağı kanaatindeyim.
0: Peki siz mevcut siyasi duruma ya da Sayın Yavaş'la CHP Genel Merkezi'nin ilişkisine baktığınızda ortada istifayı gerektirecek bir durum görüyor muydunuz?
3: Şöyle 9 Eylül'deki o görüşme ve 10 Eylül'deki açıklama aslında ikisini birlikte değerlendirdiğinizde bir ihtar Ahmet Bey. Yani Mansur Bey CHP ve Yeni Parti'nin kendi üzerinde kurduğu politik baskıya karşı hem Cumhuriyet Halk Partisi hem de Yeni Parti'nin mevcut durumundan rahatsız olduğunu, siyasete bu cenah içinde devam edecekse ancak parti bağını koruyarak. Onun da nedeni neydi? Biliyorsunuz Mansur Bey parti değiştirmeye karşı. Yani bir partiden seçilen belediye başkanının o partide yoluna devam etmesi gerektiğini düşünüyor. Dolayısıyla CHP üyenin devam ettirme kanaatindeydi. Ama mesela CHP'nin liderliği Mansur Bey CHP üyesi ise eğer CHP'li bir belediye başkanı gibi işte Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ve parti yönetimine destek vermesi, ona görüntü vermesi. Mesela böyle belediye başkanları da var. Örneğin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer. Vahap Bey Kemal Kılıçdaroğlu siyasetine tam olarak eklemlendi ve onunla birlikte yol yürümeyi tercih etti. Yani böyle bir tarz da olabilirdi. Ama Mansur Bey mutlak buttan kararında doğru bulmadığından bu yolu tercih etmedi. Yeni partiye geçiş, yeni parti tartışması. Yani Özgür Özel de Mansur Bey'in kendisiyle hareket ettiğini söyledi. Bu konuda ciddi bir soru işareti var ama onu da söyleyeyim. Yani Mansur Bey ile Özgür Bey arasında her zaman bir diyalog söz konusu oldu. Ama biliyorsunuz bir süredir görüntü vermiyorlar. Ve mesela örneğin 10 Eylül'deki açıklama aklıma geldi. Özgür Bey benim bilgim ve onayım dahilinde oldu demişti. Mesela bu onay kavramı Mansur Yavaş cephesinde ciddi bir rahatsızlığa yol açtı. Her iki parti bağlamında da. Yani bu iki partinin Mansur Bey'den onun izleyeceği siyasetin üstünde, ötesinde bir içerikle aslında bir politik angajman içerisinde olmasını beklemesi bence Mansur Yavaş'ı bu istifa kararına doğru yaklaştırdı. Ama şunu da söyleyeyim Ahmet Bey, sabahki olay mesela bir ara o öyle bir tartışma da oldu. Mesela Müslüm Bey'in kendi kanaatimi, çünkü sabahki açıklamalar aslında Mansur Yavaş üzerindeki baskıyı yoğunlaştıran, işte 9 Eylül'de bize gelmesi yanlış oldu. Eğer belediye başkanının toplantısına gelmesi gereği yapılır. Yani açık ya da üstü örtük da, ama yüksek tonda bir Mansur Yavaş eleştirisiydi. Bu acaba Müslüm Bey'in kendi kanaati mi, yoksa genel başkanın onayı bilgisi dahilinde mi olmuştur'a dair bir tereddüt yaşandı. Ama CHP'den gelen açıklamalar, mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa tek taraflı bir beyanattır, hayırlı olsun şeklindeki beyanatı, aslında bunun bence bir tür kontrollü kriz olduğunu da gösteriyor. Yani Müslüm Bey'in açıklaması üzerine Mansur Yavaş'ı bir biçimde istifaya yönlendiren ya da zorlayan ya da ondan başka çare bırakmayan bir yol söz konusu oldu. Ben 10 Eylül'deki açıklamaya geri dönmek istiyorum. Ne demişti Mansur Bey? Ben iki partiye karşı da bağımsız bir şekilde yoluma devam etmek istiyorum. Eğer bu doğru bulunmuyorsa gereğini yapmaya da hazırım demişti. O gereği işte 2 hafta sonra gerçekleşti. Tabii partileri yine konuşuruz ama ben muhalif seçmen için büyük bir hayal kırıklığında yaşandığını söylüyorum. Mansur Bey bakımından değil. Yani muhalefetin bir cumhurbaşkanı adayı şu an hapiste, Ekrem İmamoğlu. Veya diploması yok, aday olması imkansız. Diğer önemli cumhurbaşkanı adayı şu an CHP'den istifa etti ve yeni partiye de geçmiyor. Bu durumda CHP ve yeni parti dahil olmak üzere muhalefetin dağınıklığının artması ve ortak bir cumhurbaşkanı adayı çıkarması daha da zorlaşmakta. Son cümlem şu olsun bu soruya dair. Hep şu düşünülüyordu. Evet, CHP ve yeni parti ayrıştı. Keşke öyle olmasaydı ama ayrıştı. Ama cumhurbaşkanı seçim sattığına girildiğinde en nihayetinde tabii ki Mansur Yavaş veya o çapta bir siyasetçinin adaylığı altında bütün partiler anlaşabilirdi. Şimdi bu anlaşma olasılığını zora sokan bir gelişme söz konusu oldu. Büyük bir kırılmanın yaşandığını düşünüyorum ben.
0: Muhalefetin ortak adayı olur mu olmaz mı? Bunu da ilerleyen dakikalarda sorarım. Belki İyi Parti cephesinden de bakmak gerekir. Yeni partinin adayını desteklemek yerine belki bir ortak aday, belki bir İyi Parti adayı olarak da çıkabilir önümüzdeki süreçte. Ama önce şunu sormak istiyorum. Şimdi siz de altını çizdiniz. Mansur Yavaş'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıldıktan sonra yeni partiye geçmek yerine bağımsız bir şekilde siyasete devam edeceğini açıklaması. Bu Sayın Yavaş açısından işte parti değiştirmeyi doğru bulmuyorum açıklamasını teyit eden ahlaki bir seçim midir? Yoksa yeni partiyle arasında bir mesafe mi var ve o mesafe nedeniyle bu seçimi ya da bu işte parti değişikliğini yapmaktan kaçındı mı Sayın Yavaş? Ne dersiniz?
3: Her ikisi de tabii ki. Bir kere parti değiştirme, biliyorsunuz şuradan başlayayım. Mansur Yavaş çok sık açıklama yapan biri değil Ahmet Bey. Genelde onun çevresine dayandırılarak bir takım haberler var. Ama bir şeyi açıkladığı zaman da genelde arkasında duran da bir kişi. Parti değiştirmeye karşı ve bu bir ahlaki tutum. Ama aynı zamanda yeni parti bağlamında da bazı sorunlar var. Mesela yani aslında yeni partinin evet lideri Özgür Özel ama yani yeni partide bir tıpkı yenilikçi hareket, değişim hareketi bağlamında bir ciddi bir Ekrem İmamoğlu etkisi var. Şimdi şunu unut, yani çok fazla şeyi peş peşe yaşadığımız için bunu unutuyoruz ama yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş rekabeti vardı zaten. Hatırlayalım, Ekrem İmamoğlu tutuklanmadan önce ne oldu CHP'de? Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel Mansur Yavaş'a danışmadan, onun çok da fikrini almadan bir oldu bittiyle aslında bir CHP içerisinde ön seçim kararı aldı. Ve o ön seçim tabii Ekrem Bey'in tutuklanması sonrasında denk geldi. Ama en nihayetinde o durum yani aslında anketlerde Ekrem Bey kadar hatta ondan da daha popüler olan Mansur Yavaş'ın tasfiyesi anlamında yorumlandı. Yani bir İmamoğlu Yavaş rekabeti var. Hala da ihtimal ki devam ediyor. Bir de tabii şu da var. Bu diğer konuyla da birleştirelim. Belki İyi Parti'ye de oradan geçeriz. Ya mesela çözüm sürecindeki durum. Çözüm süreci yasasına biliyorsunuz CHP önemli ölçüde evet dedi. Yeni Parti de önemli ölçüde hayır dedi. Yeni Parti'nin liderliği ama Özgür Özel evet dedi. Mesela bu durumla Mansur Yavaş'ın pozisyonu arasında bir çelişki var. Sadece Mansur Yavaş değil, Türkiye'deki pek çok Atatürkçü, milliyetçi kesim ve kitle çözüm süreci yasası konusunda mesafeli. Sürecin kendisiyle de ilgili. Yani bu yeni partinin bu tavrı ben süreci hızlandırdığı kanaatindeyim. Ayrıca yeni partiye ilgili başka tartışmalar da var. İşte isim tartışması, dağınık ilerlediği, oy oranlarının azaldığına dair bir genel bir memnuniyetsizlik. Ben şu konuyu şöyle bağlamak istiyorum. Bugün bir karar verdi Ahmet Bey Mansur Yavaş 23 Eylül'de. Ama bu karar bugüne ait bir karar değil tabii ki. Bizim hayatımızda da oluyor bazen böyle şeyler. Bir birikimin sonucu. Bu birikimi epey geriye götürebiliriz. Mesela ben Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş rekabetine kadar geri götürdüm. Mutlak Mutlak kararına, yeni partinin kurulma sürecine, o hikayenin kendisine, çözüm süreci yasasındaki tavra da geri götürülebilir. Yani bugün verildi bu karar ama ben bunun biriktirilerek bugüne geldiğini de düşünüyorum.
0: Şunu da sormak isterim. Şimdi Sayın Yavaş'ın açıklaması, yani işte parti değiştirmeye karşı olduğunu söylediği açıklama. Diyor ki seçmen sadece adaya değil bir siyasi iradeye de oy veriyor. Seçmenin iradesine ben karşı çıkmak istemem. Onu işte hayal kırıklığına uğratmak istemem. Bu yüzden de parti değiştirmeye karşıyım. Şimdi bunu eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nden işte AK Parti'ye, Cumhuriyet Halk Partisi'nden İYİ Parti'ye, Cumhuriyet Halk Partisi'nden DEM Parti'ye, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Milliyetçi Hareket Partisi'ne geçerseniz belki evet muhalif seçmene anlatabilirsiniz. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden çıkmış seçildiği dönem seçmenin oy verdiği siyasi irade sonuçta bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetiminden uzaklaştırılmış mahkeme kararıyla ve başka bir partide vücut bulmuş. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden yeni partiye geçmek seçmen iradesine yanlış olur, saygısızlık olur açıklamasını evet yapabilirsiniz ama bunu Cumhuriyet Halk Partisi ya da yeni parti seçmenine, muhalif seçmenine nasıl anlatacaksınız?
3: Şimdi haklısınız. Mansur Bey'in AKP'ye geçme ihtimali biliyorsunuz bir ara hatta uzun bir süre o da konuşuldu. Geçme ihtimalini kapatan bir açıklama bugün. Yani ben seçildiğim parti ya da beni seçen seçmen iradesine saygısızlık yapmak istemiyorum. Tamam. Peki yeni parti bakımından durum ne? Onun yanıtı da bence 10 Eylül'deki açıklamada. O da uzun bir açıklamaydı. O açıklamaya baktığınızda şununla karşılaşıyorsunuz. Mansur Bey neden CHP ve yeni partiye karşı daha ortada bir pozisyonu devam ettirmek istedi? Çünkü herkesin de gördüğü üzere siyasi kutuplaşma düzeyi bu iki parti arasında çok yüksek Ahmet Bey. Negatif bir rekabet var. Neredeyse her gün ilçelerde, illerde, genel merkezler düzeyinde taraflar birbirlerine oldukça ağır ifadelerle siyasi polemik yürütmekte, ayrışma özellikle belediyelerde, mesela bugün de Adalar Belediyesi'nde bir seçim oldu, daha önce Üsküdar'da oldu, taraflar sürekli olarak birbirlerini suçluyorlar ve bu suçlamanın oldukça ağır olduğu dönemler de var. Yani Mutlak Mutlak'tan sonraki meseleyi hatırlayalım, yani bir taraf diğer tarafı hırsızlıkla yolsuzlukla suçluyor, Kemal Bey ve çevresi yeni partiyi. Yeni parti ise şu an yeni partiyi oluşturan ekip ise Kemal Bey ve arkadaşlarını aslında iktidarla birlikte iş tutmakla suçlamakta. Şimdi bu iki görüş yüksek düzeyde bir kutuplaşma. Buna bir de şeyi ekleyin. Yani muhalefetle iktidar arasındaki kutuplaşmayı da ekleyin. Şimdi Mansur Bey biliyorsunuz çok popüler bir siyasetçi. Bu popülerliğin ana nedeni ne? Yani kutuplaşan siyasete karşı Türk toplumunun sağduyusunu, ortak duyuyu ifade eden böyle bir daha az politik devlet adamı tavrı aslında bu popülerliğin nedeni. Yani kutuplaşmanın arttığı yerde Mansur Yavaş kendisini geri çekiyor. Bence yeni partiye geçmeme nedeni de o. Yani yeni partiye geçmek demek yeni polemiklerin ortaya çıkması anlamına geliyor. Ha bu arada bu turda da söyledim. Yeni partiyle ilgili çözüm süreci, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel liderliği başka soru işaretleri ve rezervleri de olabilir. Ama onun dışında yani kutuplaşmadan kaçındığı için yeni partiye geçmek istemiyor aynı zamanda. Seçmen iradesine saygısızlık yapmamak içinse muhalefetten iktidara da geçmek istemiyor. Ha şunu söyleyebilirsiniz. Peki bu Türkiye'deki bugünkü siyaset bakımından hani biraz da gerçekçi olalım. Sürdürülebilir bir şey mi? İşte onu bilmiyoruz. O mesela bugünkü karar kendisi açısından da riskli. Çünkü bugünkü kararla birlikte iki yol oluyor Mansur Yavaş'ın önünde. Ya bütün muhalif partilere karşı Yani CHP'nin eksikliği var, İYİ Parti'nin eksikliği var, Yeni Parti'nin eksikliği var. Ben muhalefetin ortak adayı olarak hepsine mesafeli olarak bir yola çıkıyorum diyecek. Belki de ileride diyecek. Yani partilere rağmen Cumhurbaşkanlığı adaylığı yolunda ilerleyecek. Ya da ikinci seçenek, yavaş yavaş real siyasetten, aktif siyasetten uzaklaşacak. Çünkü bugünkü Türkiye koşullarında yani partilerden bağımsız siyaset yapmak o kadar da kolay değil. Bu bağlamda bence seçmenler ve muhalefet açısından büyük bir kırılma, kendisi açısından da riskli bir karardı bu ama gerçekleşti.
0: Biraz önce dediniz ki yeni partiye geçmek istememesinin nedeni polemiklerden, kutuplaşmadan uzak kalmak da olabilir değerlendirmesi evet. Yaptınız. Mutlaka şunu söyleyen de olacaktır bu süreçte televizyon programlarında, yorumlarda. İşte yeni partiye yönelik soruşturmalar, belediyelere yönelik soruşturmalar. Acaba o cenahtan uzak durmak adına da mı böyle bir hamle yaptı diye. Bu değerlendirmeleri ne dersiniz?
3: Şimdi şöyle, yeni parti üzerinde bir adli gölge var. Burası saklanamaz durumda. Bu gölgenin birkaç ayağı var. Bir tanesi yani evet belediye başkanlarının ilgili yolsuzluk soruşturmaları. Ama bu arada CHP'de kalanlar da soruşturulabiliyor. Yani doğru. Şunu garanti etmiyor. Yani yeni partiye geçenler daha riskli, CHP'de kalanlar daha güvenli de tam doğru. Öyle değil. Mesela son iki aya baktığınızda tam öyle bir durum yok. Ama yeni partiye ilgili başka sorunlar var. Yani mesela Ekrem Bey'in ceza davası sonuçlanmadı. Yani ana yolsuzluk davasını kastediyorum. Bu sonuçlandıktan sonra yeni partinin siyasi istikbali nasıl devam edecek bilmiyoruz. Daha da önemlisi Ekim'den sonra hani Ankara'da konuşulduğu için söylüyorum. Bu olur olmaz hani o başka bir tartışma. Ceza davasında karar çıktıktan sonra başta Özgür Özel olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bazı siyasetçiler hakkında dokunulmazlıkların kaldırılması kararının ortaya çıkması ve yeni bir siyasal duruma yol açabilir. Yani dolayısıyla orada bir ciddi belirsizlik var. Bir de öbür taraf bakımından da başka sorunlar var ama CHP'de ise mesela barajı aşıp aşmama bir tartışma. Kemal Kılıçdaroğlu kalacak mı? CHP'de bu arada her kalan Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemiyor, onu da biliyoruz. Yani onlar Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı ne yapacaklar? Mutlak mutluluğuna dair Yargıtay kararı hala askıda. O karar çıkacak mı? Yani baktığınız zaman yeni partiyle ilgili de CHP ile ilgili de devasa belirsizlikler var. Şimdi bir de Mansur Bey istifa etti. Artık o cenahtaki yani kendisi bakımından belirsizliğe mesafe koyuyor. Evet ama aldığı karar muhalefet bloğundaki belirsizlik düzeyini daha da arttırdı. Yani yarım saattir bu birkaç soruda konuştuk. Mansur Yavaş'ın tavrı. Mansur Yavaş'la birlikte tavır alan kişiler. Daha bugün itibariyle 6 tane belediye başkanı istifa etti. Bu sayı artabilir. Ama aslında efendim?
0: 7 oldu. Biz sohbete başladıktan oldu, sonra tamam. bir istifa daha geldi. Alemdağ sanırım tamam, arkadaşlar yanılmıyorsam. Elma dağı mı?
3: Ağır hızlı akıyor. Ama asıl mesele bence seçmenler. Biliyorsunuz Mansur Yavaş İç Anadolu'da, Karadeniz'de, Ege'de, Türkiye'nin bazı bölgelerinde muhafazakar, milliyetçi seçmenin popüler siyasetçisi onlar bakımından. Mansur Bey'in istifası ve yeni partiye geçmemesi CHP'yi, yeni partiyi nasıl etkileyecek? Yani bence bu kritik. Yani muhalefetin toplam performansı bakımından.
0: Peki biraz da seçmen nazarında bu gelişmeleri yorumlamak gerekirse, muhalif seçmen nazarında biraz önce siz aslında özetlediniz. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bir belirsizlik, yeni parti içerisinde bir belirsizlik. İşte en güçlü aday Mansur Yavaş partiden istifa ediyor. Bir muhalefet partisi tercihi yerine bağımsız devam etmeyi daha kendince doğru buluyor. Tüm bu gelişmeler yaşanırken muhalif seçmen kendini nasıl hissediyor sizce?
3: Ya bence büyük bir üzüntü ve hayal kırıklığı var. Yani bunun bir kısmı Mansur Yavaş'ın aldığı kararla ilgili olabilir ama genel olarak yaşadığı şeyle ilgili. 2023'te muhalefet iktidar karşısında seçimi kaybetti. Hem başkanlık seçimini hem meclis seçimini. O günden beri muhalefetteki türbülans devam ediyor Ahmet Bey. Yani evet arada bir yerel seçim galibiyeti oldu ama o sadece CHP'nin galibiyetiydi. CHP'ye de oylar toplandı. Yani o seçim İYİ Parti, DEM, çeşitli diğer partiler, muhalefet partileri bakımından hiç de iyi geçmedi. Ya sonuçta muhalefetin bir derlenip toparlanıp psikolojik üstünlüğü ele alması gerekirken her gün, her geçen gün mevzi kaybediyor. Bu var. Bir de tabii şöyle bir şey var. Bu çözüm süreci yasasının oylanmasından sonraki yapılan anketlerde biliyorsunuz Yeni Parti'nin oy oranında ciddi bir düşüş var. Yani bu da bir Atatürkçü, milliyetçi dip dalga olduğunu da gösteriyor. Yani burada birkaç şey aynı anda devam ediyor olabilir. Yani Mansur, yani zaten Atatürkçü, milliyetçi bir dip dalga var. Aynı zamanda Mansur Yavaş da istifa ediyor. Yani bu CHP ve Yeni Parti'nin liderlikleriyle tabanları arasındaki mesafenin daha da açılmasına yol açacak. Ama buradan şöyle bir sonuç çıkar mı bilmiyorum. Biliyorsunuz bazı ülkelerde önemli siyasetçiler parti siyaseti tıkandığı için kendileri yola devam ediyorlar. Yani pek çok yerde işte siyasetçiler parti kuruyor, önemli siyasetçiler ve alternatif mevcut parti düzenine alternatif bir yapı, seçenek oluşturuyorlar. Mansur Bey bu yolu tercih eder mi? Yani Cumhurbaşkanlığı adaylığı noktasında muhalefetin tümünün eksikliklerine dikkat çekerek bir hattı açar mı bilemiyorum. Ama bunu yapmazsa bu durumda ikinci seçenek, yani kademeli bir şekilde siyasetten uzaklaşması söz konusu olacak. İşte muhalif seçmeni asıl üzen mesele bu. Çünkü herkes farkında ki son 3 yıldır, 4 yıldır Erdoğan'ın büyük bir karizmatik otoritesi var, gücü var. Bunun karşısında toplumda beğeni düzeyi yüksek bir siyasetçiye ihtiyaç var. O da son 3-4 yıl bakımından bir İmamoğlu'ydu, bir de Yavaş. Şimdi biri hapiste, diğeri istifa etti. Bu şartlar altında yani muhalefetin bir sonraki seçimlerle ilgili umudu daha da azalmakta. Bu umut azalması bir hayal kırıklığına, daha sonra bir öfkeye ve küsmeye de yol açabilir.
0: Şimdi Mansur Yavaş'ın yola bağımsız devam etme kararı, eğer Cumhurbaşkanlığı seçimin geldiğinde muhalefetin ortak adayı olarak öne çıkmak amacıyla yapılıyorsa, peki zamanı geldiğinde Mansur Yavaş'la bu ilişkiyi kim sağlayacak? Muhalefetin ortak adayı olarak kim ortaya çıkaracak? Yani şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nden böyle bir teklif gelir mi? Yeni Parti kendisini tercih etmeyen bu süreçte Yeni Parti'den böyle bir teklif gelir mi? İyi Parti belki köken açısından da yakınlığı olan bir parti. Yani nasıl olacak o süreç? Yani kendisini ortak aday olarak nasıl konumlayacak Mansur Yavaş?
3: Biliyorsunuz bizim seçim sistemimiz buna izin veriyor. Yani Cumhurbaşkanlığı adaylığı siyasi partiler tarafından, gruplar tarafından yapılabiliyor. Ama aynı zamanda imza da toplanabilir.
0: 100 bin imza.
3: Mansur Yavaş'ın kendisini Cumhurbaşkanı
0: tercih eder mi sizce?
3: Şimdi şöyle, o sayı çok önemli. Yani Mansur Yavaş eğer bu yolu işletecekse, ya CHP'de de sorun var, Yeni Parti'de de, İYİ Parti'de de, ama toplumun bir beklentisi var, ben bu yolda ilerliyorum diyorsa milyonlarca, on milyonlarca imzaya ulaşması ihtimal dahilinde. Yani imza miktarı önemli, pekala bu yola girebilir. Ama şu var, yani bunu söylerken de ben hemen hatırlatayım. Şimdi seçim tabii sadece imza toplamakla kazanılmıyor. Sandık güvenliği gibi meseleler bağlamında partilere de ihtiyacınız var. Yani parti hiç olmaksızın bir lider ön plana çıkıyor. Evet, Sayın Recep Tayyip Erdoğan var ama o bir de onu destekleyen partiler var. Onlar sahadalar, onlar seçim güvenliği sağlıyorlar. Bu bağlamda bazı partilerin Mansur Yavaş'a yardımcı olma ihtimali var. Mesela bugün İYİ Parti
0: bu manzarayı dikkatlice... Yani dediğiniz gibi işte imza toplayarak bir bağımsız aday olarak ortaya çıkacaksınız. Biraz da muhalefetin de aday çıkarmamasını bir şekilde sağlamanız gerekir ki oradan da oyu geçirgenliğini sağlayabilirsiniz. Yani her muhalefet aday partisinin bir aday çıkardığı, güçlü adaylarla yarışa girdiği bir seçimde bir bağımsız aday olarak kampanyayı ne kadar yürütebilirsiniz, nasıl götürebilirsiniz, çok da kolay iş olmasa gerek.
3: Ben şimdi şöyle, şu bakımdan kolay değil. Mansur Yavaş bir ayrıca aktör olarak ortaya çıktığında, bugünkü bu programda söyledim ben zaten, CHP ve Yeni Parti diye bölünmüştü zaten. Şimdi CHP, Yeni Parti ve Mansur Yavaş diye bölündü. Mansur Yavaş bağımsız, evet, ama bir siyasi aktöre dönüştü ayrıca. Doğru. Şimdi bu dolayısıyla mesela yarından itibaren biz bunu belediye meclisinde göreceğiz. İlk sınav o olacak bence. CHP'de kalan belediye meclisi üyeleri, Yeni Partili belediye meclis üyeleri yarından itibaren Mansur Yavaş'ı örneğin eleştirecekler mi? Ya da muhalefetin organik aydınları, gazetelerin, televizyonlarının bu akşamdan itibaren ya da yarından itibaren Mansur Yavaş'a karşı tavrı ne olacak? Yani o mahallenin bir parçası mı, yoksa kendi partilerinin rakibi haline mi gelecek? Dolayısıyla haklısınız, kolay değil. Ama şöyle bir şey de var. Hani bir de halk diye bir seçmen kitlesi de var. Yani bu partilerin mevcut durumundan seçmen memnun mu? Onunla ilgili de ciddi bir soru işareti var. Yani o memnuniyetsizlik artarsa dolayısıyla Mansur Yavaş pekala bağımsız olarak da tüm diğer partilere karşı bir alternatif olabilir. Ama yani bu yol yerine pekala ben kutuplaşmanın geldiği düzeyde aday olmayı doğru bulmuyorum diyerek belediye başkanlığı bittikten sonra reel siyasetten de çekilebilir.
0: Peki, süreci takip edeceğiz elbette. Profesör Doktor Armağan Öztürk, teşekkür ederim yayına katıldığınız için.
3: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar, çok selamlar.
0: Teşekkürler. Devam edelim gelişmelerle. Aleyna Çakır'ın ölümüne ilişkin davada karar açıklandı. Ümitcan Uygun, intihara teşvik etmek, intihar kararını kuvvetlendirme suçundan 4 yıl hapis cezası verildi. Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada taraf avukatları, kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ailesi ve başka bir davada tutuklu yargılanan sanık Uygun hazır bulundu. Uygun son savunmasında suçlamaları reddetti. Uygun'a intihara teşvikten ceza verilirken eziyet etme suçundansa beraatine karar verildi. Sema Esen 2020 Haziran ayında Ankara'nın Keçiören ilçesindeki evinde ölü bulunmuştu.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam. Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıf.

0: işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Reklam. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
3: Doğa konuşmaları.
4: Böcekler, omurgasızlar neden önemli? İstanbul Üniversitesi Zooloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doktor Fatih Dikmen'e sorduk.
5: Birinci olarak müthiş bir canlı çeşitliliğini barındırıyorlar. Biz insan merkezli değerlendiriyoruz her şeyi. Kendi yaşamımız açısından doğayı çünkü kullanmak ya da onu dönüştürmek durumundayız. Bu anlamda baktığımızda domates yetiştiriyorsanız sadece domatese bağımlı değilsiniz aslında. Sizin bilmediğiniz orada toprak içerisinde bir sürü mikroorganizma o domates tohumunun ya da gelişiminin tamamlanabilmesi için gerekli minerallerin sağlanmasında katkıda bulunuyor. Bakteriler. Bakterilerin ötesinde orada birçok omurgasız hayvan o toprağın sağlıklı dönüşümünü sağlayacak katkılarda bulunuyor. Bu karbon döngüsü ya da işte mineral döngüsü için gerekli olduğu gibi toprağın altında, toprağın üstünde de bir sürü olaylar gerçekleşiyor. Bu domates çiçeğinin tozlaşması için arıların, bazen sineklerin, yani tozlaştırıcı dediğimiz ya da polinatör dediğimiz canlıların bitkilerle ilişkide olması gerekiyor. Baktığınızda bunların yaşam döngülerinde kendi içlerinde polinatörlerin tek başına çoğalması neticesinde onları iyi tüketen başka böceklerin ortaya çıkması zararlılar diyoruz ama kendi içinde o ekosistemin döngüsünü kuruyor. Yani hani sadece insanın bir tek kalemde ürettiği bir domates için bile yaklaşık belki de 100 farklı canlı türünün etkileşimde olmasından bahsediyoruz.
3: Doğa konuşmaları.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
6: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
7: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Profesör Doktor Serdar Nurmedevov'un Başlamak Zor, Bitirmek Daha Kolay isimli kitabı Timaş yayınlarından çıktı. Profesör Nurmedov'un çalışması, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu yaşayan erişkinler için hayatta kalma rehberi. Uzun yıllardır erişkin DHHB'li bireylerle çalışan, onları dinleyen ve kaotik olan hayatlarına çeki düzen vermelerine destek olan Profesör Doktor Serdar Nurmedov kitabında gerçek deneyimlerden yola çıkarak rahatsızlığı doğru anlamak ve var olan enerjiyi söndürmeden yönetebilmek için önerilerde bulunuyor. Öncelikle DEHB, yani dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu nedir ona bakalım. Şöyle diyor Profesör Nurmedov. DEHB sadece dikkat dağınıklığı değildir. Zamanı yönetmekte zorlanmak, işleri hep son dakikaya bırakmak, ajandayı doldurup hiçbirini yapamamak, randevuları karıştırmak, İlişkilerde beni dinlemiyorsun cümlesini sık sık duymak da işin içindedir. Ve bunlar sadece unutkanlık değil, beynin biraz farklı çalışmasının günlük yaşama yansımasıdır. Ve aynı zamanda DHB'li bir zihinde başkalarının asla sahip olamayacağı dozda bir enerji de vardır. Evet, Profesör Nurmedov'un kitabı kendini yıllardır dalgın, unutkan, plansız ya da dağınık hissedip de nedenini bir türlü anlayamayan, hayatlarını bir türlü düzene sokamayanlar için. Ve ilave edilmiş tanıtım metninde şöyle diyor. Aynı zamanda bir yakınını bu adamın ya da kadının nesi var diye anlamaya çalışan ama bir türlü anlayamayan ve bu sebeple nasıl davranacağını bilemeyen aile bireyleri için. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
6: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
2: Reklam.
8: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi Vakıfbank.com.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Ekranda dijital sınırlarınızı ve zamanı

0: jele derdik. Onun yapımında geçerli. Şerbeti yapılıyor tabii. Özellikle rengiyle ama böyle hafif de bir buruk tadıyla gerçekten de çok cazip. Şimdi hafif bir buruk tadı derken hakikaten kızılcığın ağzı buran bir yapısı vardır. Böyle birazcık insanın dilini kurutur, damağını kurutur. O içindeki tanen maddesinden dolayı. Yani tanen aslında o ağızdaki suları çekiyor ve biraz ağzı kurutuyor. Dolayısıyla böyle sulu hoşaflarda, şerbetlerde kızılcık son derece iyi sonuç veriyor. Ama böyle meyve olarak tek başına yemek için birazcık böyle ağzı buran bir yapısı var. Onun için aslında çok sevilmesine rağmen, hatta zamanında Topkapı Sarayı'nda helvahaneye bile kurusu alınıyormuş demiştik. Hoşaflardan reçellere, marmelatlara kadar pek çok yerde kullanılmasına rağmen öyle tane tane yenen bir meyve değil. Ama kızılcığın bu farklı özellikleri onu işte özellikle bu reçelcilik olayında çok önemli bir konuma getirmiş. Reçelcilik derken ben kızılcığın özellikle jölesinden bahsetmek istiyorum. Çünkü kızılcıkta çok yoğun miktarda pektin maddesi var. Pektin maddesi nedir? Aslında bazı meyvelerde çok az var. İlk sonbahar elmalarında ve özellikle de daha sonra ayvada çok yoğun olan bir malzeme. O da jölelenmeyi sağlıyor. Pektin maddesini elde etmek için şimdi endüstriyel olarak reçel yap falan diye poşetlerde de satılıyor. Genellikle ayva özü, elma özü falan kullanılır. Meyve kaynatıldığında doğal olarak ortaya çıkar ve tekrar şekerle birleştirilip kaynatıldığında ise jölelenmeyi sağlar. Şimdi kızılcıktan da jöle yapmak istiyorsanız kızılcığı mümkün olduğu kadar da çok aşırı olgun dağılmış olanlarından değil de ham olanlarından seçin. Birazcık böyle hamcana diriliğini hala koruyan kızılcıkları şöyle 2-3 parmak geçecek kadar suda haşlayın. Şimdi kızılcık böyle ancak pırtlayacak, yani üstünde bir çatlak oluşacak ama asla dağılmayacak. İşte o kıvamdayken bütün o kızılcıkları bir bezle bir tencerenin üstüne oturtun ve kendi kendine adeta damlaya damlaya süzülmesini sağlayın. Şimdi o kızılcık etini, yani üstte kalan haşlanmış kızılcığı kevgirden geçirip püresini çıkartabilirsiniz ve eşit miktarda şeker ekleyerek tekrar bir kaynatarak harika bir marmelat yapabilirsiniz. Birazcık da limon suyu elbette. İstediğiniz içine baharatları da koyarsınız. Mükemmel bir marmelat olur. Süzdüğünüz su var ya, işte o jöle yapmak için ideal. Burada dikkat etmeniz gereken 3 ölçü suya en az 2 ölçü şeker. Tabii ki eşit de koyabilirsiniz. O şekerliliği nasıl istediğinize bağlı. Yani daha tatlı seviyorsanız 3 ölçüye en az 2 ölçü şeker koymanız lazım ki jölelenme sağlanabilsin. Bunu tekrar kaynatın. İyicene böyle bir kıvam alıp da artık koyulma belirtisi gösterince şöyle bir test yapabilirsiniz. Soğuk bir çay tabağına şöyle birazcık koyun. Bakalım hafif böyle donuyor mu? İşte o zaman tamam demektir. Pektinin etkisini göstermesi için yarım limon suyu veyahut da birazcık eritilmiş limon tuzu da kattığınız zaman jölelenmeniz tamamlanır. Güzel güzel sterilize kavanozlara, cam kaplara koyun. Kızılcık şerbeti görünümünde bir jöle hazır. Afiyet olsun. Hoşça kalın.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
2: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
3: Bugün Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Zonguldak, Bartın boyunca geniş alanda sel ve su baskını tehlikesi var. Tedbirli olunmalı. Ayak bileğinize kadar gelen sulara girilmemeli.
2: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
1: Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sunar.
4: Takvim yaşı başka, damar yaşı başka olabilir mi? Damar yaşlanmasını hızlandıran nedenleri kalp ve damar cerrahı Profesör Doktor Oğuz Yılmaz'a sordu.
5: Evet, farklı olabiliyor. Bu özellikle tıp literatüründe artık böyle tamamen ayrı bir kavram olarak ele alınıyor. Yani gerçekten damar yaşı diye bir kavram var. Bu bizim kronolojik yaşımızdan bağımsız ve ölçülebilir bir biyolojik gösterge olarak önümüze çıkıyor. Burada damar sertliği dediğimiz bir kavram var. Bu yaş

0: yaşla birlikte herkeste artıyor. Ama artış hızı kişiden kişiye değişiyor. Dolayısıyla 50 yaşındaki bir insan damar açısından baktığınızda 40 yaşındaki gibi böyle genç olabiliyor veya 65 yaşındaki bir insanın damarlarına sahip olabiliyor. Damarları yaşlı olabiliyor. Literatürde bu konuda böyle iki tane uç yeni terim de benimsenmiş durumda. Birisi erken damar yaşlanması dediğimiz, işte İngilizce'de early vascular aging diye geçiyor, EVA diye kısaltılıyor. Ve tam tersine de bazı kişilerde yaşına göre olması gerekenden çok daha sağlıklı damarlara sahip olunan durumlarda da süper normal damar yaşlanması, bunlara da süpernova grubu deniliyor. Yani EVA ve süpernova diye iki ayrı grup olarak tariflenebiliyor. Şimdi damar yaşlanmasını hızlandıran faktörler ne diye sormuşsunuz. Bunlar da özellikle aslında çoğumuzun bildiği ama çok da önemsemediği şeyler. Bunlara özellikle daha çok dikkat edeceğiz bundan sonra. Birincisi yüksek tansiyon. Kronik olarak damarların içerisinde basınç yüksek olduğu zaman damar duvarını mekanik olarak yoruyor ve damar sağlığını olumsuz etkiliyor. Sigara yine bildiğiniz en önemli şeylerden birisi. O iç yüzeydeki endotel tabakasını bozuyor. Şeker hastalığı, diyabet ve insülin direnci yine benzer şekilde damar sağlığının en önemli düşmanlarından birisi. Yine çok kişi tarafından bilinir, birçok hastalığın temel sebebidir. Yüksek kolesterol seviyeleri, özellikle LDL kolesterol dediğimiz kötü kolesterolün yüksek, HDL dediğimiz iyi kolesterolün de düşük olması damar sağlığını yine olumsuz etkileyen dengesizliğe sebep oluyor. Obezite dediğimiz şişmanlık ve özellikle de karın çevresindeki yağlanma, hareketsizlik, onun dışında bazı enflamasyon yaratan durumlar ki son yıllarda bu enflamasyonu biraz daha genel olarak alabiliyoruz. Mesela süt ve süt ürünlerinin aşırı kullanımı veya glutene dikkat etmememiz, gluten intoleransı gibi durumlar vücutta kronik enflamasyona sebep olabiliyor. Uyku bozuklukları ve kronik stres, bunlar hani çok üzerinde durmadığımız ama evet gerçekten stres ve özellikle zaten uykusuz kalma da ayrı bir stres sebebidir. Bunlar yine damar sağlığını olumsuz etkileyebiliyor. Ve yine çok önemli, genetik yatkınlık. Ailede damar hastalığı varsa sizde de olma ihtimali çok daha yüksek. Her güzele
1: bir Mindus. Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sundu. Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: İstanbul'da şiddetli yağış bekleniyor. Gök gürültüsü de oluşacak. Sıcaklık 15-16 derecelerde. Marmara'da öğleden önce Tekirdağ-Çanakkale kesiminde, öğleden sonra Sakarya-Kocaeli bölümünde şiddetli yağmur var. Bursa'da yağışlı. Sıcaklık Bursa'da 16 derece. İç Anadolu'da Ankara yağmurlu 20 derece. Eskişehir 19, Kayseri 29 derece. Ege'de de kuvvetli yağmur bekleniyor. İzmir 22, Muğla 26 derece. Akdeniz'de kısa süre sağanak geçişi olacak. Antalya 28, Mersin 30 derece. Karadeniz bölgesinin genelinde de yağış bekleniyor. Bolu 17, Samsun 26 derece. Doğuda kuzey kesimler daha bulutlu. Erzurum 26, Malatya 30 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır 34 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: Burası NTV Radyo. Saat 16.
3: Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız efendim. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP'den istifa ettiğini açıkladı. CHP'den de Yavaş'ın istifasına tepkiler geldi. İstifa eden ilçe belediye başkanları da var. Ankara'da Özgür Akbaş Yeni Parti Genel Merkezi'nde. Özen Erkuş ise CHP Genel Merkezi'nde. Önce Özen Erkuş'a soralım. Özen Ankara'da 7 ilçenin belediye başkanı istifasını açıkladı. CHP'den ne tepkiler geliyor? Özlem, beni duyabiliyor musun?
4: Şimdi duyabiliyorum Burcu.
3: Evet, Ankara'da 7 ilçenin belediye başkanı istifasını açıkladı dedim. CHP'den ne tepkiler geldiğini dinlemek isteriz senden.
4: Önce bir tabloyla başlayalım. Şimdi diğer istifalar, yani Mansur Yavaş'tan sonraki istifalar: Kalecik, Beypazarı, Güdül Belediye Başkanları, Ayaş Belediye Başkanı, Şerefli Koçhisar Belediye Başkanı, Elmadağ Belediye Başkanı ve Polatlı Belediye Başkanı istifa ettiklerini duyurdu. Şu an için Ankara'da CHP'de kalan belediyeler Nallıhan Yenimahalle ve Etimesgut Belediyesi olarak görünüyor. 2024 yerel seçiminin ardından CHP 16 ilçe belediyesi kazanmıştı, hatırlanacaktır. Çankaya Yeni Parti'ye geçmişti. Mama Kaymana AK Parti'ye geçti. Gölbaşı Keçiören ve Kahraman Kazan'da yine daha önce AK Parti'ye geçmiş belediye başkanlıklarıydı. Ama bugün itibariyle 7 belediye, ilçe belediyesi de Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı. Hemen tepkilere gelelim. Genel merkezin bu istifayı ve bu istifaları nasıl değerlendirdiğine ilişkin ilk bilgilerle başlayalım. Öncelikle Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun burada genel merkezde olduğunu belirtelim. Mesaisini sürdürüyor. Kabulleri devam ediyor. Fakat CHP kaynaklarına yansıyan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kısa bir ilk değerlendirmesi var. O da kendi tercihi, istifa tek taraflı bir işlemdir dediği belirtiliyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mansur Yavaş'ın istifa kararına ilişkin. Tabii Müslüm Sarı'nın sabah saatlerinde CHP Genel Merkezi'ndeki kahvaltılı basın toplantısında Mansur Yavaş'a dönük ifadelerin ardından Yavaş'ın istifa kararı gelmişti. Bu çerçevede Müslüm Sarı'nın da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir görüşme yaptığını belirtelim. Bu görüşmeden sonra da bir açıklama daha geldi Müslüm Sarı'dan. Sarı, tek taraflı hukuki bir işlem, başkanın kendi iradesinde ifadesini kullandı. Kendi siyasi aidiyetini netleştirmiş durumda. Hayırlı olsun demek düşer bize. Biz CHP siyasal kimliği içinde siyaset yapmasını tercih ederdik ifadesini kullandı. Bu konuda defalarca da görüşümüzü dile getirmiştik. Hepimiz CHP sayesinde siyaseten varız. Asıl olan CHP'dir dedi Müslüm Sarı. CHP'siz kimsenin bir yere gidebilme ihtimali yoktur. Kimse CHP kimliğinin üzerinde değildir. Asıl olan CHP'dir. Makamlar gelir geçer, seçimler olur, ayrışma olur ama CHP yoluna devam eder ifadesini kullandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir'den de kısa süre önce bir açıklama geldi Mansur Yavaş'ın istifasına ilişkin. O da CHP tek mevsimlik bir çiçek değildir ifadesini kullandı. CHP yalnızca seçimden seçime hatırlanan, şartlar değiştiğinde vazgeçilen bir siyasi hareket değildir. Kökleri Cumhuriyet'in kuruluşuna duruşuna, Atatürk'ün mirasına ve halkın mücadelesine uzanan köklü bir çınardır ifadesini kullandı. Deniz Demir de, Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir'in de açıklamaları bu çerçevedeydi. Tabii şunu belirtelim, söz konusu istifa, Mansur Yavaş'ın istifası, ardından 7 Ankara İlçe Belediye Başkanı'nın istifasının ardından ilk geniş kapsamlı değerlendirmenin yarın MYK toplantısında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve A takım tarafından yapılmasını bekliyoruz. Tabii hafta sonunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin yine bir kampı olacak. Bolu'da bir kampı olacak. Bu çerçevede orada da bu konu başlığının kapsamlı değerlendirilmesini bekliyoruz ama şu saate kadar CHP'den gelen açıklamalar bu yöndeydi. Az önce de belirttiğimiz gibi geniş kapsamlı ilk değerlendirmenin yarın MYK toplantısında yapılmasını bekliyoruz genel merkezde.
3: Çok aktardı. Özgür Akbaş'a da hemen soralım. Mansur Yavaş hangi ifadelerle istifasını açıkladı Özgür?
5: Şimdi Mansur Yavaş'ın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın istifası tabii Ankara'da siyasetin bir numaralı gündem maddesi oldu. Sosyal medya hesabından paylaştı istifasını. Neler söyledi? Cumhuriyet Halk Partisi'nden tabii bugün yapılan açıklamalara vurgu yaparak Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden ayrıldığını ifade etti. Bugün de CHP sözcüsü ve yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Müslüm Sarı'nın basın mensuplarıyla bir kahvaltılı toplantısı vardı. İşte o sohbet toplantısında Mansur Yavaş'ı isim vermeden hedef alan cümleler ortaya çıkınca o cümleleri gerekçe göstererek Mansur Yavaş Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu. 2014 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayıydı Mansur Yavaş. Çok küçük bir oyla Melih Gökçe'ye kaybetmişti. Sonrasında 2016 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne istifa etti. Ardından 2019 seçimlerinde yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı oldu ve
3: Virgül koyalım ve teşekkür edelim Özgür Akbaş'a. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Ahmet Şara konuşuyor. İzliyoruz efendim.
6: Ulusal vizyonumuz özgürlüğümüze ulaşmamızın ardından yüzden fazla ülkenin bizimle iletişime geçmesine sebep oldu. İyi ve kötü arasındaki mücadelede kan dökülmesini durdurduk. Suriye'yi birleştirdik ve yeniden yapılanma sürecine soktuk. Suriye, uluslararası toplumun bir parçası olarak yeniden hak ettiği yerine dönmüştür. Dünya içinde bir geçiş noktası haline gelmiştir. Bununla birlikte diplomatik köprüler kurduk ve dünyaya bölgenin güvenliğinin Şam'dan başlaması gerektiğini de gösterdik. 7 ülke ile birlikte bir özgürlük grubu kurduk ve bu şekilde kimyasal silahların ortadan kaldırılması için, bu dosyayı tamamen ortadan kaldırmak için çalıştık. Uluslararası kurumlarla ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile ve diğer tüm uluslararası kurumlarla birlikte çalışarak yapmış olduğumuz anlaşmaların kimyasal silahlardan ve nükleer silahların dehşetinden dünyayı korumak için üzerimize düşenleri yapmak konusunda sayısız adım attık. Uluslararası suçla ve uyuşturucu ticaretiyle mücadele etme konusunda da çok büyük miktarda kaptagon ele geçirdik. Suç örgütleriyle mücadele ettik ve bununla birlikte artık izolasyonumuz sona ermiştir. Sezar kanunu kaldırılmış ve yaptırımlar Avrupa Birliği ile ortak şekilde kaldırılmıştır. Aynı şekilde terör sponsoru ülkeler listesinden de Suriye çıkarılmıştır. Bununla birlikte Suriye olarak üretime başladık ve 5000'den fazla üretim hattını devreye sokmuş durumdayız. Ülke çapında kendimize yetecek hale gelecek bir konuma ulaşmayı hedefliyoruz. Tabii ki barınma konusunda 3,5 milyon Suriyeli ülkelerine ve topraklarına döndü. Yani Suriye bir krizden fırsata dönüşmüş durumda. Birçok ülke için bu durum söz konusu. Ve bizim inancımız şu, insan kaynağının ne kadar önemli olduğunun farkındayız. her türlü kalkınma planlamasında özellikle bölge için gerçekleştirilecek her türlü kalkınma planlamasında Suriye'yi göz ardı etmek çok büyük bir eksik olacaktır ve bunun da bedeli ağır olacaktır. Tabii ki Suriye halkının rehabilitasyonu da bizim için çok önemli. İşte bu sebeple güvenli ve onurlu dönüş üzerine odaklanıyoruz. Bu noktada mülteci kampları olmayan bir Suriye için çalışıyoruz. Üniversiteler ve okullar inşa ettik. Burada eğitim hizmetlerinin tüm Suriye vatandaşlarına eksiksiz verilebilmesi için çalışıyoruz. Tabii ki hukukun üstünlüğünü tesis ettik. Bu noktada egemenliğimizi ve uluslararası hukuku ihlal eden her türlü saldırı durdurulacaktır. Golan Suriye toprağı olarak Suriye toprağı olmaya devam edecektir. Her türlü diğer girişimlerde püskürtülecektir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 497 no'lu kararına uygun olarak egemenliğimiz korunacaktır. Aynı şekilde bu Birleşmiş Milletler kararı son derece nettir. Ortaklarımıza da uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uyma çağrısında bulunuyoruz. Bütün dünya bizim uluslararası topluma dönmemizden memnundu, ancak İsrail Suriye'ye yönelik saldırılar gerçekleştiriyor. 500'den fazla hava saldırısı, 1200'den sonra karasal girim ve 300'den fazla kişinin gözaltına alındığını görüyoruz. İşte bu yaşananlar bize çok geçmişte kaldığını düşündüğümüz bir dönemi hatırlatıyor. Biz 1974 anlaşmasına bağlıyız ve İsrail güçlerinin bölgeden çekilmesini istiyoruz. 8 Aralık sınırlarına dönmesini ve oldu bittiye getirmesini kesinlikle kabul etmiyoruz. Çünkü bu hem Suriye'nin hem de bölgenin barış ve istikrarını tehlikeye atmaktadır. Biz adil bir barış içerisinde, herkesin haklarının korunacağı bir barış içerisinde yaşamak istiyoruz. Savaş bize şunu öğretti: gerçekler güçlüdür ve yalanlar zayıftır. Suriye yeniden yapılanmayı ve onurunu yeniden kazanma sürecine devam edecektir. Kur'an-ı Kerim'den gerçekten yalanların yok olacağını ve gerçeğin kazanacağını hatırlatmak istiyorum ve biz her zaman Allah'a hizmet etmeye devam ettiğimiz sürece mükafatlandırılacak olduğumuza inanıyoruz. Tabii ki tüm ortaklarımızın desteklerini de memnuniyetle karşılıyoruz. Uluslararası kurumlara ve Şam'da bayraklarını dalgalandıran tüm ülkelere teşekkür ediyoruz. Tabii ki artık Suriye geri döndü demek için buradayız. 81. Genel Kurul'da tabii ki burada başarılarımızı size anlatmak için buradaydık ve 82. Genel Kurul'da da ortaklıklarımızın meyvelerini konuşmak için burada olacağız. Suriye'nin refah üreten bir model ülke olacak, istikrar üreten bir uluslararası aktör hale gelmesini hedefliyoruz ve çok parlak bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz.
7: On behalf of the assembly, I wish to thank
3: Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Birleşmiş Milletler'deki konuşmasını ekranlara getirdik. İyi ve kötü arasındaki mücadelede kan dökülmesini durdurduk dedi. Golan Suriye toprağı olarak kalmaya devam edecektir dedi. Tabii Suriye'yi birleştirdik, yeniden yapılanma sürecine soktuk açıklaması yaptı. Bununla birlikte önemli başlıklarda açıklamaları oldu. Şimdi tabii Suriye yapılanma ve onurunu kazanma sürecini de sürdürecek dedi Şara açıklamalarında. Stüdyo konuğumuz var. Mete Çubukçu bizlerle birlikte. Tabii New York'ta Birleşmiş Milletler diplomasisi tüm hızıyla devam ediyor. Liderlerin açıklamaları sürerken tabii kapalı kapılar arkasında ikili görüşmeler de hız kesmeden devam ediyor. Şimdi Şara'nın konuşmasını dinledik. Senin de aldığın notları merak ediyorum açıkçası. Şara'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar neydi?
8: Kısa ve öz bir konuşma yaptı. Yani belki şuradan başlamak gerekir. Dinlediğimiz bölümde, yani özellikle eski rejimin, biliyorsunuz o rejim uluslararası sistemden bir şekilde dışlanmıştı. Yani hem kimyasal silahlar anlamında hem insan hakları anlamında yaptığı uygulamalar. Hatta uyuşturucu kaptagon meselesini bile getirdi. Çünkü iç savaş sırasında resmen yönetim bir şekilde ekonomisini bu uyuşturucu ticareti üzerinden götürmeye başlamıştı. Yani dünyaya ilk başta şu mesajı verdi: artık eski rejim yok, yeni rejim söz konusu ve yeni rejim üzerinde eskiden kalan bütün ambargolar kaldırıldı. Buna Amerika'nın uyguladığı Sezar yasaları dahil olmak üzere Avrupa Birliği'nin uyguladığı yasaklar, ambargolar olmak üzere. Ayrıca Esad'ın iç savaş sırasında kullandığı kimyasal silahlar, nükleer yoktu gerçi ama biz dedi bu konuda artık kimyasal silahlar konusunda dünyadaki kurumlarla birlikte çalışacağız. Bir şekilde Suriye'nin artık uluslararası sisteme entegre olduğunu ve bu yolda adım atacağının garantisini verdi ya da bunun dile getirdi diyebiliriz. Birincisi bu. İkincisi tabii ki özellikle içinde bulundukları, çok orayı tabii uzatmadı ama yani ekonomik olarak ilerlemeye çalışıyoruz ama çok büyük sıkıntı var. 3,5 milyon insan geri döndü. Konut dedi ve krizleri fırsata çevirebiliriz derken dünyaya da yani hem yatırım hem işbirliği hem uluslararası ve finansal destek anlamında bir çağrıda bulundu. Tabii ki Golan, İsrail meselesinde çok sert bir söylem tutturmadı. O dikkatimi çekti. Bence o da ona dikkat etti. Özellikle 1974 anlaşması vardır. Kuvvetlerin ayrılması anlaşması. Yani 73 Yom Kippur Savaşı sırasından sonra yapılan ve BM'de de onaylanan bir anlaşmadır. Zaten kürsü de onun altını çizdi. Bu anlaşmaya bağlı olduklarını söyledi. Çünkü İsrail Esad devrildikten sonra 8 Aralık tarihini verdi. Bu anlaşmanın eski yönetimle imzalandığını ve geçersiz olduğunu söyleyerek Golan'dan, yani hem Golan'ı zaten işgal altında ama Golan'ın ötesine geçerek Suriye'nin iç bölgelerine doğru girdi. Şara da diyor ki 1974'teki anlaşmaya göre evet Golan'da bir tampon bölge olacak ki o vardı. Birleşmiş Milletler barış gücü orada yer alacak. Onlar da vardı. Bence defalarda gittim. Yani hem o tampon bölgeye sınırına hem de iki taraftan, hem İsrail hem Suriye tarafından. Şu anda o bölge kalmadı, tampon bölge. Çünkü İsrail o bölgeyi de işgal etti. Çünkü anlaşmaya göre orası BM'nin denetiminde olacak. İki tarafta orada askeri güç, yani sınırlarda askeri güç bulundurmayacaktı. Ondan bahsediyor. 74 anlaşmasına bağlıyız ve o bölgeden İsrail'in çekilmesi lazım. Artık
3: biraz müzakere aslında çerçevesinde
8: tabii,
3: hareket
8: yani,
3: etme
8: evet,
3: çabasında
8: yani, şuna da dikkat ediyor. Çünkü çok hakikaten nazik bir dönemden geçiyor. Birçok ülke çok farklı planlar uygulamaya çalışıyor Suriye üzerine. Hala kırılgan. Evet tabii. Bir cumhurbaşkanı var, bir meclis seçildi. İşte SDG kendini feshetti. Oradaki işte Kürtler entegrasyona başladı. Bunlar olumlu adımlar. Ama yani sonuçta iç savaştan çıkmış bir ülkeden bahsediyoruz. Yaklaşık 14-15 yıl. Oradaki dengeleri sağlamak çok önemli. Özellikle ekonomik olarak zor bir dönemden geçiyor. Geçtiğimiz haftalarda benzin sıkıntısı ya da o benzin fiyatlarının yükselmesinden dolayı birçok ilde, kuzey dahil olmak üzere, gösteriler oldu. Bunlar ciddi şeyler. Ben geçen sene oradayken hep şu söyleniyordu. Devlet Başkanı Şara bir yıl içinde bizi dünyayla entegre etmek için uğraştı. Evet, ama bu yılı kastederek bu yıl artık ekonomik olarak biraz daha ayağa kalkma yılımız diyorlardı. Kolay değil. Yani 15 yıllık iç savaştan sonra ülkenin yarısı yıkılmış durumda.
3: Evet.
8: Yani bu konut meselesi orada yani kolay bir şey değil ya da barınma meselesi. Tüm bunları toparlamaya çalışırken dikkatli bir dil de kullanmaya çalışıyor. Tabii ki İsrail'i eleştiriyor doğal olarak. Çünkü ülkesinin toprağı işgal altında. Ama yani cümleleri de daha seçerek bir şekilde kullanıyor. Dün bir yerde konuşma yaptı. Ben onu almıştım. O konuşması biraz daha bugüne göre tonu daha şeydi, daha yüksekti. Özellikle İsrail'e yönelik eleştirileriyle ilgili. Şara'nın daha net olarak şey yapıyordu, konuşuyordu.
3: Hatta Suriye'nin yabancı askeri üslere ihtiyacı yok gibi bir söylemi de oldu. Bu da aslında
8: tam da öyle.
3: Önemli bir açıklama olarak. Sen notlarını bulurken hemen bize katılan Ali Gedi'ye de, Ali Tekin'e de hoş geldiniz demek isterim. Gedik Üniversitesi öğretim üyesi, düzelterek hemen söyleyeyim, Profesör Doktor Ali Tekin bizlerle birlikte. Sayın Tekin, hoş geldiniz efendim yayınımıza.
9: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar.
3: Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi biz Mete Çubukçu ile başladık tabii. Şara'nın konuşmasını verdik az önce. Tabii Şara aslında diplomasinin öne çıktığı bir Suriye'den bahseder nitelikte. Aslında kısa ama oldukça başlıkları olan bir konuşma yaptı. Siz nasıl değerlendirirsiniz Şara'nın konuşmasını?
9: Evet, Şahra'nın konuşması oldukça yapıcı bir konuşmaydı. Hı hı. Özellikle sivil savaştan son 1-1,5 yılda çıkmış bir ülke için gerçekten önemli bir konuşmaydı. Belli ki Suriye'de önemli değişimler, dönüşümler oluyor. Bu dönüşümlerin de cihadi bir gelenekten gelen bir lider tarafından yapılıyor olması gerçekten kayda değer. Şu an için gördüğümüz resim şu: Eşara yönetiminde Suriye, uluslararası toplumun saygın bir üyesi olmak için uluslararası kurallara olabildiğince riayet eden bir yapıda ilerliyor. Konuşmada bunu yansıtıyordu. Özellikle de dış dünyadan gelen yardımlar için teşekkür etmesi, Suriye'nin içi için içinde barışın ve istikrarın sağlanması için ortaya koyduğu argümanlar, yine keza komşularıyla, buna İsrail'de dahil olmak üzere, belli ki daha çok uluslararası hukuka yaslanan ve ülkelerin birbirlerinin iç işlerine karışmasına da çok da sıcak bakmayan bir konuşma yaptığını düşünüyorum. Bu itibarla da sanıyorum ki Suriye yavaş yavaş uluslararası toplumun önemli bir üyesi olmak için yol kat ediyor. Tabii bunun önemi biraz da şundan kaynaklanıyor. Orta Doğu'da son dönemde görüyoruz ki her şey birbirine karışmış durumda. Muazzam bir istikrarsızlık var. Belirsizlikler had safhada. Ama yakın zamana kadar bu belirsizliklerin göbeğinde yer alan Suriye bugün yavaş yavaş bu belirsizliklerinden kurtulmaya çalışıyor. Bir ölçüde de başarılı olmuş gözüküyor. Ama tabii ki Suriye'nin daha yapması gereken çok işler var. Görülmesi gereken pek çok gelişmeler var. Bakmak lazım. Ama bugün itibariyle söylemek gerekirse ben olumlu bir gidişat olduğunu düşünüyorum. Bu da Şara'nın diline, söylemine yansımış gözüküyor.
3: Evet. Bir şey söyleyecektim Mete.
8: Evet, yani şimdi Ali Bey'e ek olarak yani sonuçta bir devlet başkanı olarak dünyaya hitap eden bir lider olarak tabii o dönüşüm çok çok önemli.
3: Evet.
8: Yani varsayalım bundan 3 yıl önce Suriye içinde kendi kitlesine konuşan bir lider olarak konuşmalarında dinlemiştik zaten. Yani oradaki çok daha ateşli, çok daha işte kitlesini ateşleyecek sözlerden sonra tabii ki devlet başkanı olmak ve ülke içinde bu kadar uzun süreden sonra iç savaştan çıkmış ve karmaşık yapıya sahip bir ülkeyi yönetebilmek ve dünyadan hakikaten bir şekilde entegrasyon için kabul görmek kolay değil. Ben hani biraz daha o anlamda daha olgun bir lider olarak hitabetini şey yaptım. Dediğim gibi dün bir şeydi, Atlantik Konsili'deydi herhalde, orada bir konuşması vardı. Orada üslerle ve yabancı askerlerle ilgili sorular soruldu sanırım. İşte belli bir süre sonra artık yabancı güçlerin belli bir çerçeveye oturtulması ve ülkeden çekilmesi. Tabii burada aslında ilk kastettiği Suriye, İsrail.
3: Evet.
8: Yani İsrail'in, evet şu anda Golan'dan çıkarmak belki zor ama Golan'ın ötesindeki işgal ettiği yerlerden geriye çekilmesi konusunda bir baskı yapıyor. Burada bir noktaya kadar gelmişlerdi. Paris'te oturdular. Bu konuda anlaştılar ama yani bildiğimiz klasik düzen gereği İsrail son anda vazgeçti. Ve hatta şu anda içeride, yani askerleri hem içeride hem Dürzi bölgesiyle bir koridor açmışlar. Açtılar. Ve ne dedi? 500'den fazla hava saldırısı, kara saldırılarını da saydı. Yani hemen yan yana olan, hakikaten çok uzakta olmayan, Golan'dan baktığınızda Şam'ın ışıklarını görecek kadar yakın coğrafyada 500'den fazla hava saldırısında bulunuyor. Çünkü İsrail hala ve hala bir şekilde yani oranın istikrarlı olmasını istemiyor. Birincisi bu. Yani ikincisi yanı başında bir ülke var, yeni bir ülke. Ya yani bu ülkenin ordusu olmayacak diyor. Hı hı. Askeri olmayacak, silahı olmayacak, hava savunması olmayacak. Böyle bir ülke. Onun içindir ki rejim devrildikten sonra bir hafta içinde bütün o havaalanlarını, efendim denizli limandaki işte askeri botları, gemileri vesaireleri bombaladılar ama onunla da durmuyorlar. Ellerinde çok büyük savunma silahları yok biliyoruz. Hı hı. Yani Suriye'deki işte eski belki militan şimdi orduya dönüşen yapı için. Fakat ona bile hani tırnak içinde izin vermeme çabasındalar. Tabii böyle bir şey yok yani böyle bir şey olmayacak sonuçta. Hı hı. Bağımsız egemen bir ülke olarak ordusu da olacak, savunması da olacak. Bunu ne kadar ötelerse kendine kâr olarak görüyor. Yani o bütün bölgedeki saldırgan tavrını Suriye'de de bu anlamda sürdürüyor. Ama yani çok soğukkanlı bir şekilde 1974 anlaşmasına bağlı olduklarını ve bunun Birleşmiş Milletler tarafından da tekrardan gündeme getirilmesi gerektiğini söyledi. Tabii bu üst tartışması girince işin içinde yani tabii ki içeride çok uzun yıllar o güvenlik koridoru nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri de
3: tabii
8: var.
3: Tabii başka üsler de var.
8: Var. Hoş bir kısmı yani nasıl diyelim kuzeybatı tarafından bir kısmı çekildiğini biliyoruz ya da sayıların azaldığını biliyoruz ama henüz daha tam rayına oturmuş değil. Tabii ki yani bu işler yolunda gittikçe entegrasyon devam ettikçe ya da güvenlik tam sağlandıkça Suriye güçleri tarafından muhtemelen Türk Silahlı Kuvvetleri de bu şekilde konumlanmaktan başka bir şeye geçecek. Eğer bir anlaşma yapılacaksa belki hani eğitim vesaire ki bunlar yapılacak ama hani bir askeri varlık olarak tabii ki diğer ülkelerde Rusya dahil olmak üzere ki Rusya'yla da böyle bir anlaşma yaptılar ama başta işaret ettiği özellikle İsrail. Şöyle bağlayayım Ali Bey'e bırakmadan önce gelmeden bir baktım şöyle çünkü eskiden de örnekler var yani dünya tarihi bize şunu gösteriyor hakikaten işte bir dönem hani tırnak içinde herkesin niteliği ya da örgütün niteliği aynı değil ama işte bir dönem mesela Arafat işte bir takım ülkeler ya da FKÖ işte terör örgütü terörist olarak nitelendiriliyor. Ama 74'te mesela 1974'te Yasir Arafat Birleşmiş Milletler kürsüsünden ki yani devlet başkanı sıfatıyla da değil bir konuşma yapıyor. Hı hı. Ya da işte Mandela uzun yıllar işte Güney Afrika tarafından işte o ırk ayrımcı rejim tarafından terörist olarak cezaevlerinde tutuluyor vesaire yapıyor sonra çıkıyor. O da herhalde 94-95 yanlış hatırlamıyorsam Birleşmiş Milletler'de kürsüde konuşuyor. İşte Castro çıkıyor konuşuyor. Amerika için o da bir terörist ve işte o zaman hani komünizm bir heyulası var. Öyle bir şey yapılanlar. Bunlar tarihte aslında gördüğümüz şeyler. Çoğu kişi şaşırabilir ya işte böyle böyleydi bu adam nasıl çıktı vesaire diye. Ama yani dünya tarihi bize bunları gösteriyor. Daha önce örnekleri de var.
3: Evet. Şunu da sormak isterim tabii. Şara açıklamalarında diplomasiden bahsediyor. İsrail'le aslında %90 olarak mütabakat sağlandığını söylüyor ama %10'luk bir kısım var tabii. Buradaki %10'luk kısımdaki kritik başlıklar ne olabilir Sayın Tekin?
9: Muhtemelen bu Suriye'nin hava kuvvetleri varlığıyla ilgili olabilir. Bu çok önemli bir şey. Bir de tabii ki Dürzilerin büyük oranda yaşadığı güneydeki Suriye ile sınır bölgesinin statüsü olabilir. Şimdi Mete Bey de çok güzel açıkladı tarihsel olarak da. İsrail gerçekten buradaki temel risk İsrail'in politikaları. İsrail burada zayıf bir Suriye istiyor. Fragmente bir Suriye istiyor. Merkezi yapının çok güçlenmesini arzu etmiyor. Bunu yaparken de özellikle tabii Kürtlerin bir şekilde entegre edilmesini İsrail engelleyemedi. Ama Dürzilerle bu oyunu devam ettirme niyeti vardır, var gibi gözüküyor. Birinci mesele bu. İkinci mesele İsrail için oldukça önemli bir mesele kendi açılarından. Çünkü onlar özellikle İran'ın özellikle de Lübnan'daki Hizbullah'a yardım yollarının tutulmasını, kontrol altında tutulmasını arzu ediyorlar. Dolayısıyla da Suriye'nin bu konularda tam olarak işbirliği yapmasını istiyorlar ve aynı zamanda da gerekirse hava kuvvetlerini kullanarak hem İran'ın bu yardımlarını engelleyebilmeyi hem de gerek duyarlarsa Suriye üzerinden sonra Irak üzerinden İran'ı vurma kapasitesinin ellerinde olmasını arzu ediyorlar. Aslında bu Kuzey Irak'ta bir üssü bombaladılar Türkiye sınırına yakın biliyoruz. Daha önce de başka yerleri de zaten neredeyse ülkenin bütün hava kuvvetleri üs yapılarını vurmuşlardı. Şimdi dolayısıyla burada örneğin Türkiye'nin hava kuvvetlerinin etkin hale gelmesini de arzu etmiyorlar. Aynı zamanda Suriye'nin kendi hava gücünün de fazla artmasını istemiyorlar. Çünkü dediğim gibi eğer Suriye hava kuvvetleri ülkenin egemenlik haklarını korumaya başlarsa o zaman İsrail'in Suriye hava sahasını kullanarak İran'ı ya da İran'a müzahir bir takım grupları kontrol altında tutması zorlaşacaktır. Bir de tabii ki biliyoruz ki zaten bunu Amerikalılar da söylemişti. Sanıyorum Büyükelçi söylemişti. İsrail çevresindeki hiçbir ülkenin yeterince güçlü, daha doğrusu merkezi, kuvvetli bir merkezi hükümete sahip ve güçlü, kompakt bir iktidar sahibi olmasını pek arzu etmiyor. Bu bakımdan Suriye'yi bir tehdit olarak görüyor. Tabii bu bir tarafıyla Suriye'yi tehdit olarak görüyor ama bir tarafıyla da aslında Suriye'de istikrarın sağlanması ve en azından orada konuşulabilir, müzakere edilebilir bir hükümetin ortaya çıkması ve bu hükümetin de kendine güvenen bir hükümet olması, kendi ülkesi içinde credible olması ve meşruiyet sahibi olması aslında İsrail'in de işine de yarayabilir. Yani burada işbirliği yapabileceği, konuşabileceği bir aktör de ortaya çıkabilir. Ama İsrail genel olarak, daha doğrusu İsrail diyoruz ama en azından Netanyahu hükümeti maalesef komşu ülkelerde bir güç temerküzünü kabul etmiyor ve bu yönde de bozguncu, saldırgan bir tavır içine giriyor.
3: Evet. Şunu da sormak isterim Mete. Tabii dün ve bugün yaptığı açıklamalar doğrultusunda Şara yeni bir yasa hazırlanması, aslında anayasa hazırlanması, devlet kurumlarının yeniden düzenlenmesi gibi bazı ve ordunun oluşturulması gibi bazı şeylerden de bahsetti. Bunun olması için önünde mutlaka ki kritik bir sınav var tabii ki. Nedir bu kritik sınav?
8: Ya birçok alanda kritik sınavı var. Yani Suriye'nin hakikaten yani belki cümleyi kolay kuruyoruz. Yani 15 yıl bir yaklaşık iç savaş, yani kanlı bir iç savaş, rejimin çok ciddi baskısı, ülkenin yani neredeyse herhalde %50'ye yakın altyapısının belki daha da fazla tamamen ortadan kalkması. Yani altyapı deyince sadece hani yol, köprü anlamına gelmesi, yani insanların yani gidip görüldüğü yerde, yani Şam'ın 10 dakika dışına çıktığınızda bile, ki kırsal daha da kötü, yani oturacak binaların neredeyse ayakta kalmamacasına. Evet, 3,5 milyon kişi geri döndü diyor ama tabii bu geri dönüşlerinde yani orada bir ekonominin oturması, hakikaten işin olması, evin olması, okulun olması gibi böyle zincirleme noktalar söz konusu. Onun için onurlu ve güvenli dönüş cümlesini şey yaptı, kurdu. Ekonomik olarak onun için çağrıda da bulunuyor. Yani biz hakikaten yani dünyada yani hem entegre olmaya hem de Suriye'nin yeniden inşasına katkıda bulunmanıza için buranın bir fırsat olduğunu da bu şekilde söylüyor. Ama bunun en temel noktası başta İsrail olmak üzere, İran her ne kadar gücünü şimdilik yitirmiş gibi görünse bile, yani orada ki bir daha uzun vadeli amaçlarından çok vazgeçeceğini açıkçası düşünmüyorum ama başta İsrail ile belli bir noktaya varılması gerekiyor. Şimdi burada aslında Amerika'da yani işte Tom Baran şeylerinden, hem ziyaretlerinden hem temaslarından biliyoruz. Bir şekilde yani iki ülkenin yönetimlerini biraz daha belki eski statüko, yani Golan'ın hala orada, işte İsrail'de, ama 1974 anlaşmasına dönülmesi, en azından o yeni işgal ettiği yerlerden çıkması, Dürzilerle olan o direkt bağlantısını kesmesi ve saldırılarını bitirmesi. Artık saldırmak için herhangi bir neden yok. Yani çünkü hani varsayalım elinde hakikaten inanılmaz silahlar vardır. İşte İsrail için tehdittir vesairedir. Yok böyle bir şey. Böyle bir altyapı ve silah yapısı da yok. İlk başta bu tehdidin kalkması gerekiyor. Bu çok çok önemli. Çünkü bir noktadan sonra kendi kitlesine de bunu anlatması zorlaşıyor. Yani biraz katmanlı. Yani ve güvenlik. Yani bu tabii güvenliğin birinci maddesi. Ülke içindeki güvenlik giderek daha iyi bir şekilde geliyor. Şunu hiçbir zaman unutmayalım. Hep aynı şeyi tekrarlıyorum. Çünkü ben Lübnan'da da o süreci daha sonra izlemiştim. Yani hakikaten uzun süre iç savaştan çıkan ülkelerin komplikasyonları çok uzun yıllar devam ediyor. Yani mesela o düşmanlıklar bitti dediğiniz noktada ya içeriden ya farklı noktalardan bir provokasyon olabiliyor. Ya da işte bir rövanşist karşılaşmalar olabiliyor ve tekrar başa dönülebiliyor. Bunların halledilmesi gerekiyor. Bunun arkasından biraz ekonomik hayatın hakikaten orada yaşanabilir hale gelmesi kolay mı? Değil. Onun için dünyadan bence bu çağrıyı da onun için yapıyor. Tabii bu arada paralel olarak kolay değil. İşte bu Suriye'deki Kürtlerle yapılan entegrasyon meselesi önemli. Şimdiye kadar bence fena gitmedi. Yani çok kaza bela olmadan buraya kadar geldi. Bir anayasa meselesi var. Orada biraz da bir tartışmalar çıkacak. Bu katmanlı noktalarda hakikaten belli bir süre alacak. Ama şöyle bağlayayım. Bu kadar uzun yıllardır bir savaş içinden çıkmış ülkenin yaklaşık 2 yıl olacak Aralık ayında. Yani 2 yıl içinde de hani bu noktaya gelmesi bence pozitif bir nokta. Evet, yani önemli bir gelişme. Çünkü başka yerlerdeki iç savaşlardan sonra bu süre çok daha fazla uzayabiliyor. Ama dediğim gibi İsrail'in tavrı, yani dışarıdan anlamında, İran'ın çok fazla uğraşacak durumu yok ama yani orayla ilgili çok şey yapmaz, hani vazgeçmeyecek ülkelerden birisi. Ama Türkiye'nin varlığı hem güvenlik anlamında hem Suriye'ye verdiği destek her anlamda. Irak'la sorunların azalması, o da çok çok önemli. Bir de belki daha sonra da konuşuruz. Yani özellikle bu Hürmüz krizinden sonra Irak'tan gelen bir boru hattı var. Herhalde bir 20 yıldır, yanlış hatırlıyor olabilirim, kullanılmıyor. Ve tamir edilmesi gerekiyor. Banyas'tan Akdeniz'e o hatta açılır, yapılır ve çalışmaya başlarsa Suriye çok önemli bir transit enerji nakil ülkesi olma statüsünde kazanacak. Bu onlar için çok önemli.
3: Evet. Aslında dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması da çok ses getirdi. Yani İran heyeti ayakta alkışladı. Evet. Birçok aslında manşetleri de taşındı açıkçası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları ve temasları da yakından takip ediliyor. Şimdi biraz da aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarına da gelmek isterim. Türkiye tarafından şimdi Guterres'le görüşmesi de vardı baktığımızda. Görüşmesinde Gazze, Batı Şeria ve birçok başlık da ele alındı. Konuşmasıyla başlayalım. Nasıl değerlendireceksin? Ki dün siz değerlendirme fırsatı biraz buldunuz ama bugüne de taşırsak.
8: Yani şöyle şey yapayım, istersen özetleyeyim. Ben 3 başlık çıkarmıştım ama Cumhurbaşkanı genelde böyle o konuşmayı 35 dakika şey yaptı. Yani çağrılarla doldurmuştu yani. Dünyaya farklı alanlarda çağrılarda bulundu. Bunlardan en başta geleni tabii ki Birleşmiş Milletler'de özellikle Güvenlik Konseyi'ndeki reformun ya da reform önerilerinin, reform taleplerinin daha artık nasıl söyleyeyim, hızlı bir şekilde ele alınması, değerlendirilmesi. Çünkü mevcut yapının bir şekilde artık ihtiyaçlara karşılık vermediği. Yani dünya 5'ten büyüktür 2014'te söylendi. Aradan 12 yıl geçti. Evet. Ama şunu fark ettik. Bu çağrı dünyada yıllar içinde farklı liderler tarafından daha belki farklı şekilde ama daha sık dile getirilmeye başlandı. Çünkü mesela ilk konuşmacı Lula'ydı. Lula buradan başladı. Yani bu beşli hiçbir zaman şey yapamıyor dedi. Yani mealen söylüyorum. Beşli yapı artık sorunlara çözüm hazırlayamıyor dedi. İkincisi tabii ki Gazze meselesi, Filistin sorunu ve İsrail'e yönelik sözleriydi. Hı hı. Bir şekilde.
3: Gazze'de ya, yeniden inşanın başlaması gerektiğini ifade etti.
8: Tabii ki yani orada bu. Yani özellikle çocuklar üzerinden evet. Giderek yani şöyle bir parantez açayım. Yani hem duygusal hem de realist bir konuşmaydı. Hı hı. Yani biraz böyle vicdanlara hitap eden insanların duygularını biraz hakikaten nasıl diyeyim sarsacak bir şey yaptı, konuşma yaptı. Onu harmanlamışlar. Yani çocuk kabristanlarından, çocuk işte amputelerinden ve çağımızın toplama kampı cümlesini kurdu Gazze için. O tabii ki İsrail'e tarihsel bir göndermeydi. Öldürmeye doymayan soykırım zihniyeti olduğunu söyledi. Bu da doğrudan Netanyahu'ya hani artık isim vermek orada gerekmiyor. Üçüncüsü de Türkiye'nin vizyonu. Yani bölgesel sahiplenme dedi. Özellikle herkesin kendi bölgesindeki sorunları kendilerinin bir araya gelerek çözme kapasitesinin arttırılması ve tabii diplomasiyi merkeze alan bir siyasetten bahsetti ki bu da Türkiye'nin son yıllarda öne çıkarmaya çalıştığı çatışmaktan ya da çatışmayı önlemekten ziyade öncelemekten ziyade daha çok konuşarak diplomasiye fırsat vererek sorunları çözme yaklaşımını getirdi. Benim en çok dikkatimi çeken bunlar oldu. Tabii çok da başlığa şeydi göndermedi de bulundu.
3: Evet. Tabii Körfez için Körfez'de barış için çaba sürmeli dedi Sayın Tekin. Aslında konuşmasında Sayın Cumhurbaşkanı'nın birçok başlık önemliydi. Sezai Karakoç'tan dizeler de okudu.
8: Evet.
3: Hakikaten alkışlandı. İran'a ayakta alkışladı. Sizin nedir izlenimleriniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması ile ilgili başlıklar, hangi başlıklar göze çarptı?
9: Birincisi tabii ki en önemlilerinden bir tanesi Birleşmiş Milletler sisteminin artık yetersiz olduğu ve bir reform ihtiyacının ortada olduğu. Mete Bey'in de bahsettiği gibi bu Türkiye yanında başka pek çok ülkenin de gündeminde. Aslında şunu söyleyebiliriz, bu sistem sonuçta Amerika'nın öncülüğünde büyük ölçüde batılı ülkelerin, Batı ittifakının ortaya koyduğu bir sistemdi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra. Tabii sonra Sovyetler Birliği, Çin, başka ülkeler de buna bir miktar entegre olmuştu. Ama artık günümüzde bir süper gücün ya da iki süper gücün hakim olduğu bir sistem istenmiyor. Ve özellikle orta güçler dediğimiz bir takım ülkeler bu sistemin değişmesini istiyor. İşte Brezilya örneğini verdiniz. Brezilya bunların bir tanesi ve her zaman Brezilya örneğin kendisinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeliğini talep eden bir ülke ya da bunun dışında da genel bir reformu her zaman savunan bir ülke. Yine pek çok BRICS ülkesine baktığımız zaman bunu görüyoruz. Güney Afrika sürekli olarak bundan bahsediyor ve Afrika'yı temsilen Güney Afrika burada üye olmak istiyor. Ama tabii ki bu orta güç ülkelerin bu konularda ilerleme sağlayabilmesi çok olası gözükmüyor bu noktada. Tabii Hindistan'ı da saymak lazım. Hindistan gibi bir önemli ülke Güvenlik Konseyi'nde yok. Ama BRICS ülkelerinin bu talebi biraz muğlak kalabiliyor. Bazı ülkeler çünkü BRICS ülkelerinin bazılarının birbiriyle uyuşmadığı yönler var. Yani Hindistan'ın üyeliğine Çin muhtemelen çok sıcak bakmayacaktır. Ya da Güney Afrika'nın üyeliğine örneğin Mısır gibi bazı ülkeler çok sıcak bakmayacaktır. Bu tür sorunlar var. Dolayısıyla burada bir tıkanma da var. Bu tıkanmaya rağmen bu reform istekleri sürekli dile getiriliyor. Bunun böyle olması da aslında iyi bir şey, kötü bir şey değil. Her ne kadar henüz sonuç alamamış olsa da ve yakın zamanda da sonuç alması pek olası gözükmese de sanıyorum Sayın Erdoğan'ın bir başka önerisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın genel kurulu Güvenlik Konseyi'nin bazı yetkilerine sahip olması. Yani sadece 5 üyeden oluşan Güvenlik Konseyi'nin yetkilerinin genel kurula devretmesi. Bu şekilde de daha geniş katılımlı, daha fazla konsensüse dayanan bir yapının ortaya çıkması. Bütün bunlar tabii çok uzun yıllardır da aslında tartışılan şeyler. Ama sonuç almak çok da mümkün olmamıştı. Bir taraf, bir diğer taraf tarafıysa Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasının Mete Bey de bahsetti, bölgesel sahiplenme meselesi. Aslında bu dünyadaki Amerikan hegemonyasının zayıflaması, bunun yanında Çin'in daha güçlü bir ülke haline gelmesi, bunun yarattığı bir jeopolitik yeniden dengelenme ortamında pek çok ülke bölgesel bir takım minilateral denilen az çok taraflıdan ziyade az taraflı bir takım anlaşmalar yapma yoluna gidiyor. Tabii ki Avrupa kıtasında bunun aslında bir örneği var ama biraz daha geniş katılımlı Avrupa Birliği. Ama dünyanın diğer kısımlarında daha az katılımlı ülkelerin işbirliğiyle bölgesel sorunların halledilmesi yönünde bir temayül var. Çünkü ne Amerika ne Çin bu sorunların çözülebilmesi için yeterli diplomatik güvenilirliğe ve güce bu noktada sahip değiller diyebiliriz. Tabii bu Mekke Anlaşması adla geliyor. Bu biliyoruz ki Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye'nin üyesi olduğu bir örgüt. Ve burada da bu örgüte Türkiye'nin neden katıldığı da açıklanırken dendi ki biz artık bölgesel sorunlarımıza bölge ülkeleri olarak sahip çıkmalıyız. Bunu dışarıdan başka güçlerin çözmesi yönünde bir beklentiden kaçınmalıyız minvalinde mesajlar verilmişti. Bu oluyor. Türkiye bir diğer taraftan diplomasiyi ön plana çıkarıyor. Aslında Türkiye mevcut sistem içinde, bu jeopolitik kargaşa içinde istikrarı isteyen, bir miktar da bu yönüyle de status quo gücü ülkesi diyebileceğimiz bir ülke konumuna sahip. Yani Türkiye Birleşmiş Milletler'de vesaire reform istiyor ama kendisi ve çevresinde aslında bir istikrar bölgesi oluşturmak istiyor. Bu bakımdan da yeni sorunların çıkmasını istemiyor. Mevcut sorunların da kendi bölgesel temaslar yolunda halledilmesini istiyor. İşte Türkiye biliyoruz ki bu barış görüşmelerine arabuluculuk etme konusunda oldukça aktif. Ukrayna-Rusya meselesi, yine Orta Doğu'daki diğer meselelerde de oldukça aktif. Yani bu bir bakış açısının farklı yönleri olarak değerlendirilebilir. Tabii burada Gazze meselesi oldukça yakıcı ve Türkiye bu konuda diğer ülkelerden, diğer Müslüman ülkelerden, Arap ülkeleri de dahil olmak üzere daha net, daha eleştirel bir tutum sergiliyor İsrail hükümetine, Netanyahu hükümetine karşı. Tabii bu da ilgi görüyor. Ama sanıyorum ki Türkiye eğer bir bu konuda ilerlemeler kaydedilirse, bir çözüm yoluna girilirse, o zaman Türkiye burada söylemini biraz yumuşatarak bu işin bir parçası olmayı arzu edecektir. Benim anladığım kadarıyla bu Trump'ın Barış Konseyi diye kurguladığı yapı pek de bir işe yaramıyor. Maalesef evet, Gazze'de kan dökülmesi azaldı ama hala sorunlar devam ediyor aslında baktığımız zaman. Oraya gıda tedarikinde vesaire çok büyük sorunlar var. Bunlar devam ediyor. İlginç bir şekilde Türkiye'nin öne sürdüğü bu politikaları bir miktar Fransa örneğin Macron da sahiplenmiş gözüktü. Macron'un Birleşmiş Milletler konuşmasında bu konuda çok net mesajlar vardı. İki devletli bir çözüm için herkesi çaba göstermeye davet eden konuşma yaptı ve sonrasında da bir dizi görüşme trafiği yürüttü. Bu da tabii ilginç bir gelişme. Avrupa'nın içinden, Avrupa'nın önemli ülkelerinin, Fransa gibi, İngiltere yine keza son dönemde bu konularda daha dikkatli ve daha sonuç odaklı politikalar izlemeye başladı. Yani Türkiye'nin bu konudaki çözüm arayışına sanki bazı büyük Avrupa ülkeleri de dahil olmaya başladı gibi gözüküyor. Umarız bu süreç hakikaten

0: böyle gizli kapaklı ya da kaçış biliyorsunuz hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin de alınmış karar var. Yani savaş suçları ve insanlığa karşı işlenmiş suçlar ithamıyla. Bu ne demek? Bunu kabul eden ülkelere, yani Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni kabul eden ülkelerin topraklarına gittiğinizde her an tutuklanabilirsiniz. Yani bir niyet varsa. Onun için New York'a inmiyor. Yani şöyle bir şey, Amerika kabul etmiyor ama yani onu göze alamıyor. Çünkü Mamdani gelirse tutuklarım demişti.
1: Evet.
0: Hani tutuklar tutuklamaz bilmiyorum ama o kadar riskli görüyor. New Jersey'ye iniyormuş. Oradaki şeyi bilmiyorum. Tam statüyü demek ki New Jersey'ye inince oradan
1: gidiyor.
0: Evet. Bypass edip herhalde, evet. En azından havaalanında öyle bir riskle karşılaşmadan genel kurula ulaşacak. Tabii şey de, yani bu hemen konuşup geri dönmesi hakikaten giderek ne kadar yalnızlaştığını, ki sanırım yarın konuşması göreceğiz, bakalım salon nasıl bir tepki verecek. Çünkü geçen sene hem boştu, hem konuşmasına başladığında salonda bulunanlar da tepki göstererek salonu boşaltmaya başlamışlardı. O da bunun farkında ama onun hani zihin olarak, siyaset olarak, yani bu kadar hani Gazze'deki soykırımı ve diğer yaptıklarında göz önüne aldığımızda bu onları, kendisi bunu normal karşılıyor. Muhtemelen onun propagandasında zaten yarınki konuşmasında kendisi dile getirecektir. Buradan şunu, evet, yalnızlaşıyor. Yani şöyle oluyor. Mesela kategorik olarak bugüne kadar Avrupa diyelim ya da dünyanın başka ülkeleri, özellikle yani İsrail konusunda çok daha hassas giderken, bence orada terazi yavaş yavaş aleyhine işlemeye başlıyor. Ha, bu utangaçlık tamamen kalkmış değil. Yani bazıları tam cümleye başlarken işte hani İsrail'in geleceği vesaire. Çünkü şeyde de tartışmalı ya, antisemitizm nedir ne değildir, İsrail eleştirmek antisemitizm midir, bunlarla birlikte. Yavaş yavaş İsrail'e karşı tavır koyma, en azından diplomatik anlamda giderek artıyor. Ha, bunu sertleştirenler var ama 12 yanılmıyorsam Avrupa ülkesinin, işte Fransa, İngiltere başta olmak üzere Batı Şeria'daki bu işgalin devam etmesi halinde ambargo, yaptırım uygulama kararı bence önemli bir karar. Çünkü şu, yani Gazze'de bir şey yapmıyorlar, yapmadılar. Ama burada Batı Şeria'daki bu karşı çıkış şunu gösteriyor. Yani Batı Şeria'da, yani çok detayına girmeyeyim, bu bölgeler vesaire, ben kitabımda da bunları anlatmıştım. Şu anda yaptıkları tamamıyla iki devletli çözümün artık mümkün olmayacağını gösteren bir işgal girişimi. Şimdi herkes bunu fark ediyor. Yani buraları da bu şekilde işgal ederlerse fiili olarak geriye dönüş çok zor olur. Elde en büyük kalan kaldıraç, ki Türkiye'de Cumhurbaşkanı da bunu masada tutmaya çalışıyor, İki devletli çözüm. Ya bu kalktığı zaman İsrail zaten şu anki şeyini tamamen resmiyete dökecek, fiiliyattan geçirecek. Avrupa ülkelerinin tavrı da bu nedenle şeydi. Macron da dünkü konuşmasında bunu dile getirdi. Hatta şöyle bile demiş, Gazze karşısında hareketsiz kalırsak hepimizin itibarımızın ne değeri kalır diye, işte Gazze şehrindeki durumu hepimizi utandıran bir manzara. Geç kurulmuş bir cümle ama sonuçta Batı Şeria'daki olan biteni de karşı çıktığını dile getirmiş. Yani bu dalga dalga giden ve İsrail'i de giderek yalnızlaştıran, ya da Netanyahu'yu giderek yalnızlaştıran artık bir duruma doğru gidiyor.
1: Peki. Mete, teşekkür ediyoruz. Devam edeceğiz seninle. Profesör Doktor Ali Tekin de bizlerle birlikteydi bu saat diliminde. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Tekin, yayına katkılarınız için. Saat başında tekrar birlikte olacağız efendim. Görüşmek dileğiyle.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
3: Reklam. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1.30

Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi Vakıf

0: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Veni Vidi Göz.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: NTV Radyo.

0: TÜYAP'tan haberler. Takım tezgahları ve üretim teknolojileri sektörünün en kapsamlı buluşmalarından MakTek Avrasya Fuarı, 1000'den fazla firma ve 30 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getiriyor. Üretimin geleceğini şekillendiren makine, ekipman ve dijital üretim teknolojilerini keşfetmek için MakTek Avrasya Fuarı 28 Eylül 3 Ekim tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: İstanbul parçalı bulutlu 19 derece. Marmara'da Trakya kesimi daha güneşli, Sakarya tarafında ise yağmur var. Bursa 20 derece. İç Anadolu'da yağış daha çok Sivas-Kayseri tarafını etkileyecek. Ankara bulutlu 20, Eskişehir 19 derece. Ege güneşli, karayel sert esiyor. İzmir ve Muğla 26 derece. Akdeniz'de Adana bölümünde kısa süreli yağmur görülebilir. Adana 30, Antalya 29 derece. Karadeniz'de Samsun, Giresun, Trabzon, Rize boyunca yağmur şiddetleniyor. Trabzon 22 derece. Doğuda Erzincan, Tunceli, Malatya arasında yağış geçişi var. Malatya 29 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır 33 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Reklam. Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi

0: paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Kızım sence ben sadece para mı istiyorum? Ben birisi olmak istiyorum bu hayatta Gülizar. Saygı duyulan, kapısı açılan, sandalyesi çekilen, onların masasına oturan biri.
9: Yeni dizi Başkalarının Hayatı Cumartesi Star'da.
10: NTV Radyo.

0: Erkan. Burası NTV Radyo. Saat 17. Eve dönerken kuşağı başlıyor.
1: NTV Radyo'da akşam haberleriyle yayındayız. Önce günün öne çıkanları. Siyasetin manşetinde istifa haberi var. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP'den istifa etti. İstifaya giden sürece Yavaş'ın bundan sonraki tavrına ve bu durumun siyasette yaratacağı etkilere bakacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD temasları devam ediyor. Erdoğan bugün ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde konuşacak. Cumhurbaşkanının programını New York'tan bağlantıyla alacağız. Manisa'daki okul saldırısında yaralanan öğrencilerin sağlık durumu iyiye gidiyor. Olayın soruşturma boyutunda gözaltı sayısı yükseldi. Saldırganın tüfekle kısa süre önce atış talimi yaptığı belirlendi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'dense okul güvenliği konusunda emniyet müdürlerine yeni talimatlar geldi. Az sonra aktaracağız. Fon dolandırıcılığı soruşturmasında 5 kişi daha tutuklandı. Tasfiye edilen fonlara kaç kişinin yatırım yaptığı ortaya çıktı. Ayrıntılar az sonra. Gündemden bazı başlıklar böyle. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Ben Ege Berkiraz. NTV Radyo'da akşam haberleri başladı. İlk durağımız Ankara, manşetimizde siyaset var. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP'den istifa ettiğini açıkladı. CHP'den de Yavaş'ın istifasına tepkiler geldi. Yavaş'ın açıklaması sonrası istifa eden ilçe belediye başkanları da oldu. Ayrıntıları CHP Genel Merkezi'nden Özden Erkuş'tan alacağız.
2: Kemal Kılıçdaroğlu yazılı bir açıklama yaptı Mansur Yavaş'ın istifasının ardından ve bu açıklamada Mansur Yavaş'ın istifa ederken yaptığı açıklamaya atıf vardı. Öncelikle Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş benim Cumhuriyet Halk Partisi'ne kazandırdığım değerli bir siyasetçidir ifadesiyle başladı yaptığı açıklamaya. Ardından Kılıçdaroğlu şunları söyledi. Sayın Yavaş kamuoyuna yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştır. İnsanlar sandığa giderken yalnızca bir isme değil bir siyasi iradeye de oy verir. Bu nedenle seçmenin iradesini yok saymayı, onun oyuyla elde edilen makamları seçmenin onay vermediği siyasi adreslere taşımayı doğru bulmadım. Bugün de bulmuyorum. Seçmenin iradesine sadakat siyasetin namusudur ifadeleri ki bu ifadeler Mansur Yavaş'ın istifa ederken yaptığı açıklamada kullandığı ifadelerdi. Bu ifadeleri tekrar ettik Kılıçdaroğlu açıklamasında ve ardından da şunu söyledi. Sayın Mansur Yavaş'ın bu değerlendirmelerine biz de aynen katılıyoruz dedi. Yani seçmenin iradesine sadakat ifadesinin özellikle kalın kalın altını çizdiği bir yazılı açıklama yapmış olduğu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilk değerlendirmesi de bu şekilde oldu. Kılıçdaroğlu genel merkezde çalışmaya devam ediyor. Bilindiği üzere Mansur Yavaş bu kararı, istifa kararını Müslüm Sarı'nın sabah saatlerinde burada genel merkezde gazetecilerle sohbeti sırasında sarf ettiği bazı açıklamaların ardından yapmıştı. Bu çerçevede Müslüm Sarı'nın da açıklamaları merakla bekleniyordu. Müslüm Sarı Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile konuştuktan sonra bir haber ajansına ilk değerlendirmeyi yaptı. Tek taraflı hukuki bir işlem, başkanın kendi iradesinde kendi siyasi aidiyetini netleştirmiş durumda. Hayırlı olsun demek düşer bize. Biz CHP siyasal kimliği içinde siyaset yapmasını tercih ederdik. Bu konuda defalarca da görüşümüzü dile getirmiştik. Hepimiz CHP sayesinde siyaseten varız. Asıl olan CHP'dir şeklinde bir ilk değerlendirme yaptı. Deniz Demir'den de Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir'den de
3: bizim için barışçı nükleer teknoloji bizim kendi teknolojik ilerlememizin bir parçasıdır. Düşünün, bunlarla hastalarımızı tedavi ediyoruz. Tarım sektöründe, gıda güvenliğinde, endüstrilerin geliştirilmesinde bu teknolojileri kullanıyoruz. Elektrik enerjisi üretiminde kullanıyoruz. İran nükleer enerjinin sadece bir avuç ülkenin hizmetinde olmasını kesinlikle kabul edemeyiz. Biz asla ve asla baş eğmeyeceğiz. Asla

0: öz haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Net bir şekilde söyledik. Nükleer silah istemediğimizi söyledik. Ancak bizim barışın nükleer programımızı da hiçbir şekilde sınırlandırılmasını kabul etmiyoruz. Bizim elde edeceğimiz barış cephede elde edilmeyecektir. Ancak İran halkına ve İran ulusuna ihtiyacı olan hak ettiği güvenliği vermek zorundalar. Biz işbirliği istiyoruz. Bölgemizde savaşın sınır tanımadığı bir dünyada yaşıyoruz. Bir ülkedeki çatışmanın diğer ülkenin topraklarına sızdığı, yayıldığı bir bölgede yaşıyoruz. İşte bu sebeple İran komşularını güvenlik rakibi olarak görmemektedir. Biz güçlü komşulara sahip olmak istiyoruz. Sularımızda da aynı şekilde Hürmüz Boğazı'nda bazılarının serbest erişim sağlayıp kendi çıkarlarını sağlaması, aynı zamanda bir yandan da bu su yolunu kullanarak kendi saldırganlığını üzerimize empoze etmelerine izin veremeyiz. Bizim kendi su yollarımıza erişimimizi engellemelerini kabul edemeyiz. Düşünün, kendi su yolumuza bizim erişmemizi engellediler. Ancak bir yandan da füzeleri ve ölümcül askeri teknolojileri bölgeye istikrarsızlık getirmek için çevremizdeki topraklara ve bu toprağın, bu su yolunun çevresindeki bölgelere füzeleri ve silah sistemlerini yolluyorlar. Buna kesinlikle boyun eğmeyeceğiz. Çatışmanın yayılması daha fazla güvenlik anlamına gelmeyecektir.
1: Amalar bari Filistin.
0: Bu noktada deniz güvenliği kaosla elde edilemez. Filistin konusuna gelecek olursak, Filistin konusu uluslararası toplumun vicdanında bir açık bir yer olmayı sürdürmektedir. Gazze'de sivil acılarını ve kayıpları önlemek için uluslararası mekanizmalara ihtiyaç vardır. Yıllarca ve yıllar boyunca Birleşmiş Milletler'den sayısız karar çıkmasına rağmen bu bölgede işgal devam etmektedir. Filistin'den bahsetmeden barıştan bahsetmemiz mümkün değildir. Filistin için adalet olmadan bölgede kalıcı barıştan söz etmek mümkün değildir. Bu bölgede adaletsizlik, saldırganlık devam ettikçe buna direniş de devam edecektir. Bir şekilde durursa başka bir yerden çıkacaktır ve daha da güçlü olarak direniş devam edecektir. Korkunç katliama ve yıkıma karşın Gazze insanların direnci olan inancını daha da güçlendirmiştir ve bu direnci bombalarla ve silahlarla yenemezsiniz. Bu insan doğasıdır. Eğer bir insanı evinden sürersiniz, topraklarından uzaklaştırırsanız buna direnir. Eğer evlerine saldırır olursanız insanlar buna direnir. Çünkü başka hiçbir seçeneği yoktur. Zorbalığa boyun eğmek mi ya da evlerini topraklarından çıkarılmak ve sessiz kalmak mı? Çünkü bu tehditlere ve tehlikeler karşısında suskun kalmaları mı gerekiyor ve kendilerini savunduklarında da terörist mi denecekler? İşte buradaki ifadeler gerçekten şu anda yaşadığımız dünyanın ne kadar talihsiz bir dünya olduğunu gösteriyor. Bölgesel konular bölgede ve bölge ülkelerince çözülmelidir. Bunlar dış güçlerin, dış saldırganların elinde oyuncak olmamalıdır. Yabancı güçlerle yapılacak hiçbir ilişki bölge ülkelerine ve komşuları tehdit etmemelidir. Ve ülkemize karşı saldırganlık planlayanlar ve bunları uygulayanlar konusunda şunu söyleyeceğim. Halkımız onların saldırganlığının sonuçlarını görmüştür. Ve İran'ın gücünü sınadılar ve kararlılığını sınadılar ve şunu öğrendiler. İran'ın asla ve kat'a saldırgan olmadığını gördüler. Biz hiçbir zaman saldırı, bir savaş başlatmadık. Biz her zaman müzakere masasına hazırdık ve hazır olmaya devam edeceğiz. Ancak bu savaşı bize, üzerimize empoze ettiler. Bu savaşı zorla çıkardılar. Asla ve asla pes etmeyeceğiz. Ve tabii ki Ana yurdumuzu son nefesimize kadar, sevgili vatanımızı son nefesimize kadar savunacağız. Hanımefendiler, beyefendiler, bu görüşmelerin ana teması karşılıklı güven. Bu sadece sözlerle gerçekleştirilemez. Çifte standartlardan vazgeçmek gerekir. Atom silahları ve nükleer silahlar İsrail rejiminin elinde mevcut. Ancak burada denetçiler İran'a gelmek istiyor. İran vahşice 70 binden fazla masum sivili Gazze'de katletti. Ancak müzakere masasındayken İran bombalandı. Bombalar İsrail'de, kitle imha silahları İsrail'de. Nükleer silahsızlanma anlaşmasının bir tarafı da değiller ve utanç içerisindeki varlıkları içerisinde tek bir kez bile denetlenmediler. Ancak buna karşın istedikleri bütün başkenti bombalayabilmek imkanını sağlıyorlar kendilerine. Düşünün, bir kez daha söylemek istiyorum. İsrail öldürüyor, kitle imha silahları İsrail'de, ancak yaptırımlar İran'a uygulanıyor. Bu gerçek bir trajedi ve bunu dinleyen herkesi gerçekten güldürecek bir durum. Onlar öldürüyor, biz cezalandırılıyor, biz yaptırım görüyoruz. Yoksulları, en yoksulları öldürenler değerlendiriliyor, ödüllendiriliyor ve Amerika Birleşik Devletleri de bir halkı feda ederek kendi amaçlarını illegal, yasa dışı amaçları için bir halkı feda etmeyi amaçlıyorlar. Biz İran özel bir muamele istemiyoruz. Biz herkesle eşit haklara sahip olmak istiyoruz. Bununla birlikte tabii ki İran sorumluluklarını da yerine getirmeye hazırdır. Ancak tarihimizde biz şunu öğrendik. Gücünüz yoksa dünya çok tehlikelidir. Ancak sadece gücün dilini anlayan bir güç, sadece zorbalığın dilinden anlayan, sadece savaşın dilinden anlayan bir dünyada hiç kimse için güvenli olmayacaktır. Sadece birkaç küçük bir zümrenin çıkarlarını koruyacak şekilde davranırsak dünya kontrolden çıkar. Ancak bunun herkes için daha tehlikeli bir dünya haline geldiğini görürüz. 21. yüzyılın yeniden sadece güçlülerin ve zorbaların ve hegemonyaların dünyası olmasına izin vermemeliyiz. Askeri gücün meşruiyetin yerine almasını, terörizmin politikayı, siyaseti ve müzakerenin yerine almasına izin vermemeliyiz. Savaşın, diyalog ve diplomasinin yerine almasına izin vermemeliyiz. İran dünyaya elini uzatmaktadır. Biz dünyayı davet ediyoruz, dünyaya çağrıda bulunuyoruz. Zayıflığımızdan değil, derin bir inancımızdan, kendi kararlılığımıza, birlikte çalışma ve işbirliği konusundaki inancımıza, kararlılığımıza ve irademize, inancımızdan dolayı bu çağrıda bulunuyoruz. Ya birlikte yaşayacağız ya da hep beraber güvensiz olarak yaşayacağız. Ya hep birlikte güvende olacağız ya da hiçbirimiz güvende olmayacağız. Güvenlik, adalet, adil ve insan onuruyla bir yaşam herkes için elinden alınamayacak doğal bir insan hakkı olmalıdır. Biz böyle bir gelecek istiyoruz. Hiç kimsenin kenara itilmediği, hiçbir sesin susturulmadığı, güç kaosu içinde kaybolmadığı bir dünya istiyoruz. Ve hiçbir güç başkalarının, başka bir halkın geleceğine karar vermeye yetkisi olmayacağı bir dünya istiyoruz. Uluslararası hukuk ve adalet çerçevesinde ortak insanlık iradesiyle insan şerefini korumak ve hepimizi kapsamayan bir barış gerçek bir barış değildir. Ve herkes için eşit olmayan bir adalet de adil de değildir. Buna adalet de denilemez. Amerika Birleşik Devletleri'nin dünkü açıklamalarıyla ilgili olarak şunu söyleyebilirim. Uluslararası hukuk, diplomasi ve diyalog konusunda uzman olanlar şunu diyecektir. en basit, en temel ifadeler ülkemiz hakkında ifade edilen, söylenen her türlü sözün Birleşmiş Milletler'in ruhuna aykırı olduğunu görecektir. İran'ın kararlılığı yaptırımlar karşısında, zorbalık karşısında daha da artacaktır. Asla ama asla boyun eğmeyeceğiz, asla diz çökmeyeceğiz. Sayın Trump İran'ı çok iyi anlamalı. Bizi zorbalıkla boyun eğdirmeye çalışanlar, biz hiçbir şekilde gücün dilini, zorbalığı kabul etmiyoruz. Ancak müzakereler açısından devam ederken de asla bunu kabul etmeyeceğiz. Çok teşekkürler.
2: En nombre de la asamblea doy las gracias al presidente de la República Islámica de Irán.
3: İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde konuştu. Yaklaşık yarım saati bulan bir konuşmaydı tabii. Önemli mesajları vardı. Tabii konuşmasının başladığı sırada da Amerika Birleşik Devletleri salonu terk etti. Çünkü İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bizi terörist olarak niteledi. Asıl biz terör mağduruyuz diye bir açıklamayla ve elindeki pankartlarla fotoğrafları göstererek başladı. Önemli başlıklar vardı aslında. Yine Mete Çubukçu, NTV Pasaport Programı yapımcısı Mete Çubukçu ve Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Aydın yayın konuğumuz. Pezeşkian'ın mesajlarıyla başlamak isteriz. Sayın Aydın, önce sözü size vereyim. Pezeşkian'ın mesajlarında öne çıkan başlıklar nelerdi?
4: Yani çok şaşırtıcı bir şey yok. Hani İran Cumhurbaşkanı'ndan beklediğimiz mesajları verdi sonuç itibariyle. Amerika'nın, İsrail'in haksızlıkları, ülkesine yapılan adil olmayan, uluslararası hukuka uygun olmadığını düşündüğü saldırılar, tüm uluslararası toplum açısından ve bölgesel ülkeler ve halklar açısından barış ve istikrar istedikleri vesaire. Bunlar tabii yani önemli mesajlar ama hani ne kadar sonuç alır, pratikte ne anlama geliyor, orada ciddi soru işaretleri var. Sonuçta Birleşmiş Milletler podyumu her ülkenin kendi pozisyonunu kendince en haklı şekilde ifade ettiği bir yer. Dolayısıyla bunun belki herkes için aynı anlama geldiğini söylemek mümkün değil. Bu bir. İki, İran bölgede ve bütün insanlık için barış, istikrar vesaire istiyor ve Cumhurbaşkanı bunu söylüyor. Ama sonuçta aynı İran yıllarca Suriye'nin içerisinde karışıklık çıkartmış olan bir ülke. Irak'ta farklı milis gruplarını halen desteklemekte olan bir ülke. Farklı ülkelerde gerginliklere katılan, parçası olan bir ülke. Dolayısıyla hani o bu tarafıyla baktığınızda her söylediğini ciddiye almak o anlamda mümkün değil. İkincisi, İran yönetimini, İran'ın şu anda kimi yönettiği ayrı bir muamma. İsrail ve Amerika rejim değişikliği yapacağız demişlerdi. Yaptılar. Yani bekledikleri rejim değişikliği değil de farklı bir şey oldu. Sonuçta bir askeri yönetim İran'ı şu anda kontrol ediyor. Pezeşkian doğrudan ülke siyasetini belirleyen, etkili olan kişi de değil bu anlamda. Ama ülkesinin teslim olmayacağını, sonuna kadar mücadele edeceğini, kolay lokma olmadığını bir kere daha vurguladı uluslararası toplumun önünde. Bunlar önemli tabii. Göreceğiz.
3: Evet, tabii Pezeşkian'ın konuşması sertti ama baktığımız zaman diplomatik temas kısmına da Amerika Birleşik Devletleri ile bir açık kapısı da vardı. Mesajlarında öne çıkan başlık neydi?
5: Şimdi işin enteresanı, dünkü Trump'ın konuşmasına, yani Trump konuşması da benim önümde. Bu tabii ki dünyaya mesaj, İran'ın pozisyonunu da anlatan bir konuşma. Ama daha çok çoğunlukla Trump'ın o söylediklerine bir yanıt niteliğinde. Hatta ismini bir kez telaffuz etti ama genel olarak içeriğine baktığımızda saldırganlık meselesi, işte terörist diye tanımlanma meselesi, nükleer mesele ile ilgili Trump söyledi. Dün mesela söyledi, işte dünyanın en büyük terör sponsoru İran rejimidir notlarımda. Burada nükleer silah asla sahip olamayacaklar. Zaten o silahları da gömdük diye daha detayları da var. Buradaki konuşma da buna bir şey. Tabii ciddi oranda haklı saldırıya uğrayan biziz diyor. Bizi terörist ilan ettiler diyor. Şehirlerimiz yıkıldı, çocuklarımız öldü, altyapımız şey yapıldı. Kimdir terörist diye salona bir şekilde soruyor. Teknolojiye gelince de o eski iddiayı sürdürüyor. Yani zaten en büyük tartışma bu. Hakikaten İran bu nükleer teknoloji, nükleer çalışmaları, işte gıda, tarım, enerji, sağlık, yani insani bir, barışçıl bir nükleer çalışma mı, yoksa bunun bir nükleer silaha dönüştürme çabası mı, oldu mu olası? Hani bir ontolojik, varoluşsal bir soru. Bunun cevabı var mı, yok mu? Yani belli değil. Hoş şunu da söyledi. Geçen sene müzakeredeydik. Evet, Atatürk Enerjisi Kurumu'yla biz masadayken gelip bizi bombaladılar. Bu da bir realite. Ama bundan biz vazgeçmeyeceğiz. Barışçıldan vazgeçmeyeceğiz dedi. Trump da dün işte nükleer silaha sahip olamayacaklar. Bu git gel bir şekilde devam ediyor. Biraz kendi pozisyonlarını ve duruşlarını öne çıkaran bir konuşmaydı. Hı hı. Ama belli konularda dünyaya hitap etmek, belki ikna etmek, yani ikna derken Amerika ve İsrail üzerinde baskı kurmasını sağlayacak bence cümleler eksikti. Yani Hürmüz'ü yani orada bizim egemenliğimiz var, engelleyemezler diye bir cümlede şey yaptı.
3: Tabii bu Hürmüz'ün yeniden açılması konusunda bu açıklamaların ardından bir müzakere süreci oluşturulabilir mi sen?
5: Şöyle bir şey, şimdi dün akşam yani evet karşılıklı Trump dün terörist dedi. İran Cumhurbaşkanı buna bugün yanıt verdi. Ama dün akşam da heyetler bir araya geldi. Evet. Doğrudan olmasa bile Katar'ın arabuluculuğunda isimler de burada Steve Witkoff'la Kushner, yani Trump'ın o klasik geleneksel ne kadar başarılı olduğu tartışılan Steve Witkoff'la damat şeyi ikilisi Arakçı ile Katar arabuluculuğuyla dolaylı görüşme gerçekleştirmiş. Orada hatta 3 saat çok verimli ve yapıcı olarak nitelendirilmiş. Bilemiyorum ne kadar yapıcı olduğunu ama biraz hayat, biraz politika, biraz diplomasi de böyle bir yandan hakikaten üst perdeden karşılıklı birbirlerini eleştirme ya da suçlamalar haklı ya da haksız olurken, diğer taraftan da farklı bir kanaldan hani çözüm olur mu, hangi noktada taraflar, görüşmeleri de devam ediyor. New York'ta da dün bu olmuş yani, evet. Katar aracılığıyla heyetler görüşmüş.
3: Peki Tahran'da bu nasıl karşılık bulacak, onu sormak isterim. Pezeşkan'ın New York'taki diplomasi trafiği aslında Tahran'da nasıl bir karşılık bulacaktır Sayın Aydın?
4: Evet, biraz önce vurguladığım gibi hani Tahran'da ülkeyi kim yönetiyor ve Pezeşkan ne kadar bu ülkeyi o anlamda temsil ediyor, bu bir muamma. Biliyorsunuz saldırılar, Amerika-İsrail saldırıları devam ederken İran'dan da işte Türkiye'ye de yönelik füze saldırıları olmuştu. Örneğin Pezeşkian bunların asla olmadığını söyledi. Şimdi Türkiye kaynakları olduğunu söylüyor, karşıdaki muhatap olmadığını söylüyor. Bu noktada o anlamda çok inandırıcı gelmiyor. Ama tabii sonuçta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılan konuşma İran devletinin resmi duruşunun anlatılması. Yani Dışişleri Bakanı da Amerika'daki çeşitli toplantılarda benzer görüşleri söyledi. Cumhurbaşkanı da benzer görüşleri ifade ediyor. Dolayısıyla Amerika İran'ın resmi görüşünü yansıttığını söyleyebiliriz. Ama zaten yani çok önemli bir değişikliğe, yani bölgede stratejik düzeyde önemli bir değişikliğe yol açacak farklı, heyecan verici bir şey de söylemedi. Onun yüzden hani İran'da büyük bir yankı uyandırıp farklı bir yere doğru evrilmesini ben açıkçası beklemiyorum. Burada daha önemli olan, yani İran meselesinde daha önemli olan Amerika Birleşik Devletleri'nde seçime giden süreçte ne olacağı. Yani esas orada tartışmalar var. Çünkü orası belli ölçüde bu Körfez'deki savaşın, çatışmanın devam edip etmeyeceğini belirleyecek olan ana unsur. Yani burada Amerika Birleşik Devletleri nihai analizde şu ana kadar yapılanın sonuç almadığını ya da istenen sonucu almadığını görüp tamamen çekilecek mi? Veya başka tür bir siyasi analizle Trump yönetimi seçimlere giderken ya da seçimlerden sonra bunların hepsinin savunmaları, hepsinin açıklamaları var aslında. Ama yeni bir saldırı dinamiği başlatacak mı? Bunları Amerika açısından bakıp görmek lazım. İran'ın bütün pozisyonu şu ana kadar da onu sürdürüyordu. Kendisinden beklenen tavra çok yakın. O da görüşmelerle süreci uzatmak. Yani biz İran diplomasi konusunda oldukça mahir ülkelerden bir tanesidir dünyada.
6: Yani bunu
4: şeye
6: bir
4: hayır
6: strateji
4: demeden,
6: olarak düşünebilir miyiz İran tarafından gelen?
4: Elbette, elbette. Yani hiçbir şeye hayır demiyor ama hiçbir şeye de evet demiyor. Hı hı. Yani İran'la müzakere eden bütün diplomatlar masadan kalktıklarında anlaştıklarını düşünüyorlar. Ama ertesi sabah kahvaltıya indiklerinde anlaşmanın olmadığını anlıyorlar. Bu dinamiği İran çok güzel yönetti. Yani aslında herkes dışarıdan bakan, tarafsız bakan herkesin beklentisiydi. Hava saldırılarıyla İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin sonuç alamayacağını en başından bölgeyi takip edenler söylemişlerdi. Biz de söyledik. Ama ne İsrail ne Amerika Birleşik Devletleri biraz da anlaşılıyor ki hatalı istihbarat beklentileri, aşırı olumlu beklentilerle girişildi. Sonuçta nükleer silahların tamamen yok edilmese bile bir zarar verildiği anlaşılıyor. Ama bunun üzerine fazladan bir de Hürmüz meselesi ortaya çıktı. Yani bu gerginliğin başlangıç noktasında olmayan, dünya petrolünde, enerjisinde büyük sıkıntı doğuran bir Hürmüz meselesi ortaya çıktı. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri bunu çözmekle, yani kendi çıkarttığı problemi çözmekle uğraşıyor. Bunun çözüm yolu olarak da İran'ın ortaya attığı şey görüşelim. Yani buna kimsenin hayır demesi mümkün değil ama görüştükçe de bir türlü anlaşma olmuyor. Çünkü Mete Bey'in söylediği gibi çok yapısal, varoluşsal bir şey var, sorun var burada. Hı hı. Yani dünkü açıklamalarında İran diyor ki, yani biz İran'ı uluslararası denetime açarız. Aynı şekilde biz de İsrail'e gidip nükleer denetim yapalım ki onların nükleer silahı var mı yok mu görelim diyor. Şimdi yani mesela böyle bir argümanla döndüğünüzde hepimiz, herkes, yine bölgeyi takip eden herkes biliyor ki İsrail bunu kabul etmeyecek. O zaman bu aslında hani sonuç almayacak diplomatik bir girişim ama süreci uzatmaya yarıyor. Yarıyor mu? Yarıyor. Yani İran'ın pozisyonu biraz böyle. Trump yönetimiyle anlaşabilirler mi? O yine Trump yönetiminin daha önce Obama'nın İran'la yaptığı anlaşmaya razı olup olmayacağıyla alakalı bir şey. Şu andaki pozisyon itibariyle ve gerçekler itibariyle. Bir diğer olasılık, çok daha büyük bir saldırı, kapsamlı bir saldırıyla İran'a çok daha büyük bir zarar verdirtme durumu olursa o zaman yeniden bakmamız lazım. İran belki o zaman başka şeylere razı olabilir. Ama günümüz koşullarında bence İran'ın ana stratejisi Amerika Birleşik Devletleri masada tutarak sorunları şu anda çözümsüz noktada tutmak. Orta uzun vadede özellikle petrol sıkıntısı üzerinden Amerikan kamuoyunun Amerikan başkanı ve yönetimi aleyhine dönmesini, dolayısıyla müzakerelerde İran'a daha yakın bir pozisyona evrilmesini sağlamak. Bu strateji çalışır mı? Çalışabilir. Şu ana kadar çalıştı. Bundan sonrasını biraz dediğim gibi Amerika'daki seçim süreci ve oradaki siyasi değerlendirmeler belirleyecek.
6: Evet, tam da onu soracaktım. Seçim süreci aslında bu takvimi biraz hızlandıracak diyebilir miyiz?
5: Ya şimdi belki Mustafa Hoca'ya katkı, ben hani tabii ki onun yerinde değilim ama yani şöyle bir şey diyebilirdim oradan, yani Amerikan halkına seslenebilirdim orada. Yani özellikle evet, petrol fiyatları ve hani yiyecek vesaire fiyatları ile ilgili. Onun için demin dedim dünyaya bu Hürmüz'le ilgili mesajı, yani baskıyı Amerika ve İsrail üzerine kurmak. Yani bugün dünya ticareti, efendime söyleyeyim ekonomi, işte enerji sıkıntısı en büyük nedeni işte Amerika'nın bu politikasıdır. Bizi buraya zorladılar. Yani ticaret orada gayet normal yapılıyordu ama bize saldırılması sonucu bu hale geldi gibi. Yani mealen konuşuyorum. Mesela böyle bir şey daha etkili olabilirdi kitleler üzerinden ya da işte Amerika'ya baskı yapacak ya da Amerika kamuoyuna yönelik seçim öncesi bir mesaj anlamında. Bunlar çok şey yapılmadı, yapılmadı. Yine Mustafa Hoca'nın dediğine katılıyorum. Bu İran'ın da biraz işine geliyor. Yani çünkü orada Hürmüz'de bir kaldıraç ve bir tıkaç, yani ya da kendi elinde bir avantaj sağladı Hürmüz'le birlikte. Bunu da uzatmak istiyor. Ha, bu İran'ı etkilemiyor. İran'ı da çok ciddi bir şekilde etkiliyor. Ama içeriye yönelik de şöyle bir şey var İran'da anladığımız kadarıyla. Evet, yani kim yönetiyor? Belli ki artık devrim muhafızları ve askeri bir yönetim var. İçeriği nasıl konsolide ederiz? Ya biraz da bu süreci belki uzatarak. Evet, İran'daki ekonomik ve sosyal koşullar giderek daha kötüleşiyor bir şekilde. Ama savaş koşullarında olduğunuz zaman yani kimseye de söz hakkı tanımama imkanınız olabiliyor İran'da.
7: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. 21-28 Eylül tarihleri arasında Samsung Galaxy Z Flip 8 5G 12 256 GB akıllı telefon 89.999 liraya. LG 65Q NED 81B 6A 165 ekran 4K mini LED Smart TV 54.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
4: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
1: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
3: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
4: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
3: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com. Sensat.com.
5: Reklam. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
6: Bugün Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Zonguldak, Bartın boyunca geniş alanda sel ve su baskını tehlikesi var. Tedbirli olunmalı. Ayak bileğinize kadar gelen sulara girilmemeli.
5: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
7: Mindus, doktor bana doğruyu söyleyi sunar.
8: Sağlıklı da

0: iyi tedavilerle en iyi yere getirilmesi, onu yaptıktan sonra onun dışında hayat tarzıyla ilgili önemli uyarılarımız oluyor. Egzersizi söyledik. Onun dışında beslenme çok önemli. Yine Akdeniz tipi beslenme burada bütün dünyada kabul edilmiş, damar sağlığı açısından en bizim önerdiğimiz beslenme şeklidir. Nedir bu? Bol sebze meyve tüketimi, zeytinyağının tercih edilmesi, baklagiller ve bol balık tüketilmesi aslında baktığınızda. Onun dışında bu tüketmeniz gerekenler. Neden kaçınmamız gerekiyor? İşlenmiş gıdalardan, trans yağlardan ve fazla tuz ve şekerden özellikle uzak durmak burada beslenme açısından önemli önerilerimiz oluyor. Bunun haricinde uyku ve stres bizim için yine çok önemli. Düzenli uyku çok üzerinde durulan bir şey değildi ama uyku düzensizliği kronik stresin ayrıca bir de sebebi oluyor. Aynı zamanda o stresi ortadan kaldıramamış da oluyorsunuz. Dolayısıyla uyku düzeni ve stresin kontrolü de bizim önerdiğimiz en önemli şeyler. Her güzele
1: bir Mindus. Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sundu. NTV Radyo.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Manisa-İzmir yolunun 0-2. kilometreleri ve Rize-Güneysu yolunun 1-2. kilometreleri arasında yol çalışmaları devam ediyor. Ulaşım kontrolü sağlandığından sürücüler dikkatli seyretmeli.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Reklam. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
3: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
2: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com. Sensat.com.
4: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
5: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: 21-28 Eylül tarihleri arasında

0: anda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da. Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte COBİ sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan İşte COBİ sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminiz.

0: reklam.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Yağışlı hava doğuya çekiliyor. Sıcaklık batıda biraz artacak. Perşembe İstanbul parçalı bulutlu 19 derece. Ankara ve Bursa çoğu saat bulutlu 20, İzmir güneşli 26, Antalya açık 29 derece. Cuma sıcaklık 2-3 derece daha yüksek olacak. Marmara'da Trakya kesimi daha güneşli. Sakarya tarafında hafif yağmur var. Edirne 23, Kocaeli 21 derece. İç Anadolu'da yağış daha çok Sivas, Kayseri, Yozgat tarafını etkileyecek. Eskişehir 19, Kayseri 29 derece. Ege güneşli, Karayel sert. Manisa 24, Muğla 26 derece. Akdeniz'de Adana bölümündeki yağmurlar kısa süreli ve yerel. Adana 30, Hatay 28 derece. Karadeniz'de Samsun, Giresun, Trabzon, Rize boyunca yağmur şiddetlenecek. Zonguldak hafif yağmurlu 19, Trabzon 22 derece. Doğu'da Erzincan, Tunceli, Malatya arasında yağış geçişi var. Erzurum 26, Malatya 29 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır 33 derece, Gaziantep'te kısa süre yağmur var. Bazı dış merkezlerde ise Lefkoşa kısa süre yağışlı 32, Paris az bulutlu 24, Atina 26 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: Reklam.
3: Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu?
4: İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
5: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.
6: Garanti BBVA.
7: Garanti BBVA mobilden farklı teminat mektubu türlerine 7/24 başvurabilir, tüm süreci tek yerden yönetebilir ve vade uzatma işlemlerini hızlıca gerçekleştirebilirsin. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
6: Garanti BBVA.
8: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481. Venividi Göz.
9: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.

0: Pul biberin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
1: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
2: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
3: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
2: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
3: Abicim.
2: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
3: Abicim.
2: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Kompas, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
4: NTV Radyo.

0: Saatlerimiz 18'i gösteriyor. Gelişmelerle tekrar karşınızdayız. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP'den istifa etti. Yavaş, CHP sözcüsü Müslüm Sarı'nın kimse kendisini CHP'den üstün göremez açıklamasının ardından kararını duyurdu. Kararın ardından Ankara'daki 7 ilçe belediye başkanı da CHP'den istifa etti. Yavaş yoluna bağımsız olarak devam edecek.
1: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP'den istifa etti. Yavaş görevine bağımsız olarak devam edeceğini duyurdu.
2: Daha önce parti içinde şahsımla veya izlediğim tutumla ilgili bir rahatsızlık varsa bunun gereğini yapacağımı söylemiştim. Ve bugün yapılan bazı açıklamalar nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum.
1: Yavaş'ın sözünü ettiği açıklamaların sahibi CHP sözcüsü Müslüm Sarı. Sarı, Yavaş'ın istifasından kısa süre önce yaptığı açıklamada kimse kendisini CHP'den üste göremez ifadesini kullanmıştı.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğini kimseye zedeletmeyiz. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden üstün değil, hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden üste görmesin kendisini. Başka bir partinin genel başkanına da bilgi verdim diyemez.
1: Yavaş bu sözlere üzerime düşen sorumluluğu dün de taşıdım, bugün de taşıyorum. Kendimi hiçbir zaman siyasi partilerin üzerinde görmedim. Böyle bir iddiayı hadsizlik sayarım diye yanıt verdi. Yavaş'ın ardından Beypazarı, Ayaş, Elmadağ, Polatlı, Şerefli Koçhisar, Gülül, Karecik belediye başkanları da istifa etti. İstifa kararından sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bir açıklama yaptı.
4: Sayın Mansur Yavaş, benim Cumhuriyet Halk Partisi'ne kazandırdığım değerli bir siyasetçidir. Sayın Yavaş, kamuoyuna yaptığı açıklamada, makamları seçmenin onay vermediği siyasi adreslere taşımayı doğru bulmadım, bugün de bulmuyorum ifadelerini kullanmıştır. Bu değerlendirmelerine biz de aynen katılıyoruz.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de kararı değerlendirdi.
5: Ya benimsin ya kara toprağın, öyle bir şey yok. Hiçbir değer ya benimsin ya kara toprağın denilebilecek ve böyle israf edilebilecek bir durumda değil Türkiye'de. Hele hele Mansur Yavaş gibi bir siyasetçinin bir partinin kaprisleriyle terbiye edilmesi ve oranın siyasetine alet edilmesi söz konusu olamaz. Hayırlı olsun dileklerimi tekrar etmek isterim.
0: İstanbul Adalar Belediye Meclisi'nde yapılan başkan vekili seçimini AK Parti grubunun adayı Kemal Türk Yılmaz kazandı. Sonuçla birlikte Adalar Belediyesi AK Parti'ye geçti.
6: Sayın meclis üyeleri, biz adaların seçimini yapmaya çalışıyoruz.
7: İstanbul Adalar Belediye Meclisi'nde seçim günüydü. Başkan vekili seçimini AK Parti'nin adayı Kemal Türk Yılmaz kazandı. Adalar Belediyesi CHP'den AK Parti'ye geçti.
6: Başkanım, benim mahkemem.
7: Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın rüşvet soruşturması kapsamında 23 Haziran'da tutuklanmasıyla başlayan süreçte başkan vekilliği için ilk seçim 27 Haziran'da yapılmıştı. CHP'nin adayı Medine Pamuk seçimi kazanmış ve başkan vekili olmuştu. Sağlık sorunlarını gerekçe gösteren Medine Pamuk 14 Eylül'de görevinden istifa etti. İstifasıyla birlikte belediye meclisinde ikinci kez başkan vekili seçim süreci başlamış oldu. Seçime AK Parti adına Kemal Türk Yılmaz katıldı. CHP ise Aytül Ekşiyan'ı aday gösterdi. Seçim için 9 meclis üyesi sandık başına gitti. İlk turda AK Parti üstünlüğü, ikinci turda eşitlik vardı. Üçüncü tur öncesi ise salonda gerginlik çıktı. AK Partililere tepki gösteren CHP'li ve yeni partililer salonu terk etti.
8: Biz bu oyunun bir parçası olmayacağız diyerek onurlu, şerefli, haysiyetli kendilerine teşekkür ediyorum. 4 belediye meclis üyesiyle beraber o salondan ayrıldık. Bu seçim usulüne uygun gerçekleşmemiştir. Bu seçim iptal olmuştur.
7: Dördüncü tur oylama sonunda seçimi kazanan AK Parti'nin adayı Kemal Türk Yılmaz yeni başkan vekili seçildi. Bu sonuçla birlikte Adalar Belediyesi AK Parti'ye geçmiş oldu.
9: Belediye meclisimizle birlikte ve ilçe teşkilatımızın da katkılarıyla inşallah Adalar ilçemizde hizmet seferberliğini hız kesmeden ve hemen başlayarak kolları sıvayarak başlatmış olacağız.
10: Kemal Türk Yılmaz.
7: Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik karara itiraz edeceklerini duyurdu.
11: Siz müsaade edin, biz çıkıyoruz.
7: 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İstanbul'daki 26 ilçe belediyesinde başkanlık koltuğuna CHP'nin adayları oturmuştu. CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalar sonrası 10 ilçe belediyesi AK Parti ya da kayyum yönetimine geçti. CHP'li belediye sayısı 16'ya düşerken AK Partili belediye sayısı 21 oldu.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek fon soruşturmasına ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Asıl amacımız mağdurların paralarını alabilmesi dedi. Fon piyasasında yaklaşık 2 yıldır bir hareketlilik olduğunu söyledi.
12: Asıl amacımız o. Yani biz burada bir mağdur kesim olduğunu gördük. Para kaçırıldığını da gördük. Bizim amacımız şimdi bunları getirmek. Bunları getirip gerçekten de iyi niyetli vatandaşlarımıza bu paraları da almalarını sağlamak.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon piyasası mağdurlarının paralarını alıp alamayacağı sorusunu yanıtladı. Gürlek, fon piyasasında 2 yıldır bir hareketlilik olduğunu söyledi.
12: Fon mevzu ülkemizde son 2 yıllık bir mevzu. Çok özellikle hareketli olduğu dönemler 2 yıl. Ama takip etmiştik biz, başlamıştık. Burada başsavcılık resmen soruşturma yapamıyor. SPK'ya bildiriyoruz. SPK'nın soruşturma izni vermesi lazım. Bir kısım hisseler inanılmaz bir şekilde yani %400, %500, %5000 yapan hisseler var. Tabii burada bir anormal artış var. Biz takip ediyoruz ama burada şu var. Tabii burada başsavcılık resmen soruşturma yapamıyor.
1: Birleşmiş Milletler toplantısı için gittiği New York'ta gazeteci Cüneyt Özdemir'in sorularını yanıtlayan Gürlek, soruşturmanın genişleyebileceğini söyledi.
12: Anlık olarak para hareketleri olabiliyor ama biz bunu durdurduk. Yakın zamanda da birkaç gün önce de biliyorsunuz yurt dışına para kaçırmaya çalıştılar. Ya bu tedbir bizim için çok önemliydi. Bir kısım şirketlere el koyduk, bir kısım mal varlıklarına el koyduk.
1: Adalet Bakanı soruşturmanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da takip edildiğini belirtti.

0: New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ikinci gündeyiz. Bugün yine önemli konuşmalar yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da programı oldukça yoğun. Ayrıntıları alacağız. New York'a gideceğiz. Deniz Tüysüz orada yayına hazır. Deniz, neler aktaracaksın?
1: Burcu, evet, bugün de yoğun bir gün. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temaslarının olacağı, konuşmalarının olacağı bir gün. Şimdi ilk olarak önümüzdeki dakikalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan bir toplantıya katılacak. Türkiye-ABD İş Konseyi ve ABD-Türkiye İş Konseyi toplantısı. O toplantısının ardından da ikili görüşmeleri başlayacak. Türk evinde görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşeceği isimlerden birisi Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve daha sonra Irak Başbakanı Ali Zeydi ile bir görüşme olacak. Burcu, şöyle söyleyelim. Şimdi şu anda iki isim gözüküyor ama saatler ilerledikçe de zaman zaman bu ikili görüşmelere eklenen yeni görüşmeler de oluyor. Onun da altını çizelim. Daha sonrasında ise Türk evinden yine Birleşmiş Milletler binasına yürüyecek Cumhurbaşkanı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri himayesinde düzenlenen iklim zirvesine katılacak. Orada da bir konuşması var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Daha önceki yayınlarımızda da bahsetmiştik. COP31 sürecine ev sahipliği yapıyor Türkiye. Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek zirveye. Dolayısıyla bu Birleşmiş Milletler zirvesi kapsamında da Türkiye bu konuya ayrı bir başlık açtı. Etkinlikler düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüştüğü liderleri de COP31 zirvesine davet ediyor. Ve akşam saatlerinde de SETA eşgüdümünde ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle toplantı yapacak Cumhurbaşkanı. Ve son programı da Türk ve Kardeş Topluluklar Buluşması etkinliği olacak. Burada da bir hitabı olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve daha sonrasında ise Türkiye'ye dönüş yapması bekleniyor. Burcu, biraz buradaki ortamdan da bahsedelim. Çünkü burası tam Birleşmiş Milletler binasının tam karşısında bulunuyor. Hemen yolun karşısında çok sayıda bir basın ordusu var. Bir basın alanı oluşturulmuş durumda. Bizim alanımız da burada Türkiye evinin hemen yanında bulunuyor. Çok sayıda devlet ve hükümet başkanı arkamda görmüş olduğunuz koridorlardan geçiyor. Sokaklarda yürüyor Birleşmiş Milletler'de konuşma sırası gelen devlet başkanları, cumhurbaşkanları, başbakanlar yanımızdan geçerek gidebiliyor zaman zaman. Örneğin sabah saatlerinde Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yı da hem giderken hem gelirken gördük. Yoğun güvenlik önlemleri de var tabii. Bazı caddeler trafiğe kapatılmış durumda. Örneğin dün ABD Başkanı Trump gelirken de çok uzun bir konvoy geçmişti burada BM Genel Kurulu'na giderken. Tabii ABD Başkanı Trump dün akşam saatlerinde liderlere verdiği resepsiyondan sonra buradan ayrıldı. Dolayısıyla New York biraz daha rahatladı diyebiliriz. Çünkü dün burada olağanüstü bir güvenlik önlemi vardı. Daha doğrusu yollar kapatıldı. Akşamki resepsiyondan dolayı New York Palace Otel'de gerçekleşti bu resepsiyon. Oraya çıkan yolların hepsi neredeyse kapalıydı ve New York'ta da yoğun bir trafik oluşmuştu. Onu da söyleyelim. Bugün de yine devlet ve hükümet başkanları var. Evet, yine üst düzey önlemler alınmış durumda. Ancak New York'un trafiği gözlemlediğimiz kadarıyla biraz daha rahatlamış gözüküyor ama genel olarak zaten çok trafiğin yoğun olduğu bir yer olduğunu söylüyor burada yaşayanlar. Onu da altını çizelim. Böyle de bir organizasyon olunca tabii şehir biraz daha kilitlenme noktasına geliyor. Şimdi devlet ve hükümet başkanları bu koridordan yürürken de bizi hemen burada durduruyorlar. Bizi ya da burada kim varsa, hangi görevli varsa, onların geçişi tamamlanıyor ve tekrar herkes eski yerine geliyor ve çok yoğun, kalabalık, çok sayıda kişi bu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu takip etmek için burada. Sadece genel kurul değil, işte etkinlikler oluyor, bazı etkinlikler, toplantılar oluyor. Onlarla alakalı da akreditasyonlar yapıldığı için çok sayıda kişi kendi uzmanlık alanına ilişkin burada konuşmasını yapıyor, toplantılarına katılıyor. Dolayısıyla onun da bir yoğunluğu var Burcu.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
3: Reklam. Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu?
4: İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
5: Artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.
6: Garanti BBVA.
5: Garanti BBVA Mobil'den farklı teminat mektubu türlerine 7/24 başvurabilir, tüm süreci tek yerden yönetebilir ve vade uzatma işlemlerini hızlıca gerçekleştirebilirsiniz.

0: Robocom.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
4: Büyük rahatlık Paytr.
5: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: 30 Eylül tarihleri arasında seçili Philips küçük ev aletlerinde parafla peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerde değil, sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
1: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.

Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdünyam.com.tr'de. Yapı Kredi. Bir adım önde.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: NTV Radyo.

0: dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
1: Doğa konuşmaları.
2: En sevdiğiniz böcek hangisi? İstanbul Üniversitesi Zooloji Anabilim Dalı'nda küçük hayvanlar, böcekler üzerine çalışan Doktor Fatih Dikmen'e sevdiği böcekleri, sevdiği omurgasızları sorduk.
3: Aslında ben daha çok böcek eksenli bakıyordum. Hatta son dönemlerde birazcık araştırmalarımız arılar ve ateş böcekleri üzerineydi. Ama ben Türkiye'de bir böcek listesi yapsaydım ilk beşe birinci sıraya yine bir bombus arısını koyardım. Türkiye'de bombuslar çok önemli. O açıdan kendi çalıştığım konu olması açısından da bunu önemsiyorum. İkinci olarak bir yusufçuk koyardım. Yusufçuklarımız da yine çok çeşitli. Üçüncü sıraya bir kelebek türü var. Benim en çok sevdiğim sultan kelebeği diye. İsmi de çok naif, kendisi de çok naif. Ve yine özellikle Afrika'dan Türkiye'ye göç ederek gelen bir kelebek türü. Sultan kelebeklerini koyardım. Dördüncü sıraya da ateş böceklerini koyardım. Şu sıralar unutulan bir değer. İstanbul'da özellikle çoğu yerde artık onları göremiyoruz ama biraz daha kırsala ya da ormanlara gittiğinizde yaz mevsiminde görme şansınız oluyor. Ve son sıraya da muhtemelen böcekler içerisinde Peygamber devesini koyardım. Çok ikonik, çok güzel böcekler olduğu için. Ama omurgasızları listelediğimde de deniz anaları bence çok muhteşem canlılar. Az önce söylediğimiz tardigratlar bence müthiş canlılar. Yani ben ilk mikroskopta incelediğim bir tardigratı gördüğümde çığlık atmıştım. O derece insanı büyüleyen bir şeyleri var. Bunun gibi sayabileceğimiz daha yani hani işin sevimsiz gibi görülen kahramanları bile var. Mesela insanlar bağırsak parazitlerini sevmez çünkü hastalık yapar ama bağırsak parazitlerinin bir yaşam döngüsünü okuduğunuzda ya da vücut yapısını anlamaya başladığınızda onlara hayranlık duymaya başlarsınız. O yüzden hani belki sevimsiz gibi olsa da bir kahramanımız da belki öyle bir bağırsak paraziti olurdu.
1: Doğa konuşmaları.
0: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sundu.
4: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
5: Merhabalar. Kızılcık deyince önce bir tadına bakalım. Şimdi kızılcık aslında daha çok işte böyle reçel, murabba, marmelat, hatta jöle, eskiden jöle derdik. Onun yapımında geçerli. Şerbeti yapılıyor tabii. Özellikle rengiyle ama böyle hafif de bir buruk tadıyla gerçekten de çok cazip. Şimdi hafif bir buruk tadı derken hakikaten kızılcığın ağzı buran bir yapısı vardır. Böyle birazcık insanın dilini kurutur, damağını kurutur. O içindeki tanen maddesinden dolayı. Yani tanen aslında o ağızdaki suları çekiyor ve biraz ağzı kurutuyor. Dolayısıyla böyle sulu hoşaflarda, şerbetlerde kızılcık son derece iyi sonuç veriyor. Ama böyle meyve olarak tek başına yemek için birazcık böyle ağzı buran bir yapısı var. Onun için aslında çok sevilmesine rağmen, hatta zamanında Topkapı Sarayı'nda helvahaneye bile kurusu alınıyormuş demiştik. Hoşaflardan reçellere, marmelatlara kadar pek çok yerde kullanılmasına rağmen öyle tane tane yenen bir meyve değil. Ama kızılcığın bu farklı özellikleri onu işte özellikle bu reçelcilik olayında çok önemli bir konuma getirmiş. Reçelcilik derken ben kızılcığın özellikle jölesinden bahsetmek istiyorum. Çünkü kızılcıkta çok yoğun miktarda pektin maddesi var. Pektin maddesi nedir? Aslında bazı meyvelerde çok az var. İlk sonbahar elmalarında ve özellikle de daha sonra ayvada çok yoğun olan bir malzeme. O da jölelenmeyi sağlıyor. Pektin maddesini elde etmek için şimdi endüstriyel olarak reçel yap falan diye poşetlerde de satılıyor. Genellikle ayva özü, elma özü falan kullanılır. Meyve kaynatıldığında doğal olarak ortaya çıkar ve tekrar şekerle birleştirilip kaynatıldığında ise jölelenmeyi sağlar. Şimdi kızılcıktan da jöle yapmak istiyorsanız kızılcığı Mümkün olduğu kadar da çok aşırı olgun dağılmış olanlarından değil de ham olanlarından seçin. Birazcık böyle ham cana, diriliğini hala koruyan kızılcıkları şöyle 2-3 parmak geçecek kadar suda haşlayın. Şimdi kızılcık böyle ancak pırtlayacak, yani üstünde bir çatlak oluşacak ama asla dağılmayacak. İşte o kıvamdayken bütün o kızılcıkları bir bezle bir tencerenin üstüne oturtun ve kendi kendine adeta damlaya damlaya süzülmesini sağlayın. Şimdi o kızılcık etini, yani üstte kalan haşlanmış kızılcığı kevgirden geçirip püresini çıkartabilirsiniz ve eşit miktarda şeker ekleyerek tekrar bir kaynatarak harika bir marmelat yapabilirsiniz. Birazcık da limon suyu elbette. İstediğiniz içine baharatları da koyarsınız. Mükemmel bir marmelat olur. Süzdüğünüz su var ya, işte o jöle yapmak için ideal. Burada dikkat etmeniz gereken 3 ölçü suya en az 2 ölçü şeker. Tabii ki eşit de koyabilirsiniz. O şekerliliği nasıl istediğinize bağlı. Yani daha tatlı seviyorsanız 3 ölçüye en az 2 ölçü şeker koymanız lazım ki jölelenme sağlanabilsin. Bunu tekrar kaynatın. İyicene böyle bir kıvam alıp da artık koyulma belirtisi gösterince şöyle bir test yapabilirsiniz. Soğuk bir çay tabağına şöyle birazcık koyun. Bakalım hafif böyle donuyor mu? İşte o zaman tamam demektir. Pektinin etkisini göstermesi için yarım limon suyu veyahut da birazcık eritilmiş limon tuzu da kattığınız zaman jölelenmeniz tamamlanır. Güzel güzel sterilize kavanozlara, cam kaplara koyun. Kızılcık şerbeti görünümünde bir jöle hazır. Afiyet olsun. Hoşça kalın.
4: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
6: NTV Radyo.
7: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
8: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Kurtköy-Şile yolunun 33-34. kilometreleri ve Toprakkale-İskenderun yolunun 34-38. kilometreleri arasında yol çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler trafik işaretlerine dikkat etmeli.
4: Yiğit Akü yol durumunu sundu. Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
9: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. İtaki yayınları kısa bir süre önce Pulitzer ve National Book gibi önemli edebiyat ödüllerinin sahibi Cormac McCarthy'nin iki romanını peş peşe yayımlamıştı. Yolcu ve Stella Maris. Köşedeki kitapçıda bunlardan söz etmiştik. Geçtiğimiz günlerde McCarthy'nin başyapıtı Kan Meridyenini yayımladı İtaki. Romanı dilimize Begüm Kovulmaz çevirmiş. Cormac McCarthy 1933 doğumlu. Tennessee Üniversitesi'nde eğitim görmüş. Bir dönem hava kuvvetlerine katılmış, 4 yıl sürmüş bu macera. Aslında hikaye şöyle, Amerika Birleşik Devletleri hava kuvvetlerine katılmak istiyor ama boyu çok kısa olduğu için kabul edilmiyor. Bunun üzerine Cormac McCarthy Kanada hava kuvvetlerine katılıyor. Askerlik macerası bittikten sonra tekrar üniversiteye dönmüş ama bir daha geri dönmemek üzere yeniden terk etmiş akademiyi ve Chicago'ya taşınmış. Burada bir yandan araba tamirciliği yaparken bir yandan da ilk romanını yazmış. McCarthy'yi ilk fark eden, uzun yıllar William Faulkner'ın editörlüğünü yapan Albert Erskine. McCarthy'nin Amerikan edebiyatında Faulkner'ın varisi gibi görülmesi boşuna değil yani. Tabii asıl sebep Faulkner gibi Güney Gotiği denilen tarzda başarılı örnekler vermesi. Eserlerinden bazılarını hatırlayalım. En başta muhtemelen herkesin bildiği bir klasik. İhtiyarlara yer yok. Hani Coen kardeşlerin 2007'de filme çektikleri roman. Tommy Lee Jones, Javier Bardem, Josh Brolin, Woody Harrelson gibi etkileyici bir kadrosu vardı filmin. Özellikle Javier Bardem'i hatırlayacaksınız. Tuhaf saçlı, aşırı soğukkanlı psikopat katil rolünde. Efendim sonra Pulitzer ödüllü Yol isimli roman. O da filme çekildi. 2009'da yapılan uyarlamayı John Hillcoat yönetmişti. Filmin zengin bir kadrosu vardı. Viggo Mortensen, Robert Duvall, Guy Pearce, Charlize Theron gibi. McCarthy'nin Türkçedeki diğer romanlarını da hatırlayalım. İki roman var. Tanrı'nın Bir Kulu ve Tüm Güzel Atlar. Bugün sözünü ettiğimiz Kan Meridyeni, Cormac McCarthy'nin şiddet, tarih ve insan doğasının karanlığını konu aldığı, vahşetin ve dilin sınırlarını zorlayan bir başyapıt. 19. yüzyılın ortaları Amerika Birleşik Devletleri Meksika sınırının kanla çizildiği acımasız bir dönemdir. Evinden kaçan küçük bir çocuk ki aynı zamanda romanın anlatıcısı, Texas'ın çorak topraklarına sürüklenirken kafa derisi avcılığı yapan Glanton'ın çetesine dahil olur. Çete, Meksika yerel yönetimlerinin kafa derisi başına koyduğu ödülleri almak için Apalaşlar ve diğer Amerikan yerlilerini avlamak üzere yola çıkar. Ancak zamanla çete, ayrım gözetmeksizin önlerine çıkan her topluluğu, yerlileri, Meksikalı köylüleri ve masum sivilleri katleden katıksız bir şiddet makinesine dönüşür. Bu kanlı yolculuğun en tekinsiz figürü ise devasa cüssesi, felsefi saptamaları ve ürpertici bilgeliğiyle öne çıkan Yargıç Holden'dır. Yargıç için savaş sadece bir araç değildir, insanlığın en yüksek varoluş biçimidir. Kan Meridyeni 19. yüzyıl Amerika'sında beyazların batıya medeniyet taşıdığı iddialarının arkasındaki vahşeti ve soykırımı çıplak bir şekilde gözler önüne seriyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
4: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
10: Reklam.
11: Salt'ın güncel sergisi Deniz Aşırı. Özer Kabaş ve Zamanları, sanatçı, eğitimci ve yazar Özer Kabaş'ın resimden sinemaya, tiyatrodan tasarıma uzanan çok yönlü pratiğini ve Türkiye'nin kültür tarihindeki yerini inceliyor. Deniz Aşırı, Özer Kabaş ve Zamanları 14 Mart 2027'ye kadar Salt Beyoğlu'nda. Giriş ücretsiz. Ayrıntılı bilgi için saltonline.org.
6: NTV Radyo'nun katkılarıyla.
12: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
13: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
14: Bauplast, hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
15: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
16: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
17: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da.
18: Büyük rahatlık PTR.
19: Televizyon deyince vatan.
20: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
21: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
22: Günlünün 24 saati. Günlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. NTV Radyo.

0: Deniz Kilisoğlu'yla Sora Sora.
1: Merhaba, Sora Sora'ya hoş geldiniz. Bugün programda dünyanın en kalabalık apartmanını konuşacağız. 193 dairesi var, 80 küsur yıllık bir bina. Apartmanın bazı sakinleri birbirleriyle konuşmuyor yıllardır. Bazıları aynı asansöre binmekten bile imtina ediyor. Birkaç dairenin arasında kavga artık bütün koridorlara da yayılmış durumda. Bazı dairelerdense dumanlar, alevler yükseliyor. Başka dairelerden bu alevlere müdahale edilmesine bazı daireler engel oluyor. Alt taraftakiler alevler bize sıçrayacak mı diye endişeli. Bu arada apartman yönetimi ne yapıyor diye sorarsanız onlar toplantılar yapıyor. Sonra acil toplantılar yapıyor. Krizlere çözüm bulmaya çalışıyor ama bir türlü bir karar alamıyorlar. Çünkü apartman yönetmeliğinde 5 daire diğerlerinden daha üstün görülüyor. Öyle sayılıyor. Onlardan birinin kararı bile bütün kararları kilitliyor. Dolayısıyla çok da uzatmadan tahmin ettiğiniz gibi bu apartmanın adı Birleşmiş Milletler. Bu hafta Dünya Apartmanı'nın yıllık toplantısı var. Herkes New York'ta. Aslında son birkaç yıldır toplantının ana gündemi o 1940'larda yazılan yönetmeliği artık değiştirelim kavgasını yürütüyor. Bu bina 1940'larda yapıldı. O günden beri mahalle değişti, nüfus değişti, dünya değişti. Biz neden hala o yönetmelikle yürüyoruz? Bu konuda isyan edenler var. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler'e bugün biraz farklı bir noktadan bakacağız. Bir apartman benzetmesi üzerinden gideceğiz. Dışarıdan değil, apartmanın içinden BM'yi konuşacağız. Hadi gelin başlayalım.
0: Deniz Kilisoğlu'yla Sora Sora.
1: Konuğumuzla konuşmaya başlamadan önce sizi 12 Mart 2026'ya götüreceğim. O apartmanın en tepesindeki isimle konuşmuştuk. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de Ankara'da bir röportaj yapmıştım. Ve çok net, direkt bir şekilde sistem artık çöktü mü diye sormuştum. Bakın cevabı ne olmuştu?
2: The system will not collapse.
1: Will not collapse.
2: But we'll have a lot of unpredictability.
3: Sistem çökmez, çökmeyecek. Ama tabii belirli belirsizliklerle karşı karşıya olmaya devam ediyoruz. Şu anda çatışmaların katlanarak arttığını görüyoruz. Uluslararası hukuku uygulamakla sorumlu Güvenlik Konseyi üyelerinin bile uygulamadığını görüyoruz. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin BM şartının koruyucusu olacağız demesi çok önemli. Sistem kontrolden çıkıyormuş gibi görünüyor ama hukukun güce galip geldiği bir dünyaya geri dönmemiz gerekiyor.
1: BM Genel Sekreteri Salı günü genel kurulda yaptığı konuşmada aslında aynı vurguyu yaptı. Hukuk güce galip gelmeli dedi. Genel sekreter olarak son kez seslendi genel kuruldan ülke liderlerine. Ama o da çok iyi biliyor ki aslında apartman biraz da temellerinden sarsılıyor. O hukuka uymadıkça da bu sarsıntı devam edecek. Peki bu apartman ayakta kalabilir mi? Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi EDAM'ın direktörü Sinan Ülgen'e soracağız. Hoş geldiniz Sinan Bey.
4: Merhaba, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Şimdi biraz böyle apartmanın içinden bakalım dedik. Açılışta ben birazcık anlattım 193 daireli bir apartmanda olduğumuzu. Biraz bir apartman toplantısı benzetmesiyle BM Genel Kurulu'nu konuşalım istedik. Herkes aslında bir ağızdan konuşuyor. Herkesin öncelikleri farklı. Bazıları temelleri sarsıyor. Yönetmeliğe uymuyorlar. Biraz daha somuta indirgediğimiz zaman ilk verilen mesajlarda dünden itibaren siz bakınca ne söylüyorsunuz? Bu apartman ayakta kalır mı?
4: Valla apartman benzetmesinden başlayacak olursak belki şunu da ilave etmek lazım. Yani apartman 2. Dünya Savaşı sonrasında yapıldı 1940'lı yıllarda. Ondan sonra iki tane büyük deprem oldu. Şimdi ve önümüzde muhtemelen bir deprem daha var. Dolayısıyla apartmanın bu artık yeni deprem dönemine daha hazırlıklı olması gerekiyor.
1: Güçlendirme bunun da çalışmaları gerekir diyorsunuz.
4: Kesinlikle güçlendirme çalışmaları gerekiyor. Bizim de toplum olarak tabii ki yakından ilgilendiren ve takip ettiğimiz başka bir alanla da bağlantılı ama dünya sistemi bakımından bu benzetmeyi devam ettirecek olursak benzer çerçevede bir değerlendirmede bulunabiliriz. Şimdi burada temel mesele bu tahkimatın diyelim, bu yeni sistemin tahkimatının geliştirilmesinin ne yönelik mütabakat nasıl oluşacak? Çünkü BM sisteminin bir önemli özelliği en nihayetinde en üst karar verici kurum olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 2. Dünya Savaşı'nın kazananlarının oluşturmuş olduğu bir kurul. Hı hı. Ve burada o dönemin kazananları, yani işte Rusya, Amerika, İngiltere, Fransa,
1: Çin.
4: Yani 5 ülkenin veto hakkı var. Dolayısıyla bu veto hakkı olduğu sürece de bu ülkeler kendi menfaatlerine, kendi dünya sistemi üzerindeki ağırlıklarını azaltacak bir takım önerilere açıkçası çok sıcak bakmıyorlar. Hı hı. O nedenle zaten çok uzun zamandır aslında, yani 1989'dan bu yana, Soğuk Savaş sonrasında konuşulan bu BM sisteminin reformu bir türlü yapısal şekilde ilerleyemiyor. Ha, ara ara bir takım tedbirler alınabiliyor. İşte Trump dönemi Amerika'sı BM kurullarından finansmanını çekiyor, Amerika'nın oraları reforma zorluyor ama Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde hiçbir reform şu ana kadar kalıcı biçimde hayata geçirebilmiş değil. En kritik noktası da o.
1: Şimdi çok uzaklaşmadan iki büyük deprem yaşandı bu süreçte dediniz. O iki depremi dinleyicilerimiz için bir alalım. Bir de üçüncü depreme hazırlanıyoruz derken bu depremi nasıl tanımlamak gerekiyor?
4: Şimdi iki büyük deprem, tabii ki birincisi Soğuk Savaş. Hı hı. Yani duvarın yıkılması, Sovyetler Birliği'nin çökmesi ve bunun uluslararası sisteme bir şekilde sirayet etmesi, o dengenin oluşması. İkinci büyük deprem de
1: Amerika'nın da ağırlığının burada artması.
4: Hı-hı. Artması, hatta işte BMS'in bazı makalelerde bu unipolar moment denir. Yani Amerika'nın tek hegemen güç olarak ortaya çıkması. Hı-hı. İkincisi biraz daha uzun bir sürece yayılan ve özellikle Çin'in yükselişiyle beraber Amerika'nın o hegemen olma özelliğini yavaş yavaş kaybetmesi, hı hı, ve uluslararası sistem üzerindeki ağırlığının da bu ölçüde azalması ve bir anlamda bir artık liderlik oynayabilme vasfının da erozyona uğramış olması. Yani liderlik burada çok önemli, çünkü bu tip reformlarda bütün ülkenin, bütün ülkelerin hani böyle bir liderlik oynayacak bir ülkenin inisiyatifine ihtiyacı oluyor bazen. Geçmiş reformlarda bunu gördük. Hı hı. Şu anda bu liderlik vasfının ortadan kalkmış olması farklı nedenlerle reform sürecini de sıkıntıya sokuyor. Hı.
1: Bu söylediğiniz ikinci depremin zamanlamasını 2001'den sonra mı almak gerekir? Yani 11 Eylül'den sonra ki süreçte, evet, yani, Amerika işte, evet, Afganistan, Irak ve tabii bütün o sahalarda harcadığı enerjiyi tabii devam ettirirken Çin bir taraftan işte yatırımlar, evet, yapıyordu vesaire.
4: Aynen öyle. Yani burada iki tane eşik noktası var. Bir tanesi Çin'in Dünya Ticaret Örgütü'ne üye olması 1995. İkincisi de 2001 11 Eylül saldırıları sonrasında Amerika'nın yürüttüğü uluslararası siyasetle kendi meşruiyetini bir anlamda kaybetmesi demeyelim de, hı hı, kendi meşruiyetine zarar vermesi. Hı.
1: Peki şimdi reform konusunda aslında bir ortaklaşma var. Yani reforme edilsin BM deniyor. Yani bu apartman yenilensin, güçlendirilsin fikrini paylaşanlar, konuda ortak söyleme geçenler var ama reform yapılamıyor. Siz de söylediniz neden olduğunu. Ama biraz daha detaya girelim. Kim ne diyor da bu reform yapılamıyor? Yani son noktada bir taraftan da veto hakkı bulunan o kazananlar kulübü 5, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi neden bu kartı vermek istesin bugün? Bugün niye tartışıyoruz biz bu reformu hala, bu sistem devam ederken?
4: İşte acaba bu ülkeleri zorlayabilir miyiz diye tartışıyoruz. Hmm. Yani yeterince uluslararası alanda bir kamuoyu baskısı yaratarak acaba bu ülkelerin ellerindeki veto kartını, hı hı, eskisi kadar rahat bir şekilde kullanmalarını engellemek, başka bir takım kurallar getirmek.
1: Ne gibi kurallar mesela? Yani mesela? Siz mesela apartman yöneticisiniz, ne yapardınız?
4: Mesela işte apartmanda diyelim ki en üst 5 dairenin apartman kararlarında veto hakkı var. Hı hı. Şimdi mesela bu haftaki bir gelişme, Fransa'nın da bir önerisi, vetoyu daha sınırlı alanlarda devam ettirilsin. Mesela böyle bir insani yardım konularındaki alınan kararlarda veto hakkı olmasın, hmm, gibi vetonun her alandaki, bugün çünkü her alanda geçerli veto, herhangi bir sınırlama yok. Buna veto hakkının bu ülkelerin elinden alınmasın ama veto hakkını kullanabileceği alanlar sınırlandırılsın. Mesela, hmm, böyle bir öneri var. Hmm. Dolayısıyla apartman benzetmesinden gidecek olursak, hmm, işte deprem güçlendirilmesine yönelik veto hakkı olmasın da hani apartmanda toplanan gelirlerin nereli harcanlar konusundaki veto hakkı devam etsin. Dolayısıyla böyle bir ayrışmaya gidilsin veto hakkının kullanımı konusunda diye bir öneri var. Ama özünde zaten 1989'dan bu yana reform yapılamamış olmasının temel nedeni de ülkeler bu veto haklarından feragat etmek istemiyorlar. Bu ciddi blokaj. Bunu da ifade etmek lazım.
1: Bir taraftan da mesela zaten sıkıntılardan biri, yani Fransa'nın önerisi evet, ama örneğin Gazze'ye insani yardımların geçişiyle ilgili olarak hep işte belli materyallerin, belli malzemelerin işte dual kullanımı, yani çift yönlü kullanımı ve bunun silahlara dönüştürülebilme ihtimali üzerinden mesela bir gerekçe sunuyordu İsrail her zaman. Yani o sınırları belirlemek hiç kolay olmayacak, öyle anlaşılıyor. Bir de yani bunu diğer ülkeler kabul edebilecek mi sorusu da hala yine masada baktığınızda. O sınırlamalar konusunda siz ne kadar bir zaman veriyorsunuz yapılabilmesi ve tarafların uzlaşabilmesi açısından? Önümüzdeki
4: ben pek iyimser değilim. Hı-hı. Çünkü işte biraz önce de ifade ettim, 89'dan bu yana işte kaç yıl geçmiş, 37 yıl geçmiş, yaklaşık 40 yıldır gündemde olan ve bir milimetre ilerleme kaydedilmeyen bir konu bu.
1: Evet.
4: Onun için yani çok, yani geçmişe baktığımız zaman açıkçası bunu izleyen birileri olarak çok iyimser olmamızı beraberinde getirecek bir değerlendirme yapmak pek mümkün değil. Ama hani bardağın dolu tarafına da bakacak olursak baskı artıyor, öyle söyleyelim. Yani uluslararası sistemin işlevselliği gittikçe ortaya çıktıkça, bunun başında da Gazze soykırımı geliyor tabiatıyla. Ama Ukrayna Savaşı da bir başka örnek. Birleşmiş Milletler nihayetinde bu tip BM şartının ihlallerini engellemek için kurulan bir örgüt. Dolayısıyla bu tip ihlaller BM'nin meşruiyetini de zayıflatıyor. Dolayısıyla burada bir reform ihtiyacı daha da bariz biçimde ülkeler tarafından dile getirildi oldu. Ve buna da o 5 ülkenin bugüne kadar olduğu gibi ölçüsüz, tepkisiz kalması gittikçe zorlaşıyor. Bu demek değildir ki reform olacak. Ama en azından bu, dediğim gibi, bu baskı artıyor ve tepkisiz kalmaları daha zorlaşan bir konjonktüre girdik. Buradan bir sonuç çıkar mı? Onu yaşayarak göreceğiz.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Sinan Ülgen.
4: Ben teşekkür ederim.
1: Katkı için yayına sağ olun.
0: Deniz Kilisli olduğuyla sonra sonra.
1: Birleşmiş Milletler çatısı altında aslında farklı yapılar var. Biraz daha anlatabilmek için basite indirgeyelim, daha iyi anlaşılsın. Bir genel kurul var. O bütün liderlerin yeşil mermer blok önünde konuştuğu yer. Bizim meclisteki genel kurul gibi düşünün. İşleyiş açısından söylemiyorum ama yapısal anlamda. 193 ülkenin temsil edildiği ve herkesin de oyunun eşit olduğu bir yer burası. Ama bu kuruldan çıkan, yani genel kuruldan çıkan kararların bir bağlayıcılığı yok. Asıl karar organı Güvenlik Konseyi, 5 daimi 10 geçici üye ülke var. Dolayısıyla toplam 15 üyeli bir yapıdan bahsediyoruz. Bizim konuştuğumuz asıl kriz aslında burası. Çünkü 5 daimi üyeden sadece biri hayır deyince karar alınamıyor. Ayrıca Ekonomik ve Sosyal Konsey, Adalet Divanı gibi, Vesayet Konseyi gibi yapılar da var ama biz Güvenlik Konseyi'ne odaklanacağız. Yıllar içerisinde bu yapının değiştirilmesi için çok çaba harcandı ama bir türlü başarılamadı. Neler yaşandı geçmişte? Hangi reform önerileri ortaya konuldu? Dipnotlarla aktaralım.
0: Dipnot.
1: Yola çıkıldığında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 11 üyesi vardı. İlk genişleme 1963-65 arasında oldu. BM üyelerinin sayısı hızla artınca konseyin seçilmiş üye sayısı 6'dan 10'a, toplam üye sayısı da 11'den 15'e çıkarıldı. Daimi üyelik ve veto yetkisi değiştirilmedi. 2004-2005 reform yıllarıydı. En azından tartışmaların olduğu yıllardı. Kofi Annan dönemiydi. Güvenlik Konseyi'nin genişletilmesi için farklı üyelik modelleri gündeme getirildi. Hatta Genel Sekreter o dönem iki ayrı model sundu. Ama yeni daimi üyelerin kim olacağı ve bunlara veto hakkı verilip verilmeyeceği konusunda bir türlü uzlaşılamadı ve o çabada kadük kaldı. Almanya, Brezilya, Hindistan ve Japonya'dan oluşan G4 Konseyi hem daimi hem geçici kategorilerde genişletilmesi önerisini ve 6 yeni daimi üye eklenmesini savundu. Ama 2005'te veto kullanımının başlangıçta ertelenmesi gibi bir formül de olsa uzlaşılamadı. Afrika ülkeleri tarihsel temsil eşitsizliğinin giderilmesi için kıtaya en az 2 daimi ve 5 geçici koltuk verilmesini talep etti. Prensip olarak vetoya karşı olmakla birlikte veto varlığını sürdürdüğü müddetçe yeni Afrikalı daimi üyelerin mevcut P5 ile aynı veto hakkına sahip olması gerektiğini savundu ama kabul görmedi. İtalya ve Pakistan gibi ülkelerin öncülüğünde yeni daimi üyeler yaratmak yerine daha fazla seçilmiş veya daha uzun süreli üyelik modelleri savunuldu. Fransa, Meksika ayrıca bir girişim yaptı. Özellikle soykırım, insanlığa karşı suçlar ve kitlesel vahşet gibi durumlarda veto kullanımının gönüllü olarak sınırlandırılmasını gündeme getirdi. Ama bu da kabul görmedi. Bugün duruma baktığımızda 2026 itibariyle konsey hala 5 daimi ve 10 seçilmiş geçici üyeden oluşuyor. P5'in yani Permanent 5 dediğimiz daimi 5 ülkenin veto yetkisinde hukuki bir değişiklik yapılmış değil.
0: Deniz Kilisli olduğuyla sonra sonra.
1: Birleşmiş Milletler çatısı altında genel kurul açılışlarında ya da bütün o yasama yılı sürecinde çok fazla tarihi olay yaşandı. Gelin onlar neymiş meraklısına notlarla hatırlatalım.
0: Meraklısına not.
1: Genel kurul açılışında her zaman Brezilya ilk, ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ikinci konuşmayı yapıyor. Bu sıra hiç değişmiyor. İlk sırada Brezilya olmasının sebebi tamamen Birleşmiş Milletler'in ilk yıllarında kimse ilk konuşmacı olarak söz almak istemiyorken Brezilya misyonu bunu üstleniyordu. Dolayısıyla bir teamül haline geldi bu ve 1955'te resmileşti. Ama istisnaları da oldu. 2016'da ve 2018'de ABD başkanı geç geldiği için Çad ve Ekvador liderleri onun sırasını aldı. Normalde konuşma süreleri 15 dakikayla sınırlı. Liderler genel kurulda genel olarak bu kurala uyuyorlar ama uymayanlar da var. BM genel kurulunda tarihin en uzun konuşmasını Küba lideri Fidel Castro 1960'ta yapmıştı. Genel kurul kürsüsündeki rekor onda 269 dakika konuştu. Yani tam 4,5 saat. Tarihi konuşmalardan birini 1960'ta yine Sovyet lider Nikita Kuruçev yapmıştı. Öfkelenip ayakkabısını çıkararak masaya vurduğu anlatılır. Diplomasi tarihinin en ünlü hikayelerinden biridir. Ama buna rağmen kesin biçimde bunu kanıtlayan bir görüntü bulunmuyor. BM arşivi bile hala bunu gerçek mi, efsane mi diye inceliyor. Ve en tarihi konuşmalardan biri 1974'te Yasser Arafat'tan gelmişti. O konuşma Filistin sorununun uluslararası arenada gündemin merkezine yerleşmesinde bir dönüm noktası sayılır. Hafızalara kazınan sözler söylemişti ve şöyle demişti. Buraya bir zeytin dalı ve özgürlük savaşçısının silahıyla geldim. Zeytin dalının elimden düşmesine izin vermeyin.
5: فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي لا تسقط الغصن الأخضر من يدي لا تسقط الغصن الأخضر من يدي
1: 193 daire, birbirinden farklı diller, dinler, rejimler, çıkarlar, korkular, hesaplar. Aynı apartmanda yaşamanın kurallarını yeniden hatırlar mıyız bilmiyoruz. Bunun için yeni felaketler gerekir mi? Bugünden kestirmek zor. Ama madem bu apartmanı paylaşıyoruz, o zaman en azından aynı sofrada oturabilmeyi dileyelim. Barış Manço'nun Halil İbrahim sofrasıyla bu hafta programı kapatalım.

0: İskilisli olduğuyla sonra sonra. NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık PTR.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Sıradaki şarkı Hep İcin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü.

0: sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
2: Bu ses değişimin habercisi. Eski model Beko yazar kasaposunuzu yenileyin, işinize hız katacak. Beko X30TR yazar kasaposa 2000 TL indirimle sadece 7999 TL'ye sahip olun. Arçelik, Beko mağazaları ve web sitelerinde indirimden hemen faydalanın.
3: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
4: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma, çamura takılmıyoruz.
3: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
4: Abicim.
3: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
4: Abicim.
3: Tamam ya işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
5: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
6: NTV Radyo.

0: reklam.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: İstanbul'da bugün dışarıda işleri olanları uyaralım. Dışarıda olmak için uygun bir gün değil. Gün boyu öğleden önce ve öğleden sonra farklı ilçelerde olmak üzere şiddetli yağış beklendiğinden bu durum trafikte ciddi yoğunluğa neden olabilecek. Ayrıca alt geçitlerde ve zemin katlarda su baskınları da oluşabilir. Birden kışa dönen bir hava da var, sıcaklık 15 dereceye inecek.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
0: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 19. Eve dönerken kuşağı devam ediyor.

0: Sabah saat 19 oldu. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız ve tam da şu sıralarda İstanbul'da çok şiddetli yağmur var. Pek çok noktada geniş de bir alanda etkili olduğunu söyleyebiliriz. Bilhassa Avrupa yakasında hemen bir bağlantı yapacağız şimdi. İlkay Dikici yayında. İlkay, nedir hava durumuna ilişkin son bilgiler?
1: Seda Üretir, senin de söylediğin gibi yaklaşık 15 dakika önce burada adeta sağanak yağış vardı. Ancak bir geçiş bulutu o yağışı getirmişti. Şu dakika itibariyle bu noktada Sarıyer'de bir sağanak yağış görünmüyor. Ancak o sağanak yağış özellikle Avrupa yakası, Anadolu yakasının orta noktası Boğaz hattında etkili olmuştu. Ve o bulut sisteminin de daha çok kuzey yönlü hareket ettiğini belirtebiliriz. Şöyle hemen kenara çekilecek olursak kameraman arkadaşım Serkan Seviç aslında buradaki yolu ekranlara getiriyor ve burası 10 dakika önce kuru bir zeminde, ancak yol sağanak yağışla birlikte tamamıyla ıslanmış durumda. Tabii dün özellikle gece saatlerinde etkili olmuştu sağanak yağış. Gece saatlerinde bazı yollar hatta o şiddetli sağanak yağışın etkisiyle göle dönmüştü. Gün içerisinde de zaman zaman yine İstanbul'un bazı noktalarında sağanak yağış etkili olmuştu. Şile'de 24 saatte metrekare 120 kilogramlık bir yağış düşmüştü. Tabii sağanak yağış İstanbul'da özellikle mesai çıkışıyla birlikte trafiğe de neden oluyor. Şu anda İstanbul'da %69'luk bir trafik yoğunluğu bulunuyor ve bu trafik yoğunluğuysa özellikle bir İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu yakası geçişinde ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de her iki istikamette de trafik yoğunluğu bulunuyor. Şöyle devam edecek olursak bu trafik yoğunluğu baktığımızda Kağıthane'den başlayan o trafik yoğunluğu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar etkisini sürdürüyor. Anadolu yakası istikametinde yoğunluk bulunuyor. Avrupa yakası istikametinde ise özellikle Kağıthane mevkiinde her iki istikamette trafik yoğunluğu var. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ise Mecidiyeköy'de ciddi bir trafik yoğunluğu bulunuyor. Yine her iki istikamette o trafik yoğunluğu sürücülerde zaman zaman araçlarda durma noktasına kadar getirebiliyor. Yine D100 karayoluna devam edecek olursak Bahçeli Evler'de Edirne istikametinde bir trafik yoğunluğu var. Ancak ters istikamette, yani Anadolu yakası istikametine baktığımızda ise bu trafik yoğunluğu bulunmuyor. Bir geçiş sistemi vardı İstanbul'da. Bu geçiş sistemiyle birlikte İstanbul'da bir 15 dakika önce şiddetli bir sağanak yağış etkili oldu. Şu dakikalarda sağanak yağış görünmüyor Selahattin.
0: Şu anda İlkay Dikici'nin bulunduğu Maslak bölgesinde yağış yok ama şiddetli bir yağış vardı. Bazı sonuçları olur mu, olacak mı, bunu ilerleyen dakikalarda görebileceğiz. Peki bir başka soruşturma Kaşif Kozinoğlu soruşturması son bir haftadır çok yoğun bir şekilde kamuoyunun gündeminde. Hemen her günde yeni bir gelişme oluyor bu soruşturmayla ilgili. Son gelişme Kurtlar Vadisi dizisinin senaryosuna dahil olduğu tespit edilen Bayram Özbey'in tutuklanması. Ayrıca sürpriz bir de ifade söz konusu. Sena Gürbıyık'la konuşacağız şimdi bu konuya ilişkin ayrıntıları. Sena, sürpriz ifadenin sahibi kim?
2: Seda Üretir, aslında Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin savcılık pek çok alanda inceleme yapıyor ve aslında kişilerin ifadelerine hem bilgi sıfatıyla hem de şüpheli sıfatıyla başvuruyor. Son gelişmelerden biri de Doğu Perinçek'in bilgi sahibi sıfatıyla ifadesinin alınmış olması. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı da yarım saat önce bu bilgiyi basına duyurdu. Ayrıca Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkinde Kutlay Vadisi Puslu isimli dizide senaryoya dahil olduğu tespit edilen Bayram Özbey'in de tutuklandığı paylaşıldı başsavcılık tarafından. Bugün de aslında sahnelerle ilgili, dizi sahneleriyle ilgili Kazım Kaşifoğlu karakterini canlandıran Sedat Tavsak da bilgi sahibi sıfatıyla Silivri Adliyesi'ne gelerek ifade vermişti. Ve burada da aslında bu soruşturma kapsamında pek çok ismin de ifadesine başvuruluyor, özellikle diziyle ilgili. Biz bugün sadece Sedat Tavsak'ın ifade verdiğini biliyorduk, ancak yarım saat önce başsavcılık yeni bir bilgi paylaştı ve Doğu Perinçek'in bilgi sahibi sıfatıyla ifadesinin alındığını ve senaryoya müdahil olduğu gerekçesiyle de Bayram Özbey'in kasten öldürmeye azmettirme suçlarından dolayı tutuklandığını açıkladı Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı. Biz bugün dediğimiz gibi sadece Kazım Kaşifoğlu karakterini canlandıran ve aslında bu noktada benzerlik gösterdiği öne sürülen Kaşif Badinoğlu'nun ölümüyle benzerlik gösterdiği düşünülen o sahneleri canlandıran oyuncu Sedat Savsak'ın geldiğini Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na biliyorduk. Ancak başsavcılık buradaki şüpheli ölümü araştırmak için Seda Öğretir pek çok ismin ifadesine başvurmaya devam ediyor. Ve bu kapsamda da dosyada zaten dizi bilirkişi tarafından inceleniyor. Dediğimiz gibi son gelişmeler bunlar. Bayram Özbek üzerine atılı bulunan silahlı terör örgütü kurma ve yönetme ile kasten öldürmeye azmettirme suçundan dolayı tutuklandı. Dizi senaryosuna dahili olduğu iddiasıyla ve dediğimiz gibi sürpriz bir isim, sen de belirttin, Doğu Perinçey'in de bilgi sahibi sıfatıyla bu dosya kapsamında ifadesi alındı Seda Öğretir.
0: Sena Gürbüyük anlattı. Kaşif Kozinoğlu soruşturmasındaki yeni gelişmeleri, tutuklanan ismi ve ifadesine başvurulan Doğu Perinçek'le ilgili notları. Evet, Kozinoğlu soruşturmasında her gün her dakika yeni bir gelişmeyle karşı karşıyayız. Ama bugünün sürpriz gelişmesi Ankara'dan geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bugün öğleden sonra sosyal medyadan Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu. Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Müslüm Sarı'nın kimse kendisini CHP'den üstün göremez açıklamasından sonra kararını duyurdu. Ve bu karardan sonra da peşi sıra Ankara'daki 8 ilçe belediye başkanı da CHP'den istifa ettiklerini açıkladılar. Yavaş yoluna bağımsız olarak devam edecek ki diğer ilçe belediye başkanları da.
3: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP'den istifa etti. Yavaş görevine bağımsız olarak devam edeceğini duyurdu.
4: Daha önce parti içinde şahsımla veya izlediğim tutumla ilgili bir rahatsızlık varsa bunun gereğini yapacağımı söylemiştim. Ve bugün yapılan bazı açıklamalar nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum.
3: Yavaş'ın sözünü ettiği açıklamaların sahibi CHP sözcüsü Müslüm Sarı. Sarı, Yavaş'ın istifasından kısa süre önce yaptığı açıklamada kimse kendisini CHP'den üste göremez ifadesini kullanmıştı.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğini kimseye zedeletmeyiz. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden üstün değil, hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden üste görmesin kendisini. Başka bir partinin genel başkanına da bilgi verdim diyemez.
3: Yavaş bu sözlere, üzerime düşen sorumluluğu dün de taşıdım, bugün de taşıyorum. Kendimi hiçbir zaman siyasi partilerin üzerinde görmedim. Böyle bir iddiayı hadsizlik sayarım diye yanıt verdi. Yavaş'ın ardından Beypazarı, Ayaş, Elmadağ, Polatlı, Şerefli Koçhisar, Gülül, Kalecik, Nallıhan belediye başkanları da istifa etti. İstifa kararından sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bir açıklama yaptı.
6: Sayın Mansur Yavaş, benim Cumhuriyet Halk Partisi'ne kazandırdığım değerli bir siyasetçidir. Sayın Yavaş, kamuoyuna yaptığı açıklamada, makamları seçmenin onay vermediği siyasi adreslere taşımayı doğru bulmadım, bugün de bulmuyorum ifadelerini kullanmıştır. Bu değerlendirmelerine biz de aynen katılıyoruz.
3: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de kararı değerlendirdi.
7: Ya benimsin ya kara toprağın, öyle bir şey yok. Hiçbir değer ya benimsin ya kara toprağın denilebilecek ve böyle israf edilebilecek bir durumda değil Türkiye'de. Hele hele Mansur Yavaş gibi bir siyasetçinin bir partinin kaprisleriyle terbiye edilmesi ve oranın siyasetine alet edilmesi söz konusu olamaz. Hayırlı olsun dileklerimi tekrar etmek isterim.
0: Fon soruşturmasında da tutuklu sayısı artıyor. Son olarak Tera ve Pusula Holding yöneticisi 5 isim tutuklandı. Bu arada tasfiye edilen 131 fondaki yatırımcı sayısı da netleşti. Yatırımcıların parasını nasıl alacağına ilişkin ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı.
3: Fon soruşturmasında tutuklu sayısı 9'a yükseldi. Son olarak Tera ve Pusula Holding yöneticilerinden 5 şüpheli tutuklandı ki bunlar arasında kamuoyunun tanıdığı isimler de var.
8: Hazırlıklı olması lazım, sektörlerin hazırlıklı olması lazım.
3: Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen de bu kuruluşta yer alan yöneticilerden Emre Alkin, Kerem Alkin, Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan tutuklandı. Nitelikli dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, sermaye piyasası kanununa muhalefetle suçlanıyorlar. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiyesine karar verilen 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fondaki yatırımcı sayısının 475.778 olduğunu açıkladı. Yatırımcılara fonlardaki hisselerin nakde çevrilerek ödeme yapılması hedefleniyor. Gözaltındaki şüphelilerin sorgusu devam ederken yeni bir operasyon haberi daha geldi. Katılım Evim, Destek Holding ve Hedef Holding hisselerindeki işlemlere yönelik 14 kişi gözaltına alındı. Pusula grubunun başındaki isimlerden Muhammed Yarız'ın İsviçre'deki hesabına 1 milyar 653 milyon lira gönderen Selim Dağbaşı ve Hamza Kablan da gözaltındaki isimler arasında. Muhammed Yarız ve Emre Tezben'in de aralarında olduğu 12 şüphelinin mal varlıklarına el konuldu. Öte yandan Hedef Yatırım Bankası'ndan İsviçre'deki bankaya yapılmak istenen 40 milyon dolar karşılığındaki 2 milyar liralık transfer BDDK ve MASAK tarafından önlendi.
9: Zaten talep de çok arttı.
3: Gözaltındaki şüphelilerden İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Nihat Kırmızı'nın da aralarında olduğu 20 ismin adliyedeki işlemleri sürüyor.
0: Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dün sabah 11 öğrencinin yaralandığı okul önündeki silahlı saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor. Saldırganın akrabaları ve fişekleri satan Avbayi'nin işletmecisi de gözaltında. 9 kişinin sorgusu sürüyor.
3: Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarında meydana gelen saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor. 16 yaşındaki zanlının av tüfeğini dedesinin evinden aldığı tespit edilmişti. Saldırganla anne, baba ve dedesi gözaltına alınmıştı. Zanlının ruhsatı anneannesine ait tüfekle kısa süre önce atış talimi yaptığı belirlendi. Olayda kullandığı fişekleri ise anneannesinden aldığı 600 lirayla bir av bayinden temin ettiği tespit edildi. Bu kapsamda zanlıya fişek satan av bayi işletmecisi, akrabaları ve anneannesi de gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 9'a yükseldi. Geçen yıl açık lisede 9. sınıfa devam eden ancak tamamlayamayan saldırganın bunun üzerine bu yıl örgün eğitime kaydolduğu, okula düzenli devam etmediği ve yalnızca birkaç kez gittiği belirlendi.
10: Çocuğun ihmali olan annesi, babası, atış talimi yaptığı bildirilen akrabaları, ayrıca bu çocuğa av tüfeğini temin eden, av tüfeği fişeğini temin eden, av tüfeği bayisi olmak üzere tüm sorumlular da gözaltında.
3: Saldırıda yaralanan 11 öğrenciden ikisi taburcu edindi. Durumu ağır olan 3 öğrenci ise hayati tehlikeyi atlattı. Bilinçleri açık olan çocukların durumu iyiye gidiyor.
0: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan dünyaya seslendi. Konuşması sırasında Amerika Birleşik Devletleri heyeti salonu terk ederken Pezeşkiyan kürsüden Amerika-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden öğrencilerin ve eski dini lider Ali Hamenei'nin fotoğraflarını gösterdi. Gazze'deki insani dramada vurgu yaptı.
11: Çevremizdeki bölgelere geldiler ve üniversitelerimizi, sağlık merkezlerimizi, okullarımızı, hastanelerimizi hedef aldılar. Altyapı sistemlerimizi hedef aldılar. Bunların hepsi uluslararası hukuka aykırıdır. İsrail her yerde sivilleri hedef alıp gerçek bir terörist gibi Gazze'de 80 binden fazla masum sivilleri öldürmüşken ki vahşet ve vahşice öldürmüşken yüz binlerce kişi yerlerinden edilmişken teknolojiyi kullanarak soykırım yaparken bize terörist demeleri kabul edilemez. Terörist biz mi oluyoruz? Bizim tek istediğimiz bağımsız şekilde yaşamak, barış ve istikrarı koruduğunu söyleyenler bölgedeki tüm bu acılara, istikrarsızlığa yol açmaktadır. Hiçbir uluslararası hukuk maddesine uymamaktadırlar. Hürmüz Boğazı'nda bazılarının serbest erişim sağlayıp kendi çıkarlarını sağlaması, aynı zamanda bir yandan da bu su yolunu kullanarak kendi saldırganlığını üzerimize empoze etmelerine izin veremeyiz. Bizim kendi su yollarımıza erişimimizi engellemelerini kabul edemeyiz. Düşünün, kendi su yolumuza bizim erişmemizi engellediler. Filistin konusuna gelecek olursak, Filistin konusu uluslararası toplumun vicdanında bir açık bir yer olmayı sürdürmektedir. Gazze'de sivil acılarını ve kayıpları önlemek için uluslararası mekanizmalara ihtiyaç vardır. Yıllarca ve yıllar boyunca Birleşmiş Milletler'den sayısız karar çıkmasına rağmen bu bölgede işgal devam etmektedir. Filistin'den bahsetmeden barıştan bahsetmemiz mümkün değildir.
0: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na Perşembe günü hitap edecek. Bu ziyaret öncesinde New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ile arasında bir süredir devam eden tartışmanın tansiyonu da iyice yükselmiş durumda. Bu tartışmayla birlikte Netanyahu'nun New York ziyaretini günübirlik yapmak zorunda kalacağı ifade ediliyor.
12: Shame on you, Mr. Mamdani. Shame on you for supporting the Hamas terrorist monsters who butchered our people. Shame on you for inciting riots against New York Jews. I'm coming to the UN. I'm going to tell the truth about our heroic soldiers and I'm going to tell the truth about you.
3: İsrail Başbakanı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a gitmeden önce New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'yi bu sözlerle hedef aldı. Peki Mamdani Netanyahu'yu neden bu kadar öfkelendirdi? Mamdani, CNN International Televizyonu'na verdiği mülakatta İsrail Başbakanı için savaş suçlusu dedi. Netanyahu'nun korkunç bir soykırım mimarı olduğunu söyledi. Netanyahu ile Mamdani arasındaki tartışma uzun süredir devam ediyor. Mamdani, bu yılın başlarında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında Netanyahu'yu tutuklayıp tutuklamama konusunda değerlendirme yaptığını söylemiş, ancak daha sonra bunu gerçekleştiremeyeceğini kabul etmişti. Federal hükümete Netanyahu'yu tutuklaması için çağrıda bulunmuştu. İsrail Başbakanı'nın bu seneki New York ziyaretini protesto korkusuyla günübirlik tutacağı belirtiliyor. Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasının ardından ülkesine döneceği iddia ediliyor. İsrail basını Netanyahu'nun New York JFK Havalimanı yerine Newark'a veya New Jersey'deki bir askeri üsse ineceğini yazdı. Haberde bu karara gerekçe olarak New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin uçağın pistte kalmasına izin vermeyeceği endişesi gösterildi. İsrail Başbakanı'nın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitabının ardından New York'ta sadece birkaç saat kalıp ülkesine döneceği belirtiliyor. Bu yüzden Netanyahu'nun Teksas'ta planladığı Elon Musk görüşmesinin de iptal edildiği iddia edildi. Ayrıca Başkan Donald Trump'la görüşmeyeceği, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşme ihtimali olduğu kaydedildi.
0: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Orta Doğu gündemiyle İngiltere, Fransa ve Kanada'nın başkanlığında bir toplantı yapıldı. İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Gazze'de ateşkese bağlı kalınması gerektiğinin altını çizdi. Burnham toplantıdan sonra Birleşmiş Milletler hitabında da yine Gazze'ye dikkat çekti.
13: Horrific suffering continues to grow. Korkunç acıların artmaya devam etmesine ve her iki ülke içinde barış ve istikrarın en büyük umudu olan iki devletli çözüm olasılığının saldırıya uğramasına seyirci kalmayacağız.
14: Birleşmiş Milletler kürsüsünde bu yıl en çok konuşulan konu İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımdı. Pek çok lider buna karşı çıktı. İngiltere Başbakanı Andy Burnham da iki devletli çözümün arkasında olduklarını belirtti. Andy Burnham, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Kanada Başbakanı Mark Carney ile Orta Doğu konulu toplantıya başkanlık etti. Toplantıya Genel Sekreter Antonio Guterres de katıldı. Liderler, İsrail'in Batı Şeria'da yerleşimciler eliyle işgal politikasına izin vermeyeceklerinin altını çizdi.
13: E1 yerleşim yeri ve ihale sürecindeki zaman çizelgesiyle geri dönüşü olmayan bir noktaya yaklaşıyoruz. Eğer bu gerçekleşirse Doğu Kudüs Batı Şeria'dan ayrılacak. Bu iki devletli çözümü engellemeye yönelik kasıtlı bir girişimdir.
14: Fransa, İngiltere ve Kanada İsrail yerleşimlerinden gelen mallara yaptırım uygulanacağını açıklamıştı. İsrail'de tepki olarak İngiltere'nin Doğu Kudüs konsolosluğunu kapatmasını istemişti.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i ağırlayacak. 3 günlük ziyaret bugün başlıyor. Bu ziyaret ne anlama geliyor bir bakalım.
3: Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Amerika Birleşik Devletleri'ne son resmi ziyaretinin üzerinden 9 yıl geçti. Amerikan CNN televizyonu 9 yılda çok şeyin Çin lehine değiştiğini yazdı. Xi'nin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la çok daha farklı bir pozisyonda masaya oturacağına dikkat çekti. CNN'e göre 2017'deki zirvede Çin birçok alanda Amerika Birleşik Devletleri'nin gerisinde kalıyordu. Trump'ın ertesi yıl başlatacağı teknoloji ve ticaret gerilimlerine karşı savunmasız durumdaydı. Xi şimdi Washington'da tamamen dönüşmüş bir ülkenin lideri olarak ağırlanacak. Dünyanın ikinci büyük ekonomisi Çin, 9 yılda teknoloji devi haline geldi. Bazı ihracat kalemlerinin, özellikle nadir toprak elementlerinin tedarik zincirleri üzerinde hakimiyet kurdu. Bu hakimiyeti Pekin'e Trump'ın önce Amerika söylemiyle özetlediği ticaret savaşı karşısında benzersiz bir avantaj sağladı. CNN, Amerikan yönetiminin müttefiklerini kendinden uzaklaştırdığına ve İran'la savaşı sona erdirmenin bir yolunu henüz bulamadığına dikkat çekti. Böyle bir dönemde Xi'nin sorumlu ve güvenilir küresel lider olarak imajını parlatmaya devam ettiği yorumunu yaptı. Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında gerilim üreten pek çok konu var. İran savaşının gölgesinde gerçekleşecek zirvede bu konuların en azından bir kısmının gündeme gelmesi bekleniyor. Trump, Çinli mevkidaşıyla hemen hemen her şeyi görüşeceğini söyledi. Çin tarafınınsa 4 kırmızı çizgisi var. Pekin için Tayvan, demokrasi, insan hakları ve Çin'in siyasi sistemi tartışılacak konular değil. Çinli analistlere göre Washington'daki zirvede Xi, Trump'a iki şey söyleyecek. Birincisi, İran'da iş yapan Çinli bankalara veya şirketlere yaptırım uygulamaya çalışmayın diyecek. İkincisi ise çatışmayı sona erdirmek için askeri çözümleri veya ekonomik yaptırımları unutun, makul bir barış anlaşması için masaya oturup müzakere edin mesajı verecek. Analistlere göre ekonomik olarak birinin diğerine üstünlük sağladığı bir aktör yok. Her iki tarafta birbirine denk manevra gücüne sahip olduğu için kendilerine maliyet getirecek adımlardan uzak duruyor. Buradan hareketle ticaret savaşında geçen yıl sağlanan ateşkesin bu haftaki zirvede uzatılması bekleniyor.
0: Bültenimizin bu bölümünde şimdi biraz değerlendirme alacağız ve konumuz Birleşmiş Milletler'de yapılan toplantılar, ikili görüşmeler, kürsüden verilen mesajlar olacak. Dün evet önemli isimlerin, liderlerin konuşmaları vardı. Bugün de verilen mesajlar oldu yine genel kurulda kürsüden. Dün kadar ağırlıklı bir gündem olması da yine dikkat çeken isimler kürsüdeydi. Epey yoğun bir trafik var. Elbette sadece genel kurul kürsüsü değil, orada Birleşmiş Milletler nezdinde bir araya gelince çok fazla ikili görüşme, hatta anlaşmalar, pek çok gündem maddesi var. Tabii Türkiye'de orada. Bizim stüdyomuzda NTV Diplomasi muhabiri ve sunucusu Deniz Kilislioğlu'yla ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Murat Aslan'la konuşacağız. Deniz, dünden bugüne baktığında evet Birleşmiş Milletler'le ilgili çokça konuşulacak başlık var. Bu ekranda da konuşuyoruz. Hepsine de geliriz. Ama Tom Barak'ın önemli birkaç mesajını ulaştırdı bize arkadaşlarımız. Deniz Tüysüz oradan paylaştı New York'tan. Hem S-400'lerle ilgili ki aslında bir türlü ilerlemeyen bir süreç var orada. Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri arasında aşılamayan, kongreden beklediğimiz bir takım adımlar var. Bunlara dair yeni bir şey söylüyor mu Tom Barak?
15: Şimdi nerede olduğumuzu göstermesi açısından önemli açıklamalar. Bir ilerleme sağlanamadığını göstermesi açısından da eskiden farklı yeni bir şey yok aslında. Ama şunu söyleyelim, Begüm Dönmezer Söz yaptı röportajı ve orada S-400'ler konusunda tek sorun Katsa meselesi değil. NDAA dediği, yani Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'na da vurgu yapıyor. Türk tarafı ve Amerika Birleşik Devletleri çalışıyor. kongre süreçleri zaten hani bu şekilde ilerler, biraz zamana ihtiyaç var diyor. Şimdi çok kısa o
0: yasayı mı anlatmak lazım? Yani böyle katsanın da içinde olduğu, her yıl mı alınır bu karar? Biz bu yıla mı yetişmeye çalışıyoruz?
15: Yok,
0: örneğin
15: şöyle,
0: nasıl oluyor?
15: Şöyle, katsa çok uzun yıllardır zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin hasımlarıyla mücadele yasası olarak bilinen bir boyutu. Yani F-30.
0: Onun içinde, özür dilerim, anladığım kadarıyla. Yani genel bir çerçeve var. Yasayla ilgili bu neydi? NDAA diye.
15: Evet.
0: Ve
15: İkisi
0: o,
15: ayrı şey.
0: Ayrı şeyler. Evet. Bir parçası gibi mi acaba diye düşündüm.
15: Yani
0: çünkü bütçe falan akla geliyor da.
15: S-400 var. Mesele o. Sadece katsayı başkan şöyle bir gerekçeyle, yani ben gördüm, bana işte bir daha bizim hasımlarımızdan ticaret yapılmayacak, en basit ifadeyle anlatıyorum, şeklinde garanti verildi diyerek ABD yönetimi olarak, yani Beyaz Saray olarak bir muafiyet, daha doğrusu bir istisna yetkisi var ve onu kullanıyorum diyebilir, ama bunun da bir süresi var. Ama onu aşsa bile yetkilendirme yasası başka bir şey ve kesinlikle S-400 elinizde olduğu sürece o satışlar gerçekleşemeyecek. İşte bunu aşmak gerekiyor. Aslında ona vurgu yapıyor. Yani katsa evet bir sorun, o kalkmış değil, ama o kalksa bile NDAA mevzu bahisi olduğu zaman orada ya yasanın değişmesi gerekiyor ya da bir şekilde S-400'lerle vedalaşılması gerekiyor. Ama zaten Türkiye bir süredir bunun formülü üzerinde çalışıyor. Ki Tom Barak da ona vurgu yapıyor. Türkiye'de çalışıyor, Amerika'da çalışıyor. Dolayısıyla savunma işbirliği konusunda önemli bir mesaj da şöyle bir ifadeyle Begüm Dönmezer söze veriyor. Hayati diyor. İkili ülkenin savunma işbirliği hayati mesajını da veriyor.
0: Peki, buradan yola çıkarak Sayın Aslan, size de Birleşmiş Milletler'le ilgili sorularım olacak, ama Deniz'in bıraktığı yerden devam edecek olursak, Barak'ın bu açıklamaları bize nerede olduğumuzu en azından bir güncellemesi oldu diye yorumladı Deniz bunu. Hem belki bu konuya değerlendirmeniz, siz neler anladınız bu mesajdan, hem de belki Türkiye'de çalışıyor, evet, bu konuyla ilgili S-400'leri nasıl bir formülle bir şekilde S-400'lerden bağımsızlaşırız diye diyeyim. O formüller nelerdi? Belki onları da hatırlatırsınız bize.
16: Seda Hanım, geçtiğimiz NATO zirvesinde aslında S-400 meselesi bir kulis bilgisiydi. Herkesin farkında olduğu ama teyit edemediği bir boyuttaydı o bilginin niteliği. Ancak biliyorsunuz bir gazetede çıkan bir köşe yazısı bir anda durumu uzattı. Neden? Çünkü Ruslar bu konuya sıcak bakarken gazetelerde açıkça dillendirilmiş olması Rus tarafında birazcık farklı bir psikoloji yarattı. Ancak bu süreç henüz bitmiş değil ve büyük bir ihtimalle bu sürece yönelik farklı senaryolar bir şekilde yaratılmış durumda ve o çözüm bulunacak. Ama bu senaryolarla ilgili şu an mevcut potansiyel olanları ifade etmek kanaatimce spekülasyon olur. Ve şu an seslendirmek de doğru olmaz. Öte yandan şöyle bir gerçeğin farkında olmak lazım. Amerika Birleşik Devletleri S-400'ler Türkiye'den gitse dahi F-35'leri Türkiye'ye teslim ettiğinde hangi kaygılara sahip olacaklar? Yani burada bir empati kurmak lazım. Çünkü Amerikan Senatosu'nda sadece S-400 değil, aynı zamanda lobilerin başlatmış olduğu bir Türkiye karşıtı kampanya var. Ve bu kampanyayı sessizleştirebilmek adına Amerikalıların düşünce yapısını ve kaygılarını iyi bilmek gerekiyor. İşte bu noktada İsrail'in güvenliği, özellikle İsrail tarafgirliğiyle ön plana çıkan kongredeki senatörler açısından önemli. Yani ana soru, zihinlerinden geçen ana soru, Türkiye'ye F-35 verildiğinde İsrail'e karşı kullanılabilir mi? Aslında bu soru yersiz, onu da ifade edeyim. Çünkü biliyorsunuz F-35'lerde ağ yapılı bir sistem kullanılıyor. Uçak havalanırken hangi pilotun hangi uçağı kaldıracağı orada bir kullanıcı adı ve şifreyle aslında tayin edilmiş oluyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri uçakların nerede ne yaptığını aslında görebiliyor. Yani bu uçakları alırken siz peşinen Amerikalıların tahakkümünü kabul etmiş oluyorsunuz. Böyle bir gerçeği var bu uçakların. Dolayısıyla Türkiye'nin bu uçakları aldıktan sonra İsrail'e karşı kullanmak, kullanmamak konusunda Amerikalıların endişeleri yersiz. Ancak buradaki önemli mesele şu. Türkiye F-35'leri geçici bir ihtiyaç için aslında alıyor. Bir taraftan Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkileri düzeltmek lazım. Çünkü küresel olarak gelişmelerin hangi istikamette nasıl şekilleneceği belli değil. Şu an itibarıyla gelecek 10 yılda ne olacağını bilmiyoruz. Bu nedenle ihtiyatlı ve tedbirli gitmek lazım. İkincisi, bu uçakları Kaan uçaklarının net olarak envantere kazandırılıp yeterli miktara ulaşıncaya kadar envanterimizde tutmamız gerekiyor. Çünkü 2028 yılından itibaren büyük bir ihtimalle Yunanistan F-35 alacak ve Yunanistan arkasında destek hissettikçe Ege'de ve Doğu Akdeniz'de daha agresif adımlar atabiliyor. Dolayısıyla bir denge siyaseti yürütmek lazım. Bu nedenle ben F-35'ler Türkiye'ye verildiğinde Türkiye'nin saldırgan bir maksatla bu uçakları kullanacağını düşünmüyorum. Ama şöyle bir gerçek var. Bu teknolojinin üretilmesine Türkiye katkıda bulundu, ortağıydı. Ve bu uçaklar üretildi ve parası verildiyse bunun karşılığı mutlaka Türkiye'de elde edilmeli. Şu anki asıl mesele bence bu. Yani ilk etapta Amerika Birleşik Devletleri'ndeki o 6 uçağı ki Trump NATO zirvesinde rakamları karıştırdı muhtemelen 5 dedi. Alıp Türkiye'ye getirmek lazım. Çünkü bölgedeki dengeler bence önemli. Bir diğer husus şu, İsrail açısından özellikle. Şu an için İsrail, Türkiye tehdidi iddiasıyla bir bölge şekillendirmesine kalkışmış durumda. Levant bölgesinden başlayarak Batı Trakya'ya kadar geniş bir coğrafyada Türkiye karşıtlığını Yunanistan ve Rumlarla somut bir askeri işbirliğine dönüştürmüş halde. Bu nedenle bu F-35 meselesinde Türkiye'nin mutlaka bu dengeyi tesis ederken bir taraftan da Amerikalıların Türkiye üzerinde değil ama İsrail ve Yunanistan üzerinde bir baskı kurması gerekiyor. Çünkü onların elinde bu uçaklar ve sistemler var ise Türkiye'ye karşı kullanmayacaklarını da Amerikalıların bir şekilde garanti etmesi lazım. Ama bu konuda da nasıl garanti alırlar bilmiyorum. Yani o baskıyı Türkiye'ye yaparken İsrail, Rum, Yunan üçlüsüne yapmamak bence büyük bir haksızlık olur.
0: Türkiye kuşkusuz bu süreci hızlandırmak istiyor ve herhalde Ankara bir şekilde Trump'ın görev süresi bitmeden bunu halletmek istiyordur. Böyle bir olasılığı görüyor musunuz Sayın Aslan?
16: Kasım seçimine kadar aslında halletmek gerekiyor. Çünkü önümüzde 1,5-2 aylık bir süreç kaldı. Çünkü Kasım seçiminden sonra Kongre'deki durumun ne olacağını bilmiyoruz. Orada da çok ilginç bir kompozisyon ortaya çıkıyor. Çünkü demokratlar kazanılacak diyor bazı eyaletlerde anketler. Ancak seçilen demokratlar da eski demokrat zihniyetiyle pek ölçülemez. Böyle bir durumda Kasım seçimi bence bir risk. Büyük bir ihtimalle bu meselede daha net adımları biz yakın bir gelecekte kanaatimce göreceğiz. Ancak Trump'ın sonraki seçimini ki aday olamayacak normal koşullarda eğer bekler isek o takdirde Amerikan Kongresi'ndeki değişimden etkilenmemiz mümkün. Böyle bir durumda uygun değil. Tabii şu var. Olayı sadece F-35 olarak nitelendirmemek lazım. Türk-Amerikan ilişkilerini genel olarak burada ortaya koymak gerekir. Bunun bir parçası savunma, F-35 savunma ile ilgili ilişkilerin bir parçası. F-16 da aynı şekilde ama onun daha da gerisine sarkmak lazım. Bunun ekonomi, enerji gibi farklı tematik alanları var. Bu nedenle Türk-Amerikan ilişkilerinde işte bugün Türk Hava Yolları biliyorsunuz. Yeni bir uçak filosu siparişi verdi. Bu nevi adımların mutlaka savunma alanında da bir ekosunun olması gerekiyor. Yani siz yolcu uçağı alıyorsanız 100+50 opsiyon o takdirde Amerikan tarafına düşen de F-35 meselesindeki sorun tamamen ortadan kaldırmaktır. Yani mal satarken Türkiye'ye yönelik gülücüklerle eğer imza töreni düzenlerseniz o F-35'i de ön plana çıkartmanız lazım kanaatimce.
15: Ek yapabilir miyim? Tam da Murat Bey'in söylediğini Tom Barak röportajda söylüyor. Bu Türk Hava Yolları uçak, Boeing uçak satışının savunma alanına, bu tip ticari noktaların savunma alanına da ekosu olması gerekir dedi ya. Mesela evet. Tom Barak röportajda şeyin özellikle altını çiziyor. Yani çalışıyoruz. F-35'ler, S-400'ler meselesi, yani bunlar üzerine çalışıyoruz bir takım yaptırımların kaldırılması konusunda. Ama diğer taraftan bunu da görün diyerek bu anlaşmayı hatırlatıyor. Yani Boeing anlaşması yapıyoruz bakın, ilişkilerimiz iyi gidiyor. Yani Türk-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerini bir dengeye koymaya çalışıyor. Ticari olarak bunu yapıyoruz. Savunma olarak da işbirliğimiz hayati noktasıyla belki de o ekoya vurgu yapıyor ama söylem olarak... çok dinledik. Eylem olarak ne göreceğiz önümüzdeki günlerde?
0: Peki. Bu arada tekrar bir hatırlatalım. Tom Barak, Amerika Birleşik Devletleri Türkiye Büyükelçisi, NTV muhabiri Begüm Dönmez Ersöz'e konuştu. Bu bilgiler de oradan. Bir 10 dakika, 9-10 dakika süremiz kaldı Birleşmiş Milletleri genel olarak değerlendirebilmek için. Deniz, salonu terk etmek diplomaside ne demek?
15: Politikam seninle uyuşmuyor, bir sebep. Söylediklerine kızdım. Yani daha önce belki farklı aynı zeminde yürüyen ülkeler ama bir konu geliyor, bir konjonktür geliyor, görüş ayrılığına düşebiliyorlar. Örneğin bu yaptıkları için söylemiyorum ama uzun süre Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni mesela aynı kefede gördük. Bir örnek olması açısından söylüyorum. Mesela Yemen meselesinde tamamen ayrıştılar. Böyle kırılımlarda ülkeler birbirlerinin temsilcilerini dinlememe konusunda bir yol yöntem seçebilirler. Bazen göstererek yaparlar. Çünkü mesela Amerika Birleşik Devletleri temsilcisinin İran Cumhurbaşkanı konuşurken çıkışı, yani konuşmanın yapılacağı belli. Çok rahatlıkla önden çıkabilirsiniz. Konuşma gelmeden orayı terk edip boş bırakabilirsiniz ama çıkışı mesela çok da böyle sakin sakin yürüyerek göstere göstere bir çıkıştı. O bir tepkisellik gösterme biçimi. Ama normal şartlarda herkesin bir şekilde birbirini dinleyebiliyor olması gerekir. Diplomasi bu yüzden vardır. Evet. Hani buna bile tahammül edememe hali BM'nin de içinde bulunduğu durumu, dünyanın içinde bulunduğu durumu da gösteriyor. Ama yeni de bir şey değil bu tabii.
0: Yeni bir şey değil. Peki hep genel kuruldan verilen, işte kürsüden verilen mesajlar var. Bunları konuşuyoruz ama şimdi oralarda da çok bulunmuş bir haberci olarak sen. Bir de hep böyle arka planlarda olan gelişmeler de var. Yani arka koridorlarda, kahve molalarında, ikili görüşmelerde, ekiplerin birbirleriyle temasında, herhalde buralarda da başka çalışmalar ayrıca ilerliyor değil mi?
15: Yani şöyle, şimdi biz genel kurul, o Birleşmiş Milletler binası böyle bir yerleşke gibi bir yer. Ama liderler ve heyetler içeri girdikten sonra en meşhur o plaside dediğimiz böyle ayaküstü karşılaştığında işte hadi gel bir köşede konuşalım deyip böyle ayaküstü konuşup ama bir dakika biz bu meseleyi biraz daha derin konuşalım, neden bir ikili görüşme ayarlamıyoruz üzerinden daha uzun görüşmelere evrilebilecek formatlar olabiliyor. Dolayısıyla biz her zaman şeyi kontrol etmeye çalışırız. Kim kiminle ayaküstünde görüştü? İşte acaba bu bir ikili dönüş görüşmeye döner mi? Perde arkasında hep bunların formülleri, bunların bir şekilde formatları yaratılır. Ama şunu söyleyeyim, tabii ülkeler Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları için New York'a gitmeden önce en öncelikli görüşmek istedikleri ülkelerin bir şekilde programlarına koyarlar liderleriyle temaslarını, ayarlamaya çalışırlar. Olmuyorsa orada ayaküstü de gelirler. Dolayısıyla zaten planlanarak
0: bir gider. Ön çalışması vardır elbette.
15: Evet, ama orada da bir anda bambaşka şeylere evrilebilir. Yani geçmişte de gördük mesela Donald Trump'tı diye hatırlıyorum. Erdoğan'la ayaküstü görüştükten sonra epey uzun bir görüşme yapıldı. Dolayısıyla bunlar sürpriz olmuyor yani Birleşmiş Milletler'de.
0: Peki Murat Aslan, Birleşmiş Milletler'de yapılan konuşmalarla ilgili değerlendirmeleriniz oldu NTV yayında daha önce. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın, Pezeşkian'ın konuşmaları üzerine. Ben size şunu da sormak isterim. Trump'ın bu kürsü konuşmasından sonra başka temasları da oldu. İşte Grönland'la ilgili anlaşmayı Danimarka ile imzaladı. Körfez'le bir toplantısı oldu. Az evvel bültende aktardık. Bugün bir de Xi Jinping'i ağırlayacak. Epey yoğun bir temas trafiği var orada. Bu Çin-Amerika görüşmesine dair neler söylemek istersiniz?
16: Tabii Çin Devlet Başkanı'nı ağırlaması Birleşmiş Milletler marjında değil. Çünkü Xi Jinping Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etmedi, etmeyecek. Ancak Amerikan başkanını görmek üzere orada. İkili ilişkileri daha çok burada ön plana çıkaracaklar ve bence çok önemli. sadece Çin ve Amerika Birleşik Devletleri açısından değil, diğer tüm ülkeler ve hatta küresel düzen açısından. Ben şöyle bir tespitte bulunacağım Sedar'ım. Biliyorsunuz her yüzyılda bir büyük ekonomik kriz yaşanıyor. Bu literatürde olan bir tespit, bana ait değil. Ve her ekonomik kriz bir ticaret savaşına ve mütakiben de bir fiili savaşa dönüşebiliyor. Geçmiş böyle. Daha önce sömürgecilik üzerinden böyle savaşlar çıkıyordu. Daha sonra bu dönüştü. Ancak şunu unutmayalım. Şu an için dünya gerçekten ekonomik bağlamda uluslararası krizlerin boyunduruğu altında. Ve bu boyunduruk maalesef ülkeleri kimi zaman istemedikleri istikamette savurabiliyor. Buna basit bir örnek vereyim ve buradan Amerikan-Çin ilişkilerine isterseniz gireyim. Amerikalıların 38 trilyon dolar olan borcu biliyorsunuz 40 trilyon dolara çıktı. Yani Trump'ın iktidara geldiği andan itibaren bu borç 2 trilyon dolar arttı. 2 trilyon dolar demek bir koca kıtanın tüm ülkelerinin gayri safi milasalarının, Afrika'yı alabilirsiniz, bileşiminin kaç katı demek. Hesaplamadım ama gayet net. Şimdi böyle bir ekonomik dengesizlikte Amerikalılar Çin'den dolayı kaygılı. Çünkü Çin borçlarını yönetebiliyor. Aynı zamanda ticaret fazlası veriyor ama Amerika Birleşik Devletleri bu yaptırımlar veya tarifeler uygulanıyor olsa dahi yılda 1 trilyon dolar civarında ki kimi rakamlar 1.2 trilyon dolar diyor açık veriyor. Şimdi böyle bir ortamda Çin ile ilişkilerinizi kesmeden ne senle ne sensiz modunda yönetebilmeniz lazım. Çünkü kestiğinizde enflasyon olarak içeriye bu krizi ithal ediyorsunuz. Devam ettiğinizde açık veriyorsunuz. Bu nedenle ben Trump'ın birazcık daha ekonomi odaklı ve aynı zamanda sonraki 10 yıl içerisinde küresel düzenin ne istikamete evrileceğine yönelik beklentilerle birlikte bu toplantıyı gerçekleştireceğini düşünüyorum. Çünkü borçları halletseniz dahi şu an Doğu yükseliyor. BRICS üzerinden kurulmuş olan 100 milyar dolar sermayeli banka borç vermeye başladı. Ve Çin ile ilişkiler artık Doğu ülkelerinde, Orta Asya ülkelerinde vazgeçilmez hale geliyor. Şimdi böyle bir durumda meydan okuyarak değil ancak işbirliği içerisinde durumu yönetebilirsiniz. Bu nedenle Trump'ın önceki Pekin ziyaretinin durumu normalleştirme istikametinde atılan bir adım olduğunu ifade etmek lazım. Peki. Nitekim ziyaret sonrasında Rusya'ya karşı net bir duruş sergilerken Çin'i absorbe etti Trump. Ve büyük bir ihtimalle bu süreç bu şekilde devam edecek.
0: Peki. Sayın Aslan, Rusya demişken Lavrov-Rubio görüşmesini de kısa bir süremiz kaldı ama Deniz sana sorayım. Çok fazla da konuşulmadı. O da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında değildi. Öyle kulis görüşmesi gibiydi. Şimdi, beklemek lazım?
15: Şimdi şöyle tabii Ukrayna Savaşı'nı bitirmek istiyor ama tablo çok Alaska zirvesinde kaldı. Onun üzerine çok fazla bir şey konulamadı. Yeniden bir liderler zirvesine evrilebilir mi Trump'la Putin? Belki onu görüşmüş olabilirler diye bir ihtimal geliyor akla. Çünkü bir şekilde Zelenski ile de görüştü Donald Trump. Dolayısıyla o son havayı almak ve ona göre yeni pozisyon belirlemek için bir bakanlar görüşmesi olduğunu düşünüyoruz. Yani dolayısıyla böyle bir çerçeve koyalım.
0: Epey yoğun bir gündemdi. Daha da konuşulur, çok da konuşulur bugünden sonra da. Teşekkürler Murat Aslan, Deniz Kilislioğlu.
17: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
18: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
19: Nasıl yani?
20: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Gollük pasları kaçırmamak için o sene bu sene Logo'ya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
3: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
5: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

0: olmasın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: reklam.
1: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Manisa-İzmir yolunun 0-2. kilometreleri ve Rize-Güneysu yolunun 1-2. kilometreleri arasında yol çalışmaları devam ediyor. Ulaşım kontrolü sağlandığından sürücüler dikkatli seyretmeli.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: TÜYAP'tan haberler. Takım tezgahları ve üretim teknolojileri sektörünün en kapsamlı buluşmalarından MAKTEK Avrasya Fuarı, binden fazla firma ve 30 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getiriyor. Üretimin geleceğini şekillendiren makine, ekipman ve dijital üretim teknolojilerini keşfetmek için MAKTEK Avrasya Fuarı 28 Eylül 3 Ekim tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
4: İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
5: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. İşsizlik ödeneği ya da bilinen adıyla işsizlik maaşı aldığınız süre boyunca hem kendiniz hem de bakmakla yükümlü olduğunuz aile bireyleri sağlık hizmetlerinden kesintisiz olarak yararlanabilir. İşsizlik maaşı aldığınız dönemde genel sağlık sigortası primleriniz Türkiye İş Kurumu yani İşkur tarafından işsizlik sigortası fonundan karşılanır. Bu süreçte cebinizden ekstra bir prim ödemenize ya da gelir testi yaptırmanıza gerek kalmaz. İşsizlik ödeneği hakkından ve daha doğrusu işsizlik ödeneği çerçevesinde hem maaş hem de sağlık hizmetlerinden yararlanma hususu elbette ki oldukça önemlidir. Peki sağlık hizmetlerinden kimler yararlanabilir? Sadece sigortalı değil yani daha doğrusu işsiz kalmış sigortalı değil, eşi, çocukları ve bakmakla yükümlü olduğu anne veya babası varsa onlar da genel sağlık sigortası kapsamında sağlık hizmeti alabilir. İşkur'dan kaç ay işsizlik ödeneği almaya hak kazandıysanız ki bu biliyorsunuz 3 seçenek halinde 6, 8 veya 10 ay olmak üzere bu süre yani bu aldığınız bu süre boyunca sağlık hakkınız aynen devam eder. Ancak şunu da söyleyelim, bu süreçte adınıza yatırılan primler sadece sağlık primidir. Uzun vadeli sigorta kollarına yani sizi emekli edecek olan emeklilik primine sayılmaz ve emeklilik gün sayınızı arttırmaz.
4: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz.
6: İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
4: Eve dönerken.
7: Vakıfbank

0: takım, mekanik onarım parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
2: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
3: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: NTV Radyo.

0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
1: Doğa takvimi. Bugün 23 Eylül 2026 Çarşamba. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Bugün sonbahar ekinoksu. Diğer ifadeyle sonbahar ılımı günü. Dünya genelinde gece ve gündüz sürelerinin eşit olduğu gün. Doğa takvimine göre her yıl iki ekinoks gerçekleşir. İlki 19-21 Mart arasında, Türkiye'nin de içinde bulunduğu Kuzey Yarımküre'nin kıştan ilkbahara geçtiği gün. İkincisi ise bugün olur. Kuzey Yarımküre'de yaz biter, sonbahar başlar. Türkiye'de ekinoks gece sabaha karşı saat 03.05'te gerçekleşti. Bugünden itibaren kış gün dönümü olan 21 Aralık'a kadar günler her gün ortalama 4 dakika kısalır, geceler uzar. İlkbahar ekinoksundaysa tersi olur. Bu arada sabaha karşı gökyüzüne bakarsanız doğuda kızıl gezegen Mars'ı, doğu güneydoğu ufkundaysa dev gezegen Jüpiter'i görebilirsiniz. Göğe bakmak için fırsat yaratın.
1: Doğa takvimi.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
3: Yağışlı hava doğuya çekiliyor. Sıcaklık batıda biraz artacak. Perşembe İstanbul parçalı bulutlu 19 derece. Ankara ve Bursa çoğu saat bulutlu 20, İzmir güneşli 26, Antalya açık 29 derece. Cuma sıcaklık 2-3 derece daha yüksek olacak. Marmara'da Trakya kesimi daha güneşli. Sakarya tarafında hafif yağmur var. Edirne 23, Kocaeli 21 derece. İç Anadolu'da yağış daha çok Sivas, Kayseri, Yozgat tarafını etkileyecek. Eskişehir 19, Kayseri 29 derece. Ege güneşli, Karayel sert. Manisa 24, Muğla 26 derece. Akdeniz'de Adana bölümündeki yağmurlar kısa süreli ve yerel. Adana 30, Hatay 28 derece. Karadeniz'de Samsun, Giresun, Trabzon, Rize boyunca yağmur şiddetlenecek. Zonguldak hafif yağmurlu 19, Trabzon 22 derece. Doğuda Erzincan, Tunceli, Malatya arasında yağış geçişi var. Erzurum 26, Malatya 29 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır 33 derece, Gaziantep'te kısa süre yağmur var. Bazı dış merkezlerde ise Lefkoşa kısa süre yağışlı 32, Paris az bulutlu 24, Atina 26 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
4: Reklam. Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
5: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
6: Çocuklu aileyiz.

0: Maceraya çıkarken de selektere inle, kuma, çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
0: Abicim.
1: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
0: Abicim.
1: Tamam ya işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
2: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
6: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
7: Kendi muayenehanesini açar, parasını da kazanır.
8: Ya işte. Kızım, sence ben sadece para mı istiyorum? Ben birisi olmak istiyorum bu hayatta Gülizar. Saygı duyulan, kapısı açılan, sandalyesi çekilen, onların masasına oturan biri.
9: Yeni dizi Başkalarının Hayatı cumartesi Star'da.
10: Reklam.
11: Tüyler ürperten cinayetler, harikulade gerilimler.
12: Banyoda bir ceset bulmuşlar. Ceset çırılçıplakmış, sadece gözünde kelebek gözlükler varmış. Ve böylece eserimiz başlıyor.
11: Sevin Okya'yla Cinayet Masası. Bir NTV radyo klasiği.
12: Poirot'u daha olgun biri yapmaya karar verdi ama sonra da dedektif gerçek zamanla 100 yaşını aşınca bu karar verdiğine pişman oldu. Bu kadar popüler olacağını tahmin edememişti.
11: Polisiye roman tutkunları her pazar saat 16.10'da Cinayet Masası'nın yeni bölümleri için NTV radyo başına.
12: Görüyor ve anlıyor ki aslında bu iyi bir adam, hayırda bir kısmet falan değil. Bu haydutların en tehlikelilerinden biri.
11: Cinayet Masası.
12: Önümüzdeki hafta yeniden bir başka kitapla, mümkünse yeni bir yazarla birlikte olmak umuduyla.
11: Çünkü biz polisiye romanı çok seviyoruz.
13: NTV Radyo. Saat 20.

0: Saat 20 oldu. NTV'de ana haber bülteni zamanı. Öne çıkan önemli haberler var. Hemen bakalım. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Bugün öğleden sonra uzun bir sosyal medya mesajıyla yoluna neden bağımsız olarak devam edeceğini anlattı. Yavaş'ın istifasıyla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi 8. Büyükşehir Belediyesi'ni de kaybetti. Yavaş'ın açıklamasından sonra da Ankara'nın 7 ilçe belediye başkanı daha CHP'den istifa etti. Onlar da yollarına bağımsız olarak devam edecek. Mansur Yavaş'ın istifa açıklamasında CHP sözcüsü Müslim Sarı'ya yanıt vardı. Peki Sarı ne demişti? Ona da bakacağız. Ayrıntılı haberlerimiz var. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Suriye lideri Şara, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian bugün konuşan isimlerdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da orada temasları var, devam ediyor. Verilen mesajlara, Erdoğan'ın bugünkü programına az sonra canlı bağlantıyla bakacağız. Ve fon soruşturması. Tera ve Pusula Holding yöneticisi 5 isim bugün tutuklandılar. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiyesine karar verilen fonlardaki yatırımcı sayısını açıkladı. Epey yüksek. 455.758 yatırımcıdan söz ediyoruz. Yakınları ve aileleriyle birlikte çok kalabalık bir grup olduğunu söyleyebiliriz. NTV'de ana habere başladık. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın istifasıyla başlayalım. CHP'den istifa ettiğini sosyal medya mesajıyla uzun uzun açıkladı Yavaş. CHP sözcüsü Müslim Sarı'nın kimse kendini CHP'den üstün göremez açıklamasından sonra geldi bu mesaj. Ve peşinden de Ankara'daki 8 ilçe belediye başkanı CHP'den istifa etti. Yavaş yoluna bağımsız olarak devam edecek.
1: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP'den istifa etti. Yavaş görevine bağımsız olarak devam edeceğini duyurdu.
2: Daha önce parti içinde şahsımla veya izlediğim tutumla ilgili bir rahatsızlık varsa bunun gereğini yapacağımı söylemiştim. Ve bugün yapılan bazı açıklamalar nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum.
1: Yavaş'ın sözünü ettiği açıklamaların sahibi CHP sözcüsü Müslim Sarı. Sarı, Yavaş'ın istifasından kısa süre önce yaptığı açıklamada kimse kendisini CHP'den üste göremez ifadesini kullanmıştı.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğini kimseye zedeletmeyiz. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden üstün değil, hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden üste görmesin kendisini. Başka bir partinin genel başkanına da bilgi verdim diyemez.
1: Yavaş bu sözlere üzerime düşen sorumluluğu dün de taşıdım, bugün de taşıyorum. Kendimi hiçbir zaman siyasi partilerin üzerinde görmedim. Böyle bir iddiayı hadsizlik sayarım diye yanıt verdi. Yavaş'ın ardından Beypazarı, Ayaş, Elmadağ, Polatlı, Şerefli Koçhisar, Gülül, Kalecik, Nallıhan belediye başkanları da istifa etti. İstifa kararından sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bir açıklama yaptı.
4: Sayın Mansur Yavaş, benim Cumhuriyet Halk Partisi'ne kazandırdığım değerli bir siyasetçidir. Sayın Yavaş, kamuoyuna yaptığı açıklamada makamları seçmenin onay vermediği siyasi adresleri taşımayı doğru bulmadım, bugün de bulmuyorum ifadelerini kullanmıştır. Bu değerlendirmelerine biz de aynen katılıyoruz.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de kararı değerlendirdi.
5: Ya benimsin ya kara toprağın, öyle bir şey yok. Hiçbir değer ya benimsin ya kara toprağın denilebilecek ve böyle israf edilebilecek bir durumda değil Türkiye'de. Hele hele Mansur Yavaş gibi bir siyasetçinin bir partinin kaprisleriyle terbiye edilmesi ve oranın siyasetine alet edilmesi söz konusu olamaz. Hayırlı olsun dileklerimi tekrar etmek isterim.
0: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı bağımsız adaya bugün itibariyle geçti. İstanbul'da da bir parti değişikliği var ilçe belediyesinde. Adalar ilçesi belediyesi AK Parti'ye geçti. Başkan vekili seçimini AK Parti adayı Kemal Türk Yılmaz kazandı.
6: Sayın meclis üyeleri, biz adaların seçimini yapmaya çalışıyoruz.
7: İstanbul Adalar Belediye Meclisi'nde seçim günüydü. Başkan vekili seçimini AK Parti'nin adayı Kemal Türk Yılmaz kazandı. Adalar Belediyesi CHP'den AK Parti'ye geçti.
6: Başkanım, benim mahkemem.
7: Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın rüşvet soruşturması kapsamında 23 Haziran'da tutuklanmasıyla başlayan süreçte başkan vekilliği için ilk seçim 27 Haziran'da yapılmıştı. CHP'nin adayı Medine Pamuk seçimi kazanmış ve başkan vekili olmuştu. Sağlık sorunlarını gerekçe gösteren Medine Pamuk 14 Eylül'de görevinden istifa etti. İstifasıyla birlikte belediye meclisinde ikinci kez başkan vekili seçim süreci başlamış oldu. Seçime AK Parti adına Kemal Türk Yılmaz katıldı. CHP ise Aytül Ekşiyan'ı aday gösterdi. Seçim için 9 meclis üyesi sandık başına gitti. İlk turda AK Parti üstünlüğü, ikinci turda eşitlik vardı. Üçüncü tur öncesi ise salonda gerginlik çıktı. AK Partililere tepki gösteren CHP'li ve yeni partililer salonu terk etti.
8: Biz bu oyunun bir parçası olmayacağız diyerek onurlu, şerefli, haysiyetli, kendilerine teşekkür ediyorum, 4 belediye meclis üyesiyle beraber o salondan ayrıldık. Bu seçim usulüne uygun gerçekleşmemiştir. Bu seçim iptal olmuştur.
7: Dördüncü tur oylama sonunda seçimi kazanan AK Parti'nin adayı Kemal Türk Yılmaz yeni başkan vekili seçildi. Bu sonuçla birlikte Adalar Belediyesi AK Parti'ye geçmiş oldu.
9: Belediye meclisimizle birlikte ve ilçe teşkilatımızın da katkılarıyla inşallah Adalar ilçemizde hizmet seferberliğini hız kesmeden ve hemen başlayarak kolları sıvayarak başlatmış olacağız.
10: Kemal Türk Yılmaz.
7: Yeni parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik karara itiraz edeceklerini duyurdu.
11: Siz müsaade edin, biz çıkıyoruz.
7: 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İstanbul'daki 26 ilçe belediyesinde başkanlık koltuğuna CHP'nin adayları oturmuştu. CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalar sonrası 10 ilçe belediyesi AK Parti ya da kayyum yönetimine geçti. CHP'li belediye sayısı 16'ya düşerken AK Partili belediye sayısı 21 oldu.
0: Bugünün dikkat çeken konusuydu Mansur Yavaş'ın istifası. Şimdi geçelim Birleşmiş Milletler gündemine. Bugün ikinci gün. Dün önemli konuşmalar vardı. Bugün de dikkat çeken isimler kürsüden mesajlarını verdiler. Birazdan onlara bakarız ama şimdi gelin hemen bağlantımızı yapalım. Çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugünkü programı ne? Onun da epey yoğun bir programı var çünkü. Kürsüde konuştu ama sonrasında temasları çok fazla. NTV muhabiri Deniz Tüysüz karşı. Karşımızda Cumhurbaşkanı'nın programıyla başlayalım yayına Deniz.
12: Seda, sen de söyledin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın buradaki programı hayli yoğun. 3 gündür, 4 gündür burada yoğun temas içinde. Dün konuşmasını tamamladıktan sonra da görüşmelerini sürdürdü. Akşam ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahibi sıfatıyla verdiği yemeğe katıldı. Bugün de yine sabah saatlerinden itibaren mesaiye başladı Türk evinde. Biz şu anda Türk evindeyiz. Hemen karşımızda da Birleşmiş Milletler binası bulunuyor. Onun da ayrıntısını birazdan anlatacağım. Sabah saatlerinde ilk olarak Türkiye-ABD İş Konseyi ve ABD-Türkiye İş Konseyi toplantısına katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yine sabah saatlerinde önemli de bir gelişme oldu. Türk Hava Yolları 150 adede kadar Boeing 737 Max uçağı için sipariş anlaşmasını kesinleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın huzurunda kesinleşti bu anlaşmada. Onu da söylemiş olalım. Şu anda ne yapıyor? Hemen onu da cevaplayalım Seda. Cumhurbaşkanı Erdoğan şu anda Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la bir görüşme gerçekleştiriliyor. Bu görüşmenin de ayrıntıları Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan bilgilendirme metni olarak gelecektir. İki ülke arası ilişkiler, atılacak adımlar, bölgesel meseleler hep masada olan konular arasında. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir diğer görüşmesi de yine Irak Başbakanı Ali Zeydi ile olacak. O görüşme de hayli önemli. O görüşmeyi de yine Türk evinin önünde takip etmeyi sürdüreceğiz. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün bir konuşma yapacak mı? Evet, yapacak Seda. Hemen karşı binaya geçecek. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Salonu'nun olduğu yere geçecek. Yine Türk evinden buradan yürüyerek geçecek oraya ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri himayesinde düzenlenen iklim zirvesinde konuşacak. Bildiğimiz gibi Türkiye Antalya'da Kasım ayında COP31 iklim zirvesine ev sahipliği yapıyor. Türkiye bu konuya bu BM zirvesinde biraz daha önem gösteriyor. Daha ayrıntılı bir şekilde ele alınıyor. Etkinlikler yapılıyor konuya ilişkin. Türk evinin lobisinde de COP31 sürecine ilişkin bir alan oluşturulmuş durumda. Neler olacak, neler yapılacak, bunu anlatan da bir takım görseller sergileniyor Türk Evi'nin lobisinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar konuşması tamamlandıktan sonra Seda tıpkı dün olduğu gibi yine yürüyerek Türk Evi'ne gelecek. İşte o yürüyüş esnasında belki biz de kendisine soru sorma imkanı buluruz. Onun da takipçisi olacağız ve akşamüstü saatlerinde de yine SETA eş güdümünde ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle bir toplantı yapacak. Erdoğan'ın son programı da Türk ve Kardeş Topluluklar Buluşması etkinliği olacak. Bu New York'taki son programı olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Bu program bittikten sonra Türkiye'ye dönüş yoluna geçecek.
0: Deniz, o tarif ettiğin noktalarda şu anda bulunduğun Türk Evi'nde ve hemen karşısında bulunan Birleşmiş Milletler binasının önünde hayli kalabalıksınız dünya basını olarak. Ve siz de orada çalışırken hemen her yerden haber kaynağı geçebiliyor. Tıpkı bugün olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi'ni gördünüz ve hemen kendisine sorular sordunuz. Ne söyledi de Tom Barrack size NTV'ye?
12: Evet Seda, söyledin sen de ortamı. Arkamızdaki koridordan, önümüzdeki yoldan herhangi bir devlet başkanı, cumhurbaşkanı ya da başbakan geçebiliyor. Biz de onları takip ediyoruz, izliyoruz. ABD Büyükelçisi Tom Barrack da aslında birkaç gündür buradaydı. Yine buraya geldi. Biz muhabir arkadaşım, NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz'le kendisini gördük. Hemen yanına gittik. Begüm'ün sorularını yanıtladı Tom Barrack. S-400 ve Kasta yaptı. Yaptırımlarının kaldırılmasına ilişkin sorular yöneltti Begüm kendisine. Tom Barrack ulusal savunma yetkilendirme yasası da var vurgusu yaptı bu konuşmasında. Yasalara uygun hareket etme süreci devam ediyor. Bu zaman alıyor. ABD çalışıyor. Türkiye çalışıyor ifadelerini kullandı. Ve şunu da ekledi. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki savunma işbirliğinin önemli olduğunu söyledi. Bunun da altını çizdi. Dün bir Körfez toplantısı olmuştu. Trump'ın Körfez ülkeleriyle bir araya geldiği bir toplantı yapıldı. Türkiye'de davet edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da o toplantıdaydı. Başka ülkeler de davet edildi. Mısır gibi, Lübnan gibi. O konuyu da kendisine Begüm sordu. Türkiye özel coğrafi konumu sebebiyle önem taşıyor. Liderler toplantısında Başkan Trump ile görüşlerini samimi bir şekilde paylaştı, ifadelerini kullandı. Ayaküstü bir sohbetti aslında bu. Bu arkamda görmüş olduğunuz koridorda kendisini gördük Seda. Son olarak biraz ortamdan bahsettik ama biraz daha ayrıntılı biçimde vaktimiz varsa anlatayım. Türkiye ve hemen karşısında Birleşmiş Milletler binası bulunuyor. Dolayısıyla bu alan hayli kalabalık. Trafiğe de kapatılmış durumda. İşte zaman zaman devlet ve hükümet başkanları geçiş sırasında yaya trafiğine de kapatılıyor. Her an arkamızdan bir devlet başkanı geçebiliyor. Örneğin sabah saatlerinde de Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yı gördük. Birleşmiş Milletler'deki konuşmasına doğru gidiyordu. Dolayısıyla yoğun güvenlik önlemleri de alınmış durumda burada.
0: Deniz Tüysüz New York'tan son bilgileri paylaştı ve tam Deniz'in bıraktığı yerden devam edelim. Dedi ki Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'yı gördük. Birleşmiş Milletler konuşmasına gidiyordu. Önümüzden geçti dedi. Şara ikinci kez Birleşmiş Milletler kürsüsündeydi ve İsrail işgali altındaki Golan Tepelerinin Suriye toprağı olarak kalmaya devam edeceğini söyledi.
13: Fela yumkinu li ayyi muhavalatin.
14: Golan Suriye toprağıdır. Ve tüm ilhak girişimleri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 497 sayılı kararı uyarınca hükümsüzdür.
1: Dünyaya Golan Tepeleri Suriye toprağıdır mesajı verdi. İsrail'i eleştirdi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda konuştu. Şara görevdeki 2. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu konuşmasında ülkesinin yeniden yapılanma sürecine vurgu yaptı. Geçen yıl geri dönüşümüzü ilan etmek için buradaydık. Bugün ise ilerleme ve kalkınma gerçeğini kanıtlamak için buradayız dedi. İyi ve kötü arasındaki mücadelede kan dökülmesini durdurduk ifadesini de kullandı. Suriye liderinin hedefinde ise İsrail vardı. Golan'ın Suriye toprağı olduğunu vurgulayan Şara, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına dikkat çekti.
14: İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları alışılmadık bir tutum sergilediğini gösteriyor. Yaklaşık 500 hava ve topçu saldırısı, 1200'den fazla sınır ihlali ve 300 Suriyelinin gözaltına alınması söz konusu. Bu durum Suriye'nin istikrarını tehdit ediyor ve küresel düzeyde gördüğümüz genel yönelimle çelişiyor. Suriyelilerin güçlükle geride bıraktığı acı dolu bir dönemi hatırlatıyor.
1: Suriye Cumhurbaşkanı konuşmasında mültecilerin dönüşüne de değindi. Kampsız Suriye girişimini başlattıklarını duyuran Şara, 3,5 milyondan fazla sığınmacı ve yerinden edinmiş kişinin gönüllü bir şekilde geri döndüğünü sözlerine ekledi.
0: Birleşmiş Milletler'de genel kurul konuşmaları yarın da devam edecek ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun konuşması yarın olacak. Bunun için de New York'a gelecek. Ama New York Belediye Başkanı Mamdani kendisi için buraya gelirse tutuklayacağız demiş. Bir artan gerilim var aralarında. Şimdi bunu konuşalım. Bu kez Begüm Dönmezer söz karşımızda. Begüm, ne olacak peki? Gelebilecek mi?
15: Seda, gelebilecek. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu yarın BM Genel Kurulu'na hitap etmek üzere burada olacak, New York'ta olacak ama birkaç saat kalacak, yani kısa süreliğine burada olacak. Az önce senin atıfta bulunduğun gerilimden dolayı İsrail Başbakanı Netanyahu New York için yola çıkmadan önce de görüntülü bir mesaj paylaştı sosyal medyadan. Dedi ki İsrail devletini ve IDF askerlerini, yani İsrail ordusu askerlerini Birleşmiş Milletler kürsüsünden savunmak üzere New York için yola çıkıyorum dedi. Birleşmiş Milletler platformunda yalan yanlış bilgilerin yayıldığını iddia etti İsrail Başbakanı ve ben de oraya giderek bu yalanlara karşı koyacağım, hakikati ortaya koyacağım. Ülkemizin ve askerlerimizin gerçeğini, hakikatini anlatacağım dedi. Bazı sürprizler de olacak ifadesini kullandı. New York Belediye Başkanı Mamdani ile, yani BM Genel Kurulu'na ev sahibi yapan şehrin belediye başkanıyla bir süredir İsrail Başbakanı Netanyahu arasında gerilim yüksek seyrediyor. BM Genel Kurulu günleri yaklaştıkça da bu gerilim daha da tırmanmıştı. Mamdani, ki Filistin'in devlet olma hakkında güçlü bir şekilde destek veren siyasetçilerden bir tanesi, İsrail Başbakanı için Mamdani CNN'e verdiği röportajda pazartesi günü hafta başında soykırımın mimarı ifadesini kullanmıştı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi eğer uluslararası hukukun ihlalinden dolayı birisini tutuklamaya gerek görüyorsa, değer görüyorsa kimse bunun üzerinde değildir ifadesini kullanmıştı. Mamdani'nin aynı zamanda belediye başkanı olmadan önce de seçim kampanyası sırasında da başbakanın, İsrail Başbakanı'nın New York'a gelmesi halinde ICC'nin, yani Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yakalama emrini uygulayacağı konusunda bazı mesajlar olmuştu. Fakat hukuki açıdan böyle bir yetkisinin olmadığını da daha sonra aslında belirterek bundan biraz geri adım atmıştı Mamdani. İsrail Başbakanı Netanyahu ise Mamdani'nin o CNN'e verdiği röportajda kullandığı sert ifadelere de cevap verdi İsrail Başbakanı. Hamas'ı desteklemekle itham etti, suçladı Netanyahu Mamdani'yi ve New York'taki Yahudilere karşı da bir isyan tepki başlatmakla itham etti. Kahraman askerlerimizle ilgili gerçeği, hakikati anlatmak üzere New York'ta olacağım ve seninle ilgili de hakikati anlatmak üzere New York'ta olacağım diye Mamdani'yi hedef aldı. Dolayısıyla böyle bir tartışmanın, gerilimin gölgesinde gelecek İsrail Başbakanı BM Genel Kurulu'nda ve bir takım tabii protestolarında yapılması bekleniyor Seda.
0: Begüm Dönmezer sözle konuştuk. Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler'e yapacağı ziyareti New York Belediye Başkanı'yla yaşanan gerilim üzerinden. Şimdi ne söyleyeceği merakla beklenen ve bugün kürsüde olan bir başka isim İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'dı. Amerika-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden öğrencilerin ve eski dini lider Ali Hamenei'nin fotoğraflarını kürsüden gösterdi. O sırada da Amerika Birleşik Devletleri heyeti salonu terk etti.
16: Bu çocukları görüyor musunuz? Bu çocuklar bombalar altında can verdi. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail tarafından kullanılan silahlarla katledildiler. Masumdular. Hiçbir suç işlememişlerdi.
1: Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in saldırısında öldürülen çocukları ve dini lider Ali Hamaney'i andı. Diplomasiye hazırız ancak savaştan korkmuyoruz mesajı verdi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi. Pezeşkiyan konuşmasına Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın aynı kürsüde bir gün önce sarf ettiği sözlere yanıt vererek başladı.
16: Teröristler ve terör destekçileri bizi terörist olarak etiketliyor. Biz sadece kendimizi savunduk. Biz terörist değiliz.
1: Amerika Birleşik Devletleri heyeti ise Pezeşkiyan'ın konuşması başladığında salondan ayrıldı. İran Cumhurbaşkanı konuşmasında Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in son teknoloji silahlarla İran'a saldırdığını ve sivilleri hedef aldığını söyledi. Ülkesinin nükleer silah edinme niyetinde olmadığını söyleyen Pezeşkiyan, İsrail'i işaret etti.
16: Atom bombası İsrail'de ve bunlar hiçbir şekilde denetime de tabi olmadılar. Ancak denetçiler İran'da. İsrail öldürüyor ama yaptırım İran'a uygulanıyor.
1: Pezeşkiyan dünyaya Hürmüz Boğazı mesajı da verdi.
16: Hürmüz Boğazı sularında güvensizlik oluşturmak istemiyoruz. Aynı zamanda bu su yolunu bize karşı saldırganlıklarını dayatmak, bize güvensizlik getirmek ve kendi su yollarımıza erişimimizi engellemek için kullanamazlar. Kendi su yolumuza erişimimizi kapatıyorlar.
1: Pezeşkiyan konuşmasında Filistin'e de değindi. Filistin'in uluslararası toplumun vicdanında kanayan bir yara olmaya devam ettiğini söyledi. Filistin'i görmezden gelerek barıştan söz edemeyiz dedi. İran Cumhurbaşkanı konuşmasını Trump'a seslenerek sonlandırdı. Asla başımızı eğmeyeceğiz ya da diz çökmeyeceğiz diyen Pezeşkiyan, Trump ve bizi zorbalıkla boyun eğdirmeye çalışanlar şunu anlamalıdır ki, güç dilini kabul etmeksizin diyalog, diplomasi ve müzakerelere hazırız ifadelerini kullandı.
0: Yarınsa gözler bu ikilinin buluşmasında olacak. New York'un yanı sıra Washington'da olacak yani. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping 3 günlük Amerika ziyaretine gidiyor. Trump'la görüşmesi yarın olacak. Bu ziyaret ne anlama geliyor şimdi ona bakalım.
1: Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Amerika Birleşik Devletleri'ne son resmi ziyaretinin üzerinden 9 yıl geçti. Amerikan CNN televizyonu 9 yılda çok şeyin Çin lehine değiştiğini yazdı. Xi'nin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la çok daha farklı bir pozisyonda masaya oturacağına dikkat çekti. CNN'e göre 2017'deki zirvede Çin birçok alanda Amerika Birleşik Devletleri'nin gerisinde kalıyordu. Trump'ın ertesi yıl başlatacağı teknoloji ve ticaret gerilimlerine karşı savunmasız durumdaydı. Xi şimdi Washington'da tamamen dönüşmüş bir ülkenin lideri olarak ağırlanacak. Dünyanın ikinci büyük ekonomisi Çin, 9 yılda teknoloji devi haline geldi. Bazı ihracat kalemlerinin, özellikle nadir toprak elementlerinin tedarik zincirleri üzerinde hakimiyet kurdu. Bu hakimiyeti Pekin'e Trump'ın önce Amerika söylemiyle özetlediği ticaret savaşı karşısında benzersiz bir avantaj sağladı. CNN, Amerikan yönetiminin müttefiklerini kendinden uzaklaştırdığına ve İran'la savaşı sona erdirmenin bir yolunu henüz bulamadığına dikkat çekti. Böyle bir dönemde Xi'nin sorumlu ve güvenilir küresel lider olarak imajını parlatmaya devam ettiği yorumunu yaptı. Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında gerilim üreten pek çok konu var. İran savaşının gölgesinde gerçekleşecek zirvede bu konuların en azından bir kısmının gündeme gelmesi bekleniyor. Trump, Çinli mevkidaşıyla hemen hemen her şeyi görüşeceğini söyledi. Çin tarafının ise 4 kırmızı çizgisi var. Pekin için Tayvan, demokrasi, insan hakları ve Çin'in siyasi sistemi tartışılacak konular değil. Çinli analistlere göre Washington'daki zirvede Xi, Trump'a iki şey söyleyecek. Birincisi, İran'da iş yapan Çinli bankalara veya şirketlere yaptırım uygulamaya çalışmayın diyecek. İkincisi ise çatışmayı sona erdirmek için askeri çözümleri veya ekonomik yaptırımları unutun, makul bir barış anlaşması için masaya oturup müzakere edin mesajı verecek. Analistlere göre ekonomik olarak birinin diğerine üstünlük sağladığı bir aktör yok. Her iki tarafta birbirine denk manevra gücüne sahip olduğu için kendilerine maliyet getirecek adımlardan uzak duruyor. Buradan hareketle ticaret savaşında geçen yıl sağlanan ateşkesin bu haftaki zirvede uzatılması bekleniyor.
0: İçerideki gelişmelere tekrar geçmeden Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Gazze barış planındaki son aşamaya bakalım. Çünkü yeni bir aşamaya geçiliyor, son aşama olmasa da 6 aylık yeniden yapılandırma projelerinin hayata geçirilmesi planlanıyor. Bunun için de 2,5 milyar dolara yakın bir nakite paraya ihtiyaç duyulacak. Planın ayrıntıları geliyor şimdi ekrana.
1: Gazze'nin yönetimi ve yeniden yapılandırılması 66 projelik bir planla hayata geçirilecek. Plan 28 ülkenin yer aldığı Barış Kurulu ve Filistin Teknokrat Yönetimi tarafından hazırlandı. Plan Gazze'de enkazın kaldırılmasını, geçici barınaklar oluşturulmasını, hastanelerin onarılmasını ve çok uluslu istikrar gücünün göreve başlamasını öngörüyor. 66 proje 6 bölüme ayrıldı. Altyapı geliştirme, insani ve ekonomik kalkınma, dijital dönüşüm, barış ve güvenlik konularında projeler yürütülecek. En büyük kalemi altyapının onarılması oluşturuyor. Bunun için 1 milyar dolar ayrıldı. Geçici barınaklar için 400 milyon dolar, enkaz kaldırılması ve patlamamış bombaların temizlenmesi için 275 milyon dolar, hastanelerin onarılması için 50 milyon dolar ve yolların tamiri için 30 milyon dolar aktarılacak. Plan, Gazze'nin sınır geçişlerinin onarılmasını da öngörüyor. Su ve elektrik altyapısının tamir edilmesi de hedefleniyor. Birleşik Arap Emirlikleri ise Refah'ta 50 bin kişinin barınacağı pilot nitelikte bir emirlik mahallesi projesini finanse edecek. Güvenlikle ilgili projelere ise 885 milyon dolar ayrıldı. Refah'ta uluslararası istikrar gücünden 5000 personeli barındırabilecek kapasitede korunaklı bir tesis için yaklaşık 275 milyon dolar harcanacak. Filistin polisi için 120 milyon dolar ayrıldı. Ancak Gazze'de polis olmaları için seçilen binlerce kişinin Mısır'a giderek eğitim almasına henüz İsrail'den onay çıkmadı. Hamas ve diğer grupların silahlarını teslim etmesi için ise 20 milyon dolarlık bir fon oluşturuldu. Silahlarını bırakan Hamas üyelerine teşvikler sunulacak. Plan uyarınca ilerleyen süreçte Filistin Teknokrat Yönetimi'nin Gazze sınırlarının kontrolünü alması bekleniyor. Eğitim, sağlık ve refah programları için ise 300 milyon dolar ayrıldı. Projenin 2,45 milyar dolarlık maliyeti bağışçı ülkeler tarafından henüz tam olarak tahsis edilmedi. Ancak teknokrat hükümetin göreve başlamasıyla bağış sürecinin de hızlanacağı tahmin ediliyor.
0: Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında eski emniyet müdürü Bayram Özbek tutuklandı. Kurtlar Vadisi dizisinde Kozinoğlu'nu canlandıran oyuncu Sedat Saltak da bugün savcıya ifade verdi. İfadesine başvurulan bir diğer isimse bilgi sahibi sıfatıyla Doğu Perinçek oldu.
17: Nabzım yüksek.
18: Gerektiği yerlerdeki sorular soruldu. Ben de bütün iştenliğimle yanıtladım hepsini.
7: Kurtlar Vadisi pusunun Kazım Kaşifoğlu karakteriydi. Oyuncu Sedat Savtak da Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında savcıya ifade verdi. Bilgi sahibi sıfatıyla verdiği ifade 2 saat sürdü.
18: Ne kadarı gerçektir ya da değildir? Bizim en başta öncelikle zaten bir hüküm vermemiz söz konusu değil. Senaryoda ne yazıyorsa, nasıl gelişecek ve nasıl aktarmam gerekiyorsa sette ben de oyunculuğumla değerlendirdim. Öyle bir bilgiler de bize verilmez. Bir hayal gücünden midir, neredendir? İyidir, bunu da halkımız gayet iyi değerlendirmiştir.
7: Savtak'ın dizide canlandırdığı Kazım Kaşifoğlu karakteri dizinin 10 Kasım 2011 tarihinde yayınlanan bölümünde ölümle tehdit edilmiş ve 3 gün sonra da Kaşif Kozinoğlu kaldığı Silivri cezaevinde hayatını kaybetmişti. Ölüm nedeni kalp krizi olarak rapor edildi. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünden sonra yayınlanan bölümde ise Kazım Kaşifoğlu karakteri cezaevinde damarına hava enjekte edilerek öldürülmüş ve ölüm nedeni kalp krizi olarak gösterilmişti. Tüm bu benzerlikler nedeniyle dizinin senaristleri de ifadeye çağrıldı. Senaristlerden sonra tanık sıfatıyla ifade veren bir diğer isim de dizide Ömer Baba karakterini canlandıran Emin Olcay oldu.
19: Ülkemizin kaybettiği yiğitlerimiz var. Bu yiğitlerin neden bizleri terk ettiğini, neden vefat ettiklerini anlamamız için sayın savcılarımıza çok iş düşüyor. Allah yardımcıları olsun.
0: Manisa'da dün 11 öğrencinin yaralandığı okul önündeki silahlı saldırıyı yapan saldırganın akrabaları ve fişekleri ona satan albayisinin işletmecisi gözaltına alındı. Yaralanan 11 öğrenciden 8'i taburcu edildi. Durumu ağır olan 3 öğrenci de hayati tehlikeyi atlattı.
1: Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarında meydana gelen saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor. 16 yaşındaki zanlının av tüfeğini dedesinin evinden aldığı tespit edilmişti. Saldırganla anne, baba ve dedesi gözaltına alınmıştı. Zanlının ruhsatı anneannesine ait tüfekle kısa süre önce atış talimi yaptığı belirlendi. Olayda kullandığı fişekleri ise anneannesinden aldığı 600 lirayla bir av bayinden temin ettiği tespit edildi. Bu kapsamda zanlıya fişek satan av bayi işletmecisi, akrabaları ve anneannesi de gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 9'a yükseldi. Geçen yıl açık lisede 9. sınıfa devam eden ancak tamamlayamayan saldırganın bunun üzerine bu yıl örgün eğitime kaydolduğu, okula düzenli devam etmediği ve yalnızca birkaç kez gittiği belirlendi.
17: Çocuğun ihmali olan annesi, babası, atış talimi yaptığı bildirilen akrabaları, ayrıca bu çocuğa av tüfeğini temin eden, av tüfeği fişeğini temin eden, av tüfeği bayisi olmak üzere tüm sorumlular da gözaltında.
1: Saldırıda yaralanan 11 öğrenciden ikisi taburcu edildi. Durumu ağır olan 3 öğrenci ise hayati tehlikeyi atlattı. Bilinçleri açık olan çocukların durumu iyiye gidiyor.
0: Fon soruşturmasında Tera ve Pusula Holding yöneticisi 5 isim tutuklandı. Adliyedeki 19 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Ve tasfiye edilen toplam 131 fonda 455.758 yatırımcı olduğu açıklandı. Bu kişiler paralarını nasıl alacak? En önemli soru bu.
1: Fon soruşturmasında tutuklu sayısı 9'a yükseldi. Son olarak Tera ve Pusula Holding yöneticilerinden 5 şüpheli tutuklandı ki bunlar arasında kamuoyunun tanıdığı isimler de var.
20: Hazırlıklı olması lazım, sektörlerin hazırlıklı olması lazım.
1: Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen de bu kuruluşta yer alan yöneticilerden Emre Alkin, Kerem Alkin, Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan tutuklandı. Nitelikli dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, sermaye piyasası kanununa muhalefetle suçlanıyorlar. Sermaye piyasası kurulu tasfiyesine karar verilen 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fondaki yatırımcı sayısının 475.778 olduğunu açıkladı. Yatırımcılara fonlardaki hisselerin nakde çevrilerek ödeme yapılması hedefleniyor. Gözaltındaki şüphelilerin sorgusu devam ederken yeni bir operasyon haberi daha geldi. Katılım Evim, Destek Holding ve Hedef Holding hisselerindeki işlemlere yönelik 14 kişi gözaltına alındı. Pusula grubunun başındaki isimlerden Muhammed Yarız'ın İsviçre'deki hesabına 1 milyar 653 milyon lira gönderen Selim Dağbaşı ve Hamza Kablan da gözaltındaki isimler arasında. Muhammed Yarız ve Emre Tezben'in de aralarında olduğu 12 şüphelinin mal varlıklarına el konuldu. Öte yandan Hedef Yatırım Bankası'ndan İsviçre'deki bankaya yapılmak istenen 40 milyon dolar karşılığındaki 2 milyar liralık transfer BDDK ve MASAK tarafından önlendi.
21: Zaten talep de çok arttı.
1: Gözaltındaki şüphelilerden İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Nihat Kırmızı'nın da aralarında olduğu 20 ismin adliyedeki işlemleri sürüyor.
0: Asıl amacımız mağdurların paralarını alabilmesi. Bu açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten fon soruşturması ile ilgili geldi.
22: Asıl amacımız o. Yani biz burada bir mağdur kesim olduğunu gördük. Para kaçırıldığını da gördük. Bizim amacımız şimdi bunları getirmek. Bunları getirip gerçekten de iyi niyetli vatandaşlarımıza bu paraları da almalarını sağlamak.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon piyasası mağdurlarının paralarını alıp alamayacağı sorusunu yanıtladı. Gürlek, fon piyasasında 2 yıldır bir hareketlilik olduğunu söyledi.
22: Fon mevzu ülkemizde son 2 yıllık bir mevzu. Çok özellikle hareketli olduğu dönemler 2 yıllık. Ama takip etmiştik biz, başlamıştık. Burada başsavcılık resmen soruşturma yapamıyor. SPK'ya bildiriyoruz. SPK'nın soruşturma izni vermesi lazım. Bir kısım hisseler inanılmaz bir şekilde yani %400, %500 %5000 yapan hisseler var. Tabi burada bir anormal artış var. Biz takip ediyoruz ama burada şu var. Tabii burada başsavcılık resmen soruşturma yapamıyor.
1: Birleşmiş Milletler toplantısı için gittiği New York'ta gazeteci Cüneyt Özdemir'in sorularını yanıtlayan Gürlek, soruşturmanın genişleyebileceğini söyledi.
22: Anlık olarak para hareketleri olabiliyor ama biz bunu durdurduk. Yakın zamanda da birkaç gün önce de biliyorsunuz yurt dışına para kaçırmaya çalıştılar. Ya bu tedbir bizim için çok önemliydi. Bir kısım şirketlere el koyduk, bir kısım mal varlıklarına el koyduk.
1: Adalet Bakanı soruşturmanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da takip edildiğini belirtti.
0: Batı Karadeniz bölgesinde şiddetli yağmur ve fırtına etkili oldu. Sinop, Kastamonu ve Bartın'da caddeler göle döndü. Hortum sırasında da çatılar uçtu. Fırtına nedeniyle Karadeniz'de 3 metrelik dalgalar oluştu.
1: Hortum ve fırtına çatıları uçurdu, sel nedeniyle araçlar suya gömüldü, mahsur kalanlar oldu. Şiddetli yağmur özellikle Batı Karadeniz bölgesinde etkili oldu. Görüntüler Sinop'ta. Ayancık, Türkeli ve Gerze ilçelerinde su baskınları yaşandı. Sağanakla birlikte etkili olan rüzgar, tehlikeli anların yaşanmasına neden oldu. Panayır alanındaki şemsiyeler ve tezgahlar uçtu. Kastamonu'da sağanak sonrası hortum oluştu. Cile ilçesinde denizde çıkan hortum kısa sürede karaya ulaştı. Sahildeki iş yerleri zarar gördü, çatılar uçtu, aydınlatma direkleri devrildi. Bartın'da rüzgarın hızı saatte 70 kilometreye kadar çıktı. Ağaçlar devrildi, enerji nakil hatları zarar gördü. Kent genelinde uzun süre elektrik kesintileri yaşandı. Fırtına nedeniyle Karadeniz'de 3 metrelik dalgalar oluştu. Balıkçı tekneleri denize açılamadı. Bursa'da sağanak kazaya neden oldu. Osman Gazi ilçesinde bir araç kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Savrulan otomobil bariyerlere çarparken kaza anı kameraya yansıdı. Neyse ki yaralanan olmadı.
0: Karadeniz'i böyle etkiledi. Aşırı yağış Karadeniz'den farklı olarak İstanbul'u da trafik anlamında vurdu diyebiliriz. Sabah saatlerinde yoğunluk %71'e çıktı ve normal şartlarda 40 dakikada gidilebilen bir mesafe diyelim 1,5 saatte ancak alınabildi.
1: İstanbul dünyanın trafiği en yoğun şehirlerinden biri. Birçok veri şirketine göre de birinci. Buna bir de yağış eklenince trafik durma noktasına geldi. Sabah saatlerindeki şiddetli sağanak trafik yoğunluğunu bazı noktalarda %80'e çıkardı.
2: %80 değil, %100'e kadar çıktı. Acıbadem'den Üsküdar 1 saat 40 dakika sürdü.
3: Bu sabah itibariyle de İstanbul'un birçok noktasında şiddetli yağış devam ediyor. Bizler de şu anda Altunizade'deyiz. Zaman zaman burada trafik durma noktasına geliyor.
4: Ben Çekmeköy'den Üsküdar Meydan'a geldim. Bu da tahmini normal günde en fazla 40 dakika falan sürebilir ama bugün 1 saat 20 dakika kadar sürdü.
1: En çok yağışı Şile aldı. 24 saatte metrekareye 120 kilogram yağış düştü. İstanbul dahil pek çok şehirde termometreler 15 dereceyi gördü.
23: Sakarya, Kocaeli, Karadeniz hattında bu yağışlar devam ediyor sağanaklar şeklinde. Sinop, Tokat, Samsun, Ordu o bölümde yağış şiddetlenecek, su baskını tehlikesi var. Sıcaklık bir gün oldukça hissedilir derecede düştü. Kış havasını bir gün yaşayacağız diyebilirim.
1: Yağış perşembeden itibaren batıda kısa bir mola verecek. Pazar günü ise İstanbul, Ege ve Marmara'ya yeniden dönecek.
0: Bu ani hava olayları, uzun sürede yağması gereken yağışın çok kısa sürede belli bir alana düşmesi gibi olayların sebebi iklim krizi. Ve şimdiki haberde iklim krizine ilişkin önemli bir uyarı. Sıcaklığı artıran El Niño hava olayının dünya genelinde önümüzdeki 6 ayda 450 bin kişinin ölümüne yol açabileceği uyarısı var. Etkilenecek ülkeler Nijerya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar çok sayıda.
1: Hava olayı El Niño yüz binlerce kişinin ölümüne yol açabilir. Uyarı iklim bilimcilerden geldi. Okyanuslarda yüzey sıcaklığını artırarak aşırı iklim olaylarına yol açan El Niño'nun önümüzdeki 6 ayda dünya genelinde 407 binden fazla ölüme yol açabileceği tahmin ediliyor. El Niño'nun Endonezya'dan Hindistan'a, Nijerya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar geniş çaplı bir yelpazede yıkıcı etkileri olabileceği belirtiliyor. Ölümlerin El Niño'nun yol açtığı aşırı kuraklık, orman yangınları ve sellerden kaynaklı olacağı öngörülüyor. Bilim insanları El Niño'nun etkilerinin önümüzdeki birkaç ayda en yoğun şekilde hissedilmeye başlanacağını söylüyor. Önümüzdeki 6 ayda en çok Nijerya, Endonezya, Sudan, Hindistan ve Brezilya'nın etkilenmesi bekleniyor. Nijerya'da 31 bin, Endonezya'da 19 bin, Sudan'da 17 bin kişinin öleceği öngörüsü yapılıyor. Amerika Birleşik Devletleri de en çok etkilenecek 20 ülke arasında yer alıyor. Bu ülkede 3500 kişinin ölebileceği tahmin ediliyor. Bilim insanları acil önlemlerde ölümlerin azaltılabileceğini belirtti. El Niño'nun gıda arzını da etkileyeceğine dikkat çekiliyor. Dünya Gıda Programı fiyatların artmasıyla 50 milyon kişinin açlığa sürüklenebileceği uyarısı yapıyor.
0: Bugün sabah saatlerinde Kastamonu'da bir ahşap evde yangın çıktı ve hızla 10 eve daha sıçradı. Köyü sardı bir anda alevler. Tüm ekip de seferber oldu. Çok da yeşil bir alandaki, yemyeşil bir köyden bahsediyoruz. 6 saatte sonuç verdi söndürme çalışmaları. Can kaybı yok, yaralanma da yok fakat 11 ev ve pek çok ağaç yandı.
1: Bir evde başlayan yangın köyü sardı. Alevlerle mücadele 6 saat sürdü. Rüzgar ekipleri zorladı.
5: Saat 4 gibi annem beni uyandırdı, köy yanıyor diye. Ben de komşuları, çevredeki insanları uyandırdım bağırarak, yani sesimin çıktığı kadar.
1: Burası Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Deresökü köyü. Cemal Tufan'a ait iki katlı ahşap evde yangın çıktı. Kuvvetli rüzgar etkiliydi. Alevler hızla yayıldı, peş peşe 10 eve daha sıçradı. Bölgeye İnebolu ilçesi, il merkezi ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekip sevk edildi. Evler hızla tahliye edildi, hayvanlar güvenli alanlara taşındı.
6: Mağdur olan vatandaşlarımızın mağduriyetlerini en hızlı şekilde gidermeye çalışıyoruz. Kızılay'ımız burada sıcak yemek ikramını şu an itibariyle yapıyor. Barınmaları için İnebolu ilçe merkezimizde gerekli hazırlıklar arkadaşlarımız yaptılar, yapmaya devam ediyorlar.
1: Yangın ekiplerin yoğun mücadelesiyle kontrol altına alındı. Can kaybı ya da yaralanma olmadı. Ancak 11 ev kullanılamaz hale geldi. Yangının sobadan çıktığı tahmin ediliyor. Kesin nedeni inceleme sonrası belli olacak.
0: İstanbul'da Fatih'te bir kuyumcu dükkanının önündeki ağaç gece vakti kesildi. İddiaya göre kuyumcu tabelası daha iyi görünsün diye ağaca kıydı. Tepkiler üzerine Fatih Belediyesi kesilen ağacın yerine daha büyük bir ağaç dikti.
1: Görüntü İstanbul Nuru Osmaniye'deki bir kuyumcu dükkanının önünden. İş yerinin önünü kapattığı gerekçesiyle ıhlamur ağacı bir gece vakti işte böyle kesildi. Görüntüler sosyal medyada yayıldı. Tabelası daha iyi görünsün diye ağaca kıydığı düşünülen esnaf şikayet edildi. Fatih Belediyesi tepkiler üzerine harekete geçti. Kesilen 6 metrelik ıhlamur ağacının yerine bu kez 7 metre uzunluğunda bir manolya dikildi. Olayla ilgili tutanak tutuldu. Ağacı kesenin kimliğinin tespit edilmesi halinde kamu davası açılacak.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da New York'ta ve orada yüksek düzeyli enerji diyaloğu toplantısına katıldı. Tüketim alışkanlıklarına, doğa üzerindeki etkilerine işaret etti. Şapkamızı önümüze koyup düşünme zamanı dedi.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen Yüksek Düzeyli Enerji Dönüşümü Çözümleri Diyaloğu toplantısına katıldı. Emine Erdoğan, enerji dönüşümüyle birlikte tüketim alışkanlıkları da ele alınmalı dedi.
8: Meseleyi önce neden daha çok enerji üretmek zorundayız sorusuyla ele almalıyız. Şapkamızı önümüze koyup kaynaklarımızı nasıl kullandığımızı, ve sınırsız tüketim alışkanlıklarımızın sonuçlarını düşünmemiz gerekiyor.
1: Emine Erdoğan, sıfır atık projesinin enerji ve kaynak güvenliği için önemli bir yol haritası olduğunu söyledi.
8: Bizim birinci meselemiz tek kullanımlık ürünler etrafında şekillenmiş kullan at kültüründen uzaklaşmak olmalıdır. Dayanıklı ürünler etrafında şekillenecek bir sürdürülebilirlik kültürüne geçmeliyiz.
1: Emine Erdoğan, Türkiye'nin yeşil enerji için attığı adımları sıralayarak Kasım ayında Türkiye'de yapılacak COP31 zirvesini de hatırlattı.
8: Hedefimizi temiz enerjiyi en az ısrafla üretme ilkesi üzerine inşa ediyoruz. Bu nedenle sıfır atık yaklaşımını Kasım ayında ev sahipliğini yapacağımız COP31'in eylem gündemi kapsamında daha da ileri taşımayı arzu ediyoruz.
1: Toplantıya katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da temiz enerjide hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için COP31 taraflarına çağrı yaptı.
9: Şebeke ve depolama yatırımlarını hızlandırmalı, finansmanı uygulanabilir projelere yönlendirmeli ve bilhassa gelişmekte olan ülkelerin erişimini güçlendirmeliyiz.
0: Star Televizyonu'nun iddialı yeni dizisi Başkalarının Hayatının yayın tarihi belli oldu. Ay Yapım imzalı dizi 26 Eylül Cumartesi günü Star'da başlayacak.
10: Şu kız diplomasını alsın. Şuraya çerçeveletip asalım, ben başka bir şey istemiyorum valla.
11: Birbiriyle kesişen farklı hayatların tehlikeli ve sürükleyici hikayesi.
12: Neşan!
24: Bayılıyorsun değil mi insanın kafasını karıştırmaya?
12: Ne diyorsun?
11: Başkalarının Hayatı.
10: Ben o soyadı istiyorum. Hoş geldin.
11: Star'ın yeni dizisine geri sayım başladı.
24: Çok güzelsin.
11: Eylül Lize Kandemir, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram ve Demirhan Demircioğlu'nun başrolde yer aldığı Başkalarının Hayatı 26 Eylül Cumartesi akşamı başlıyor.
24: Sen de benim istediğim bir hiçbir şey yok. Oğlum bu kız ne?
11: Senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt'un, yönetmenliğini Burak Müjdeci'nin üstlendiği Ay Yapım imzalı dizide Sezin Akbaşoğulları, Tolga Tekin, Oya Okar ve Mehmet Aslan Tuğ'da yer alıyor. Dizinin afişi ve tanıtım videoları yayınlanır yayınlanmaz büyük merak uyandırdı.
24: Ama bana söz verin, kendimize dikkat edeceğiz.
10: Zaten ben etmesem kızlarım hiç bırakmaz beni.
11: Başkalarının Hayatı 26 Eylül Cumartesi 20'de Star'da.
10: Senin gibi biri yanında daha güçlü birini ister, ben anlıyorum seni.
0: Bu bizim son haberimizdi. NTV'de ana haber bültenini bu akşam burada noktalıyoruz. Birazdan 21 olduğunda Yakın Plan başlayacak. Burcu Kaya konuklarıyla karşınızda olacak. İyi akşamlar.

0: olsun diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
7: NTV Radyo.

0: NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz. Tek reklam.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Tek reklam. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
3: İyi günler sevgili dinleyiciler. Artık biliyorsunuz belki ama yinelemekte yarar var. Dil Yaresi programımızın amacı Türkçe dersi vermek değil. Tüm iletişimimizi sağlayan bu güzelim dili daha özenli, daha bilinçli kullanmak. Bugün söylenişi konusunda yanlışlar yapılan bir sözcüğümüzde sıra. Ekseri. Arapçadan. Ekseriyanın kısaltılmış şekli. Tüm ünlüleri kısa, daha çok sondaki iyi sesini uzatarak söylemek gibi bir eğilim var. Hayır, hepsi kısa, ekseri. Çok defa, çok zaman, çoğunlukla anlamında kullanıyoruz. Halide Edip Adıvar'dan alıntı. Ekseri, sonları acı biten kendi tahayyül ettiğim planlar. Söyledikleri şeyler ekseriya hüzünlüdür diyor Orhan Veli Kanık'ta. Bir başka anlamı da, ya da çok, birçok, çoğu. Öğretmenlerin ekserisi ikinci bir mesleğe gereksinim.

0: anlamında da ekseriyetle şeklinde kullanıyoruz. Yönetim kurulunda karar ekseriyetle verildi. Kullanımı konusunda ikircikli kalınan bir sözcüğe daha bakalım şimdi de. Çünkü mü, çünkü mi diye sorular var. Kimi kaynaklar her ikisini de almış ama onlar da çünkü, bakınız çünkü şeklinde. Aslı Farsça çünkü olan bu sözcüğün günümüz kullanımının çünkü olduğu genel kabul görüyor. Nazım Hikmet'in dizeleriyle bitirelim bu programımızı da. Gözlerim gözünde aşkı seçmiyor. Onlardan kalbime sevda geçmiyor. Ben yordum ruhumu, biraz da sen yor. Çünkü bence şimdi herkes gibisin.
1: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.

0: Paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: NTV Radyo.

0: durumu.
1: Yağışlı hava doğuya çekiliyor. Sıcaklık batıda biraz artacak. Perşembe İstanbul parçalı bulutlu 19 derece. Ankara ve Bursa çoğu saat bulutlu 20, İzmir güneşli 26, Antalya açık 29 derece. Cuma sıcaklık 2-3 derece daha yüksek olacak. Marmara'da Trakya kesimi daha güneşli. Sakarya tarafında hafif yağmur var. Edirne 23, Kocaeli 21 derece. İç Anadolu'da yağış daha çok Sivas, Kayseri, Yozgat tarafını etkileyecek. Eskişehir 19, Kayseri 29 derece. Ege güneşli, Karayel sert. Manisa 24, Muğla 26 derece. Akdeniz'de Adana bölümündeki yağmurlar kısa süreli ve yerel. Adana 30, Hatay 28 derece. Karadeniz'de Samsun, Giresun, Trabzon, Rize boyunca yağmur şiddetlenecek. Zonguldak hafif yağmurlu 19, Trabzon 22 derece. Doğuda Erzincan, Tunceli, Malatya arasında yağış geçişi var. Erzurum 26, Malatya 29 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır 33 derece, Gaziantep'te kısa süre yağmur var. Bazı dış merkezlerde ise Lefkoşa kısa süre yağışlı 32, Paris az bulutlu 24, Atina 26 derece.
0: Hava durumu.
2: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
3: Hadi. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
0: Burası NTV Radyo. Saat 21. Yakın plan başlıyor.
4: Yakın plandan iyi akşamlar efendim. Dünyanın gözü bir kez daha New York'ta. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu dünya liderlerini aynı çatı altında buluştururken savaşların, krizlerin, diplomatik gerilimlerin ve çözüm arayışlarının gündeme taşındığı kritik bir haftaya sahne oluyor. Orta Doğu'da savaş ve çatışmalar devam ederken Gazze'de yaşanan insani dram, İran-Amerika Birleşik Devletleri gerilimi ve İsrail'in bölgedeki askeri operasyonlarıyla Suriye'nin geleceği uluslararası toplumun en önemli gündem maddeleri arasında. Bir yandan savaşların sona erdirilmesi için diplomasi yürütülüyor, diğer yandan ülkeler kendi güvenlik ve siyasi önceliklerini Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünyaya anlatıyor. Ancak bu yılki genel kurulun gündemi yalnızca Orta Doğu ile sınırlı değil. Rusya-Ukrayna savaşı, küresel güvenlik, enerji, göç, ekonomik krizler, tabii iklim değişikliği, terörle mücadele ve uluslararası sistemin geleceği de liderlerin gündeminde. Ve bütün bu başlıkların ortasında temel bir soru var aslında. Dünyanın karşı karşıya olduğu krizler karşısında Birleşmiş Milletler ne kadar etkili? Diplomasi gerçekten çatışmaların önüne geçebilecek mi? Uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler kararları sahadaki gelişmeler üzerinde ne kadar belirleyici olabiliyor ve giderek daha fazla krizle karşı karşıya kalan dünyada yeni bir uluslararası denge mi kuruluyor? Şimdi New York'tan gelen mesajları, liderlerin açıklamalarını ve ikili görüşmelerde verilen önemli mesajları konuşacağız tüm boyutlarıyla bugün. Çok değerli konuklarımız var. İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Cem Oğultürk stüdyomuzda. Hoş geldiniz Sayın Oğultürk.
5: Hoş bulduk hocam.
4: NTV Dış Haberler Müdürümüz Hüseyin Yılmaz da bizlerle birlikte. Merhaba Hüseyin. Merhaba. İki gündür yoğun bir mesaidesin sen de. Bugün de hoş geldin aramıza. Ve SETA Güvenlik Araştırmaları Direktörü Profesör Doktor Murat Yeşiltaş da yine bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Yeşiltaş.
5: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
4: Çok teşekkür ediyoruz. Tabii şimdi öncelikle bir özel röportajımız olacak. Onu ekranlarınıza getireceğiz. NTV ekibi New York'ta Deniz Tüysüz ve Begüm Dönmez Ersöz birlikte ilk günden itibaren oradaki havayı hem de liderlerin verdiği mesajları gün boyunca bizlerle paylaşmayı sürdürüyorlar. Bugün de yine Türk evinin önünde Tom Barak'ta bir özel röportaj yapma imkanı buldular. Şimdi o röportaj ekranlarınıza getirelim, sonra başlayalım.
6: İlişkilerimiz hiç bu kadar iyi olmamıştı. Bölgedeki karmaşa ve hassasiyet sebebiyle iki lider sık sık görüşüyor. Dolayısıyla başkentler düzeyinde çok fazla yeni konu yok. İletişim sürekli devam ediyor. Trump ve Erdoğan birbirleriyle çok iyi anlaşıyor ve bu gerçekten çok yardımcı oluyor. İkili ilişkilerdeki önemli meselelerin büyük bölümünü de bakanlar ve ekipler yürütüyor. F-35'ler konusunda çalışma sürüyor. ABD Kongresi gerçekten çok iyi çalışıyor. Saygı göstermek zorunda oldukları çok sayıda farklı seçmen grubu ve çıkar çevresi var. S-400 meselesi de yalnızca katsayla ilgili değil. NDAA olarak adlandırılan başka bir düzenleme de söz konusu. Dolayısıyla Kongre'nin gerektirdiği sürece uyum sağlamak zaman alıyor. Bu süreci Türkiye ile birlikte yürütüyoruz. Bugün de milyonlarca dolarlık bir yolcu uçağı anlaşması açıkladık. Ancak savunma alanında işbirliğinin hayata geçirilmesi yine zaman alıyor. NATO'nun en büyük ikinci müttefiki Türkiye ile işbirliği ABD açısından hayati önem taşıyor. Çok çeşitli ittifaklar ve işbirlikleri kapsamında Türkiye'ye bel bağlıyoruz. Ancak bu zaman alacak. Çünkü burada kongreden ve yürütme organından bahsediyoruz. Türkiye ile çok iyi bir ilişkimiz var. Türkiye son derece kritik bir coğrafi konuma sahip. Orta Doğu'nun merkezinde yer alıyorlar ve Avrupa'nın, Kafkasların kapısındalar. Bu gerçekten her açıdan büyük bir fırsat.
4: Amerika'nın Ankara Büyükelçisi ve Irak ve Suriye'nin özel temsilcisi Tom Barak'ın NTV ekibine verdiği, Türk evinin önünde verdiği özel röportajı ekranlarınıza getirdik. Aslında bu röportajla başlamak isteriz. Oldukça olumlu açıklamaların olduğu bir röportajı Tom Barak'ın verdiği, ilişkilerin çok iyi olduğunu söyledi. Nasıl değerlendirirsiniz Sayın Oğulturk?
7: Aslında genel olarak baktığımızda Trump'ın sözlerinin dışında pek değil. Yani ortak zemini var, ortak ifadeleri var. Ve Tom Barak göreve başladığından bu yana aslında zaman zaman tepki çeken açıklamalar yapsa da özellikle egemenlikle ilgili konularda bazen tepki çekebiliyor. Ama Türk-Amerikan ilişkilerinin geçmiş döneme nazaran onun döneminde, onun Ankara Büyükelçiliği döneminde daha iyi bir yola girmiş olduğunu söylemek gerekir belki ve bu çerçevede de tabii Tom Barak da bunları ifade ediyor. Ama şu var tabii, elbette ki işin görünen belki kısmı bu ama arka tarafta yürüyen bir takım prosedürler var. Kendisine belirttiği gibi F-35 ve S-400 meselesi aslında burada önemli bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Başından itibaren S-400'lerin sahibi olmasıyla beraber Türkiye'ye uygulanan bir katsa yaptırımları var. Bu yaptırımların ancak ve ancak Türkiye'nin bu sistemleri elinden çıkartmasıyla F-35 programına geri döndürülebileceği ya da bu uçaklara, bu jetlere sahip olabileceği konusu aslında Amerikalılar tarafından defalarca söylendi. Ve topun daha çok Türk tarafında olduğunu ifade ettiler. Bu çerçevede tabii geçtiğimiz zaman diliminde Dışişleri Bakanımızın yapmış olduğu açıklamalar var. S-400'lerin belki başka bir ülkeye iletilmesi, devredilmesi konusunun Rusya ile konuşulduğu gündeme geldi. Bu konular tabii bugünden yarına kısa sürede hemen hallolabilecek bir süreçte olmuyor. Yani zaman istiyor. Özellikle tabii Rusya'nın içinde bulunmuş olduğu Ukrayna Savaşı ve Türkiye ile olan ilişkilerini biraz da böyle S-400'ler vasıtasıyla NATO, Amerika Birleşik Devletleri çerçevesinde zedeleyen bir sonuç yarattı aslında S-400'ler. Ama tabii bu elbette ki Türkiye'nin iradesiyle gerçekleşen bir durumdu. En nihayetinde tabii eğer bunlar elden çıkarılırsa S-400'ler tekrar Rusya'ya iade edilir ya da üçüncü bir ülkeye devredilirse muhtemelen oradaki teknik konular daha hızlı ilerleyecek. Ama bence o süreçten ziyade Türkiye için daha önemli olan Türkiye'nin kendi yürütmüş olduğu Kaan projesi. Bu Kaan projesi çerçevesinde Amerika Birleşik Devletleri'nden tedarik edilecek olan motorların, jet motorlarının kullanılabilmesi artı bir de işte yine tedariki planlanan F-16'lar söz konusu. Buralardaki arka planda yürütülen çalışmaların belki biraz daha hızlandırılması söz konusu olabilir. İşte Trump ile yapılacak olan görüşmede de belki bu konularda daha fazla ilerleme, adımlar atıldığına yönelik açıklamalar olabilir belki. Ben beklentim o yönde. Yoksa S-400 ve F-35 meselesinin bir müddet daha bekleyebileceğini, bu sürecin devam edebileceğini ben düşünüyorum. Ama diğer tarafta işler biraz daha yolunda. Büyükelçinin belirttiği gibi kassadan ziyade NDA'deki prosedürle Türkiye'ye satılacak olan Kaan motorları, jet motorları ve F-16'ların daha hızlı bir şekilde ilerleyebileceğini öngörebiliriz şu anda. Hı hı. Bu da tabii elbette ki Türk-Amerikan ilişkilerini şu anda bulunduğu yerden başka bir noktaya getirecek önemli bir durum yaratacaktır.
4: Evet, siz nasıl değerlendirirsiniz Sayın Yeşiltaş? Tom Baran konuşmalarıyla ilgili yani, neler söylersiniz?
5: Evet, Barak genel çerçeveyi zaten önemli ölçüde açıkladı. Süreçte aşağı yukarı onun çerçevesinde ilerliyor gibi gözüküyor. Ama tabii meselenin siyasi irade boyutuyla, Amerikan Washington tarafında olan, Trump tarafında olan siyasi irade boyutuyla hukuki imkan arasındaki çerçeveyi iyi okumak lazım. Elbette bunun da üstüne oturan bir dış politika bağlamı var. Dış politika bağlamı açısından da hem S-400'ün sahipliğine artık Türkiye'nin böyle bir sahiplik statüsünü tamamıyla sona erdirmesi hem de bu konuyu Rusya'yla halletmesi gerekiyor. Bu aslında son derece komplike bir süreç. Bu noktaya kadar gelmesi bir bakıma önemli. Yani ciddi adımlar atıldı. Bunlardan bir tanesi tabii Trump'ın Türkiye'ye yönelik F-35 satışını belki çok ihtimal dahilinde olmasa bile F-35 programına geri dönmesi konusunda Amerikan yönetiminde bir irade var. Bu Türkiye-Amerikan ilişkilerinin geldiği boyutu gösteriyor ve Türkiye'nin özellikle bölgesel siyasette veya uluslararası siyasette artan ağırlığının Amerika ile bazı konularda uyumunun neticesinde ortaya çıkmış bir durum. Ama aynı süreç, aynı siyasi iradenin hukuki zemine taşınması ve hukuki imkan bakımından F-35'lerin Türkiye'ye satılması konusunda ise bazı teknik engeller var. Tabii ortada bu engeli tarif eden iki tane yapısal durum var. Bir tanesi KAATSA yaptırımları. Yani Rusya ile kritik anlaşmalar veya kritik savunma alışverişinde bulunan ülkelere yönelik Rusya'nın caydırılmasını öngören bir yasa tasarısıydı. Ve Türkiye'de haliyle S-400'ü bulundurmak ve Rusya ile ciddi bir alışverişe girmekten dolayı KAATSA yaptırımlarına tabi tutuldu. Birincisi bu noktada işleyecek bir süreç var. KAATSA'nın geneline yönelik de Amerika'da ciddi bir tartışma var. Çünkü bu Amerika'nın askeri endüstriyel sistemini daraltan bir mekanizmaya dönüştü. Ve Amerika'nın özellikle jeopolitik konularda bazı ülkelerle istediği angajmana girmesini engelleyen bir durum ortaya çıkarıyor. Aynı zamanda tabii başkanın dış politikada yürütmüş olduğu özelliği önemli ölçüde de sınırlandıran bir yapıya sahip. Tabii KAATSA ile birlikte ortada daha büyük bir engel var. O da NDAA yasası. O da yine benzer bir şekilde Türkiye'nin S-400 bulundurulmasını, F-35'in satımı ve satışı konusunda bir engel olarak ortaya koyuyor. Şimdi burada tabii birinci atılması gereken adımlardan bir tanesi, yani bu meselenin çözülebilmesi için S-400'ün Türkiye'nin kendi egemenliği altında, kendi operasyonel kabiliyeti altında, kendi karar mekanizması altında herhangi bir şekilde bulundurmamasını gerekli kılıyor. Bunu yaptıktan sonra ancak o zaman hukuki engelin veya teknik engellerin, yasal süreçlerin, kongre yetkisinin yumuşatılması söz konusu olabilir. Tabii ki burada bunu nasıl gerçekleştireceği, geçtiğimiz aylarda buna dair aslında ciddi bir süreç yaşanmıştı ama maalesef bu süreçte bir takım sorunlar yaşandı. Körfez'de alması beklenen ülkenin bu konuyla ilgili ciddi bir irade ortaya koymasına rağmen son anda bundan vazgeçildiği duyuruldu. Aslında orada biraz da sürecin belki de daha gizli yürütülmesi gereken bazı boyutlarının Türk medyasında erkenden ifşa edilmesinin ben sürece bu anlamda ciddi anlamda zarar verdiğini düşünüyorum. Yani orada bir problem oluştu ve bir akamete uğradığı gözüküyor. Ama tabii ki Amerika-Türkiye ilişkilerinin geldiği boyut açısından aşılmayacak bir kriz noktası değil. Orada bir başka boyutta Rusya'nın bu transfere yeşil ışık yaktığı noktasında bir kararın şekillendiğini öğrenmiştik. Böyle bir bilgiye sahiptik. Dolayısıyla Rusya tarafında Türkiye dışında başka bir ülkeye satılmasının bir sorun oluşturmayacağı izlenimi vardı. Ama tabii şu anda Rusya bu konuda ne düşünüyor? Açıkçası buna dair çok fazla veri yok elimizde. Ama bir şekilde Rusya'nın da bu formüle sıcak baktığını düşünebiliriz. Bu engeller hepsi aynı anda kalktığı ve süreç yeniden başladığı ve S-400'lerin bulundurulması sorunu Türkiye tarafından halledildiği zaman artık işin biraz daha teknik boyutlara doğru ilerlemesi söz konusu olacak. Ama tabii burada iradesi var. Evet, Trump yönetimi Türkiye'yi çok önemsiyor ve Amerikan savunma işbirliği sadece F-35'lerle sınırlı kalmayacak. Daha geniş ölçekli bir mekanizma olarak düşünmek lazım bunu. Hem bölgede Körfez ülkelerinin Türkiye ile yapacağı savunma işbirliği anlaşmaları Amerika'nın güvenlik perspektifiyle uyum gösteriyor. Öte yandan NATO'da Türkiye'nin yapacağı birçok savunma işbirliği anlaşması var. Hem NATO %5 harcama limitine ulaşacak ülkeler açısından bu son derece kritik. Hem de Amerika'nın Türkiye gibi savunma sanayisi son derece verimli olan, test edilmiş, tecrübeli bir savunma sanayini Avrupa güvenlik mimarisine aktarma gibi bir yaklaşımı var. Fakat F-35 meselesi tabii çok ciddi bir imkan olduğu için Türkiye'yi de kendi bölgesinde önemli bir hava gücü haline getirecek. İşte tam da aslında soru burada patlak veriyor ve bu sorunun cevabını belki şu anda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yönetim açısından evet bu Türkiye'ye sağlanmalı, Türkiye'ye önemli bir hava gücü olabilir. Fakat İsrail'le Türkiye rekabetinin hava gücü üstünlüğü rekabeti olarak da düşünüldüğü zaman İsrail'in bu alıma bir şekilde muhalefet edeceğini biliyoruz. Yani burada İsrail'in muhalefetini beklemek lazım. Bu sürpriz olmaz. Amerika Birleşik Devletleri'nde tabii bu satışlar birkaç tane kritere bağlı. Birçok sistem birbirine de girmiş durumda. Amerikan çıkarlarına aykırı olmayacak ve bölgesinde herhangi bir askeri güç dengesinde büyük bir asimetri ortaya çıkarmayacak ve Amerika'nın çok da uygulamadığı insan haklarına karşı bozucu bir etki ortaya çıkarmayacak gibi bazı prensipler var. Fakat burada tabii asıl kritik olan İsrail'in hangi boyutlarda Amerika Birleşik Devletleri'ne muhalefet edeceği. Trump'ın olduğu bir denklemde Trump zaten bunu öncesinde deklare etmişti ve Amerika kime neyi satacağına kendisi karar verecektir şeklinde hem başkan hem başkan yardımcısı tarafından bir gündem oluşmuştu. Ve burada bu İsrail muhalefetinin belki de Yunanistan muhalefetiyle birleşip Amerikan Kongresi'nde Türkiye'ye F-35'in satışına bir kırmızı ışık yakma bütün her şey hallolsa bile durumu söz konusu olabilir mi? Bunu da bir kenarda tutmak ve Türkiye'nin ona göre hesaplamalar yapması gerekecek bundan sonra.
4: Evet. Tabii Barak'ın açıklamaları önemli. Eminim söyleyeceğin şeyler vardır. Liderlerin konuşmasına geçmeden önce ne söylersin?
8: Yani aslında Tom Barak şu andaki durumu anlatmış oldu. Evet. Yani şöyle, Türkiye'nin hedefi 3 Kasım'daki seçimden önce bu meselenin çözülmesi. Hani sonrasında F-35'lerin ne zaman teslim alınacağı, nasıl bir süreç olacağına bakılması ama burada Barak hani kongrenin iyi bir iş yaptığını ama bunun zaman aldığını söylüyor. Bu zaman dilimi de muhtemelen seçimin biraz daha ilerisine kayacak gibi görünüyor. Çünkü burada hem bir yandan bu Amerika'nın hasımları yasası yani katsa yaptırımlarının kongrede bir şekilde oylanması gerekiyor. Hem de bu NDAA dediğimiz işte National Defense Authorization Act yani Pentagon'un önümüzdeki yıl için Türkiye'ye yapılacak satışı kongreye bildirmesi gerekiyor. Ve bunu da bir bütçeye yazması lazım. Ama bu Pentagon'un kendi bütçesi değil. Yapılacak faaliyet olarak bir raporlama gibi düşünmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu iki adım atıldığında önü açılmış oluyor. Tabii eşgüdümlü olarak Türkiye'nin de bu S-400'lere bir formül bulması gerekiyor. Şimdi İran Savaşı'ndan sonra Körfez ülkeleri sadece Amerika'nın şemsiyesinin tek başına kendilerini korumaya yetmediğini gördüler ve alternatif arayışlara girdiler. Bu noktada Çin'den alanlar var, işte Türkiye'den destek isteyenler var. Dolayısıyla S-400'ün herhangi bir Körfez ülkesine görüşmeler yapılan ülkeler var ama adı açıklanmadığı için biz de burada hani söylemeyelim. O ülkelerle yeniden bir takım adımlar atılabilir ve Türkiye kendi üzerine düşeni yapıp sonrasında da Amerika'da bu süreçlerin hızlandırılması için belki Amerikan yönetimine baskı yapabilir. İşte o noktada bakanlar ve diğer yetkililer görüşmelerini devam ettiriyor. Zaten evet. Trump'la Erdoğan görüşüyorlar sık sık dedi. Örneğin 18 Ağustos'ta bir telefon görüşmesi yapmış iki lider. Dolayısıyla da zaten bir sorun olsa ya da bir yerde böyle ittirmesi gereken bir liderin iradesini ortaya koyması gereken bir durum olsa zaten bunu hallederler diyerek aslında sürecin olumsuz bir tarafının olmadığını vurgulamış oluyor. Bu açıdan önemli. Sadece biraz daha zamana ihtiyaç var. Türkiye seçim sonrasında Trump'ın Temsilciler Meclisi ve Senato'da Cumhuriyetçilerin yani Trump'ın partisinin bir çoğunluğu kaybetme ihtimali üzerinden seçimden önce bu işi bitirmek istiyordu. Belli ki şimdi o süreç biraz uzayacak ama önemli olan irade. Neticede Trump 2 yılda başkan. Ve bu süreç içerisinde bu iş çözülecek gibi.
4: Peki. Devam edeceğiz. Kısa bir ara verelim efendim. Sonra birlikteyiz.

şehir kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.

0: NTV Radyo. Yakın plan devam ediyor.
1: Kısa bir aranın ardından yakın plan devam ediyor. New York'ta Birleşmiş Milletler diplomasisi devam ediyor dedik. Liderlerin açıklamaları, konuşmaları var. Tabii kapalı kapılar arkasında da ikili görüşmeler devam ederken bunların ayrıntılarını konuşmaya devam edeceğiz. Liderlerin konuşmaları demişken bugün çok önemli isimler konuştu. Şara, Pezeşkiyan. Tabii verdikleri mesajlar da oldukça önemliydi. Hatta Şara Birleşmiş Milletler kürsüsünden çok net bir şekilde Golan Suriye toprağı olarak kalacak dedi. Aslında bu açıklama İsrail ile Suriye arasında yeni bir gerilim hattının oluştuğunu gösteriyor olabilir mi?
2: Şara aslında belirttiğiniz gibi ikinci defa konuşuyor. Evet. Bu Birleşmiş Milletler kürsüsünde. Geçen yılki konuşması daha çok yeni yönetimin meşruiyeti üzerinden anlatım sağlamışken bu seneki konuşmasında artık devlet inşası kapasitesi ve egemenlik konularına girmiş vaziyette ve en önemli konuda tabii burada İsrail'le olan ilişkiler ve Golan Tepelerinin statüsü elbette ki gündeme geldi ve burada açıkçası daha önce işte yapmış olduğu açıklamalarda da Golan'ın Suriye toprağı olduğunu ve bunun böyle kalacağı yönündeki açıklamalarını teyit eden, tekrarlayan bir konuşma yaptı Şara. Burada tabii elbette İsrail konusu, işte İsrail'in son dönemde yapmış olduğu hava saldırıları, işte Türkiye ile de bağdaştırarak yürüttüğü hava saldırıları kabul edilecek bir durum değil. Suriye'nin hem egemenliğini ihlal ediyor ve artı tabii uluslararası hukuku hiçe sayan bir tutumu var. Artı Golan'daki varlığını daha da ileriye götürme üzerine yaptığı çalışmalar var. Dürzileri kışkırtarak bir takım sonuçlar elde etmeye çalışıyor. Ama bütün bunlar tabii İsrail'le olan ilişkileri Suriye'nin özellikle Şara'nın yapmış olduğu açıklamalardan anladığımız bir müzakere zemininde tutmak istedi. Ve bu çerçevede de daha önce Amerika Birleşik Devletleri'nin aracılığıyla yapılan görüşmelerde, müzakerelerde de epey bir yol kat edildi. %90'a varan bir oranda anlaşmalara varıldığını iletiyor ama diğer taraftan tabii belki de o anlaşılamayan konu asıl meseleleri içeriyor. Yani teknik konularda bir takım anlaşmalar sağlanıyor belki ama maddeleri sıraladığımızda ama asıl mesele egemenlik konusu, özellikle Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanması konusu hakkında İsrail'le oldukça önemli görüş ayrılıkları var ve Suriye için de oldukça önemli olan Golan Tepelerinin İsrail'in hali hazırda gasp ettiği, uzun süredir gasp ettiği ve bunu kendi toprakları için, kendi ekonomisi için kullandığını biliyoruz. Tabii barış kapısı açık Suriye tarafından. Tabii İsrail buna nasıl cevap verecek? Ya da işte Amerika Birleşik Devletleri'nin her ne kadar İsrail'i Suriye konusunda bir yavaşlatma, bir durdurma çabası görülse de İsrail özellikle seçimlere giden yolda bunu çok da fazla dikkate alır bir tavır sergilemiyor. Ama tabii bunun seçim sonrasında ortaya çıkacak olan hükümet ve onların yaklaşımını ne olacak ancak o zaman göreceğiz. Tabii şu var, Şara ayrıca neden bahsetti? İşte Suriye'deki iç siyasetten, kanın dökülmesinin durduğundan bahsetti. Özellikle işte SDG'nin entegrasyonunun sağlandığını, Dürzi meselesinin bir şekilde yola girebileceğini, bu konularda ilerleme elde edilebileceği görüldü. Ve elbette ki belki Türkiye için önemli konulardan bir tanesi mülteci ve yerinden edilmişlerin 3,5 milyon insandan bahsetti. Bunların Suriye'ye geri dönüşünün, onurlu bir şekilde geri dönüşünün sağlanması önemli elbette burada. Rejim değişikliğinden artık devlet kapasitesi, devlet inşası, ordunun ve diğer bürokrasinin inşası konusunda adımlar atılıyor tabii. Ama burada elbette ki diğer ülkelerin, özellikle tabii burada Birleşmiş Milletler çatısı önemli. Çünkü Suriye'nin uzun yıllardır yaşamış olduğu bu sıkıntıların artık bir son bulması lazım ve bunu uluslararası toplumun desteklemesi lazım. Son bir yılda yaşanan gelişmeler bu bu çerçevede belki olduğunu gösterdi ama ne kadar bunlar ekonomik olarak gerçekleştirildi belki orasının biraz daha irdelenmesi gerekiyor, bunun artması gerekiyor ama elbette ki o kadar çok konu ve problem var ki ekonomik olarak ülkelerin de kendi içerisinde yaşamış oldukları ekonomik sıkıntılar var. Şundan söylüyorum bunu, Suriye'deki işte devletin yeniden inşası, ordunun işte bütünleşmesi gibi konularda en büyük destekçilerin başında Türkiye geliyor. Ve Türkiye'nin tabii kendi içinde yaşamış olduğu ekonomik zorluklar belki de daha iyi olsa, daha iyi konumda olsa bu probleminin çözülmesinde muhakkak ki daha etkin olacak.
1: Tabii aslında uluslararası yaptırımların önü açılacak mı? O da bir...
2: Amerika Birleşik Devletleri tabii o konuda da aslında adımlar attı. Yaptırımların Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması. Avrupa Birliği, Fransa bu konularda
3: en
2: yine...
3: En son terör listesinden de çıkarıldı. Terör öncelikle, destek veren ülkeler öncelik, ki o yatırımların en önündeki en önemli engelli.
2: Öncelikleri içerisine aldılar ve bunları sağladılar. Suriye için tabii... En önemli sorun şu anda İsrail'in bu agresifliği ve saldırganlığı geliyor. Onun sonrasında Macron'un yaptığı önemli bir açıklama var aslında. Doğru bir açıklama. İsrail'in kendi topraklarını koruma maksadıyla diğer ülkelerin egemenliğini ortadan kaldırmaya yönelik çabaları aslında İsrail'in güvenliğini oldukça zayıflatıyor dedi. Ben açıkçası katılıyorum bu açıklamaya. Doğrusu eğer bu yönde seçim sonrası ortaya çıkabilecek olan İsrail'deki irade bu yönde ilerlerse Orta Doğu'daki sorunların daha kolay çözülebileceği kanaatindeyim. Bunları söyleyebilirim.
1: Evet. Hüseyin sen neler söylersin? Tabii şimdi Şahra bir yandan İsrail'i sert bir biçimde eleştirirken bir yandan da adil ve adil bir barış ve diplomasi vurgusu da yapıyor. Yani İsrail'le Suriye arasında yeniden müzakere oluşturulabilir mi? Müzakere masası oluşturulabilir mi mesela?
3: Zaten görüşmeler devam ediyor. Şahra'nın konuşmasını aslında ikiye bölebiliriz. Hı hı. Yani birincisi İsrail'e yönelik talepleri ve İsrail'e yönelik şikayetleri. Yani burada öncelikle isteği Suriye'nin 8 Aralık 2024'teki sınırlara çekilmesi. Bu ne demek? Yani Şara'nın devrim yaptığında bu fırsattan istifade, yani devletin Esad rejiminin yıkılmasından sonra İsrail 29 noktayı işgal etti. Yani durumdan fırsata çevirdi ve bu işgalin öncelikle kaldırılması istiyor Şara. Sonrasında da bu görüşmeler yapılırken Suriye ile İsrail arasında 1974'te yapılan anlaşmanın sınırlarına çekilmesini istiyor. Yani Golan Tepelerindeki işgalin de sona ermesini istiyor. Şara biliyorsun devlet başkanı olmadan önce, rejim devirmeden önce Jolani olarak biliniyordu. O da Golan Tepelerinden geliyor. Yani zaten kendi ata toprağını olduğu için de biraz bu konuda hassasiyet gösteriyor ve Golan Tepeleri Birleşmiş Milletler'in 497 nolu kararıyla da Suriye'nindir diyerek aslında Birleşmiş Milletler kürsesinden Birleşmiş Milletler'in aldığı kararın uygulanmadığının altını çizmiş oldu.
1: Evet.
3: Bu açıdan önemli. Diğer taraftan da aradan bu kadar zaman geçti ve bu sürede ne yaptığını anlattı. Mesela verdiği rakamlar var. 1500'den fazla sınırı aşan suç örgütlerine darbe vurduklarını söyledi. 700 milyondan fazla koptagon hap ele geçirdiklerini söyledi ki Suriye özellikle son dönemde iç savaşı Esad rejiminin uyuşturucu üzerinden finanse ettiği iddiaları vardı. Bu anlamda buna da vurgu yapmış oldu ve devleti inşa ederken de örneğin 2 yıl içerisinde 5 yıl içerisinde 2 milyon konut yapacaklarını söyledi. Bu da şu anlama geliyor. Başta Türkiye olmak üzere başka ülkelerde olan iç savaştan kaçanların Suriye'ye gelmesi için yeni imkanların ortaya çıkarılacağını söylüyor. Ama bunları yaparken de İsrail'in saldırganlığının ortada oluşturulmaya çalışılan hem yeni bir devlet yapısı hem daha steril, daha stabil bir ülkeyi dinamitlediğini söylüyor. Bu nedenle de İsrail'e yönelik sert tepki gösteriyor haklı olarak. Çünkü aslında savaş başladığında, yani Amerika ile İran arasında savaş başladığında şu anda en güvenli ülkelerden bir tanesinin Suriye olduğunu söylemiştik ve 14 yıl sonra bu yaşandığı için de ciddi bir şaşırtmaca gibi gelmişti herkese. Nasıl olabilir diye.
1: Hayal kırıklığı da diyebiliriz.
3: Evet, yani dolayısıyla da en güvenli yerdi. Ama orada insanların savaş bittikten sonra yaşayabilmeleri için iş olması gerekiyor. Eğitim imkanlarının olması gerekiyor. Sağlık hizmetlerinin olması gerekiyor. Ve tabii barınma. Yani savaş zamanında ciddi yıkıma uğradı Suriye'nin birçok şehri. Özellikle
1: peki ekonomik bölgesinde. Toparlanma ve tabii bu toparlanma ne ölçüde hızlandırılabilir?
3: Ya tabii henüz 25 Ağustos'ta Türkiye, Suriye teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarıldı. Bu ne demek? Eğer siz yani 8 Aralık'ta hemen yatırım yapacak olsaydınız teröre destek veren bir ülkeye yardım yapmış, onunla işbirliği yapmış, yatırım yapmış pozisyona düşecektiniz. Dolayısıyla bu geçen bir yıl içerisinde bu riski alan ülkeler oldu, almayan ülkeler oldu. Mesela Şara'nın konuşmasında 60'a yakın diplomatik temsilciliğin açıldığını söylüyor. Oysa Birleşmiş Milletler'in 193 üyesi var. Hepsi açmayabilir ama aslında gelinen mesafe önemli ama yetersiz. Şimdi mesela bunun da önü açılmış oldu. Hem Amerika hem Avrupa Birliği yaptırımları kaldırdığı için işbirliği yapılacak. Örneğin Suriye, Irak üzerinden bir petrol boru hattının gelmesi, limanların daha aktif hale getirilmesi, Suriye'den çıkarılan petrolün değerlendirilmesi gibi bazı imkanlar daha çok yapılacak. Havaalanlarının yenilenmesi. Mesela ben Şam'a gittiğimde havaalanı Türkiye'deki 90'lı yılların başındaki havaalanlarına benziyordu. Ve bunu çok da görmemek gerekiyor 14 yıllık savaşın içerisinde. Evet. Savaş nedeni uzunca süre şehirlere yatırım yapılmadığı için harabeye dönmüş, eskimiş köhne şehirler vardı. Bu kolay değil. Birkaç yılda çözülecek bir imkan değil ama gelinen mesafeye bakıp önemli bir adım atıldığını görmek ve desteklemek gerekiyor. Ama buradaki en önemli kösteğin de İsrail olduğunu vurguluyor. Hatta bütün dünya buna sevinirken bir tek İsrail bize saldırıyor vurgusunu da yapmayı ihmal etmedi Şara.
1: Evet, hatta Orta Doğu'nun güvenliği Şam'da şekillenmeli mesajı da verdi Şara'nın. Tabii bunun Türkiye açısından ne ifade ettiğini sormak isterim Sayın Yeşiltaş. Ankara-Şam ilişkilerinde yani yeni dönem güvenlik mimarisinde, bölgesel mimarisinde nasıl etkileri olacaktır sizce?
4: Bu nokta, söylediğiniz nokta ve Şara'nın ifade ettiği bu çerçeve çok kıymetli bir çerçeve aslında. Ancak birçok tabii meydan okuma var ve net olmayan ve belirsizliklerle dolu bir gelecek var yani Suriye'nin önünde. Bu aynı zamanda tabii Türkiye'yi de etkiliyor. Yani Suriye, Şam merkezli bakıldığı zaman Şara'nın konuşmasında gerçekten daha özgüvenli bir Suriye çerçevesi var. Suriye'yi Orta Doğu'daki yeni güvenlik düzeninin asli unsurlarından bir tanesi haline konumlandırıyor ve artık güvenlik sorunlarının konuşulduğu edilgen bir ülke olmaktan güvenliğin üretimine katkı veren ve daha geniş ölçekte Orta Doğu düzeninin tam anlamıyla kabul edilmiş saygın bir devleti haline gelmek istiyor. Aslında Şara'nın zihnindeki Suriye tasviri bölgede bu şekilde. Tabii ama bunu gerçekleştirmesi için yapması gereken veya Suriye'de atılması gereken birçok adım var. Bunlar önümüzdeki en büyük meydan okumalar ve sınamalar olacak. Merkezi devlet yapısının inşa edilmesi, tek egemenliğin bir şekilde pekiştirilmesi ki bu hem İsrail problemini gündeme getiriyor hem de SDG meselesinin nasıl önümüzdeki günlerde daha sulhle bir şekilde halledilmesi noktasındaki soruları zihnimizde canlandırıyor. Çünkü orada da bazı sorunlar var. Ve elbette tek güvenlik mimarisi. Bunu Suriyeliler tek ordu olarak ortaya koyuyorlar. Aslında bu teorik olarak Şara'nın zihni çok son derece net. Fakat bu önümüzdeki dönemde nasıl şekillenecek? Buna dair çok ciddi tabii sorular var. Aslında birçok noktada Suriye'nin geçen yıla nazaran çok ciddi ilerlemeler kaydettiğini gördük. Ama İsrail meselesi bütün bu kazanılmış kazanımların, ilerlemelerin altını oyan bir faktöre de dönüşüyor. Aslında Suriye'deki odadaki fil tam anlamıyla İsrail. Yani İsrail o odayı, o züccaciye dükkanından nasıl çıkarılacak? Temel mesele bu. Ve bu sorun herkesin sorunu haline geliyor. Aslında diğer bölge aktörlerinin konuşmalarına bakınca ve oradan Suriye meselesini çektiğinizde Ürdün'ün de bu konuda İsrail'e, Kral Abdullah'ın net bir şekilde ilk defa bu kadar açıkça eleştirilerde bulunmasının önemli ayaklarından bir tanesini de Suriye teşkil ediyor. Çünkü yeni Suriye, Ürdün siyasası açısından da kritik bir ülke olarak ortaya çıkıyor. Şara'nın Irak'a yönelik verdiği destek, Şara'nın Lübnan'la kurduğu ilişki, Türkiye ile kurduğu ilişki Suriye'yi bu yeni güvenlik ortamının önemli aktörlerinden biri haline getiriyor. Ama odadaki filin nasıl dışarı çıkarılacağı kırmadan dökmeden kritik noktalardan bir tanesi, ki bu bence Türkiye ile ilgili sorduğumuz sorunun da doğrudan cevabı. Türkiye'nin varlığı, ki Şara'nın orada ifade ettiği bazı hususlar da var, hem Suriye açısından çok kritik, ama İsrail ile Suriye arasındaki yapılacak herhangi bir anlaşma ve güvenlik düzenlemesi açısından da henüz bilmediğimiz bir konu. Çünkü %90 olarak ifade ettiği yaklaşımda İsrail'in bozduğunu biliyoruz sürecin. Arap medyasına yansıyan İsrail'in Şara'ya dayattığı bazı ya da Suriye yönetimine dayattığı bazı maddelere bakıldığında bunlar Suriye'nin ve Şara'nın ayakta kalmasını mümkün hale getirmeyecek meseleler, imkansızlaştıracak meseleler. Suriye'nin çok küçük bir askeri gücü olmasını öngörüyor, uçuşa yasak bölge ilan ediyor. Şeyden sonra, 2024 Aralık'tan sonra işgal ettiği bölgelerin statüsünü yeni statü ve başlangıç noktası olarak ortaya koyuyor. Türkiye'ye karşı limitler koyuyor. Hangi tür silahları almayacağının kırmızı listesini, kırmızı adeta çerçeveyi çiziyor. Dolayısıyla bunlar zaten kabul edilemeyecek şeyler. Ama neler olabilir? Hangi konular, hangi başlıklarda bir uzlaşmaya varılabilir? Bir kere biraz önce ifade edildi zaten. Orada 2024 Aralık'tan sonra yeni işgal ettiği bölgelerden geri çekilmesi lazım. Bu şu anlama geliyor. Hı hı. Golan'daki işgali tanımıyor yeni Suriye hükümeti. Fakat Golan'da İsrail'in en azından 2024'e kadar olan varlığını da zımni olarak şu anda bir problem olmaktan çıkarıyor. Ama bu Golan'ın hukuki olarak egemenlik yetkisi olarak tanındığı anlamına gelmiyor. Çünkü bu kolaylaştırıcı bir adım olması lazım. İsrail'in de geri çekilmesi şartıyla. 74 anlaşmasına, kuvvetlerin ayrıştırılması, uzaklaştırılması anlaşmasına geri dönme meselesi. Bu aslında kritik bir konu. Çünkü Baas rejimi ile İsrail arasındaki güvenlik düzenlemesinin temel hatlarından bir tanesi, temel mekanizmalarından bir tanesi. Bu mimariye geri dönmek Suriye'yi İsrail karşısında en azından bir anlaşmayla yeniden güvenli hale getirilebilecek bir sonuç üretebilir. Fakat sonrasında, yani o 74 anlaşmasına geri dönülmesi, onun tekrar kabul edilmesi ve buna ilaveten ortaya koyulacak yeni güvenlik anlaşmalarının, hı hı, ne olacağını, hangi konuların konuşulduğunu çok fazla bilmiyoruz. Burada bazı konuşulan hususlar var. İşte evet. Süveyda gibi bölgelerin, Şam'ın güneyindeki bölgelerin İsrail tarafından uçuşa yasak bölge ilan edilmesi gibi. Bunları, hı, bilmiyoruz. Dolayısıyla İsrailli güvenlik anlaşması Türkiye'yi dışlayacak bir anlaşmaya mı doğru gidecek? Böyle bir, evet, sonuç üretecek mi? Bu bence en kritik sorulardan bir tanesi. Evet. Tabii ki yeni Suriye hükümeti böyle bir şey istemiyor. Fakat, hı-hı, bunu göreceğiz.
1: Peki. Şimdi Türkiye ve Irak ortak basın açıklaması geldi. Son dakika olarak da ekranlara da yansıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Zeydi ile bir görüşme yaptı. İsterseniz önce bu basın açıklamasının ayrıntılarını okuyayım. Ondan sonra konuklarımızdan bir değerlendirme alacağım. Türkiye ve Irak ortak basın açıklaması şöyle. New York'ta bir araya gelen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Cumhurbaşkanı, Irak Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Ali Zeydi aşağıdaki hususlarda ortak iradelerini beyan etmişlerdir. Türkiye ve Irak makamlarının iki ülke arasındaki stratejik ilişkileri tüm meşeleriyle ele aldıkları görüşmelerde taraflar güvenlik alanında işbirliğini derinleştirme konusunda mütabık kalmış. Bu çerçevede Sincar'da devlet otoritesinin bütünüyle tesisi ve yasaklı yabancı silahlı unsurların varlığına son verilmesi konusunda anlaşmışlardır. Irak'ın bu güvenlik uygulamalarının kaydettiği ilerleme çerçevesinde kararlaştırılan mekanizma ve zaman çizelgesi doğrultusunda Türk kuvvetleri Başika Zilkan yerleşkesini Irak Federal Hükümeti'ne kademeli olarak teslim edecektir. Taraflar ayrıca ikili ticaret ve yatırım hacminin genişletilmesi, imzalanan anlaşmaların derhal uygulamaya konulması ve başta kalkınma yolu projesi olmak üzere ortak stratejik projelerin hızlandırılması hususlarında görüş birliğine varmışlardır dedi. Açıklamanın detaylarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak Başbakanı Zeydi ile görüşmesinde. Bu görüşmeyi bekliyorduk. Aslında saat olarak biraz daha erken bekliyorduk, öyle değil mi Hüseyin?
3: Evet.
1: Açıklama da geldi. Oldukça önemliydi. Neler aktaracaksın bu açıklama üzerinden?
3: Bu açıklamadaki en önemli detaylardan bir tanesi bu Sincar'ın devlet otoritesine teslim edilmesi. Yani oradaki PKK varlığının sona erdirilmesi. Bu şunun için önemli. Bir kere Türkiye'deki Terörsüz Türkiye projesi için önemli. Çünkü Suriye'den özellikle ayrılan gruplar, yani bu Suriye Devleti ile yapılan anlaşma sonrası bazı gruplar Suriye'den Irak'a geçti ve onların bir bölümünün de Sincar'da olduğu söyleniyor. Hı hı. Sincar Suriye sınırına çok yakın ve IŞİD tarafından 2014 yılında işgal edildiğinde PKK bundan fırsat bilip oraya Ezidilere yapılan katliamları, Ezidilere yapılan eziyetleri gerekçe göstererek orayı çevirdi ve Irak merkezi ordusunun da kolayca dağılmasıyla özellikle Musul'da ve o bölgede orada bir zemin kazanmıştı. Hı. Ama yıllar içerisinde Irak ordusu yeniden toparlanıp kontrolü ele alınca da bu kez içeride öz yönetim güçleri oluşturduk diyerek kendileri Sincar'ı çevreleyen dağlara çekilip içeriği yerel yönetime bıraktıklarını söyleyerek aslında Sincar'ın kontrolünü yerel halka bıraktıklarını iddia ettiler ama hiçbir zaman da orada başka bir gruba söz hakkı vermediler. Ne Irak merkezi yönetimine olsun ne de Kürt yönetimine olsun, federal yönetime. Dolayısıyla da şimdi Türkiye aslında bu Terörsüz Türkiye sürecinin Türkiye, Suriye ve Irak ayaklarıyla ilgili bir takım adımlar atıyor. Bu konuda Irak da bu desteği veriyor. Aslında bu Irak'ın da kendi projesi şöyle ki, çünkü Ali Zeydi özellikle İran yanlısı Şii grupların da silahsızlandırılmasını istiyor. Dolayısıyla ülke şu anda bölgedeki varlık içinde yokluk çeken ülkelerden bir tanesi. Petrol zengini ancak bir orada da bir ortam sağlanamadığı için, yatırım ortamı, ticaret ortamı ve şiddet hala devam ettiği için bu silahlı grupların varlığı da yatırımcıları ürküttüğü için öncelikle bu silahlı grupların bir şekilde silah bırakmasını önceliyor yeni Irak hükümeti. Ve Ali Zeydi mesela Şii gruplar için Haziran 2027'yi takvimlendirdi. Buradaki açıklamada da Türkiye ile kademeli olarak hem takvim, evet, hem de mekanizma konusunda anlaşıldığı söyleniyor. Belli ki birkaç gün içerisinde biz de özellikle PKK'lı gruplarla ilgili bir takvimi ve mekanizmayı göreceğiz. Nasıl işleyecek mesela bu? Hı hı. Nereye bırakacaklar silahlarını?
1: Tabii Terörsüz ve Türkiye insanlar sürecinde önemli bir adım
3: elbette
1: aslında bu, değil
3: çünkü
1: mi?
3: Burada hatırlarsan bu süreç devam ederken işte bu Terörsüz Türkiye süreci sadece Türkiye'yi ilgilendiriyor, yok Suriye'yi ilgilendirmiyor, Irak'ı ilgilendirmiyor diye ayrımlar yapanlar vardı. Aslında evet, şu anda geldiğimiz noktada bunun bir bütün olduğunu ve Irak parçası içinde önemli bir adım atıldığı ortaya çıkıyor. Suriye'ye yakın bölümünde Sincar'da bu yapılmış görünüyor. Daha sonrasında muhtemelen Kandil içinde farklı adımlar yapılacaktır. Zaten bu Terörsüz Türkiye projesinin devamında da Kandil'deki örgüt liderleriyle ilgili çeşitli adımlar atılacağı konusunda da bir kanaate varılmış görünüyor.
1: Evet. Bu Sincar mutabakatı tabii önemli bir mutabakat. Hem Türkiye açısından dedi Hüseyin de. Siz neler söyleyeceksiniz?
2: Şimdi 90'lı yılları düşündüğümüzde Irak Türkiye'nin en önemli partnerlerinden bir tanesi. Ticaret partnerlerinden bir tanesi de. En fazla ihracat yaptığı ülkelerin başında geliyordu. Ama sonrasında işte yaşanan Körfez Savaşı, Amerika Birleşik Devletleri'nin işgali süreçlerinde başta işte Kerkük yumurtalık boru, petrol boru hattı olmak üzere pek çok şey atıl kaldı. Yani kullanılamaz duruma geldi ve Irak'la geçmişte yaşanan o ikili ilişkiler oldukça geriledi. Hı hı. Tabii bunda PKK'nın oldukça önemli rolü var. Diğer taraftan işte geçtiğimiz zaman dilinde, yakın zaman diliminde Irak'la yeniden eski o güçlü ilişkilerin kurulmasına yönelik adımlar atılıyor. Bunun içerisinde kalkınma yolu projesi oldukça önemli. Bu projenin hayata geçirilebilmesi için Irak'ın güvenilir, güvenli bir ülke haline dönüşmesi gerekiyor. Hem Türkiye için hem de bölgede yatırım yapacak olan diğer ülkeler için. Ancak burada işte özellikle Sincar konusu başta olmak üzere Irak'taki milis güçlerin silah bırakması bu çerçevede ele alınıyor. Ve Sincar malumunuz işte Hüseyin Bey'in de belirttiği gibi PKK'nın Kandil'den sonraki ikinci karargah konumuna gelmişti. En önemli kontrol ettiği yerleşim birimlerinin başında yer alıyordu ve bundan geri adımı nasıl atacağı önemli olacak bu süreçte şu anda. Yani Suriye'de olduğu gibi bir çok fazla bir problem yaşamadan entegre mi olacaklar? Yoksa bir direnç gösterecekler mi? Bu süreci uzatmaya yönelik direniş gösterecekler mi? Onu izlememiz gerekiyor. Çünkü neden böyle bir evet elbette terörsüz Türkiye oldukça önemli. Bölgede terörün ortadan kalkması oldukça önemli ama PKK sadece Türkiye, Suriye, Irak ya da İran kapsamında düşünülecek bir terör örgütü değil. Bunun çok kompleks bağlantıları var. Uyuşturucudan tutun diğer pek çok bir ulusüstü suç örgütü konumunda aynı zamanda. Bunlardan nasıl vazgeçilecek? PKK için söylüyorum. Avrupa'daki ya da dünyadaki bağlantıları bu bağı nasıl koparacak? Ortadan nasıl kaldırılacak? Bütün bunlar soru işareti olarak hala duruyor. Eğer bunlarla birlikte çözüm sağlanabilecekse elbette ki bunun önemli sonuçlar Orta Doğu'da özellikle Irak, Suriye, Türkiye'nin yeniden ekonomik anlamda da toplumsal anlamda da birlikte hareket edebileceği ve bölgesel olarak barışın daha geniş kapsamlı herkes için oluşabileceğini düşünebileceğiz. Ama muhakkak ki süreci çok dikkatli izlemek gerektiği bir gerçek.
1: Evet tabii süreç demişken az önce Hüseyin Yılmaz da söyledi Sayın Yeşiltaş kademeli olarak teslim edilecek. Yani metinde şöyle bir ayrıntı var. Türk kuvvetleri Başika Zilkan yerleşkesine Irak Federal Hükümeti'ne kademeli olarak teslim edecektir şeklinde. Bunu nasıl okumak gerekir? Süreç nasıl işleyecektir?
4: Şimdi bu konuyla ilgili 2024 yılında Türkiye-Irak Güvenlik Anlaşması genel çerçeveyi oluşturmuştu zaten. Yeni hükümetin kurulmasıyla birlikte de bu anlaşmanın hayata geçirilmesi konusunda ciddi görüşmeler gerçekleştirildi. Hem Türkiye'de hem Irak'ta çeşitli karşılıklı ziyaretler yapıldı. Tabii Başika kampı önemli bir kamp. Türkiye'nin hem terörle mücadele bağlamında kullandığı kamplardan bir tanesiydi. Özellikle Kuzey Irak'ta PKK ile mücadele noktasında ve bu anlaşma boyutuna gelmeden önce ve terörist Türkiye ile ilgili süreç başlamadan önce de Sincar'daki silahlı devlet dışındaki silahlı grupların PKK ile bağlantılı olan grupların da silah bırakması noktasında hem Irak merkezi hükümetinden hem de Türkiye tarafından ciddi operasyonel bir planlama da yapılmıştı hatırlarsanız. Türkiye'nin daha ofansif ve Bağdat hükümetinin de bu bölgeleri kendi kontrolü altına alınması noktasında. Dolayısıyla son özellikle iki ayda yürütülen müzakereler sonrasında Başika'daki ki Başika egemenlik yetkisi olarak Irak hükümetine ait, Irak devletine ait bir üs. Orada Türkiye hem askeri danışmanlık eğitimi, danışmanlık yapıyor hem de eğitim gerçekleştiriyordu ama son dönemlerdeki terörle yoğun mücadele bağlamında daha fazla asker bulundurmak, daha fazla zırhlı birlik bulundurmak durumunda kalmıştı. Şimdi yeni dönemin ve yeni konjonktürün ortaya çıkardığı bir takım gereklilikler nedeniyle Irak hükümetiyle Türkiye hükümetinin yapmış olduğu anlaşmalar çerçevesinde de uygulamaya konulmuş gözüküyor. Dolayısıyla üssün orada bulunmasının askeri gerekçeleri kısmen ortadan kalkmış gözüküyor. Yani hem Sincar hattındaki PKK varlığının zayıflamış olması, hem Haçlı Şabi'nin bölgeden çekilecek olması, hem de silah bırakacak olması gibi yeni dinamikler bu bölgenin kontrolünü tamamen Irak devletinin egemenliği yetkisine devretmiş durumda kalıyor. Burada tabii bir anda ve çok kısa bir takvim içerisinde Türk askerinin çekilmesi durumu söz konusu olmayacak benim anladığım kadarıyla veya benim okuduğum kadarıyla, meseleyi okuma biçimim kadarıyla. Bu PKK'nın özellikle de silah bırakma sürecinin hızlanması, silah bırakma sürecinin pratik boyutlarının daha somut bir şekilde görülmesinden sonra Türk askerinin sadece belki Başika ile ilgili değil, Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin kontrolünde olan bölgelerde de belki yeniden gözden geçirileceği bir güvenlik durum değerlendirmesi söz konusu olacaktır. Burada Irak'la merkezi hükümetle ciddi bir koordinasyon, çünkü Zeydi hükümeti açısından bu meselenin ilerletilmesi aynı zamanda diğer silahlı grupların da silah

0: Burada mesela Haçlı Şabi'den bahsetti Murat Hoca. Şii gruplar ülkedeki yabancı askeri güçler çekilmeden, çekilmeyi reddettiklerini açıkladılar. Yani buradan bahsettikleri iki önemli güç olarak hem Türkiye hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin güçleri var. Aslında burada Başika üssüyle ilgili olarak Türkiye'nin burayı Irak yönetimine devredeceğini yönelik bir açıklama yapması bu argümanı da ellerinden almış oluyor. Çünkü Türkiye'nin orada mesela Bamerni'de de var, Zaho'nun biraz daha doğusunda. Hı hı. Neden var? Çünkü kendisine yönelik bir terör tehdidi vardı. PKK terörü vardı ve terörü sınırın ötesinde karşılama, onların hareketlerini takip etme konusunda çeşitli yerlerde üsleri vardı. Bu da Başika'da aslında IŞİD'in işgalinden sonra oradaki yerel güçleri eğitmek amacıyla kurulmuş. Ve çok da saldırıya uğrayan da bir üstü Başika. Yani orada şehitler de verdi Türkiye. Dolayısıyla da şimdi artık bir PKK ile bu sorunu çözüyorsak orada aslında üste ihtiyaç olmama hali oluyor. Bir yandan da işte yabancı güçler çekilmeden biz çekilmeyiz diyenlerin ayak diremesine yönelik de onların elindeki argümanı elinden alma özelliği de taşıyor. Bu açıdan da bakmamız lazım. Bu vurgu bence biraz da onun için.
1: Evet. Şimdi tabii görüşmeye ilişkin fotoğraflar da ekrana geliyor. Hüseyin tabii oldukça her iki tarafında kalabalık bir şekilde Hakan Fidan'ı görüyoruz, Akın Gürle'yi görüyoruz. Fotoğrafları yorumlamak ister misin?
0: Şimdi Ali Zeydi yeni başbakan. Hatta Nuri El Maliki'nin yeniden gelme ihtimaline karşı Trump ile müdahil olmuştu. Türkiye'de bir tavır gösterdi. Henüz 41 yaşında. Dolayısıyla da siyasi tecrübesi çok az. Ancak çok gayretli ve iddialı. Hatta bu grupların çıkarılması meselesini daha çok kendisinin şeref meselesi haline getirdiğini söylüyor. Ama politik tecrübesinin olmaması özellikle Iraklı gruplarla ilgili olarak ciddi sıkıntı yaşatabileceği söyleniyor. Hı hı. Bu açıdan önemli ve Türkiye'ye de geldi. Başka gruplarla da görüştü. İşte Marco Rubio'yla da görüştü ve uluslararası arenada tanınını artırmaya çalışıyor. Çünkü Türkiye özellikle Nuri El Maliki döneminde oradaki Şii hareketinin baskın olması, Nuri El Maliki'nin Şiilerin yaptığı her şeye, özellikle bu Haçlı Şabi grupların alan açması ve ciddi iç savaşa neden olabilecek gerginlikler yarattı. O nedenle de Ali Zeydi'nin Sudani'den sonraki Sudani ile anlaşmalar yapmıştı Türkiye. Bu kuşak yol projesi de onun parçasıydı. Türkiye'nin Irak'la ilişkilerini düzeltme açısından çok önemli. Bu kalabalık heyet de sadece PKK meselesi değil. Hani altyapıdan, yoldan, tabii, petrolden, boru hattına kadar birçok şey var. O nedenle de kalabalık bir heyetle yapılmış görüşme.
1: Her iki heyette oldukça kalabalık. Evet. Peki. Kısa bir ara verelim. Tekrar birlikte olacağız.

0: Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: İstanbul parçalı bulutlu 19 derece. Marmara'da Trakya kesimi daha güneşli, Sakarya tarafındaysa yağmur var. Bursa 20 derece. İç Anadolu'da yağış daha çok Sivas-Kayseri tarafını etkileyecek. Ankara bulutlu 20, Eskişehir 19 derece. Ege güneşli, karayel sert esiyor. İzmir ve Muğla 26 derece. Akdeniz'de Adana bölümünde kısa süreli yağmur görülebilir. Adana 30, Antalya 29 derece. Karadeniz'de Samsun, Giresun, Trabzon, Rize boyunca yağmur şiddetleniyor. Trabzon 22 derece. Doğuda Erzincan, Tunceli, Malatya arasında yağış geçişi var. Malatya 29 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır 33 derece.
0: Hava durumu.
2: Müzik arası.

0: NTV Radyo. Yakın Plan devam ediyor.
1: Yakın Planda bir saati geride bıraktık. İkinci saat dilimindeyiz. Bir kez daha konuklarımı hemen sizlerle paylaşayım. Profesör Doktor Cem Oğultürk bizlerle birlikte. NTV Dış Haberler Müdürü Hüseyin Yılmaz yine stüdyo konuğumuz ve SETA Güvenlik Araştırmaları Direktörü Profesör Doktor Murat Yeşiltaş bizlerle birlikte. Bir saati geride bıraktık. Tabii şimdi yarın önemli bir konuşma olacak. Herkesin beklediği bir konuşma. Netanyahu'nun Amerika Birleşik Devletleri'ne gelmesi, ne kadar kalması, birçok soru başlıkları aslında Netanyahu'yla protesto gösterileri, acaba konuşma yaptığı sırada neler söyleyeceği vesaire derken Netanyahu'nun konuşması da bekleniyor. Ne dersiniz Sayın Yeşiltaş? Netanyahu neler söyleyecektir, ne mesajlar verecektir ve tabii protestolarda nasıl bir şekil izleyecektir?
2: Şimdi tabii Netanyahu eli güçlü gelmiyor. Bir bakıma içeride eli çok daralmış durumda. Evet. Asıl rakiplerinden bir tanesi önemli bir avantaj elde etmiş olduğu İsrail'i yaklaşan seçimlerinde 27 Ekim'de seçimler var aşağı yukarı bir ay sonra ve bu seçimlerde de Netanyahu hiç de rahat girmiyor. Çünkü Eisenkot cephesinde önemli ilerlemeler kaydedildi. Muhalefetin Likud cephesine karşı, Netanyahu cephesine karşı birleşmesi söz konusu. Anketlerde de önde olduğu anlaşılıyor. Dolayısıyla Netanyahu içeride eli sıkışmış bir şekilde geliyor. Tabii bir taraftan da birçok noktada izole edilmiş, izolasyon içerisinde yaşayan bir İsrail var. Yani hem bölge siyasetinde hem uluslararası siyasette birçok katmanda, yani sadece devletler nezdinde değil, toplumlar nezdinde de, uluslararası hukuk nezdinde de, uluslararası kamuoyu vicdanı nezdinde de önemli ölçüde dışlanmış ve ahlaki zeminini, hukuki zeminini kaybetmiş, saldırgan bir devlet profiliyle geliyor. Ve kendisinden önce yapılan bütün konuşmalarda da İsrail önemli ölçüde birinci sırada yer alan maddelerden bir tanesiydi. Yani küresel ölçekli bir ses vardı Birleşmiş Milletler'de dünden itibaren bakıldığında. Yani sadece Sayın Cumhurbaşkanı dile getirmedi. Bütün bölge ülkelerinden yapılan konuşmalarda İsrail'in istikrarsızlaştırıcı, soykırımdan sorumlu bir devlet olması konuları konuşuldu. Ama aynı zamanda daha da önemlisi Avrupalı devletlerden yükselen seslerde de İsrail çok önemli bir yer tuttu. İki devletli çözüm meselesi gündeme getirildi. İsrail'in hukuksuzluğu, komşu ülkelerine yönelik saldırganlığı hep eleştiri konusu olmuştu. Yani Birleşmiş Milletler zemininde İsrail'in konuşacağı bir kitle yok. İsrail'in argümanlarını satın alacak bir kitle de yok. Bunun da ötesinde Amerika Birleşik Devletleri açısından da sorumlu bir Netanyahu profili var. Trump'a sürekli sorun çıkaran bir Netanyahu var. Her ne kadar dün Trump yaptığı konuşmada öyle ya da böyle bir şekilde 7 Ekim meselesini gündeme getirse de hatta bana kalırsa çok iddialı bir şey olmakla birlikte 11 Eylül'den hemen sonra 7 Ekim meselesine referans vermesi sanki böyle bir 11 Eylül ile 7 Ekim'e eşitleyen bir manzara ortaya çıkardı. Ama onun tabii dışında Amerika ile problemli bir Netanyahu var. Bu bakımdan da eli boş geliyor oraya. Tabii ne olacak yarın? Geçtiğimiz yıl Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Zirvesi'nde karşılaştığımız benzer bir tabloyla yine karşılaşacağız ve muhtemeldir ki Netanyahu konuşmaya başladığında salonun önemli bir kısmı salonu terk edecekler ve orada Filistin'le ilgili çok net bir tablo ortaya çıkacak. Ne söyleyeyim? Çok merak edilmiyor çünkü Netanyahu'nun ne söyleyeceği. Çünkü muhtemelen İsrail'in ve Netanyahu'nun hükümetinin ortaya koymuş olduğu argümanları tekrarlayacak. İran tehdidinden Avrupa'yı ve dünyayı nasıl koruduğunu, İran'ın nükleer silah elde etmesini nasıl engellediklerini söyleyecek ve bir takım yeni kırmızı çizgiler ilan edecek ve alabildikleriyle tekrar geri dönecek. Ama artık Birleşmiş Milletler İsrail açısından bir PR çalışması olmaktan, o noktada kullanılmaktan artık çok ötede bir yerde. Tam tersine yeni bir bagajla, yani bir başarısızlık bagajıyla özellikle argümanlarını kimsenin satın almadığı, dinlemediği, önemsemediği, hatta ikili görüşmeler yapabilecek mi? Çok emin değilim. Bir takım İsrail'e yakın olan devletler var elbette. Bunların Amerika dışında diyorum. Bunlarla belki ikili temaslar söz konusu olabilir. Fakat onun dışında herhangi bir ikili görüşme zemini de yakalayamayacak. Zaten öğrendiğimiz kadarıyla da çok kısa kalacak ve geri dönecek. Bir de tabii New York meselesi var. Yani Mandani ile ilgili ciddi bir problemi var. Ona ilişkin yüklenme söz konusu olacaktır. İşte uçağı nereye inecek, nasıl olacak vesaire, buna dair çeşitli böyle magazinsel bilgiler de söz konusu.
1: Evet, magazinsel bilgiler fazlasıyla var. Çok kısa kalacak. New Jersey'den
3: Evet.
1: geçecek vesaire diye bir sürü şey var ama tabii protestolar merak ediliyor. Bugün hatta Deniz Kilisoğlu Birleşmiş Milletler'in orada bir alan var ve o alanda protesto gösterilerinin yapılmasına müsaade edilen bir alan dedi. Onun ne kadar yoğun olacağını bilmiyoruz, bekliyoruz. Ha, başka bir gösteri olabilir mi onu da bekliyoruz dedi. Netanyahu nasıl bir psikolojiyle geliyor sence?
3: Bence son derece gergin geliyor.
1: Evet.
3: Bir dün başlayan mesela konuşmalarda Ürdün Kralı Abdullah çok sert eleştirdi
1: Evet.
3: İsrail'i. Sonrasında Macron çok sert eleştirdi. Ve bugün Şara Pezeşkiyan eleştirdi. Dolayısıyla da ve Mamdani de eleştirdi. Bütün bunlar olunca bayağı gergin geliyor. Çünkü bir yandan da seçim süreci de
1: Tabii.
3: Çok iyi gitmiyor Netanyahu'nun. Şu anda iki tarafta, yani Naftali Bennett tarafı da Netanyahu'nun da çok fazla iktidara yakın durmadıkları, hatta geçici bir hükümet kurulma ihtimalinden bahsediliyor. Ki Netanyahu hakkında 3 tane soruşturma var. Hapse girme ihtimali var. Dolayısıyla da iktidarda kalmak zorunda kendisi açısından. Bunun için de her türlü gerginliği, argümanı kullanıyor. Hatta Mamdani'ye oraya gelip senin gerçek yüzünü ortaya çıkaracağım gibi bir tehditte de bulundu.
1: Mamdani ile ilgili bir şeyler de söyleyecektir mutlaka ki.
3: Kesin söyleyecektir. Ama burada Mamdani'nin yaptığı açıklamalara baktığımızda Mamdani ilk önce tutuklanmalı dedi Netanyahu için. Sonrasında da polisi ve savcılığı harekete geçirmek istedi. Çünkü Mamdani de bu konuyla ilgili yargıyla başı belaya girebilir.
1: Evet, Amerika'daki böyle bir sistem var, kural var. Bunu konuşmuştuk aslında yayından
3: Evet.
1: önce ama bunu anlatırsan.
3: Şöyle, birincisi yabancı heyetlerin Amerika Birleşik Devletleri'ne geldiğinde korunmasıyla ilgili düzenlemeler. Burada tehdit edilmeleri, herhangi bir şiddete maruz kalmaları, korkutulmaları yasaklanıyor. Yani misafir olarak kabul ediliyor ve yasaklanıyor. Bunu dile getiren, harekete geçen, ima edenlerle ilgili de bazı düzenlemeler var. Bu para cezası da olabiliyor, hapis cezası da olabiliyor. İkincisi, Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni tanımadığı için Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararlara uygulanmasıyla ilgili yapılan çağrıları da yasaklıyor. Yani şu anda Netanyahu hakkındaki tutuklama kararı Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararı. Yani Mamdani aslında kendi ülkesinin bir yasasına aykırı hareket etmiş gibi görülebilir. O nedenle de çok belli ki avukatları kendisini uyardıktan sonra ben tutuklayacağım ya da tutuklanmalı söyleminden biraz geri adım atıp polisi ve yargıyı öne sürdü. Dolayısıyla da Netanyahu'nun orada tutuklanması gibi bir durum yok ama herhangi bir nümayiş olmaması, herhangi bir sıkıntı olmaması için de işte Newark'a, New Jersey'ye uçağının inmesi ve oradan gelmesiyle ilgili bir formül. Yani herkesin kullandığı JFK Kennedy havaalanına inmek yerine başka bir yere iniyor ve oradan gelecek. Ve geçen yılda Netanyahu geldiğinde 4 gün kalmıştı. Hatta Perşembe günü konuşmasını yapıp Pazartesi günü de Donald Trump'la Beyaz Saray'da Washington'da görüşmüştü. Ve
1: Evet.
3: orada da başta AIPAC olmak üzere çeşitli gruplarla toplantılar yapıp görüşmeler yapmıştı. Bu kez öyle bir lüksü olmayacak gibi görünüyor. Bu bile aslında Netanyahu'nun tutuklanması, gözaltına alınmasından öte dünyada nasıl bu sistemin değiştiği, nasıl İsrail'in yalnızlaştırıldığı, İsrail'e bakış açısının nasıl değiştiğini göstermesi ve bundan da artık başta Netanyahu olmak üzere İsrailli yetkililerin çekinmeye başladığını gösteriyor. Bu açıdan önemli. Bir de Netanyahu yarın son konuşmacı sabah seansında.
1: Sonra bir araya gidilecek.
3: Sonra ara verilecek. Pek muhtemeldir ki geçen seferki gibi boş koltuklara konuşacak.
1: Çünkü zaten liderlerin, önemli liderlerin konuşmaları dün bugün gerçekleşti. Şimdi yani başbakanlar
3: evet, en çok
1: vesaire.
3: Kamuoyuna dikkat ettiği isimler gerçekleşti. Var başka konuşmalarda. Hindistan var, başka ülkeler var.
1: Ama onlar da mutlaka protestoya katılacaklar.
3: Muhtemelen katılacaklardır. Belki Arjantin katılmaz. Milei Netanyahu ile çok böyle can ciğer kuzu sarması.
4: Hindistan da katılmayabilir.
3: Kim?
4: Hindistan da protesto etmeyebilir.
3: Olabilir. Evet. Yani bazı ülkeler var. O nedenle hani orada katılmayanlar olacaktır ama genel olarak salonda geçen sene gördüğümüz boşlukları bu sene de pek muhtemel ki göreceğiz. Hele son konuşmacı olunca artık böyle 20. konuşmacı 19 kişiyi dinlemiş bir Hazirun muhtemelen o araya daha erken gitmeyi de gerekçe göstererek Netanyahu'dan kendilerini uzak tutacaklardır.
1: Evet, zaten bence bunları bile bile geliyor tabii Netanyahu. Aslında baktığımız zaman iyice yalnızlaştı diyebilir miyiz İsrail Netanyahu?
4: Ya evet, yani bu yaşanan süreç içerisinde özellikle Gazze konusunun maalesef hem yani bütün dünya medyasında, sosyal medyada çok ciddi anlamda İsrail üzerine bir yük olduğu görülüyor ve bu ciddi anlamda da izole ediyor. Burada aslında şu var, yani İsrail'de gelip gelmemesi konusunda epey bir tartışma tartışıldı. Kendi işlerinde de tartıştılar ve aslında burada işte salonda bulunanlara hitap etmekten ziyade Amerikan kamuoyuna ve İsrail iç siyaseti için böyle bir konuşmayı yapacak Netanyahu daha çok. Yani seçim arefesinde böyle bir konuşmayı yapmanın kendileri için oylarını artırma yönünde belki biraz avantaj getirebileceğini düşündüler herhalde. Ve bunu verecek. Ama şu var tabii, geçmiş yıllarda sizin de belirttiğiniz gibi bu tür gezileri Amerikan başkanlarıyla, Amerikan yönetimiyle yapacakları görüşmelerin bir ayağı olarak hep kullanıyorlardı. Daha ziyade Amerikan başkanlarıyla o işte görüşmeler yapıyorlardı. Bu ziyaret yaklaşık 6 saat süreceği söyleniyor, konuşuluyor. İşte varışından konuşmayı yapıp geri dönüşüyle beraber ve önceki ziyaretlere göre Trump'la hiçbir görüşme, konuşma yok. Hatta Amerikan yönetiminden herhalde herhangi birisiyle de bir temas gerçekleşmeyecek gibi. Tabii bu İsrail kamuoyunu bu tür bir yaklaşım nasıl etkileyecek? Yani açıkçası o etkiyi yaratır mı oyları artırma konusunda? Bence tam tersi bir etki de gösterebilir. Evet. Özellikle ortaya çıkacak olan protestolar, o yalnızlık görüntüsü önemli. Ama burada şu var tabii, özellikle Mamdani ile olan atışmaları ortaya çıktı ama orada herhalde belki konuşmasının içerisine yer verebilir Mamdani'ye. Ama
1: ya da hiç oralı olmayabilir.
4: Ya da asıl önemli olan Murat Hocam'ın da belirttiği gibi İran konusundan evet, bahsedecektir muhakkak. İşte Filistin'in tanınmış olması, özellikle İngiltere ve Fransa gibi ülkelerin Filistin yanlısı son dönemdeki tavırları çerçevesinde bir protesto kendi
3: Gazze'nin yeniden yapılanmasının önündeki en önemli engel mesela Netanyahu hükümeti. Dolayısıyla belki oralarda da neden izin vermediği ile ilgili birkaç cümle.
4: Evet,
3: söyler.
4: Yani Gazze ile ilgili, İran'la ilgili, işte İran'ın konumuyla ilgili daha çok işte Avrupa'ya mesajlar, Amerikan toplumuna mesajlar vermeye çalışacak. Yani tutuklama ihtimali açıkçası çok tedirgin etmiş görünüyor İsrailli yetkilileri ve Netanyahu'yu ama böyle bir şeyin söz konusu olmayacağını aslında düşünülebilir. Neden? Çünkü yani işte sizin biraz önce belirttiğiniz tabii yasalar var. New York'un Birleşmiş Milletler'in ev sahipliği yapması bu tür yasaların zaten çıkarılmasını sağlamış Amerika iş siyasetinde. Dolayısıyla tersi bir durumun yaşanacağını açıkçası beklemek biraz tuhaf olur. Yani absürt bir durum olur. Bu şekilde değerlendirebiliriz.
3: Ama bu korku bile yani herhalde Netanyahu'ya yetiyor. Öyle
4: evet,
3: değil mi?
4: Evet, yani elbette.
3: Yani daha önce hiç karşılaşmadığı, yüzleşmediği bir şeyle yüzleşiyor.
4: Yani ciddi anlamda tabii, yani o desteği. Burada şunu da söylemek lazım. Amerikan toplumunda ya da Batı Avrupa'da özellikle kamuoyu giderek İsrail'den uzaklaşıyor. Ve bunun baş sorumlusu da Netanyahu. Onun da sonuçlarını ümit ediyorum İsrail siyasetinde görürüz ve sonrasında da daha olumlu, pozitif bir hava yaşanması için bir öncülük tesis eder bu. Hı hı.
3: Mesela bu gece konuşacak isimlerden bir tanesi de İspanya Başbakanı Sanchez. Dolayısıyla Sanchez de Netanyahu ve İsrail'i eleştirecektir.
1: Evet. Yani en güçlü eleştirenlerden bir tanesi.
3: Ağır bir eleştiri oradan da gelecektir. Hı hı. Yani bunun Avrupa'da toplumlar önce harekete geçmişti, sokaklara döküldüler. Sonrasında siyasetçiler de cevap vermek zorunda kaldı. Başı çeken ülkelerden bir tanesi İspanya'ydı, İrlanda ile birlikte, Portekiz vesaire. Dolayısıyla da artık toplumların taleplerine, isyanına siyasetçilerin de katılmış olması İsrail'i iyice bir köşeye sıkıştırmış durumda uluslararası arenada.
1: Evet, az önce Türk evinden canlı görüntüler ekranlara getirdik. Birazdan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk evinden çıkması bekleniyor. Zelenski ile bir görüşme yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi gelen bilgiler doğrultusunda Zelenski'nin açıklaması şöyle oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasında eğer bir görüşme olursa ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını söyledi. Tabii Karadeniz'de seyir-i sefer güvenliğini de ele aldık şeklinde Zelenski'nin açıklamaları olmuş. Birazdan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iklim zirvesinde bir konuşma yapması bekleniyor. Onu da ekranlara getireceğiz. Tabii şimdi İran konusu dedik. Sayın Oltürk, siz de söylediniz az önce. Oldukça önemli. Hele de bugün Pezeşkiyan'ın yaptığı açıklamalar oldukça önemliydi. Teslim olmayacağız mesajı verdi kürsüden. Ancak aynı anda da bu mesajı verirken tabii diplomasi ve müzakereye de açık olduklarını söyledi. Ama tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin terörün sponsorları olarak nitelemesi de aslında birçok şeyin cevabı olarak düşünüldü. Pezeşkian'ın konuşmasını nasıl okumak gerekir Sayın Yeşiltaş?
2: Tabii yani İran ve Sayın Cumhurbaşkanı Pezeşkian yani bu savaşın açıkça mağduru ve orada çok insani meselelere temas etti. Nihayetinde sadece Minas kulunda hayatını kaybeden, körü körüne gerçekten hedef alınmış yüzlerce çocuk, kız çocuğu vardı. Ve bu tabii İran meselesinde insani boyutu çok dramatik bir şekilde ortaya koyuyor. O bakımdan da Pezeşkian'ın konuşmasında o vurgunun öne çıktığını gördüm. Gördük yani. Dolayısıyla İran uluslararası kamuoyuna İsrail ve ABD ortak saldırılarının gayri hukukiliği, gayri insaniliği gündeme getirmesi bakımından son derece önemliydi. Etkili de oldu kanaatimce. Zaten birçok noktada da uluslararası kamuoyu bu şekilde düşünüyor. Fakat işin tabii real politik tarafı var İran açısından. Şimdi dünkü Trump'ın çıkışında İran meselesi çok önemli gündemlerden bir tanesiydi ki ilk dış politika meselelerinden bir tanesine İran olarak Trump önemli bahsetti ve İran'ı terörist bir rejim olarak tanımladı ve İran'ın nükleer silahı elde etmesinden vazgeçiren aktöründe Amerika Birleşik Devletleri'nin olduğunun altını çizdi. Ama önemli bir nokta vardı Trump'ın konuşmasında ki bu da New York'taki Amerika İran görüşmeleri kapı arkasında yapılan görüşmelere dair bir detay anlamamızı da ortaya çıkardı. O da İran meselesini seçimlerle bağlamadı Trump. Ki İran'da böyle bir yaklaşım var, Amerika'da böyle bir yaklaşım var. Özellikle ara seçimlerle ilgili İran meselesini Trump çok fazla gündeme getirmeden bu meseleyi biraz daha seçim sonrasına ertelemeye çalışıyor ki dünkü konuşmasında da bunu anladım ben daha çok. Dolayısıyla seçimlerden sonra İran'la ilgili iki seçenek var. Bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri İran eğer anlaşmaya belirli ölçülerde yanaşmazsa daha sert bir şekilde İran'a yüklenecek, daha sert bir şekilde İran'a hedef alacak. İran'da bunun farkında ve Pezeşkian'da da o diplomasiye kafa aralayan bir yaklaşım olduğunu anladık. İran'daki bugünkü gazetelere falan baktığımızda da bu meselenin tartışma biçimine yapıldığında bu konu öne çıkıyor. Yani diplomasi ama aynı zamanda direniş, direnerek diplomasi diye bir yaklaşım. Çünkü Amerika ile müzakere sürecini eleştiren çok sert damarlar da var İran içerisinde. Dolayısıyla hem direniş hem diplomasi ikisi bir arada mümkün olabilir. Bir belki önemli nokta bu Hürmüz Boğazı ile ilgili İran'ın yeni anlayışının Hürmüz Boğazı üzerinde İran'ın egemenliğini, savaşın sonucunu İran kazandı şeklindeki bir varsayımdan hareketle topluma anlatmaya çalışıyorlar. Uluslararası topluma ve bölge ülkelerine bunu kabul ettirmeye çalışıyorlar. Bunun uluslararası bir platformda dile getirilmesi bakımından bence önemliydi. Çünkü bu pozisyon İran'da artık kabul edilmiş, verili bir pozisyon gibi gözüküyor. Sürdürülmesi çok zor, Amerika'nın buna ikna olması çok zor. Yani Hürmüz Boğazı'nı yeni bir statüko oluşturacak biçimde, tamamıyla İran'ın kontrolünde bir biçimde yürütülmesi çok mümkün değil. Ona dair de Pezeşkian'ın yaklaşımında bir bence şey vardı, bir ortaya çıkan bir durum vardı. Ama belli ki diplomatik kanal İran'la Amerika arasında devam ediyor ve bu New York'ta da çeşitli şekillerde herhalde yapılmış gözüküyor.
1: Evet, tabii New York'ta hazır mı bilmiyorum ama o haberimiz birazdan vereceğiz. Türk iş insanlarıyla da bir görüşme gerçekleşti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Onun öncesinde birazdan paylaşacağız açıklamaların öncesinde. Şimdi tabii Pezeşkian'ın nükleer bomba istemiyoruz ama barışçıl nükleer teknoloji hakkımızdan da vazgeçmeyeceğiz diyor. Yani bu da oldukça önemli bir söylem aslında. Bu nükleer mesele nereye varacaktır?
3: Şimdi burada bir adım atılmadığı sürece özellikle İran'ın elinde zenginleştirilmiş uranyum stoğu var. Hı hı. Şu anda yerin altında olduğu, geçen yılki 12 günlük Haziran'daki savaşta tamamen yerin altına gömüldüğü bombalarla söyleniyor. Bu zenginleştirilmiş uranyum ki miktarının 450 kilo ile 900 kilo arasında olduğu söyleniyor. 600 diyenler de var, farklı rakamlar var. Bununla İran'ın 11'e yakın füze başlığı, nükleer başlık üretebileceği söyleniyor. Biraz daha zenginleştirerek %60'ın üzerinde olduğu ve ama asıl zenginleştirmenin mesafenin %60'a kadar olan kısmın sorunlu olduğu. Sonrasında çok kolay bir şekilde birkaç ay içerisinde bunu yapabileceği söyleniyor. İran'ın elindeki bu zenginleştirilmiş uranyumun hem seviyesini düşürme, örneğin %15'ler civarındaydı Obama ile yapılan anlaşmada ve bunu kullanmayacağına, elinden çıkaracağına, üçüncü bir ülkeye vermesi eğer kabul etmiyorsa kendisinin düşürdüğüne dair Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun denetiminde Amerika'yı ikna etmesi gerekiyor ki bir nihai anlaşma olabilsin. Hı. Ayrıca daha önceki görüşmelerde bir uluslararası konsorsiyum kurulması ve nükleer enerjinin bölge ülkeleri tarafından ortak kullanılması. Yani burada nükleer enerji işte röntgen çekiminde, çeşitli noktalarda ve tabii ki enerji üretiminde kullanılmasıyla ilgili bir takım istekleri var İran'ın. Nasıl başka ülkeler nükleer santraller kuruyorsa. Ama elindeki zenginleştirilmiş uranyum ve bu zenginleştirmeyi sağlayan santrifüj sistemlerinin yok edilmesini istiyor Amerika. Burada Pezeşkian'ın bugün yaptığı konuşmada ciddi bir çağrı da vardı. Atom bombası ya da nükleer başlıklar İsrail'in elinde, denetçiler İran'da dedi. İran'da, İsrail'deki nükleer başlıkların, nükleer füzelerin hiçbir zaman İsrail reddetmedi. Evet. Ama kamuoyuna da açıklamadı. Hatta birkaç ay önce Amerika'da bir senatör bunların sayısının ve nasıl korunduğunu, ne yapıldığının açıklanması konusunda bir çağrı yaptı ki bu Amerika siyaseti açısından önemli bir çağrıydı. Hı hı. Pezeşkian da buna dikkat çekti. Dolayısıyla da nükleer konuda bir adım atılmadan bir anlaşma olması çok kolay görülmüyor. Çünkü Trump bunu yeniden masaya getirdi ve başka başkanların yapmadığı şeyi ben yapıyorum dedi. Evet, Hürmüz'ün açılması belki bir öncelik ama belli ki Trump sadece Hürmüz'ün açılmasını öncelemiyor. Nükleer konuda da bir taviz koparmadan bu işi bitirmek istemiyor. Yani bir anlaşmayı. Hatta dünkü konuşmasında Trump seçimden sonra bir anlaşma yapabiliriz diyerek aslında müzakerelere o onu söylerken arka tarafta Witkoff ve Kushner'in Arakçı ile görüşme yaptığını da öğrenmiş olduk. 3 saatlik bir görüşme. Belli ki Trump şimdi müzakerelere yaklaşık, evet, 45-50 günlük bir alanda açmış görünüyor. Ama bugün İran'dan yapılan açıklamalarda Amerikan tarafına Katar vasıtasıyla 7 madde sunduklarını ve bu 7 madde hayata geçirilmeden Hürmüz'ün açılmayacağını söyledi. Ama Hürmüz'ün açılması sadece uluslararası petrol arzı ile ilgili sıkıntıları, belki ekonomilere gelen baskıyı gideriyor ama İran'ın savaş başlarken ortaya koyduğu hedefleri tam olarak karşılamıyor. Yani vekil güçlerden desteğini çekmesi, füze envanterini düşürmesi ve menzilini düşürmesi, nükleer başlık yapmaması, silah sahibi olmaması gibi başlıkları kapsamıyor. Onun nihai anlaşmaya bırakılmasını istiyor İran. Burada Pezeşken'in yaptığı bir açıklama, biz hiçbir zaman savaştan yana olmadık, müzakereden yana olduk, savaştan da korkmuyoruz diyor ama dünya tarihine baktığımız zaman İran'ın da hiçbir zaman müzakere masasından kalkmadığını ama hiç de savaşa girmediğini, savaşı da vekil güçleriyle yaptığını biliyoruz. Hı hı. Dolayısıyla da hani burada Pezeşkiyan'ın sözleri aslında belki gerçeği ifade ediyor gibi görülse de İran'ın şu ana kadar sürdürdüğü politikaların çok da karşılığı gibi değil. Biraz böyle kelime oyunu yapmış gibi görünüyor.
1: Evet. Şimdi az önce de aslında bahsetmiştim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan New York'ta Türk iş insanlarıyla Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri İş Konseyi'nde açıklamalarda bulundu. O açıklamaları ekranlarınıza getirelim. Devam edeceğiz.
5: Türk-Amerikan iş dünyasının değerli temsilcileri, kıymetli misafirler, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Bu yılki buluşmaya katkıları için Amerikan Ticaret Odası'na, iş konseylerimize ve DİK'e teşekkür ediyorum. Önce sizlerin en çok merak ettiği soruya cevap verin. Ekonomi programımız ne aşamada? Hedeflerimizde ne ölçüde ilerledik? Uyguladığımız programın 4 temel bileşeni vardı. Fiyat istikrarı, mali disiplin, sürdürülebilir dış denge ve yapısal dönüşüm. Son bir yılda bölgemizde çıkan savaşlara rağmen bu 4 ilkenin tamamında gözle görülür ilerlemeler kaydettik. Temel mal enflasyonu 2020'nin, kira enflasyonu ise son 4 yılın en düşük seviyesine indi. Savaşın doğrudan ve dolaylı etkileri olmasaydı 2026'yı %20'lerin başında bir enflasyonla kapatacaktık. Mevcut koşullarda yılı %28 civarında tamamlamayı öngörüyoruz. 2027'nin dezenflasyon açısından daha güçlü bir yıl olacağına inanıyoruz. Mali disiplin tarafında oldukça iyi bir konumdayız. Vatandaşlarımızı ve reel sektörü yükselen akaryakıt fiyatlarından korumak amacıyla vergilerde indirime gittik. Bundan dolayı oluşan vergi kaybına rağmen bütçede hedefimizin ötesinde bir performans sergiledik. Yılı milli gelire oranla %3,1 bütçe açığıyla kapatacağız. Bir karşılaştırma yapmak gerekiyorsa benzer ülkelerde bu oran ortalama %6'ya yaklaşıyor. Kamu borcunda ise gelişmekte olan ülkelerde kamu borcunun milli gelire oranı ortalama %78 iken Türkiye'de %22'nin altında. Dış dengede enerji fiyatlarındaki artışa rağmen cari açık ve dış borç göstergelerimizi son 20 yıllık ortalamaların altında tutmayı başardık. Bütün bunlar programın aldığımız mesafesini gösteriyor. Ancak asıl mesele verimliliktir. Bu nedenle yapısal dönüşümü programımızın merkezine yerleştirdik. Yeşil dönüşümde iddialıyız. Bu yıl Antalya'da Kasım ayında COP31'e ev sahipliği yapıyoruz. Sanayide katma değeri artırmak için hedefli ve seçici politikalar uyguluyoruz. Yapay zekada bize güç katacak ve dijital dönüşümü destekleyecek altyapı yatırımlarını hızlandırıyoruz. Sağlık alanında Ankara'da kurmakta olduğumuz endüstri bölgesiyle yatırımcılara güçlü teşvikler sağlıyoruz. Bölgesel potansiyelimizi harekete geçirmek için terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kararlılıkla ilerliyoruz. Kısacası, Türkiye şoklara yalnızca tepki veren değil, şoklara direnç kazanmış, dayanıklılığa, verimliliğe ve ekonomik güvenliğe yatırım yapan bir ekonomidir. Değerli konuklar, diplomatik ilişkilerimizin 100. yılına yaklaştığımız bu günlerde Amerika ile stratejik işbirliğimiz her alanda gelişiyor. Siyasi ilişkilerimizde yakaladığımız ahengi ekonomik ve ticari ilişkilerimize de yansıtmayı arzu ediyoruz. Esasen bu alanda çok ciddi bir potansiyele de sahibiz. Yakın dönemde ortak çabalarımızla enerji, havacılık ve diğer kritik sektörlerde önemli anlaşmaları sonuçlandırdık. Amerika bugün LNG tedarikçilerimiz arasında birinci sırada, böylece Avrupa'da Amerikan kaynağını tercih eden ülkelerin başında geliyoruz. Bu işbirliğini nükleer dahil enerjinin tamamına genişletmeyi hedefliyoruz. Öte yandan Amerika ile ekonomik münasebetlerimizi yalnızca ticaret rakamları üzerinden okumak doğru değildir. Küresel ekonomik düzenin yeniden kurgulandığı bir dönemde Türkiye ile stratejik bir ekonomik işbirliği modeline ihtiyaç olduğu kanaatindeyim. Çatışmaların geride kalmasıyla bölgemizde 5 büyük dönüşüm hızlanacak. Birincisi, tedarik zincirleri yeniden konumlanıyor. Şirketler artık yalnızca en ucuz yeri değil, en güvenilir yeri arıyor. Türkiye, Avrupa Birliği ile gümrük birliğine sahip geniş bir serbest ticaret ağına bağlı güçlü sanayi altyapısıyla bu arayışın doğal adresidir. İkincisi, enerji güzergahları yeniden çiziliyor. Bakü, Tiflis, Ceyhan'dan Tanap'a kadar Türkiye kesintisiz enerji akışının en güvenilir koridorudur. Üçüncüsü, ticaret koridorları değişiyor. Asya'yı Avrupa'ya bağlayan orta koridor ve Körfez'i Avrupa'ya bağlayan kalkınma yolu Türkiye'de kesişiyor. Dördüncüsü, yeniden imar dönemi başlıyor. Bölgemizde yollar, limanlar, enerji santralleri, konutlar, fabrikalar yeniden inşa edilecek. Türk müteahhitlik sektörü zor coğrafyalarda iş yapma tecrübesiyle bu sürecin en hazırlıklı aktörüdür. Beşincisi, savunma ve ileri teknoloji. NATO standartlarında üretim yapan savunma sanayimiz, müttefiklerimizin tedarik güvenliğine katkı sunacak kapasiteye ulaştı. Ülkemizin bu dönüşüm fırsatlarından faydalanması için Nisan ayında dünyanın en rekabetçi yatırım paketlerinden birini hayata geçirdik. Washington ve New York'taki yatırım ve finans ofislerimiz başta olmak üzere dış temsilciliklerimiz her zaman sizlere desteğe hazırdır.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını ekranlarınıza getirdik. Kısa bir ara verelim, sonra birlikteyiz.
6: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Radyo Tiyatrosu. Sağ olun.
7: pahalı, yemek tarihi, doğa, gıda,

0: NTV Radyo. Yakın Plan devam ediyor.
1: Kısa bir aranın ardından devam ediyoruz efendim. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda hem liderlerin konuşmasını hem de ikili ilişkilerde, ikili görüşmelerde neler konuşuluyor onları konuşurken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iklim zirvesinde konuşuyor. Dinleyelim.
2: En kalbi duygularımla selamlıyorum. İklim eylemi ve adil geçiş konularını ele almak üzere bizleri bir araya getiren Sayın Genel Sekreter'e teşekkür ediyorum. Hatırlayacaksınız, geçtiğimiz yıl yine burada Türkiye'nin COP31 başkanlığına talip olduğunu ifade etmiştim. Bu yıl COP31'i 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da düzenleyeceğiz. Bu buluşmanın iklim değişikliğine dair aldığımız kararların uygulamaya geçtiği bir etkinlik olması için çalışıyoruz. Avustralya ile birlikte farklı coğrafyaların beklentilerini gündeme taşıyacak bir anlayışla hazırlıkları yürütüyoruz. Fiji'de düzenlenecek Pire COP'un ve Tuvalu'daki liderler buluşmasının Pasifik ülkelerinin seslerinin duyurulmasına vesile olacağına inanıyorum. Kıymetli katılımcılar, son bir yıl kayıtlara geçen en sıcak dönem oldu. Nepal'de meydana gelen sel felaketi, artık kaybedecek vaktimiz olmadığını çok acı bir şekilde gösterdi. Bu vesileyle ülkem ve milletim adına Nepal halkına bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi ifade ediyorum. Malumunuz, Paris Anlaşması'nın ilk 10 yılında ortak hedeflerimizi belirlemiştik. İkinci 10 yılın başarılı olabilmesi için geçtiğimiz sene Belem'de önemli kararlar aldık. Antalya'da çok daha fazlasını başarmak durumundayız. İddia ile imkanı, hedef ile uygulamayı birbirine yaklaştırmalıyız. COP31 vizyonumuzu uygulama COP'u anlayış itibariyle inşa ettik. Bilhassa elektrifikasyon ve sıfır atık gibi öncelikli alanlarda 2035'e giden süreçte yeni hedefleri belirledik. Sizlerden bu gündeme güçlü destek vermenizi bekliyoruz. Değerli dostlarım, iklim hedeflerimizi toplumsal ve ekonomik gerçeklerle buluşturamadığımız her öneri başarısızlığa mahkum olacaktır. Ülkelerin refahını güçlendirecek adımların kendi şartları, imkanları, kalkınma öncelikleri doğrultusunda şekillenmesi gerekiyor. Finansman ve teknolojiye erişimdeki eşitsizlikler sürerken bütün ülkelerden aynı hızla ilerlemelerini beklemek gerçekçi değildir. İklim hedefleriyle kalkınma ve refah arasında güçlü bir bağ kurabildiğimiz ölçüde adil geçişi de kalıcı hale getirebiliriz. Bu düşüncelerle toplantımızın hayırlı olmasını diliyor, sizlerle Antalya'da tekrar bir araya gelme temennisiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde bir konuşma yaptı. New York'tan canlı görüntülerle ekranlara getirdik. Tabii Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun gündemi yapay zeka oldu, iklim zirvesi oldu. Emin Erdoğan da mesela yapay zeka ile ilgili, iklim zirvesi ile ilgili bazı toplantılara katıldı. Bunları da paylaştık. Şimdi bunların da aslında bu sene bu kadar öne çıkmasındaki sebepler ne? Yapay zeka, iklim zirvesi ve konuşmalar neler söylersin?
3: Şimdi bu sene olağanüstü bir sene oldu. Mesela son 35 yılın en düşük nehir debileri ölçüldü.
1: Evet.
3: Bu hem nehirlerdeki ulaşımı etkiledi, hem tahıl başta olmak üzere üretimi etkiledi ve küresel iklim değişikliğinin etkilerini örneğin Avrupa'da çok ciddi hissedildi. Sadece aşırı sıcaklardan dolayı 3500 kişi öldü. Hı hı. Bugün yapılan bir açıklamada bu El Niño ile birlikte 6 ay içerisinde yaşanacak hava olaylarıyla 450 bin kişinin hayatını kaybetme riski olduğu belirtildi. Ve bu iklim zirvesinde konuşuluyor. Başka toplantılar da yapıldı. Küresel iklim değişikliğiyle eriyen buzullarla birlikte özellikle ada ülkeleri ve deniz seviyesindeki ülkelerin ciddi yaşam alanları tehdit altında. Sular altında kalma ihtimalleri var. Evet. O nedenle de iklim meselesi Birleşmiş Milletler'in en önemli gündemlerinden bir tanesi. İki büyük toplantı yapıldı. Türkiye'de COP31'e Antalya'da ev sahipliği yapacağı için
1: evet,
3: bu iklim zirvelerinde önemli başlıklarda söz sahibi oldu. Hı hı. Hem Çevre Bakanı Murat Kurum olsun, hem Emine Hanım sıfır atık konusunda olsun çeşitli toplantılara katıldılar. Türkiye heyetleri hem Antalya ile ilgili yapacaklarını söylediler. Örneğin sadece hedefleri kağıda yazmak değil, bunların uygulanabilir olması ve uygulandığını takip etme konusunda da adımlar atılacağı ile ilgili evet, açıklamalar yaptılar. Yapay zekada başta Trump'ın yaptığı konuşma olmak üzere ana gündemlerden bir tanesiydi. Yapay zekanın sınırlandırılması, insanlığı yok etme ihtimali, durdurma tuşunun olması ve uluslararası bir sınırlamalar getirilmesi. Örneğin ırkçılıkla ilgili Durban bildirgesi var. Uluslararası toplumun hepsinin uyduğu bir bildirge. İşte Paris Sözleşmesi çevreyle ilgili atılacak adımları düzenliyor. Yapay zeka ile ilgili bazı düzenlemeler yapılması isteniyor. Gerçi Trump yapay zekanın ismini süper zeka olarak değiştirdiğini ve Amerika'nın bundan sonra da süper zeka tanımını kullanacağını resmi kağıtlarda söyledi. Dolayısıyla bu yapay zeka tartışması sadece genel kurulda değil, önümüzdeki birçok zaman diliminde de epey konuşulacak gibi.
1: Evet, aslında hemen hemen her liderin konuşmasında yapay zekaya vurgu vardı. İklim krizine vurgu vardı. Yani Guterres de mesela açılış konuşmasında, yaptığı son konuşmada da yapay zekanın ne kadar tehlikeli boyutlara ulaştığını ifade etti. Bu bağlamda siz neler söylersiniz Sayın Oğuz?
4: Şimdi bu iki konunun ortak noktası devletlerin sadece kendi başlarına bu problemleri çözemeyeceği. Yani birlikte hareket etmeyi gerektiren konular bunlar. Özellikle çevre güvenliği ve işte en son yapay zeka güvenliği diyeceğiz herhalde evet, gelinen noktada. Ve sadece Amerika Birleşik Devletleri, sadece Çin, bunların işte bir takım veya sadece Avrupa Birliği'nin ortaya koymuş olduğu bir takım kurallarla yönetilemeyecek nitelikte bunlar. Bütün dünyanın olabildiğince katılım sağlayarak birlikte hareket etmesi gerekiyor. İşte doğal afetleri yaşadık ya da işte pandemiyi yaşadık. Sınır tanımayan tehditler bunlar. Yani bizim çizmiş olduğumuz sınırlar çevre için hiçbir önem arz etmiyor. Hı hı. Hiçbir şekilde engellenemiyor. Nepal'de yaşananlar veya işte ülkemizde yaşadığımız bir takım sel, afet ya da deprem konusunu çok yakından biliyoruz. Bunları tek başımıza çözmemiz mümkün değil. Hakeza yapay zeka içinde aynı şeyleri söylemek mümkün. Ama şu var tabii, diğer yandan da özellikle çevre konusundan bahsetmem gerektiğini düşünüyorum. Dünyayı en fazla kirleten iki tane ülke var. Birisi Çin, diğeri Amerika Birleşik Devletleri.
1: Evet.
4: Ve bu iki ülke çevreyle ilgili konulara gözünü kulağını kapatmış vaziyette. İşte daha önce demokrat yönetimler döneminde Amerika Birleşik Devletleri bu konulara daha fazla ilgi gösterirken Trump tamamen artık gözünü kapadı. Hiçbir şekilde bunlara bütçe ayırmıyor ya da konuşmak dahi istemiyor. Elbette bu diğer ülkeler açısından ciddi bir risk teşkil ediyor. Nereye, nasıl yürütülecek? Bu muhakkak işte Birleşmiş Milletler'de pek çok alt birimler var. Bunların kendilerine ait bütçeleri olması gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri gibi bir ülkenin buna bütçe ayırmaması diğer ülkeleri oldukça zora sokan bir nitelik taşıyor. Tabii,
1: İklim finansmanı aslında evet, zirvenin bu şekilde öne çıkan başlıklar haline geliyor değil mi?
4: Elbette. Yani burada tabii diğer taraftan da şu var. Yani neyse onu söylemeyeceğim. Vazgeçtim.
1: Tamam. Çünkü
4: yani tam tersi bir yöntem. Yani bundan 10 yıl önce ozon konusu çok gündemdeydi. Sonra ozonun kendini yenilediği ortaya çıktı. İşte Trump doğruyu söylüyor falan kardeşim gibi bir yaklaşım içerisinde olanlar da var. Dünyanın kendisini çok kolaylıkla yenileyebildiğine yönelik şeyler de var, görüşler de var elbet ama şunu biliyoruz tabii ki yaşadık kendi yaşamımızdan. Hiçbir şey bizim çocukluğumuz gibi değil. Özellikle çevre konusunda baktığımızda.
1: Kesinlikle.
4: Muhakkak ki bununla ilgili atılması gereken adımlar var. Ümit ediyorum COP31'de bunun için önemli bir merdivenin bir basamağı olur.
1: Evet. Sayın Yeşiltaş, tabii yayınımızın sonuna doğru hem bu iklim krizini hem de yapay zekayı konuşalım istedik. Aslında iklim krizinin bedelini en az sorumluluğu olan ülkelerin daha ağır ödemesi. Az önce Sayın Oğultürk'ün de söylediği gibi iklim adaleti tartışmasını yeniden gündeme getirdi. Siz neler söylemek istersiniz bu iki konu üzerine?
5: Bu tabii ya, iklim adaleti çok kritik bir mesele. Çünkü dünyayı en fazla kirletenler karşısında, dünyayı daha az kirletenler ve iklim değişikliği karşısında daha kırılgan olan ülkeler daha fazla maliyet yüklenerek bu sürecin parçası haline getirilmeye çalışılıyor. Dolayısıyla bir iklim yönetişiminde bir adaletsizlik söz konusu. Buna karşı çeşitli düzenlemeler var ama üstesinden gelmek de çok kolay değil. Tabii küresel risk parametreleri açısından artık iklim ve iklime bağlı çevresel olaylar en önemli riskler arasında sayılmaya başlandı. Hatta ilk 5 risk arasında doğrudan iklim değişikliği ile ilgili konular yer alıyor. Biyoçeşitliliğin kaybolması, aşırı çevre felaketleri gibi birçok mesele var. Ondan sonra devletler arası çatışmalar veya savaş ihtimali küresel risk parametreleri arasında sayılmaya başlandı. Önümüzdeki 10 yılda da bunların küresel siyaseti domine etme ihtimali çok çok yüksek. Yani iklim bir jeopolitik kavga, rekabet, çatışma alanına dönüşmüş durumda. Yapay zeka ilginç bir konu. Aslında iklim değişikliği sürecini olumsuz etkileyen bir tarafı da var yapay zekanın. Çünkü özellikle yapay zeka ile ilgili soğutma sistemleri, yapay zekanın da nihayetinde bir enerjiyle çalışıyor olması, her girdiğimiz bir yapay zeka girişinin sorusunun aynı zamanda belirli ölçülerde bir enerji tüketimine karşılık gelmesi, yapay zekanın da aslında iklim değişikliği içerisinde katalizör rolü oynama ihtimalinin çok yüksek olduğunu bize gösteriyor. Aynı zamanda tabii iklim yapay zeka ile ilgili geliştirilmesi gereken teknolojinin kritik ve nadir elementler üzerine dayalı olması, devletler arasındaki rekabeti alan kontrolü üzerinden, kritik madenler bulunan ülkelerin üzerindeki kontrol üzerinden de büyük bir rekabet alanına dönüştürmüş durumda. Ama tabii yapay zekanın regülasyonu bence bu zirveye önemli ölçüde damgasını vurdu ama orada Çin ve Amerika arasında muhtemelen önümüzdeki günlerde Trump'la Çin Devlet Başkanı arasındaki görüşmelerde de temel konulardan bir tanesi haline gelecek. Bir tarafta dünya regüle edilmesinden yana daha insanı merkeze alan bir çözüm ortaya konulması konusunda bir irade ortaya koyarken, bir talepte bulunurken aynı zamanda da dijital eşitsizliğin giderilmesine yönelik bir takım çabalar söz konusuyken Amerika ile Çin arasındaki yapay zeka rekabeti artık bir ekonomik rekabetten stratejik güvenlik rekabetine dönüşmüş durumda. Bu da iklimle yapay zekayı aynı alanda birleştiriyor ve uluslararası siyasetin, dünyanın, ülkelerin karşı karşıya olduğu riskleri bence daha da çetrefilli hale getiriyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katkılarından dolayı. Tüm konuklarımı İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Cem Oğultürk, NTV Dış Haberler Müdürümüz Hüseyin Yılmaz ve SETA Güvenlik Araştırmaları Direktörü Profesör Doktor Murat Yeşiltaş bizlerle birlikteydi. Tüm konuklarıma teşekkür ediyorum. Bu saat dilimiyle birlikte yakın planı noktalıyoruz efendim. İyi akşamlar dileriz.

programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

0: Resun, Trabzon, Rize boyunca yağmur şiddetlenecek. Zonguldak hafif yağmurlu 19, Trabzon 22 derece. Doğuda Erzincan, Tunceli, Malatya arasında yağış geçişi var. Erzurum 26, Malatya 29 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır 33 derece, Gaziantep'te kısa süre yağmur var. Bazı dış merkezlerde ise Lefkoşa kısa süre yağışlı 32, Paris az bulutlu 24, Atina 26 derece. Hava durumu.
1: Müzik arası.

NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatlerimiz 23'ü gösteriyor. Bugün yarın kuşağının ilk dilimiyle karşınızdayız. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini aktaracağız. Yine önümüzdeki 3 saat boyunca gelin önce gecenin manşetini sizlerle paylaşalım. Aslında bugün manşete iki ayrı konuyu aldık. İlki Türkiye ile Irak arasında Sincar ve Başika konusundaki kritik mutabakat. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin New York'taki görüşmesinin ardından açıklanan anlaşmaya göre PKK Sincar'dan çıkarılacak. Irak'ın güvenlik adımlarında ilerleme sağlandıkça Türk kuvvetleri de Başika Zilkan yerleşkesine kademeli olarak Irak hükümetine devredecek. Ayrıntılarına bakacağız ve üstüne konuşacağız. Siyasetin gündeminde ise bugün Mansur Yavaş'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifası var. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı yoluna bağımsız devam edeceğini açıkladı. Ardından ilçe belediye başkanlarından peş peşe istifalar geldi. Peki bu ayrılık muhalefetteki dengeleri ve adaylık hesaplarını nasıl değiştirecek? Gelişmenin ayrıntılarına bakacağız. Elbette bu açıklamanın, bu istifanın ardından gelen tepkileri de sizlerle paylaşacağız. Öne çıkanları aktardık. Çok daha fazlası için başladık.

0: Haberlerin ayrıntılarına geçmeden öne çıkan bazı başlıkları da paylaşalım hızlıca. Fon soruşturması ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Soruşturmada tutuklu sayısı 9'a yükseldi. 20 şüpheli ise tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Tasfiye kararı verilen 131 fonda 455.758 yatırımcı bulunduğu açıklandı. Elbette katlanarak artıyor bu sayılar, aileleri de hesaplandığı zaman mağdurların. Yatırımcıların paralarını nasıl alacağına ilişkin ayrıntılar da yavaş yavaş netleşmeye devam ediyor. Birazdan bakacağız konunun ayrıntılarına. Ve eski MİT baş müşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki sahneler teker teker inceleniyor. Dizide Kazım Kaşifoğlu karakterini canlandıran Sedat Savtak bilgi sahibi sıfatıyla savcıya ifade verdi. Senaryoya katkı sağladığı tespit edilen eski emniyet müdürü Bayram Özbek tutuklandı. Sürpriz bir isimse bilgi sahibi sıfatıyla yine isim verdi. Soruşturmalardaki son bilgileri, verilen ifadeleri sizlerle birazdan paylaşacağız. Ve tabii dünyanın gözü günlerdir Birleşmiş Milletler zirvesinde. Zirvede savaşlar ve diplomatik çözüm arayışları gündemde. Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Tom Barak, York'ta NTV'ye konuştu. Türkiye ile ilişkilerin hiç olmadığı kadar iyi olduğunu söyledi. F-35 konusunda çalışmaların sürdüğünü ancak sürenin zaman alacağını belirtti. Zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temasları ve ikili görüşmeleri sürüyor. Hepsinin ayrıntılarına bakacağız. Öne çıkanları aktardık efendim. Devam edelim. Şimdi bir bağlantımız olacak, hemen Amerika'ya uzanacağız. Türkiye ile Irak arasında Sincar ve Başika konusunda mutabakat sağlandı dedik manşette aktarırken. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Irak Başbakanı Ali Zeydin'in New York'taki görüşmesinin ardından açıklama yapıldı. Şimdi konunun ayrıntılarını gelin hemen öğrenelim. NTV muhabiri Deniz Tüysüz'den. Deniz, yazılı bir açıklama yapıldı, ayrıntılarında neler var? Önce bu konuyu dinleyelim senden.
1: Hulusi, önemli bir görüşmeydi, önemli bir açıklama yapıldı. Türkiye-Irak ortak basın açıklamasında görüşmenin ayrıntılarını öğrendik biz de. Türkiye ve Irak makamlarının iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerinin tüm yönleriyle ele alındığı belirtilerek başlandı bu açıklamaya. Taraflar güvenlik alanında işbirliğini derinleştirme konusunda mutabık kalmış. Bu çerçevede Sincar'da devlet otoritesinin bütünüyle tesisi ve yasaklı yabancı unsurların varlığına son verilmesi konusunda anlaşılmıştır denildi. Bu önemliydi. Altı çizilmesi gereken bir cümleydi. Irak'ın bu güvenlik uygulamalarının kaydettiği ilerleme çerçevesinde kararlaştırılan mekanizma ve zaman çizelgesi doğrultusunda Türk kuvvetleri Başika Zilkan yerleşkesini Irak federal hükümetine kademeli olarak teslim edilecektir ifadeleri kullanılıyor bu ortak açıklamada. İkili ticaret ve yatırım hacminin geliştirilmesi, imzalanan anlaşmaların derhal uygulamaya konulması ve başta kalkınma yolu projesi olmak üzere ortak stratejik projelerin hızlandırılması hususunda da görüş birliğine varıldığı dile getiriliyor bu açıklamada. Şimdi terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge sürecine ilişkin önemli bir açıklamaydı bu Buse. Geçtiğimiz günlerde Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden de yazılı bir açıklama yapılmıştı. Irak'ta da Sincar'ın terör örgütü mensuplarından boşaltılarak hükümetin kontrolüne geçeceği açıklanmıştı. Irak Başbakanı Ali Zeydi terör örgütü PKK'nın uzantılarına gönderme yapmış. Sincar bölgesindeki bu unsurların silahlarını devlete teslim etmeye başlayacağını duyurmuştu. Ayrıca Sincar Dağı'nın da federal hükümetin tam kontrolü altına gireceğini açıklamıştı. İşte gelen bu açıklamanın ardından New York'ta Birleşmiş Milletler marjında yapılan bu görüşme ve hemen ardından gelen ortak basın açıklaması bu gelişmeler çerçevesinde çok önemliydi.
0: Deniz, şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York temaslarını, programını da dinleyeceğiz senden. Bugün başka neler var ve zirvede dikkatini çekenler neydi? İzlenimlerini dinleyelim şimdi.
1: Bu sefer hayli yoğun bir gündü. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ermenistan Başbakanı'yla da görüştü. Zelenski, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile bir araya geldi ki bu programında olmayan bir görüşmeydi. Zelenski, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Birleşmiş Milletler binasından Türk evine geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuşmak ve görüşmek için. Bu görüşmenin ayrıntılarını da aktaralım. Zelenski çıkışta bir açıklama da yaptı. Görüşmelerin çok olumlu geçtiğini, görüşmenin çok olumlu geçtiğinden bahsetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasında eğer bir görüşme olursa ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını söylediğini dile getirdi. Ukrayna Devlet Başkanı, Karadeniz'de de seyri sefer güvenliğini ele aldıklarını söyledi. Türkiye Karadeniz'de güçlü bir ortaktır ifadelerini kullandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski burada çıkışta yaptığı açıklamada.
0: Deniz Tüysüz'ü dinledik. New York'ta temasları takip ediyor. Zirveyi programı kendisinden dinliyoruz efendim günlerdir. Gelişmeleri öğrenmeyi de sürdüreceğiz gece boyunca. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barak New York'ta NTV'nin sorularını yanıtladı. Türkiye ile ilişkiler hiç olmadığı kadar iyi dedi. Ve F-35'ler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerikan Başkanı Donald Trump arasındaki ilişkileri üzerine de dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Onlar neler bakalım.
2: İlişkilerimiz hiç bu kadar iyi olmamıştı. Bölgedeki karmaşa ve hassasiyet sebebiyle iki lider sık sık görüşüyor. Dolayısıyla başkentler düzeyinde çok fazla yeni konu yok. İletişim sürekli devam ediyor. Trump ve Erdoğan birbirleriyle çok iyi anlaşıyor ve bu gerçekten çok yardımcı oluyor. İkili ilişkilerdeki önemli meselelerin büyük bölümünü de bakanlar ve ekipler yürütüyor. F-35'ler konusunda çalışma sürüyor. ABD Kongresi gerçekten çok iyi çalışıyor. Saygı göstermek zorunda oldukları çok sayıda farklı seçmen grubu ve çıkar çevresi var. S-400 meselesi de yalnızca katsayla ilgili değil. NDAA olarak adlandırılan başka bir düzenleme de söz konusu. Dolayısıyla Kongre'nin gerektirdiği sürece uyum sağlamak zaman alıyor. Bu süreci Türkiye ile birlikte yürütüyoruz. Bugün de milyonlarca dolarlık bir yolcu uçağı anlaşması açıkladık. Ancak savunma alanında işbirliğinin hayata geçirilmesi yine zaman alıyor. NATO'nun en büyük ikinci müttefiki Türkiye ile işbirliği ABD açısından hayati önem taşıyor. Çok çeşitli ittifaklar ve işbirlikleri kapsamında Türkiye'ye bel bağlıyoruz. Ancak bu zaman alacak. Çünkü burada kongreden ve yürütme organından bahsediyoruz. Türkiye ile çok iyi bir ilişkimiz var. Türkiye son derece kritik bir coğrafi konuma sahip. Orta Doğu'nun merkezinde yer alıyorlar ve Avrupa'nın, Kafkasların kapısındalar. Bu gerçekten her açıdan büyük bir fırsat.
0: Ve fon soruşturmasında tutuklu sayısı artıyor. Son olarak Tera ve Pusula Holding yöneticisi 5 isim tutuklandı. Bu arada tasfiye edilen 131 fondaki yatırımcı sayısı da netleşti. Yatırımcıların parasını nasıl alacağına ilişkin ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Adliyedeki 20 kişi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
3: Fon soruşturmasında tutuklu sayısı 9'a yükseldi. Son olarak Tera ve Pusula Holding yöneticilerinden 5 şüpheli tutuklandı ki bunlar arasında kamuoyunun tanıdığı isimler de var.
4: Hazırlıklı olması lazım, sektörlerin hazırlıklı olması lazım, ülkelerin olması lazım.
3: Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'le bu kuruluşta yer alan yöneticilerden Emre Alkin, Kerem Alkin, Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan tutuklandı. Nitelikli dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, sermaye piyasası kanununa muhalefetle suçlanıyorlar. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiyesine karar verilen 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fondaki yatırımcı sayısının 455.758 olduğunu açıkladı. Yatırımcılara fonlardaki hisselerin nakde çevrilerek ödeme yapılması hedefleniyor. Gözaltındaki şüphelilerin sorgusu devam ederken yeni bir operasyon haberi daha geldi. Katılım Evim, Destek Holding ve Hedef Holding hisselerindeki işlemlere yönelik 14 kişi gözaltına alındı. Pusula grubunun başındaki isimlerden Muhammed Yarız'ın İsviçre'deki hesabına 1 milyar 653 milyon lira gönderen Selim Dağbaşı ve Hamza Kaplan da gözaltındaki isimler arasında. Muhammed Yarız ve Emre Tezmen'in aralarında olduğu 12 şüphelinin mal varlıklarına da el konuldu. Öte yandan Hedef Yatırım Bankası'ndan İsviçre'deki bankaya yapılmak istenen 40 milyon dolar karşılığındaki 2 milyar liralık transfer BDDK ve MASAK tarafından önlendi.
5: Talepte çok.
3: Gözaltındaki şüphelilerden İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Nihat Kırmızı'nın da aralarında olduğu 20 isim adliyeye sevk edildi. Kırmızı ve 18 kişi tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Kırmızı ve 18 kişinin sulh ceza hakimliğindeki işlemleri sürüyor.
0: Eski MİT başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü soruşturmasında senaryoyla yaşananların örtüşmesi nedeniyle Kurtlar Vadisi dizisi didik didik inceleniyor şu sıralar. Dizide Kazım Kaşifoğlu, Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu Sedat Savtak savcılığa ifade verdi. Savtak oynadığı rolün içeriği ya da gelişim hakkında bilgi almadığını ifade etti. Aynı zamanda dizinin senaryosuna katkı sağladığı tespit edilen bir kişi daha tutuklandı. Bakalım ayrıntılarına.
5: Devletin gizli belgelerini kimden alıp örgüte veriyorsun?
6: O belgeler başkaları için gizli. Benim için gizli değil.
3: Diziye dahli olduğu tespit edildi. Eski Emniyet Müdürü Bayram Özbek silahlı terör örgütü kurma ve yönetmeyle kasten öldürmeye azmettirme suçlamalarıyla tutuklandı.
7: Kaşif Bey.
3: Eski MİT Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada yeni isimlerin bilgisine başvuruluyor. Bu kapsamda Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek soruşturma savcısına ifade verdi.
8: Mehmet Fikret Hazerbeyoğlu var, bilir misin?
9: Adını duymuştum abi.
10: Gerektiği yerlerdeki sorular soruldu. Ben de bütün iştenliğimle yanıtladım hepsini.
3: Oyuncu Sedat Savtak da soruşturma kapsamında savcıya ifade veren isimler arasında yer aldı. Kurtlar Vadisi Pusu'da Kazım Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu bilgi sahibi sıfatıyla yaklaşık 2 saat ifade verdi.
10: Ne kadarı gerçektir ya da değildir? Bizim en başta öncelikle zaten bir hüküm vermemiz söz konusu değil. Senaryoda ne yazıyorsa, nasıl gelişecek ve nasıl aktarmam gerekiyorsa sette ben de oyunculuğumla değerlendirdim. Öyle bir bilgiler de bize verilmez. Bir hayal gücünden midir, neredendir, iyidir, bunu da halkımız gayet iyi değerlendirmiştir.
9: Beni hastaneye götürün, kötüyüm.
3: Savtak'ın dizide canlandırdığı Kazım Kaşifoğlu karakteri dizinin 10 Kasım 2011 tarihinde yayınlanan bölümünde ölümle tehdit edilmiş ve 3 gün sonra da Kaşif Kozinoğlu kaldığı Silivri cezaevinde hayatını kaybetmişti. Ölüm nedeni kalp krizi olarak rapor edildi. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünden sonra yayınlanan bölümde ise Kazım Kaşifoğlu karakteri cezaevinde damarına hava enjekte edilerek öldürülmüş ve ölüm nedeni kalp krizi olarak gösterilmişti. Tüm bu benzerlikler nedeniyle dizinin senaristleri de ifadeye çağrıldı. Senaristlerden sonra tanık sıfatıyla ifade veren bir diğer isim de dizide Ömer Baba karakterini canlandıran Emin Olcay oldu.
11: Ülkemizin kaybettiği yiğitlerimiz var. Bu yiğitlerin neden bizleri terk ettiğini, neden vefat ettiklerini anlamamız için sayın savcılarımıza çok iş düşüyor. Allah yardımcıları olsun.
3: Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında eski MİT'çi, FETÖ yükümlüsü Enver Altaylı dahil 9 şüpheli tutuklandı.
0: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Bugün siyasete bomba gibi düştü tabii bu haber. Yavaş Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Müslüm Sarı'nın kimse kendisini CHP'den üstün göremez açıklamasının ardından kararını duyurdu. Ve bu kararın ardından Ankara'daki 8 ilçe belediye başkanı da Cumhuriyet Halk Partisi'nden yine istifa etti. Yavaş yoluna bağımsız bir şekilde devam edecek. Gelin arka planında neler var bakalım.
12: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP'den istifa etti. Yavaş görevine bağımsız olarak devam edeceğini duyurdu.
13: Daha önce parti içinde şahsımla veya izlediğim tutumla ilgili bir rahatsızlık varsa bunun gereğini yapacağımı söylemiştim. Ve bugün yapılan bazı açıklamalar nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum.
12: Yavaş'ın sözünü ettiği açıklamaların sahibi CHP sözcüsü Müslüm Sarı. Sarı, Yavaş'ın istifasından kısa süre önce yaptığı açıklamada kimse kendisini CHP'den üste göremez ifadesini kullanmıştı.
14: Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğini kimseye zedeletmeyiz. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden üstün değil, hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden üste görmesin kendisini. Başka bir partinin genel başkanına da bilgi verdim diyemez.
12: Yavaş bu sözlere, üzerime düşen sorumluluğu dün de taşıdım, bugün de taşıyorum. Kendimi hiçbir zaman siyasi partilerin üzerinde görmedim. Böyle bir iddiayı hadsizlik sayarım diye yanıt verdi. Yavaş'ın ardından Beypazarı, Ayaş, Elmadağ, Polatlı, Şerefli Koçhisar, Gülül, Kalecik, Nallıhan belediye başkanları da istifa etti. İstifa kararından sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bir açıklama yaptı.
15: Sayın Mansur Yavaş, benim Cumhuriyet Halk Partisi'ne kazandırdığım değerli bir siyasetçidir. Sayın Yavaş, kamuoyuna yaptığı açıklamada makamları seçmenin onay vermediği siyasi adreslere taşımayı doğru bulmadım, bugün de bulmuyorum ifadelerini kullanmıştır. Bu değerlendirmelerine biz de aynen katılıyoruz.
12: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de kararı değerlendirdi.
16: Ya benimsin ya kara toprağın, öyle bir şey yok. Hiçbir değer ya benimsin ya kara toprağın denilebilecek ve böyle israf edilebilecek bir durumda değil Türkiye'de. Hele hele Mansur Yavaş gibi bir siyasetçinin bir partinin kaprisleriyle terbiye edilmesi ve oranın siyasetine alet edilmesi söz konusu olamaz. Hayırlı olsun dileklerimi tekrar etmek isterim.
0: İstanbul Adalar Belediye Meclisi'nde yapılan başkan vekili seçiminde ise AK Parti grubunun adayı Kemal Türk Yılmaz kazandı. Sonuçla birlikte Adalar Belediyesi AK Parti'ye geçti.
17: Sayın meclis üyeleri, biz adaların seçimini yapmaya çalışıyoruz.
18: İstanbul Adalar Belediye Meclisi'nde seçim günüydü. Başkan vekili seçimini AK Parti'nin adayı Kemal Türk Yılmaz kazandı. Adalar Belediyesi CHP'den AK Parti'ye geçti.
17: Başkanım, benim mahkemeye...
18: Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın rüşvet soruşturması kapsamında 23 Haziran'da tutuklanmasıyla başlayan süreçte başkan vekilliği için ilk seçim 27 Haziran'da yapılmıştı. CHP'nin adayı Medine Pamuk seçimi kazanmış ve başkan vekili olmuştu. Sağlık sorunlarını gerekçe gösteren Medine Pamuk 14 Eylül'de görevinden istifa etti. İstifasıyla birlikte belediye meclisinde ikinci kez başkan vekili seçim süreci başlamış oldu. Seçime AK Parti adına Kemal Türk Yılmaz katıldı. CHP ise Aytül Ekşiyan'ı aday gösterdi. Seçim için 9 meclis üyesi sandık başına gitti. İlk turda AK Parti üstünlüğü, ikinci turda eşitlik vardı. Üçüncü tur öncesi ise salonda gerginlik çıktı. AK Partililere tepki gösteren CHP'li ve yeni partililer salonu terk etti.
19: Biz bu oyunun bir parçası olmayacağız diyerek onurlu, şerefli, haysiyetli, kendilerine teşekkür ediyorum. 4 belediye meclis üyesiyle beraber o salondan ayrıldık. Bu seçim usulüne uygun gerçekleşmemiştir. Bu seçim iptal olmuştur.
0: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne çevireceğiz kameralarımızı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iklim zirvesinde yaptığı Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nun ardından yaptığı konuşmadan sonra bugün de iklim zirvesinde bir konuşma gerçekleştirdi. Ve şimdi konuşma yaptığı binadan ayrılarak yeniden Türk evine doğru yola çıktı. Beraberindeki heyetle birlikte yine yanında Binali Yıldırım gibi isimlerin olduğunu görebiliyoruz efendim. Kalabalık bir heyetle birlikte hareket etti Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika'ya ve şimdi yeniden Türk evine doğru ilerliyor. Akif Çağatay Kılıç hemen yanında olan isimler arasında. Evet, önemli açıklamalarda bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dün yaptığı konuşmada dünya beşten büyüktür sözünü bir kez daha tekrarlamıştı. Hatırlayacaksınız. Evet, sorular yöneltiliyor Cumhurbaşkanı'na.
20: Sizi taşkına davet ediyorum. Hemen geliyoruz. Çok teşekkür ederim.
0: Basın mensuplarını Türk evine, binaya davet etti. Belki orada bir soru cevap yapma durumu ihtimali söz konusu olur. Biz de konuşulanları ekranlarınıza tabii ki getirmeye çalışacağız. Şimdi devam edeceğiz efendim. Bugün yarına konuklarımızla birlikte parantez açacağımız önemli bir konu var. Birleşmiş Milletler'de bugün içinde önemli bir karar alındı. Bir mutabakata imza atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin New York'taki görüşmesinin ardından açıklanan anlaşmaya göre PKK Sincar'dan çıkarılacak. Bu önemli bir konu tabii. Irak'ın güvenlik adımlarında ilerleme sağladıkça Türk kuvvetleri de Başı Kazıkan yerleşkesini kademeli olarak Irak hükümetine devredilecek. En azından elimizdeki açıklamalar bu yönde. Peki bu ne anlama geliyor? İşte şimdi bunu konuşma zamanı. Konuklarımız var efendim. İstanbul Gedik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Şakir Dinçahin ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı Eski İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu konuğumuz. Merhaba demek istiyorum her iki isme de. Hoş geldiniz yayınımıza.
21: Merhaba.
0: Şimdi Sayın Tokmakoğlu sizle başlayalım dilerseniz. Sincar konusunda bugün açıklanan mutabakatı nasıl okuyorsunuz? Bugün ikili arasında yapıldı bu anlaşma en azından sözlü olarak bizlere aktarıldı. Ne ifade ediyor, neden önemli?
1: Evet, Türkiye'nin öteden beri söylediği şey buydu aslına bakarsanız. Hani bölgesel istikrar sağlayabilmek hem güney sınırlarımızda hem de bu ülkelerin kendi içlerinde artık terörle veya istikrarsızlık yaratan bütün unsurlardan kurtularak normalleşmeye doğru gidilmesi bağlamını Türkiye defaten söylüyordu. Bu bakımdan da 10 yıllardır aslına bakarsanız hem Irak'ta hem Suriye'de malum aslında sınır bölgesi başta olmak üzere bir mücadele veriliyordu. Bu Türkiye'deki verilen mücadele sınır ötesine, sınır ötesinden de işte bugün görüyoruz ki PKK ve bunun türevleri olarak isimlendirebileceğimiz bununla ilgili terör örgütünün artık ortadan kaldırılması ve bu ülkelerdeki varlıklarının da tamamen etkisizleştirilmesi sürecine giriliyor ve bununla ilgili somut bir adım işte bu anlaşmayla veya bu mutabakatla gerçekleşmiş oluyor. Tabii esasen hem Suriye'yi hem de Irak'ı birlikte okuduğumuz bir nokta bu Sincar. Hem Suriye'de malumunuz SDG'nin söndürülmesi, kapatılması söz konusu idi. Bununla ilgili süreç devam etti ve en sonunda bir merkezi bağlam kuruldu burada. Artık Suriye'de işler yani PKK terör örgütünün ve onun uzantılarının olduğu bir durumdan kurtuldu ama işte Suriye'ye geçiş istikametinde Kandil Suriye arasında önemli bir yer olan Sincar bağlamı vardı. O şimdi Sincar'ı da şöyle işaret edelim aslında 2014 yıllarında malumunuz burada DAEŞ'le mücadele kapsamında PKK Sincar'a geldi. Sincar'ın hem etnik hem mezhebi yapısı biraz farklı. Hani bunlara tek tek değinmek istemiyorum. Ama bunlar Irak'ın vatandaşıdır. Neticesinde bu bölge insanıdır. Buradaki bu ağırlığı kendisi ele geçirerek PKK burada YBŞ diye böyle bir düzmece bir durum yarattı. Bu örgüt aynı zamanda hani özerklik gibi daha ileri giden bir takım şeyleri de savunmaya başlamıştı. Bu aynı zamanda Kuzey Irak bölgesel yönetimini de rahatsız ediyordu. 2020'de bir anlaşma yapıldı. Yani buradaki konu PKK'nın bir durumu işgal ederek burada kendine kullandığı ve aynı zamanda Kandil Suriye hattı üzerinde istismar ettiği aynı zamanda öyle diyorum ama Kuzey-Güney hattında da baktığınızda bu PKK'nın bir durumuydu. Silah kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı ne bileyim bütün istikrarsızlık unsurlarının yanında terörde işte burada bir durum var idi. Bunun şimdi sonlandırılması ile ilgili olarak bir anlaşma, mutabakat var. Bu mutabakat iki ayaklı. Bir tanesi yani Sincar bölgesi veya Şengal bölgesindeki işte bu PKK'nın varlığının tamamen ortadan kaldırılması, o bahsettiğim YBŞ'nin ortadan kaldırılması, yabancı unsurlar veya istenmeyen unsurlar deniyor, yasaklı unsurlar deniyor bunlara mutabakatta. Bunların ortadan kaldırılması ve peşinden tabii Türkiye'nin bununla birlikte Musul bölgesine yakın üssü çerçevesinde ki bu üstü uzun zamandır bu bölgede istikrarı sağlamak için askeri yetkililerin bulunduğu Beşik Kazilkan bölgesi buradan artık çıkma noktasına yani istikrar sağlanınca askerin orada bulunmasına da gerek yok ve bu vurguyu da yapmakta fayda var. Türkiye hiçbir yerde böyle kalıcı asker bulundurmak istemez. Orada istikrar sağlanırsa geri gelir. İşte bunun da örneğini burada ifade etmiş oluyoruz. Tabii şunu da açıklamamız lazım. Bu Ekin'de başka anlaşmaları da getirebilecek barış ve istikrarın, bölgesel refahın konusudur. Yani sadece kalkınma yolunu bir yol olarak düşünmemek lazım. Enerji Bakanı da açıkladı bugün. Sayın Alparslan'ın söylediğine göre burada petrol boru hattı, elektrifikasyon vesaire birçok konu bu artık bu bölgede Türkiye ile Irak'ın hükümeti arasında sağlıklı bir şekilde, ki Irak, Kuzey Irak'taki bölgesel yönetim de bu işin bir taraf olarak katkı sağlıyor ve barış istikrar burada gelmiş oluyor. Tabii şimdi hatırlatmakta fayda var. Burada Ali Zeydi başbakanlığı aldıktan sonra hızlı gelişmeler oldu. Bu gelişmeler çerçevesi içerisinde aynı zamanda Tom Barak'ın hem Suriye'den hem Irak'tan sorumlu olması söz konusu oldu. Ve bunlar böyle bir topyekun düşünülürse PKK artık söndürülüyor, Kandil etkisizleştiriliyor, efendim Irak'a istikrar geliyor, SDG zaten ortadan kalktı, Türk askeri artık evine dönmeye başlıyor. Bütün bunları sayarsak yıllardır Türkiye'nin söylediği işte tabloya ulaşılıyor diye bağlıyorum.
0: Yavaş yavaş netleşiyor diyorsunuz tablo ve atılacak adımlar. Peki Şakir Dinçay'a de sormak isterim tabii ki bu gelişmenin ilk değerlendirmesini ve de tabii terörsüz Türkiye sürecinde böyle bir adım atılıyor olması sizce ne ifade ediyor?
2: Bu terörsüz Türkiye sürecini destekleyen, hatta sınırlarımız dışarısında tamamlayan ve bir halka diyelim, halkalardan bir tanesi. Terörsüz Türkiye sadece terörün Türkiye sınırları dışarısına çıkartılması değil. Suriye'de, Irak'ta, hatta İran'da artık barınamayacak hale ve oralarda sonlandırılmasıyla alakalı olması gerekiyordu. Tabii bu Türkiye'nin talebi. Dışarıdan gelen bir talep, içeriden gelen bir taleple birleştiği zaman gerçekçi hale geliyor. Belki terörsüz Türkiye sürecinin şansı ya da talihi burada. Çünkü bizim içerideki terörsüz Türkiye süreci talebimiz, isteğimiz Suriye'de ve Irak'ta devlet inşa süreçleriyle ya da devleti tekrardan ayağa kaldırma, şiddet tekelini devlet tarafından tekrar ele geçirme gayretleriyle birleşti. Suriye'de farklı askeri unsurları ya da militan unsurları diyelim tek bir çatı altında toplama ve tek çatı altına, şemsiye altına girmeyen grupları da ortadan kaldırma süreci var idi. SDG bunun sonucunda Şam'a bağlandı. Yani bu Türkiye'nin bir talebiydi ama aynı zamanda Suriye'de de devlet inşa sürecinin vazgeçilmez ya da olmazsa olmaz bir parçasıydı. Benzer bir şekilde gecikmiş bir devlet inşa süreci görüyoruz Irak'ta ya da devletin tekrardan ayağa kaldırılma sürecini görüyoruz. Zaten devlet otoritesinin yarattığı boşlukta PKK, YPG ya da işte az önce komutanımızın bahsettiği, şimdi benim hatırlayamadığım farklı unsurlar Sincar'da ve diğer bölgelerde ortaya çıkmıştı. İran'da PEJAK ve diğerleri gibi. Devlet otoritesini Irak yönetiminin tekrar tesis etmeye başlamasıyla birlikte, eğer bunda başarılı olurlarsa o takdirde bizim terörsüz Türkiye'de desteklenmiş olacak. Bizim dışarıdan talep ettiğimiz bir şey içeriden onların arzu ettiği bir süreçle birleşip gerçekleşmiş olacak. Ama aynı zamanda devlet otoritesinin yarattığı boşluğu ya da devlet otoritesi yokluğunun Irak'ta, Suriye'de yarattığı boşluğu doldurmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapmak zorunda kaldığı operasyonlar ya da kurmak zorunda kaldığı üsler de artık işlevini yitirmiş olacak. Komutanımızın da bahsettiği gibi buralardan askerlerimizin kademeli bir şekilde Irak'taki ve Suriye'deki, yani söz konusu olan şu anda Suriye değil ama orada da benzer bir süreci görebiliriz. Zaman içerisinde bu devletler kendi otoritelerini kurduklarında, kendi topraklarına hakim olduklarında ve PKK ve benzeri unsurların barınamayacağı bir ortam yarattıklarında bizim silahlı kuvvetlerimizin burada durması için bir gerekçemiz kalmayacak. Tabii bu test edilecektir. Kademeli olarak zikredilmesinin nedeni bu. Onaylanması gerekir. Bu unsurların Sincar'dan dağıtıldığının, çekildiğinin, Sincar'ın Irak merkezi yönetiminin kontrolü altına alındığının teyidi gerekir diye düşünüyorum. Bundan dolayı da kademeli bir şekilde silahlı kuvvetlerimiz çekilecek ibaresi kullanılmış. Hatta bunu pekiştirmek için de bir ekonomik, her iki taraf için de bir ekonomik ödül var işin sonunda. Burada güvenlik sağlandığı vakit iki ülke arasındaki ticaretin, kalkınmanın ne diyelim aracısı olacak bir yol, sadece karayolu değil anladığımız kadarıyla bir köprü böylelikle kurulmuş olacak. Bunun da tabii ki yine garantisi ya da şartı güvenliğin sağlanması. Güvenliği sağlayamazsa Irak hükümeti, vaat ettiği şeyi sağlayamazsa sadece Başika'dan çekilmenin durması söz konusu olmaz. Bir taraftan da iki ülke arasındaki ekonomik kalkınma da durmuş olur ya da bu yolun durması söz konusu olur. İki taraflı bir ödüllendirme, iki tarafın da kazandığı ama gerçekleşmezse bu süreç iki tarafın da kaybettiği bir mekanizma tesis edilmiş diye görüyorum. Şanslıyız ya da iyi bir döneme denk geldi terörsüz Türkiye süreci. Hem Suriye'de hem Irak'ta devlet tesis edilmesi gayretleriyle bizim terörsüz Türkiye süreci birbirini besleyen iki hatta üç ayrı süreç olarak karşımıza çıktı.
0: Şakir Hocam konuşmayı sürdüreceğiz. Bir kısa reklam arasında gidelim, ardından soracak sorularımız var tabii bu konuda. Konuşacağız efendim, küçücük bir ara.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Dünya Hali. Derya Acemoğlu, NTV Radyo'da dünyanın dört bir yanından önemli ama gölgede kalan olayları, yerleri, insanları anlatıyor.
21: Bu hafta programımızda kültürel gaspın derinliklerine ineceğiz. Amerikan yerlilerinden Ojibwe halkına ait olan düş kapanı, Batı dünyasında süs eşyası veya dekoratif obje tasarımın yanlış kullanımı ve sömürülmesi, yerli halk için incitici ve değerlerini hiçe sayıcı bir davranış olarak. Karayipler'deki küçük ada ülkesi Curaçao, katıldığı ilk Dünya Kupası macerasında kendi tarihini yazdı. Birçok futbol severin haritadaki yerini bile yeni öğrendiği bu Karayip cennetine yakından bakacağız. Şöyle diyordu usta mimar: düz çizgi insana aittir, eğri çizgi Tanrı'ya. Doğada hiçbir şeyin cetvellerle çizilmiş gibi dümdüz olmadığını söylüyor.
4: Dünya Hali arşivi kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenleri için NTV Radyo'nun web sitesinde ve podcast platformlarında.
0: Şimdi reklamların ardından bugün yarına devam ediyoruz ve konuşmayı sürdürüyoruz efendim. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Irak Başbakanı Ali Zeydin'in New York'taki görüşmesinin ardından bir anlaşmaya varıldı. Buna göre PKK Sincar'dan çıkarılacak. İlk değerlendirmeyi konuklarımızdan aldık. Şimdi sormayı sürdürelim. Evet, özellikle tabii bu nasıl gerçekleşecek merak konusu. Terörsüz Türkiye sürecinde de pek çok merak ettiğimiz konu vardı. Zamanla aslında o soruların cevaplarını buluyoruz. Ama burada tabii daha konu çok yeni olmakla birlikte bu PKK'nın Sincar'dan unsurlarının çıkarılması halinde örgütün nereye yönelmesi bekleniyor? Bu da bir süre sonra problem haline gelir mi? Bunu dinleyelim sizden Sayın Tokmakoğlu.
1: PKK terör örgütünün artık varlığı söndürülüyor. Yani bu basamak basamak ilerleyecek belirli bir planı olan ve bu planı tabii hem Türkiye'de resmi yetkililerin hem de bu terör örgütünün içerisindeki elebaşları bir şekilde biliyorlar ve takip ediliyor bu konu. Burada tabii Kandil'in ortadan kaldırılması söz konusu olacak nihayetinde. Onun da hemen güneyinde Süleymaniye bölgesinde işte Taliban'ın bölgesi mevcut. Buradaki bir bağlantı. Hemen o Kandil'in arkasının sırtlarına baktığınızda doğu tarafında da zaten İran toprakları var. İran'da gelişmeler nasıl gerçekleşecek, nasıl neler olacak onları bilemiyoruz. Fakat Irak içerisinde düşündüğümüzde Kandil'de bir terör varlığının bulunması da artık söz konusu değil. Ama şunu
0: yani
1: hatırlatmak
0: Kandil,
1: istiyorum.
0: Yani Kandil, Süleymaniye gibi diğer alanlara yönelik de geniş bir süre içinde aslında yayılabilir mi? Böyle bir sürecin başlangıcı olabilir mi? Bu PKK'nın buralardan da tasfiyesini görebilir miyiz?
1: Evet, basamak basamak diye işaret ettiğim konu tam da bu oluyor. Sizin de ifade ettiğiniz gibi mesela Mahmur kampı önemli bir yerdi. Yine burası PKK terör örgütünün birçok şekilde kendine göre kullanmaya çalıştığı bir yer idi. Buranın da gerçekten Birleşmiş Milletler dahil burada bir sürü sivil örgüt var. Yani savaş sonrası yapılarda burada kullanılan insani bir takım faaliyetler ve hem göç yollarında çok insanı içinde barındırıyor idi. Hatta DAEŞ'in de burada bir takım faaliyetleri söz konusu olmuştu. O istikrarsızlık yaratan silah, uyuşturucu vesaire pis işlerin de bir yerde el değiştirdiği bir yerdi buraları. Şimdi bunların hepsinin zaman içerisinde ortadan kaldırılması ve titiz çalışmayı gerektiren hususlar ama Sincar'ın stratejik bir nokta olması burada önemliydi. Çünkü bütün bu Kandil Suriye hattı üzerindeki ana aks burasıydı ve buranın sosyolojik yapısı da aslında PKK'nın kullanmayı bir şekilde hani orada işaret edebileceğimiz bir yapı kurarak buradan farklı bir konuyu daha kendine müzahir çevirebildiği bir yapıydı. Şimdi tabii bu PKK veya diğer isimlerle zikrettiğimiz konuları burada teröristin yok olması, yabancı teröristin ülke dışına çıkartılması, silahların teslim edilmesi ve gayrimeşru birçok faaliyette son verilmesi hususları takip edilecek konular. Bunu hem Irak'ın kendi içerisinde hem de işte Türkiye'nin bir şemsiye oluşturarak burada takibini gerektirecek konular. Bunlar zor aşamaları olan şeyler ama bir iradenin ortaya çıkmış olması ve başlanması gerekiyor idi. Ben şunu ifade edecektim. Yani bu Kandil'le ilgili konuşmalarımın hepsinde daha önce yıllardır tekrar ettiğim Amerika bunlara destek vermese burada duramazlar dediğim bir konuydu. Bunu şimdi tüm hani bölge itibariyle söylüyorum. Artık rüzgar tamamen değişti. Yani 2025 Trump yönetiminin ileri sürdüğü argümanlar çerçevesi içerisinde Suriye'de ve Irak'taki bu değişim, işte Tom Barak'ın buraya memur edilmesi, bütün bunları düşünürsek yani Amerika artık bunları desteklemiyor. Yok bunlara bir destek. Şimdi böyle bir yerde Amerika'nın olmadığı, destek vermediği, yollarını açmadığı veya işte göz yumduğu bir şekilde maddi desteği biliyoruz zaten hani Suriye'deki de tırlarla götürülenler ama bunların tamamen kesilmiş olması zaten onların da hayatta kalamayacaklarının, en azından örgüt faaliyetlerini sonlandıracaklarının, silahlarını teslim edeceklerinin Amerika tarafından da biliniyor olduğunu teyit ediyor. Yani bu sadece iki ülkenin, Irak ve Türkiye'nin bağlamıyla okunması gereken bir hadisedir ama bir diğer çemberde de Amerika'nın takibini gerektireceği bir çerçeveyi çiziyor bize. Dolayısıyla bölgesel istikrardan bahsediyoruz. Yani bu bölgesel istikrarın inşasıyla ilgili Irak'taki bugün ortaya konan tablo hem Türkiye'yi, hem Suriye'yi, hem Irak'ı, hem de tabii ki işte burada İran'la ilgili konuları gündeme getiriyor. Şimdi varılan noktada bunların artık ince işçiliği diyelim, hani nasıl tabir edeceksek, takibini gerektiren ve bizatihi buradaki unsurların, yani Irak merkezi yönetiminin yapacağı görevler var. Tabii gene Türkiye'den destek isterse bunları bilemeyiz biz buradan, ama böyle bir destek olursa, istihbarat desteği olur, ne bileyim danışmanlık desteği, Türkiye her zaman destek vermeye hazırdır. Bunu da işaret etmek lazım.
0: Peki Şakir Dinçahin, sizce bölgeye nasıl bir istikrar getirecektir? Biraz önce Gürsel Tokmakoğlu da bahsetti. Hani Ekim'de başkanlaşmaları da beraberinde getirebilir dedi. Hem Türkiye-Irak ilişkileri açısından ne ifade edecektir? Hem de tabii Suriye gibi, Irak gibi daha aslında istikrarlı, yönetimsel anlamda daha istikrarlı, Türkiye ile de birebir bağlantıyla çalışan ülkeler Türkiye adına gelecekte neleri daha olumlu kılabilir?
2: Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki bu unsurlara verdiği desteğini çekmesiyle birlikte aslında iyi kötü istikrar yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Belki Birleşik Devletler'le birlikte İsrail'i de zikretmek lazım. İsrail'de bu bölgede PKK'nın, SDG'nin başarılı olması için uzunca seneler gayret sarf etti. Ama bununla ilgili bir netice alamadıklarını sevinerek söylemek lazım. Bundan sonraki aşamada bu unsurların, emperyal güçlerin bir başarısı olmaktan ziyade kendi bulundukları ülkelerde merkezi yönetimlerin parçası olmak suretiyle hem kendi vatandaşlarının hem hak talebinde bulundukları grupların, işte Kürtlerin, Ezidilerin, her neyse bu hakları almalarında, hizmete kavuşmalarında, yani eğitim, sağlık vesaire gibi, biliyoruz ki buralarda yaşayan insanlar arasında evet, yani bir uyuşturucu ticareti var, bazen petrolden gelen bir zenginlik var, ama tüm bunlara rağmen buradaki insanlar iyi koşullarda yaşamıyorlar. Eğer bir kara para, pis bir para geliyorsa, bu kazanılan pis para silaha yatırılıyor, mevzeye yatırılıyor ve hiçbir şekilde insanların refahını yükseltmek, yaşam koşullarını iyileştirmek için kullanılmıyor. Üstelik belki Suriye böyle değil, ama Irak aslında zenginlik içerisinde fakirlik yaşayan bir ülke. Petrol zengini bir ülke, ama bu zenginlik halka bir türlü yayılamıyor. Çünkü bunu yayacak, bu refahı halka ulaştıracak altyapı oluşturulamıyor. Çünkü bunu oluşturmak için birinci koşul güvenliğin sağlanmış olması. Güvenlik sağlandıktan sonra sadece petrolden değil, petrol zengini olan bu ülkeye yurt dışından da yatırımların gelmesi mümkün olacak. Ve tabii ki Türkiye'den de. Hatırlayalım, terörün olmadığı ya da çok daha düşük yoğunluklu olduğu dönemlerde Türkiye ile Irak arasında çok ciddi bir dış ticaret vardı. İşte bir taraftan Kerkük yumurtalık boru hattı çalışır, öbür taraftan Türk sanayisinin, Türk yatırımcılarının ürettiği pek çok gıda ve diğer kalemler Irak pazarında satılırlardı. Hem Iraklılar hem Türkiye bu işten, ne diyelim, kazandıkları bir dönem yaşadık. Bunun çok daha iyi bir şekilde tesis edilmesi, Irak'ın ve Türkiye'nin güvene kavuşturulmasından sonra mümkün olacaktır. Burada işte yabancı yatırımların gelmesi, Türk yatırımcıların da gelmesi, otellerin yapılması, işte ne bileyim, bir taraftan turizme, bir taraftan diğer farklı sektörlere açılması bölgenin söz konusu olacaktır. Böylelikle bölgede yaşayan insanların da sadece kültürel olarak değil ya da hukuki olarak değil, aynı zamanda eğitim gibi, sağlık gibi alanlarda da hak almaları, haklarını geliştirmeleri, ilerletmeleri böylelikle söz konusu olacaktır. Zannediyorum Suriye'de yaşanan gelişmeler buraya bir şekilde örnek oluyor. Belki bölgesel bir mimari ortaya çıkıyor dersek yanlış söyler miyim? Emin değilim. Çünkü SDG'nin ve SDG'nin daha önce Kuzey Suriye'de kurduğu yönetim birimlerinin merkezi çatı altına ya da Şam yönetimine geçmesi bir model oluşturmuş gibi görünüyor. Burada Sincan'da da, belki diğer bölgelerde de biraz öyledir. İşte o YBŞ'nin, YJŞ'nin sadece silahlı unsurlar kurmadığını, aynı zamanda bir özellik tırnak içerisinde söyleyelim, çatısı altında bazı yerel yönetimler tesis ettikleri görülüyor. Bunların da merkezi yönetime geçmesi, devredilmesi ve buradaki insanlara bir şekilde daha iyi merkezi imkanların sunulması söz konusu olacaktır. Tıpkı Suriye'de aslında bir gelişme olduğu gibi. Neden gelişme olduğunu söylüyorum. Kısa bir dönem olmasına rağmen Suriye'de, ben o bölgeye gitmedim ama o bölgeye giden arkadaşlarımla, meslektaşlarımla konuştuğum vakit ya da gazeteci arkadaşlarla konuştuğumuz vakit SDG'nin bir şekilde petrolü kontrol ettiği halde Suriye petrollerini, kazandığı parayı, buradan elde ettiği geliri insanlara yatırmadığını, o bereketli topraklarda bir şekilde üretim yapılmadığını, bunun yerine mevziler inşa edildiğini, kilometrelerce uzunlukta tüneller yapıldığını, sığınaklar yapıldığını anlattılar. Oysa ki bu para insanlara hizmet götürmek için harcanabilirdi. Belki iyi ki de harcamamışlar bu parayı insanlara. Şimdi bunu merkezi yönetimin yaptığını görecek insanlar. Sadece silaha değil, tünele değil, mevziye, barikata değil, insana yatırım yapıldığını görecekler. Bu modelin Irak yönetimi tarafından da bu bölgede uygulanması söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Tabii ki Türkiye'nin de desteğiyle diyelim. Türkiye'nin bu desteği de tabii ki karşılıksız değil. Türkiye buna destek vererek aslında kendi güvenliğine, kendi ekonomisine de destek vermiş oluyor. Bir taraftan da yani PKK'nın ortadan kalkmasıyla birlikte, bölgede huzurun tesis edilmesiyle birlikte de askerimizin artık orada bulunmasına gerek kalmayacak. Her bakımdan her iki ülkenin de hem merkezi yönetimlerinin ekonomik açıdan, siyasi açıdan, askeri açıdan kazanım içerisinde olacağı, hem de iki bölge halkının hangi etnik gruptan olursa olsun hem haklar bakımından, elde edecekleri haklar bakımından, hem de ulaşabilecekleri eğitim, sağlık vesaire hizmetler, devlet merkezi hizmetler açısından çok daha iyi bir döneme geçme fırsatı ortaya çıkmış oluyor.
0: Pekala.
2: Ama bir taraftan da takip edip görmek lazım. Bu işler bizim umduğumuz kadar da kolay olmayabilir. İzleyip görmek lazım ama iyi bir fırsat penceresi oluşmuş gibi görünüyor. Evet.
0: Haberin takibindeyiz. 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda alınan bu mutabakat kararını değerlendirdik. Efendim, Sayın Tokmakoğlu ile ve Din Şahin ile birlikte teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Şimdi gündemdeki diğer gelişmelere de bakacağız. Özellikle Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dün sabah 11 öğrencinin yaralandığı okul önündeki silahlı saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor ve konu tabii ki de çok tartışılıyor, konuşuluyor. Saldırganın akrabaları ve fişekleri satan albayinin işletmecisi gözaltında. Son gelişmelere bakalım.
12: Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarında meydana gelen saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor. 16 yaşındaki zanlının av tüfeğini dedesinin evinden aldığı tespit edilmişti. Saldırganla anne, baba ve dedesi gözaltına alınmıştı. Zanlının ruhsatı anneannesine ait tüfekle kısa süre önce atış talimi yaptığı belirlendi. Olayda kullandığı fişekleri ise anneannesinden aldığı 600 lirayla bir av bayinden temin ettiği tespit edildi. Bu kapsamda zanlıya fişek satan av bayi işletmecisi, akrabaları ve anneannesi de gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 9'a yükseldi. Geçen yıl Açık Lise'de 9. sınıfa devam eden ancak tamamlayamayan saldırganın bunun üzerine bu yıl örgün eğitime kaydolduğu, okula düzenli devam etmediği ve yalnızca birkaç kez gittiği belirlendi.
5: Çocuğun ihmali olan annesi, babası, atış talimi yaptığı bildirilen akrabaları, ayrıca bu çocuğa av tüfeğini temin eden, av tüfeği fişeğini temin eden, av tüfeği bayisi olmak üzere tüm sorumlular da gözaltında.
12: Saldırıda yaralanan 11 öğrenciden ikisi taburcu edildi. Durumu ağır olan 3 öğrenci ise hayati tehlikeyi atlattı. Bilinçleri açık olan çocukların durumu iyiye gidiyor.
0: Batı Karadeniz bölgesinde şiddetli yağmur ve fırtına etkili oldu. Sinop, Kastamonu ve Bartın'da caddeler göle döndü. Hortum sırasında çatılar uçtu. Fırtına nedeniyle Karadeniz'de 3 metrelikte dalgalar oluştu.
12: Hortum ve fırtına çatıları uçurdu, sel nedeniyle araçlar suya gömüldü, mahsur kalanlar oldu. Şiddetli yağmur özellikle Batı Karadeniz bölgesinde etkili oldu. Görüntüler Sinop'ta. Ayancık, Türkeli ve Gerze ilçelerinde su baskınları yaşandı. Sağanakla birlikte etkili olan rüzgar, tehlikeli anların yaşanmasına neden oldu. Panayır alanındaki şemsiyeler ve tezgahlar uçtu. Kastamonu'da sağanak sonrası hortum oluştu. Cile ilçesinde denizde çıkan hortum kısa sürede karaya ulaştı. Sahildeki iş yerleri zarar gördü, çatılar uçtu, aydınlatma direkleri devrildi. Bartın'da rüzgarın hızı saatte 70 kilometreye kadar çıktı. Ağaçlar devrildi, enerji nakil hatları zarar gördü. Kent genelinde uzun süre elektrik kesintileri yaşandı. Fırtına nedeniyle Karadeniz'de 3 metrelik dalgalar oluştu. Balıkçı tekneleri denize açılamadı. Bursa'da sağanak kazaya neden oldu. Osman Gazi ilçesinde bir araç kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Savrulan otomobil bariyerini

0: Türkiye daha fazla inisiyatif alır gibi mi, ne dersiniz? Yani burada bir de böyle bir alan var.
1: Gölgede kalanları gündeme taşıyor.
0: Bu hafta eğitim üzerine yapılan bir araştırmanın çarpıcı sonuçlarını ele alacağız, tartışacağız. Kayıttayız da bu hafta İran'ın gölge yönetimine, müzakerelerde tıkanan noktalara, OPEC'te olan gelişmelere yakından bakacağız. İki konumuz olacak.
1: Bilinmesi gerekenleri soruyor.
0: Üçüncü dönemi anlamına mı geliyor NATO 3.0? Oradan başlayalım isterseniz. Peki bunun ardında ne yatıyor? Yapay zeka öğrencilerin çözüm üretme kapasitesini köreltiyor mu?
1: Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
0: Psikologlar, sosyologlar, siyasetçilerin de içinde olduğu uzun, erimli bir sürece ihtiyaç var. Bunun hazırlığı da olması gerekiyor mu? Ne dersiniz?
1: Cuma saat 16.

Yağışlı hava doğuya çekiliyor. Sıcaklık batıda biraz artacak. Perşembe İstanbul parçalı bulutlu 19 derece. Ankara ve Bursa çoğu saat bulutlu 20, İzmir güneşli 26, Antalya açık 29 derece. Cuma sıcaklık 2-3 derece daha yüksek olacak. Marmara'da Trakya kesimi daha güneşli. Sakarya tarafında hafif yağmur var. Edirne 23, Kocaeli 21 derece. İç Anadolu'da yağış daha çok Sivas, Kayseri, Yozgat tarafını etkileyecek. Eskişehir 19, Kayseri 29 derece. Ege güneşli, Karayel sert. Manisa 24, Muğla 26 derece. Akdeniz'de Adana bölümündeki yağmurlar kısa süreli ve yerel. Adana 30, Hatay 28 derece. Karadeniz'de Samsun, Giresun, Trabzon, Rize boyunca yağmur şiddetlenecek. Zonguldak hafif yağmurlu 19, Trabzon 22 derece. Doğu'da Erzincan, Tunceli, Malatya arasında yağış geçişi var. Erzurum 26, Malatya 29 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır 33 derece, Gaziantep'te kısa süre yağmur var. Bazı dış merkezlerde ise Lefkoşa kısa süre yağışlı 32, Paris az bulutlu 24, Atina 26 derece. Hava durumu. Müzik arası.

0: NTV Haber Merkezi'nden bir kez daha merhaba. Saatler artık gece yarısını gösteriyor. Bugün yarın kuşağının ikinci dilimiyle karşınızdayız. Yeni günün yeni saatinde de gündemdeki haberleri sizlerle paylaşacağız. Gecenin sıcak haberlerini aktararak da hemen başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York'ta temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, Irak Başbakanı Ali Zeydi ile bir araya geldi. Türkiye ile Irak, Sincar'da devlet otoritesinin bütünüyle tesisi ve yasaklı yabancı silahlı unsurların varlığına son verilmesi konusunda anlaştı. Yani PKK'nın Sincar'dan çekileceği konuşuluyor. Ayrıntılar haberimizde.
1: 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun düzenlendiği New York'ta terörsüz bölge hedefi doğrultusunda önemli bir adım atıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Ali Zeydi ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki ülkeden ortak açıklama yapıldı. Türkiye ve Irak güvenlik alanında işbirliğini derinleştirme konusunda mutabık kaldı. Bu çerçevede Sincar'da devlet otoritesinin bütünüyle tesisiyle yasaklı yabancı silahlı unsurların varlığına son verilmesi konusunda anlaşma sağlandı. Yapılan açıklamada bölgedeki terör unsurlarının tam olarak tasfiyesine bağlı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri Başika Zilkan yerleşkesini Irak Federal Hükümeti'ne kademeli olarak teslim edecektir ifadeleri yer aldı. Bu sürecin koordinasyonu için Türkiye ile Irak arasında bir istihbarat güvenlik mekanizması kuruldu. Taraflar ayrıca ikili ticaret ve yatırım hacminin genişletilmesi konusunda da anlaştı. İki ülke arasında imzalanan anlaşmaların derhal uygulamaya konulması ve başta kalkınma yolu projesi olmak üzere ortak stratejik projelerin hızlandırılması konularında görüş birliğine varıldı. Türkiye ile Irak arasında varılan mütabakat aynı zamanda Türkiye'nin terörsüz Türkiye, terörsüz bölge anlayışıyla Irak'ın egemenlik haklarını aynı zeminde buluşturuyor. Sincar, Kandil, Mahmur, Sincar, Suriye hattında terör örgütünün lojistik, insan ve silah transferini sağlayan ana koridor görevi görüyordu. Türkiye ve Suriye sınırına 80 kilometre mesafesi ve tünel sığınak altyapısı nedeniyle ikinci Kandil olarak konumlandırılmıştı. Anlaşmayla Irak'ın toprak bütünlüğü güçlendirilirken Ankara, Bağdat, Erbil güvenlik koordinasyonu da pekiştiriliyor. Irak Başbakanı Ali Zeydi geçtiğimiz haftalarda terör örgütü PKK'nın uzantılarına gönderme yaparak Sincar bölgesindeki bu unsurların silahlarını devlete teslim etmeye başlayacağını duyurmuştu.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan New York'taki temasları kapsamında Birleşmiş Milletler Zirvesi'ne katıldı. BM Genel Sekreteri Guterres'in ev sahipliğindeki zirvede kaybedecek vaktimiz yok diye konuştu. İklim hedeflerinin kağıt üstünde kalmaması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, dünya liderlerini Kasım ayında Türkiye'de düzenlenecek iklim zirvesi COP31'e de davet etti.
2: COP31'i 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da düzenleyeceğiz. Bu buluşmanın iklim değişikliğine dair aldığımız kararların uygulamaya geçtiği bir etkinlik olması için çalışıyoruz. Paris Anlaşması'nın ilk 10 yılında ortak hedeflerimizi belirlemiştik. İkinci 10 yılın başarılı olabilmesi için geçtiğimiz sene Belem'de önemli kararlar aldık. Antalya'da çok daha fazlasını başarmak durumundayız. İddia ile imkanı, hedef ile uygulamayı birbirine yaklaştırmalıyız. İklim hedeflerimizi toplumsal ve ekonomik gerçeklerle buluşturamadığımız her öneri başarısızlığa mahkum olacaktır. Finansman ve teknolojiye erişimdeki eşitsizlikler sürerken bütün ülkelerden aynı hızla ilerlemelerini beklemek gerçekçi değildir. İklim hedefleriyle kalkınma ve refah arasında güçlü bir bağ kurabildiğimiz ölçüde adil geçişi de kalıcı hale getirebiliriz. Bu düşüncelerle toplantımızın hayırlı olmasını diliyor. Sizlerle Antalya'da tekrar bir araya gelme temennisiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum.
0: Evet, Birleşmiş Milletler zirvesinde diplomasi trafiği devam ediyor. Liderlerin kürsüden verdiği mesajlar kadar ikili görüşmelerde yaptıkları açıklamalar, alınan adımlar dikkat çekiyor. Zirveyi takip eden NTV muhabiri Begüm Dönmez Ersöz'den de şimdi notlarını, izlenimlerini alacağız. Begüm, Birleşmiş Milletler'de özellikle Rusya-Ukrayna savaşı açısından ne sonuç çıkacağı da merak ediliyor. Pek çok Avrupalı lider de burada. Ne mesaj verdiler? Zelenski'nin temasları bir yandan sürüyor. Beklentiler ne yönde?
3: Hulusi, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski Birleşmiş Milletler Genel Kurulu hitabından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldi. İkili görüşmeden sonra Zelenski basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. Barış görüşmelerini elbette ele aldık savaşa yönelik dedi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da üçlü bir görüşme olursa böyle bir görüşmeye ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu söyledi Zelenski. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ikili ilişkiler bağlamında ticari ilişkileri ele aldıklarını da belirtti. Ticaret hacmini 1 milyar dolardan 10 milyar dolara çıkarmaya hedefliyoruz dedi. İki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşmasını imzalandığına da atıfta bulunarak. Ukrayna lideri Zelenski Birleşmiş Milletler Genel Kurulu hitabında özellikle Rusya'nın gelir kaynaklarının azaltılması, kısıtlanması konusuna daha çok vurgu yaptı. Ticaret aracılığıyla, ticaret üzerinden Rusya'ya daha fazla para ve gelir sağlandığında bu savaşa biraz daha zaman kazandırmış oluyor dedi. Bunun altını çizdi Ukrayna lideri. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin BM Genel Kurulu için burada değil. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u gönderdi. Hatta gün içerisinde ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yla görüştü. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov. İki tarafın gündeminde elbette Ukrayna-Rusya savaşında tarafların birbirlerinin altyapılarını hedef almaması konusu gündeme geldi. Şunu söyleyelim, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski Wall Street Journal'a verdiği özel röportajda savaşta zor geçmesi beklenen kış ayları için yeni bir silah paketi talebiyle geldiğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump'tan dün de Zelenski Trump'la görüşmüştü. Dolayısıyla Zelenski Washington'dan daha fazla baskı olmadan Putin'in saldırıları azaltmayacağı görüşünü paylaştı. Şunu da bir not olarak aktaralım. Trump yönetimi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Aralık'ta Amerika'da Miami'de yapılması planlanan G20 zirvesine de resmi olarak davet ettiklerini söyledi. Dışişleri Bakanı Marco Rubio bugün düzenlediği basın toplantısında bunu resmi olarak duyurdu. Dedi ki hem Putin'in sadece ABD Başkanı Donald Trump'la değil diğer dünya liderleriyle de diyalog kurması için bir fırsat olacağını düşünüyoruz. Bunun kabul edebileceği bir davet olmasını umuyoruz dedi. Ve Aralık'ta yapılacak G20 zirvesinin de bu açıdan bir fırsat sunacağını söyledi ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio. Buse.
0: Begüm, bir de şimdi New York Belediye Başkanı Mamdani'nin buraya gelirse tutuklayacağız dedi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu yarın New York'ta olacak. Bu konudaki beklentiler ne? Basında neler konuşuluyor?
3: Musa, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun BM Genel Kurulu hitabı yarın olacak. Netanyahu kısa bir süreliğine, yani birkaç saat olmasını bekliyoruz. New York ziyaretinin kısa sürmesini bekliyoruz. İsrail Başbakanı New York için yola çıkmadan önce de sert ifadeler kullandı. İsrail devletini ve IDF askerlerini savunmak amacıyla, BM kürsüsünden savunmak amacıyla orada olacağım ifadesini kullandı. BM platformunda bir takım yalanlar söylendiğini iddia etti. Ben hakikati, gerçekleri anlatmak amacıyla orada olacağım. Bazı sürprizler de olacak dedi ama başka ayrıntı vermedi. BM Genel Kurulu'na ev sahipliği yapan New York'un belediye başkanı Mamdani'nin Filistin devlet olma hakkında güçlü bir destek verdiğini biliyoruz. Pazartesi günü CNN'e verdiği röportajda Mamdani Netanyahu için soykırımın mimari ifadesini kullanmıştı. Uluslararası Ceza Mahkemesi Netanyahu ile ilgili yakalama kararına da atıfta bulunmuştu. Daha önce seçim kampanyası sırasında da bunu uygulayacaklarını söylemişti ama yetkilerinin olmadığını da daha sonra belirterek bu durumu açıklığa kavuşturmuştu. İsrail Başbakanı ise Belediye Başkanı Mamdani'ye tepki gösterdi. Belediye Başkanı'nı Mamdani'yi Hamas'a destek vermekle suçladı ve Birleşmiş Milletler'e de hakikati anlatmak için gideceğim diye bir iddiada bulundu. Dolayısıyla bütün bu tartışmaların gölgesinde gelecek İsrail Başbakanı Netanyahu New York'a. Bir yandan da İsrail'in Amerikan siyasetine ve dış politikasına etkisinin daha bir hararetle tartışıldığı bir döneme de rastlayacak Netanyahu'nun ziyareti. Dolayısıyla Netanyahu yarın BM Genel Kurulu'na hitap etmek için buraya geldiğinde bazı protestoların düzenlenmesi de bekleniyor Buse.
0: Begüm Dönmez Ersöz New York'tan aktardı. Biz de o anlatırken tabii elindeki bilgileri, izlenimlerini ve konuşulanları bir yandan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk evinden çıkıp bir diğer Türk pastanesine gittiğine dair o görüntüleri de ekranlarınıza taşıdık. Şimdi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan aktardığımız bu haberleri ardımıza bırakacağız ve devam edeceğiz diğer haberlerle. Türk Hava Yolları Amerikalı uçak üreticisi Boeing ile tarihi bir alım anlaşması imzaladı. 150 adede kadar yolcu uçağı alımını içeren anlaşma Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın huzurunda gerçekleşti. Sipariş kapsamında 100 adet Boeing 737-8 uçağı alımı için imzalar atıldı. 50 adet Boeing 737 MAX uçağı da opsiyonlandı. Anlaşma ayrıca Türk Hava Yolları'na 737 MAX ailesinin büyük üyesi olan Boeing 737-10 modeline geçiş imkanı sunuyor. Böylece ihtiyaca göre filo kapasitesi daha esnek hale gelecek ve bu şekilde planlanacak. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Mustafa Şeker anlaşmayı küresel büyüme yolculuğunda stratejik ve tarihi bir adım olarak nitelendirdi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ikinci kez Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünyaya seslendi. BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Golan Tepeleri mesajı verdi. Golan Suriye toprağı olarak kalmaya devam edecek. Birleşmiş Milletler kararları uyarınca tüm ilhak kararları hükümsüzdür dedi.
4: Golan Suriye toprağıdır. Ve tüm ilhak girişimleri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 497 sayılı kararı uyarınca hükümsüzdür.
5: Dünyaya Golan Tepeleri Suriye toprağıdır mesajı verdi. İsrail'i eleştirdi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda konuştu. Şara, görevdeki 2. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu konuşmasında ülkesinin yeniden yapılanma sürecine vurgu yaptı. Geçen yıl geri dönüşümüzü ilan etmek için buradaydık. Bugün ise ilerleme ve kalkınma gerçeğini kanıtlamak için buradayız dedi. İyi ve kötü arasındaki mücadelede kan dökülmesini durdurduk ifadesini de kullandı. Suriye liderinin hedefinde ise İsrail vardı. Golan'ın Suriye toprağı olduğunu vurgulayan Şara, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına dikkat çekti.
4: İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları alışılmadık bir tutum sergilediğini gösteriyor. Yaklaşık 500 hava ve topçu saldırısı, 1200'den fazla sınır ihlali ve 300 Suriyelinin gözaltına alınması söz konusu. Bu durum Suriye'nin istikrarını tehdit ediyor ve küresel düzeyde gördüğümüz genel yönelimle çelişiyor. Suriyelilerin güçlükle geride bıraktığı acı dolu bir dönemi hatırlatıyor.
5: Suriye Cumhurbaşkanı konuşmasında mültecilerin dönüşüne de değindi. Kampsız Suriye girişimini başlattıklarını duyuran Şara, 3,5 milyondan fazla sığınmacı ve yerinden edinmiş kişinin gönüllü bir şekilde geri döndüğünü sözlerine ekledi.
0: Ve son soruşturmasında 14 kişi tutuklandı. Tutuklu sayısı 23'e yükseldi. Ayrıntıları şimdi NTV ekibinden İlkay Dikici'den dinleyeceğiz. İlkay, seni dinleyelim. Hem tabii tekrar iddiaları, hem suçlamaları, hem de konunun ayrıntılarını.
6: Buse Yıldırım 20 kişi adliyedeydi. Adliyede işlemleri devam ediyordu. Bu 20 kişiden 3 kişinin halen işlemlerinin devam ettiğini söyleyelim. Ancak 14 kişi tutuklandı. Böylelikle fon soruşturması kapsamında toplam tutuklu sayısı 23'e yükselmiş oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı bir soruşturma vardı ve bu soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde Tera ve Pusula Holding yöneticilerinin de aralarında olduğu isimler, üst düzey yöneticilerin de yine aralarında olduğu isimler tutuklanmıştı. Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, bu kuruluşta yer alan yöneticilerden Emre Alkin, Kerem Alkin, Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan da tutuklanmıştı ve bu kapsamda devam eden soruşturma kapsamında yeni operasyon da gerçekleştirilmişti. İşte yeni operasyonla birlikte gözaltına alınan kişiler geçtiğimiz gün içerisinde adliyeye sevk edildi ve adliyedeki işlemleri 14 kişinin tamamlandı. Suçlamalar neler? Bunlardan bahsedelim. Nitelikli dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, sermaye piyasası kanununa muhalefetle suçlanıyor. Bu soruşturma kapsamında dosyadaki isimler. Sermaye piyasası kurulu tasfiyesine karar verilen yine 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fondaki yatırımcı sayısının 455.758 olduğunu açıkladı. Yüksek bir rakamda yine yatırımcı sayılarının etkilendiği bahsedilmişti ve yatırımcılara en büyük aslında bu soruşturma kapsamında merak edilen konulardan bir tanesi de buydu. Bu yatırımcıların fonlarındaki tutarlar, fonlarındaki paralara ne olacak diye yatırımcıların fonlarındaki hisseleri nakde çevrilerek ödeme yapılması hedefleniyor. Yine gözaltındaki şüphelilerin bir kısımlarının işlemleri tamamlandı. Bir kısmının hakimlikteki işlemleri devam ediyor. Soruşturma kapsamındaki detaylardan devam edecek olursak, Pusula grubunun başındaki isimlerden Muhammed Yarız'ın İsviçre'deki hesabına 1 milyar 653 milyon liralık bir transfer yapan Selim Dağbaşı ve Hamza Kaplan da gözaltına alınmıştı. Yine bu isimler arasında kritik öneme sahiplerden bir tanesi de yine baktığımızda Emre Tezmen'di. Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen. Emre Tezmen'in de yine savcılıktaki ifadesinden de detaylardan bahsedecek olursak, yapılan bu transferler, para transferleri soruldu. Savcılık Tezmen'e Tera Yatırım'ın yapmış olduğu bu transferlerden sordu ve savunma olarak da savunmasını gerçekleştirdi. Bu konularda ifadelerinde bulundu. Toparlayacak olursak, fon soruşturması kapsamında tutuklu sayısı 23'e yükseldi. 3 kişinin de hakimlikteki işlemleri devam ediyor.
0: İlk aydaki C'yi dinledik. Ve Adalet Bakanı Akın Gürlek de fon soruşturmasına ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Asıl amacımız mağdurların parasını alabilmesi dedi. Fon piyasasında yaklaşık 2 yıldır bir hareketlilik olduğunu da aktardı.
7: Asıl amacımız o. Yani biz burada bir mağdur kesim olduğunu gördük. Para kaçırıldığını da gördük. Bizim amacımız şimdi bunları getirmek. Bunları getirip gerçekten de iyi niyetli vatandaşlarımıza bu paraları da almalarını sağlamak.
5: Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon piyasası mağdurlarının paralarını alıp alamayacağı sorusunu yanıtladı. Gürlek, fon piyasasında 2 yıldır bir hareketlilik olduğunu söyledi.
7: Fon mevzu ülkemizde son 2 yıllık bir mevzu. Çok özellikle hareketli olduğu dönemler 2 yıllık. Ama takip etmiştik biz, başlamıştık. Burada başsavcılık resmen soruşturma yapamıyor. SPK'ya bildiriyoruz. SPK'nın soruşturma izni vermesi lazım. Bir kısım hisseler inanılmaz bir şekilde, yani %400, %500, %5000 yapan hisseler var. Tabii burada bir anormal artış var. Biz takip ediyoruz ama burada şu var. Tabii burada başsavcılık resmen soruşturma yapamıyor.
5: Birleşmiş Milletler toplantısı için gittiği New York'ta gazeteci Cüneyt Özdemir'in sorularını yanıtlayan Gürlek, soruşturmanın genişleyebileceğini söyledi.
7: Anlık olarak para hareketleri olabiliyor ama biz bunu durdurduk. Yakın zamanda da birkaç gün önce de biliyorsunuz yurt dışına para kaçırmaya çalıştılar. Ya bu tedbir bizim için çok önemliydi. Bir kısım şirketlere el koyduk, bir kısım mal varlıklarına el koyduk.
5: Adalet Bakanı soruşturmanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da takip edildiğini belirtti.
0: Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dün sabah 11 öğrencinin yaralandığı okul önündeki silahlı saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor. Saldırganın akrabaları ve fişekleri satan av bayinin işletmecisi gözaltında.
5: Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarında meydana gelen saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor. 16 yaşındaki zanlının av tüfeğini dedesinin evinden aldığı tespit edilmişti. Saldırganla anne, baba ve dedesi gözaltına alınmıştı. Zanlının ruhsatı anneannesine ait tüfekle kısa süre önce atış talimi yaptığı belirlendi. Olayda kullandığı fişekleri ise anneannesinden aldığı 600 lirayla bir av bayinden temin ettiği tespit edildi. Bu kapsamda zanlıya fişek satan av bayi işletmecisi, akrabaları ve anneannesi de gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 9'a yükseldi. Geçen yıl açık lisede 9. sınıfa devam eden ancak tamamlayamayan saldırganın bunun üzerine bu yıl örgün eğitime kaydolduğu, okula düzenli devam etmediği ve yalnızca birkaç kez gittiği belirlendi.
8: Çocuğun ihmali olan annesi, babası, atış talimi yaptığı bildirilen akrabaları, ayrıca bu çocuğa av tüfeğini temin eden, av tüfeği fişeğini temin eden av tüfeği bayisi olmak üzere tüm sorumlular da gözaltında.
5: Saldırıda yaralanan 11 öğrenciden ikisi taburcu edildi. Durumu ağır olan 3 öğrenci ise hayati tehlikeyi atlattı. Bilinçleri açık olan çocukların durumu iyiye gidiyor.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yeni atanan il emniyet müdürleri toplantısında konuştu. Manisa'da lise önünde gerçekleşen saldırı ile ilgili adli ve idari sürecin titizlikle de yürütüldüğünü söyledi. Yeni atanan müdürlere okul güvenliği ile ilgili talimat verdi. Tehlike okul kapısına gelmeden tedbir alacağız dedi.
9: Bu hadisenin bütün yönleriyle aydınlatılması için gerekli adli ve idari süreçler titizlikle yürütülmektedir.
5: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Manisa Turgutlu'da lise yakınındaki silahlı saldırıya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü söyledi. Yeni atanan emniyet müdürlerine okul güvenliği konusunda yeni talimatlar verdi.
9: Okul güvenliği konusunda son derece hassas olacaksınız. Her okulun risk durumunu ayrı ayrı değerlendirecek, öğrencilerimizin geliş gidiş güzergahlarını, metruk yapıları takip edeceksiniz.
5: Çiftçi, okul çevrelerindeki polis sayısının artırılması talimatını da verdi.
9: Tehlike, okulun kapısına gelmeden tedbirimizi alacağız. Hiçbir emniyet müdürümüz bundan sonra okul güvenliğini rutin bir asayiş başlığı olarak görmemeli, değerlendirmemelidir.
5: İçişleri Bakanı, yeni emniyet müdürlerine görev yapacakları şehirleri tanımaları ve dijital suçlara karşı da uyardı.
9: Özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi hedef alan yapılara karşı tavizsiz olacak, çetelerin büyümesini beklemeden daha filizlenirken müdahale edeceksiniz. Suç artık sadece sokakta işlenmiyor. Dijital dolandırıcılık, sanal platformlar ve suç örgütlerinin çevrim içi faaliyetlerini yakından takip edeceksiniz.
0: Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı 23 Eylül 2012 tarihinde tanındı. Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya uygulamanın 14. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen sempozyumda konuştu. 14 yılda 756 binden fazla bireysel başvuru yapıldığını söyleyen Özkaya, mekanizmanın başarısı ihlal kararlarının yerine getirilmesine bağlı dedi.
10: Bireysel başvurunun gerçek etkisi verilen ihlal kararlarının hayata geçirilmesiyle ortaya çıkmaktadır.
5: Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, mahkemeye bireysel başvuru yapma hakkı getirilişinin 14. yıl dönümünde konuştu. Özkaya, bireysel başvuru mekanizmasının 14 yıllık bilançosunu açıkladı.
10: 756.726 bireysel başvuru yapılmış. Bunların 648.410'u sonuçlandırılmıştır. Bugüne kadar yapılan başvuruların yaklaşık %85.7'si karara bağlanmıştır. Mahkememiz istatistiklerine göre 2013 yılından bugüne kadar verilen toplam 86.849 ihlal kararının %99.9'u uygulanmıştır.
5: Özkaya, mekanizmanın başarısının ihlal kararlarının yerine getirilmesine bağlı olduğunu da söyledi.
10: Bireysel başvurunun etkili bir hak arama yolu olarak varlığını sürdürebilmesi, yoluna devam edebilmesi, ihlal kararlarının gereğinin yerine getirilmesine ve benzer ihlallerin ortaya çıkmasını önleyecek tedbirlerin alınmasına bağlıdır.
5: Anayasa Mahkemesi Başkanı, hak ihlali kararlarının uygulanmasına yönelik tartışmalara ilişkin de konuştu. Anayasamız, yüksek mahkemeler arasında hiyerarşik bir ilişki veya üstünlük sıralaması öngörmemiştir. Her yüksek mahkeme, kanunlarla kendisine verilen görev ve yetkiler çerçevesinde faaliyetini yerine getirmektedir ifadesini kullandı.
0: Batı Karadeniz bölgesinde şiddetli yağmur ve fırtına etkili oldu. Sinop, Kastamonu ve Bartın'da caddeler göle döndü. Hortum nedeniyle çatılar uçtu. Fırtına nedeniyle Karadeniz'de 3 metrelik dalgalar oluştu. O görüntülere bakalım şimdi birlikte.
5: Hortum ve fırtına çatıları uçurdu. Sel nedeniyle araçlar suya gömüldü. Mahsur kalanlar oldu. Şiddetli yağmur özellikle Batı Karadeniz bölgesinde etkili oldu. Görüntüler Sinop'ta. Ayancık, Türkeli ve Gerze ilçelerinde su baskınları yaşandı. Sağanakla birlikte etkili olan rüzgar, tehlikeli anların yaşanmasına neden oldu. Panayır alanındaki şemsiyeler ve tezgahlar uçtu. Kastamonu'da sağanak sonrası hortum oluştu. Cile ilçesinde denizde çıkan hortum kısa sürede karaya ulaştı. Sahildeki iş yerleri zarar gördü, çatılar uçtu, aydınlatma direkleri devrildi. Bartın'da rüzgarın hızı saatte 70 kilometreye kadar çıktı. Ağaçlar devrildi, enerji nakil hatları zarar gördü. Kent genelinde uzun süre elektrik kesintileri yaşandı. Fırtına nedeniyle Karadeniz'de 3 metrelik dalgalar oluştu. Balıkçı tekneleri denize açılamadı. Bursa'da sağanak kazaya neden oldu. Osman Gazi ilçesinde bir araç kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Savrulan otomobil bariyerlere çarparken kaza anı kameraya yansıdı. Neyse ki yaralanan olmadı.
0: Evet, sadece Batı Karadeniz'de değil aslında yurt genelinde sağanak hakimdi. Ankara'da dün akşam etkili olan sağanak yağışın ardından Keçiören'de yol çöktü. Çok sayıda araç da hasar gördü. Ankara'da neler yaşandı bakalım, ardından İstanbul'da yaşananları aktaracağız.
5: Sokak ve caddeler göle döndü, araçlar yolda kaldı. Ankara'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Görüntüler Keçiören Gülgün Sokak'tan. Yolun bir bölümü çöktü. Çok sayıda araç zarar gördü.
11: 19 araç var.
5: Ekiplerin çalışmasıyla araçlar çıkarıldı. Yoldaki hasar gün ışığında daha net ortaya çıktı.
12: Ankara'nın Keçiören ilçesinde sağanak yağış sebebiyle kanalizasyon çalışması yapılan bir yolda çökme meydana geldi. Oluşan çatlağa düşen birçok araçtan maddi hasar oluştu. Belediye ekiplerinin çatlağı onarmaya yönelik çalışmaları sürüyor.
13: Şuradaki çukuru doldurmadan direkt toprak atmışlar. Araçlar onun üzerindeyken pat diye bütün hepsi aşağı düştü. Ben şuradan karşıdan geçmek zorundayım. Hani arabama bakmak için geldim. Çukur varmış. Oradan bir düştüm zaten. Bacağım falan hep yaralandı.
14: Çok şiddetli bir yağmur yağdı. O yağmur etkisiyle logar patladı. Logar patlayınca da burası tabii komple yıkıldı. Araçlar çok sıkıntılı. Birkaç aracı kurtarabildik. Geriye çektik. Ama diğer araçları kurtaramadı tabii. Çukurun içine düştü.
15: Dün bildiğin okyanus vardı bizde. Çekici çağırın diyoruz. Çekici parayla diyorlar. 10 tane araba var burada. Hepsi sular içinde yani.
0: İstanbul'da da tabii sağanak günlük hayatı olumsuz etkiledi. Dün sabah saatlerinde trafik yoğunluğu kent genelinde %71'e çıktı. Tabii bu daha sonra daha da arttı. Normalde 40 dakikada gidilen yollar 1,5 saate yaklaştı. Yalnızca İstanbul değil, ülke genelinde dediğimiz gibi yağışlar etkili oldu. Yaşananlara bir bakalım.
5: İstanbul dünyanın trafiği en yoğun şehirlerinden biri. Birçok veri şirketine göre de birinci. Buna bir de yağış eklenince trafik durma noktasına geldi. Sabah saatlerindeki şiddetli sağanak trafik yoğunluğunu bazı noktalarda %80'e çıkardı.
16: %80 değil, %100'e kadar çıktı. Acıbadem'den Üsküdar 1 saat 40 dakika sürdü.
17: Bu sabah itibariyle de İstanbul'un birçok noktasında şiddetli yağış devam ediyor. Bizler de şu anda Altunizade'deyiz. Zaman zaman burada trafik durma noktasına geliyor.
18: Ben Çekmeköy'den Üsküdar Meydan'a geldim. Bu da tahmini normal günde en fazla 40 dakika falan sürebilir ama bugün 1 saat 20 dakika kadar sürdü.
5: En çok yağışı Şile aldı. 24 saatte metrekareye 120 kilogram yağış düştü. İstanbul dahil pek çok şehirde termometreler 15 dereceyi gördü.
11: Sakarya, Kocaeli, Karadeniz hattında bu yağışlar devam ediyor sağanaklar şeklinde. Sinop, Tokat, Samsun, Ordu o bölümde yağış şiddetlenecek, su baskını tehlikesi var. Sıcaklık bir gün oldukça hissedilir derecede düştü. Kış havasını bir gün yaşayacağız diyebilirim.
5: Yağış perşembeden itibaren batıda kısa bir mola verecek. Pazar günü ise İstanbul, Ege ve Marmara'ya yeniden dönecek.
0: Sıcaklığı artıran El Niño hava olayının dünya genelinde önümüzdeki 6 ayda 450 bin kişinin ölümüne yol açabileceği uyarıları yapılıyor. Etkilenecek ülkeler Nijerya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar geniş de bir yelpazeyi kapsıyor.
5: Hava olayı El Niño yüz binlerce kişinin ölümüne yol açabilir. Uyarı iklim bilimcilerden geldi. Okyanuslarda yüzey sıcaklığını artırarak aşırı iklim olaylarından yol açan El Niño'nun önümüzdeki 6 ayda dünya genelinde 407 binden fazla ölüme yol açabileceği tahmin ediliyor. El Niño'nun Endonezya'dan Hindistan'a, Nijerya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar geniş çaplı bir yelpazede yıkıcı etkileri olabileceği belirtiliyor. Ölümlerin El Niño'nun yol açtığı aşırı kuraklık, orman yangınları ve sellerden kaynaklı olacağı öngörülüyor. Bilim insanları El Niño'nun etkilerinin önümüzdeki birkaç ayda en yoğun şekilde hissedilmeye başlanacağını söylüyor. Önümüzdeki 6 ayda en çok Nijerya, Endonezya, Sudan, Hindistan ve Brezilya'nın etkilenmesi bekleniyor. Nijerya'da 31 bin, Endonezya'da 19 bin, Sudan'da 17 bin kişinin öleceği öngörüsü yapılıyor. Amerika Birleşik Devletleri de en çok etkilenecek 20 ülke arasında yer alıyor. Bu ülkede 3500 kişinin ölebileceği tahmin ediliyor. Bilim insanları acil önlemlerde ölümlerin azaltılabileceğini belirtti. El Niño'nun gıda arzını da etkileyeceğine dikkat çekiliyor. Dünya Gıda Programı fiyatların artmasıyla 50 milyon kişinin açlığa sürüklenebileceği uyarısı yapıyor.
0: Ve şimdi sırada harcama alışkanlıklarımızı analiz eden bir haber var. Kira, fatura, kredi kartı ödemeleri derken çalışanlar birikim yapmakta zorlanıyor. Her 100 çalışandan sadece 8'i birikime para ayırabiliyor. Pek çok kişinin maaşı daha ilk hafta tükeniyor. Tabii çok daha fazla ayrıntı var. O da haberimizde.
5: Kira, fatura, kredi kartı. Maaşlar gelir gelmez gidiyor. Bir alışveriş platformu çalışanların harcama alışkanlıklarını araştırdı. Buna göre vatandaşların %71'i maaşını alır almaz önce düzenli giderlerini ödüyor. %17'si market gibi temel ihtiyaçlara yöneliyor. Yani her 100 kişiden 88'inin maaşı hesaba yatar yatmaz harcanıyor. Maaş yattığında birikime para ayırabilenlerin oranı ise sadece %8. Her 4 çalışandan birinin maaşı ilk haftada tükeniyor. İkinci hafta dahil edildiğinde oran %41'e çıkıyor. Üçüncü haftada ise %79'u buluyor. Ay sonuna kadar maaşı tükenmeyenlerin oranı sadece %16. Düşük gelir grubunda olanlar daha fazla zorlanıyor. Dar gelirli 10 kişiden 7'sinin maaşı ayın 3. haftasını göremiyor. Yüksek gelirlilerin ise yarısı ay sonuna kadar maaşının bittiğini söylüyor. Kadınlarla erkekler arasında da ciddi farklar var. Kadınların %31'i maaşımı ilk 7 günde tüketiyorum derken erkeklerde bu oran %21.
0: Türk Silahlı Kuvvetleri 100'den fazla savaş gemisiyle Doğu Akdeniz ve Ege'de gövde gösterisi yapıyor. 50'den fazla hava aracının da katıldığı deniz kurdu tatbikatı devam ediyor. Harekatı hazırlık eğitimleri ve fiili atışlarla devam eden tatbikat Perşembe günü Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının katılacağı seçkin gözlemci günüyle de sona erecek.
5: 100'den fazla savaş gemisi, 50'den fazla hava aracı. Türk Silahlı Kuvvetleri Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de deniz kurdu tatbikatıyla gövde gösterisi yapıyor. 20 Eylül tarihinde başlayan tatbikata 14 bin personel katılıyor. Tatbikatın fiili atış bölümlerinde ise büyük çoğunluğu yerli ve milli olarak üretilen platform, sistem ve mühimmat kullanılıyor. Yerli savunma sanayi tarafından üretilen bazı mühimmat ve sistemler de deniz kurdu tatbikatında ilk kez sahada deniliyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın yanı sıra Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları'yla Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan unsurların da katıldığı tatbikatla çok tehditli ortama muhakeme, öngörü ve karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Tatbikat Perşembe günü Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanlarının katılacağı Seçkin Gözlemci Günü faaliyetiyle sona erecek.
0: Kastamonu'da bir ahşapevde çıkan yangın 10 eve daha sıçradı. Köyü saran alevler için tüm ekipler seferber oldu. Söndürme çalışmaları 6 saatte sonuç verdi. Can kaybı ya da yaralanma olmadı. Ancak 11 ev kullanılamaz hale geldi.
5: Bir evde başlayan yangın köyü sardı. Alevlerle mücadele 6 saat sürdü. Rüzgar ekipleri zorladı.
19: Saat 4 gibi annem beni uyandırdı, köy yanıyor diye. Ben de komşuları, çevredeki insanları uyandırdım bağırarak, yani sesimin çıktığı kadar.
5: Burası Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Deresökü köyü. Cemal Tufan'a ait iki katlı ahşap evde yangın çıktı. Kuvvetli rüzgar etkiliydi. Alevler hızla yayıldı, peş peşe 10 eve daha sıçradı. Bölgeye İnebolu ilçesi, il merkezi ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekip sevk edildi. Evler hızla tahliye edildi, hayvanlar güvenli alanlara taşındı.
20: Mağdur olan vatandaşlarımızın mağduriyetlerini en hızlı şekilde gidermeye çalışıyoruz. Kızılay'ımız burada sıcak yemek ikramını şu an itibariyle yapıyor. Barınmaları için İnebolu ilçe merkezimizde gerekli hazırlıklar arkadaşlarımız yaptılar, yapmaya devam ediyorlar.
5: Yangın ekiplerin yoğun mücadelesiyle kontrol altına alındı. Can kaybı ya da yaralanma olmadı. Ancak 11 ev kullanılamaz hale geldi. Yangının sobadan çıktığı tahmin ediliyor. Kesin nedeni inceleme sonrası belli olacak.
0: İstanbul Fatih'te bir kuyumcu dükkanının önündeki ağaç bir gece vakti kesildi ve iddiaya göre kuyumcu tabelası daha iyi görünsün diye ağaca kıydı. Tepkiler üzerine Fatih Belediyesi kesilen ağacın yerine daha büyük bir ağaç dikti.
5: Görüntü İstanbul Nuru Osmaniye'deki bir kuyumcu dükkanının önünden. İş yerinin önünü kapattığı gerekçesiyle ıhlamur ağacı bir gece vakti işte böyle kesildi. Görüntüler sosyal medyada yayıldı. Tabelası daha iyi görünsün diye ağaca kıydığı düşünülen esnaf şikayet edildi. Fatih Belediyesi tepkiler üzerine harekete geçti. Kesilen 6 metrelik ıhlamur ağacının yerine bu kez 7 metre uzunluğunda bir manolya dikildi. Olayla ilgili tutanak tutuldu. Ağacı kesenin kimliğinin tespit edilmesi halinde kamu davası açılacak.
0: Tarım kenti Şanlıurfa'nın hayvancılıkta da önemli bir merkez haline gelmesi için önemli bir proje hayata geçirildi. 8 bin dekar alan üzerine kurulan Besi Organize Sanayi Bölgesi'nde yıllık 42 bin tona kadar et üretimi hedefleniyor.
1: Çiftliklerdeki büyükbaş hayvan sayısı günden güne artıyor. Şanlıurfa'daki tesis önemli bir et üretim merkezi haline geliyor.
21: Burada 534 adet çiftlik parselimiz var. Şu an hali hazırda 250 çiftliğimizde hayvan beslenmektedir. Ve burası tam kapasiteye döndüğü zaman yaklaşık 120 bin hayvan kapasite oranında burası hizmet verecektir.
1: Burası Şanlıurfa'da 8 bin dekar alan üzerine kurulan tarım dayalı ihtisas besi organize sanayi bölgesi. Tesisin tam kapasiteye ulaşmasıyla birlikte yıllık 42 bin tona kadar et üretimi yapılması hedefleniyor. Üreticiler iç pazarın yanı sıra Orta Doğu et pazarında da söz sahibi olmak istiyor. Şimdiden paketleme, lojistik ve markalaşma konusunda çalışmalara başladılar.
22: Hem kırmızı et paketleme, sosis, salam, sucuk ve deri fabrikaları kurup biz inşallah ülkemize ekonomisine katkı, katma değerini aktaracağız inşallah.
1: Projenin kente 5000 kişiye istihdam sağlayacağı öngörülüyor.
0: Muğla'da trafik kazasında ağır yaralanan 15 yaşındaki Aymine Çakmak mucizenin adı oldu. %10 ihtimalle yaşayabileceği söylenen çocuk entübe edilmişti. Birçok kez kalbi duran ve her seferinde doktorların çabasıyla hayata dönen Aymine 88 gün sonra yoğun bakımdan çıktı ve durumu da her geçen gün daha iyiye gidiyor.
5: Kazada ağır yaralandı. Doktorlar yaşama şansını %10 olarak görüyordu. Ancak 15 yaşındaki Aymine Çakmak 88 gün sonra yoğun bakımdan çıktı. Sağlık durumu iyiye gidiyor.
2: Hayat tutulması tabii bir mucize oldu. Kimse inanamadı. Ama biz de ilk günden beri inandık.
5: Kaza 27 Mayıs'ta Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşandı. Yağış nedeniyle kontrolden çıkan otomobil takla attı. Yaralı 5 kişiden biri 15 yaşındaki Aymine Çakmak'tı. Durumu ağır olan çocuk entübe edilmişti. Doktorlar Almina'nın %10 ihtimalle yaşayabileceğini söylüyordu. Yoğun bakımda zorlu bir tedavi süreci geçiren çocuğun kalbi 88 gün boyunca birçok kez durdu. Doktorların çabasıyla hayata döndürülen Almina tehlikeli süreci atlattı. Çocuk servisine alındı.
2: Bu evrede Almina'nın başında kalbi durdu. Nefes alması vermesinde sıkıntılar vardı. Akciğere tüp takıldı. Her gün kızımız için dua ediyorduk. Fizyoterapiste ve konuşma dil terapisine gideceğiz. Sağ tarafında sıkıntılarımız var. Sağ ayak ve sağ elde.
5: Aymine henüz konuşamıyor. Ancak kendi başına nefes alabiliyor, yemek yiyebiliyor. Tedavisi ve rehabilitasyon süreci devam ediyor.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan New York'ta yüksek düzeyli enerji diyaloğu toplantısına katıldı. Tüketim alışkanlıklarına, doğa üzerindeki etkilerine işaret etti. Şapkamızı önümüze koyup düşünme zamanı dedi.
5: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen Yüksek Düzeyli Enerji Dönüşümü Çözümleri Diyaloğu toplantısına katıldı. Emine Erdoğan, enerji dönüşümüyle birlikte tüketim alışkanlıkları da ele alınmalı dedi.
3: Meseleyi önce neden daha çok enerji üretmek zorundayız sorusuyla ele almalıyız. Şapkamızı önümüze koyup kaynaklarımızı nasıl kullandığımızı ve sınırsız tüketim alışkanlıklarımızın sonuçlarını düşünmemiz gerekiyor.
5: Emine Erdoğan, sıfır atık projesinin enerji ve kaynak güvenliği için önemli bir yol haritası olduğunu söyledi.
3: Bizim birincil meselemiz tek kullanımlık ürünler etrafında şekillenmiş kullan at kültüründen uzaklaşmak olmalıdır. Dayanıklı ürünler etrafında şekillenecek bir sürdürülebilirlik kültürüne geçmeliyiz.
5: Emine Erdoğan, Türkiye'nin yeşil enerji için attığı adımları sıralayarak Kasım ayında Türkiye'de yapılacak COP31 zirvesini de hatırlattı.
3: Hedefimizi temiz enerjiyi en az ısrafla üretme ilkesi üzerine inşa ediyoruz. Bu nedenle sıfır atık yaklaşımını Kasım ayında ev sahipliğini yapacağımız COP31'in eylem gündemi kapsamında daha da ileri taşımayı arzu ediyoruz.
5: Toplantıya katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da temiz enerjide hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için COP31 taraflarına çağrı yaptı.
4: Şebeke ve depolama yatırımlarını hızlandırmalı, finansmanı uygulanabilir projelere yönlendirmeli ve bilhassa gelişmekte olan ülkelerin erişimini güçlendirmeliyiz.
0: Evet, Star TV'nin sevilen dizisi Tuzlu Kahve zirvedeki yerini korudu. Dizi 4. bölümüyle de tüm kategorilerde 1. oldu.
23: Aman Dünür, ne güzel şey. Ay, bir kapıyı açışları var.
24: Hayır, evimde yabancı istemem.
25: Zengin oyuncu kadrosu ve samimi hikayesiyle ilk bölümden bu yana ilgiyle izlenen Tuzlu Kahve bu haftada zirvede yer aldı.
26: Tut dişi de tut dişi.
27: Altın alı.
25: Dizi 4. bölümüyle de tüm kategorilerde 1. oldu.
28: Merhaba.
25: Dizinin yeni bölümünde adeta nostalji rüzgarı esti. Doktorlar dizisinde Ela ve Levent karakterlerine hayat veren Yasemin Ergen'e ve Kutsi 18 yıl sonra aynı sahnede bu kez başka karakterlerle yer aldı.
29: İnsan bir kere aşkı olan inancını kaybedince
6: hiçbir şeye inanmıyor.

0: Cengiz Bozkurt ve Nergis Kumbasar'la sahnede ise Kumbasar'ın Leyla ile Mecnun göndermesine Bozkurt acemi cadıyla cevap verdi.
1: Burada benim bir randevum var. Lütfen gider misin?
2: Kim?
1: Leyla ile Mecnun'la.
2: Allah'ım. Allah'ım niye yapıyorsun bizi bu? Şabını. 25 yıl sonra. Sen acemi cadı mısın?
0: Öte yandan ailelerinin anlaşmazlıklarına rağmen birbirlerine tutunan Derin ve Mehmet'in aşkı yine izleyiciyi ekrana kilitledi.
3: İnatsa inat. Benim senden vazgeçmeye niyetim yok.
4: Dur bir dakika. Üstümde gümrük var. Böyle evlenme teklif etme, olur mu?
0: Başrollerini Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Nevra Serezli, Nebahat Çehre, Şevval Sam, Settar Tanrıöğen ve Sarp Apak gibi yıldız isimlerin paylaştığı dizinin yeni bölümü her salı 20'de Star'da.

0: Şimdi fon meselesine bir parantez açacağız. Türkiye sermaye piyasaları tarihinin en sıradışı dönemlerinden birini yaşıyor haftalardır. Dev fon şirketlerinin temerrüt açıklaması, kaçış iddiaları, artan yatırımcı paniği ve fon tasfiyeleri. Tüm bunlar çok kısa bir sürede yaşandı. Ekonomi yönetiminden hamleler de ardı ardına geldi. Ama peki bu duruma nasıl gelindi? Bundan sonra ne olacak? NTV Ekonomi Editörü Doğan Özkan'ın haberi dosyası geliyor ekranlarınıza ve bu dosyayla noktalıyoruz ama saat başında karşınızdayız. Gecenin gündemini aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Esas itibariyle sınırlı sayıda fonlardaki kredi ve likidite problemi.
2: Tarihler 9 Eylül'ü gösterdiğinde finans piyasası dev bir satın almayı konuşuyordu. Fon piyasasının iki büyük aktörü Tera ve Pusul arasında bir satın alma süreci başladı. Tera grubu Pusula Holding'i satın alacağını duyurdu. Sermaye piyasalarını sarsan süreçse aynı haftanın sonunda Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın yurt dışına kaçtığı iddialarıyla başladı. Sosyal medyada bu iddialar konuşulurken Tera grubu satın alma sürecinin devam ettiğini açıkladı. Bu açıklama panik havasını bir nebze de olsa bastırdı. 15 Eylül'de Pusula Portföy bazı yatırım fonlarının katılma payı iade ödemelerini yapamadı. Piyasa tabiriyle temerrüde düştü. Gözler grubu satın alacak olan Tera'ya çevrildi. Tera ise devrin hukuken ve fiilen henüz tamamlanmadığını vurguladı. Devir süreci tamamlanamadan Pusula'daki devasa likidite açığı ve şişkin fon yapıları Tera cephesine de sıçradı.
3: Hane halkı ya da o fonu sahibi olanlar sattıkça fon şirketleri bunun ödemelerini yapmak zorunda. Ödeme yapabilmek için de onlar da belli başlı varlıklarını satmak zorunda. En kolay ve en hızlı sattıkları varlıkta hisse senedi biliyorsunuz. Hisse senedi satmaya başladılar. Hisse senedi sattıkça bu kez Borsa İstanbul'da hisselerin değeri düşmeye başladı. Bu düşmeye başlayınca bu kez süre etkisiyle böyle Borsa İstanbul'da küçük yatırımcının panik satışı başladı.
2: Gelişmeler sonrası olası risklere karşı ekonomi yönetiminin zirvesi acil kodla masaya oturdu. Finansal İstikrar Komitesi'nde konu gündeme alındı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada sermaye piyasalarının işleyişinde risk olmadığı vurgulandı. Sorunun geçici olduğu ve likidite önlemleri alınacağı duyuruldu.
4: Finansal İstikrar Komitesi ne yaptı yatırımcılara? Evet, sıkıntılı fonlar var. Bunlarla ilgili biz likidite problemini çözeceğiz. Bunu kenara koydu. Sakin olun, acele etmeyin. Diğer noktalarda da bu fonların dışındaki fonlarla ilgili olarak da bunlarla satışı yapmanıza gerek yok. Bunlar zaten normal işliyor. Dolayısıyla da burada da paniğe kapılmanıza gerek yok açıklaması geldi. Yani piyasayı sakinleştirecek.
2: Likidite adımlarından ilki Merkez Bankası'ndan geldi. Haftalık repo iadeleriyle piyasadaki para bulduğu arttırıldı. Bankaların borç alma limitleri kolaylaştırıldı. Piyasalarda geçerli teminat iskonto oranları düşürüldü.
5: Dolayısıyla bu fonlardaki oluşan zarar kayıpları, burada oluşan satışlar mesela atıyorum tahvil fiyatlarının da düşmesine sebep olursa veya mevduat çıkışlarına sebep olursa oradan bankacılık sektörüne, bankaların işte teminat olarak kullandığı tahvillerde bir fiyat oynaklığı vesaire gibi noktaya sirayet edebilirdi diye bütün bunlar ayrıştırıldı. Merkez Bankası'nın attığı adımlar ve diğer açıklanan adımlar bu konunun sistemin geneline yayılmayacak şekilde sadece kendi bünyesinde sınırlı kalacak şekilde yönetiliyor. Bu önemli bir nokta. Bunun altını çizelim. Dolayısıyla böyle bir bulaşma riski beklemiyoruz.
2: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek NTV yayınına katıldı. Yaşananların belli başlı fonlarda olduğunu dile getirdi. Panik yapılmaması gerektiğini vurguladı.
1: Sınırlı sayıda fonlardaki kredi ve likidite problemi. Yani genele yayılmış bir sistemik risk söz konusu değil. Yani borsada ve fon piyasasında yapısal bir sorun yok.
2: Hamlenin en serti Sermaye Piyasası Kurulu'ndan geldi. Kurulun aldığı karara göre Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Buz Portföy'ün aralarında bulunduğu toplam 7 şirketin TEFAS'ta işlem gören 130'u aşkın fonu alım satıma kapatıldı. Bu fonlara ilişkin tasfiye süreci başlatıldı.
6: Burada hayatın olağanın dışına çıkan konu ne olmuştu? Bir şirket var. Bu şirket bir sermaye koyuyor. Bir şey üretiyor. Bu hizmet de olabilir, imalat da olabilir. Onun sonucunda da bir finansal bilanço yaratıyor. Bu fon dönemi içerisinde yapılan yatırımları değerlendirdiğimizde elimizde bir pay senedi miktarı var, paranın sınırı yok. Dolayısıyla buraya ilk fon akışı başladı. İlk önce zaten bir getiri oluştu. Bu getiri oluşunca yatırımcıların dikkatini çekti.
2: SPK bu süreçte İş Bankası ve Ziraat Bankası'nı görevlendirdi. Tasfiye süreçleri içinse 3 aylık bir zaman öngörülse de bu daha sonra 6'ya çıkartıldı. Yeni uzatmayla birlikte 1 Ekim'de borç ve alacakların hesaplanması tamamlanacak. Tasfiye sürecinin Mart 2027'de tamamlanması bekleniyor.
7: SPK zaten fonların devredildiği iki bankaya sen nakde geçtiğin zaman bunları dağıtabilirsin şeklinde yetki verdi. Dolayısıyla burada maksimum süreden bahsediyoruz. Ve süreyi de 3 aydan 6 aya uzattı. Burada neden uzattığını da söyledi. Dedi ki ben bir portföy yapıları nedeniyle uzatıyorum. İkincisi de piyasa gelişmeleri nedeniyle uzatıyorum.
2: Tasarruf finansman şirketleri katılım evim ve bir evimi ise emlak konut satın alacak. Devlet bu hamleyle buradaki pay sahiplerini korumayı amaçladı.
5: Oradaki tasarruflara da bir zarar gelmeyecektir. Genel ekonomi programı ve genel makro gidişat açısından değerlendirdiğimizde normal şartlarda izlenmesi gereken nedir? Aslında 2026 yılında da olacaktı ama işte İran Savaşı biraz maalesef dengeleri değiştirdi. Enflasyondaki gerilemeyle beraber işte faizlerin indirilmesi, kredi kısıtlarının gevşetilmesi ve biraz daha finansal koşulların bu aşırı sıkılık noktasından normale dönmesi. Bu normale döndükten sonra zaten biz bu konuları büyük ihtimal peyderpey kendi sürecinde devreden çıktığını ve hafiflediğini izleyecektik.
2: Yaşanan gelişmelerle birlikte Borsa İstanbul'da satışlar devam etti. Haftalık kayıp %8'i aştı. Şirketler bu durumu engellemek için hisse geri alım programları duyurdu. Birçok sektörden onlarca şirket toplamda 10 milyar lirayı aşan hisse geri alımı yaptı. Fonlara ilişkin süreci ise adli makamlar devraldı. Birçok isim gözaltında.
8: Yani biz borsayı özellikle pandemiden sonra enflasyona karşı hedging enstrümanı gibi pazarladık kendi içimizde ama bunun risk ayağını çok da fazla konuşmadık. Yani enflasyonun üzerinde kazandıran bir enstrüman gibi hep konuştuk.
9: Güven kaybı olabilir ama biraz daha zaman ve orta vadeye doğru gittiğimizde aslında hem içerideki yatırımcı için yani fon piyasası da dahil, Borsa İstanbul'da dahil bir daha kontrollü bir piyasa içinde olacağımızdan çok daha pozitif bakabileceği bir süreç bizi bekliyordur diye tahmin ediyorum.
10: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
11: Sevgili dinleyiciler, iyi günler. Arapçada dar ev demek. Acize de aciz.

0: güzel şeyler demek. Darül Bedai de güzel sanatlar evi oluyor. Bedai derken A sesi uzuyor. Darül Bedai. 1914 yılında İstanbul'da açılan konservatuvarın, daha sonra da şehir tiyatrosunun ismi olmuş Darül Bedai. Son olarak da İstanbul Belediyesi şehir tiyatroları olmuştur bu kurum. Sırada Darül Elhan var. Elhan, nameler anlamında. A sesi uzun. Darül Elhan da İstanbul Belediyesi Konservatuvarı'nın kurulduğu zamanki ismi. Darül Elhan ve Darül Fünun Üniversite. Fünun, fenler, ilimler demek. U sesi uzun olacak. Bugünün rektörüne de Darül Fünun Emine denirmiş. Sonra kütüphane var. Kitaplar anlamındaki kutuptan Darül Kütüb. Öğretmenleri atlamayalım. Muallimat, kadın muallimler demek. Kız öğretmenler okulu da Darül Muallimat. Muallimat derken A yine uzun söyleniyor. Darül Muallimat. Ve erkek öğretmen okulu da Darül Muallimin. Muallimin, muallimler, yani öğretmenler demek. İkinci i sesi uzun söyleniyor. Darül Muallimin. Bir kez daha gözden geçirmek yerinde olacak. Darül Aceze, düşkünler evi. Darül Eytam, yetimler yurdu. Darül Bedai, konservatuvar, sonra şehir tiyatrosu. Darül Elhan, müzik konservatuvarı. Darül Fünun, üniversite. Darül Kütüb, kütüphane. Darül Muallimat, kız öğretmen okulu. Darül Muallimin, erkek öğretmen okulu. Hepinize iyi günler dileriz sevgili dinleyiciler.
1: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da. Herkese sanat.
2: Bazı sanat dallarından uzak duruyor,
3: bale kendini vücut
2: anlamayacağınızı düşünüyorsunuz.
4: Fotoğraf kimsenin uzak olmadığı.
2: Gerçekten öyle mi?
5: Serum malzemesi çamur.
2: Picasso ya da Mozart. Resim, heykel, opera. Çağdaş dans, güncel sanat.
6: Siz yoksanız sanat da yok.
2: NTV Radyo'da sanat dallarıyla tanışıyor, seyircisi olmayı öğreniyoruz. Çünkü sevmek için önce tanışmak gerekir. Nacide Berber'le Herkese Sanat, cumartesi 12.30, pazar 18.30'da NTV Radyo'da.
7: Sanat insanı güzelleştirir, hayatı güzelleştirir.
2: Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
8: Yağışlı hava doğuya çekiliyor. Sıcaklık batıda biraz artacak. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 19 derece. Ankara ve Bursa çoğu saat bulutlu 20, İzmir güneşli 26, Antalya açık 29 derece. Cuma sıcaklık 2-3 derece daha yüksek olacak. Marmara'da Trakya kesimi daha güneşli. Sakarya tarafında hafif yağmur var. Edirne 23, Kocaeli 21 derece. İç Anadolu'da yağış daha çok Sivas, Kayseri, Yozgat tarafını etkileyecek. Eskişehir 19, Kayseri 29 derece. Ege güneşli, karayel sert. Manisa 24, Muğla 26 derece. Akdeniz'de Adana bölümündeki yağmurlar kısa süreli ve yerel. Adana 30, Hatay 28 derece. Karadeniz'de Samsun, Giresun, Trabzon, Rize boyunca yağmur şiddetlenecek. Zonguldak hafif yağmurlu 19, Trabzon 22 derece. Doğu'da Erzincan, Tunceli, Malatya arasında yağış geçişi var. Erzurum 26, Malatya 29 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır 33 derece, Gaziantep'te kısa süre yağmur var. Bazı dış merkezlerde ise Lefkoşa kısa süre yağışlı 32, Paris az bulutlu 24, Atina 26 derece.
1: Hava durumu.

0: NTV Haber Merkezi'nden bir kez daha merhaba. Saatlerimiz artık biri gösteriyor. Bugün yarın kuşağının son dilimiyle karşınızdayız efendim. Şu anda kameralarımızı Amerika Birleşik Devletleri'ne çevirdik. Amerikan Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i karşılıyor. Şu anda eşi Melania Trump'la birlikte kırmızı halıda Jinping'in merdivenlerden aşağıya inişini bekliyorlar efendim. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81.si düzenleniyor bu yıl ve dünya liderleri de o noktada New York'ta kürsüde konuşmalarını yaptılar. Dünyaya ve liderlere seslendiler. Xi Jinping de şu an itibarıyla Amerika'da, Washington'da şu anda Amerikan Başkanı Donald Trump tarafından karşılanıyor. Yanlarında bir heyet de var. Şimdi biz ayrıntıları almak üzere Amerika'ya tekrar uzanalım. Bir telefon bağlantımız olacak. Begüm Dönmez Ersöz'e soracağız. Begüm, şimdi iki rakip ülkeden bahsediyoruz. Bu karşılama elbette sadece Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için değil, sonraki günlerde de bir arada olacaklar. Geniş kapsamlı bir ziyaret. Neler konuşulacak, gündemlerinde neler var, seni dinleyelim.
1: Buse, normalde yabancı liderlerin Beyaz Saray'a yapacakları resmi devlet ziyaretlerinde yabancı lider Beyaz Saray'ın kuzey kapısından girer. Başkan da, ABD Başkanı Donald Trump da onları Westwing'de karşılardı. Şimdi ABD Başkanı Donald Trump, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'i bizzat karşılamak üzere başkent Washington yakınlarındaki Andrews Hava Üssü'nde. Ve bu aslında önemli bir karşılama, önemli bir tören. Çünkü 1962'den bu yana ilk kez bir ABD başkanı şahsen yabancı bir lideri buradaki üste karşılıyor. En son 1962'de dönemin başkanı John F. Kennedy, İngiltere Başbakanı Harold Macmillan'ı karşılamıştı. Dolayısıyla Trump'ın Xi Jinping'i Andrews Hava Üssü'nde karşılıyor olması Trump'ın ziyarete vermiş olduğu öneminde bir göstergesi. İki liderin çünkü gündeminde çok önemli konular olacak. Trump Mayıs ayında Çin'i ziyaret ettiğinde böyle bir karşılama yapılmamıştı kendisine. Xi Jinping ve eşi Perşembe Cuma başkent Washington'da olacaklar. Perşembe günü Beyaz Saray'da karşılama olacak. Yani yarın sonrasında da Trump ve Xi arasında ikili bir görüşme olacak. Akşam saatlerinde de resmi devlet yemeği düzenlenecek. Amerikalı ve Çinli yetkililerin yanı sıra teknoloji dünyasının liderleri ve temsilcileri de bu yemekte olacak. Ve Cuma günü de Xi Jinping ve eşi Beyaz Saray'da özel bir çay davetine katılacaklar Trump çiftiyle birlikte. Çin lideri Xi Jinping elbette 11 bin kilometrelik yolu sadece bu görkemli karşılama töreni için geliyor değil, gelmiş değil. Onun da tıpkı Trump gibi önemli bir gündemi var. İki tarafın gündeminde geçtiğimiz yıl Trump ve Xi Güney Kore'de bir araya geldiklerinde iki ülke arasında ticaret savaşında varılan ateşkesin süresinin uzatılması gündemde olacak. Çünkü Kasım ayında doluyor onun süresi. Yani iki liderin karşılıklı olarak aslında gümrük tarifelerini bazı ürünlerde aşağı çektiği bir dönem olmuştu. Dolayısıyla bu konu gündemde olacak. Çin lideri Xi açısından bir diğer önemli konu Tayvan meselesi. Xi Jinping büyük ihtimalle Trump'ı bu görüşmede kongrenin daha önce onaylamış olduğu 14 milyar dolarlık Tayvan'a silah satışı konusunda, bu satışın durdurulması konusunda ikna etmeye çalışacak. İran savaşının da elbette enerji bakımından iki liderin yapacağı ikili görüşmede gündemde olmasını bekliyoruz. Bir diğer önemli konu elbette yapay zeka. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da bu konu çok konuşulmuştu. Dolayısıyla Çinli liderin ziyaretinde, Trump'la görüşmesinde bu konuda gündemde olacak. Bütün bu saydığımız konular elbette Çin ve Amerika arasında uzun süredir problem olan, pürüz olan konular. Ama bu kez hem Amerikan basınında, Amerikan kamuoyundaki tartışmalara ve değerlendirmelere baktığımızda bu kez 2025'tekine belki kıyasla biraz daha Çin-Amerika ilişkilerinde bir derece daha istikrarın olduğu, daha az belki değişkenliğin olduğu bir dönem olduğunu söylemek mümkün. Bakalım biraz önce saydığımız konularda, önemli konu başlıklarında ticaret meselesinde, İran Savaşı'nda ya da Tayvan'a Amerika'nın silah satışı konusunda iki lider orta noktayı bulabilecek mi, ortak zeminde buluşabilecek mi? Perşembe ve Cuma günü dediğimiz gibi Xi Jinping ve eşi Washington'da olacak. İkili görüşmede yarın yapılacak iki lider arasında Buse.
0: Begüm Dönmezer söz aktardı elindeki bilgileri. Biz de Washington'dan görüntüleri aktarıyoruz. 60'lı yıllardan beri Begüm'ün de söylediği gibi Amerikan Başkanı Donald Trump'ın yabancı bir lideri burada karşılaması pek alışılageldik değil. Ancak ve ancak Donald Trump bizzat karşılamayı tercih etti. Çin lideri Xi Jinping'i kırmızı halıya doğru iniş yaptılar. Bir Amerikalı çocuk her iki isme de, yani Xi Jinping ve eşine birer çiçek takdim etti. Ardından Donald Trump ve eşi Melania Trump Çin'den gelen heyetle de merhabalaştı, el sıkıştı ve şimdi kameralara poz veriyorlar. Bahsettiğimiz gibi Xi Jinping tabi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için burada Amerika Birleşik Devletleri'nde New York'a geçecek. Kürsüden mesajlarını elbette verecek ama ardından da Amerikan Başkanı Donald Trump'ın misafiri olacak. Görüşme gerçekleştirecekler. Begüm'ün de belirttiği gibi aralarında Amerika ve Çin arasında yaşanan pek çok pürüzlü konu burada konuşulacak. Yapay zeka, küresel ticaret, teknoloji, bu konularda zaman zaman rekabet, zaman zaman anlaşmazlık halinde olan bu iki ülkenin lideri hangi konularda anlaşacak, hangi konularda mesaj verecek? Tabii tüm dünya merakla bekliyor çünkü bu rekabet ya da dostluk tüm dünyayı küresel olarak etkiliyor. Bu nedenle dünyanın gözü kulağı bu görüşmede olacak. Elbette ki yanı başımızda süre gelen savaş da konuşulacak. İki ülke lideri arasında Çin ve İran ilişkileri dolayısıyla Amerikan Başkanı'nın zaman zaman Çin'in devreye girmesi konusundaki tavsiyeleri tekrar gündeme gelecek mi? Bunları da tabii göreceğiz. Bu da sorulacak olan sorular arasında. Şimdi Begüm'e tekrar sözü bırakalım ve dinleyelim kendisine. Begüm, basında nasıl görüldü bu davet ve sadece Birleşmiş Milletler için değil, sonraki süreçte Amerika'da yer alacak olmasının, Amerika'da kalacak ve görüşmeleri sürdürecek olması nasıl yankılandı? Beklentiler neler bu görüşmeye dair?
1: Buse, bu Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Washington'a 2015'ten bu yana yaptığı ilk ziyaret. 2015'te o zaman dönemin ABD Başkanı Barack Obama ile Xi Jinping görüşmüştü. Dolayısıyla uzun zaman sonra Xi Jinping'in bu ilk ziyareti olacak Washington'a. Elbette özellikle Amerikan basınında Trump'ın kırmızı halıyla Andrew Tava üstünde Çin liderine karşılıyor olması bir krallar karşılaması olarak da değerlendiriliyor. Dolayısıyla tekrar söyleyelim, Trump'ın bu ziyarete atfetmiş olduğu önemi de aslında gösteriyor. Trump'ın Çin liderini bizzat orada Andrew Tava üstünde karşılıyor olması. Özellikle tabii iki liderin gündeminde ticaret meselesi gündemde olacak. Daha önce iki lider Güney Kore'de görüştüklerinde ABD Başkanı Donald Trump bazı ürünlerde Çin'e uygulanan ve daha önce artırılmış olan gümrük vergilerini aşağı çekmeyi kabul etmişti ve bunun karşılığında Çin'den de benzer bir adım gelmişti. Dolayısıyla dünya ekonomisi bakımından da, küresel ekonomi bakımından da iki lider arasında ticaret konusunda yapılacak görüşmeler önemli olacak. ABD Kongresi'nin yine Tayvan'a bir süre önce onaylamış olduğu 14 milyar dolarlık silah satışı tekin ve Washington arasındaki ilişkilerde gerilime yol açmıştı. Dolayısıyla bu konuda Xi Jinping Trump'a nasıl bir mesaj verecek, Trump ona nasıl bir mesaj verecek, bu önemli olacak. İki lider arasında dediğimiz gibi 2025'e kıyasla biraz daha sanki lider düzeyinde olumlu bir havanın olduğunu söylemek mümkün. Belki de tam da böyle bir ortam yakalanmışken ABD Başkanı Donald Trump, Xi Jinping'i bu şekilde Andrew Savage üstüne giderek görkemli bir şekilde kırmızı halıyla karşılıyor. Dediğimiz gibi biraz önce saydığımız konular iki ülke arasındaki en dikenli ve uzun süredir aslında çözüm bekleyen konular. Dolayısıyla iki lider arasındaki ilişkinin biraz daha sıcak bir havada geçiyor olması bu bahsettiğimiz problemli konu başlıklarında çözüme biraz daha yakın olunabilir mi? Bu soruyu da gündeme getiriyor Buse.
0: Evet, şimdi Birleşmiş Milletler'in gündemiyle devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında temasları sürüyor. Erdoğan New York'ta iş dünyasıyla bir araya geldi. Toplantıda önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı ikili temaslarda da bulundu. Ayrıntılar haberimizde.
2: Türkiye şoklara yalnızca tepki veren değil, şoklara direnç kazanmış, dayanıklılığa, verimliliğe ve ekonomik güvenliğe yatırım yapan bir ekonomidir.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katıldığı New York'ta iş insanlarıyla toplantı gerçekleştirdi. Türk ve ABD'li iş insanlarını bir araya getiren toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülke ekonomisinin bölgedeki gerilime rağmen gelişme kaydettiğini söyledi. Erdoğan, savunma sanayinin gelişimine de dikkat çekti.
2: NATO standartlarında üretim yapan savunma sanayimiz, müttefiklerimizin tedarik güvenliğine katkı sunacak kapasiteye ulaştı.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından ikili temaslarda da bulundu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'yi Türk evinde ağırladı. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski açıklama yaptı. Düzenlenebilmesi halinde Türkiye'de liderler düzeyinde üçlü bir zirve yapılmasını desteklediklerini söyledi. Ayrıca görüşmede iki ülke arasındaki ticaret işbirliğini ele aldıklarını belirtti. Ticaret hacmini 1 milyar dolardan 10 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini aktardı. Zelenski ayrıca Türkiye'nin Karadeniz'de güçlü bir ortak olduğunu sözlerine ekledi. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine yönelik destek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Erdoğan Türk evinde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı da kabul etti. Görüşmeye dair ayrıntıları İletişim Başkanlığı paylaştı. Türkiye ile Ermenistan arasındaki temaslarla bölgesel ve küresel konuların ele alındığı aktarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye-Ermenistan arasındaki ikili ticaret ve ulaştırma alanlarındaki normalleşme sürecini desteklediği ifade edildi. İlişkilerde yakalanan olumlu ivmenin devamının önemine vurgu yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Paşinyan'ı Türkiye'de düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne de davet etti.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Ali Zeydi ile bir araya geldi. Türkiye ile Irak, PKK'nın Sincar'dan çıkarılması konusunda anlaştı.
3: 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun düzenlendiği New York'ta terörsüz bölge hedefi doğrultusunda önemli bir adım atıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Ali Zeydi ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki ülkeden ortak açıklama yapıldı. Türkiye ve Irak güvenlik alanında işbirliğini derinleştirme konusunda mutabık kaldı. Bu çerçevede Sincar'da devlet otoritesinin bütünüyle tesisiyle yasaklı yabancı silahlı unsurların varlığına son verilmesi konusunda anlaşma sağlandı. Yapılan açıklamada bölgedeki terör unsurlarının tam olarak tasfiyesine bağlı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri Başika Zilkan yerleşkesini Irak Federal Hükümeti'ne kademeli olarak teslim edecektir ifadeleri yer aldı. Bu sürecin koordinasyonu için Türkiye ile Irak arasında bir istihbarat güvenlik mekanizması kuruldu. Taraflar ayrıca ikili ticaret ve yatırım hacminin genişletilmesi konusunda da anlaştı. İki ülke arasında imzalanan anlaşmaların derhal uygulamaya konulması ve başta kalkınma yolu projesi olmak üzere ortak stratejik projelerin hızlandırılması konularında görüş birliğine varıldı. Türkiye ile Irak arasında varılan mütabakat aynı zamanda Türkiye'nin terörsüz Türkiye, terörsüz bölge anlayışıyla Irak'ın egemenlik haklarını aynı zeminde buluşturuyor. Sincar, Kandil, Mahmur, Sincar, Suriye hattında terör örgütünün lojistik, insan ve silah transferini sağlayan ana koridor görevi görüyordu. Türkiye ve Suriye sınırına 80 kilometre mesafesi ve tünel sığınak altyapısı nedeniyle ikinci Kandil olarak konumlandırılmıştı. Anlaşmayla Irak'ın toprak bütünlüğü güçlendirilirken Ankara, Bağdat, Erbil güvenlik koordinasyonu da pekiştiriliyor. Irak Başbakanı Ali Zeydi geçtiğimiz haftalarda terör örgütü PKK'nın uzantılarına gönderme yaparak Sincar bölgesindeki bu unsurların silahlarını devlete teslim etmeye başlayacağını duyurmuştu.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barak, New York'ta NTV'nin sorularını yanıtladı. Türkiye ile ilişkiler hiç olmadığı kadar iyi diyen Barak, B-35'ler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerikan Başkanı Donald Trump arasındaki ilişkileri üzerine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
4: İlişkilerimiz hiç bu kadar iyi olmamıştı. Bölgedeki karmaşa ve hassasiyet sebebiyle iki lider sık sık görüşüyor. Dolayısıyla başkentler düzeyinde çok fazla yeni konu yok. İletişim sürekli devam ediyor. Trump ve Erdoğan birbirleriyle çok iyi anlaşıyor ve bu gerçekten çok yardımcı oluyor. İkili ilişkilerdeki önemli meselelerin büyük bölümünü de bakanlar ve ekipler yürütüyor. F-35'ler konusunda çalışma sürüyor. ABD Kongresi gerçekten çok iyi çalışıyor. Saygı göstermek zorunda oldukları çok sayıda farklı seçmen grubu ve çıkar çevresi var. S-400 meselesi de yalnızca katsayla ilgili değil. NDAA olarak adlandırılan başka bir düzenleme de söz konusu. Dolayısıyla Kongre'nin gerektirdiği sürece uyum sağlamak zaman alıyor. Bu süreci Türkiye ile birlikte yürütüyoruz. Bugün de milyonlarca dolarlık bir yolcu uçağı anlaşması açıkladık. Ancak savunma alanında işbirliğinin hayata geçirilmesi yine zaman alıyor. NATO'nun en büyük ikinci müttefiki Türkiye ile işbirliği ABD açısından hayati önem taşıyor. Çok çeşitli ittifaklar ve işbirlikleri kapsamında Türkiye'ye bel bağlıyoruz. Ancak bu zaman alacak. Çünkü burada kongreden ve yürütme organından bahsediyoruz. Türkiye ile çok iyi bir ilişkimiz var. Türkiye son derece kritik bir coğrafi konuma sahip. Orta Doğu'nun merkezinde yer alıyorlar ve Avrupa'nın, Kafkasların kapısındalar. Bu gerçekten her açıdan büyük bir fırsat.
0: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kürsüden dünyaya seslenme sırası dün İran'daydı. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan diplomasiye hazırız ancak korkmuyoruz mesajı verdi. Pezeşkiyan konuşmasında Amerika-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden çocukların ve öldürülen eski dini lider Ali Hamaney'in fotoğraflarını da gösterdi. İran Cumhurbaşkanı'nın konuşması sırasında Amerikan heyeti salonu terk etti.
4: Bu çocukları görüyor musunuz? Bu çocuklar bombalar altında can verdi. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail tarafından kullanılan silahlarla katledildiler. Masumdular. Hiçbir suç işlememişlerdi.
5: Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in saldırısında öldürülen çocukları ve dini lider Ali Hamaney'i andı. Diplomasiye hazırız ancak savaştan korkmuyoruz mesajı verdi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi. Pezeşkiyan konuşmasına Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın aynı kürsüde bir gün önce sarf ettiği sözlere yanıt vererek başladı.
4: Teröristler ve terör destekçileri bizi terörist olarak etiketliyor. Biz sadece kendimizi savunduk. Biz terörist değiliz.
5: Amerika Birleşik Devletleri heyeti ise Pezeşkiyan'ın konuşması başladığında salondan ayrıldı. İran Cumhurbaşkanı konuşmasında Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in son teknoloji silahlarla İran'a saldırdığını ve sivilleri hedef aldığını söyledi. Ülkesinin nükleer silah edinme niyetinde olmadığını söyleyen Pezeşkiyan, İsrail'i işaret etti.
4: Atom bombası İsrail'de ve bunlar hiçbir şekilde denetime de tabi olmadılar. Ancak denetçiler İran'da. İsrail öldürüyor ama yaptırım İran'a uygulanıyor.
5: Pezeşkiyan dünyaya Hürmüz Boğazı mesajı da verdi.
4: Hürmüz Boğazı sularında güvensizlik oluşturmak istemiyoruz. Aynı zamanda bu su yolunu bize karşı saldırganlıklarını dayatmak, bize güvensizlik getirmek ve kendi su yollarımıza erişimimizi engellemek için kullanamazlar. Kendi su yolumuza erişimimizi kapatıyorlar.
5: Pezeşkiyan konuşmasında Filistin'e de değindi. Filistin'in uluslararası toplumun vicdanında kanayan bir yara olmaya devam ettiğini söyledi. Filistin'i görmezden gelerek barıştan söz edemeyiz dedi. İran Cumhurbaşkanı konuşmasını Trump'a seslenerek sonlandırdı. Asla başımızı eğmeyeceğiz ya da diz çökmeyeceğiz diyen Pezeşkiyan, Trump ve bizi zorbalıkla boyun eğdirmeye çalışanlar şunu anlamalıdır ki, güç dilini kabul etmeksizin diyalog, diplomasi ve müzakerelere hazırız ifadelerini kullandı.
0: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na bugün hitap edecek. Bu ziyaret öncesi New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ile arasında bir süredir devam eden tartışmanın tansiyonu da giderek yükselmiş durumda. Bu tartışmayla birlikte Netanyahu'nun New York ziyaretini günübirlik yapmak zorunda kalacağı belirtiliyor. Riskli bir ziyaret, nedenine bakalım haberimizde.
6: Shame on you, Mr. Mamdani. Shame on you for supporting the Hamas terrorist monsters who butchered our people. Shame on you for inciting riots against New York Jews. I'm coming to the UN. I'm going to tell the truth about our heroic soldiers. And I'm going to tell the truth about you.
5: İsrail Başbakanı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a gitmeden önce New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'yi bu sözlerle hedef aldı. Peki Mamdani Netanyahu'yu neden bu kadar öfkelendirdi? Mamdani, CNN International televizyonuna verdiği mülakatta İsrail Başbakanı için savaş suçlusu dedi. Netanyahu'nun korkunç bir soykırım mimarı olduğunu söyledi. Netanyahu ile Mamdani arasındaki tartışma uzun süredir devam ediyor. Mamdani bu yılın başlarında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında Netanyahu'yu tutuklayıp tutuklamama konusunda değerlendirme yaptığını söylemiş, ancak daha sonra bunu gerçekleştiremeyeceğini kabul etmişti. Federal hükümete Netanyahu'yu tutuklaması için çağrıda bulunmuştu. İsrail Başbakanı'nın bu seneki New York ziyaretini protesto korkusuyla günübirlik tutacağı belirtiliyor. Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasının ardından ülkesine döneceği iddia ediliyor. İsrail basını Netanyahu'nun New York JFK Havalimanı yerine Newark'a veya New Jersey'deki bir askeri üsse ineceğini yazdı. Haberde bu karara gerekçe olarak New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin uçağın pistte kalmasına izin vermeyeceği endişesi gösterildi. İsrail Başbakanı'nın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitabının ardından New York'ta sadece birkaç saat kalıp ülkesine döneceği belirtiliyor. Bu yüzden Netanyahu'nun Teksas'ta planladığı Elon Musk görüşmesinin de iptal edildiği iddia edildi. Ayrıca Başkan Donald Trump'la görüşmeyeceği, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşme ihtimali olduğu kaydedildi.
0: Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Gazze Barış Planı'nda yeni bir aşamaya geçileceğini açıkladı. 6 aylık yeniden yapılandırma projelerinin hayata geçirilmesi planlanıyor. Bunun için 2,45 milyar dolara ihtiyaç duyulacak. Planın ayrıntılarına bakalım.
5: Gazze'nin yönetimi ve yeniden yapılandırılması 66 projelik bir planla hayata geçirilecek. Plan 28 ülkenin yer aldığı Barış Kurulu ve Filistin Teknokrat Yönetimi tarafından hazırlandı. Plan Gazze'de enkazın kaldırılmasını, geçici barınaklar oluşturulmasını, hastanelerin onarılmasını ve çok uluslu istikrar gücünün göreve başlamasını öngörüyor. 66 proje 6 bölüme ayrıldı. Altyapı geliştirme, insani ve ekonomik kalkınma, dijital dönüşüm, barış ve güvenlik konularında projeler yürütülecek. En büyük kalemi altyapının onarılması oluşturuyor. Bunun için 1 milyar dolar ayrıldı. Geçici barınaklar için 400 milyon dolar, enkaz kaldırılması ve patlamamış bombaların temizlenmesi için 275 milyon dolar, hastanelerin onarılması için 50 milyon dolar ve yolların tamiri için 30 milyon dolar aktarılacak. Plan, Gazze'nin sınır geçişlerinin onarılmasını da öngörüyor. Su ve elektrik altyapısının tamir edilmesi de hedefleniyor. Birleşik Arap Emirlikleri ise Refah'ta 50 bin kişinin barınacağı pilot nitelikte bir emirlik mahallesi projesini finanse edecek. Güvenlikle ilgili projelere ise 885 milyon dolar ayrıldı. Refah'ta uluslararası istikrar gücünden 5 bin personeli barındırabilecek kapasitede korunaklı bir tesis için yaklaşık 275 milyon dolar harcanacak. Filistin polisi için 120 milyon dolar ayrıldı. Ancak Gazze'de polis olmaları için seçilen binlerce kişinin Mısır'a giderek eğitim almasına henüz İsrail'den onay çıkmadı. Hamas ve diğer grupların silahlarını teslim etmesi içinse 20 milyon dolarlık bir fon oluşturuldu. Silahlarını bırakan Hamas üyelerine teşvikler sunulacak. Plan uyarınca ilerleyen süreçte Filistin teknokrat yönetiminin Gazze sınırlarının kontrolünü alması bekleniyor. Eğitim, sağlık ve refah programları içinse 300 milyon dolar ayrıldı. Projenin 2,45 milyar dolarlık maliyeti bağışçı ülkeler tarafından henüz tam olarak tahsis edilmedi. Ancak teknokrat hükümetin göreve başlamasıyla bağış sürecinin de hızlanacağı tahmin ediliyor.
0: Değerli izleyenler, fon soruşturmasında tutuklu sayısı artıyor. Son olarak Tera ve Pusula Holding yöneticisi 5 isim tutuklandı. Bu arada tasfiye edilen 131 fondaki yatırımcı sayısı da netleşti. Yatırımcıların parasını nasıl alacağına ilişkin ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Adliyedeki 20 kişi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 14'ü tutuklandı.
3: Fon soruşturmasında tutuklu sayısı 23'e yükseldi. Tutuklanan isimler arasında Tera ve Pusula Holding yöneticileri de bulunuyor.
7: Hazırlıklı olması lazım. Sektörlerin hazırlıklı olması lazım, ülkelerin olması lazım.
3: Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'le bu kuruluşta yer alan yöneticilerden Emre Alkin, Kerem Alkin, Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan tutuklandı. Nitelikli dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, sermaye piyasası kanununa muhalefetle suçlanıyorlar. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiyesine karar verilen 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fondaki yatırımcı sayısının 455.758 olduğunu açıkladı. Yatırımcılara fonlardaki hisselerin nakde çevrilerek ödeme yapılması hedefleniyor. Tutuklanan Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'in savcılıktaki sorgusunun detayları da ortaya çıktı. Savcılık Tera Yatırım'ın piyasa değerinin bir yılda 280 milyar liraya çıkmasını sordu. Tezmen yanıt olarak bu bir şişme yükseliş değildir. Bu bedel bile halen ucuz dedi. Tezmen savcılığın yaşanan mağduriyetle ilgili sorusuna Tera'nın veya yöneticilerinin kusuru bulunmadığını savundu. Pusula grubunun başındaki isimlerden Muhammed Yarız'ın İsviçre'deki hesabına 1 milyar 653 milyon lira gönderen Selim Dağbaşı ve Hamza Kaplan da gözaltındaki isimler arasında. Muhammed Yarız ve Emre Tezmen'in aralarında olduğu 12 şüphelinin mal varlıklarına da el konuldu. Öte yandan Hedef Yatırım Bankası'ndan İsviçre'deki bankaya yapılmak istenen 40 milyon dolar karşılığındaki 2 milyar liralık transfer BDDK ve MASAK tarafından önlendi.
8: Talep de çok arttı.
3: Gözaltındaki şüphelilerden İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Nihat Kırmızı'nın da aralarında olduğu 20 isim adliyeye sevk edildi. Sevk edilenlerden 14'ü tutuklandı.
0: Şimdi yargıdaki diğer gelişmelere de bakalım. Eski MİT Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü soruşturmasında senaryo ile yaşananların örtüşmesi nedeniyle Kurtlar Vadisi dizisi inceleniyor bir süredir. Dizide Kazım Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu Sedat Savtak savcıya ifade verdi. Oynadığı rolün içeriği ya da gelişim hakkında bir bilgi almadığını ifade etti. Aynı zamanda dizinin senaryosuna katkı sağladığı tespit edilen bir başka kişi daha tutuklandı. O kişi kim? Soruşturmada son durum ne? Bakalım.
9: Devletin gizli belgelerini kimden alıp örgüte veriyorsun?
10: O belgeler başkaları için gizli. Benim için gizli değil.
3: Diziye dahli olduğu tespit edildi. Eski Emniyet Müdürü Bayram Özbek silahlı terör örgütü kurma ve yönetmeyle kasten öldürmeye azmettirme suçlamalarıyla tutuklandı.
11: Kaşif Bey.
3: Eski MİT Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada yeni isimlerin bilgisine başvuruluyor. Bu kapsamda Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek soruşturma savcısına ifade verdi.
12: Mehmet Fikret Hazerbeyoğlu var, bilir misin?
13: Adını duymuştum abi.
14: Gerektiği yerlerdeki sorular soruldu.
13: Ben de bütün iştenliğimle yanıtladım hepsi.
3: Oyuncu Sedat Savtak da soruşturma kapsamında savcıya ifade veren isimler arasında yer aldı. Kurtlar Vadisi Pusu'da Kazım Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu bilgi sahibi sıfatıyla yaklaşık 2 saat ifade verdi.
13: Ne kadarı gerçektir ya da değildir, bizim en başta öncelikle zaten bir hüküm vermemiz söz konusu değil. Senaryoda ne yazıyorsa, nasıl gelişecek ve nasıl aktarmam gerekiyorsa sette, ben de oyunculuğumla değerlendirdim. Öyle bir bilgiler de bize verilmez. Bir hayal gücünden midir, neredendir? İyidir, bunu da halkımız gayet iyi değerlendirmiştir.
10: Beni hastaneye götürün, kötüyüm.
3: Savtak'ın dizide canlandırdığı Kazım Kaşifoğlu karakteri, dizinin 10 Kasım 2011 tarihinde yayınlanan bölümünde ölümle tehdit edilmiş ve 3 gün sonra da Kaşif Kozinoğlu kaldığı Silivri cezaevinde hayatını kaybetmişti. Ölüm nedeni kalp krizi olarak rapor edildi. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünden sonra yayınlanan bölümde ise Kazım Kaşifoğlu karakteri cezaevinde damarına hava enjekte edilerek öldürülmüş ve ölüm nedeni kalp krizi olarak gösterilmişti. Tüm bu benzerlikler nedeniyle dizinin senaristleri de ifadeye çağrıldı. Senaristlerden sonra tanık sıfatıyla ifade veren bir diğer isim de dizide Ömer Baba karakterini canlandıran Emin Olcay oldu.
14: Ülkemizin kaybettiği yiğitlerimiz var. Bu yiğitlerin neden bizleri terk ettiğini, neden vefat ettiklerini anlamamız için sayın savcılarımıza çok iş düşüyor. Allah yardımcıları olsun.
3: Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında eski MİT'çi, FETÖ yükümlüsü Enver Altaylı dahil 9 şüpheli tutuklandı.
0: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Yavaş, parti sözcüsü Müslüm Sarı'nın kimse kendisini CHP'den üstün göremez açıklamasının ardından kararını duyurdu. Ve kararın ardından Ankara'daki 8 ilçe belediye başkanı da Cumhuriyet Halk Partisi'nden yine istifa etti dün. Yavaş, bundan böyle yoluna bağımsız olarak devam edecek.
5: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den istifa etti. Yavaş görevine bağımsız olarak devam edeceğini duyurdu.
15: Daha önce parti içinde şahsımla veya izlediğim tutumla ilgili bir rahatsızlık varsa bunun gereğini yapacağımı söylemiştim. Ve bugün yapılan bazı açıklamalar nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum.
5: Yavaş'ın sözünü ettiği açıklamaların sahibi CHP sözcüsü Müslüm Sarı. Sarı, Yavaş'ın istifasından kısa süre önce yaptığı açıklamada kimse kendisini CHP'den üste göremez ifadesini kullanmıştı.
16: Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğini kimseye zedeletmeyiz. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden üstün değil, hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden üste görmesin kendisini. Başka bir partinin genel başkanına da bilgi verdim diyemez.
5: Yavaş bu sözlere üzerime düşen sorumluluğu dün de taşıdım, bugün de taşıyorum. Kendimi hiçbir zaman siyasi partilerin üzerinde görmedim. Böyle bir iddiayı hadsizlik sayarım diye yanıt verdi. Yavaş'ın ardından Beypazarı, Ayaş, Elmadağ, Polatlı, Şerefli Koçhisar, Gülül, Kalecik, Nallıhan belediye başkanları da istifa etti. İstifa kararından sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bir açıklama yaptı.
17: Sayın Mansur Yavaş, benim Cumhuriyet Halk Partisi'ne kazandırdığım değerli bir siyasetçidir. Sayın Yavaş, kamuoyuna yaptığı açıklamada, makamları seçmenin onay vermediği siyasi adresleri taşımayı doğru bulmadım, bugün de bulmuyorum ifadelerini kullanmıştır. Bu değerlendirmelerine biz de aynen katılıyoruz.
5: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de kararı değerlendirdi.
18: Ya benimsin ya kara toprağın, öyle bir şey yok. Hiçbir değer ya benimsin ya kara toprağın denilebilecek ve böyle israf edilebilecek bir durumda değil Türkiye'de. Hele hele Mansur Yavaş gibi bir siyasetçinin bir partinin kaprisleriyle terbiye edilmesi ve oranın siyasetine alet edilmesi söz konusu olamaz. Hayırlı olsun dileklerimi tekrar etmek isterim.
0: Ve İstanbul Adalar Belediye Meclisi'nde yapılan başkan vekili seçimini AK Parti grubunun adayı Kemal Türk Yılmaz kazandı. Sonuçla birlikte Adalar Belediyesi de AK Parti'ye geçti.
19: Meclis üyeleri, biz adaların seçimini yapmaya çalışıyoruz.
20: İstanbul Adalar Belediye Meclisi'nde seçim günüydü. Başkan vekili seçimini AK Parti'nin adayı Kemal Türk Yılmaz kazandı. Adalar Belediyesi CHP'den AK Parti'ye geçti.
19: Başkanım, benim mahkemeye...
20: Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın rüşvet soruşturması kapsamında 23 Haziran'da tutuklanmasıyla başlayan süreçte Başkan vekilliği için ilk seçim 27 Haziran'da yapılmıştı. CHP'nin adayı Medine Pamuk seçimi kazanmış ve başkan vekili olmuştu. Sağlık sorunlarını gerekçe gösteren Medine Pamuk 14 Eylül'de görevinden istifa etti. İstifasıyla birlikte belediye meclisinde ikinci kez başkan vekili seçim süreci başlamış oldu. Seçime AK Parti adına Kemal Türk Yılmaz katıldı. CHP ise Aytül Ekşiyan'ı aday gösterdi. Seçim için 9 meclis üyesi sandık başına gitti. İlk turda AK Parti üstünlüğü, ikinci turda eşitlik vardı. Üçüncü tur öncesi ise salonda gerginlik çıktı. AK Partililere tepki gösteren CHP'li ve yeni partililer salonu terk etti.
1: Biz bu oyunun bir parçası olmayacağız diyerek onurlu, şerefli, haysiyetli, kendilerine teşekkür ediyorum, 4 belediye meclis üyesiyle beraber o salondan ayrıldık. Bu seçim usulüne uygun gerçekleşmemiştir. Bu seçim iptal olmuştur.
20: Dördüncü tur oylama sonunda seçimi kazanan AK Parti'nin adayı Kemal Türk Yılmaz yeni başkan vekili seçildi. Bu sonuçla birlikte Adalar Belediyesi AK Parti'ye geçmiş oldu.
21: Belediye meclisimizle birlikte ve ilçe teşkilatımızın da katkılarıyla inşallah Adalar ilçemizde hizmet seferberliğini hız kesmeden ve hemen başlayarak kolları sıvayarak başlatmış olacağız.
22: Kemal Türk Yılmaz.
20: Yeni parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik karara itiraz edeceklerini duyurdu.
23: Siz müsaade edin, biz çıkıyoruz.
20: 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İstanbul'daki 26 ilçe belediyesinde başkanlık koltuğuna CHP'nin adayları oturmuştu. CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalar sonrası 10 ilçe belediyesi AK Parti ya da kayyum yönetimine geçti. CHP'li belediye sayısı 16'ya düşerken AK Partili belediye sayısı 21 oldu.
0: Ankara'da etkili olan sağanak yağışın ardından Keçiören'de yol çöktü. Çok sayıda araç hasar gördü. Bakalım görüntüleri.
24: Arabanın hepsi suya girdi.
5: Sokak ve caddeler göle döndü, araçlar yolda kaldı. Ankara'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Görüntüler Keçiören Gülgün Sokak'ta. Yolun bir bölümü çöktü. Çok sayıda araç zarar gördü.
24: 19 araç var.
5: Ekiplerin çalışmasıyla araçlar çıkarıldı. Yoldaki hasar gün ışıdığında daha net ortaya çıktı.
25: Ankara'nın Keçiören ilçesinde sağanak yağış sebebiyle kanalizasyon çalışması yapılan bir yolda çökme meydana geldi. Oluşan çatlağa düşen birçok araçta maddi hasar oluştu. Belediye ekiplerinin çatlağı onarmaya yönelik çalışmaları sürüyor.
26: Şuradaki çukuru doldurmadan direkt toprak atmışlar. Araçlar onun üzerindeyken pat diye bütün hepsi aşağı düştü. Ben şuradan karşıdan geçmek zorundayım. Hani arabama bakmak için geldim. Çukur varmış. Oradan bir düştüm zaten. Bacağım falan hep yaralandı.
27: Çok şiddetli bir yağmur yağdı. O yağmur etkisiyle de logar patladı. Logar patlayınca da burası tabii komple yıkıldı. Araçlar çok sıkıntılı. Birkaç aracı kurtarabildik, geriye çektik. Ama diğer araçları kurtaramadı tabii. Çukurun içine düştü.
28: Dün bildiğin okyanus vardı bizde. Çekici çağırın diyoruz. Çekici parayla diyorlar. 10 tane araba var burada. Hepsi sular içinde yani.
0: İstanbul'da sağanak günlük hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde dün trafiği kent genelinde %71'e çıkardı. Normalde 40 dakikada gidilen yollar 1,5 saatte yaklaştı. Sağanak İstanbul'u nasıl etkiledi? Haberimizde izleyin.
5: İstanbul dünyanın trafiği en yoğun şehirlerinden biri. Birçok veri şirketine göre de birinci. Buna bir de yağış eklenince trafik durma noktasına geldi. Sabah saatlerindeki şiddetli sağanak trafik yoğunluğunu bazı noktalarda %80'e çıkardı.
29: %80 değil, %100'e kadar çıktı. Acıbadem'den Üsküdar 1 saat 40 dakika sürdü.
30: Bu sabah itibariyle de İstanbul'un birçok noktasında şiddetli yağış devam ediyor. Bizler de şu anda Altunizade'deyiz. Zaman zaman burada trafik durma noktasına geliyor.
31: Ben Çekmeköy'den Üsküdar meydana geldim. Bu da tahmini normal günde en fazla 40 dakika falan sürebilir ama bugün 1 saat 20 dakika kadar sürdü.
5: En çok yağışı Şile aldı. 24 saatte metrekareye 120 kilogram yağış düştü. İstanbul dahil pek çok şehirde termometreler 15 dereceyi gördü.
32: Sakarya, Kocaeli, Karadeniz hattında bu yağışlar devam ediyor sağanaklar şeklinde. Sinop,
30: Tokat, Samsun, Ordu o bölümde yağış şiddetlenecek, su baskını tehlikesi var. Sıcaklık bir gün oldukça hissedilir derecede düştü. Kış havasını bir gün yaşayacağız diyebilirim.
5: Yağış perşembeden itibaren batıda kısa bir mola verecek. Pazar günü ise İstanbul, Ege ve Marmara'ya yeniden dönecek.
0: Sıcaklığı arttıran El Niño hava olayının dünya genelinde önümüzdeki 6 ayda 450 bin kişinin ölümüne yol açabileceği uyarısı yapılıyor. Etkilenecek ülkeler Nijerya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.
5: Hava olayı El Niño yüz binlerce kişinin ölümüne yol açabilir. Uyarı iklim bilimcilerden geldi. Okyanuslarda yüzey sıcaklığını artırarak aşırı iklim olaylarından yol açan El Niño'nun önümüzdeki 6 ayda dünya genelinde 407 binden fazla ölüme yol açabileceği tahmin ediliyor. El Niño'nun Endonezya'dan Hindistan'a, Nijerya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar geniş çaplı bir yelpazede yıkıcı etkileri olabileceği belirtiliyor. Ölümlerin El Niño'nun yol açtığı aşırı kuraklık, orman yangınları ve sellerden kaynaklı olacağı öngörülüyor. Bilim insanları El Niño'nun etkilerinin önümüzdeki birkaç ayda en yoğun şekilde hissedilmeye başlanacağını söylüyor. Önümüzdeki 6 ayda en çok Nijerya, Endonezya, Sudan, Hindistan ve Brezilya'nın etkilenmesi bekleniyor. Nijerya'da 31 bin, Endonezya'da 19 bin, Sudan'da 17 bin kişinin öleceği öngörüsü yapılıyor. Amerika Birleşik Devletleri de en çok etkilenecek 20 ülke arasında yer alıyor. Bu ülkede 3500 kişinin ölebileceği tahmin ediliyor. Bilim insanları acil önlemlerde ölümlerin azaltılabileceğini belirtti. El Niño'nun gıda arzını da etkileyeceğine dikkat çekiliyor. Dünya Gıda Programı fiyatların artmasıyla 50 milyon kişinin açlığa sürüklenebileceği uyarısı yapıyor.
0: Sırada harcama alışkanlıklarımızı analiz eden bir haber var. Kira, fatura, kredi kartı ödemeleri derken çalışanlar birikim yapmakta zorlanıyor. Her 100 çalışandan sadece 8'i birikime para ayırabiliyor. Pek çok kişinin maaşı daha ilk haftadan tükeniyor. Çok daha fazla ayrıntı var tabii konuyla ilgili. O da haberimizde.
5: Kira, fatura, kredi kartı. Maaşlar gelir gelmez gidiyor. Bir alışveriş platformu çalışanların harcama alışkanlıklarını araştırdı. Buna göre vatandaşların %71'i maaşını alır almaz önce düzenli giderlerini ödüyor. %17'si market gibi temel ihtiyaçlara yöneliyor. Yani her 100 kişiden 88'inin maaşı hesaba yatar yatmaz harcanıyor. Maaş yattığında birikime para ayırabilenlerin oranı ise sadece %8. Her 4 çalışandan birinin maaşı ilk haftada tükeniyor. İkinci hafta dahil edildiğinde oran %41'e çıkıyor. Üçüncü haftada ise %79'u buluyor. Ay sonuna kadar maaşı tükenmeyenlerin oranı sadece %16. Düşük gelir grubunda olanlar daha fazla zorlanıyor. Dar gelirli 10 kişiden 7'sinin maaşı ayın 3. haftasını göremiyor. Yüksek gelirlilerin ise yarısı ay sonuna kadar maaşının bittiğini söylüyor. Kadınlarla erkekler arasında da ciddi farklar var. Kadınların %31'i maaşımı ilk 7 günde tüketiyorum derken erkeklerde bu oran %21.
0: Evet, tarih tekrar edecekmiş gibi gözüküyor. Geçtiğimiz Eurovision şarkı yarışmasına katılmama kararı alan İspanya, 2027'de de yarışmada yer almak istemiyor. Nedense tekrar aynı İsrail'in yarışmaya yine katılacak olması.
2: İspanya 2027'de de Eurovision şarkı yarışmasına katılmayacak gibi görünüyor. İspanya Devlet Televizyonu Başkanı Jose Pablo López, Bulgaristan'ın Burgaz kentinde düzenlenecek yarışmaya İspanya'nın katılmaması yönündeki önerisini kurumun yönetim kuruluna sunacağını açıkladı. Önerinin kabul edilmesi halinde İspanya, İsrail'in katılımını protesto ederek art arda ikinci kez Eurovision'a temsilci göndermeyecek.
3: Hiç kimse bu insani trajediyi kınamadan Filistin halkının çektiği acılara şahitlik edemez. Tavrımız net. elimiz kolumuz bağlı durmadık. Geçtiğimiz yıl boyunca diğer ülkelerle birlikte Avrupa Yayın Birliği'nde reform yapılması çağrısına öncülük ettik. Ayrıca daha sıkı yönetim kuralları, siyasi amaçlı araçsallaştırmaya yönelik yaptırımlar ve festivalin tarafsızlığına dair güvenceler konusunda müzakereler yürüttük.
2: İspanya, Hollanda, İzlanda, İrlanda ve Slovenya, İsrail'in yarışmada kalmasını protesto ederek 2026'daki Eurovision'a katılmamıştı. Hollanda ve İrlanda şimdiden 2027'de düzenlenecek yarışmadan çekildiklerini açıkladı. Öte yandan Eurovision şarkı yarışmasına getirilen yeni kurallar beklenen etkiyi göstermedi. 2027'den itibaren uygulanacak değişikliklerin listelendiği açıklamada, yarışmayı kazanan ülkenin yer aldığı bölgede silahlı çatışma, hassas jeopolitik durum veya ciddi güvenlik riski bulunması halinde bir sonraki yarışmaya ev sahipliği yapamayacağı ifade edilmişti. Yeni düzenleme, Gazze'de soykırım suçu işleyen İsrail'in yarışmayı kazanması halinde ev sahipliği yapamayacağının işareti olarak değerlendirildi. Ancak bu değişiklik savaşta olan ülkelerin yarışmaya katılmasını engellemiyor. Geçtiğimiz yarışmanın birincisi Bulgaristan, Karadeniz kıyısındaki Burgaz kentinde 2027'de Eurovision'a ev sahipliği yapacak. Yarı finaller 11 ve 13 Mayıs, büyük final ise 15 Mayıs'ta düzenlenecek.
0: Şimdi kültür sanat haberlerinden derlediğimiz bir turla devam edeceğiz.
2: Ed Sheeran'ın Amerika turnesindeki konserleri öncesinde Filistin'e destek veren gruplar müzisyeni protesto ediyor. Yeni protestonun adresi Massachusetts. Eylem, Macklemore'un sahnede özgür Filistin dediği ve Yahudi karşıtı konuştuğu iddiasıyla turnenin alt kadrosundan çıkarılmasını isteyen milyarder Robert Kraft'ın sahibi olduğu stadyumun önünde yapılacak. Portekizli sanatçı Jorge Palma 76 yaşında hayatını kaybetti. Palma, Portekiz rock ve pop müziğine son 50 yıldır yön veren ülkenin en saygın söz yazarı ve yorumcularından biri olarak gösteriliyordu.
4: Küçükken zaman gelip geçer diye öğretti.
2: Yönetmenliğini Murat Şeker'in üstlendiği Çakallarla Dans 8 Stuttgart çıkartmasından ilk görüntüler yayınlandı.
6: İnsan kaçakçılığının tam ortasındayız ha.
7: Kaçak küçük iş olmasın dedi.
2: 6 Kasım'da sinema severlerle buluşmaya hazırlanan film, serinin sevilen karakterlerini bu kez Almanya'da yepyeni bir maceranın içine sürüklüyor. Şevket Çoruh, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın, Hakan Bilgin, Nur Sürer gibi isimlerin yer aldığı film kalabalık oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.
8: Nasılsınız dede?
9: 8 ulan 8.
8: Yine mi çakallarla dans be?
10: Bizden kurtulman için hepimizi öldürmen lazım.
0: Evet, bültenimizin başında da aktardığımız gibi dünya liderleri Birleşmiş Milletler'de bir araya geliyor. Kürsüde barış çağrıları yapılırken diplomatik temaslarda savaşların nasıl sona erdirilebileceği tartışılıyor. Peki bu yoğun trafik somut anlaşmalara dönüşebilir mi? Orta Doğu'da kalıcı bir uzlaşmanın şartları neler ve Türkiye bu süreçte nasıl bir rol oynayabilir? Tüm bu soruları sorduk Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Murat Aslan'a. Onun cevaplarıyla NTV'ye yaptığı yorumlarla noktalayacağız bu dilimi. Saat başında Korhan Varol gelişmelerle karşınızda olacak. İyi geceler.
11: Pezeşkian'ın şu an içinde bulunduğu ortam çok farklı. Bir taraftan yönetmekte olduğu ülke, evet, bir saldırıya maruz kaldı ve savaştı. Bir taraftan ülke içerisinde iki farklı sistem şu an uygulanıyor. Kendisi daha çok uluslararası tanınırlığı olan devlet başkanlığını idare ediyor. Öte yandan hiçbir inisiyatif yok çünkü rejim, dini lider tüm inisiyatifi üstlenmiş durumda. Burada yapmış olduğu konuşma ve hatta buraya gelmiş olması bir taraftan tepki çekiyor İran'da, bir taraftan da daha sert söylemler sarf etmesi istikametinde bir beklenti var. Çünkü duygusal yükü, negatif duygusal yükü çok yüksek olan bir toplumu şu an için idare ediyor. Ve bu toplumda yekpare değil bu arada, bölünmüş bir toplum. Şimdi böyle bir ortamda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda hem de Amerika Birleşik Devletleri topraklarına gelerek bir konuşma yapması bir kere belki de mevcut sistemi eleştirsek de bu sistemin bir nimeti. Çünkü savaşta olan iki devletin birisinin toprağında diğer devletin başkanı o devletin de duyacağı şekilde tüm uluslararası topluma hitap edebiliyor. Bu nedenle bu konuşmanın aslında Birleşmiş Milletler veya benzeri bir örgütün ne kadar gerekli olduğunu ama böyle bir örgütün de bir özellik çizgisi içerisinde kalması gerektiğini bana hatırlatıyor. Öte yandan yapmış olduğu konuşmada evet resimler gösterdi. Bu birçok liderin başvurduğu bir yöntem. Ve bu resimler bir şekilde uluslararası toplumun oradaki bulunan temsilcilerin değil ama uluslararası toplumun aslında bildiği hatırlatma babında resimler. Ancak bu konuda da bu Birleşmiş Milletler sistemine İran üzerinden bir eleştiri yöneltmek lazım. Bu resimlerdeki o küçük kızlar biliniyor. Bu saldırının nasıl başladığı biliniyor. Öte yandan İran'ın Suriye'de, Lübnan'da, Irak güneyinde hatta Yemen'de ne yaptığı biliniyor. Ama o kürsüde konuşurken o muhasebeyi ne İran ne Amerikalılar yeterince yapabiliyor. Uluslararası toplum ise sadece dinliyor. Ben dolayısıyla konuşmanın tabii ki İran halkı nezdinde nakledilirken büyük bir reklamla sunulacağını düşünüyorum. Abartılarak sunulacağını düşünüyorum. Ama uluslararası toplum üzerinde yarattığı etki bence tüm liderlerin konuşmalarında şöyle bir üzerinden geçerseniz uzlaşmış olduğu bir çizgide buluşuyor. O da nedir? Şu an için enerji, uluslararası ekonomi ve bu bölgede yaşanacak mevcut bir krizin yayılma ihtimali tüm devletleri daha çok ilgilendiriyor. Bu noktada İran'dan da beklentiler var uluslararası toplumda. Sadece Macron değil, yayın öncesinde şu ana kadarki tüm devlet başkanlarının şöyle bir konuşmasını alt alta dizdim. Ve ana noktalara bakmaya çalıştım. Bir kere Gazze ve Filistin meselesinde genel bir eğilim var. 7 Ekim saldırılarını herkes bir şekilde kınıyor. Ama İsrail'in Gazze'de yapmış olduğu saldırıyı kesinlikle eleştiriyor. Bu ortak tavır gibi geliyor bana. Avrupa Birliği'nde birkaç çatlak ses var. Bunun en başta da Almanya'dan kaynaklandığını ifade etmek lazım. Veya İsrail'le özellikle savunma sanayi alanında direkt ilişkisi olan Doğu veya Kuzeydoğu Avrupa'daki ülkeler açık bir pozisyon almıyorlar. Ama diğerleri net bir şekilde İsrail'e yönelik eleştirilerini artık açıkça dile getiriyorlar. Nitekim Avrupa Birliği üyesi olmamakla birlikte Birleşik Krallık Başbakanı Dunham'ın da bugün yapmış olduğu konuşmada aynı çizgide olduğunu görüyoruz. Şimdi buradan şu sonuç ortaya çıkıyor. İsrail aslında bir yalnızlaşma ve izolasyon istikametinde ilerliyor. Böyle bir portre İbrahim anlaşmalarıyla İsrail'in bölge ülkelerine ve diğer tabii ki uluslararası topluma entegrasyonuna yönelik daha önce başlatılmış proje Gazze nedeniyle şu an için büyük bir sekteye uğradı. Fas gibi bazı ülkeler çıkarları nedeniyle evet İsrail'le ilişkilerini muhafaza etmeye çalışıyor veya Somali'de Somaliland'ın ayrılıkçı bölgenin İsrailler tarafından tanınmasıyla buna benzer bazı ülkeler İsrail'i tanıyabiliyor ama genel olarak İsrail'in uluslararası bağlamda eleştiriye maruz kaldığını ve gitgide izole hale geldiğini görüyoruz. Ancak şunu da unutmayalım. Uluslararası siyasette rüzgar bir anda tersine çevrilebiliyor. Yaşanmakta olan olaylar, bazı travmalar veya farklı çıkar pazarlıkları önce sessizliği daha sonra tarafgirliği bir şekilde değiştirebiliyor veya tesis edebiliyor. Bu istikamette ben İsrail'in mevcut durumunun yalnızlık olduğunu ama seçimlerden sonra özellikle yeni bir hükümet gelirse atılacak adımlara paralel olarak farklı bir rüzgar esebileceğini düşünüyorum. Çünkü şu an için uluslararası toplumun genel beklentisi Netanyahu'nun ve diğer radikallerin işte nedir?

0: Konu. Yağışlı hava doğuya çekiliyor. Sıcaklık batıda biraz artacak. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 19 derece. Ankara ve Bursa çoğu saat bulutlu 20, İzmir güneşli 26, Antalya açık 29 derece. Cuma sıcaklık 2-3 derece daha yüksek olacak. Marmara'da Trakya kesimi daha güneşli. Sakarya tarafında hafif yağmur var. Edirne 23, Kocaeli 21 derece. İç Anadolu'da yağış daha çok Sivas, Kayseri, Yozgat tarafını etkileyecek. Eskişehir 19, Kayseri 29 derece. Ege güneşli, Karayel sert. Manisa 24, Muğla 26 derece. Akdeniz'de Adana bölümündeki yağmurlar kısa süreli ve yerel. Adana 30, Hatay 28 derece. Karadeniz'de Samsun, Giresun, Trabzon, Rize boyunca yağmur şiddetlenecek. Zonguldak hafif yağmurlu 19, Trabzon 22 derece. Doğu'da Erzincan, Tunceli, Malatya arasında yağış geçişi var. Erzurum 26, Malatya 29 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır 33 derece, Gaziantep'te kısa süre yağmur var. Bazı dış merkezlerde ise Lefkoşa kısa süre yağışlı 32, Paris az bulutlu 24, Atina 26 derece. Hava durumu.
1: Müzik arası.

Mutlu geceler. Saatler 2 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. ABD Başkanı Donald Trump bugün önemli bir konuk ağırlıyor. Trump, Çin lideri Xi Jinping'i uçağın indiği Andrews hava üssünde karşıladı. Peki Xi'nin 3 günlük ABD ziyaretinde gündem ne olacak? Begüm Dönmez Ersöz'e hemen soralım. Begüm, çok da alışık olduğumuz bir görüntü değil. Uçağın kapısına kadar gitti ABD Başkanı ve

0: Jinping'i bu şekilde karşıladı. Neler aktarırsın bu kritik görüşmeye dair?
1: Korhan, Amerika'da en son bir ABD başkanı Papa dışında yabancı bir devlet liderini bu şekilde 1962 yılında karşılamıştı. O dönem başkan olan John F. Kennedy, dönemin İngiltere Başbakanı Harold Macmillan'ı bu şekilde üste havaalanına giderek karşılamıştı. Dolayısıyla önemli bir görüntü, kırmızı halı eşliğinde ABD Başkanı Donald Trump Çin lideri Xi Jinping'i karşıladı. Xi Jinping'in bu 2015 yılından bu yana da Washington'a gerçekleştirdiği ilk ziyaret. Daha önce eski başkan Barack Obama ile görüşmüştü Washington'a geldiğinde. Kırmızı halı töreni esnasında hem Çin hem de Amerika milli marşları çalındı. İki Amerikalı çocuk Çin liderine ve eşine de sarı çiçekler sundu. Normalde resmi devlet ziyaretlerinde ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'ın kapısında, kuzey girişinde yabancı devlet liderleri gelir ve Westminster'de Trump karşılardı liderleri. Dolayısıyla Xi Jinping'i bu kadar görkemli ve kırmızı halılı bir törenle karşılıyor olması ABD Başkanı Donald Trump'ın Xi Jinping'in ziyaretine ne kadar önem atfettiğinin bir işareti olarak yorumlanıyor. Çünkü iki liderin gündeminde çok önemli konu başlıkları olacak. Biraz sonra ayrıntısına gireceğim. Perşembe günü, yani yarın Beyaz Saray'da karşılanacak Xi Jinping. Orada bir karşılama töreni yapılacak. Sonrasında da Trump ve Xi arasında ikili bir görüşme. Akşam saatlerinde de devlet resmi yemeği olacak. Çin ve Amerikalı yetkililerin dışında teknoloji şirketlerinin liderlerinin de bu yemeğe katılması bekleniyor. Cuma günü de Trump çifti Xi Jinping ve eşiyle birlikte özel bir çay davetinde bir araya gelecekler. Tabii Çin lideri Xi Jinping'in 11 bin kilometrelik bir yolu gelmesinin de kendisi açısından sebebi var. Sadece görkemli bir karşılama töreni için değil, onun da Trump'ın da önemli gündemi var, önemli başlıklar var. Bunlardan bir tanesi elbette iki taraf arasında, Çin ile Amerika arasında ticaret savaşı. Daha önce Güney Kore'de iki lider bir araya geldiğinde karşılıklı olarak gümrük vergilerini bazı ürünlerde aşağı çekme kararı almışlardı. Bu anlaşmanın süresi Kasım ayında sona eriyor. Dolayısıyla bunun uzatılması, süresinin uzatılması gündemde. Bir diğer konu, Çin lideri açısından ABD Kongresi'nin daha önce onaylamış olduğu Tayvan'a yönelik 14 milyar dolarlık silah satışı. Bu konuda Xi Jinping'in bu satışın askıya alınması ya da durdurulması konusunda bir ikna çabası içerisinde olacağını tahmin etmek çok zor değil. İran savaşı elbette Xi Jinping ve Trump arasındaki ikili görüşmenin önemli gündem başlıklarından olacak. Pekin son dönemde Amerika'da Amerika'nın ulusal güvenliğine yönelik bir takım riskler barındırdığı yönünde hep yorumlar, eleştiriler, açıklamalar gelmişti. Trump Çin'i 2020 seçimine müdahaleyle suçlamıştı. İran savaşının başlangıcından bu yana Çinli şirketlerin Tahran'a bir takım uydu görüntüsü desteği verdiği yönünde bir takım değerlendirmeler, istihbarat raporları çıkmıştı. Dolayısıyla bütün bu konular Xi Jinping ve Trump arasında yarın yapılacak ikili görüşmede gündemde olacak. Bir diğer rekabet konusu diyelim, Çin ve Amerika'nın rekabet içinde olduğu bir diğer konu yapay zeka meselesi. O da yine gündemde olacak Xi Jinping ve Trump görüşmesinde. Tabii bu saydığımız, listelediğimiz konular Çin ve Amerika arasında uzun süredir aslında pürüz yaratan, problem olan konular. Ama bu ziyarette belki de 2025 yılına kıyasla biraz daha iki lider arasında daha bir istikrar düzeyi biraz daha yükselmiş gibi görünüyor sanki. Daha az değişkenlik gösterdiği yönünde bir takım yorumlar var. İki ülke şimdi hep şu mesajı vermişti. İşbirliği yapabileceğimiz konularda işbirliği yapalım. Rekabet içerisinde olduğumuz konular zaten belli. Dolayısıyla ABD Başkanı Donald Trump da bu sıcak ve büyük karşılamayla diyelim Xi Jinping ve eşine bu saydığımız konu başlıklarında ortak zemini bulabilmek ya da bir işbirliği yapabilmek için kullanacak gibi görünüyor. biraz daha Xi Jinping'le şahsi ilişkisini, dostane ilişkisini ön plana çıkaran bir karşılama olduğunu söylemek mümkün. Somut bir sonuç Xi Jinping ve Trump görüşmesinden hemen çıkmayabilir ama en azından 2025'e kıyasla biraz daha sanki en azından görsel manada sıcak bir ortamın olduğunu söylemek mümkün Koran.
0: Begüm Dönmez her söz aktardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York'taki temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, Irak Başbakanı Ali Zeydi ile bir araya geldi. Türkiye ile Irak, Sincar'da yasaklı yabancı silah unsurlarının varlığına son verilmesi konusunda anlaştı.
2: 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun düzenlendiği New York'ta terörsüz bölge hedefi doğrultusunda önemli bir adım atıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Ali Zeydi ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki ülkeden ortak açıklama yapıldı. Türkiye ve Irak güvenlik alanında işbirliğini derinleştirme konusunda mutabık kaldı. Bu çerçevede Sincar'da devlet otoritesinin bütünüyle tesisiyle yasaklı yabancı silahlı unsurların varlığına son verilmesi konusunda anlaşma sağlandı. Yapılan açıklamada bölgedeki terör unsurlarının tam olarak tasfiyesine bağlı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri Başika Zilkan yerleşkesini Irak Federal Hükümeti'ne kademeli olarak teslim edecektir ifadeleri yer aldı. Bu sürecin koordinasyonu için Türkiye ile Irak arasında bir istihbarat güvenlik mekanizması kuruldu. Taraflar ayrıca ikili ticaret ve yatırım hacminin genişletilmesi konusunda da anlaştı. İki ülke arasında imzalanan anlaşmaların derhal uygulamaya konulması ve başta kalkınma yolu projesi olmak üzere ortak stratejik projelerin hızlandırılması konularında görüş birliğine varıldı. Türkiye ile Irak arasında varılan mütabakat aynı zamanda Türkiye'nin terörsüz Türkiye, terörsüz bölge anlayışıyla Irak'ın egemenlik haklarını aynı zeminde buluşturuyor. Sincar, Kandil, Mahmur, Sincar, Suriye hattında terör örgütünün lojistik, insan ve silah transferini sağlayan ana koridor görevi görüyordu. Türkiye ve Suriye sınırına 80 kilometre mesafesi ve tünel sığınak altyapısı nedeniyle ikinci Kandil olarak konumlandırılmıştı. Anlaşmayla Irak'ın toprak bütünlüğü güçlendirilirken Ankara, Bağdat, Erbil güvenlik koordinasyonu da pekiştiriliyor. Irak Başbakanı Ali Zeydi geçtiğimiz haftalarda terör örgütü PKK'nın uzantılarına gönderme yaparak Sincar bölgesindeki bu unsurların silahlarını devlete teslim etmeye başlayacağını duyurmuştu.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında temasları sürüyor. Ekrana da getiriyoruz. New York'ta aynı zamanda iş dünyasıyla da Cumhurbaşkanı bir araya geldi. Toplantıda önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı ikili temaslarda da bulundu.
3: Türkiye şoklara yalnızca tepki veren değil, şoklara direnç kazanmış, dayanıklılığa, verimliliğe ve ekonomik güvenliğe yatırım yapan bir ekonomidir.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katıldığı New York'ta iş insanlarıyla toplantı gerçekleştirdi. Türk ve ABD'li iş insanlarını bir araya getiren toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülke ekonomisinin bölgedeki gerilime rağmen gelişme kaydettiğini söyledi. Erdoğan, savunma sanayinin gelişimine de dikkat çekti.
3: NATO standartlarında üretim yapan savunma sanayimiz, müttefiklerimizin tedarik güvenliğine katkı sunacak kapasiteye ulaştı.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından ikili temaslarda da bulundu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'yi Türk evinde ağırladı. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski açıklama yaptı. Düzenlenebilmesi halinde Türkiye'de liderler düzeyinde üçlü bir zirve yapılmasını desteklediklerini söyledi. Ayrıca görüşmede iki ülke arasındaki ticaret işbirliğini ele aldıklarını belirtti. Ticaret hacmini 1 milyar dolardan 10 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini aktardı. Zelenski ayrıca Türkiye'nin Karadeniz'de güçlü bir ortak olduğunu sözlerine ekledi. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine yönelik destek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Erdoğan Türk evinde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı da kabul etti. Görüşmeye dair ayrıntıları İletişim Başkanlığı paylaştı. Türkiye ile Ermenistan arasındaki temaslarla bölgesel ve küresel konuların ele alındığı aktarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye-Ermenistan arasındaki ikili ticaret ve ulaştırma alanlarındaki normalleşme sürecini desteklediği ifade edildi. İlişkilerde yakalanan olumlu ivmenin devamının önemine vurgu yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Paşinyan'ı Türkiye'de düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne de davet etti.
0: ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barak, New York'ta NTV'nin sorularını yanıtladı. Türkiye ile ilişkiler hiç olmadığı kadar iyi diyen Barak, F-35'ler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Trump arasındaki ilişkileri üzerine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
4: İlişkilerimiz hiç bu kadar iyi olmamıştı. Bölgedeki karmaşa ve hassasiyet sebebiyle iki lider sık sık görüşüyor. Dolayısıyla başkentler düzeyinde çok fazla yeni konu yok. İletişim sürekli devam ediyor. Trump ve Erdoğan birbirleriyle çok iyi anlaşıyor ve bu gerçekten çok yardımcı oluyor. İkili ilişkilerdeki önemli meselelerin büyük bölümünü de bakanlar ve ekipler yürütüyor. F-35'ler konusunda çalışma sürüyor. ABD Kongresi gerçekten çok iyi çalışıyor. Saygı göstermek zorunda oldukları çok sayıda farklı seçmen grubu ve çıkar çevresi var. S-400 meselesi de yalnızca katsayla ilgili değil. NDAA olarak adlandırılan başka bir düzenleme de söz konusu. Dolayısıyla Kongre'nin gerektirdiği sürece uyum sağlamak zaman alıyor. Bu süreci Türkiye ile birlikte yürütüyoruz. Bugün de milyonlarca dolarlık bir yolcu uçağı anlaşması açıkladık. Ancak savunma alanında işbirliğinin hayata geçirilmesi yine zaman alıyor. NATO'nun en büyük ikinci müttefiki Türkiye ile işbirliği ABD açısından hayati önem taşıyor. Çok çeşitli ittifaklar ve işbirlikleri kapsamında Türkiye'ye bel bağlıyoruz. Ancak bu zaman alacak. Çünkü burada kongreden ve yürütme organından bahsediyoruz. Türkiye ile çok iyi bir ilişkimiz var. Türkiye son derece kritik bir coğrafi konuma sahip. Orta Doğu'nun merkezinde yer alıyorlar ve Avrupa'nın, Kafkasların kapısındalar. Bu gerçekten her açıdan büyük bir fırsat.
0: Eski MİT Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü soruşturmasında senaryoyla yaşananların örtüşmesi nedeniyle Kurtlar Vadisi dizisi inceleniyor. Dizide Kazım Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu Sedat Savtak bugün savcıya ifade verdi. Savtak oynadığı rolün içeriği ya da gelişimi hakkında bilgi sahibi olmadığını ifade etti. Aynı zamanda dizinin senaryosuna katkı sağladığı tespit edilen bir kişi de tutuklandı.
5: Devletin gizli belgelerini kimden alıp örgüte veriyorsun?
6: O belgeler başkaları için gizli. Benim için gizli değil.
2: Diziye dahli olduğu tespit edildi. Eski Emniyet Müdürü Bayram Özbek silahlı terör örgütü kurma ve yönetmeyle kasten öldürmeye azmettirme suçlamalarıyla tutuklandı.
7: Kaşif Bey.
2: Eski MİT Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada yeni isimlerin bilgisine başvuruluyor. Bu kapsamda Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek soruşturma savcısına ifade verdi.
8: Mehmet Fikret Hazerbeyoğlu var, bilir misin?
9: Adını duymuştum abi.
8: Gerektiği yerlerdeki sorular soruldu. Ben de bütün iştenliğimle yanıtladım hepsini.
2: Oyuncu Sedat Savtak da soruşturma kapsamında savcıya ifade veren isimler arasında yer aldı. Kurtlar Vadisi Pusu'da Kazım Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu bilgi sahibi sıfatıyla yaklaşık 2 saat ifade verdi.
8: Ne kadarı gerçektir ya da değildir, bizim en başta öncelikle zaten bir hüküm vermemiz söz konusu değil. Senaryoda ne yazıyorsa, nasıl gelişecek ve nasıl aktarmam gerekiyorsa sette, ben de oyunculuğumla değerlendirdim. Öyle bir bilgiler de bize verilmez. Bir hayal gücünden midir, neredendir, iyidir, bunu da halkımız gayet iyi değerlendirmiştir.
9: Beni hastaneye götürün, kötüyüm.
2: Savtak'ın dizide canlandırdığı Kazım Kaşifoğlu karakteri dizinin 10 Kasım 2011 tarihinde yayınlanan bölümünde ölümle tehdit edilmiş ve 3 gün sonra da Kaşif Kozinoğlu kaldığı Silivri cezaevinde hayatını kaybetmişti. Ölüm nedeni kalp krizi olarak rapor edildi. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünden sonra yayınlanan bölümde ise Kazım Kaşifoğlu karakteri cezaevinde damarına hava enjekte edilerek öldürülmüş ve ölüm nedeni kalp krizi olarak gösterilmişti. Tüm bu benzerlikler nedeniyle dizinin senaristleri de ifadeye çağrıldı. Senaristlerden sonra tanık sıfatıyla ifade veren bir diğer isim de dizide Ömer Baba karakterini canlandıran Emin Olcay oldu.
10: Ülkemizin kaybettiği yiğitlerimiz var. Bu yiğitlerin neden bizleri terk ettiğini, neden vefat ettiklerini anlamamız için sayın savcılarımıza çok iş düşüyor. Allah yardımcıları olsun.
2: Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında eski MİT'çi, FETÖ yükümlüsü Enver Altaylı dahil 9 şüpheli tutuklandı.
0: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den istifa etti. Yavaş, CHP sözcüsü Müslüm Sarı'nın kimse kendisini CHP'den üstün göremez açıklamasının ardından kararını duyurdu. Kararın ardından Ankara'daki 8 ilçe belediye başkanı da yine aynı şekilde CHP'den istifa etti. Yavaş yoluna bağımsız olarak devam edecek.
11: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP'den istifa etti. Yavaş görevine bağımsız olarak devam edeceğini duyurdu.
12: Daha önce parti içinde şahsımla veya izlediğim tutumla ilgili bir rahatsızlık varsa bunun gereğini yapacağımı söylemiştim. Ve bugün yapılan bazı açıklamalar nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam ettiğimi kamuoyunun takdirine sunuyorum.
11: Yavaş'ın sözünü ettiği açıklamaların sahibi CHP sözcüsü Müslüm Sarı. Sarı, Yavaş'ın istifasından kısa süre önce yaptığı açıklamada kimse kendisini CHP'den üste göremez ifadesini kullanmıştı.
13: Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğini kimseye zedeletmeyiz. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden üstün değil, hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden üste görmesin kendisini. Başka bir partinin genel başkanına da bilgi verdim diyemez.
11: Yavaş bu sözlere üzerime düşen sorumluluğu dün de taşıdım, bugün de taşıyorum. Kendimi hiçbir zaman siyasi partilerin üzerinde görmedim. Böyle bir iddiayı hadsizlik sayarım diye yanıt verdi. Yavaş'ın ardından Beypazarı, Ayaş, Elmadağ, Polatlı, Şerefli Koçhisar, Gülül, Kalecik, Nallıhan belediye başkanları da istifa etti. İstifa kararından sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bir açıklama yaptı.
14: Sayın Mansur Yavaş, benim Cumhuriyet Halk Partisi'ne kazandırdığım değerli bir siyasetçidir. Sayın Yavaş, kamuoyuna yaptığı açıklamada, makamları seçmenin onay vermediği siyasi adreslere taşımayı doğru bulmadım, bugün de bulmuyorum ifadelerini kullanmıştır. Bu değerlendirmelerine biz de aynen katılıyoruz.
11: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de kararı değerlendirdi.
15: Ya benimsin ya kara toprağın, öyle bir şey yok. Hiçbir değer ya benimsin ya kara toprağın denilebilecek ve böyle israf edilebilecek bir durumda değil Türkiye'de. Hele hele Mansur Yavaş gibi bir siyasetçinin bir partinin kaprisleriyle terbiye edilmesi ve oranın siyasetine alet edilmesi söz konusu olamaz. Hayırlı olsun dileklerimi tekrar etmek isterim.
0: İstanbul Adalar Belediye Meclisi'nde yapılan başkan vekili seçimini AK Parti grubunun adayı Kemal Türk Yılmaz kazandı. Sonuçla birlikte Adalar Belediyesi de AK Parti'ye geçmiş oldu.
16: Meclis üyeleri, biz adaların seçimini yapmaya çalışıyoruz.
17: İstanbul Adalar Belediye Meclisi'nde seçim günüydü. Başkan vekili seçimini AK Parti'nin adayı Kemal Türk Yılmaz kazandı. Adalar Belediyesi CHP'den AK Parti'ye geçti.
16: Başkanım, benim mahkemem.
17: Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın rüşvet soruşturması kapsamında 23 Haziran'da tutuklanmasıyla başlayan süreçte başkan vekilliği için ilk seçim 27 Haziran'da yapılmıştı. CHP'nin adayı Medine Pamuk seçimi kazanmış ve başkan vekili olmuştu. Sağlık sorunlarını gerekçe gösteren Medine Pamuk 14 Eylül'de görevinden istifa etti. İstifasıyla birlikte belediye meclisinde ikinci kez başkan vekili seçim süreci başlamış oldu. Seçime AK Parti adına Kemal Türk Yılmaz katıldı. CHP ise Aytül Ekşiyan'ı aday gösterdi. Seçim için 9 meclis üyesi sandık başına gitti. İlk turda AK Parti üstünlüğü, ikinci turda eşitlik vardı. Üçüncü tur öncesi ise salonda gerginlik çıktı. AK Partililere tepki gösteren CHP'li ve yeni partililer salonu terk etti.
18: Biz bu oyunun bir parçası olmayacağız diyerek onurlu, şerefli, haysiyetli kendilerine teşekkür ediyorum. 4 belediye meclis üyesiyle beraber o salondan ayrıldık. Bu seçim usulüne uygun gerçekleşmemiştir. Bu seçim iptal olmuştur.
17: Dördüncü tur oylama sonunda seçimi kazanan AK Parti'nin adayı Kemal Türk Yılmaz yeni başkan vekili seçildi. Bu sonuçla birlikte Adalar Belediyesi AK Parti'ye geçmiş oldu.
19: Belediye meclisimizle birlikte ve ilçe teşkilatımızın da katkılarıyla inşallah Adalar ilçemizde hizmet seferberliğini hız kesmeden ve hemen başlayarak kolları sıvayarak başlatmış olacağız.
20: Kemal Türk Yılmaz.
17: Yeni parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik karara itiraz edeceklerini duyurdu.
21: Siz müsaade edin, biz çıkıyoruz.
17: 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İstanbul'daki 26 ilçe belediyesinde başkanlık koltuğuna CHP'nin adayları oturmuştu. CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalar sonrası 10 ilçe belediyesi AK Parti ya da kayyum yönetimine geçti. CHP'li belediye sayısı 16'ya düşerken AK Partili belediye sayısı 21 oldu.
0: Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 11 öğrencinin yaralandığı okul önündeki silahlı saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor. Saldırganın akrabaları ve fişekleri satan av bayisinin işletmecisi de gözaltına alındı.
11: Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarında meydana gelen saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor. 16 yaşındaki zanlının av tüfeğini dedesinin evinden aldığı tespit edilmişti. Saldırganla anne, baba ve dedesi gözaltına alınmıştı. Zanlının ruhsatı anneannesine ait tüfekle kısa süre önce atış talimi yaptığı belirlendi. Olayda kullandığı fişekleri ise anneannesinden aldığı 600 lirayla bir av bayinden temin ettiği tespit edildi. Bu kapsamda zanlıya fişek satan av bayi işletmecisi, akrabaları ve anneannesi de gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 9'a yükseldi. Geçen yıl açık lisede 9. sınıfa devam eden ancak tamamlayamayan saldırganın bunun üzerine bu yıl örgün eğitime kaydolduğu, okula düzenli devam etmediği ve yalnızca birkaç kez gittiği belirlendi.
22: Çocuğun ihmali olan annesi, babası, atış talimi yaptığı bildirilen akrabaları, ayrıca bu çocuğa av tüfeğini temin eden, av tüfeği fişeğini temin eden, av tüfeği bayisi olmak üzere tüm sorumlular da gözaltında.
11: Saldırıda yaralanan 11 öğrenciden ikisi taburcu edildi. Durumu ağır olan 3 öğrenci ise hayati tehlikeyi atlattı. Bilinçleri açık olan çocukların durumu iyiye gidiyor.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yeni atanan il emniyet müdürleri toplantısında konuştu. Manisa'da lise önünde gerçekleşen saldırıyla ilgili adli ve idari süreçlerin titizlikle yürütüldüğünü söyledi. Yeni atanan müdürlere okul güvenliğiyle ilgili talimat verdi. Tehlike okul kapısına gelmeden tedbir alacağız dedi.
23: Bu hadisenin bütün yönleriyle aydınlatılması için gerekli adli ve idari süreçler titizlikle yürütülmektedir.
11: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Manisa Turgutlu'da lise yakınındaki silahlı saldırıya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü söyledi. Yeni atanan emniyet müdürlerine okul güvenliği konusunda yeni talimatlar verdi.
23: Okul güvenliği konusunda son derece hassas olacaksınız. Her okulun risk durumunu ayrı ayrı değerlendirecek, öğrencilerimizin geliş gidiş güzergahlarını, metruk yapıları takip edeceksiniz.
11: Çiftçi, okul çevrelerindeki polis sayısının artırılması talimatını da verdi.
23: Tehlike okulun kapısına gelmeden tedbirimizi alacağız. Hiçbir emniyet müdürümüz bundan sonra okul güvenliğini rutin bir asayiş başlığı olarak görmemeli, değerlendirmemelidir.
11: İçişleri Bakanı, yeni emniyet müdürlerine görev yapacakları şehirleri tanımaları ve dijital suçlara karşı da uyardı.
23: Özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi hedef alan yapılara karşı tavizsiz olacak, çetelerin büyümesini beklemeden daha filizlenirken müdahale edeceksiniz. Suç artık sadece sokakta işlenmiyor. Dijital dolandırıcılık, sanal platformlar ve suç örgütlerinin çevrim içi faaliyetlerini yakından takip edeceksiniz.
0: Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı 23 Eylül 2012 tarihinde tanınmıştı. Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, uygulamanın 14. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen sempozyumda konuştu. Evet, bir son dakika bilgisi var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk evinden çıkıyor. Tam da farklı bir haberi anons ediyorduk. Bu sırada meydana geldi. Ajanslardan gelen canlı görüntüler bunlar. Türk evinden ayrılıyor. Konuşma ihtimali var Cumhurbaşkanı'nın, bekliyoruz. Türk ve kardeş topluluklar buluşmasında konuşacak Cumhurbaşkanı ve bu görüşmesi için Türk evinden, bulunduğu Türk evinden çıkıyor. Anadolu Ajansı'nın canlı görüntüleri eşliğinde ekrana getiriyoruz. Tabii Cumhurbaşkanı'nın önemli temasları olduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında bulunuyor. New York'taki temasları devam ediyor. Az önce haberlerde ekrana getirmiştik. Irak Başbakanı Ali Zeydi ile bir araya gelmişti. İkili görüşmeler gerçekleştiriyor. Aynı zamanda çeşitli düşünce kuruluşlarıyla, iş dünyasından insanlarla görüşmelerini devam ettiriyor. Ve az önce eşi Emine Erdoğan'la birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde bulunan Türk evinden çıktı. Çıkış gerçekleştirdi. Aracına bindi. Ve az önce de ifade ettik, bir kez daha tekrar edelim. Türk ve kardeş topluluklar toplantısına gidiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan orada diye bir etkinlik düzenlendi. Ve o etkinlikte yine bir konuşma yapması bekleniyor. Gecenin ilerleyen saatlerinde, hatta dakikalarında Cumhurbaşkanı konuşmaya başladığı zaman konuşmasını canlı yayında ekrana getireceğiz. Ama şu anda ekrana getirdiğimiz üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk evinden ayrılıyor. Daha fazla bilgi için arkadaşımız Deniz Tüysüz New York, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde ve Türk evinin önünde şu anda, telefon attığımızda hemen soralım. Deniz, nedir? Cumhurbaşkanı'nın programı devam ediyor. Görüşmelere dair nedir ayrıntılar?
1: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son programına gidiyor. Türk evinden ayrıldı. Ayrılırken çok kısa bir değerlendirme yaptı. Bütün mesajlarımızı ifade. Türk ve kardeş topluluklar buluşmasına katılmak üzere gidiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Orada da bir konuşması olacak. Orada da mesajlar verecek ve daha sonrasında da Türkiye'ye dönecek Cumhurbaşkanı Erdoğan sabaha karşı, daha doğrusu Korhan orada şu anda sabaha karşı, yani birkaç saat içerisinde buradan ayrılmış olacak. Yoğun bir
0: telefon attığımızda bir sorun var. Deniz Tüysüz arkadaşımız olay yerinden bildiriyordu. Türk evinin önünde takip ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı. Deniz'in de söylediği gibi Türk ve kardeş topluluklar toplantısında konuşacak Cumhurbaşkanı. Tabii bu tarz giriş çıkışlarda güvenlik nedeniyle jammer diye tabir edilen sinyal karıştırıcılar da zaman zaman devreye girebiliyor. Az önce hattımız kesildi ama biz anlatmayı sürdürelim. Cumhurbaşkanı az önce Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentindeki Türk evinden ayrıldı. Önemli görüşmeleri oluyor Cumhurbaşkanı'nın. Az önce de ifade ettik, 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etti. Önemli mesajları olmuştu. İkili görüşmeler de yapıyor. Irak Başbakanı Ali Zeydi ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la görüşmelerini gerçekleştirdi. Şimdi de katılacağı bir programa gidiyor. Orada da konuşmasını bekliyor. Konuşursa canlı yayında ekrana getireceğiz diyelim. Ve gündemdeki diğer haberlerle devam edelim. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı 23 Eylül 2012 tarihinde tanınmıştı. Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya uygulamanın 14. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen sempozyumda konuştu.
3: Bireysel başvurunun gerçek etkisi verilen ihlal kararlarının hayata geçirilmesiyle ortaya çıkmaktadır.
11: Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya mahkemeye bireysel başvuru yapma hakkı getirilişinin 14. yıl dönümünde konuştu. Özkaya bireysel başvuru mekanizmasının 14 yıllık bilançosunu açıkladı.
3: 756.726 bireysel başvuru yapılmış. Bunların 648.410'u sonuçlandırılmıştır. Bugüne kadar yapılan başvuruların yaklaşık %85.7'si karara bağlanmıştır. Mahkememiz istatistiklerine göre 2013 yılından bugüne kadar verilen toplam 86.849 ihlal kararının %99.9'u uygulanmıştır.
11: Özkaya, mekanizmanın başarısının ihlal kararlarının yerine getirilmesine bağlı olduğunu da söyledi.
3: Bireysel başvurunun etkili bir hak arama yolu olarak varlığını sürdürebilmesi, yoluna devam edebilmesi, ihlal kararlarının gereğinin yerine getirilmesine ve benzer ihlallerin ortaya çıkmasını önleyecek tedbirlerin alınmasına bağlıdır.
11: Anayasa Mahkemesi Başkanı, hak ihlali kararlarının uygulanmasına yönelik tartışmalara ilişkin de konuştu. Anayasamız, yüksek mahkemeler arasında hiyerarşik bir ilişki veya üstünlük sıralaması öngörmemiştir. Her yüksek mahkeme, kanunlarla kendisine verilen görev ve yetkiler çerçevesinde faaliyetini yerine getirmektedir ifadesini kullandı.
0: Batı Karadeniz bölgesinde şiddetli yağmur ve fırtına etkili oldu. Sinop, Kastamonu ve Bartın'da caddeler göle döndü, hortum nedeniyle çatılar uçtu. Fırtına nedeniyle Karadeniz'de 3 metrelik dalgalar da oluştu.
11: Hortum ve fırtına çatıları uçurdu, sel nedeniyle araçlar suya gömüldü, mahsur kalanlar oldu. Şiddetli yağmur özellikle Batı Karadeniz bölgesinde etkili oldu. Görüntüler Sinop'ta. Ayancık, Türkeli ve Gerze ilçelerinde su baskınları yaşandı. Sağanakla birlikte etkili olan rüzgar, tehlikeli anların yaşanmasına neden oldu. Panayır alanındaki şemsiyeler ve tezgahlar uçtu. Kastamonu'da sağanak sonrası hortum oluştu. Cile ilçesinde denizde çıkan hortum kısa sürede karaya ulaştı. Sahildeki iş yerleri zarar gördü, çatılar uçtu, aydınlatma direkleri devrildi. Bartın'da rüzgarın hızı saatte 70 kilometreye kadar çıktı. Ağaçlar devrildi, enerji nakil hatları zarar gördü. Kent genelinde uzun süre elektrik kesintileri yaşandı. Fırtına nedeniyle Karadeniz'de 3 metrelik dalgalar oluştu. Balıkçı tekneleri denize açılamadı. Bursa'da sağanak kazaya neden oldu. Osman Gazi ilçesinde bir araç kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Savrulan otomobil bariyerlere çarparken kaza anı kameraya yansıdı. Neyse ki yaralanan olmadı.
0: Sıcaklığı artıran El Niño hava olayının dünya genelinde önümüzdeki 6 ayda 450 bin kişinin ölümüne yol açabileceği uyarısı yapıldı. Etkilenecek ülkeler Nijerya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.
11: Hava olayı El Niño yüz binlerce kişinin ölümüne yol açabilir. Uyarı iklim bilimcilerden geldi. Okyanuslarda yüzey sıcaklığını artırarak aşırı iklim olaylarına yol açan El Niño'nun önümüzdeki 6 ayda dünya genelinde 407 binden fazla ölüme yol açabileceği tahmin ediliyor. El Niño'nun Endonezya'dan Hindistan'a, Nijerya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar geniş çaplı bir yelpazede yıkıcı etkileri olabileceği belirtiliyor. Ölümlerin El Niño'nun yol açtığı aşırı kuraklık, orman yangınları ve sellerden kaynaklı olacağı öngörülüyor. Bilim insanları El Niño'nun etkilerinin önümüzdeki birkaç ayda en yoğun şekilde hissedilmeye başlanacağını söylüyor. Önümüzdeki 6 ayda en çok Nijerya, Endonezya, Sudan, Hindistan ve Brezilya'nın etkilenmesi bekleniyor. Nijerya'da 31 bin, Endonezya'da 19 bin, Sudan'da 17 bin kişinin öleceği öngörüsü yapılıyor. Amerika Birleşik Devletleri de en çok etkilenecek 20 ülke arasında yer alıyor. Bu ülkede 3500 kişinin ölebileceği tahmin ediliyor. Bilim insanları acil önlemlerde ölümlerin azaltılabileceğini belirtti. El Niño'nun gıda arzını da etkileyeceğine dikkat çekiliyor. Dünya Gıda Programı fiyatların artmasıyla 50 milyon kişinin açlığa sürüklenebileceği uyarısı yapıyor.
0: Kira, fatura, kredi kartı ödemeleri derken çalışanlar birikim yapmakta zorlanıyor. Her 100 çalışandan sadece 8'i birikime para ayırabiliyor.
11: Kira, fatura, kredi kartı. Maaşlar gelir gelmez gidiyor. Bir alışveriş platformu çalışanların harcama alışkanlıklarını araştırdı. Buna göre vatandaşların %71'i maaşını alır almaz önce düzenli giderlerini ödüyor. %17'si market gibi temel ihtiyaçlara yöneliyor. Yani her 100 kişiden 88'inin maaşı hesaba yatar yatmaz harcanıyor. Maaş yattığında birikime para ayırabilenlerin oranı ise sadece %8. Her 4 çalışandan birinin maaşı ilk haftada tükeniyor. İkinci hafta dahil edildiğinde oran %41'e çıkıyor. Üçüncü haftada ise %79'u buluyor. Ay sonuna kadar maaşı tükenmeyenlerin oranı sadece %16. Düşük gelir grubunda olanlar daha fazla zorlanıyor. Dar gelirli 10 kişiden 7'sinin maaşı ayın 3. haftasını göremiyor. Yüksek gelirlilerin ise yarısı ay sonuna kadar maaşının bittiğini söylüyor. Kadınlarla erkekler arasında da ciddi farklar var. Kadınların %31'i maaşımı ilk 7 günde tüketiyorum derken erkeklerde bu oran %21.
0: Türk Silahlı Kuvvetleri 100'den fazla savaş gemisiyle Doğu Akdeniz ve Ege'de gövde gösterisi yapıyor. 50'den fazla hava aracının da katıldığı deniz kurdu tatbikatı devam ediyor. Harekata hazırlık eğitimleri ve fiili atışlarla devam eden tatbikat, Perşembe günü Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının katılacağı seçkin gözlemci günüyle sona erecek.
11: 100'den fazla savaş gemisi, 50'den fazla hava aracı. Türk Silahlı Kuvvetleri Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de deniz kurdu tatbikatıyla gövde gösterisi yapıyor. 20 Eylül tarihinde başlayan tatbikata 14 bin personel katılıyor. Tatbikatın fiili atış bölümlerinde ise büyük çoğunluğu yerli ve milli olarak üretilen platform, sistem ve mühimmat kullanılıyor. Yerli savunma sanayi tarafından üretilen bazı mühimmat ve sistemler de deniz kurdu tatbikatında ilk kez sahada deniliyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın yanı sıra Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları'yla Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan unsurların da katıldığı tatbikatla çok tehditli ortama muhakeme, öngörü ve karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Tatbikat Perşembe günü Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının katılacağı seçkin gözlemci günü faaliyetiyle sona erecek.
0: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kürsüden dünyaya seslenme sırası İran'daydı. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, diplomasiye hazırız ancak savaştan korkmuyoruz mesajını verdi. Pezeşkian konuşmasında ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden çocukların ve öldürülen eski dini lider Ali Hamaney'in fotoğraflarını da gösterdi. İran Cumhurbaşkanı'nın konuşması sırasında ABD heyeti salonu terk etti.
4: Bu çocukları görüyor musunuz? Bu çocuklar bombalar altında can verdi. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail tarafından kullanılan silahlarla katledildiler. Masumdular. Hiçbir suç işlememişlerdi.
11: Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in saldırısında öldürülen çocukları ve dini lider Ali Hamaney'i andı. Diplomasiye hazırız ancak savaştan korkmuyoruz mesajı verdi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian 81. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi. Pezeşkian konuşmasına Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın aynı kürsüde bir gün önce sarf ettiği sözlere yanıt vererek başladı.
4: Teröristler ve terör destekçileri bizi terörist olarak etiketliyor. Biz sadece kendimizi savunduk. Biz terörist değiliz.
11: Amerika Birleşik Devletleri heyeti ise Pezeşkian'ın konuşması başladığında salondan ayrıldı. İran Cumhurbaşkanı konuşmasında Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in son teknoloji silahlarla İran'a saldırdığını ve sivilleri hedef aldığını söyledi. Ülkesinin nükleer silah edinme niyetinde olmadığını söyleyen Pezeşkian, İsrail'i işaret etti.
4: Atom bombası İsrail'de ve bunlar hiçbir şekilde denetime de tabi olmadılar. Ancak denetçiler İran'da. İsrail öldürüyor ama yaptırım İran'a uygulanıyor.
11: Pezeşkian dünyaya Hürmüz Boğazı mesajı da verdi.
4: Hürmüz Boğazı sularında güvensizlik oluşturmak istemiyoruz. Aynı zamanda bu su yolunu bize karşı saldırganlıklarını dayatmak, bize güvensizlik getirmek ve kendi su yollarımıza erişimimizi engellemek için kullanamazlar. Kendi su yolumuza erişimimizi kapatıyorlar.
11: Pezeşkian konuşmasında Filistin'e de değindi. Filistin'in uluslararası toplumun vicdanında kanayan bir yara olmaya devam ettiğini söyledi. Filistin'i görmezden gelerek barıştan söz edemeyiz dedi. İran Cumhurbaşkanı konuşmasını Trump'a seslenerek sonlandırdı. Asla başımızı eğmeyeceğiz ya da diz çökmeyeceğiz diyen Pezeşkian, Trump ve bizi zorbalıkla boyun eğdirmeye çalışanlar şunu anlamalıdır ki, güç dilini kabul etmeksizin diyalog, diplomasi ve müzakerelere hazırız ifadelerini kullandı.
0: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek. Ziyaret öncesi New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ile arasında bir süredir devam eden tartışmanın tansiyonu da giderek yükselmiş durumda. Bu tartışmayla birlikte Netanyahu'nun New York ziyaretini günübirlik yapmak zorunda kalacağı belirtildi.
5: Shame on you, Mr. Mamdani. Shame on you for supporting the Hamas terrorist monsters who butchered our people. Shame on you for inciting riots against New York Jews. I'm coming to the UN. I'm going to tell the truth about our heroic soldiers and I'm going to tell the truth about you.
11: İsrail Başbakanı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a gitmeden önce New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'yi bu sözlerle hedef aldı. Peki Mamdani Netanyahu'yu neden bu kadar öfkelendirdi? Mamdani, CNN International televizyonuna verdiği mülakatta İsrail Başbakanı için savaş suçlusu dedi. Netanyahu'nun korkunç bir soykırım mimarı olduğunu söyledi. Netanyahu ile Mamdani arasındaki tartışma uzun süredir devam ediyor. Mamdani bu yılın başlarında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında Netanyahu'yu tutuklayıp tutuklamama konusunda değerlendirme yaptığını söylemiş, ancak daha sonra bunu gerçekleştiremeyeceğini kabul etmişti. Federal hükümete Netanyahu'yu tutuklaması için çağrıda bulunmuştu. İsrail Başbakanı'nın bu seneki New York ziyaretini protesto korkusuyla günübirlik tutacağı belirtiliyor. Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasının ardından ülkesine döneceği iddia ediliyor. İsrail basını Netanyahu'nun New York JFK Havalimanı yerine Newark'a veya New Jersey'deki bir askeri üsse ineceğini yazdı. Haberde bu karara gerekçe olarak New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin uçağın pistte kalmasına izin vermeyeceği endişesi gösterildi. İsrail Başbakanı'nın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitabının ardından New York'ta sadece birkaç saat kalıp ülkesine döneceği belirtiliyor. Bu yüzden Netanyahu'nun Texas'ta planladığı Elon Musk görüşmesinin de iptal edildiği iddia edildi. Ayrıca Başkan Donald Trump'la görüşmeyeceği, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşme ihtimali olduğu kaydedildi.
0: ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Barış Planı'nda yeni bir aşamaya geçiliyor. 6 aylık yeniden yapılandırma projelerinin hayata geçirilmesi planlanıyor. Bunun için 2,45 milyar dolara ihtiyaç duyulacak. Planın ayrıntıları geliyor ekranlara.
11: Gazze'nin yönetimi ve yeniden yapılandırılması 66 projelik bir planla hayata geçirilecek. Plan 28 ülkenin yer aldığı Barış Kurulu ve Filistin Teknokrat Yönetimi tarafından hazırlandı. Plan Gazze'de enkazın kaldırılmasını, geçici barınaklar oluşturulmasını, hastanelerin onarılmasını ve çok uluslu istikrar gücünün göreve başlamasını öngörüyor. 66 proje 6 bölüme ayrıldı. Altyapı geliştirme, insani ve ekonomik kalkınma, dijital dönüşüm, barış ve güvenlik konularında projeler yürütülecek. En büyük kalemi altyapının onarılması oluşturuyor. Bunun için 1 milyar dolar ayrıldı. Geçici barınaklar için 400 milyon dolar, enkaz kaldırılması ve patlamamış bombaların temizlenmesi için 275 milyon dolar, hastanelerin onarılması için 50 milyon dolar ve yolların tamiri için 30 milyon dolar aktarılacak. Plan, Gazze'nin sınır geçişlerinin onarılmasını da öngörüyor. Su ve elektrik altyapısının tamir edilmesi de hedefleniyor. Birleşik Arap Emirlikleri ise Refah'ta 50 bin kişinin barınacağı pilot nitelikte bir emirlik mahallesi projesini finanse edecek. Güvenlikle ilgili projelere ise 885 milyon dolar ayrıldı. Refah'ta uluslararası istikrar gücünden 5 bin personeli barındırabilecek kapasitede korunaklı bir tesis için yaklaşık 275 milyon dolar harcanacak. Filistin polisi için 120 milyon dolar ayrıldı. Ancak Gazze'de polis olmaları için seçilen binlerce kişinin Mısır'a giderek eğitim almasına henüz İsrail'den onay çıkmadı. Hamas ve diğer grupların silahlarını teslim etmesi içinse 20 milyon dolarlık bir fon oluşturuldu. Silahlarını bırakan Hamas üyelerine teşvikler sunulacak. Plan uyarınca ilerleyen süreçte Filistin Teknokrat Yönetimi'nin Gazze sınırlarının kontrolünü alması bekleniyor. Eğitim, sağlık ve refah programları içinse 300 milyon dolar ayrıldı. Projenin 2,45 milyar dolarlık maliyeti bağışçı ülkeler tarafından henüz tam olarak tahsis edilmedi. Ancak teknokrat hükümetin göreve başlamasıyla Bağ sürecinin de hızlanacağı tahmin ediliyor.
0: Suudi Arabistan Milli Günü'nün 96. yıl dönümü Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Resepsiyona Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da katıldı. Resepsiyonda konuşan Kurtulmuş'un gündeminde İsrail'in bölge ülkelerine yönelik saldırıları vardı.
6: Biz bölgemizde ve dünyada barış istiyoruz, istikrar istiyoruz. Hiçbir ülkenin başka bir ülkenin egemenliğine saldırıda bulunmasına asla rıza göstermiyoruz. Dolayısıyla bölgede barış ve istikrarı sağlayacak her türlü çabaya destek veriyoruz.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Suudi Arabistan Milli Günü resepsiyonuna katıldı. Resepsiyonda konuşan Kurtulmuş'un gündeminde İsrail'in Filistin başta olmak üzere bölge ülkelerine yönelik saldırıları vardı.
6: Bölgemizdeki istikrarsızlıkların kaynağı, en büyük kaynağı hiç şüphesiz İsrail'in bölgedeki saldırgan politikalarıdır. İsrail'in bu saldırganlığına karşı da bizim bölge ülkeleri olarak işbirliği içerisinde hareket etmemiz kaçınılmazdır.
2: Kurtulmuş, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Savunma Anlaşması'na da değindi.
6: Ümit ediyorum ki bu anlaşma sağlam temeller üzerinde gelişerek bölgemizdeki diğer ülkelerin de katılımıyla, hatta geniş İslam coğrafyasındaki ülkelerin katılımıyla son derece etkin ve faydalı bir savunma anlaşmasına dönüşecektir.
0: Kastamonu'da bir ahşap evde çıkan yangın 10 eve daha sıçradı. Köyü saran alevler için tüm ekipler de seferber oldu. Söndürme çalışmaları 6 saatte sonuç verdi. Can kaybı ya da yaralanma olmadı ancak 11 ev kullanılamaz hale geldi.
11: Bir evde başlayan yangın köyü sardı. Alevlerle mücadele 6 saat sürdü. Rüzgar ekipleri zorladı.
7: Saat 4 gibi annem beni uyandırdı, köy yanıyor diye. Ben de komşuları, çevredeki insanları uyandırdım bağırarak, yani sesimin çıktığı kadar.
11: Burası Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Dere Sökü köyü. Cemal Tufan'a ait iki katlı ahşap evde yangın çıktı. Kuvvetli rüzgar etkiliydi. Alevler hızla yayıldı, peş peşe 10 eve daha sıçradı. Bölgeye İnebolu ilçesi, il merkezi ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekip sevk edildi. Evler hızla tahliye edildi, hayvanlar güvenli alanlara taşındı.
8: Mağdur olan vatandaşlarımızın mağduriyetlerini en hızlı şekilde gidermeye çalışıyoruz. Kızılay'ımız burada sıcak yemek ikramını şu an itibariyle yapıyor. Barınmaları için İnebolu ilçe merkezimizde gerekli hazırlıklar arkadaşlarımız yaptılar, yapmaya devam ediyorlar.
11: Yangın ekiplerin yoğun mücadelesiyle kontrol altına alındı. Can kaybı ya da yaralanma olmadı. Ancak 11 ev kullanılamaz hale geldi. Yangının sobadan çıktığı tahmin ediliyor. Kesin nedeni inceleme sonrası belli olacak.
0: İstanbul Fatih'te kuyumcu dükkanının önündeki ağaç bir gece vakti kesildi. İddiaya göre kuyumcu tabelası daha iyi görünsün diye ağaç kesildi. Tepkiler üzerine Fatih Belediyesi kesilen ağacın yerine daha büyük bir ağaç dikti.
11: Görüntü İstanbul Nuru Osmaniye'deki bir kuyumcu dükkanının önünden. İş yerinin önünü kapattığı gerekçesiyle ıhlamur ağacı bir gece vakti işte böyle kesildi. Görüntüler sosyal medyada yayıldı. Tabelası daha iyi görünsün diye ağaca kıydığı düşünülen esnaf şikayet edildi. Fatih Belediyesi tepkiler üzerine harekete geçti. Kesilen 6 metrelik ıhlamur ağacının yerine bu kez 7 metre uzunluğunda bir manolya dikildi. Olayla ilgili tutanak tutuldu. Ağacı kesenin kimliğinin tespit edilmesi halinde kamu davası açılacak.
0: Tarım kenti Şanlıurfa'nın hayvancılıkta da önemli bir merkez haline gelmesi için bir proje hayata geçirildi. 80 bin dekar alan üzerine kurulan Besi Organize Sanayi Bölgesi'nde yıllık 42 bin tona kadar et üretimi hedefleniyor.
2: Çiftliklerdeki büyükbaş hayvan sayısı günden güne artıyor. Şanlıurfa'daki tesis önemli bir et üretim merkezi haline geliyor.
9: Burada 534 adet çiftlik parselimiz var. Şu an hali hazırda 250 çiftliğimizde hayvan beslenmektedir. Ve burası tam kapasiteye döndüğü zaman yaklaşık 120 bin hayvan kapasite oranında burası hizmet verecektir.
2: Burası Şanlıurfa'da 8 bin dekar alan üzerine kurulan tarım dayalı ihtisas besi organize sanayi bölgesi. Tesisin tam kapasiteye ulaşmasıyla birlikte yıllık 42 bin tona kadar et üretimi yapılması hedefleniyor. Üreticiler iç pazarın yanı sıra Orta Doğu et pazarında da söz sahibi olmak istiyor. Şimdiden paketleme, lojistik ve markalaşma konusunda çalışmalara başladılar.
10: Hem kırmızı et paketleme, sosis, salam, sucuk ve deri fabrikaları kurup biz inşallah ülkemize ekonomisine katma değer aktaracağız inşallah.
2: Projenin kente 5000 kişiye istihdam sağlayacağı öngörülüyor.
0: Muğla'da trafik kazasında ağır yaralanan 15 yaşındaki Almina Çakmak mucizenin adı oldu. %10 ihtimalle yaşayabileceği söylenen çocuk entübe edilmişti. Birçok kez kalbi durdu ve her seferinde doktorların çabasıyla hayata döndü. Almina 88 gün sonra yoğun bakımdan çıktı.
11: Kazada ağır yaralandı. Doktorlar yaşama şansını %10 olarak görüyordu. Ancak 15 yaşındaki Almina Çakmak 88 gün sonra yoğun bakımdan çıktı. Sağlık durumu iyiye gidiyor.
12: Hayat tutulması tabii bir mucize oldu. Kimse inanamadı. Ama biz de ilk günden beri inandık.
11: Kaza 27 Mayıs'ta Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşandı. Yağış nedeniyle kontrolden çıkan otomobil takla attı. Yaralı 5 kişiden biri 15 yaşındaki Almina Çakmak'tı. Durumu ağır olan çocuk entübe edilmişti. Doktorlar Almina'nın %10 ihtimalle yaşayabileceğini söylüyordu. Yoğun bakımda zorlu bir tedavi süreci geçiren çocuğun kalbi 88 gün boyunca birçok kez durdu. Doktorların çabasıyla hayata döndürülen Almina tehlikeli süreci atlattı. Çocuk servisine alındı.
12: Bu evrede Almina'nın başında kalbi durdu. Nefes alması vermesinde sıkıntılar vardı. Akciğere tüp takıldı. Her gün kızımız için dua ediyorduk. Fizyoterapiste ve konuşma ve dil terapisine gideceğiz. Sağ tarafında sıkıntılarımız var. Sağ ayak ve sağ elde.
11: Almina henüz konuşamıyor. Ancak kendi başına nefes alabiliyor, yemek yiyebiliyor. Tedavisi ve rehabilitasyon süreci devam ediyor.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, New York'ta yüksek düzeyli enerji diyaloğu toplantısına katıldı. Tüketim alışkanlıklarına, doğa üzerindeki etkilerine işaret etti. Şapkamızı önümüze koyup düşünme zamanı dedi.
11: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen yüksek düzeyli enerji dönüşümü çözümleri diyaloğu toplantısına katıldı. Emine Erdoğan, enerji dönüşümüyle birlikte tüketim alışkanlıkları da ele alınmalı dedi.
13: Meseleyi önce neden daha çok enerji üretmek zorundayız sorusuyla ele almalıyız. Şapkamızı önümüze koyup kaynaklarımızı nasıl kullandığımızı ve sınırsız tüketim alışkanlıklarımızın sonuçlarını düşünmemiz gerekiyor.
11: Emine Erdoğan, sıfır atık projesinin enerji ve kaynak güvenliği için önemli bir yol haritası olduğunu söyledi.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan New York'ta Türk ve Kardeş Topluluklar buluşmasında konuşuyor, dinliyoruz.
24: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Yine sizlerin vasıtasıyla şu an burada olmasalar da kalpleri bizim kardeşlerime selamlarımı gönderiyorum. Sizlerle New York'ta yeniden bir araya gelmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. Programı teşrif ettiğiniz için her birinize teşekkür ediyor. Bu güzel birliktelikte emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlarımızı tebrik ediyorum. Rabbim toplantımızı hayırlara tebdil eylesin. Barışa ve kardeşliğe inşallah vesile eylesin. Bu buluşmayı hem sizlerin buradaki çalışmalarına tanıklık etmek hem de ortak meselelerimizi istişare etmek bakımından çok kıymetli buluyorum. Bir defa şunu tüm samimiyetimle ifade etmek isterim. Amerika'da yaşayan Türk

varlığımıza kadar uzanan köklü bir mirasın taşıyıcıları var. Bu salonda muhabbet var. Hudutları ve kültürleri aşan büyük bir kardeşlik var. Bu salonda hepimize güven veren muhteşem bir dayanışma iklimi var. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak bu salonda vücut bulan kardeşlik ruhunun bir parçası, bir üyesi olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Tabii böylesine güçlü bir aidiyet, sorumlulukları da beraberinde getirmektedir. Çünkü kardeşler birbirlerine destek olurlar. Kardeşler birbirlerinin hukukuna riayet ederler. Kardeşler birbirleri arasında köken ayrımı, gelir ayrımı, dil, kültür, renk ayrımı yapmazlar. Kardeşler görüş farklılıkları sebebiyle kendi aralarında duvar örmezler. Alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Peygamber'in kardeşliğimizi tarif eden şu hadisi şerifini özellikle hatırlatmak istiyorum. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona hıyanet etmez, yalan söylemez ve onu sahipsiz bırakmaz. Müslümanın her şeyi, malı, ırzı, kanı Müslümana haramdır. Takva işte burada kalptedir. Bir kişiye Müslüman kardeşine hakaret etmesi kötülük olarak yeter. Evet, meselenin özü işte budur. Kıymetli dostlarım, çok değerli misafirler, madem ki kardeşiz, öyleyse bunun hakkını vermek zorundayız. Bu birlikteliği teşkilatlanmaya, teşkilatlanmayı da topluma değer üreten kalıcı bir güce dönüştürmek mecburiyetindeyiz. Bugün Amerika'da Türk, soydaş ve Müslüman toplumlarının ulaştığı noktaya baktığımızda önemli bir insan kaynağı, ciddi bir tecrübe ve giderek büyüyen bir kurumsal kapasite görüyoruz. İş dünyasında, bilimde, akademide, sağlıkta, hukukta ve teknolojide çok kıymetli başarılara imza atan kardeşlerimiz bulunuyor. Profesör Doktor Aziz Sancar hocamız gibi bilim dünyasında açtıkları çığırla insanlığın tekamülüne vesile olan değerlere sahibiz. Biz hangi görüşe sahip olursa olsun, ihanet çukuruna düşmediği sürece tüm vatandaşlarımızın başarılarıyla iftihar ediyoruz. Yaşadıkları her yerde Türkiye'nin sesini, birikimini ve değerlerini en güzel şekilde temsil eden ülkemizle Amerika arasındaki dostluğun güçlenmesi için emek veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sizler ortaya koyduğunuz başarılarla, kurduğunuz dostluklarla, içinde yaşadığınız topluma yaptığınız katkılarla Türkiye'nin tabii elçilerisiniz. Şüphesiz bu gönül halkası yalnızca vatandaşlarımızdan ibaret değildir. Türk vatandaşı olmadığı halde Türkiye'ye ve milletimize samimi bir muhabbet besleyen, Türk milletine yönelik ön yargılara ve haksızlıklara karşı sözünü esirgemeyen dostlarımızın varlığını da çok önemsiyoruz. Soydaşlarımızdan Amerikan Müslüman toplumuna, Türkiye ile gönül bağı kurmuş bütün dostlarımıza uzanan bu geniş dayanışma ağı bizim için çok kıymetlidir.